0: okunuyor. Detaylarına girmemi isterseniz bilmiyorum.
1: Meallerini tabii ki. Acaba neden şimdi Suudi Ali İmran heyetinde, suresi 13. ayet.
0: İki ordu karşılaştığında sizin için bir ibret vardır. Biri Allah yolunda, diğerleri kafirler yolunda savaşıyordu. Onlar kendi gözleriyle onları sayıca iki kat fazla gördüler. Allah dilediğini zaferle destekler. Şüphesiz bunda görenler için bir ibret vardır diyor. Şimdi bu heyetler arasında bir de kanaat önderlerinin geldiği bir Iraklı heyet vardı mesela. Orada da Ahzab 33.1 var. Ey peygamber, Allah'tan kork ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır diyor. Tabi Lübnan hükümeti geliyor. Nisa 66 birden seslendirilmeye başlanıyor. Burada da eğer onlara kendinizi öldürün veya evlerinizi terk edin diye emretseydik, bir azı hariç bunu yapmazlardı. Hizbullah gene bir heyet halinde Lübnan Hizbullah'a geliyor.
1: Hatta birkaç heyet geldi
0: Hizbullah'tan. Maide 55-56'dan da onlara yönelik. Sizin tek dostlarınız Allah, Resulü ve iman edenlerdir. Namazı kılanlar ve rükuda zekat verenlerdir diye devam ediyor. Hamas'ta Ahzab suresi var. Yani burada benim söyleyebileceğim İran heyeti, tabii Türkiye'de Türk heyeti de girdiği zaman da
1: iki ayrı heyet vardı. Birisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Burada farklı gitmişti. Bir yorumlama var. Ben belki bir hani İran'ın sistemi olabilir diyeceğim ama ben Türk Devleti'nin saygınlığına yönelik bir saygıda kusur edilmediği gibi bir yorum yapmak durumundayım. Açıkçası öyle diğer ülkelere yapılan muameleden ziyade hani biraz daha belki de Türkiye şu meselede daha bizim yanımızda dursaydı gibi bir belki sistem üzerinden bir ayet okunmuş olabilir. Kötümser değilim o konuda ama eğer böyle düşünenler için o zaman ben de Nisa 88'i tavsiye edeceğim. Eğer bir İran heyeti de Türkiye'ye geldiyse, işledikleri yüzünden Allah onları tepe taklak ettiği halde size ne oluyor da iki yüzlüler hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarını doğru yola mı getirmek istiyorsunuz diye bir ayeti o zaman biz de Ankara'da, İstanbul'da İran heyeti geldiği zaman kendilerine okuyabiliriz.
1: Yalan ben yani. Ekrem Kızıltaş'a geldiğimce
0: diplomasisi
1: böyle tek tek izlemeye çalıştım. Yani İran'ın paylaştığı en azından görsellerle Hamane'in sayfasında da, İran Resmi Haber Ajansı'nın sayfasında da böyle tek tek liderler paylaşılmıştı. Hangi ayetler okunduğunda orada belli oluyordu. Evet, Mete Sohtaoğlu'nda dikkat çektiği gibi bazı ülkeler vardı ki yani nokta atışı derler ya, böyle tespitler var. Bilmiyorum, sizin dikkatinizi çeken oldu mu bu anlamda? Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Yani öncelikle olayın bütünü bence dikkat çekici bir durum. Şimdi İran, tamam işte İran orada bir ülke var. Yüzyıllardan beri komşuyuz. Geçmiş dönemde bir takım takışmalarımız falan olsa da o dönemden beri karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkimiz olan bir devlet. Hı hı. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar oluyor. İşte PKK ile ilgili, başka şeylerle alakalı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırısı döneminde her birimiz içimizden İran'ın muzaffer olması için, mümkün olduğu kadar az belayla bu işi atlatması için dualar falan da ettik. Ama eninde sonunda İran'da bizdeki geleneksel yapının aksine mesela cenaze olayı biraz değişik. Yani öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez vefat ettiği yere en kısa sürede defnedildi. Buradan hareketle tabii ki İran bir saldırıya maruz kaldı.
1: 4 ay sonra.
2: Tabii. 4 ay sonra bir cenaze yapmak zorunda kaldı. O ülkenin lideri, dini lider, eşi, kızı, işte damadı, gelini, birçok insan katledildi. Neredeyse parça parça edildi füzelerle. Dolayısıyla çok feci bir olay. İşte cenaze yapılıyor 4 ay sonra. Ve vaktiyle o saldırıyı yapan ülkenin başındaki kişi onlara izin verdim falan şeklinde edepsizce laflar ediyor. Yani en de sonunda bir cenaze töreni bu. Ha burada çevrede bulunan ülkelere yönelik mesajlar vardır. Verir. Propaganda önemli bir şeydir. Bu mesajların haklılığı ya da haksızlığı, doğruluğu ya da yanlışlığı yoruma dayalı bir şeydir. Mesela diyelim Suudi Arabistan'a karşı söyledikleri, işte Katar'a yönelik, Lübnan'a yönelik, Türkiye'ye yönelik, değişik ülkelere yönelik mesajlarına baktığımızda İran'ın kendine göre belli haklılığı olsa da en de sonunda mesela Suud da şunu diyebilir, yaptım ama sor ki niye yaptım? Ya da Katar bazı şeyler oldu da niye oldu? Diğer gelen ülkelerle alakalı bazı şeyler konuşulabilir. Çünkü burada kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bölgede yaşananlara baktığımızda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail.

0: saldırdı. Ve bu arada İran'da misilleme olarak bölgedeki Amerikan üsleri bulunan yerlere saldırdı. Bu üsler niye orada vardı? Yani İslam ülkelerinde
1: kime karşı?
0: Kime karşı vardı? Şimdi teorik olarak ilk ağızda İsrail akla geliyor. Yok, hayır. Yani en de sonda kısmen o olsa bile İsrail saldırdığında o üslerin hiçbir işe yaramadığını gördük Katar'da. Diğer tarafına bu üsler bir şekilde olgu ya da algı olarak İran'la alakalı. Dolayısıyla bu varsa o zaman bir yerde yanlış giden bir şey var. Efendim bütün yanlışlık başkasındadır. Hayır. Bütün yanlışlık başkasında olmaz. Yani burada sizin de katkınız vardır. Dolayısıyla Suud'a, ona buna verdiğiniz mesajlar size göre doğruyu yansıtsa da
1: cenazeye aynaya bakmak herhalde.
0: Cenazeye gelen kişiler güzel bir şey. Mesela Suud'un gelmesi bence güzel bir şey.
1: Tabii.
0: Yani en de sonunda acıyı paylaşmak için gelmiştir. Böyle bir şey yapmak yakışık alır mı almaz mı? Bunu İran düşünecek. Ha, bundan Suud'un alacağı kıssa nedir? Büyük ihtimalle Mete Bey'in az önce söylediği gibi, eğer bize mesaj varsa bizim de vereceğimiz mesajlar vardır. Burada kimin haklı kimin haksız olduğu ile alakalı konu oldukça karmaşık bir konu.
1: Yani iyiye gitse bile son dönemde, her ne kadar yeniden onarılmaya çalışılsa da ilişkiler, cenaze töreninde ki magazin nedeniyle belki de bu biraz daha gerginliğe yol açacaktır. Aslında Uğur Hocam, mesela bizim kültürümüzde, inancımızda şöyle bir şey vardır. Ya cenazeye siyaset karıştırılmaz. Kesinlikle. Cenazede siyaset konuşulmaz. Olmaz. Cenazelere gidilen taziyelerde amaç hem bir başsağlığı dilemek, sabır Tabii. dilemek, Allah'ı anmak ve ölümü hatırlamaktır.
2: Evet.
1: Asıl olan.
2: Kesin.
1: Ama şimdi İran olunca tabii bambaşka bir süreç değerlendiriyoruz. Evet, inançlarımızda yani mezhepsel farklılıklar var. Ama İran sonuçta burada biraz önce Ekrem Kızıltaş'ın da ifade ettiği gibi bölgede İsrail'le birlikte yayılmacı politika yürüten iki devletten birisi.
2: Evet.
1: Halbuki tüm Körfez ülkeleri tamamı İran korkusuyla bir şeylere sarıldılar.
2: Şii hilali tehdidi vardı. Hala yani
1: Irak,
2: azalmakla
1: Suriye
2: birlikte gene var.
1: Suriye bunun en net örnekleri olarak
2: evet,
1: karşımızda duruyor.
2: Suriye, Irak zaten cenaze Irak'a da götürülecek yani.
1: Evet öyleymiş.
2: Tabii oraya da orada %65
1: Şia. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir de dini lider diyoruz. İran'ın lideri, rehberi ama bir nevi Şii dünyasının da
2: öyle
1: lideri konumunda.
3: Çok net şart düşerim buna ben.
1: Kumu ayırmamız gerekiyor.
3: Taklit merci, evet. Hamaneyi taklit edenlerin lideri. Yani Şia'nın tamamını şey yapmaz. Bağlamaz.
1: Tamamında.
4: Irak'ta Sistani varken yani ona da makamına da ne derler? Biraz
1: haksızlık oldu.
3: Farklı taklit mercileri var. Bunu velayet fakih şey.
4: Kum uleması var. Yani Irak'ta Necef'te ulema var. yani tek başına bütün Şii dünyasını kapsayacak bir şey değil. Sizi böldüm ama burada tabii Oral Hoca'nın da söylediği teolojik bir rekabeti de temsil ediyor.
2: Ama şu var, Müslüman İran Şia karşı. Dünyasının lideri, bunu kabul etmemiz lazım.
1: Lider
2: yani
1: ülke.
2: İran ki devlet olarak, Belki. Devlet olarak, şahıs olarak söylemiyorum ben. Yani nasıl Suudi Arabistan Sünni Müslümanların lideri olduğunu şey yapıyor ve
1: iddia ediyor.
2: Şey olarak da haklı olduğu için Mekke, Kabe orada, şu orada, bu orada, tamam doğru. İran'da Şia'nın lideri olduğunu iddia ediyor. Yani ben rehberi, şahsı, Hamene'yi, Hümeyni'yi falan kastetmiyorum. İran bunun liderliğini yapıyorum diyor ve Şii hilali de İran'ın resmi devlet politikası. Bunu biliyoruz. Zaten bütün en son o savaşta da hep ne diyorlar? Vekil güçlere desteğini keseceksin. Yani vekil güçlerine Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'de Allah'a çok şükür orası temizlendi. Irak'ta Haşmi Şabi devam ediyor. Yemen, Husiler. Hepsinin lideri Tahran yani devlet olarak da.
1: Pakistan'ı var, bunun Afganistan'ı var.
2: Pakistan'da %20 var Şia. Bahreyn'in %85'i deviriyorlardı. Suudi Arabistan kurtardı. Yani bayağı İran'ın sizin dediğiniz gibi bir yayılmacı şey var. Kendi belki emperyalist bir yayılma değil ama dini bir yayılma ideolojisi var.
4: Nijerya'dan Afganistan'a kadar bir Şii nüfus üzerinde hakim kurmaya çalışıyor.
2: Çalışıyor. Yani bunun liderliği yok. Şimdi Ekrem abi çok güzel bir şey dedi. Bizim inancımızda emanet hemen sahibine iade eder. Yani vefat ettiyse en geç yani ertesi gün defnetmek lazım. Ama tabii savaş dediler, bir şunu dediler. Halbuki yani o zaman bir ateşkes olabilirdi. Neyse bu kadar bekledi. Güzel bir tören yapmışlar. Görünüyor güzel bir devlet töreni şey yapıldı. Ha, burada böyle bir takım ayetlerle bir takım ülkeleri böyle küçük düşürmeye falan çalışıyorsa ayıp etmiş İran. Ayıp etmiş İran. Çocukça. Yani burada ev sahibi o. Buraya herkes dini inancını...
1: Sonuçta herkes her şeye rağmen, saldırı risklerine rağmen...
3: Bir de davetli çoğu.
1: Bile değil mi?
3: Ya Suudlar galiba bir tek sürpriz oldu. Geri kalan bütün heyetler davetli zaten.
4: Evet. Davet, Suudi yani Arabistan davetli değildi mesela.
3: Davet ettiğin kişilere yapılan bir şey olur. Böyle bir şey varsa eğer.
1: İşte yani bir ayıp, belki diplomasiye uygun olmayan bir etik,
2: diplomasiye olmayan çok bir hareket. Aykırı, çok ayıp bir şey. Yani savaş zamanında bile, savaşan muharip ülkeler bile böyle bir şey olduğu zaman duruyorlar, birbirlerine cenaze falan gidiyorlar ki savaş yok. Yani aralarında, hı hı, belki soğuk savaş vardır, kaldı ki Çin barıştırdıydı Suudi Arabistan'la.
1: Çin çok tartışıldı bu arada. Evet. Çin en düşük belki de olabilecek temsil heyeti olarak,
2: evet,
1: ifade ediliyor. Evet. Yani devlet başkan yardımcısı ya da işte parti sekreteri falan da değil. Daha düşük bir temsille orada.
2: Evet.
1: En çok tartışılan
2: Çin'e, yani en oldu, yakın müttefiki sayabiliriz artık Çin'i, İran'ı şu anda.
1: Yani Medvedev Rusya'dan. Evet. İkinci, evet, isim geldi. Yakın komşumuz olduğumuz için de yani Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı temsil eden Cumhurbaşkanı yardımcısı gitti.
4: Konuşmayı alevlendirmek istemem ama bu ayetler ya da sloganlar, işte Kerbela sloganları, İmam Hüseyin sloganları, bir nevi İran'da da aslında yönetimin bir meşruiyet krizi yaşadığını da açıkçası bence gösteriyor. Çünkü bu sloganlarla bu meşruiyet krizini sürekli dışarıyı işaret ederek bir örtbas etme çabası da var.
2: Ama kendi halkına yapabilir. Şimdi misafire yapılmaz.
4: Evet.
2: Ve bir dini vecibe için, bir cenaze için gelinmiş yani. İşte, ve davet üzerine gelinmiş. Bu, doğru, diplomatik teamüllere aykırı, ayıp bir şey.
1: Çok ilginç kareler vardı dikkat çeken, hala merak uyandıran bazı noktalar da var. Oral Bey, size böyle davet edeceğim. Şimdi kimler vardı orada, kimlerin tabutları var? Şimdi o saldırıda daha pek çok kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Evet. Yani Amerika ve İsrail'in saldırılarında, ama burada Hamaney'in tabutu var. Torununun tabutu
3: damadı,
1: var.
3: Damadı, kızı.
1: Damadı, kızı.
3: Ama burada değil o. Şu bu şeyde değil, o büyük meydanda şey yaptı.
1: Şurada.
3: Şu an, evet.
1: Evet, burada 3 tane yetişkin tabutu
3: az
1: var.
3: Az önceki görüntüden bahsettim.
1: Evet. Bir tane de çocuk, o da kızının torunu. Kızının çocuğu, evet, herhalde. Evet. Olduğu ifade ediliyor. Şimdi herkes, evet, bunu tartıştı. Ya gerçekten hadi Hamaney'inki o lider, rehber olduğu için bekletildi vesaire, ama ya diğerlerinin de cenazeleri bekletildi mi bu kadar 4 ay boyunca? En çok tartışılan başlıklardan birisi bu ama.
3: Yani güvenlik endişeleri çok yüksekti malum. Yani ondan kaynaklı olarak hatta Muştaba'nın ortaya çıkıp çıkmaması da şu an en büyük soru ya.
1: O ikinci belki şey de en önemli soru olacak. Nerede Muştaba? Hamaney nerede?
3: Şu an kimse bilmiyor. Açıkçası İsrail'de bunu şu ara propaganda için kullanmaya başladılar. Bir ara onlar şeyi başlatmışlardı. Muştaba nerede diye. Mossad'ın işte dışişlerinin Fars hesaplarından böyle, hı hı, propagandaya başlamışlardı.
1: Hatta en son ölüm listesini aldık da dedi.
3: Tabii tabii tabii. Yani sürekli Muştaba nerede diye böyle karikatürler falan paylaşıyorlardı. O seviyede işler yapıyorlardı. Şimdi işte Hamaney'in torununun, kızının tabutlarını gösteren bir görselde Muştaba nerede diye tekrar bir şey paylaşılmıştı mesela. Hı. Yani bu kadar ailenin tamamı öldü. Muştaba yaşıyor mu ki hala? O, çünkü o da Beyt Rehber içerisinde olduğu tahmin ediliyordu malum. Yaralandığı söyleniyor. Evet. Böyle bir propaganda sürekli olarak pompalamaya çalışıyor İsrail tarafı, ama Muştaba'nın yaşadığına dair çok güçlü şeyler, tevatürler var.
1: Şimdi yani herkes şunu diyor. Ya İran'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci büyük lideri,
3: tabii canım, Hamaney,
1: ona veda, tabii, ediliyor. Belki yani Hümeyni'nin bile önüne geçti bazı içtihatlarıyla, hareketleriyle.
3: Tabii.
1: Ama burada bile İran'ın yeni dini lideri yoksa, hani bunun yanı sıra geçiyoruz, oğlu olması hasebiyle, hı hı, pek çok tartışmalı ismi gördük buralarda. Yine İsrail'in, İran'ın hedefinde, Amerika'nın hedefinde olan işte devrim muhafızları komutanı yine çıktı ortaya. Ama Muştaba Hamaney hiçbir görüntü vermedi.
3: Şimdi 4 oğlu vardı. Gördüğüm kadarıyla
1: hiçbiri yoktu.
3: Gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hiçbiri ortada yok şu an, şu aşamada.
1: O da ilginç. Yani, onlar da çıkmadı.
3: Oldukça ilginç. Bir de
1: Bu gerçekten İran'da babadan oğula geçer diye bir şey de söz konusu değil.
3: Çoğu muhalefet de var bununla alakalı. Babadan oğula geçmemeli diyen de çok fazla var. Bu çünkü biz şahlık yıktık, bir devrim yaptık. Dolayısıyla babadan oğula bir şah rejimini yıkmışken yeniden şahlığa dönüştürmenin de anlamı yok diye çok ciddi muhalefet vardı Moştaba'ya. Çünkü Moştaba'nın rehberliği meselesi 2005'lerden beri konuşulan bir mesele. 2009'daki Yeşil Hareket'te insanlar Moştaba'nın aleyhine Moştaba ölesin rehberliği görmesin diye 2009'da slogan atıyorlardı. Dolayısıyla Moştaba Hamene böyle sürpriz bir isim olmadı rehber oluşu. Ama işte şu an savaş şartları altında devrim muhafızlarının baskısıyla beraber, çünkü Moştaba Hamene'nin devrim muhafızları ilişkisi çok güçlü. Hatta devrim muhafızlarının gölge komutanı olarak hep adlandırılırdı. Hızlı bir şekilde bir karar alınması gerekiyordu ve Moştaba Hamene benim kanaatimce de savaş şartları içerisindeki en uygun aday. Çünkü siyasi kanatla askeri kanadı bir arada tutabilecek. Yıllarca Beyti Rehber'de babasının yanında bu işleri nasıl döndüğünü bilen, gölge komutanlık yapmış olan bir isim. Dolayısıyla işleri de biliyor, nasıl döndüğünü de biliyor. Oldukça şu an İran konjonktürüne uygun bir isim.
1: Yani şimdi ister istemez aklımıza geliyor. Madem şimdi bu pek çok dikkat çeken kare var, onları da yorumlayacağım, evet, ama
3: Kalibaf'la
1: Kalibaf'ın, Arakçı'nın verdiği, bazı beden dilinin verdiği mesajlar var hatta. Ama o temsil gruplarının içerisinde mesela Hümeyni'nin ailesi de vardı. Madem böyle bir durum var, Hümeyni'nin ailesi niye bir liderlik talebi olmadı ya da onun destekçilerinin neden böyle bir talebi olmadı, ortaya
3: şimdi
1: çıkmadı?
3: Şimdi böyle destekçiler şeklinde değil de daha çok tabii klikler şeklinde bir şey var. Hasan Hümeyni zaten son vefatın önce şeyde devrim kutlamalarında 22 Behmen ne oluyor? 11 Şubat yanlış hatırlamıyorsam. Savaştan 20 gün öncesinde bir görüntü verdiler beraber. Hasan Hümeyni ile Hamane'yi yan yana görüntü vermişlerdi. Hatta bir böyle sanki Hasan Hümeyni de rehberliğin güçlü adaylarından mı gibi tevatüre o günlerde de dönmüştü. İddia sahibi zaten Seyit kökenli kendisi de, dedesinde zaten Hümeyni olduğunu düşünürsek. Ama bu böyle bir seçim şey gibi değil. Yani
1: daha güçlü olması
3: değil.
1: Beklenir aslında. Yani Hümeyni İran'ın o devrimini işte, gerçekleştirmiş.
3: Oğlunda öldürüldüğü söylenir mesela. Ahmet Hümeyni'nin falan öldürüldüğü söylenir. Yani İran siyaseti o bağlamda çok şeydir. Kaygandır zemini. Yani şeyi söylemek istiyorum. Bu cenaze işini gerçekten özellikle izleyicilerimizin çok net anlaması lazım. Şu an çok büyük bir olay bu. Yani Hamene'in ölmüş olması ve Hamene'in işte bir cenazesinin düzenleniyor olması, İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ikinci kez bir rehber öldü. Birincisi zaten Hümeyni'ydi. Bu ikincisi. Dolayısıyla 35-36 sene ülkeyi yönetmiş bir isim. Az önce de bahsettiğiniz, hani Hümeyni savaş döneminde rehberlik yaptı. Daha yeni oturuyordu sistem ama özellikle Rafsanjani'yle birlikte Hamene'in ikili sırt sırta verip o 1990'ın ilk yarısından itibaren ülkeyi inşa etmesi, 2005'ten sonra da Hamene'in böyle ipleri kendi eline alarak kendi başına çevresindeki ekiple beraber bir şeyler yapması ve İran'ı, aslında bugünkü İran'ın mimarı diyebiliriz Hamene için. Yani dolayısıyla devrim rehberinin ölmesi, böyle bir basit siyasi liderin ölmesi gibi okunmaması gerekiyor. Gerçekten İran İslam tarihinin önemli bir anı şu an yaşanan.
1: Şimdi tartışma konusu oldu, o cenazeler nasıl saklandı, işte açık alanda duruyor. Burası Musalla Mescidi.
3: Evet,
1: orada da ayın 9'una kadar da devam edecekmiş. Şimdi bu Hamane'in olmaması, ortada olmaması, Müşteba Hamane'in, onun hayatta olup olmadığına yönelik tartışmalar vesaire, çok güçlü bir liderin hayatını kaybetmesi.
3: Evet.
1: Acaba Şii dünyasında da yeni ayrılıklara aykırı seslerin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olur mu? Yani yarın birileri de kalkıp diyebilir mi, Müşteba'yı tanımıyorum
3: diyebilir, ama şu konjonktürde değil. Bizzat Ali Hamene'nin kendisi de mesela rehberlik makamına anayasaya uygun bir şekilde gelmedi. Hüccetül İslam'dı o zaman. Taklit merci değildi vesaire. Hemen ertesi günde, işte hemen o hafta içerisinde Ayetullah oldu. 94'te de taklit merciliğine getirildiği ilan edildi. Ama orada da çok ciddi Kum'dan, Necef'ten itirazlar yükseldi. Taklit merciliğinin altını dolduracak bir şey değil Hamene'nin kariyeri. Çünkü savaş, tutuklamalar, hapishane geçmişi vesaire, o eğitim tedrisat sürecini uzatan, yani bu şey gibi düşünebiliriz. Doktora, doçent, işte profesörlük gibi düşünebiliriz. Yani şey içindeki o medrese silsilesi içerisindeki bir hikayeden bahsediyorum aslında. Şimdi Moştaba Ali Hamene'den daha zayıf bir profil bu anlamda.
1: Zayıf bir profil.
3: Yani şey anlamında söylüyorum. Yani Ayetullahlığı tartışmalı, taklit merci zaten değil. Hani bu tip konular söz konusu, ama rehber olmak için artık taklit merci olma şart olmadığı için, yani iş tamamen siyasal tarafa kaydı için. Yani Hümeyni'nin getirdiğinden farklı bir yere doğru zaten kaymıştı mesele. Dolayısıyla çok böyle siyasi anlamda bir karşı duruş elbette olmaz, ama bu konjonktürde zaten savaş ortamı, savaş iklimi ilk aşamada olmasa da belki birkaç sene içerisinde işler değişirse, hı hı. İran'ın şey de çok önemli aslında, bunu da söylemek lazım. Çok tabii ki bu işin itikadi tarafı var, inançsal tarafı vesaire var ama işin finansal tarafı da var. Yani çok ciddi bir finansal ağ var. Devrim muhafızları üzerinden şey yapılan ve işte bonyatlar üzerine, bu vakıflar üzerinden hem ülke içinde hem dışarıdaki vekil güç denilen unsurlarla yapılan işbirliklerine bu finansal akış ne durumda olacak? Bu da çok önemli.
1: Yani hem teolojik anlamda önemli bir güç değişimi yaşanacak. Hem bu değişiklik aynı zamanda askeri olarak, sadece devrim muhafızları gibi düşünmeyelim. Yani o bölgede biraz önce saydığımız tüm milis güçler ya da İran destekli güçler, bunların liderliği, aynı zamanda çok ciddi bir ekonomik gücün, tabii, liderliğinden bahsediyoruz.
3: Bir tek devletin başına kaynağını elinde tutuyorlar yani, evet, günün sonunda.
1: Bir şey merak ediyorum. Mete Sohtoğlu, sizin yorumunuzu. Sizce gerçek bir cenaze töreni mi, temsili bir tören?
4: Zor bir soru. Yani neticede biraz İranları
1: toplamak... Sizin bazen kaynaklarınız olabiliyor ya da dile getiremediğiniz bir şey. Acaba bir şey alabilir miyim diye bir düşünün.
4: Yani var. Neticede burada milyonlarca insan falan yok. Neticede burada geçtiğimiz yıllarda Tahran Kitap Fuarı da düzenlenmiş bir alan. Bir fuar alanı. Ve alanın daha önceki İran haber ajanslarının geçtiği haberlere göre maksimum alacağı alan 500 bin kişilik bir alan. Ama burada bir 20 milyon, 40 milyon, 30 milyon ya da dünyadan milyonlarca insan akın akın cenazeye geliyor gibi bir haber gerçeklere de aykırı. Neticede burada...
1: Acaba 7 günde toplam olması beklenen kişi sayısını
3: söylüyorlar. Mesela yani, şu anda mesela insanlar geliyor, çıkıyorlar, gidiyor. Sonra gelenler oluyor vesaire, yani, o bağlanmış.
4: Bir de gelmeyenler de var. Bu bizim İran televizyonlarının yayınladığı görüntüler. Bir de hafta sonu olması itibariyle sayfaya yerlerine giden İranlıları da buradan bir hatırlamak gerekiyor. Neticede, tabii, İran top yekün olmuş, Tahran'a akmış gibi bir cümle kurmam İran içerisine aykırı. Çünkü birçok kişi de Tahran'ın kırsal kesimlerinin hava sıcaklığından dolayı sayfiye yerlerinde, yazlıklarında ya da memleketlerinde, akraba ziyaretlerinde. Burada tabii benim dikkatimi çeken Müştaba Hamaney meselesi. Ben aylar öncesinde değerli üstadlarımda vardı. Ben Müştaba Hamaney'in kamuoyuna önüne çıkacak kadar sağlık durumunun pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Hayatta olup olmadığını dahi kendime soruyorum. İnandırıcı bir gerekçe de olduğunu düşünmüyorum. Ben burada çok ciddi şekilde bugün eğer bir video mesajıyla bir görünür
1: için güvenlik... En azından bugün onu vermeliydi,
4: bakın,
1: değil mi
4: güvenlikle babası? Güvenlikle demesin kimse. O Orta Doğu'da en affedersiniz dandik diyebileceğiniz bir örgüt bile bir mağarada yerin 20 metre altında arkaya siyah çuha gererek yerini, işte gün ışığı, ufuk çizgisini belirtmeden ya da camdan yansıma yapmayacak şekilde bir basın açıklaması yapıp bunu internete, Orta Doğu'da son 15 yılda birçok örgütün, eskiden VHS kaset vardı, şimdi internete yükleyebildiği daha teknolojik bir evrime geçtik. Şimdi böyle bir günde, bugünün öncesinde ya da Hamaney'in ilk geçici naaşın mezarının bulunduğu yerden naaş çıkartıldığı zaman bir ayet ya da bir sure ya da herhangi bir mesajla zaten bir video yayınlamamasından itibaren, ki yazılı bir açıklama gelir bakın kesin programın içerisinde, onun dışına gene göremeyeceğiz. Bunu niye anlatıyorum? Bakın payidari cephesi, Müştaba Hamaney'in en büyük destekçisi olan, hı hı, aşırı muhafazakar bir grup. Ben İran Savaşı'nın başında şunu iddia etmiştim ya da öngörüde bulunmuştum kendi adıma. Bakın Müştaba Hamaney'in ilk defa seçilmesinde şerh koyanlar vardı ve bu insanlar velayeti fakih sisteminin sık savunucuları. O zamanki rakama göre 88'di meclisi Hubregan, bu dini rehberi seçen
3: uzmanlar meclisi.
4: Ekip 10-11 kişi şerh koymuştu. Bakın bu İran için çok ciddi bir kırılma. 10-11 kişi şerh koydu.
1: Şerhin gerekçesi nedir?
4: Çünkü bir aile içi hanedana gidiyor eleştirileri vardı. Kendisinin dini makamda Ayetullah olamayacağına dair dini kanıtlar sunanlar vardı. Ulema geçmişiyle ilgili, hı hı, hak etmediğine dair iddialar vardı. Babadan oğula geçiyor bu iş. Hayır, biz İran İslam Devrimi'ni bunun için yapmadık diyen ulemalar vardı.
3: Yüze yapmamız gerekiyor
4: şimdi
3: diyenler vardı falan.
4: Anlatmamın sebebi şu. Bakın bu iş İran rejimini değiştiremediler ama dönüştürüyorlar. ABD Başkanı Trump'ın bir hafta süre tanıdık cenazesi, cenazeleri için cümlesi de Batı'nın ve ABD'nin İran'ı çok yakın takip ettiğini, içeriği takip ettiğini gösteriyor.
1: Bu şey için mi söylendi acaba?
4: Bir konseye gidiyor Tahir
1: bu
4: Bey.
1: Bu Katar'da görüşmeler vardı ya, o görüşmelere ara verildi o müzakere sürecine acaba. Onun için mi söylendi? Hayır, yoksa şöyle, bir hafta size müsaade vurmayacağız.
4: Tahir Bey, demek. Şunun için, affedersiniz, bakın bu iş dini rehberin önümüzdeki günlerde, Allah sağlık versin, ben kimseye kötü bir şey dilemem, yani İran'daki siyasetçiler gibi değilim, ama önümüzdeki günlerde Müştaba Hamaney'in sağlık durumunda kötüleşme oldu,

0: Olmayacak. Yani, aylar öncesinde sizin yayınlarınızda konuşmuştuk. Belki de bu son değil rehber. Bunu bilmiyoruz.
1: Yani bu anlamda da bir soru işareti var.
2: Bunu Filistin'de yaptılar biliyorsunuz. Öldürdüler Filistinlileri. Onun yerine geleceği de öldürdü bu katil İsrail. Onun için de belki şey olabilir. Yani yerine halefini de belirlememişlerdir. Onu da ortaya çıkartmamışlardır ki bir tekrar olmasın bu olayın diye.
1: Ya bilmiyorum Ekrem Kızılaş, size ne kadar şey geliyor? Şimdi bugüne kadar Hamaney'in, Ali Hamaney'in özellikle hiç saklanmadığını, hayır konutunda ailesiyle birlikte olduğunu söylediler. Hiç böyle sığınak vesaire böyle bir durumunda olmadığıyla da övünen bir
3: ama
1: İran.
3: Ama 12 günlük savaşta sığınaktaydı. 5 Temmuz'a kadar da sığınakta kaldı.
1: Ama şimdi Müşteba Hamaney anladığımız kadarıyla saklanıyor. İyi saklıyorlar Müşteba Hamaney'i. Ya İran karşısındaki iki büyük düşmandan bahsediyoruz. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir nevi şu en azından savaş öncesi döneme baktığımızda İran topraklarında cirit attıklarını gördük, duyduk. Bunu İranlılar da söyledi. Hatta geride bıraktığım saat şöyle bir habere denk geldim. Yine bir ajan operasyonu yapılmış. Ajanlar yakalanmış İran'da. Tam olarak nerede onu da hemen ifade edeyim.
3: Sürekli oluyor zaten.
1: Çabahar, Zahedan, İran şehir, Haş ve Teftan ilçelerinde Amerika ve İsrail istihbarat servislerine bağlı organize 4 terörist, tefrikçi grup çekirdek
3: bir daha
1: hücresi tespit edilmiştir.
3: İlleri bir daha sayabilir misiniz?
1: Zahedan, Çabahar, İran şehir,
3: Belucistan tarafında yapılmış.
1: Haş ve Teftan.
3: Güneydoğu tarafında yapılmış.
1: Güneydoğu tarafı. Yine ajan hücreler tespit edilmiş. Yani bugüne kadar çoktan bulmuş olmazlar mıydı? Yerini tespit etmiş olmazlar mıydı eğer İran topraklarında olsaydı?
4: Yani şimdi bu öyle bir durum ki normalden bahsetmediğimiz için ve işin anormal tarafı mesela 28 Şubat'ta ilk gün tam da görüşmelerin sürdüğü bir vasatta Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıp Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey insanı katletmesi anormal bir durum. Sonrasında mesela üst düzey görevlere gelen değişik isimlerin ardı ardına nokta tayiniyle katledilmeleri Amerika ve İsrail tarafından tuhaf bir durum. Ve mesela geldiğimiz noktada işin sakil taraflarından birisi. Onlara bir hafta müsaade ettim. Yani cenazelerini yapsınlar. Bu rezillik. Yani en azından nezaketen söylenmemesi gereken bir şey. Hele hele bir batılının, modern, çağdaş vesaire. Ve şunu da biliyoruz. Mesela bu sözleri söyleyen kişi, tamamen varsayımsal olarak konuşuyorum. Müşteba Hamaney ortaya çıksaydı, cenazeye katılsaydı ve orada da Allah korusun bir şey olsaydı, nasıl kandırdık ama demeyeceklerinin garantisi yok. İsrail'in bu konuda herhangi bir garanti verme durumu yok. Garanti verse de İsrail'in garantilerine kimsenin inanmayacağını da biliyoruz. Trump'ın da bırakın 28 Şubat'tan beri yani başa geldiğinden beri sabah başka, öğleyin başka, ikindi başka, akşam başka, yatsı başka konuştuğunu da biliyoruz. Dolayısıyla eğer Müşteba Hamaney meselesi, Mete Bey'in görüşlerine yani olabilir, olmayabilir de. Burada şöyle bir şey var. Bir cenaze en önemli babasının cenazesinde mutlaka ortaya çıkması gerekirken bile burada bile ortaya çıkmaması, bir mesaj bile göndermemesi eğer varlığıyla alakalı Amerika'da ve İsrail'de ya da bir takım çevrelerde şüphelerin mümkün olduğu kadar devamını istemek gibi bir politikaysa eyvallah. Öyle olabilir mi? Olabilir. Şimdi İran Müslüman kardeşimiz fakat mesela cenazeden başlayın. Bu cenazedeki tavırlar işte o ayet okumalar, ayetli ağırlamalar.
1: Cenaze töreni de Hümeyni'nin cenaze töreni.
4: Evet. Ve dolayısıyla birçok yönüyle gelenek mi diyeceğiz ona, töre mi diyeceğiz bilmiyorum. Birçok farklılıklarımız var. İran'da yas ve anma zannediyorum çok daha ağır basan bir şey. Bu konuda bize göre son derece bize belki ters gelen tarafları var. Onların kendi kültürleriyle alakalı bir şey. Bir de sürekli olarak 79'dan beri ambargolarla tabi olan, halkı sıkıntı içinde bulunan, sürekli içi karıştırılmaya çalışılan, 28 Şubat'tan beri ciddi saldırılar altında olup durduk deyip tekrar birilerinin vurduğu bir vasatta Müşteba Hamaney'in şu anda yaptığı normal mi? Kendilerine göre normal. Çıksa mıydı? Eyvallah çıksaydı iyi olurdu ama çıkmadı şu sebeple. Bu da olabilir. Dolayısıyla burada galiba zaman İşte bir zaman geçtikten sonra bu günlerin hikayesini, diyelim ki belki hasta ya da yaralı, tedavi görüyor, İşte halkın içerisine çıkabilecek bir durumu yok ya da başka sebepler.

0: var ya da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceği ve dahası da kendi içinde de 12 gün savaşında da 28 Şubat sonrasında da gördük. İran istihbarat açısından çok kırılgan bir ülke. Bunun sebebi, yüzlerce sebebi var. Mesela ağırlıklı
1: nereye
0: olarak
1: kadar bu savaş görünüyor ki devam edecek İsrail'in düşmanlığı.
0: Fakir Afganistanlıların çok kolay ikna edildikleri, istihbarat için kullanıldıklarına dair rivayetler var. Bu belki ortalığı karıştırmak için söylenmiş bir söz. Olabilir mi? Olabilir. Ya da İran içerisinde farklı farklı eğilimler var. İşte payidarlar var, onlar var, bunlar var. Hayata bakışları değişik, bazı konulardaki kararları değişik. Düşünün, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 28 Şubat'tan beri vuruyor. İran ağır kayıplar veriyor. Verebildiği cevap, İsrail'e atabildiği füzeler, çoğunu demir kubbe, en azından bir kısmını demir kubbe yok ediyor. İşte diğer körfez ülkelerindeki üslerin bulunduğu yerleri ya da bazı yerleri vuruyor. Ama eninde sonunda akışa baktığınızda Hürmüz hariç, eninde sonunda 20 bin civarında tesisi harap olmuş bir İran var. Ve bunun İran gibi ambargoya tabi bir ülke açısından telafisinin kolay mümkün olmadığını çok da biliyor. Zor. Ekonomik açıdan sıkıntılar yaşandığını, Aralık ayında başlayan sıkıntıların, ki ben bu stüdyoda Ekber'in her çıkışında özellikle yumurta fiyatları ne alemde falan diye sormayı ihtiyat edindim. Neden? Eninde sonunda 90 küsür milyon insanın gıda ve benzeri ihtiyaçları var. İlaç konusunda sıkıntılar var. Yani en cümle mesele şu. İran'ın şu anda yapıp ettikleri ya da şu anda bu cenaze kendine has bir olay. Yani bizim mesela Türkiye'de yok. Bilmiyorum, mesela diğer ülkelerde de yok bildiğim kadarıyla. Diğer İslam ülkelerinin çoğunda da yok. Ama Şiilerin temel vasfı yasa ve bu tür şeylere önem vermeleri.
1: Matem, yas onlar için çok önemlidir ki Muharrem
0: evet,
1: ayı işte.
0: Bunu önem vermeleri. Dolayısıyla dini lider böyle bir şey yapıyorlar. Kendi tercihleri. Ama işte Müştebah Hamane niye çıkmadı? Kendine az sebepleri var. Tekrar ediyorum, Amerika'ya da İsrail'e de güvenilmez. Ve içte de o kırılganlık dolayısıyla demek ki çok da rahat değiller.
1: Şimdi 89'a ait görüntüler. Evet, 1989 yılında Hümeyni'nin cenazesi, tabii bazı yerlerini veremiyorum.
2: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani
0: tabii düşmeler falan olmuş.
1: Çünkü düştü.
0: Kefeni parçalandı.
2: Herkes bir parça koparmaya çalıştığı için kefenden bir parçalandı falan, tabutu parçalandı, naaşı düştü falan.
1: Bu kez o tür şeyleri görmedik.
2: Yok.
1: Tabii zaten İran tarihindeki en büyük, yani İran İslam Cumhuriyeti tarihindeki en büyük 3. cenaze töreni.
2: Kasım Süleymani.
1: Bir de Süleymani var. Orada da izdihamda ölenler vardı. Hümeyni'de de ölenler vardı. Ama şu ana kadar Hamane ile ilgili öyle bir vaka
0: İnşallah olmaz.
1: Yaşanmadı. Orada dikkatimi çeken mesela cenaze taşınırken arkasındaki ilk grup özellikle yani Uzmanlar Meclisi sanırım.
3: Velayet-i yani Fakih'in ilk çekirdek kadrosu.
1: Evet, evrimci kadro. Onlar var.
2: Kadro.
1: Hatta Hamaney'de hemen orada öldürüldü. Hemen orada duruyor. Ama burada mesela daha böyle diplomatik bir duruş verdiler.
2: O zaman İran ile bu zaman İran arasında çok fark var yani. Bayağı ciddi fark.
0: Ama Tahir, affedersiniz Oral Bey. Bakın, burada cenaze bir yerden bir yere götürülüyor. Hamaney, bir yürüyüş burada var.
3: Evet.
0: Ama burada cenazeler 4 ay sonra bir cenaze töreni var. Cenazeler sabit.
3: Ve resmi bir tören. Hareket burada yok. Burada resmi tören yapılıyor.
0: Yani hareket yok. Bir yerden bir yere gidiş yok. Dolayısıyla belki farklılık normaldir.
1: Yani başı çekenler özellikle baştaki o görüntüyü verenler.
2: Ulemalar.
1: Ulemalar. Ama mesela burada baktığımızda
3: devrim muhafızları var.
1: Değil mi? Şimdi burada Pezeşkiyan var. Yargı erki başkanı. Değil mi?
2: Geçeyim.
1: O var. Onun yanındaki
2: Kalibaf'ı galiba kaçırdı mı?
1: Kalibaf'ı görüyoruz.
3: Yani bunlar hepsi siyasi
1: işte
3: Vahidi var.
1: Vahidi.
3: Askeri kadro. Bakın o ilk görüntüde 89 görüntüsüyle kıyasladığınız zaman sizin söylediğiniz devlet dini siyasi bir bürokrasi burada yani.
4: Yani 89 farklı. 2026'da İran'ın derin devleti desem herhalde
2: bir de
4: çok
2: şöyle bir şey
4: kızdırır.
2: Bu cenaze hemen Hümeyni ölümünden sonra yani gerçekleşti. Bu 4 ay sonra oldu. Arada
1: 4 ay sonra.
2: Şey var yani, zaman da var. Ona göre
1: yani
2: organizasyon.
1: O merasimler var. Belki de onların ziyaretleri nerede saklanıyorsa o zamanlar bile yapılmıştı çok.
2: Ben Moştaba için bir şey söyleyeceğim çok kısa.
1: Buyurun.
2: Şeysi, az önce bahsettim ya Moştaba'nın kritikliğinden en önemli şey olduğunda. Şimdi İsrail'in hedefi burada zaten dekapite etmekti malum. Liderliği parçalayalım ki her klik kendi dağısı vesaire. Moçtaba var olduğu sürece bu zaten hedef ulaşılabilecek bir hedef değildi. Yani şu anlamda az önce de söylediğim gibi Moştaba zaten DMİO'nun üzerine çok yetkili bir isimdi. Çok etkili bir isimdi.

0: Kasım Süleyman'ın falan çok saygı gösterdiği önemli bir isimdi ama çok arkada durduğu için çok fazla basında tartışılmıyor. Tabii İranlılar, İran konuşanlar, işte diasporadaki İranlılar Muştaba'yı çok konuşuyorlardı ama Muştaba'nın bu kritik pozisyonu şimdi çok daha kritik hale geldi. Yani şu an Muştaba kadar siyasi erki etrafını toplayabilecek, askeri beraber tutabilecek bir ikinci isim yok. Eğer Muştaba'nın başına bir şey gelirse ondan sonra gelecek olan devrim rehberi Muştaba kadar otorite sahibi olamaz.
1: Yani o biraz önceki kareyi bir arada tutabilecek şu an tek
0: en
1: güç.
0: En önemli isim.
1: Tek güç, en önemli isim.
0: Gene arkada saf tutarlar. Savaş süreci olduğu için başka bir lider gelse saf tutarlar ama şu an hatırlarsanız anlaşma sürecinde bu Amerika ile yapılan ateşkes sürecinde dahi paydarı içerisinden bazı isimler rehber imzalasa bile biz kabul etmeyeceğiz gibi bazı açıklamalarda bulundular. Yani ki paydarı bunlar. Şeyi de bitireyim.
1: Paydarı konusuna özellikle geleceğiz.
0: Yok şeyi söyleyeyim çok kısa hemen. Muştaba'nın başına bir şey gelirse Muştaba'yı bunu yapanlar diğerlerine ne yapmazlar?
1: Bir de o var. Cenaze törenine baktığımızda en geniş katılım gösteren Pakistan.
0: Evet.
1: O dikkatimi çekti. Rusya'da Medvedev evet gelmişti ama geniş bir katılım gösteren ülkeye baktığımda Pakistan. Avrupa'dan bir Sırbistan herhalde. Sırbistan'dan
0: bir. Teferruatına bakmadım kimler katıldı listeye.
1: Sırbistan'dan bir heyet gelmişti. Duydum, evet. Ama Avrupa'dan başka ben göremedim.
0: Yani gelseler duyardım diye düşündüm.
1: Değil mi? Bir tek Sırbistan'ın gelmesi o da manidar. Son zamanlarda malum.
0: Pakistan önemli ama Pakistan içine çok ciddi bir Şii nüfus var.
1: Şii nüfus da var.
0: Ve önemli bir çıkış kapısı İran için. Birçok ortak tehdit şeyleri de var. Pakistan-İran ilişkileri özeldir.
1: Özel bir.
0: Belli bir dengede gider.
1: Çok şu anda da İran'ın en savunucusu sahada ve masada.
0: İstikrarın en savunucusu diyelim İran'dan öte.
1: Peki. Ve Pakistan'da başka bir aile olsaydı durum farklı olur muydu mesela?
0: Ya zannetmiyorum ya jeopolitik üzerinden gidiyor Pakistanlılar. Çünkü çok Ramazan zamanında bir iftarda yanlış hatırlamıyorsam bu Pakistan Genelkurmay Başkanı şey demişti bir toplantıda bir iftar toplantısında İran'ı seven İran'a gitsin diye böyle bir çıkış yaptı oradaki.
1: Onun da bir Şii olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı ama
0: söyleniyor da.
1: Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Şii olduğuna dair iddialar da ortaya atıldı ama evet evet.
2: Şilikten ziyade tabi Oral Bey de açıklar. Yani burada İran'ın anladığı bir Şilikten bahsetmiyoruz. Nijerya'da farklı uygulamaları var. Afganistan'da Hazaraların farklı. Hatta bunlar İran hatırlayacaksınız Suriye'de Fatimi Yun gibi, Zeynebi Yun gibi bazı Tugaylar kurarak buradan Şiileri Seyyide Zeynep Türbesi korunacak diye çağırmıştı. Savaştırdı. Lübnan Hizbullah'ını Suriye'ye getirdi, savaştırdı. Ama burada bu eleştiriyi de yapmak durumundayım. Burada İran'ın silahları ya da füzeleri Gazze'de soykırım yaşanırken ateşlenmedi. Lübnan Hizbullah'ına ancak İsrail ve Amerika dokunmaya başladığı zaman ateşlendi. Gazze'de iki sene bu televizyonda, bu ekranda Gazze'de soykırım yapılıyor diye insanlar çığlık çığlığa değerlendirme yapıp dikkat çekmeye çalışırken İran poster yayınladı. 2030'da Kudüs, 2035'te İsrail diye posterler, animasyonlar yayınlandı.
1: Ta bu savaş sürecinde ilk başlarında biz Filistin için
2: her coğrafyada
1: savaşıyoruz denildi. İşte,
2: bakın bu Kudüs mesele
1: gücü. Sünni Kudüs gücü değil mi?
2: Kudüs gücü. Sünni coğrafyayla bağ kurabilmesinin tek şeyi Kudüs'tü. Bunu kullandı. Bunu bir tespitini yapmak gerekiyor. Yani burada Suriye defterini açacak değilim. Biz İdlib'de, Fuad'a, Kefra'da, İdlib'in doğusundaki çatışmasızlık gözlem karakollarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik, onların üstlerine, karakollarına yönelik saldırılarda karşı tarafa baktığımız zaman Lübnan Hizbullah'ını görüyorduk dürbünlerden ya da çıplak gözle. Bu coğrafya üzerinden aynı meseleyi bakın İran bu başına gelenlerden de ders almayacak. Lafınızı böldüm. Gene Nijerya'da, Afganistan'da Hazaraları, Pakistan içerisindeki o Şii nüfusu, folklorik ögeler, kültür farklı olsa da velayet-i fakih sistemi içerisinde bir şekilde dönüştürmeye çalışıyor.
1: İlginç bir Uğur Hocam gelebilir ama hep bu İran'ın yayılmacı politikalarından bahsederken işte ülkeleri o direniş ekseni İran'ın deyimiyle direniş ekseninden bahsederken işte Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, Filistin vesaire bunlardan bahsediyoruz ama aslında yani Şiiliğin böyle geçmişine baktığımızda

0: önemli yerlerden birisi de Fatimi Devleti'ni falan hatırladığımızda Mısır. Mısır'dır mesela.
1: Tabii.
0: Ama Mısır hiç bu konuda gündeme gelmiyor, o da ilginç. Ne İran'ın gündeminde var ne de sahadaki real politiğe baktığımızda.
1: Yani Mısır'da ve Türkiye'de İran kendine içeriden böyle müttefik bulamaz. Yani öyle bir şey yok.
2: Şerhim var mı?
0: Var mı?
2: Var, ciddi var.
0: Türkiye için mi, Mısır için mi?
2: Türkiye için özellikle var ama şimdi çok girmek
1: ben
2: istemiyorum.
1: Ben inanmıyorum. Yani bir
2: çabası, İran'ın çabası var, o anlamda söylüyorum.
1: Ha, İran'ın çabası olur. Buradan müttefik bulamaz diyorum ben.
0: Tarihte de olmuş yani. Kişisel olarak doğu meselesinin başlı başına ana.
1: Onu şey yapmıyorum yani, o hep söylerler işte Yavuz Sultan Selim işte o şeye giderken Çaldır'a vesaire giderken işte Anadolu'da çeşitli şeylerde bazı katliamlar yapıp gittiği iddia edilir. Hatta 3. köprü yapılırken, ismi verilirken bazen Türkiye içinden şeyler oldu, itirazlar oldu. Ama o tabii ki Yıldırım Beyazıt'ın başına gelen, büyük dedesinin başına gelen, Ankara Savaşı'nda başına gelen şeyler de biliyorsunuz.
0: Sonrasında da yani doğu sınırımızda hep bu, yani Safeviler döneminde işte o bazı isyanlarda vesaire İran'ın bunları, Safevilerin bunları kullandığını, hatta aşiretlerin, bazı Türkmen aşiretlerinin bile.
2: Hocam bitirsin bu.
1: Safeviler, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Karahanlar, bunların hepsi Türk yani son 1000 sene. Pehlevi'ye kadar, 1925'teki Pehlevi hanedanına kadar hep Türk hanedanları idare etti. Halen bugün İran'ın %55'i Türk'tü.
0: Son 1000 yılı İran topraklarının Türk devletleri
1: Türk
0: zaten.
1: Türk devletleri tabii yani.
0: O 3000 yıllık devlet geleneğinden hocam bahsediyoruz yani, ya.
2: Hindistan'da Babürler var, Mısır'da gene, Cezayir'de gene, bütün hat zaten Türk soylu sultanları.
0: Yani Şah'a kadar evet, hep Türkler tarafından.
2: Hamane'nin kendi soyadı Hamane, zaten Doğu Azerbaycan'da bir kasabanın adı.
0: O da
2: Hamaneli yani, Hamaneli.
0: Onun da Türk olduğu söyleniyor.
2: Tabii Türkçe bilen, Türk kökenli Meşe'de gitmiş bir ailenin çocuğu.
0: Konuşmaları da var.
2: Ama şimdi Türklük orada algı farklı yani mesela.
0: Orada sanırım yani mezhep, yani Şia daha
1: Çato
0: ön plana çıkıyor. Bravo, Çato olan o.
1: Evet,
0: Çato Şia ve Şiilikte.
2: İranilik.
0: İranilik.
2: İran, Farslık değil, İranilik. O da çok şey.
0: Yani çok mesela hep İran'daki Türkleri vesaire konuşuruz ama hiçbir zaman İran'da bölünmenin konuşulduğu bir durumda Türklerden çıkan bir söylem vesaire mesela hiç duymayız.
1: Tahir Bey, niye olmuyor? Bakın, doğru söylediniz. Çatı yani İranlıkta, eğer çatını Fars'a koyarsa Farslar %30. Kendi ülkelerinde azınlıkta. Türkler yani büyüklü çarpta Azeri Türkler en büyük, aşırı yani %40. Onun dışında 19 tane Türk boyu var, o ayrı. Türkler %55. Ha, Araplar var, Belüciler var, Kürtler var vesaire. Farslar azınlıkta ama doğru bir şey yapıyor. İranlık çatısı artı Şia. Yani Azeriler de Şia olduğu için onun için kurtarıyor. Yoksa Farsilik bir çatısını yapsa paramparça olur İran.
0: Peki sorumu şöyle güncelleyeyim. Türkiye ve Mısır'ın burada konuşulmamasının nedeni, iki büyük gerçekten güçlü devlet, iki büyük ordu olması mıdır? İran henüz bunu tam anlamıyla karşısına almak istememesindir.
2: Şimdi
0: yoksa
2: İran,
0: Irak, Suriye, Lübnan'ı biliyoruz zaten Yemen.
2: İran'ın direniş ekseni dediği şeyin çok birkaç tane katmanı var. Bunu bence anlamak gerek öncelikle. Bir tanesi failed state'lerde tamamen çökmüş başarısız devletlerde, mesela Lübnan'da. Ve içinde böyle bir Şii nüfus da varsa bunlarla işbirliği kurmak suretiyle önce sonra silahlandırma, parayla tahkim vesaire bir siyasi alan açmak üzere bayağı silahlı, eli silahlı adamlarla iş tutmak gibi bir stratejisi var. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da gördüğümüz gibi. İkincisi işte bunun bir şey tarafı Yemen mesela enteresandır. Husiler direkt emir komutayla bağlı değildir ama işbirliği şekli. Keza Hamas da öyle yani, Hamas da işbirliği zemininde şey yapar. Çünkü İranlılar her gittikleri Afrika ülkesine de, geleceğim ona da, işte size drone verelim, sağlık hastaneye gelip açalım. Çok hastane açarlar. Her yere yetimhane ve hastane açarlar. Bir de oradan istihbarat da devşirirler. O da ayrı bir konu. Birinci katman bu. İkinci katman, eğer Şii nüfus yoksa, Sünni ise vahdet üzerinden yürünür. İşte vahdet söylemi üzerinden gidilir. Gene orada belli örgütlemeler, dernekler, kültür şeyleri üzerinden gidilir. Üçüncü katman ise vekil, yani hiç Müslüman değil, tamamen şey, anti-emperyalizm üzerinden gidilir. İşte Güney Afrika'daki pozisyonu, Güney Amerika'daki pozisyonu, Zimbabwe, Kenya, şey tarafı, Doğu
0: Afrika,
2: o Afrika boynuzunu ülkeleri şimdi gözüme getirmeye çalışıyorum. Afrika boynuzu doğusunun bayağı şeyi var. Şialaştırdığı isimler var. Nijerya'da gene zekzeki hareketi tamamen entegre olmuş durumda. Yani
0: bu törende de bazı Afrika ülkelerini gördük, şaşırdık. Burkina Faso var mesela.
2: Tabii tabii. Oralarda özellikle çok adı sanı bilmeyen yerlerde El Mustafa Üniversitesi'ni görebilirsiniz. Yani çok enteresan
0: yani davranışlar var. Yani yumuşak güç harekatıyla önce ilerliyor o bölgelerde. Şimdi, eğer ki o ülkenin yönetiminde bir boşluk varsa, bir zayıflık ortamı varsa... bir şekilde
2: politik baskı yaratmaya çalışacak gruplar uğraşıyor.
0: İşte o Hizbullah çalışıyor. Gibi Zeynep Üyün, Fatih Üyün vesaire gibi artık milis güçlerinde varlığını biliyoruz ilerleyen süreçte.
2: Şu kadarını söyleyeyim. İsveç istihbarat raporlarında İsveç'te suç örgütleriyle istihbaratın iş tuttuğunu hususen eğer vekil güç yaratamazsa söylüyor. Türkiye için bir parantez açacağım bu müsaadenizle. Bizim yani teşkilat bu konuda gayet iyi çalışıyor. Bunu çok net söylüyorum. İKK çok iyi çalışıyor. İstihbarata karşı koyma. 1980'lerden beri, 84 ya da 86'da olması lazım. İrfan Çağrıcı zamandan başlayan böyle bir İran'ın bir şeyi var. İslam Hareket Örgütü diye başlayan o dönemden bir girişimler oldu. Türkiye'de de oldu. Azerbaycan'a dedik işte Hüseyin Yun diye bir şey kurdular. İki ülkede biliyorsunuz merkezi şey güçlü devletler. Ve istihbarat anlamında da güçlü devletler. Hüseyin Yun İran'dan şu an hareket edebiliyor. Burada da bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çok detayına girmek istemiyorum. Açık kaynaklarda var hepsi. Çok zaman da almak
0: istemiyorum. Bazı yorumcuların şöyle ifadeleri olabiliyor. Türkiye'de hani Mossad'ı falan çok konuşuyoruz ama Türkiye'de en çok istihbari faaliyetlerde bulunan ülkelerden birisi İran'dır deniliyor.
2: Yani komşu ülke. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Tebriz, Aşure Tugay'ı özellikle
0: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi.
2: Tebriz'deki Aşure Tugay'ı bu işin emir komutasının sevkiyatını yapan yer. Türkiye'de.
0: Tebriz'de.
2: Tebriz Aşure Tugay'ı. Direkt yerini söylüyorum. Açık kaynaklar düşmüş şeyler bunlar çünkü. Hani ben şey değil. Azerbaycan'la Türkiye'yi şey yapan da genelde sosyal medya operasyonları. Çünkü direkt sahada faaliyet gösteremedikleri için işte linç kampanyaları, işte çeşitli anlatılar, söylemler servis etme gibi şeyler var. Çok da detayına girmek istemiyorum hani meselenin çok da böyle
0: ama var. Yapmak. Yani elbette İran'ın var. Türkiye üzerinde de çalışmaları var.
2: Var mı? Elbette var.
0: Yani, biliyoruz artık.
2: Dolayısıyla bunun hepsi açık kaynakta var dediğim gibi. Yani özellikle Hüseyin Yun'u takip ederse eğer meraklısı zaten Türkiye ayağında görürler. Yani nasıl oldu? Çünkü Azerbaycan istihbarat her şeyi döktüğü için şeylere, operasyonların detaylarını. Hepsi tek tek kim kimle temasa geçmiş, nerede şey yapmış hepsini zaten şey yapıyor.
3: Burada bir araya gireyim müsaadenizle. Bu hep vardı. Yani sadece İran İslam devriminden sonra falan değil. Şah'ın sağlığı döneminde. Şah biliyorsunuz 2500 yıllık Pers İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak için çeşitli atraksiyonlar yapıyordu. Hatta bu arada çeşitli Batı ülkelerini de ciddi şekilde kızdırdığı söylenir. Cenevre'de satın aldığı bazı kumarhaneler üzerinden, kapalı bir şekilde satın aldığı kumarhanelerde Batı'nın önemli politikacılarını borçlandırdığı kumar borcu.
0: Baba Şah mı, oğul Şah mı?
3: Rıza.
0: Rıza.
3: Yani Baba Şah derken... Rıza'nın babası da galiba o eski şahdı. Yani 79'da gönderilen şah. Şimdiki şey o şimdiki kukla.
1: Şimdiki şey. Hiçbir zaman şah olmadı zaten.
0: Birinci şah, ikinci şah hep.
1: Bu ikinci şah. İkinci şahtan bahsediyorum.
3: Muhammed Rıza.
2: Muhammed Rıza.
3: Bakın o dönemde Şah'ın Türkiye'de çok satan gazetelerden birisini finanse ettiği. Ve ciddi manada o gazeteye finanstı.
1: Abi fonladığı, adını da söyle vallahi
3: yok,
1: bilelim.
3: Yok adını söylemeyelim
1: vallahi
3: artık.
1: Merak
3: gerek
1: ediyoruz.
3: Yok. Fonladığı ve bir dönem o gazetenin mali krizlerle karşı karşıya kalmasının Şah'ı kızdıran bir haber yapmasıyla bağlantılı olduğu falan söylendi. Aynı dönemde mesela Kaddafi'nin de Türkiye'de fonlandığı rivayet edilen çok satan gazeteler falan vardı. Dolayısıyla bu bugün var. Dün vardı, korkarım yarın da olur. Yani
0: devletler arası ilişkilerde, hele ki komşu ülkelerde çok olur.
2: Bir şart düşeceğim burada. Buyurun. O da şu, bunların hiçbir Türkiye'de silahlı örgüt kurmaya kalkmadı. İranlar kalktı. Bunlar açık kaynağı düşmüş şeyler yani.
0: İranlar silahlı örgüt kurmaya kalktı.
2: İşte İslam Hareketi 90'larda daha sonrasında gene bu imamlardan birinin adını seçtiler, yapmaya kalktılar, Çatalca çiftlikler tuttular vesaire falan. Bir sürü şeylere girişler Yalova'da vesaire ama yani dedim peki, bizim İKK iyi çalışıyor maşallah.
0: Şimdi bizim ülkemizde herhangi bir böyle bir Şia karşıtı politika yani Şii insanlar bu inanca sahip olan bu mezhebe inanan insanlara karşı bir politika yürütülmez ama hiç konuşulmaz İran'daki Sünniler. Şimdi orada hep temsilleri görürüz İran'ın sonuçta evet bir dini liderden bahsediyoruz ama bir de devlet lideri yani sonuçta. Mesela oradaki temsillerde vesaire öyle bir karakter
1: bakın,
0: var mı?
1: Tahir Bey şimdi Türkmenistan geliyor. İran'da 3 milyona yakın Türkmen yaşar. Yani Türkmenistan'ın güneyinde Hazar'ın doğusunda. Bunlar Sünnidir. Türktür, Sünnidir. Şey olaraktan yani Hazar'ın batısında olanlar Şia.
0: Orada Berdi Muhammedov'un bizzat kendisi geldi. Hani tabii, oğlu da değil.

0: şey olaraktan ama yani öyle çok büyük bir baskı falan da olduğunu söylemezler.
1: Sünnilere
0: pek
1: yönelik.
0: Pek duymadım ben yani.
1: Yani Sünnilerin İran'daki yaşamına dair bir şeyler biliyor muyuz?
2: Biliyoruz yani. Ya özellikle da serbest. Belucistan'da Abdülhamit Mevlevi organizasyonu altında şeyler var. Hani Kürtler gene bir kısmı Şii'dir Kirmanşah tarafında ama kuzeye doğru Sünni'dirler. Onun dışında ufak tefek Sünni topluluklar var ama genel örgütlenme bağlamında Belucistan ve Kürdistan vilayetlerinde şeyleri var. Güneydoğu ve Kuzeybatı
1: bölgesindeki Araplar.
2: Yok onlar Şii.
1: Şii mi?
2: Tabii tabii.
1: Kuzistan'daki ayrılıkçı Araplardan bahsediyoruz ya.
2: Kuzistan'dakiler Şii.
3: Tayyip Bey,
2: ama bir şey Sünnileştirme hareketi de var orada. Onu da söyleyeyim. Yani özellikle Körfez ülkelerinin fonlamasıyla oradaki Araplar
1: Suudi Arabistan destekte olduğu hep söylenirdi özellikle.
2: Bir hareket olduğu söyleniyor.
3: Şimdi İran'da şu gerçeği de ben söylemek durumundayım. Şimdi Kürtler ya da Sünniler üzerinde görülmemiş bir baskı var. Gösterilmeyen de bir baskı var. Örneğin İran'ın yatırım yaptığı ya da yapmadığı yerlere baktığınız zaman Sünni olan bölgelerin yatırımlardan, sulama sisteminden, kanalizasyondan ya da buna benzer bir takım yatırımlardan mahrum bırakılma demeyelim ama hadi oradaki yöneticilerin beceriksizliğinden dolayı yapılmıyor diyeyim kibarca. Şimdi burada İran'da Sünni Beliçlerin lideri Mevlevi Abdülhamit çok kendisi saygı duyulan bir kişi örneğin. Ben sadece çok kısa bir mesajını okuyayım.
1: Tabii.
3: Bu ayetler, surelerle alakalı Tahran yönetimine getirdiği bir eleştiri okuyayım. Takdirde izleyicilerimiz anlasın. Bunları söyleyen İran'daki Sünni Beliçlerin lideri Mevlevi Abdülhamit, cihat sadece işgalci ve saldırganla savaşmak değildir. Güç ve iktidar sahipleri için en büyük cihat adaleti uygulamaktır. Bir yöneticinin halk arasında ayrımcılık yapması İslam'a göre kesinlikle haramdır. Ülkedeki ekonomik istikrarsızlığının temel nedeni siyasi istikrarsızlıktır. Geçmişin verimsiz ve başarısız politikalarını artık tamamen terk edin. Yapıcı eleştiriyi memnuniyetle karşılayın, eleştirenleri ifadeye çağırmayın ve tutuklamayın. Ekonomik ve sosyal sorunları protesto eden kişileri muharip olarak damgalayıp idam cezası vermeyin. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok.
0: Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi hep böyle biz Şia, Sünni hep dinden gidiyoruz. Şah Rıza Pehlevi sırası seküler bir yönetim yapıyordu. Şah öyle tamam Şia miya da yani Şialılık falan yapmıyordu. Ama gene emperyalist politikaları vardı İran'ın. Bakın 1971 yılında hep 3 aydır şey yaptığımız o Hürmüz Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tomp, Küçük Tomp, Lark Ataları falan hepsini ta İngiltere'den yeni Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn falan bağımsızlığı kazanırken gitti el koydu, işgal etti. Sonra 1975'te Irak'ta iç savaş çıktı. Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani Saddam'a karşı ayaklandı. Irak'ın 1/3'ünü ele geçirdi. Saddam onunla uğraşırken gitti Hark Adası. Bugün İran'ın petrolünün %90'ını ihraç etti Hark Adası. Çok klik yer. 8 sene İran Irak savaştıran şey 75'te orayı işgal etti. Şeyde dolayısıyla İran'da ta yani Pers İmparatorluğu bu şeyde yayılmacı şey var. Ha şu anda dini mezhepsel olarak şeyde ama sekülerken de vardı. Bunu ihmal etmeyelim.
1: Hep vardı yani. Hatta ilk şahın idolü Hitler olduğu söyleniyor.
0: Tabii Aryan ırkı olduğu söyleniyor. Tabii. Onun
2: İran ismini ondan seçti zaten. 1935'ten sonra İran adı konuldu. Önceden İran değildi ülkenin adı. İran ismini şah 35 yılının Nevruz'unda itibaren memorandum geçti her yere. Bundan sonra bizim ülkemizde de İran'dır diye. Çünkü İrlerin ülkesi. Yani İran. Bir de An-İran var. Barbarlarla şey gibi düşün Yunan'daki gibi. Bütün Aryanlar yani İrlerin ülkesi bağlamıyla çok Sasanilere kadar giden bir şeyi var.
1: Peki şimdi cenaze 9 Temmuz'dan itibaren yani 9 Temmuz'a kadar bu cenaze töreni devam edecek. İlginç bir kareyi yakaladık. Editör arkadaşlarımız Hüseyin ve Serkan. Şimdi bir yanda İran'da bir devir kapanıyor diyebiliriz. Yani Hamaney başlı başına bir devir olarak
2: kapandı, yekten
1: kapandı artık.
2: Ve savaş sonrası İran da başka bir İran artık.
1: Yani defnedildiğinde tamamen kapanacak en azından. Ama diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 250. yıl kutlamaları var. Çok ironik bir kare.
3: İran'ı bombalayan uçak var orada. B-2 yanlış hatırlamıyorsam. İran'a bombardıman düzenleyen uçaklarla 200. yıl kutlaması yapmak, burada da cenaze merasimi varken bilmiyorum nasıl yorumlamak lazım.
2: Şimdi İranlılar için sorarsanız bir

0: İranlı mindsetinde, düş zihniyetinde muhafazakar ve velayetçi bir İran'dan bahsediyorum tabii ki. Los Angeles'takinden falan bahsetmiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi mağlubiyetten çıkan galibiyet şeyi var, anlatısı var. Bir kere zaten savaşı kazandık kafasındalar.
1: Evet,
0: yani
1: onlar
0: şey net yani. Zaten kazandılar da şey, kazanımları da kopardıklarını düşünürsek. Ama şimdi şeyi İranlılar çok seviyorlar. Analoji kurmayı, tarihle sürekli hikayelerle analojiler kurmayı. Yani herhangi günlük bir olayı bile işte Siyer'den bir olayla veya işte Hazreti Hüseyin'in hikayelerinden bir olayla, Hazreti Ali'nin hikayen bir olayla
1: bağdaştırabiliyorlar.
0: Şimdi haliyle Muharrem'in 10. günü şehit olmuş bir İmam Hüseyin var. Ramazan 10. günü şehit olmuş bir Hamaney var. Ramazan savaşı diyorlar zaten meseleye. Dolayısıyla o şehadetin üzerine yükselen bir zafer var. Hem öteki dünyayı kazanıyor, hem bu dünyada da zaten onların şehadetleri üzerine biz bu zaferi kazandık anlatısı var.
1: İlginç de denk geliyor. Kasım Süleyman da Kurban Bayramı'ndaydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ocağın başındaydı da Kurban Bayramı'nın denk gelmişti.
1: Kurban Bayramı. O da yani onlardan birisi
0: 2 Ocak'tı ya da 3 Ocak'tı.
1: Yine
0: Ocak
1: Kurban yani. Bayramı'nda da birisiyle ilgili bir şeyler olmuştu. Yani hatırladığımız kadarıyla ilginç bir denkte geliyor. Yani şey İran buradan
0: acaba,
1: bile bir politika
0: olabilir mi acaba? 19 Mayıs denk geliyor. Tam tarihleri de şey olabilir.
1: Muhtemelen yani ya savaş denk geldi ya şey denk geldi. Ama baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 250. yılında Trump, yani bunu da satacaktır. İşte en büyük düşmanlarımızdan birini.
0: Ama işte bu şu İranlılar perspektifinde şu görüntü moral bozmaz. Çünkü zaten biz kazandık şeyini, savaşı. Biz caydırdık Amerika'yı. Amerika bizden zaten bir şey alamadığı gibi. Bir de üstüne bizi savaş öncesi sahip olmadığımız tavizleri verdi bize düşüncesi var.
1: Ama tartıştık ya biraz önce. İran'da Trump diyor ki rejimi devirdik ama bazı verilerde bize şunu gösteriyor. Evet, bir rejim değişmedi. Yani İran'da devlet ayakta, yönetim sistemi değişmedi ama değişen belli şeyler olabilir. Müşteba Hamaney ile bugün yaşananlarla, şu son bir haftada yaşananları şöyle bir topladığımızda
2: dönüştü.
1: Bambaşka bir şey var. Hele hele Müşteba Hamaney'in açıklaması, yani bu anlaşmaya dair açıklaması.
0: O biraz içeriği susturmak için yaptığı bir açıklamaydı.
1: Şimdi oradan da güç alanlar var ama bugün sahada. Şimdi o yüzden ikiye bölünme gibi bir durum söz Tabii. konusu mu? Çünkü bir o aşırı sağcı kanat diyor ki hayır biz savaş. Hatta geçtiğimiz günlerde şeyin yayınının susturulması bile ona yorumlandı. Kalibaf'ın yayınının kesilmesi bile.
0: İRİB'in başkan yardımcısı Seyit Celil'in kardeşi çünkü. İRİB oranın TRT'si. Oranın başkan yardımcısı Seyit Celil'i, ki bu bahsettiğiniz cenahın siyasi lideri diyebileceğimiz, siyasi kanadının lideri diyebileceğimiz isim. Ve tamamen İRİB'i şey gibi kullanıyor. Kendi siyasi ajandasını seslendiren bir yere dönüştürmüş durumdalar.
1: Ama Hamaney gibi bir liderin olduğu bir yerde bu tür şeylerin yaşanması. Mesela Ali Hamaney döneminde yaşandı mı böyle şeyler, böyle krizler?
0: Tabii yani Ahmet Necat bir hafta kendini eve kilitledi. Şeyler istediği istihbarat bakanı getiremediği için Hamaney şerh koydu. Kabul etmedi. Hükümet benim hükümetim. Ben cumhurbaşkanıyım. Niye benim istediğim bakan gelmiyor gibi bir şey oldu. 2011 yılı olması lazım. Bu başta o tarihlerde yani bir ikilinin ayrıştığı dönemdir zaten. Zaten Payidar cephesinde Ahmet Necat'tan ayrıştığı dönemdir o. Tam orada bir siyasi kırılma olmuştu. Oluyor yani dönem dönem İran'da.
1: Çünkü Payidar cephesinin özellikle bu Hamaney'in, Müşteba Hamaney'in ben böyle düşünmüyordum ama beni Pezeşkiyan
3: evet.
1: ikna etti demesinden güç alıp buradan güç devşirmeye çalışacağı da iddia ediliyor.
0: Tam tersi kronoloji. Önce Payidar çok ciddi muhalefet yaptı. Sonrasında Muştaba bu açıklamayı getirdi. Yani ben sakin olun demeye getirdi aslında içeridekileri.
1: O yüzden sahada yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluk işte bu cephenin de işine gelecektir. Nasıl olsa liderimiz de böyle düşünüyor. Bu da
0: biraz teskin etti onları
1: reformcuları ne kadar sahada yıpratabiliriz? Bunun net göstergelerinden birisi. Bu arada Payidari cephesi diye hep bahsediyoruz. Bazen izleyicilerimizin aklında soru işaretleri oluşabilir. 2011 yılında kuruluyor. Mevcut yönetimin ideolojik temelini oluşturuyor. Fiilen İran'ı yönettikleri söyleniyor. Velayet-i Fakih'e mutlak bağlılar. Batı'yla müzakereye kesinlikle karşılar. Savaş sonrası atanan komutanlarda büyük etkileri var. Bir şekilde öldürülen komutanlarla bunun kırıldığı da iddia edilmişti ama daha mı güçlendiler?
3: Yerine gelenler de aynı ideolojiden değişik bir şey gelmedi. Yani sistem değişmedi, yönetim değişti.
2: Yani Hamane baba gitti, oğlu geldi falan, yani devrim muhafızları komutanı gitti. Yerine gelen de aynı ideolojiden, yoksa reformcu biri gelmedi, siz daha iyi bilirsiniz ama.
0: Yok yani reformcu şey ayrımı şu an şu aşamada zaten yok. Bir yok. De reisi döneminde büyük bir tasfiye yaşandı zaten. Yani reisinin seçiminden hemen önceki süreçte. Yani Larijani gibi isimler de makul isimlerdi.
1: Kalibaf da buradan gelmiyor.
0: Hayır yok. Kalibaf'a direkt karşı bunlar. Yekten karşılar Kalibaf hatta. Yani Kalibaf ki normalde pragmatik muhafazakar bir yerde konumlandırıyor kendisini. Direkt ellerinden gelseler meclis başkanı düşecekler Kalibaf'ın.
1: Yayını da kestiler zaten.
0: Tabii yani Kalibaf çünkü şey ya bu cenab devlet içinde örgütlü. İdeolojik olarak şeyler sağlamlar ve bunların işte
1: devrim muhafızlarında
0: tabii ideolojik şeyleri çok yüksek yani onunla zaten bir saatini devrim muhafızların bu ekibin şeyi veriyor diyebilirim yani. İmam Hümeyni Araştırma Enstitüsü diye bir enstitü kurlar 95'te. Hı hı. Ondan önce işte Kum'da bazı medreseler şeyler var. 1960'lara kadar bir geçmiş var. Yani çok derinlemesine girmek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi bu ekip hani gücü çok projekte de etmemek gerekiyor. Bütün İran bunların elindedir gibi bir şey değil ama öyle kritik yerlerdeler ki ve öyle bir şey var ki bunların şu an manevi lideri Mir Bagheri. Onun rehber olması aslında gönüllerinden geçiyor. Ama Mujtaba da Mir Bagheri'nin öğrencisi. Böyle hani bir bağlantıları da var. Mujtaba'nın bunlarla doğrudan bir şeyi var. Organik bağı var bir yandan. Diğer taraftan değil mi, devrim muhafızlarının ideolojik altyapısını da kurumsallaştıran şey. Bir de bu bahsettiğim medreselerden çıkan isimler zaten İran İslam Cumhuriyeti ilk kurucuları. Yani işte Rey Şehri olsun, İstihbarat Bakanı. Yine istihbaratın ilk kurucu ekibi falan. Hepsi şeyden çıkma. Bu ekibin ideolojik rahle-i tedisattan çıkma diyeyim yani o şekilde. Dolayısıyla
1: darbe kültürü var mı bunların?
0: Darbe kültürü yok. Darbe olmaz İran'da kolay kolay.
2: Peki bir şey sorabilir miyim? Şah zamanında bu şah bunları bastırıyordu. Bunlar hangi ülkede saklanıyorlardı? Herhalde İran'da saklanmıyorlardı.
0: Şimdi İran'da olanlar vardı. Çünkü her ne kadar şah bastırsa yani, da
2: daha genç seviyedeki asıl liderleri bu Avrupa'da
0: Hakkani bir Hakkani medresesi işte Kum'daki Hakkani medresesi şah zamanı kuruldu 1964 yılında. Yani 15 Hordat ayaklanması. Hayır,
2: sonra Hümeyni'yi falan sürdü ya Şah. Önce Bursa'ya geldi sonra Paris'e gitti. Bunların liderlerini nereye sürdü?
0: Onu söyleyeceğim tam işte. Şimdi Hümeyni ayaklandığında Ece'yi falan da bu ekipten çıkma bu arada. O medrese Hakkani'den falan çıkma hepsi yani. Şey, bütün o yargı erki başkanı, işte istihbarat başkanı vesaire. Sizin sorunuza gelirsem. Şimdi hocam 63'te Hümeyni ayaklanma yapınca yani artık o işte Savak'ın baskınları oldu vesaire şeye. Sürgün süreci başladı Hümeyni'nin. Bu sırada bu ekip de aslında bu ekibin bir önceki jenerasyonu şeyde örgütlendiler. Kum'da işte yeni bir medrese kurdular. Hakkani Medresesi diye. O medrese üzerinden de devrimin kadrolarını yetiştirdiler aslında. Yani o sırada İran'dalardı. Şeyler o ekip. Çünkü ulemanın bir dokunulmazlığı hep oldu İran'da. Hala daha var. O zamanda da vardı. Hatta Hümeyni Ayetullah diye asamadı Hümeyni ya da öldüremedi. Çünkü Ayetullah dokunulması olduğu için dokunamadı. Haliyle bu ekip orada o şeyin dokunulmazlığın altında yapabilirler, korunabildiler. Ama diğer ekip Hümeyni'yle birlikte zaten hem işte Irak, Türkiye, Fransa şeklinde bir şey yaptılar.
1: Müçteba yakındı ya, Ali Hamane'ye de yakın mıydı onlara, yoksa mesafeli miydi
0: payda
1: cephesiyle onun arası? Sanki böyle bazen kritik çekişmelerin hep dillendirildiği dönemler hatırlıyorum gibi ama bilmiyorum.
0: Mojtaba bu ekibe çok yakın. Şöyle çok yakın. Yani ben son dönem bir ayrışma görüyorum, ayrı bir konu. Yani son 1-2 aylık süreçte bir ayrışma hissediyorum. Açıklamalardan, işte payidalinin reaksiyonlarından. Ama yani bunların işte Misbah Yezdi ekolünden zaten esas bunların şeyi Misbah Yezdi. O 2021'de yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. İşte şimdi Mir Bagheri. Zaten ikisi de Mojtaba'ya dokunmuş insanlar tedrisat sürecinde, eğitim sürecinde. Dolayısıyla bunlar hani ideolojik olarak çok kopuk insanlar değil. Ama Ali Hamaney dendiğinde, şimdi Ali Hamaney kendisi hayatı baştan başa devrimci bir insan Ali Hamaney. Yani çok bu önemli bir faktör. Ali Hamaney 15 yaşından beri mücadeleye girmiş. Hümeyni'nin yanında böyle gizli faaliyetlerde bulunmuş. İşte mesaj falan taşırken yakalanmış, gözaltı olmuş, defalarca tutuklanmış, işkencelerden geçmiş. Devrimden sonrasında savaş boyunca cumhurbaşkanlığı yapmış. Yanında ilk zamanda 81'de yanında bomba patladığı için sağ kolu felçli kalmış falan bir figür. Yani Hamaney tam feleğin çemberinden geçmiş denilen bir isimdi Ali Hamaney.
1: Gazilikle başladı, şehitlikte sona erdi.
0: Yani tam yani. Şey bir isim o bağlamda. Dolayısıyla hani İran'ın kuruluşunun yani bütün dinamiklerini adım adım görmüş ve bugüne kadar yönetmiş bir isim olması sebebiyle, hasebiyle dengeleri çok iyi yönetiyordu. Yani hangi kadroyu ne zaman öne çıkaracak, hangisini geri çekecek kimse de bir şey diyemezdi. Çünkü Ali Hamaney'di yani. Şey çok ağırlığı çok yüksekti. Yanında da zaten uzunca bir süre Rafsanjani ile beraber bu işi yaptı ama siyasetten kendini tahkim edince devrim muhafızları kadrosunu da yekten arkasına aldıktan sonra o kadro deyince zaten ülke ekonomik

0: ekonomist dediğim gibi yani baştan başa şey. Hamene'nin siyasi ağırlığı da çok ciddi şekilde artınca şey kolay olmaya başladı. Biraz reformistleri ön çıkartalım, biraz işte muhafazakarları ön çıkartalım, biraz payidarlar şeklinde bir yeri geldi. Kahramanca esneklik dedi, geri çekildi, işte ruhanileri öne çıkarttı. Böyle bir denge siyasetini çok başarılı bir şekilde yürüttü Hamene.
1: Şimdi cenaze töreninde kayda geçen bir kale daha var. Arakçı ile Kalibaf'ın.
0: Evet, bakışmaları.
1: Bakışmaları çok konuşuldu sosyal medyada. O görüntüler verebilir miyiz arkadaşlarından rica edeceğim. Kalibaf gözyaşı döküyor. Şey de böyle. Arakçı da bir şaşkın bir şekilde şöyle bir bakıyor. Ya beden dili insanı bazen ele verir derler ya. Gerçekten de öyledir. Yani insanın dışa yansıtamadığı duyguları beden dili istemsiz bir şekilde o mesajları iletiyor.
0: Direkt kameraya bakıyor ama galiba orada Arakçı, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ya şöyle bir sağa doğru göz atıyor. Hazırlarsa arkadaşlarım onu da şey yapacağım. Benzer bir görüntü şeyde de gördüm. Hümeyni ailesi. Şimdi o cenaze töreninde bu Kur'an okuduktan sonra devam ediyorlar kırmızı halı üzerinde ve Cumhurbaşkanı, işte Pezeşkiyan, Arakçı, ordu komutanı vesaire, onlara da bir taziye dilekleri iletiliyor. Orada Hümeyni ailesinin tokalaşırken, işte Kalibaf olsun diğerleri olsun, yani böyle bir üstünlük veren bir beden dili kullandığına şahit oldu. Ve bu çok da sosyal medyada da yorumlanmış. Hatta tam olarak Kur'an-ı Kerim'in okunmasını bitmesini beklemeden Hümeyni ailesinin dönüp gitmesi, oradan ayrılması, tabutların önünden ayrılması ve ardından da o beden diliyle mevcut yönetime böyle bir şey yapması. Evet, o görüntü bu. Kalibaf gözyaşı döküyor. Yandan şöyle bir bakıyor Arakçı. İlginç bir bakış. Ama artık bu ikisi aynı kanatta tam olarak diyebileceğimiz bir döneme girdik mi?
0: Şu an yönetim içinde bir kanattan bahsedemeyiz. Şu an İran'ın bekası söz konusu olduğu için bütün herkes defansa gelmiş durumda. Öyle söyleyeyim yani, amiyane tabirle. Bu ayrışmalar, işte siyasi kavgalar bundan 1-2 sene sonrasının hikayesi. Yani bugünün hikayesi değil. Arakçı mesela çok böyle reformist pragmatik gözüküyor ama Selami'nin cenazesinin başında çöktü, gözyaşları döktü. Çünkü çok eskiden beri şey, Arakçı'nın geçmişinde bir devrim muhafızlığı şeyi var. Ondan sonra diplomasiye yöneliyor, diplomatlar yöneliyor. Yani aslında bunlar yıllardan beri arkadaş olan insanlar. Yani birbirlerine hani dün tanışmış insanlar değil.
1: Tabii.
0: 1980'lerde beraber savaş vermişler. 90'larda devlet yapılanırken beraber yol yürümüşler. 2000'lerde önemleri artmış vesaire. Yani zaten kendisi Kalibaf'ın baş başına bir hikaye. Arakçı da genel şekilde diplomasi içerisinden, dışişleri içerisinden ciddi bir kariyeri sahip bir insan. Haliyle bunların her biri arkadaş günün sonunda. Hani birbirlerini tanıyan insanlar 30-40 yıldır.
1: Peki. Çok yordum sizleri. Biraz dinlendireyim. Şimdi bazı iddialar
2: aslında,
1: da var.
2: Aslında Tahir Bey, kusura bakma. Biraz biraz alfabe gibi bir şey olacak ama bir önceki şey vardı ya, payidariyi gösteren liste. Orada mesela Oral Bey bize zannediyorum, velayeti fakih nedir? İzleyicilerim aylardır velayeti fakih, velayeti fakih yıllardır duyuyoruz falan. Çoğumuz da biliyoruz ama velayeti fakih derken tam olarak ne anlamamız gerek? Ve bir de mesela taklit merci tabiri kullandık. İşte Ayetullah ama taklit merci değil falan. O taklit merci. Farklı taklit mercileri falan var gibi. Oral Bey bize kısaca anlatabilirse bence çok güzel olur.
1: Anladın tabii mı? Ki tabii ki. Yani şimdi İran'la ilgili o kadar bilinmeyen şey var ki. Evet, dedik ya, hep mezhepsel farklılıklardan bahsediyoruz ama yönetim anlamında pek çok tabir kullanılıyor. İşte rehber diyoruz, velayet fakih diyoruz. Tabii. Tam olarak mesela şu soruyla ben başlayayım. Neyi temsil ediyor?
0: Ali Hamaney.
1: Ali Hamaney. Kimi temsil ediyor?
2: Du.
1: Du.
0: Ne kadar eskiye gitmem gerekiyor.
3: Şimdi Mahdum'u temsil ediyor.
1: Mesela bir karikatür gördüm. İran tarafından hazırlanmış. Savaş yönetiliyor. Bir tarafında Ali Hamaney var. Bir tarafında da yüzü kapalı muhtemelen 12. imam.
0: İmam Mehdi.
1: Evet, yani o kayıp olan diye ifade ediliyor ya.
0: Allah
1: yönetiyorlar.
0: Hızlandırsın derler. dizisi şey yaptıklarında.
1: Yani kimi temsil ediyor oradan
0: başlıyor. Şöyle şimdi Resulullah Aleyhisselam vefatından önce işte Kadir-i Hum'da ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diyor ve işte Hazreti Ali'yi namzet gösteriyor yerini derler.

0: Kadir'in bayramı vardır zaten. Resulullah'ın vefatından sonra da işte hilafet tartışması malum. Aslında Hazreti Ali'nin hakkıydı diye başlayan bir kavga. Herkesin bildiği malum kavga. Sonrasında işte bundan sonra Ehl-i Beyt'in imamiyet, Ehl-i Beyt'in hakkıdır diye imamiyet kavramı burada çok önemli. Tıpkı tesbihin imamesi gibi bir imamın her çağın bir imamı olduğunu, her ümmetin yani imamı olduğundan bahsederler. Dolayısıyla Hazreti Ali ve evlatlarının Hasan, Hüseyin şeklinde aşağı doğru giden işte 12. imama kadar, İmam Mehdi'ye kadar gelen bir silsileden bahsedilir. İki tane gaybeti vardır. İşte küçük gaybet, büyük gaybet de tamamen gitmiştir. Kıyamet yakın zuhur edecektir. Şimdi Şia'da şey diyor özetle, Şia zaten taraftar demek. Ali'nin taraftarlarından çıkan bir şey. Ali'nin Şiası. Özetle şunu söylüyorlar. İmamın zuhuruna kadar biz, imamımız gelene kadar intizar halindeyiz. Munteziriz. Beklemedeyiz. Ve Hümeyni'nin getirdiği yenilik de şu oldu. Biz muntezir haldeyken, intizar halindeyken bizi dinsiz, işte gayri milli, gayri dini insanlar yönetiyor. O yüzden biz imamın yerine, zuhur edecek olan imam yerine velayette bulunalım. Fakihler olarak biz iktidarı elimize alalım diyerek işi siyasallaştırıyoruz. O zamana kadar ki Şia düşüncesinde Mollalar daha pasif bir pozisyondayken siyaseten, Hümeyni'den sonra velayetçi düşünceden sonra daha siyaseten aktif bir tarafa doğru evriliyor. Nitekim bu devrimle sonuçlanıyor. Bu devrim başka matematikleri de var. Hani tabii 1906'ya kadar gidiyor, oralara hiç girmeyeceğim. Velayeti fakih aslında temelde işte fakihlerden oluşan bir heyet, içlerinden bir fakih seçerek, onun seçme edebilir, anayasaya göre konsey de olabilir bu. Bir fakih seçerek rehber belirliyorlar. Bu rehberin de emri altında aslında bir devlet sistemi oluşturuluyor. Bu Hümeyni döneminde ben işte devlet işlerine çok karışmam. Ben hani dış politika vesaire ana şeylere karışırım sadece. Hani İslam'a uygun mu değil mi? Hani bunlara bakarım. Siyaset Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın işidir diye bir pozisyona çekti kendisi. O zaman başbakanlık makamı da vardı İran'da. 89'da bir anayasa devrimi, anayasa reformu oldu. Hümeyni öldükten hemen sonrasında bir ya da iki ay sonra başbakanlık makamı kaldırıldı. Rafsanjani ile Hamene'yi ikili şekilde böyle bir nevi tırnak içerisinde bir başkanlık sistemi gibi hızlandıracak, daha aslında rehberin şeylerini, yetkilerini daha siyasallaştıran bir pozisyona büründüler. Şimdi bugünkü durumda Hamene dediğimiz kişi zuhur edecek olan imamın yeryüzündeki yansıması, onun velayetini tutan kişi yani. Onun yerine vekil olan kişi.
1: Velayeti fakih
0: yani başında duran dediğimiz... kişi, veli fakih yani o kişi, her kimse şimdi Mustafa Hamene. İmam zuhur edene kadar, İmam Mehdi zuhur edene kadar onun yerine burada bu ümmetin, Şia'nın işte Ali evlatlarının tırnak içerisinde şeyi ne denir?
2: Yöneticisi.
0: Yöneticisi.
1: Onu... Buna kim karar veriyor?
0: Şimdi fakihlerden oluşan bir meclis var, uzmanlar meclisi. Bu uzmanlar meclisinde halk seçiyor 8 yılda bir. Halk 8 yılda bir bu meclisi seçerek işte tabii bir sürü seçim mühendislikleri vesaire yapıyor. Şimdi oralara girmeyeceğim de. Bu 8 yılda bir yapılan seçimle gelen uzmanlar meclisi de işte aynı şimdi olduğu gibi Mustafa Hamene getirdikleri gibi seçimle rehberi seçiyorlar, azledebiliyorlar, denetleyebiliyorlar, böyle yetkileri var. Ama çoğu kağıt üstünde tabii.
1: Peki son sorum. Hamane'nin de bir suikast vesaire durumu söz konusu olursa konuşulan bir isim var mı İran'da?
0: Yok. Sorun orada zaten. Yani şey
2: dedim vardır gibi, da deklar etmezler.
0: Kafa ya yani, gönüllerinden geçen şeyin payidarları mesela Mirbageri. Ama yani böyle şey Mirbageri mesela İran elinde tutamaz. Yani payidarların çok iddialı konuşacağım biraz ama burada da çok sansasyonel bir şey de söylemek istemiyorum. Yani gerçekten bugünkü savaşı başlatan şey de biraz da payidarların bu aşırılıkları oldu. Yani bu kadar düşmanı şeyin üzerine İran üzerine çekme şeyi. Çünkü çatışma üzerinden bir zafer beklentileri var. Ve mesela Kasım Süleyman öldürüldü. İlk reaksiyon uranyumun %60'a çıkarılması tasarısı oldu. Şimdi eğer siz bir grup insana diyorsanız ki ben nükleer silah yapmak istemiyorum. Bunu ben barış amaçlarla kullanacağım diyorsanız. Uranyumu niye böyle bir anda zenginleştirme tehdidinde bulunuyorsunuz? Veya sürekli niye nükleer silah imasında bulunuyorsunuz? Bunlar hep bu kanun teklifleri, bu işler hep genelde payidarların başının altından çıktı. Hı hı. Reisi döneminde de gene aynı şekilde atılan adımlar böyle reformistleri tamamen dışlayan, hatta bırakın reisi 2005'te Ahmet Necat dönemi, ahlak polisi denilen şey. İşte geçti Rişat, Ahmet Necat'la birlikte geldi. Öncesinde yoktu. Yani Hümeyni getirmedi bunu. Bu adamlar getirdi ahlak polisi.
3: Çünkü, adaylıkları engellendi.
0: Tabii tabii 97'de işte Hatemi çok fazla reform yaptı dediler. Gazeteleri kapattılar, dernekleri kapattılar, STK'lar kapandı falan. Ahlak polisi getirildi. İşte üniversite hocaları ülkeyi terk etmeye başladı. 2005-2006 hikayesini anlatıyorum. Yani bu insanların yaptığı adımlar Mahzemini'yi patlattı, Yeşil Hareket'i patlattı. İşte bu ekonomik krizden şey, yani ne zaman bu insanlar yetki eline alsalar bir Yeşil Hareket patladı, ikincisi Mahzemini patladı. Hmm. Dolayısıyla yani bu tip hamleler yüzünden çok İran sıkıntı çekti.
1: Kaybetti. Eğer böyle giderse de kaybetmeye devam edecek.
0: Ben bir tasfiye bekliyorum açıkçası ileriki süreçte bunlara karşı.
1: Bu da Hamaney'in ortaya çıkmasıyla netleşecek.
3: Merciyi...
1: Son
0: yok.
1: Son olarak taklit merciyi
3: dönüştürmesi
1: şey kalmıştı.
3: İşte.
0: Önce dönüşecek. Şey sorusuna cevap vereyim çok kısa. Rejim değişikliğine yol açmaz. Bahsettiğim tasfiye şey. Payidarlara yönelik bir operasyon beklentisi içerisindeyim şahsen. Çünkü çok rahatsızlık yaratıyorlar.
2: Ya onun yerine şeyleri. Ilımlar mı gelecek? Gene ama mevcut
0: evet, ilımlar olmasa bile rasyonel bir şekilde siyaset üretenler diyeyim.
3: Arteş var, ha. Düzenli ordu.
0: Yani o şekilde var. Bakalım. Bunlar zaten siyasi bir ekip yani şey olarak. Taklit merci de şu. Şimdi Şia'da gene imamiyet meselesinden, imamlık meselesinden belli aşamaları aşmış. Kendi yaşıtları tarafından belli ne denir dersleri vermiş. İşte havzalarda kabul görmüş ve kendi akranları yani kendi çağının insanları diyeyim daha doğrusu yaşıt olarak değil de tarafından ustalığı mı diyeyim artık yetkinliği doğru kelime yetkinliği kabul görmüş insanlar taklit mercisi olarak kabul görür. Dolayısıyla bu şu anlama gelir standart bir Şii vatandaşsınız kendinizi bir taklit merci olarak mesela Sistani'yi belirlediniz. Onun verdiği fetvalar onun söylediği sözler sizin için bağlayıcı oluyor. Yani siz onun o imama bağlı oluyorsunuz o imame de tesbih halkasını düşünün o imama bağlı oluyorsunuz. Haliyle hani biat oldu ya bir ara işte evet. Mojtaba biat etti. Mojtaba Hamane'ye biat edemezsiniz çünkü taklit merci değil. Mojtaba Hamane'ye yapılacak olan biat siyasi biattır. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle hani ben Şii'yim Mojtaba Hamane'ye biat ettim. Taklit merci olması için bunun Necef'ten Kum'dan ilim havzaları içerisinden kişilerin ittifaken bu kişi taklit merci olabilir. Merci taklit olabilir diyebilmesi gerekiyor.
1: O yüzden ben sordum ki acaba şimdi Mojtaba ile birlikte Şia içerisinde yeni bölünmeler, yeni gruplar ya da Irak tarafının daha güçlü bir pozisyon alma durumu muhtemel midir? Bunları çok özür diliyorum. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Belki de şu koltuğa Mojtaba Hamane'yi görene kadar bu tartışmalar kuvvetlenerek
3: belki
1: devam edecek.
3: Hasan Hümeyni oturacak Hümeyni'nin torunu bunu bilmiyoruz.
1: Yani o da güçlü bir isim olduğu ifade ediliyor. Her fırsatta ismini dillendiriliyor ama.
3: Arası iyidir. İşte dediği gibi oran yani burada subaylarla Arteş içerisindeki genç subaylar içerisinde de mesela bu İran Savaşı ile ilgili yükselen bir Fars milliyetçiliği var. Biz böyle dini bir yapıdan konuşuyoruz ama dönüşen de bir Tahran yönetimini görmek gerekiyor. Çünkü askeri cuntaya dönmüş bir yönetim var. Generallerin sesinin gür çıktığı ama ordu içerisinde de İran devrim muhafızları gibi düşünmeyen düzenli ordu Arteş içerisinde bir genç subayların, milliyetçi subayların varlığını ve bunun sermaye tarafını ve toplumdaki karşılıklarını da unutmamak gerekiyor. Kalibaf ismini hep sizin yayınlarınızda örnek vermemin sebebi devrim muhafızları kökenlidir ama pragmatisttir, gerçekçidir.
1: Ve parlayan bir yıldız olarak, bu dönemin parlayan yıldızı olarak ifade ediliyor Kalibaf.
3: Benim tahminim Cumhurbaşkanı adayı olacak ama bu Kalibaf üzerinden işte ABD bu Oral'ın bahsettiği, benim bahsettiğim dönüşümün tam olarak gerçekleşmesini bekliyor ve bu cenaze töreni o yüzden bombalanmadı.
1: Peki. Şimdi İran konusuna şöyle bir virgül
4: Mete'ye
1: koyalım.
4: Mete'ye sorulması gereken bir soru kaldı. Kalibaf hani güçlü bir aktör falan cumhurbaşkanı olmasını bekliyorsun da Pezeşkian gibi bir cumhurbaşkanı mı olacak? Bir şeyler değişecek mi?
3: Ekrem abi şimdi Oral şöyle Oral'ın da bahsettiklerini şöyle ekleyeyim. İran'da şöyle bir sorun var. İran Anayasası'nda 19'da 42. maddeler arası vatandaşların hakları, hukuku, işte yargılama, mülkiyet hakkı vesaire düzenliyor. Fakat bu konuda her dönem bir reform sözü veriliyor. Fakat daha beter oluyor. Daha baskıcı bir hale geliyor. Şimdi Kalibaf pragmatist bir isim. Pragmatist dememin sebebi de şu. Batı ile müzakere edilmesinin farkında. Neticede İran kıtalarası balistik anlaşmadan çıkmış. Nükleer silahları önleme anlaşmasından çıkmış. İzole edilmiş, itilmiş, kakılmış, dışarıda kalmış. Ne kadar dayanabilir? Bakın hava sıcaklıkları artıyor. Bunlar somut da o ne? İran elektrik vermek zorunda Ekrem abi. Raflarda mal var ama alacak para yok. Devlet fabrikalar bombalanmış. Amerika diyor ki 13 bin hedefi vurduk. Çelik fabrikalarında maaşları kim nasıl ödeyecek? Ya, nereye kadar dayanacaksınız?
1: Savaştan en son bir ay önce bu Şubat'tan önce biz şunu konuşuyorduk Ekber'le. Hatta İran'da gündem olmuştu. Susuzluk krizi Doğru. gibi bir kriz. Hatta gerekirse yani kriz o kadar büyük ki başkentin taşınması bile üzerinden hani örneklendirilmişti o su krizi. Yani şey, İran'da çok fazla kriz var henüz.
3: Kalibaf ya da diğer onu destekleyen ekip, Dışişleri Bakanlığı'nda kümelenen bazı gruplar var. Bunlar şunu diyor: tamam kardeşim, füzenizi attınız, iş bitti. Artık masaya oturma zamanı, iş rayından çıkıyor. Dondurulmuş varlıklarımızı çözelim. İçeride kalkınma, sanayi vesaire, onlara para harcayalım. Yoksa eğer Temmuz'da, Ağustos'ta elektrik kesintileri olursa, benzin kısıntısı olursa, İran halkı gene sokağa dökülecek. Bu sefer Amerika'yı, İsrail'i mi suçlayacaksınız? Neticede ortada yönetilemeyen bir İran var. Ve oralın söylediği payidari cephesi ne zaman sesi gür çıksa, İran içerisinde sokaklar karışıyor. Yani İran halkı da ikiye bölünmüş durumda. Doğrudur. Velayet-i Fakih'i destekleyenler de vardır. Ama bu gidişatta gerçekçi olmak gerekirse, bir rejim değişikliğinden ziyade önümüzdeki sonbahardan itibaren belki de tasfiye sürecini çok sert göreceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Aslında tasfiye başladı. Bakın, Vaja isimli İstihbarat Bakanlığı suikastle bakanı öldürüldükten sonra devrim muhafızları bu bakanın bütün yetkilerini kendine aldı ve şu an Vaja diye bir istihbarat bakanlığı yok. Aslında tam darbe gibi değil ama anayasal yetkileri alarak devrim muhafızları bütün yetki üstünde topladı.
1: Bir rejim deformu.
3: Kağıt üstünde Cumhurbaşkanı ama Pakistan'da gidecek heyetin başında olacak kadar yetki verilmiyor.
0: Ama Kalibaf seçiliyor. Kolay. Kalibaf'ı siyaseten elemek kolay bir sebepten. Bir, yolsuzlukları çok gündeme gelmiş durumda. Çok Tahran Belediye Başkanı döneminden tutun da son Cumhurbaşkanı döneminde kızlarının Türkiye'den yaptığı uçak dolusu alışverişlerin görüntüleri vesaire çıktı. O hikayesi var. İkincisi, şu an çıktı aklıma bir anda. Geçen seçim Cumhurbaşkanı da oldu zaten. Denendi ve ben de dahil Kalibaf Cumhurbaşkanı olabilir, güçlü bir aday diye beklenti içerisindeydim ama gerçekten beklenenin altında oy aldı.
1: Pezeşkiyan'ın özellikle imzayı atan isim olması Kalibaf'ı biraz daha geriye sanırım düşürdü. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz, görünen o ki ta ki bu savaş noktalanıncaya kadar. Savaş ne kadar bitecek onu da bilmiyoruz ama şöyle bir örnek de veriliyor. Yani İran'daki bu savaş, Hürmüz'deki bu kriz Rusya-Ukrayna savaşı benzeri bir hal alacak. Yıllara yayılabilir. O cephede de NATO malum yaklaşıyor. NATO'nun kritik Ankara zirvesi yaklaşıyor. O zirve öncesinde Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu. O açıklamasına bir kulak verelim.
5: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometrekareden fazlasının kontrolünü de ele aldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor. Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
1: Uğur Hocam, sizleri şöyle davet etsem, önce yine bir görüntüyle başlayacağız. Liderlerden bahsediyoruz. Putin kamuflaj giydi.
2: Evet.
1: Kamuflaj giydi, ortaya çıktı.
2: Zelenski'den alışmıştık da evet. Putin'den pek beklemiyorduk yani.
1: İnisiyatif alın mesajını veriyor bir de tam cephe hattında.
2: Evet.
1: Şimdi bu açıklaması, bu mesajı vermesi tam da NATO öncesi.
2: Aynen.
1: Nasıl yorumlamak
2: şimdi
1: lazım?
2: Yani şu anda ben Rusya devleti aynı zamanda başkomutan olarak konuşuyorum diyor. Yani şimdiye kadar zaten 2022-24 Şubat'ından beri hiçbir savaştan bahsetmedi. Hep özel askeri harekat dedi. Çünkü Ukrayna'yı ayrı bir devlet olarak tanımıyordu ki. Benim parçam diyor. Yani Sovyetler benim parçam, aynı dildeniz, aynı ırktanız, aynı tarih, aynı kültürden. Oradaki iki tane, o bugün ilhak ettiği Donetsk ve Luhansk'taki iki tane özellikle %90 Rus ağırlıklıydı. Yani Rusyalılarla Ukraynalılar çok kısmi farklılıkları vardır ama gene farklılıkları vardır ama bu iki bölge Rus zaten. Onlar 22 Şubat'ta davet ettiler, 23 Şubat'ta kabul etti daveti, 24 Şubat'ta girdi. Şey olaraktan. Dolayısıyla şu anda diyor ki o Donbas'ın Luhansk kısmının tamamını aldık. Ve ben başkomutanım diyor ve savaştayım diyor. Bakın şimdiye kadar hep özel askeri harekat dedi. Dediğiniz soruya gelirsek ben de bağdaştırıyorum. Yani Ankara'da.
1: Mesaj.

0: Çin'in şu anda NATO Çin'i ekonomik tehdit, Rusya'yı askeri tehdit olarak görüyor. Ve bu sefer Ankara'da da gelecek hafta artık, yani belki bu hafta diyelim artık, 7-8'inde de resmen tehdit olarak konacak. Konacak. Şimdi onun için bu üniformayı giyiyor. Yani siz beni tehdit algılıyorsunuz, ben de sizinle savaştayım. Yani şimdi zaten
1: bu işte son açıklamasıyla ilgili şimdi ikisinin arası iyi olduğu söyleniyor ya, Donald Trump'la Putin'in.
0: Evet.
1: Şimdi bir yanda NATO'da Putin'in
0: NATO'da bu yönde... da Atlantik kanadı arasında şey var, çatışma var. Yani Avrupa ile Amerika. Putin Trump sürekli eleştiriyor, azarlıyor Avrupalı liderleri.
1: Yani nasıl bir adım olur ki Putin geri adım atar? Yani Putin bu saatten sonra herhalde Ukrayna topraklarında
0: orada atmayacak.
1: Yani Luhansk, Donetsk,
0: yok,
1: Kırım.
0: Kırım'da hele hiç atmaz. Kırım'da 2014'te ilhak etti. Donetsk'ta, Luhansk'ta belki şu olabilirdi. Eğer 4 sene önce Zelenski, Sayın Cumhurbaşkanımız dinlese, İstanbul'da paraflar da atılmıştı. Yani nihai imza değil, paraflar da atılmıştı. O zamanki anlaşma çerçevesinde o Donbas dediğimiz Donetsk ve Luhansk denen iki tane özerk bölge Ukrayna sınırları içinde kalacak toprak bütünlüğünde, ancak çok geniş bir özellik, muhtariyet verilecekti. Yani kendi parlamentoları, kendi şey falan gibi. Şimdi artık öyle bir şey de yok. Yani Zelenski bunu kaybetti. Ve sınırlarda da gidiyor. Yani ilerliyor da Rusya. Hatta şunu diyorlar, bakın Rusya ya Litvanya, Estonya, Letonya'da ya da doğrudan Polonya'ya bir sahte bayrak gösterir. Yani bir çıkartma yapacak, NATO'yu deneyecek. Bakalım 5. maddeyi çalıştırabiliyorlar mı? Yani hep kağıt üzerinde var da 5. madde üyelerinden birine karşı yapılmış olan, hepsine karşı yapılır, hepsi cevap verir. Tarihinde bir kere oldu. O da 11 Eylül Amerika'ya karşı yapıldı. Hiç. Yani. Bizde 4. maddeyi bile çalıştırmadılar. O şey varken, hiç. Esad varken Suriye'de %7 ile %90'ı idare ederken, PKK'yı barındırırken oradan bombalar atılıyordu. Ya dedik şurada tehdit var, gelin bir 4. maddeyi çalıştıralım, var mı? Onu bile çalıştırmadılar. Şimdi Rusya'da diyor ki nasılsa bunlar yapamaz bunu. Benim de Donald Trump'la da aram iyi. Donald Trump'ın da Avrupalı liderlerle arası kötü. Onları azarlayıp azarlayıp
1: duruyor. Anladığınız kadarıyla Donald Trump'ı ikna etmiş Putin.
0: Gibi öyle yani, anlaşılıyor.
1: Ha. Donetsk, Kırım şey konusunda.
2: Trump göreve gelir gelmez zaten oralar onun anasından tabii, sütü gibi hakkıdır yani, dedi.
0: Dedi ya, yani toprağın üstünü Rusya'ya verdiler, altını al Trump aldı. Anlaştılar ya Enegar Önland'da. Nadir toprak elementlerini, değerli mineralleri Trump aldı, toprağın altını, toprağın üstünü de Rusya'ya verdi. Zaten anlaştılar. Yani buradaki savaş bu şeye giriyor. NATO'nun Avrupalı ülkelerine karşı. Yoksa Trump'a karşı ya da Amerika'ya karşı bu kadar cesaretli olamaz. Onu da söyleyeyim yani.
1: Burada Putin zayıflamış sanki biraz. Bilmiyorum görüntüden dolayı mı?
0: Bir hastalığı var zaten uzun zamandır. Tedavide biliyorsunuz yani.
1: Bir kez böyle biraz zayıf gördüm. Ama bakın bütün Zelenski de cepheye girer böyle bir karşılık vermeye çalışır mı? Ya da ya mantıksal olarak baktığımızda, evet mesela İran'ı konuştuk. İran güçlü bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır savaştığı pek çok ülke var. Bugüne kadar savaştığı tek güçlü ülke, büyük güçte evet. olan bir ülkeydi.
0: Köklü şimdi, tarihi var çünkü.
1: Bilmiyorum, Rusya'yı mı küçük görüyoruz, Ukrayna'yı mı yok sayıyoruz, ama iki ülke kıyaslamasında Zelenski'nin çıkışları genellikle daha böyle hayali dışarıdan aldığı destekle bir şekilde gaza tabii, gelerek tabii. yaptığı açıklamalar
0: Zelenski
1: söyleniyor.
0: Zelenski arkadan kurulmuş bebekler gibi, yoksa Zelenski böyle dayanamazdı.
1: Ama öyle ya da böyle Rusya'yı durdurmayı, yani Kiev'e girmesini engelledi. Hala da Moskova'ya bile saldırabilen bir adam.
0: Şimdi bakın, onu yapan o değil. Yani Zelenski orada kukla aslında yapan İngiltere, Almanya, Fransa, kendilerine üstüne gelmesin diye Rusya'yı orada uzakta tutalım, zayiat verdirelim. Bayağı da büyük zayiat verdirdiler. Bayağı askeri kayıp verdi Rusya. Böyle gizlediklerine bakmayın yani. Kore'den 20 bin asker almak zorunda evet. Kuzey Kore'den. Suriye'deki Tartus Limanı'ndaki askerlerini geri çekti.
1: Koskoca NATO tamamen bu tek bir ülkeye karşı kurulmuşken bir Ukrayna yıllardır engelleyebiliyor.
0: Ama işte Rusya Ukrayna ile savaşmıyor. Rusya NATO ile savaşıyor şu anda. İngiltere ile, ve Biden zamanında da Amerika da vardı. Şimdi Trump değiştirdi. Trump ne haliniz varsa görün diyor, şey yapmıyor. Ama Amerika artı İngiltere Ukrayna'yı saldılar Rusya'nın üstüne. Şu anda da Fransa, Almanya bütün de güçleriyle para veriyorlar, silah veriyorlar, siyasi destek veriyorlar. Rusya ambargo koyar, yeter ki Rusya zayıflasın. Aman üstümüze geç gelsin, biliyor. Rusya evet. Polonya'ya harekata hazırlanıyor. Bakın.

0: NATO zirvesine artık sayılı günler kaldı. Bir yanda Rusya-Ukrayna cephesi ki tam da bu zirve öncesinde sınır hattında kamuflajla, askeri üniformayla mesaj veren bir Putin var. Diğer tarafta hala krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı gerçeği var. Ve bir de Çin gerçeği karşımızda duruyor. Şimdi kritik NATO zirvesinde hangi başlıklar gündem olacak bunları da konuşacağız ama bir de tehdit algısı konusu hep böyle kafa karıştırıyor. Sahada baktığımızda Amerika için aktif bir tehdit olarak görünürken Çin, NATO'da tam olarak büyük bir tehdit değil. Ona bakacağız. Mete Sotoğlu, sizleri de böyle davet edeceğim. Şimdi 2025 yılındaki deklarasyona baktığımızda en büyük doğrudan tehdit Rusya ilan edilmişti. Evet. İran istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görülmüştü. Çin ise sistemik meydan okuma olarak tanımlanmıştı. Bir yılda değişen var mı bu tabloda? Olacak mı?
1: Olacak. Şimdi burada kriz dönemlerinde tabii sizin bahsettiğiniz bu tehdit algılamalarında genelde artık ülkelerin jeopolitik konumu ya da askeri kapasiteleri siyasi anlaşmazlıkların önüne geçiyor. Bunun örneği bir Türkiye. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Burada her ne kadar işte yaptırım uygulansa da ya da önü kesilmeye çalışılsa da bu her zirve öncesi ve sonrası farklı bir durum arz ediyor. Şimdi burada NATO'nun tabii tehdit algılamaları Rusya'dır, Çin'dir, İran'dır vesaire ama burada Tahir Bey önemli olan Çin'in askeri bir hedeften ziyade NATO'nun kendi içerisinde yeni bir modelle daha işlevsel bir hale getirilmesine tanıklık
0: yani edeceğiz. Çin ne zaman askeri tehdit olacak dünyaya ya da olmadı mı hala?
1: Şimdi burada teknolojik olarak NATO anladığım kadarıyla Çin'in o kapasitesini yakalamaya çalışıyor. Çünkü önümüzdeki hafta basına açıklanan bölümü dışında kuantum gibi, uzay gibi NATO üyesi ülkelerin görünmez cephelerde de ya da siber cephe olarak bildiğimiz siber alanda da faaliyetlerini entegre etme gibi bir modele geçecekler. Burada tabii medyaya yansıyan işte %5 gayri safi milli hasıla oranına taahhüt etme vesaire meselesi bu doğru. Ama burada önümüzdeki hafta şöyle bir durum çıkacak. Çin, Rusya, İran tehdidinden farklı olarak daha işlevsel bir NATO modeline doğru gidiyor. Yani burada core olarak bilinen çekirdek ülkeler, Almanya gibi, Türkiye gibi savunma kapasitesi yüksek ve karar almada daha ön planda olacak. Generalleriyle karar alma mekanizmalarında, komutanlıklarda daha önde ya da komutanlık edecek ülkeleri göreceğiz.
0: Almanya'da var mı böyle bir hadis? Türkiye'yi biliyoruz. Kahraman ordumuz aktif sahada mücadele yürüten bir.
1: 2026 için ayırdığı para 102 milyar euro. Almanya bu konuda.
0: Ama kurmay yakıl konusu.
1: Norfolk ya da Brunsum gibi özellikle Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki NATO birliklerinin komutanlığını istiyor NATO. Aynı zamanda gene Alman Dışişleri Bakanlığı da gene NATO Genel Sekreterliği'nin sonraki döneminin bir Alman diplomat tarafından üstlenilmesi konusunda kulis yapıyor.
0: Şöyle bir gerçek var. Almanya ve Japonya. Şimdi biraz önce Amerika'daki o kutlamaları getirdik ya ekrana. Amerika'dan ziyade Japonya'da daha görkemli bir Amerika'nın 250. yıl kutlaması vardı. Japonya ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nın mağlup devletleri ve haliyle askeri anlamda sınırlandırılmış neredeyse bir nevi Amerikan mandasındaymış gibi olan ülkelerdi. Askeri yok bu iki ülkenin de, yoktu yıllarca. Hala da güçlü bir Alman ordusu yok. Ne yapsalar da olmuyor. Bedelli askerlik dediler, zorunlu askerlik dediler, paralı askerlik dediler, dediler de dediler ama orduyu bir türlü toparlayamadılar. Savunma kabiliyetleri evet, yatırımları güçlendirme anlamında, sanayi anlamında çok güçlü. Ama ortada bu kadar neredeyse 60-70 yıllık bir boşlukta olan Alman ordusu nasıl bir karargah yönetimini, ordu yönetimini sağlayabilir ki?
1: Valla ben şahsen 2. Dünya Savaşı'nı incelemeyi ve araştırmayı çok seven bir insanım. Burada Almanya'yı özellikle ben bir ayrı tutmak gerektiğini düşünürüm. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hızlı toparlanarak savunma endüstrisini hızla kapasitesini geliştirerek 1. 2. Dünya Savaşı'nda neleri sebebiyet verdiğini belirterek Almanya'nın bir 3. Ray demek iddialı olabilir belki ama Almanya'ya bir

0: Orada ayrı değerlendirme yapmak lazım.
1: Avrupa'nın en köklü imparatorluk geçmişi olan bir ülke.
0: Yani Almanya hızlı toparlanabilme kabiliyeti olan, evet bürokrasi ağırdır vesaire ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki özellikle Nazi Almanya'sının öncesine baktığımız zaman savaş kapasitesini ne kadar hızlı halkı motive edip ne kadar savaş kapasitesini yükselttiğini biliyoruz. Almanya'nın halen devlet geleneklerinde ve kodlarında böyle bir gelenek var. Hatta daha önce de Uğur Hoca'da vardı bir programda da ben buna benzer bir konuşma yapmıştım. Üçüncü Reich mı geliyor diye Almanya'da bazı sağ kesimdekiler sevinçle karşılamıştı. Ama Almanya'nın böyle bir potansiyeli var.
1: Evet, her zayıfladığında yeni bir imparatorlukla sahaya çıkmış
2: yani
1: bir daha.
2: Yani şimdi bakın asker falan yok diyorsunuz da şimdi 30 sene savaştan sonra yasaklandı. Bunlara uçak gemisi yapmak, denizaltı yapmak vesaire 30 sene. 1945'ten 75'e kadar. Ondan sonra 75'te bitti. Bittiği gün hemen denizaltı yaptılar ve 76'da bize 4 tane denizaltı verdi yani Almanya. O kadar çok büyük bir kapasitesi var aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da 15 sene silahlanması, Ruhr bölgesine, Sar bölgesine asker sokması daha 15. sene bitmedi. Bittiği gün askerleri sokmuştu. Yani o sanki şu anda askeri yok diye göründüğüne bakmayın.
0: Evet.
2: Anında korkunç bir tek askeri kapasitesi var.
0: Canavara dönüşür yani.
1: Genlerinde var.
0: Yani, evet. yani kötü bir tabir biliyorum ama bir hani tırnak içerisinde bir savaş makinesine, canavarına dönüşme potansiyeline sahip. Hani bunu herkesin anlaması için söyledim. Almanya'nın öyle bir özelliği var. O yüzden Almanya'yı ben dışarıda tutarak hep konuşuyorum. Çünkü son 2026 savunma bütçesine baktığım zaman hem devlet bütçesi var bir de özel savunma fonu ayırmışlar. Bu yüzden diğer ülkelerden zaten ayrılıyor. Burada önümüzdeki hafta mesela izleyicilerimiz için de şunu bilgi notunu vereyim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Amerika ve Almanya arasındaki görüşmeleri özellikle takip etsin izleyicilerimiz. Çünkü bu NATO'nun geleceğini şekillendirecek modelde bu ABD-Almanya arasındaki askeri üs meselesi, eğitimler, silah anlaşmaları biraz bu da şekillendirecek NATO'nun geleceğini. Ama burada yeni modelde
1: bağımsız bir güç gibi Amerika var. İle yeni bir müttefiklik
2: savunma NATO'da bakın NATO'nun kurulu NATO Avrupa için ne demek diyorlar bunun yani İngilizcesi Amerika'nın Avrupa'nın içinde olması. Amerika 1945'te Almanya'yı işgal edenler Amerikan askerleri sonra müttefik olarak kaldı bugüne kadar. Rusya'nın dışında olması Almanya'nın aşağıda bastırılması. Artık o bastırılma bitecek. Hatta bunu Amerika teşvik ediyor. Bakın 102 milyar euro dedi Mete Bey. 300 milyar euro ayırdı şeye savunmaya. 124 milyar eurosunu harcadı bir senede. Bu son 80 senede harcadığı paranın 10 katı neredeyse.
1: Bir akıllı ekrana gidelim istersen harita üzerinden daha net belki.
0: Tahir Bey yani görmeyecek. Burada artık Uğur Bey de güzel bir yere değindi. Bölgesel bir kapasite paylaşımı, külfet paylaşımı da deniyor. Artık burada örneğin bir Finlandiya, İsveç'in NATO'ya katkısından ziyade bir Türkiye örneğini vermek durumundayım. Örneğin hep bu örneği veriyorum. İsveç mesela denizaltı teknolojileri konusunda hem tuzlu su hem de sığ sularda fark edilmeyen ve aynı zamanda yüksek teknoloji denizaltılar üretebilme kapasitesine sahip. Ama NATO'ya katkısı ne dediğiniz zaman ortaya maddi anlamda da bir külfet çıkıyor. Ama bir Türkiye'ye baktığınız zaman hem askeri güç olarak, sayı olarak, yüksek teknoloji olarak bir Türkiye'nin NATO'ya katkısıyla Estonya'nın, Letonya'nın ya da Litvanya'nın katkısı aynı değil.
1: İşte şöyle...
0: Ankara'da önümüzdeki dönemde bu bazlı yani bu performans bazlı bir modele evrilecek.
1: Şöyle yaptığımızda Türkiye NATO için hem hava hem kara yine hem de önemli bir deniz gücü.
0: Evet.
1: Yani çok hatta en büyük ikinci güç artık olarak ifade edebiliriz.
0: Bakın önümüz şu şimdi Polonya ile önümüzdeki şu gördüğünüz çizgi aslında tam oturan çizgi. Burada Polonya-Baltık arası bir yeni eksen çıkıyor NATO'da. İkinci eksende burada Polonya'dan Türkiye'nin güneydoğu sınırına kadar olan bölge NATO'nun doğu kanadı olarak konuşlandırılıyor, konumlandırılıyor. Ve burada iki tane yeni komutanlık gibi bir yapıya dönüştürülüyor.
1: Zaten öyle değil miydi?
0: Değildi. değildi. Biz daha önce NATO'ya bu hava savunma sistemleri vermemesinden dolayı, örneğin daha gerçekçi olmak gerekirse sarı çizgiye bakın. Hep bütün NATO'nun eski, hatırlarsanız 2016, 2017, 2018

0: 2018-2019 haritalarında bütün NATO haritaları hep şu gördüğünüz çizgiye kadardı. Evet. Ve hep bu haritaları NATO paylaşıyordu. Sanki Türkiye NATO üyesi değil. Bütün tatbikatlarda ya da Ukrayna Savaşı'nın izleyicilerimiz de bakabilir. Ukrayna'nın işte Rus tehlikesi altında olması sebebiyle Avrupa güvenliği ile ilgili NATO'nun yayınlanan bütün haritalarında Yunanistan'a kadar olan bölge gösteriliyor. Ama Türkiye mavi ama üzerinde hiçbir askeri varlık ya da destek verilen ülke statüsünde gösterilmiyor.
1: Ne değişti? Ne değişti de bugün şu, bu sınırı
2: değişti bir kere başta.
1: Sınırı stoklar, şuraya aldılar.
0: Stoklar doğru. Artık yeni sınırı ben şöyle söyleyeyim. Buradan başlayan şurada gördüğünüz kırmızıyla çizdiğim artık yeni bir Türkiye'nin de Karadeniz'ini kapsayan bu gördüğünüz kırmızı çizgi önümüzdeki haftadan itibaren NATO'nun yeni sınır bölgesi olacak, koruma bölgesi olacak.
1: Uğur Hocam daha önce bir yayında şöyle demiştiniz. Demiştiniz ki yani NATO'yu şöyle özetlemiştiniz. NATO şurayı şuradan korumak için
2: doğru
1: kurulmuş ve bu nedenle de
2: ama ilk başta öyle değildi. İlk başta ta Berlin'e kadardı.
1: Amerika evet. Birleşik Devletleri de bunun için buraya geldi, yerleşti.
2: Evet. Amerika bunun için yani Avrupa'nın içinde olması için NATO'da var. Rusya'yı da Avrupa'nın dışında tutmak için var. Almanya'yı da başını kaldırmasın, gidip bütün çevresini işgal etmesin, kontrol altında tutmak
1: yani
2: için
1: bu,
2: var.
1: Yani bu burada ayrı bir parantezdi neredeyse.
2: Evet. Almanya. O aşağıda tutulacak, kontrol altında tutulacak. Amerika Avrupa kıtası içinde tutulacak, Rusya Avrupa kıtasının dışında tutulacak. Ve başarılı oldu bu.
1: Başarılı yani, oldu.
2: Başarılı oldu.
1: Ama Rusya yılında hala tehdit olmaktan çıkmadı,
2: tam
1: çıkarılamadı.
2: Tam tersine önce 1990'larda atıldı Avrupa'nın doğusuna. Ta Berlin'in içindeydi. 1400 kilometre doğuya atıldı.
1: Evet.
2: Tamam ama şimdi ne yapıyor Putin? Ben Stalin Rusyası'nı hayal ediyorum diyor. En azından Baltık'a çıkacak. Yani Baltık'ta bakın o ufacık bir Kaliningrad var. Oraya da karadan da bağlantısı yok. Orada bir 120 kilometre şey var Rusya'yla.
1: Şimdi şu bölge mi şu an?
2: Evet.
1: Tehdit.
2: Orada tehdit ve çok açık bir tehdit yani. Ve bunu artık Polonya makamları da görüyor. İngiliz istihbaratı gene yazdı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden 6 ay önce İngiliz istihbaratı Kasım ayında 2021'de dedi ki Ruslar Belarus ve Rusya'ya 115 bin asker yığdı. Ukrayna'yı işgal edecekler. Herkes alay etti başta Zelenski. Ya o adam İngilizler ya daha Amerika kurulmadan bu İngiliz istihbaratı dünyayı idare ediyordu. Açık artık görünüyor ve işgal etti işte. Münih konferansını bekledi. Olimpiyatı bekledi. Bitti ertesi gün işgal etti. Şimdi İngiliz istihbaratı tekrar diyor ki Polonya'ya dedi Rusya giriş yapacak. Girişi de şunun için yapacak. NATO'nun 5. maddesini test edecek. Bakalım NATO şey yapacak mı? 5. maddeyi uygulayabilecek mi? Amerika'yı ve Rusya'yı düzeltiyorum. Amerika ve Türkiye'yi NATO'dan çıkartın. Birini doğudan, birini batıdan. NATO diye bir şey yok. NATO bir tane kurşun atamaz. Onu da söyleyeyim yani. Rusya da gider güzel Varşova'yı da işgal eder. Berlin'e kadar da yürür. İşte bunu test edecek Rusya yakında. Çok yakında.
1: Şimdi burada kilit ülke o zaman.
2: Gene Türkiye işte. Onun için bakın. Onun için Mete Bey'in harita oradan oraya kadar gitti.
1: Hı hı.
2: 500 kilometre, 1000 kilometre niye doğuya doğru gitti? Onun için gitti işte.
1: Benim.
0: Bir de burada Uğur Hoca da değinmişken. Şimdi burada şöyle de bir sıkıntı var. Burada Türkiye'yi övmek değil, gerçek bir NATO analizi yapmak için, değerlendirmesi için söylüyorum. Burada her ülkenin farklı yapılanması var. Yani mühimmat üretimi farklı, savunma sanayi farklı seviyelerde, ayırdıkları bütçeler ve siyasal sistemleri de farklı. Şimdi burada NATO, Amerika Birleşik Devletleri özellikle artık bir mesafe koymak istiyor. Yani Avrupa ile olan ilişkilerinde yeni bir kurallar silsilesi koyacak. Bu da şu, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesi dışında çok basit bir tabirle ben Amerikan silahlarını size satarım ama bir koruma ya da NATO'nun 5. maddesi bir romantik hayal. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada herhangi bir Avrupa ülkesi için ordusunu savaşa falan sokacak değil. Benim tahminim en azından. Ama burada şu var. Türkiye gibi stokları tükenmiş ama buna rağmen F-15 gibi, F-35 gibi edinmek istediği silahlar ya da mühimmatlar verilmeyen, sürekli önüne siyasi engeller çıkartılan Türkiye'de maruz kaldığı bu uygulamalardan dolayı haklı olarak şu tezi öne sürebilir ya da sürmeli. Siz aynı zamanda Türkiye'ye yaptırım uyguluyorsunuz da

0: siz NATO'nun doğu kanadını zayıflatıyorsunuz. Peki bu nasıl müttefiklik? Şimdi önümüzdeki haftadan sonra bu değişmeye başlayacak. Çünkü ilk etapta Türkiye'nin savunma sanayinin, ikliminin Avrupa'ya bir şekilde bu gümrük birliği meselesi var. İşte Made in USA denen Avrupa'da yapıldı, Türkiye'de yapıldı. Bir kere bunun önündeki siyasi yasakların ya da engellerin kaldırılması gerekiyor. Ve burada Türk savunma sanayinin Avrupa'da açacağı ortaklıklarla beraber hızlı şekilde NATO'nun stok mühimmatlarını yenilemesi var. Karşılığında da bu yüksek teknolojinin, istihbarat paylaşımının ya da terörle mücadele meselesinde Ankara'nın kırmızı çizgilerinden bir tanesinde NATO'nun artık daha kırmızı çizgilerini görünür hale getirip bunu duyurmasını muhtemelen Ankara önümüzdeki hafta bekleyecek. Burada sadece bir silah satış anlaşması, işte 10 tane iyi aldılar. Yoksa ben söyleyeyim, 10 milyarlarca dolarlık anlaşmalar ülkeler arasında zaten imzalanacak. Ama burada Türkiye'nin istediği, örneğin Brüksel merkezli değil. Çünkü burada bir sorun Akdeniz'de yaşandığı zaman bu Brüksel emir komutasında Uğur Bey'in dediği gibi çözülmüyor. Örneğin Polonya'ya saldırıldı. Şimdi Polonya'da
1: bu arada bakın, olası ateş attığı şu bölge mi olacak?
0: O diyelim. Romanya'yı, Polonya'yı denediler çünkü. Bakın çok basit siyasi bir sistemle gidelim. Örneğin Almanya saldırıya uğradı ve Polonya saldırıya uğradı ve biz sizinle beraber Almanya'dan iki askeri kamyonla yola çıkalım. Bakın nasıl çıkıyoruz. Almanya'da eyalet sistemi var. Bavyera eyaletinden geçtik. Bavyera eyaletinin kanunları farklı. Şimdi çıkışta bizi durdurdular. Öteki eyalete geçeceğiz. İşte bilmem ne Bürgen eyaletine geçtik. Öteki diyecek ki bizim sistemimiz farklı. Bakanlığa sormamız lazım. Bakanlık ne taşıdığınızı öğrenecek. Hadi bunları da geçiyoruz. Almanya sınırına geldik. Bu sefer Çekya'dan sokalım ya da Lüksemburg'dan sokalım. Diyecekler ki bu kimin, izin var mı, NATO'ya mı bağlı, hangi mühimmat, bizde yasak, başbakan izin veriyor, hayır parlamento kararı gerekiyor. Bakın bunların siyasi sistemleri de değişik. O yüzden NATO Schengen'i olarak bilinen ya da benim kodladığım bir sistem gerekiyor NATO'ya. Yani Fransa'dan ya da İngiltere'den bir NATO kamyonu çıktığı zaman bu güzergahtan takılmadan bir şekilde o bölgeye ulaşabilmesi gerekiyordu. Bunun için de Via Carpatia yolu olarak bilinen bütün bu Orta Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın Sovyet döneminden gelen yollarının genişletilmesi kararı vardı. Bu uygulanıyor. 2028'de bitecek. Bu yolların genişletilmesi dediğim şu. Doğu Avrupa blokunun ülkelerinde bir köyden bir yere merkeze gidebilmeniz için yol yok. Bu yüzden de yolları daha erişilebilir ve ağır tonajlı tank gibi, kamyon gibi, daha füze sistemleri gibi araçların gidebileceği daha dayanıklı ve geniş karayolları yapmanız gerekiyordu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, halen 70 tane Amerikan ordusunun ya da müttefiklerin kurduğu askeri köprü halen sivil amaçlarla Doğu Avrupa'da kullanılıyor Tahir Bey.
1: Hocam o zaman şunu anlıyoruz.
0: Bunların da yenilenmesi gerekiyor NATO sistemi içerisinde.
1: Bir nevi şunu anlıyoruz. NATO kurulduğundan beri aktif bir savaşa girmedi. Ama son dönemde işte Ukrayna üzerinden bu bir şekilde desteklerle devam ediyor.
2: Ama NATO'nun
1: NATO
2: değil.
1: NATO aktif bir savaşa mı hazırlanıyor şu anda?
2: Yani o NATO'nun desteği değil. NATO üyelerinin bireysel desteği, İngiltere'nin vesaire, evet. Amerika'nın bireysel, yani NATO karar alamaz Ukrayna Savaşı'nda çünkü evet. Ne Rusya ne Ukrayna NATO üyesi değil.
1: Şimdi tam da böylesine dönemi, yani bugünü özetlediğimizde NATO üyelerinin desteğiyle devam eden evet. Şu bölgedeki bir savaşın hemen yanı başında ve yıllarca müttefikleri tarafından ambargolara maruz bırakılmış bir Türkiye'de bugün o Türkiye'nin gücüyle NATO'yu, yeni NATO'yu ya da yeni projeksiyonunu lanse edecek.
0: Ama
1: önümüzdeki hafta.
0: Burada bir detay var. Burada özellikle siz Rusya kelimesini geçiriyorsunuz ama yani sizin için söylemiyorum. Geçiriliyor ama Rus-Çin tehdidi. Bakın Türkiye burada hem Rusya hem de Çin'de NATO üyesi olmasına rağmen mesafeli ama aynı zamanda savaşan tarafları da masaya oturtacak kadar
1: önemli
0: diplomatik anlamda beceri sahibi bir ülke.
1: Ajandalarda neler var onu da arkadaşlarım hazırlayabilirse
0: Burada Türkiye'ye özellikle NATO'nun bu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ön plana çıkmasıyla şu değerlendirmeyi yapmak hatalı olabilir. NATO ile çok daha geniş bir işbirliğine gidiliyor. Evet, yaptırımlar muhtemelen kademeli olarak kaldırılacak, katsa dahil, ama bu Türkiye'nin Rusya'ya çok ciddi bir şekilde sırtını dönüp yaşasın bak ben NATO'ya döndüm, istemiyorum SD-400'lerini diyeceği bir halde yok. Bu Rusya ile aranın kötü olacağı ya da bir düşmanlık seviyesi geleceği anlamına gelmez. Ama burada şu var. Evet, biz burada Polonya, İngiliz istihbaratı, Uğur Hoca çok haklı söylüyor. Adamlar da tutturuyor, yani işin gerçek tarafı da bu, sağlam sağ istihbaratı
2: var. Artık tutmayacak
0: var.
2: Bir şey yok ki, evet. Yani açık ama, gözle bile görüyorsunuz askeri yani.
0: Tabii. Burada o zaman ben de bir ülkeye atmak zorundayım. Burada Polonya'nın NATO'nun en büyük yığınak yaptığı ülke olduğunu söylemek durumundayım. Evet. Hava gücü olarak çok ciddi bir yığınak yaptılar Polonya'ya. Ama burada Estonya gibi Slav ırkının olduğu, daha önce Ukrayna işgalini hatırlayın. Rusya'nın hep iddiası şuydu. Slav ırkı var, baskı altındalar, kilise baskı altında. Ben bunlara pasaport dağıtayım, kimlik dağıtayım vesaire derken silahlandırdı. Estonya'da sınır bölgesinde yaşayan Yiril isminde bir Slav kökenli halk var. Eğer bu anlamda aynı modeli işletecekse Rusya, Ukrayna işgal modelini, Estonya burada sırıtıyor. Onu söyleyeyim. Estonya şu an Polonya'dan daha büyük bir tehlike altında. Estonya'nın küçümsemek için gene söylemiyorum ama şu coğrafyasına baktığınız zaman burayı ne göndereceksiniz? Rusya'nın burayı alması demek Baltık Denizi'ne zaten adım atması demek. Sizin söylediğiniz, Uğur Hoca'nın da söylediği ve benim de 4 senedir işaret ettiğim Kaliningrad'a artık giden Rus gemilerinin arkasında ve önünde 12.7 uçak savar koydular. Yani Avrupa'nın olası bir kararı var önümüzdeki hafta. Bu gölge filo olarak bilinen Rus filolarına askeri çıkartma yapma, el koyma ve Avrupa limanlarına çekme gibi bir yasa tasarısını görüşecekler. Rusya burada bu gemilere çıkılmasına karşı ya da el konulmasına karşı uçak savar yerleştirdi. İlk defa bir tanesi geçen hafta görüntülendi. Yani biz burada Polonya'ya bakıyoruz. Muhtemelen de doğru ihtimal vardır ama şu Estonya, Baltık Denizi, Kaliningrad bölgesini bir yakından takip etmek lazım diye düşünüyorum.
2: Mete Bey, sadece Estonya değil, Litvanya ve Letonya'da %30 Rus asıllık
0: evet,
2: var.
0: Evet, şu bölge.
2: Yani hepsinde, üçünde de
0: var.
2: Ve peki, onların nüfusu 1.6, 1.5 milyon falan, %30'u Rus. Yani bakın, Ukrayna'yı işgalle farkı, evet. Ukrayna'yı işgal etti ama Letonya'ya ayağını bastıran Rus askeri 5. maddenin devreye girmesi lazım. Peki. Ama girmeyecek diyorum ben de.
1: Şimdi o ateş hattı devam ediyor. Sahada böyle bir gerçeklik var. Bir de işte artık yarından itibaren o konuşacağımız ajandalar var. Ekrem Kızıltaş, şimdi baktığımızda Türkiye her zaman olduğu gibi adil bir dünya dediği gibi bulunduğu her platformda da adil olmayı savunan, yine politikasını sürdürecek. Başkan Erdoğan'ın ajandasında adil bir NATO, güçlü Güney kanat ifadesini görüyoruz. Özellikle Türkiye bu NATO zirvesinin en kilit ülkesi olacak. Artık anladığımız kadarıyla hem NATO'nun yükselen gücünü ifade etmesinde hem de Türk savunma sanayi üzerinden Güney kanadın ne kadar güçlü bir konuma geldiğini ve Türkiye'nin aslında ne kadar büyük bir konuma geldiğini, onlar için ne kadar önemli bir müttefik olduğunu anlaması için belki de önemli bir zirve olacak. Verilen mesajlar da bu yönde olacak herhalde.
3: Evet, aslında NATO dediğimizde filmi galiba biraz geri sarıp eskiden başlatmak gerekiyor. Malum Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. Dünya Savaşı sonrasında Stalin Sovyetlerin başındayken işte bizim sizinle yaptığımız anlaşmayı, 26'ydı galiba o anlaşmayı, daha uzatmıyorum.
2: 25
3: tarih anlaşmayı daha uzatmıyorum. Dolayısıyla aslında hazır onu uzatmıyorken Kars, Batum, işte Ardahan ve o civarını da alırsam iyi olur gibisinden sözler edince Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anlamda NATO'ya, batıya doğru itilmiş oldu. Bunun göstergesi olarak malum zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının son dönemlerinde, hatta 14 Mayıs seçimlerinin birkaç gün kala resmi müracaat yapıldı ve Demokrat Parti döneminde de Türkiye'nin NATO'ya girmesi için ödemesi gereken bedel nevinden Kore'ye asker göndermek zorunda kaldı. Yani orada bir takım çatışmalara falan girdik. Allah'tan işte askerlerimizin esas bölümü vardığında çatışmalar bitmişti falan. Dolayısıyla NATO'ya Kore üzerinden bir giriş yaptık. Şimdi NATO dediğimizde geriye doğru baktığımızda son 20-25 seneye kadar NATO bizim adeta maruz kaldığımız bir işkence gibi bir şey.
1: Yani

0: NATO bizim için ne yaptı? Biz yıllardır güney sınırımızda terörle mücadele ettik. Ayrılıkçı gruplarla mücadele ettik. Terör örgütleriyle mücadele ettik. Şehitler verdik. Tabii. Topraklarımıza saldırıldı. Peki NATO bizim için ne yaptı?
1: NATO bizim için 27 Mayıs'ı yaptırdı. 12 Mart'ı yaptırdı. 12 Eylül'ü yaptırdı. 28 Şubat'ı yaptırdı. Ve büyük ihtimalle doğrudan değilse bile dolaylı olarak 15 Temmuz'un da içindeydi.
0: Satır arasını artık noktalıyoruz efendim bugün de. İyi geceler.

Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız ama ilk saatimize hemen başlayalım. Mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi efendim. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı.

0: Geliyor motor geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
2: Ay çok şiddetlendi ya, bütün evler su doldu, eyvahlar olsun evler.
3: Bugün su uyarısı yapılmadı mı?
2: Yapılmadı. Evler doldu, marketler doldu, eyvahlar olsun.
3: Evet kapıldı.
2: Ha, gördüm.
3: Arabayı niye bıraktı orada?
2: Evet çıktı arabadan, çıktı
3: onu arabası. Gidemedin.
1: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
4: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
5: İstanbul Çağatay'ın Çağlayanları Pusem Tozu'nu.
0: Sanayi Mahallesi sel altında.
1: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
0: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
6: Bu bir süre zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Arabaların geçmesine
7: engelliyor. Tutun la adamı, motor gidiyor. Aha. Abi öyle böyle yağmıyor.
8: Şeye bak.
7: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
8: Aynen. Dere
9: olmuş. Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
10: Bundan 17 yıl önceydi. 36 yaşındaki Fatma Ayvaz Trabzon'dan İstanbul'a ablasının yanına gitmişti. Bir süre orada kaldıktan sonra memleketine dönmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları yıllardır çalmadık kapı bırakmadı. Aile fertleri arasında kriz çıktı ama işte esrarengiz olayın perde arkası.
11: Ablam 17 seneden beri kayıp.

0: Bir kadın kayıp 17 seneden beri ve bu konu hiç çözülmedi bu zamana kadar.
1: Bu bir kardeşin ablasını bulma çabası, yardım feryadı, çaresizliği. Fatma Ayvaz 1973 Trabzon Akçabat doğumluydu. 35 yaşında İstanbul Bayrampaşa'daki ablasıyla eniştesinin yanına geldi, bir yıl burada yaşadı. Ta ki 2009 yılına kadar.
2: Fatma Ayvaz 2009 yılında 36 yaşındayken İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ancak Almanya'da yaşayan küçük kardeşi ablasının kayboluşundan İstanbul Bayrampaşa'daki büyük ablayı sorumlu tutuyor.
0: Ablası Fatma'yı para karşılığı bir erkekle tanıştırmıştı ve büyük bir kavgadan sonra Fatma ablam yok oldu. Bu zamana kadar 17 sene olmuş. Bu zamana kadar kayıp bir insan bulunurdu. Ben bir cinayetten şüpheleniyorum.
1: Almanya'da yaşayan Meryem Ayvaz o süreçte büyük ablayla temastaydı.
0: Ben her seferinde soruyordum. Fatma ablam hakkında ne oldu, bulundu mu, bir haber var mı? Hiç şakısa. O da diyordu ki ilgileniyorlar, mahkeme, polisler arıyor. Oradan bir cevap gelince size bildireceğiz.
1: Ama bu soruları iddiaya göre hep cevapsız kaldı.
0: Ezgilerimden, gördüklerimden de anlıyorum ki o en son görüştüğü kişiler her şeyi biliyor. Ağız birliği yaptılar. Benim bildiğim çok detaylar var ve kimler Fatma ablam hakkında her şeyi bildiğini biliyorum. Bununla beraber 2009 yılında hatta takipsizlik kararı çıkmış. Ama bu karardan bizim hiç haberimiz yoktu. Yani benim düşüncem neden bize bildirilmedi takipsizlik kararı çıktı diye.
1: Meryem Ayvaz bugün 53 yaşında olacak ablasının son fotoğraflarına bakarak onu bulma mücadelesini sürdürüyor. Bir isteği de soruşturmanın yeniden açılması.
0: Adalet Bakanımız, lütfen bu konuyla da ilgilenin. Ben size ulaşmaya çalışacağım. Lütfen benim de sesimi duyun, bu konuyla da ilgilenin.
3: Efendim, CHP'de gerginliğin adı liderlik krizi ve giderek de derinleşiyor. Parti kulislerinde şu sıra Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin istifa etmesini istediği konuşuluyor. Peki ya karşı tarafta son durum ne? Özel'in partiyi kendi iradesiyle terk etmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Kurmayı düşündüğü yeni partisi içinde çarpıcı iddialar var.
4: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlan kararı ile koltuğa geldiği andan beri hedefinde olan CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir istifa etti.
6: Allah memleketi korumuş. İyi ki kazanamamışız. 150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz dedim.
5: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde baş sıralarda yer aldığı iddia ediliyordu Bekir'in. İstifasını da sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim diyen Bekir, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bundan sonra yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.
6: Biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
7: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
6: Oy verdim mi? Oy vermedim.
5: CHP'de kulisler hareketli. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı net. Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor. Özel cephesi ise şimdilik geri adım atmaya yanaşmıyor. CHP'de liderlik krizi tüm sıcaklığıyla sürüyor.
8: Ayrılacaklar sadece mağduriyet seviyesini arttırıp...
9: Peki.
8: Oy toplamak Sayın istiyor.
5: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partide oluşan iki başlı yönetim görüntüsünün uzun süre devam etmesinin CHP'ye ağır bedel ödeteceği görüşünde. Bu nedenle Özgür Özel ve ekibinin kendi iradeleriyle partiden ayrılmalarının en doğru ve en sağlıklı seçenek olacağı değerlendiriliyor.
10: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
5: Özel cephesinde ise farklı bir tablo hakim. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özel, CHP'nin tarihsel misyonu ve siyasi ağırlığı nedeniyle partiden kendi isteğiyle ayrılmayı gündemine almıyor. CHP mücadele edilmeden terk edilecek bir parti değil, bu parti hepimizin siyasi mücadelesinin ortak yuvasıdır görüşünü dile getirdiği iddia ediliyor.
11: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken,

0: siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
1: Özel'in Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılacak disiplin süreci ve ihraç kararıyla partiden ayrılmasının planlandığı da iddialar arasında.
0: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
1: Özel'in yeni parti hazırlıklarında artık son aşamaya geldiği de konuşulanlar arasında. Ancak Özel'le birlikte kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
2: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil.
1: Pazar günü Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi beklenen Özel'in o görüşmede yol haritasını netleştireceği ve ortak bir strateji üzerinde uzlaşma sağlanacağı iddia ediliyor.
3: Efendim, CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarıyla ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
4: Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba.
0: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
5: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
0: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
0: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
5: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
0: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
5: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
0: Aldıysa...
3: Ve Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni partinin Ağustos ayında kurulması bekleniyor. Kritik tarih ise adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz. Peki neden? Cevabı ve daha fazlası sıradaki haberimizde.
6: Çağrısı gibi algılandı ama.
0: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
7: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
5: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni parti için Ağustos ayı işaret edildi. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Ancak tedbir kararı olduğu için kurultay toplanamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Özel'e madem örgüt arkamızda diyorsunuz, gelin olağan kurultayda yarışalım mesajı iletildi. Özel cephesi genel merkezin tutumunu samimi bulmadı.
8: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
9: Ne kadar sürecek?
8: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
9: Ne kadar sürecek?
8: En fazla 4-5 ay sürer.
9: 4-5 ay sürer.
8: Tabii nereden bakarsa olağan kurultayı.
5: Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlanmazsa Özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
10: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
5: Öte yandan Özel grup toplantılarını sürdürüyor. NATO zirvesi nedeniyle meclis kapalı. Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise meclis kapanana kadar grup toplantısı yapması beklenmiyor.
3: Efendim, Başkan Erdoğan hafta başında NATO Parlamenter Meclisi yemeğinde duyurmuştu.

0: savunma sanayi işbirliklerini 7-8 Temmuz'u işaret etmişti. Heyetler Ankara'ya gelmeye, Türkiye'nin ürettiği savunma ürünlerini yakından incelemeye başladı. İlgi odağı olan o firmalardan biri de makine kimya endüstrisi oldu.
1: Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur.
2: Yerli ve milli ürünler tanıtıldı. NATO heyeti hayranlıkla izledi. Savunma sanayi yatırımları büyük beğeni topladı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında savunma sanayine de ayrı bir parantez açmış, zirvenin önemine dikkat çekmişti.
1: Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız.
3: Peki NATO zirvesi savunma sanayi için neden önemli? Biliyorsunuz NATO zirvesine sadece liderler katılmıyor. Kabine üyeleri de katılıyor. Aynı zamanda tüm heyetler, askeri ateşeler dahil tüm heyetler o zirve için yapılan şehirde bulunuyorlar. Ki Ankara'da da böyle oldu. Ankara'daki şu anda savunma sanayi firmaları o askeri ateşelerin ya da heyetlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Böylece o firmalarda kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.
1: Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak.
2: NATO Parlamenter Meclisi İstanbul ziyaretinde geçtiğimiz hafta Baykar'daydı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerleşkeyi tanıtmış, yerli savunma sanayi ürünlerini göstermişti.
0: İstanbul Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali az kalsın can kaybına yol açıyordu. İki otomobil çarpıştı ve kazaya karışan gençlerden biri yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Onu teselli etmekse babasına düştü.
4: Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu gözyaşlarına boğulan dikkatsiz sürücü teselliyi babasında bulundu.
5: Cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
4: Maddi hasarla atlatılan kazanın adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı.
6: Biraz hızlandı yetişirim diye. Hızını arttırdı. Tabii bir iki saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu. Ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı. Orada kaldırıma çarptı.
4: Neyse ki korkulan olmadı. Taraflar kazayı yara almadan atlattı.
5: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Yani can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
4: Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün babası ise oğluna kızmak yerine ona sarılarak teselli etmesi takdir topladı.
5: Mal yerine gelir de can yerine gelmez. Yani kalp kırılacağına mal kırılsın, ne olacak?
0: Efendim, parayla tez yazdıranlara ağır yaptırım geliyor. Meclise sunulan yeni YÖK kanunu teklifiyle akademik çalışma hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi gündemde. Düzenleme sadece yazanları değil yazdıranları da kapsıyor. Üstelik başkasına tez hazırlatarak akademik kimlik aldığı belirlenenlerin diplomaları ve ünvanları da geri alınacak.
7: Yaklaşık bir ay içerisinde biz tezi tamamlayıp teslim ediyoruz. 3-4 hocamız birden oturuyor, yazmaya başlıyor. Dolayısıyla hızlı bitiyor.
4: Parayla tez yazıyorlar, internete ilan veriyorlar, fiyat pazarlığı yapıyorlar, hazırladıkları tezlerle akademik unvan kazandırıyorlar. İşte bunu yapanlara ağır yaptırımlar yola çıktı. Bu işi ticarete dönüştürenlere 10 milyon liraya kadar para cezası kesilecek.
8: Burada YÖK net bir şekilde söyleyebiliriz ki yüksek öğretimde kaliteyi korumak istiyor. Özellikle son yıllarda bu sektör o kadar büyüdü ki arada komisyoncular bu işi sistemli hale getirenler arttı ciddi şekilde.
4: Tezini hazır, makaleniz garantili. Sosyal medya ve internet sitelerinde bu ilanlara ulaşmak oldukça kolay. Ücret karşılığında tez, makale, proje, hatta kitap hazırlayan kişi ve kuruluşlar müşterilerine kısa sürede teslim sözü veriyor.
7: Tarih için 30 bin lira yapabiliriz. Ama

0: İşte bu tabloya son vermek amacıyla hazırlanan yeni YÖK kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre başkası adına ücretli ya da ücretsiz tez, makale, kitap veya bilimsel proje hazırlayanlarla buna aracılık edenler 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
1: Yüksek lisanslar zaten 25'ten 30'dan başlıyor. 200 bin liraya hukuk ya da tıp alanında oluyor.
2: Öyle ki en ağır yaptırım bunu ticari olarak uygulayanlara gelecek. Bu iş için şirket kuranlar ya da organizasyon halinde tez hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
0: Düzenleme sadece yazanları değil, yazdıranları da kapsıyor.
2: Diyelim ki bir kişi tez hazırlattı ve doktora ünvanını aldı. İşte bu kişi eğer tespit edilirse tüm akademik dereceleri ve ünvanları geri alınacak.
0: Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının aynı suçu işlemesi halinde ise meslekten çıkarılmalarına kadar uzanan disiplin yaptırımları uygulanabilecek.
3: Üniversite tercihlerine yakın olduğumuz bu dönemde YÖK'ün bu konudaki adımlarını gayet olumlu bulduğumu ifade edebilirim.
0: Teklifte bir başka dikkat çeken düzenlemede izinsiz eğitim faaliyetlerine ilişkin yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde akademik sahteciliğe karşı şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe girecek.
4: Efendim, trafik cezasına itiraz eden sürücüler için emsal niteliğinde bir karar geldi. Danıştay yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenleneceğine hükmetti. Karar resmi gazetede yayımlandı.
5: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
4: Efendim, Türkiye ile Rusya arasında turizm ve kültür köprülerine bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları'nın iştiraki AJet, Ankara ile Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg arasında doğrudan uçuş başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak St. Petersburg'a geleneksel müzik ve törenlerle karşılandı. Bu arada Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi Avrutina, Bilal Erdoğan, San Petersburg'da biliniyor ve seviliyor dedi ve Erdoğan'a Etna Spor'un San Petersburg'da geliştirilmesi için çağrıda bulundu.
5: Ankara, Rusya'nın kültür başkenti San Petersburg'a artık çok daha yakın.
6: Rusya'nın başkenti Moskova falan. Ama kültür deyince, sanat deyince, tarih deyince akla St. Petersburg geliyor.
5: Türk Hava Yolları'nın başarılı iştiraki AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkova Havalimanı arasındaki direkt uçuşların startını verdi.
7: Çok mutluyum.
5: Başkent Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından havalanan ilk uçak, iki şehir arasındaki yeni dönemi resmen başlattı. İlk seferin varış noktası olan Pulkova Havalimanı'ndaysa coşkulu bir karşılama vardı. Geleneksel Rus çalgıları eşliğinde yapılan müzik gösterileri yolculara keyifli anlar yaşattı. Pulkova Havalimanı ise bir Türk'e emanet. O isim Karaçay Türk'ü Rus vatandaşı Asiyat Halvaşı. Genel Müdür Yardımcısı Halvaşı eğitimini de Türkiye'de tamamladı.
8: Rusya'dan Türkiye'ye yılda 7 milyon yolcu gidiyor. Türkiye'den buraya şimdilik az yolcu geliyor ama biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz.

0: Düzenlenen resmi törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, Ajet Ticaret Başkanı Cemal Kaya ve Rus yetkililer katıldı. Uçuşun hemen ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir panel de düzenlendi. Panelde konuşan St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apolinaria Sergeyevna Avrutina, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Türkiye'nin etnospor hamlesinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Avrutina, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı hem övdü hem de çağrıda bulundu.
1: Ruslar Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı yakından biliyor ve seviyor. Etnosporun Petersburg'da gelişmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Bu yönde biz de çalışmalar yapıyoruz ve kendisini bu amaçla şehrimize davet ediyoruz.
0: Yeni hattın hem turizme hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük ivme kazandırması bekleniyor.
2: Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye Astım felaketi Kahramanmaraş depreminde binlerce vatandaşını kaybetmişti. Ancak o gün bir mucize eseri kurtulan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Ailesi ve onu sevenler de yine oradaydı.
3: Bir yanda hüzün var, bir yanda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm.
4: İyi ki Aleyna bizimle, iyi ki bizim evladımız olmuş. İyi ki Aleyna'nın bu mutlu gününe şahitlik ediyoruz.
0: Aleyna Ölmez, annesini asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaybetti. Binlerce can hatıralarıyla beraber enkaz altında kaldı. O acının yanında büyük kurtuluş hikayelerinden biriydi onların hikayesi. Enkaz altında tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Herkesin artık olmaz dediği bir anda bir ses yükseldi enkazın altından ve umut oldu. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Depremzede kızı Başkan Erdoğan da ziyaret etmişti. O azim ve çaba sonunda Aleyna sağlığına kavuştu. Tedavi olduğu Ankara Üniversitesi'ne bu kez öğrenci olarak geri döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kız mezun oldu.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız bir akşam Aleyna'yı aradı. Aleyna'yı kutladı, tebrik etti. Aleyna bizim için sadece bir başarı hikayesi değil, aslında bir azim hikayesi, bir gayretin ortaya çıkarttığı bir azmin başarı hikayesi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aleyna artık Ankara Üniversitesi'nde bir sembol isim oldu. Aleyna'yı hem o depremdeki 11 günlük yer altında kaldığı dönemdeki azmi, gayreti, hem daha sonra okumada gösterdiği iradesi için tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
0: Mezuniyet töreninin ardından Aleyna gökyüzüne güvercin bıraktı.
3: Benim burada bulunmamın en büyük nedenlerinden birisi de sizin Necdet Hoca olarak bildiğiniz ama benim Necdet amca dediğim Necdet Ünlü var. Ona ve ailesine, hatta arkamda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
5: Mezunları adına konuşmasını gerçekleştirmek üzere.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamları açıkladı. Buna göre projeye bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındı. 160 binin üzerinde gence faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapıldı.
0: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamlar netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
6: Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık. 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı. 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz.
0: Bakan Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulundu. Uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu, aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini kaydetti.
2: Efendim, başkent Ankara, kritik NATO zirvesi öncesi tam

0: Asayiş, attı polisler, Yunus ve özel harekat timleri kentin stratejik noktalarında 7-24 esasına göre görevinin başında. Alınan tedbirler doğrultusunda sürücüler ve araçlar da denetlendi.
1: Denetimler kapsamında araçların iç ve bagaj kısmı da didik didik aranıyor. Özellikle şüpheli bir durum olması halinde sürücüler de üst aramasından geçiriliyor.
0: Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan NATO tedbirleri dolayısıyla memurlara verilen idari izin sürecinin başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları da sakinliğe büründü.
1: NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda memurlara da idari izin verilmişti. İzin süreci başladı. Başkentin sokakları ise bomboş kaldı.
0: Memurlara verilen izin dolayısıyla başkentte trafik yoğunluğu minimuma indi. Trafik akışının rahatlaması, zirve için kente gelecek olan devlet başkanları ve delegasyonların geçiş güzergahlarındaki güvenlik yönetimini de kolaylaştırdı.
2: Ve efendim Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin programı da belli oldu. Zirve 7 Temmuz Salı sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Aynı gün üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle külliyede bir araya gelecek.
0: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala program netleşti. Buna göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi 6 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon verilecek. Yine külliyede saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra saat 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler yapması ve liderler arasında da birçok temas ve görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak, ardından da külliyeye geçecek. Başkan Erdoğan Trump'ı külliyede resmi törenle karşılayacak. Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
2: Efendim hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mütabakata değinerek tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail de vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli ifadesini kullandı.
3: İslamabad mutabakatıyla sağlanan

0: sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
1: ABD-İran mutabakatına yönelik sözleri netti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinden sonra verdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel konulardan ikili ilişkiler ve işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı.
0: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor.
1: Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığına ayrı başlık açtı. Siyonist katliam kadrosu ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.
0: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
1: Gazze'yi de unutmadı Erdoğan. İsrail'in saldırganlığına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
0: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
1: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile dayanışmaya dikkat çekti.
2: Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur.
1: Şerif, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki gücüne vurgu yaptı.
2: Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu. Ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi.
3: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz aylarda Grönland'ı almak istediklerini duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Bu açıklama ülkeler arası yeni bir krizi tetiklemişti. İşte o gelişmelerin ardından Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme planından vazgeçtiğini söyledi.
4: ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
5: Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen Fransa'dan mesajlarını verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğini söyledi.
4: Grönland her zaman Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın yanında yer alacak. Grönland, İskandinav ülkelerinin, Danimarka'nın ve NATO'nun yanında olmak istiyor ve bu bizim yapmamız gereken bir şey. Kendi kaderini tayin etme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz ve satılık değiliz. ABD'nin Grönland özel temsilcisi bize Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçtiğini söyledi. Ancak baskı hala orada ve omuz omuza vermemiz gerekiyor. Aynı değerleri paylaşan ülkeler bizimle birlikte olacak.
5: Grönland lideri ülkesinin neden gündemde olduğunu da açıkladı.
4: Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland'da 2,5 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar kabul edilemez baskılar. ABD ile doğrudan diyalog kurarak süreci yönetmeye çalışıyoruz.
5: Peki ABD neden Grönland'ı istiyor? Çünkü Grönland demir, alüminyum, petrol, doğalgaz ve altın gibi stratejik önemi yüksek kaynaklara sahip. Trump bu kaynakların ABD tarafından kullanılmasını istiyor. Buzullar eridikçe bu madenler daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca buzulların erimesiyle birlikte Grönland çevresinde yeni deniz yolları açılıyor. Trump'a göre bu yollar Çin ve Rusya gemileri tarafından kontrol ediliyor. Bu durum ABD için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi. Bu nedenle

0: ABD, Çin ve Rusya'nın madenlere erişimini engellemek için Grönland'ı elde etmeyi hedefliyor.
1: Efendim, Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kabusu oldu. Başkent Berlin başta olmak üzere bölge kapma yarışındaki bu çeteler uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, gasptan tehditle haraç toplamaya kadar birçok suça karışmış durumda. Örgüt ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor.
2: Türkiye'nin son yıllarda nefes aldırmadığı yeni nesil suç örgütleri bu kez de Almanya'nın kabusu oldu. Berlin'de restoran kapılarına ateş açılıyor, bazı geceler sokaklarda el bombası sesleri duyuluyor. Tetikçilik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama, tehdit, yaralama gibi suçlarla özellikle Berlin'de bölge kapma yarışına giren çeteler giderek daha görünür hale geldi. Türk esnafsa endişeli. Çeteler Türk işletmelerini hedef alıyor. 250 bin ila 500 bin euro arasında haraç topluyorlar. Ödemeyi reddedenlerse acımasız saldırılarla cezalandırılıyor.
3: Türk Kürt kökenli dükkan sahiplerine yönelik suçlarda belirgin bir artış tespit edilmiş durumda. Bu kişiler baskı altına alınıyor, korkutuluyor, bazı durumlarda ise silah da kullanılıyor. Amaç bu kişilerin sözde koruma parası, yani haraç ödemelerini sağlamak. Bu arada savcılık da bu konuyla ilgili 200'den fazla soruşturma dosyası yürütülüyor.
2: Berlin'de Casper'lar çetesi oldukça etkili. Bölgeyi terörize eden bu çete, mafyanın en tehlikeli hücresi olarak kabul ediliyor. Çetenin liderliğini kovboy lakaplı Koray T ve Seyit D yürütüyor. Ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor. Bu çete, Berlin'de silahlı saldırı vakalarını son bir yılda 362'den 543'e tırmandırırken, soruşturma savcılarını ölümle tehdit edecek boyuta ulaştı. Alman polisi çeteleri çökertmek için Ferrum ve Telum adıyla özel operasyon timleri kurdu.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño hava olaylarının giderek daha fazla etkili olduğunu açıkladı. Buna göre önümüzdeki aylar ve yıllarda sıcaklıkların daha da yükselmesiyle orman yangınlarının da artması bekleniyor.
0: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Niño sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Niño koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
4: Ekvatoral Pasifik'te El Niño koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Niño önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Niño'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa da artık insan faaliyetlerinin tetiklediği küresel iklim değişikliğinin üzerine eklenerek gerçekleşiyor.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño hava olayı özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların düşmeyeceğini belirtiyor.
4: El Niño'nun etkileri bu yılın sonuyla sınırlı kalmayıp 2027 yılı boyunca da farklı bölgelerde hissedilecek. Değişen yağış dengeleri açısından bu sürece hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Üstelik El Niño küresel sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Niño dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
5: El Niño years, the global temperatures normally reach...
1: Efendim, İngiltere Kraliyet ailesinin en tartışmalı çifti Prens Harry ve Meghan Markle 4 yıl sonra İngiltere'yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Çifte yakın kaynakların verdiği bilgilere göre aşkı için kraliyet görevini bırakan Prens Harry çocuklarının köklerini öğrenmesini istiyor ve onları dedeleri Kral 3. Charles'la tanıştırmak istiyor.

0: Prens Harry 4 yıl sonra ailece geri dönüyor. İngiltere'de gündem Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu ay planlanan İngiltere ziyareti. Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin Amerikalı oyuncu Meghan Markle'la evlenmesiyle başlayan krizler bir türlü son bulmadı.
1: Ben hamileyken bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.
0: Entrikalar, suçlamalar, ayrılıklar ve hastalıklarla geçen yılların ardından İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Buna göre Prens Harry ailesiyle birlikte İngiltere'ye gelmek için gün sayıyor. Kraliyet görevini bırakan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Prens Harry, 7 yaşındaki oğlu Archie ve 5 yaşındaki kızı Lilibet'in dedeleri Kral Charles'ı görmelerini, İngiltere'deki köklerini öğrenmelerini istiyor. Eğer gerçekleşirse bu çiftin 4 yılın ardından İngiltere'yi ilk ziyareti olacak. Ancak ziyaretin önündeki en büyük engel henüz sağlanması netleşmeyen güvenlik hizmeti. Prens Harry kraliyet görevlerini bıraktığı 2020 yılından bu yana herhangi bir koruma hizmeti almıyor. Ancak eşinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe eden Prens Harry kraliyetten kendilerine koruma sağlamalarını istiyor. Diğer yandan İngiliz basınındaki iddialara göre Prens Harry ile abisi Galler Prensi William'ın ilişkileri hala düzelmiş değil. Kraliçe Camilla da Kral Charles'ı Meghan Markle konusunda sürekli uyarıyor.
2: Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Göreme'de ikincisi de düzenlenen Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali başladı efendim. Sıcak hava balonları eşliğinde atlı turlar düzenleniyor. Şimdi o noktaya uzanacağız. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizleri bekliyor. Günaydın diyelim ve sözü Yağmur'a bırakalım.
3: Esra Akgürek, günaydın. Tabii muhteşem bir manzarayla bizler yayınımızı gerçekleştirelim. Yanımda Ebu Bekir Sınmaz hocam var. At antrenörü, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni. Tabii burada ikinci düzenlenen uluslararası bir festival. Tabii hem uluslararası bir festival düzenlenirken aynı zamanda gerçi yakında da uğruyor. Neler söyleyeceksiniz?
4: Bu sene ikincisi düzenleniyor. Göreme At Festivali, uluslararası bir festival. Aynı zamanda festival kapsamında at dokçuk gösterileri, jakem gösterileri, atla akrobasi, horseball, atlı jimnastik gösterileri yanında biz de Kapadokya At Spor Kulübü olarak bir endurans yarışı düzenliyoruz. Birazdan atlarımız start verecek. 20, 40, 60, 80 kilometre koşacaklar. Festival kapsamında çok renkli geçiyor. Yoğun bir katılım var. Konserler olsun, katılım olsun. Şehir dışından gelenler, Nevşehir'e yakın illerden gelenin bayağı bir katılım var. Yoğun bir şekilde devam ediyor.
3: Çok teşekkür ederim. Tabii bir yandan da aslında festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise gün doğumunda yaşanıyor. Tabii gökyüzünü rengarenk sıcak hava balonları süslüyor bir yandan. Bir yandan da o eşsiz peribacaları arasında atlarda gruplar halinde ilerliyorlar. Tabii oraya araçla gitmek mümkün olmadığı için şimdi buradan şuradan da geçiyorlar. Şimdi orayı gösterebilir miyiz İbrahim? Bak orada vadilerin arasında atlar da geçiyor. Tabii festivalin organizasyonunda emeği bulunan isimlerden biri ise alan başkanlığı, Göreme Belediyesi ve aynı zamanda atçılık kulüpleri de var tabii ki bu noktada. Tabii çok eşsiz bir manzara, eşsiz bir festival hala devam ediyor.
4: Doğrudur. Ülkemizin değişik şehirlerden gelen at sever dostlarımız var, atlı spor kulüplerimiz var, at çiftliklerimiz var. Aynı anda şöyle bir şey var. Bu anda festival için gelen atlarımız var şehir dışından. Bir de ayrıca endurans için koşacak atlarımız var. Bu da tabii buraya çok büyük bir renk kattı. Gördüğünüz üzere bugün doğumunda başlaması, balonlar eşliğinde bu yarışın başlaması da ayrı bir renk kattı. Bize de Kapadokya Atlı Spor Kulübü olarak katılım sağlayan tüm at çiftliklerimize, atlı spor kulüplerimize çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiler, ellerine, emeklerine sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii görüyorsunuz, bakın orada da az önce iniş yapan bir balon var. Tabii bugün sabah balon eşliğinde muhteşem bir at turları düzenleniyor. Ve peki festivalde başka neler var? Çok etkili aslında bütün ziyaretçilerini, aynı zamanda eşsiz bir deneyimi de sürükleyecek bir festival tabii ki ziyaretçilerini bekliyor. Tabii sabah saatlerinde balon eşliğinde atlı tur düzenlendi. Hemen ardından saat 10'da festival adına açılışı yapılacak. Saat 10-11 arasında açılık üzerine söyleşiler. Hemen ardından ziyaretçilerin at binişi deneyimi olacak. Ücretsizdir. Cirit gösterileri yapılacak. Tabii bunun gibi at güzellik yarışması, jakem gösterileri, onun dışında

0: foto, maraton ödül töreni ve hemen ardından Kıraç konseri ve DJ performansıyla festival bugün son bulacak. 3 gün boyunca devam eden festivalde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi Göreme'de buluştu. Tabii hem kültürel etkinlikler hem de görsel şölen niteliğindeki gösteriler Kapadokya'yı yaz sezonunun en dikkat çeken destinasyonlarından biri haline getiriyor elbette. İbrahim Türkmen ekranları getiriyor. Tabii yoğun bir kalabalığın olduğunu tekrar belirtelim. Kısacası Kapadokya'da bugün sadece balonlar gökyüzünü değil, atlarda kültürü, tarihi ve geleceği de yaşatmaya, taşımaya devam ediyor. Tabii şu anda da hazırlıklar yapılacak. Burada bir yarışma da düzenlenecek. Tabii ziyaretçiler de burada güzel vakit geçiriyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu'ya çok teşekkür edelim aktardıkları için ve bizler devam edelim efendim. Sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar yayımladı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
2: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
1: Drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürenler için yeni düzenleme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklifle ilk kez ehliyet alıp drift ve makas atan kişilerin ehliyetleri iptal edilecek efendim. Sürücü belgelerinin iptal şartları metne konularak yasal çerçeveye kavuşturuldu.
2: Trafikte makas atana büyük ceza geliyor. Ehliyetleri iptal edilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde trafik güvenliğine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Karayolları Trafik Yasası'nın ek 17. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları doğrudan kanun metnine konuluyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez yapılması durumunda sürücü belgesi iptal oluyor. Drift ve makas atarak trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşürenler için de ağır ceza geliyor. İlk kez ehliyet alan sürücüler bu eylemleri gerçekleştirirlerse belgeleri iptal edilecek. Böylece caydırıcılığın artması hedefleniyor. Trafik düzenlemelerini de içeren teklif 14 Temmuz'dan sonra önce komisyonda ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.
1: İstanbul asırlardır büyük medeniyetlerin buluştuğu şehir olarak varlığını hala koruyor efendim. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi şehir Yeditepe üzerine şekillendi. Her biri ayrı bir hikayeye ev sahipliği yapan o tepeleri ve geçmişten günümüze taşıdığı kadim mirası ekranlarınıza getiriyoruz.

0: Çemberli Taş, Fatih, Edirne Kapı, Süleymaniye. Benim bildiğim bu kadar.
1: Şamlıca Tepesi, Topkapı.
2: Fatih, ondan sonra Yavuz Selim. Yani sur içindeki Yeditepe'den bahsediyorsa genel olarak mı? Benim bildiğim sur içinde eski İstanbul Yeditepe'den oluşur yani.
3: Şehirlerin en güzeli, kıtaları birbiriyle buluşturan, imparatorluklara başkentlik yapan, her taşıyla ayrı bir hikaye anlatan, peygamber övgüsü almış eşsiz bir medeniyet. Yeditepe üzerine inşa edilen kadim ve Müslüman şehir İstanbul. Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler der Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul şiirinde. İşte Yeditepe'nin üzerine kurulan bir şehirden bahsediyoruz. Peki bu Yeditepe neresi?
4: Çamlıca biliyoruz tepe olarak. Yeditepe bence büyük camilerin olduğu tepeler diye düşünüyorum.
5: Süleymaniye mi?
6: Çamlıca Tepesi aklıma geliyor. En büyük tepe orası. Kulay var orada. Cami var orada. Çok mükemmel, çok güzel.
7: Geçen yarışmada çıkmıştı Edirne Kapı'nın olduğu yer. Evet, tepe olmasa da orası şaşırtmıştı. Evet. Orası Edirne Kapı'da şeylerden biri, tepelerden biri.
8: Çamlıca Tepesi, Sultanahmet, Fatih.
9: Yani buraya yakın Pierre Loti'yi biliyorum. Belki oraya yakın bir yer olabilir.
2: Tepe, Yavuz Selim Tepesi, Fatih Tepesi.
10: Doğru ama buralara kendine has sembollerle yapılar inşa etmiş. Mesela birinci tepeyi Ayasofya yapmış. İkinci tepenin olduğu yere Çemberli Taş yapmış. Yaklaşık 1300 yıl Doğu Roma'nın bu yedi tepeli şehirde kurduğu sembolleri yeni fetheden Osmanlı'da 1453 ile beraber Fatih Sultan Mehmet ile beraber kendine has bir dokuyla aslında tezyin ediyor.
1: Ne bileyim yani yedi tepesi olduğunu biliyoruz tabii de çok saçma değil mi? 61 yaşındayım. 60 senemden beri İstanbul'dayım. Bunlardan haberim yok. Ben boşuna yaşamışım.
11: Yani herkes bir gel Çamlıca diyor ama Çamlıca değilmiş onu biliyorum.
3: Yedi tepeli şehrin ilk tepesi Sarayburnu. Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii bölgesinde yükselen bu tepe bir başka deyimle İstanbul'un kalbi.
10: Ayasofya'yı alıyor, amacına uygun camiyi kibir yapıyor Osmanlı ama Ayasofya'nın hemen karşısında bir Sultanahmet Camii yaparak birinci tepenin süsünü Sultanahmet Camii yapıyor.
3: İkinci tepedeyiz. Çemberli Taş Roma'nın tarihi simgelerinden biri. Osmanlı Devleti ise bu tarihi dokuya Nuri Osmaniye Camii ile kendi mührünü vurdu.
10: Çemberli Taş'ın olduğu yerin hemen yanına Nuri Osmaniye, 3. Osmanlı'nın nuru anlamına gelir. Aynı zamanda Osmanlı'nın nuru, Devlet-i Aliye'yi. Ali Osman veya Devleti Ali Osman diye de geçer. Şimdi 3. Osman'ın nuruyla süslüyor, Nuri Osmaniye yapıyor.
3: Üçüncü tepe olan Bayezid Tepesi'ndeyiz şimdi de. Bayezid Tepesi'nin içerisinde hem Bayezid Meydanı hem de Süleymaniye Camii bulunuyor. Gelenlere ise eşsiz bir manzara sunuyor. Bayezid Tepesi yalnızca tarihi eserleriyle değil, Kapalı Çarşı ile İstanbul Üniversitesi ile ve Bayezid Camii ile yüzyıllardır şehrin en canlı merkezlerinden biri. Ve dördüncü durağımız Fatih Tepesi. Fatih Sultan Mehmet Han'dan hatıra bu tepe içerisinde hem Fatih Camii'yi hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini bulunduruyor.
10: Dördüncü tepenin olduğu yer ilginçtir. Havariyun Kilisesi diye geçiyor. Romalıların normalde hükümdarlarının gömüldüğü bir tepe ve Fatih Sultan Mehmet şehri fethettiğinde bu Havariyun Kilisesi'nin kalıntıları kalmış. İşte bu metruk kalıntıların üzerine Fatih kendi Sultan Mehmet Külliyesi'ni yapıyor ve bugün Fatih Sultan Mehmet Külliyesi de Dördüncü Tepe'nin tezyini oluyor.
3: Halic'in eşsiz manzarasıyla Yavuz Sultan Selim Tepesi bizleri karşılıyor. Burası adını Yavuz Sultan Selim Han'dan alıyor. İstanbul'un hem tarihi dokusunu hem de hakim konumunu beraberinde bulunduruyor. Halice Hakim Yavuz Sultan Selim Camii İstanbul'un en yüksek noktalarından birinde baş gösteriyor. Şehrin süliyetine yön veren bu eser Osmanlı'nın klasik dönem mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Altıncı tepenin en dikkat çekici özelliği ise bir sultan tarafından değil, sultan kızının eseriyle süslenmiş olması. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Edirne Kapı'nın en görkemli yapılarından biri olarak İstanbul silüetine ayrı bir zarafet katıyor.
10: Yedinci tepe ise Cerrah Mehmet Paşa ile süslenmiş. İşte bu yedi tepeden mütevellit artık Osmanlı bu eski şehir dokusunu kendine has külliyelerle değerlendirmiş oluyor.
3: İstanbul'da yedi tepe demek, yedi ayrı hikaye demek. Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan bu eşsiz miras yalnızca taş ve topraktan ibaret değil, medeniyetlerin bıraktığı izlerin de en güçlü tanığı. İstanbul, yedi tepesiyle geçmişi bugüne taşımaya, tarihi her gün yeniden anlatmaya devam ediyor.
10: Burayı zamanı verene adıyor aslında Osmanlı. Hani zamanı verene külliye ile bir armağan gönderiyor. Mevla'ya adıyor. Ve bu külliyelerde bilabeder, halka dönük aşeyler oluyor, sebiller oluyor, hanlar oluyor, hamamlar oluyor. Buralarda yalnızca namaz kılınan mekanlar, mescitler değil, medreseler oluyor. Ve

buralarda hem ruhu besleyen hem bedeni besleyen yerlerde aslında şehrin o en güzel noktalarını devletin kendi kudretinin, gücünün gösterildiği yerlere dönüştürmüş oluyor.

0: Efendim ajans hafta sonunda birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Yeni saate başlıyoruz. Saatlerimiz artık 6'ya geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bu saatimize başlıyoruz. Hafta sonu mesaisini İstanbul'da geçiren Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mütabakata değinerek tüm dünya derin bir nefes aldı dedi. Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail de vardı. Dünyaya savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli çağrısında bulundu.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz.
2: ABD-İran mutabakatına yönelik sözleri netti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesinden sonra verdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel konulardan ikili ilişkiler ve işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor.
2: Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığına ayrı başlık açtı. Siyonist katliam kadrosu ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.
1: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Gazze'yi de unutmadı Erdoğan. İsrail'in saldırganlığına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile dayanışmaya dikkat çekti.
3: Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur.
2: Şerif, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki gücüne vurgu yaptı.
3: Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu. Ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi.
0: Efendim, Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini telefon üzerinden de sürdürdü. Kanada Başbakanı Carney ile görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri birçok alanda üst düzeye taşımak istediklerini dile getirdi. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin de görüşmenin konu başlıkları arasında olduğu duyuruldu.
4: Kanada Başbakanı ile telefonda görüştüm. İkili ilişkiler için önemli adımların atıldığını söyledim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Kanada Başbakanı McCarney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi de gündem maddelerinden biriydi. Başkan Erdoğan, müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti.
0: Efendim AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala zirvenin Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacağını vurguladı. Zirve tarihi bir eşik niteliği taşıyor ifadesini kullandı.
4: Dünyanın gözlerini çevirdiği tarihi NATO seviyesiyle ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan açıklama geldi. Efkan Ala, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapmasının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.
2: Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu. Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak.
4: Ala, Ankara'da toplanacak NATO zirvesinin tarihi bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin küresel aktör konumuna dikkat çekti.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel krizlerde sergilediği üstün irade, dengeli duruş ve ileri görüşlülük, Türkiye'yi güvenlik mimarisini şekillendiren ve istikrarı bölgesinin ötesine taşıyan küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye artık küresel güvenlik gündemini etkileyen ve çok aktörlü kriz yönetiminde kilit konumunda bulunan bir ülke. Ankara zirvesi bu gerçeğin teyidi olacaktır.
0: Efendim Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin programı belli oldu. Zirve 7 Temmuz Salı sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu'yla başlıyor olacak. Aynı gün üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle külliyede bir araya gelecek.
2: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala program netleşti. Buna göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi 6 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon verilecek. Yine külliyede saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra saat 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler yapması ve liderler arasında da birçok temas ve görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak. Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak, ardından da külliyeye geçecek. Başkan Erdoğan Trump'ı külliyede resmi törenle karşılayacak. Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta Milli Muharip Uçak Kağan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının

0: satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Gündemde Rusya ile Ukrayna arasındaki barış arayışı ve NATO zirvesi vardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik temaslarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. 1,5 saat süren Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Dış politika danışmanı Yuri Ushakov görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna savaşının ele alındığını söyledi. Trump, savaşa çözüm bulmaya yardımcı olmayı teklif etti dedi. Başkanlar doğal olarak Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ushakov, Rus tarafınınsa çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu dile getirdi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını aktardı.
3: Çok sayıda asker kaybediyorlar. Her iki taraf da çok kayıp veriyor. Rusya daha fazla kayıp veriyor çünkü onlar saldırgan taraf. Ve savaşta saldırgan olduğunuzda daha fazla kayıp verirsiniz. Gayet basit.
2: Trump'ın telefonla yaptığı bir diğer diplomatik teması Ukrayna lideri Zelenski ile oldu. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenski, savaşa ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Zelenski, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la yüz yüze de görüşeceklerini duyurdu.
1: Efendim, Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.
4: Milli füze Tayfun Blok 3 su üstü hareketli hedefi işte böyle imha etti. Türk Savunma Sanayi'nin roket ve füze devi Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 hipersonik hızlara ulaşarak uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyete imha etti. Canlı harp başlığının kullanıldığı testte hedef arayıcı başlıkla kilitlendi ve başarıyla imha edildi. Atış testiyle ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı veya gemi hedef alındı ve tam başarı sağlandı. Gerçekleştirilen atışta Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu yapıldı. Bu entegrasyon sayesinde seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Test, Türkiye'nin füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Efendim gazetelere bakalım. Bakalım bugün hangi manşetler, hangi başlıklar yer alıyor? Sabahla başlayalım. Sabah gazetesinde barış için çalışacağız başlığı atılmış manşetlerde. Kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı Şerif Aliyan Başkan Erdoğan bölgemizdeki sorunların diplomasiyle çözümüne katkı sağlayacak her adımı destekledik, destekliyoruz dedi. İslamabad mütabakatı

0: Sırtıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Ancak İsrail'in mutabakatı dinamitlenmeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz dedi. Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor şeklindeki ifadeleri bugün Sabah gazetesinin manşetlerinde yer alan haber olmuş. Ve Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi bugün ise manşetlerine NATO ile ilgili bir başlık atmış. Dev zirveye dev kadro başlığıyla manşetini süslemiş. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerinin liderleri Ankara'da olacak diyor. Liderlerin fotoğrafları da Hürriyet'te manşetleri süslemiş. İlk adımı Rutte atacak ve Trump Beştepe'ye gidiyor alt başlıklarıyla manşetten yer vermiş. Hemen Akşam gazetesiyle devam edelim. Bakalım akşamda ne var? Balıklar strese girdi şeklinde ilginç bir başlık bizleri karşılıyor Akşam gazetesinde. Roketsan Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etti. İlklerin testlerinde tam isabet diyor. Çelik kubbenin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzilli hava savunma sistemi Sungur omzunda yapılan atışla açık hedefi vurdu. Tayfun Blok 3'te ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi hipersonik hızla etkisiz hale getirdi. Ve genel müdürden ince mesaj alt başlığı var. Roketsan genel müdürü Murat İkinci test atışları öncesi Karadeniz'deki balıklar biraz ürkmeli mesajını paylaştı. CHP'li Özgür Özel genel başkan iken balıklar ürküyor diyerek füze testlerine karşı çıkmıştı. Bu haberde Akşam gazetesinde manşetleri süsleyen haber olmuş. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'sa savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli. Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlardan kesitlerini paylaşmış ve bu kararlar kağıt üzerinde kalmayacak diyor. Şahbaz Şerif'le bir görüşme gerçekleştirmişti Başkan Erdoğan. Ortak basın toplantısında Siyonist katliam ordusunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğine, Lübnan'la Suriye'yi de rahat bırakmadığına dikkati çekti. Erdoğan, savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut kokusuna fırsat vermemek gerekiyor şeklindeki açıklamaları bugün Yeni Şafak'ı süsleyen, manşetlerini süsleyen haberler olmuş. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer alan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Peki Beker bundan sonra ne yapacak? İşte ayrıntılar.
1: Çünkü biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
2: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
1: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim.
3: CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. CHP'den istifa etti. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum ifadesini kullandı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
4: Ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Bunu da gururla başka adam mı vardı diye televizyonda anlatırsanız, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşim derler.
5: Bana geçen gün anlattı. Televizyon yayınında gazeteci çok sıkıştırınca kızdım söyledim diyor. Böyle yemin billahi diyor aslında vermiştim diye. Artık dedim yani o kısım size kalmış bir şey.
3: 2023 seçimlerinin ardından İYİ Parti'den istifa eden Beker geçtiğimiz yıl CHP'ye katılmıştı. Adnan Beker mutlak putlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında saf tuttu. Genel merkezin tahliyesine engel olmak için otobüsünü parti binasının kapısına çektirdi. Beker'in istifasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.
6: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
3: Mutlak Puttan kararının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir oldu. Geçtiğimiz yıl İyi Parti'den CHP'ye geçen Özdemir önceki hafta AK Parti'ye katıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da İyi Parti'den CHP'ye geçmişti. Dikbayır geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinden istifa etti. Son istifa ile birlikte CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.
0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl dönümü sebebiyle bir konuşma gerçekleştiriyor. Bir kulak verelim.
7: Devletleri ışığı, umudu ve zaferi oldu. Dünyanın bütün ülkeleri içinde, dünyanın her yerinde ülkeler bizim gibi olmaya çalışıyor. Hiç kimse bizim gibi olamaz ve Tanrı'nın yardımıyla ya böyle ya da şimdikinden daha iyi bir halde olacağız. Çok daha iyi olacağız. İşte bizim burada National Mall'da zaferimizi kutluyoruz ve baskıya karşı özgürlüğü kutluyoruz ve Amerikan ruhunun 4 Temmuz'la 1776'dan 4 Temmuz 2026'ya uzanan iki çok önemli tarihin arasındaki yıl dönümünü kutlanıyoruz ve bu gece bizim ülkemiz daha güçlü, daha zengin ve daha gururlu her zamankinden. Ama bunların hepsi tarihteki bizim mucizemizle başladı. Her vatanseverin kalbinde, Philadelphia'da bizim kurucu atalarımızın yapmış olduğu çok ciddi bir şekilde bu zamansız ateşkesi ilan ettikleri zaman her insanın eşit yaratıldığını ifade ettiler ve herkesin kutsal hakları olduğunu kabul ettiler. Yaratıcımızın bize vermiş olduğu, Yaradan'ın bize vermiş olduğu. Ve bunların arasında yaşam hakkı, özgürlük hakkı ve mutluluğu arama ve özgürlük ve haklara bu 56 vatanseverin verdiği önemi gösteriyor. Kaderin sahnesine çıktılar ve yüzyıllar boyunca muzaffer oldular. İşte bu da çok önemli, çok özel bir gece diye düşünüyorum. Bu aslında eğer bu şimşekler olmasaydı daha iyi olabilirdi diyorlar ama bu aslında daha büyük bir kutlama. Belki biraz daha uygun şartlarda olabilirdi ama şu anda çok daha büyük bir şey kutluyoruz. Biz ta başından beri ya zafer ya ölüm dedik. Ya özgür yaşa ya da öl diye inandık. Her 100 Amerikalı'dan biri hayatını verdi bu özgürlük mücadelesinde. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bu kahramanların kimler olduğunu ve onların bize ne verdiğini hatırlayalım. Ve milletimizin başkentinde bütün bu kahramanları analım. 1776'ya kadar gidiyor bu hikaye. 13 yıldız ve 13 çizgisiyle başladı 13 eyaletin ve bağımsızlık bildirgesini 4 Temmuz'da açıkladılar. İşte bakın burada. İşte bu bayraktı. Çok muzaffer bir şekilde Saratoga'da dalgalanan bayrak. İşte bunlar gerçek bayraklar. Bu bayraklar bizim çok gördüğümüz bayraklar. İşte bu çizgiler ve yıldızlar muzaffer bir şekilde dalgalandı. Yorktown'da teslim olunduğunda beyaz bir bayrak sallandı. Kimse bunun mümkün olacağını bile düşünmüyordu. Onlar dünyanın en büyük gücüydü İngilizler ve kimse teslim olacaklarını düşünmüyordu. O günden beri bütün dünya fark etti ki ABD, Amerikalılar hiçbir zaman bizim özgürlüğümüzün elinden alınmasına izin vermeyeceğiz. Komünistlere bakacaksanız onların hiç şansı bile yok. Biz ülkemizde komünistleri istemiyoruz.
8: Never worked and it never will work.
7: asla işe yaramadı, asla da yaramayacak. Amerikalılar asla şunu unutmasın, biz tarihsel ve çok kahraman bir ülkeyiz ve bu harika topraklarımızda son derece kahraman bir şekilde yaşayacağız. Yani bu en iyi ve en cesur insanlarıyız dünyanın ürettiği, en iyi ve en cesurlarıyız ve bugün bağlılığımızı, bayrağımızı bir kere daha bildiriyoruz ve diyoruz ki Allah 1776'nın ölümsüz kahramanlarını korusun ve bizim özgürlüğümüz çok uzun yıllar yaşasın. Sonsuza kadar daima ve daima en yukarıda olacağız ve asla ülkemizin düşmesine izin vermeyeceğiz. Her zaman en iyi olacağız. Kurucu atalarımız bize sadece özgürlük vermekle kalmadı. Aynı zamanda en sağlam siyasi evrağı da verdi. Bunun adı da Amerika Anayasası. Bunun sebebi de onların dahi olmalarından kaynaklıydı. Çünkü biz bu gezegende 250 yıl sonra da en iyi insanlar biziz. Birçok liderlerden sonra dünyada bizde ifade özgürlüğü var, inanç özgürlüğü var, eşitlik var yasalar karşısında. Gerçi ben o kadar iyi bir muamele görmedim yasalar karşısında ama neyse ona gitmeyelim. Ve silah sahibi olma ve bulundurma hakkımız var. Ve neredeyse benim başkan olduğum 6 yıl boyunca ben çok güçlü bir şekilde sizin bu anayasanın ikinci maddesindeki hakkınızı korudum. Ve şunu da söyleyeyim, çok kolay olmadı ama sizin bu ikinci anayasa maddesindeki silah bulundurma hakkınızı korudum. Çok güçlü ve dikkatli bir şekilde koruduk bu hakkınızı. Amerikan nesilleri boyunca kan döküp ölen bütün o nesillerin canını verdiği bu hak, her renk, her ırk, her cins için bunu koruyoruz. Çünkü biz tek bir ulusuz, tek bir aileyiz ve siz bu gece bunu gösterdiniz. Tek bir bayrak ve bizim tıpkı bağımsızlık bildirgemizin söylediği gibi hepimiz tek ve büyük bir yaradanın tecellisi olarak onun tarafından yaratıldık. Ve komünistler asla bunu söylemez. Orası kesin. Bu kahramanlar bize bunları hatırlatıyor. William Carney'den daha fazla. Kendisi bir Union askeri olmak için kölelikten kaçtı. O zaman bu çok zordu ve savaşın ön cephelerinde savaştı. Daha sonra düşman ateşi altında kaldı. Bu yıldızları ve çizgileri taşırken Carney bayrağı çamurlu yerlere düşmekten korudu. Onu savundu ki çamura değmesin bayrağımız diye. Çünkü onun mükemmel olmasını istiyordu. Yüksekte taşıdı bayrağı, elinde dört kere vuruldu ama ilerlemeye devam etti. Çünkü ülkemizi çok seviyordu, bayrağımızı çok seviyordu. Ve kampa dönüp de bu bayrak asla yere dönmedi çocuklar dedi. Ve kendisi ilk Afrikalı Amerikalı kişi oldu. Nevada madalya kazanan ilk kişi oldu. İlk Afrikalı Amerikalı kişiydi ve öyle bir adamdı ki onun hikayeleri yazıldı. Çok özel birisiydi. Bugün bizimle bunu özgürlük marşımızın bir başka albay Paris Davis'in Vietnam'daki zaferini de kutluyoruz. Kendisi bir sürpriz saldırıyla karşı karşıya kaldı. Herkes onun bittiğini, öldüğünü, bütün grubunun ortadan kaldırıldığını düşünüyordu. Ve çoklu yaraları olmasına rağmen, hayati tehlikesi olan yaraları olmasına rağmen askerlerini kurtardı. İşte kendisi de burada tek bayrağı, bakın bizimle birlikte selamlamak için Abraham Lincoln'la birlikte savaşanları temsilen kendisi de bugün bizimle sahnede.

0: He looks better than I do.
1: Benden daha iyi görünüyor. Çok harika görünüyor ve çok cesur birisi. Çünkü böyle...
2: Evet, ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. Yıl dönümüne ilişkin

0: zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanları ile ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde olacak.
1: Evet, merhaba arkadaşlar.
2: Merhaba. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
2: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
3: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
2: Aldıysa...
0: Efendim Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni partinin Ağustos ayında kurulması bekleniyor. Kritik tarih ise adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz. Peki neden? Cevabı ve daha fazlası sıradaki haberimizde olacak.
4: Çağrısı gibi algılandı ama.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni parti için Ağustos ayı işaret edildi. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Ancak tedbir kararı olduğu için kurultay toplanamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Özel'e madem örgüt arkamızda diyorsunuz gelin olağan kurultayda yarışalım mesajı iletildi. Özel cephesi genel merkezin tutumunu samimi bulmadı.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa olağan kurultayı.
3: Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili yargıtay süreci tamamlanmazsa özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
7: Daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
3: Öte yandan özel grup toplantılarını sürdürüyor. NATO zirvesi nedeniyle meclis kapalı. Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise meclis kapanana kadar grup toplantısı yapması beklenmiyor.
0: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştiren mahalle muhtarlarına ağır hakaret ve küfür ettiği görüntüler büyük tepki çekti. Hakarete uğrayan muhtarlar Saha Haber'e konuştu efendim. Hukuk yoluna başvuracaklarını söylediler.
3: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı muhtarlara ağır küfür ve hakaret etti. Hakarete maruz kalan muhtarlardan Çavuşoğlu'na tepki gecikmedi.
8: Nuri Başkanım açıkça ben hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı.
9: Makam odasına girdim. Önce beni sorduğu soru sen bana oy verdin mi diye başladık tartışmaya.
10: Hepimiz yapılmış oluyor. 15 mahalle muhtarıyız biz burada. 15 mahalle muhtarına bu küfür yapılmış oluyor yani. Ben çok üzgünüm. Yani Nuri Başkanım'dan çok kırgınım.
3: CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun kendisini eleştirdiği gerekçesiyle Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu'yla tartıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı.

0: liralık adamlığı vardı.
1: Hakaretlerin hedefindeki Yenişeşme Mahalle Muhtarı Gündoğdu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kendisinin de uzun yıllar CHP'de görev yaptığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Gündoğdu, hukuki süreci başlatacağını açıkladı.
2: Nuri Başkanım, açıkça beni hedef alan küfürlü içerikleri var. Ben şaşırdım Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymayı. Üzgünüm, kırgınım. Denizli bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu kendisine yakıştıramadım. Ben rencide olmuş durumdayım. Kendisiyle ilgili hafta içi hukuki süreci başlatacağım. Hem AK Parti kanadından hem CHP kanadından böyle bir şeyle şimdiye kadar karşılaşmadım. Ama Nuri Başkanım'dan böyle bir şey duymak beni şok etti. Üzüldüm.
1: Olay sırasında masada bulunan Uzunoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Soyuçoksa belediye başkanının kendisine de parmak salladığını söyledi.
3: Parmak sallıyor bana. Ondan sonra orada küfür ediyor. Yüzüme söylesene. Ben de Türkiye Cumhuriyeti mühürünü taşıyorum. Bir muhtarım. Uzunoluk Mahallesi'nde 700 seçmenim var. O da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'sa ben de Uzunoluk Mahalle Muhtarıyım. Biz hepimiz hizmet için yarışıyoruz. Hak ediyoruz mu yani? Hak etmiyoruz. Yani üzülüyorum yani. Bir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yakıştıramadım.
1: Olayın tanıklarından Eşenler Mahallesi Muhtarı Azim Kısa da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
4: Biz de muhtarız yani. Biz de mahalleyi temsil ediyoruz. O da Denizli Büyükşehir'i temsil ediyor. Yani biz ona saygılıyız. O da muhtarımıza saygılı olması gerektiğini düşünüyor.
5: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın küfür ve hakaretlerine maruz kalan muhtarlar şimdi haklarını hukuk önünde arayacaklar.
1: Hakarete uğrayan muhtarlar yaşananların takipçisi olacaklarını ve haklarını hukuk önünde arayacaklarını belirtti.
6: Bu zamanda hukuki yollara başlayacağız.
7: 30 maddelik torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılması ve yeni ehliyet alacakları ilgilendiren dikkat çekici düzenlemeler var.
8: Milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ehliyetten emekli maaşına, PTT'den havacılığa her şey değişiyor. AK Parti'nin hazırladığı en düşük emekli maaşını da 23.552 liraya yükseltecek olan 30 maddelik paketin işte dikkat çeken detayları. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 2 yıl olan aday sürücülüğüne ilişkin şartlar kanuna taşınıyor. Teklifle aday sürücülere ihlallerde sıfır tolerans dönemi başlayacak. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması, drift ve makas atmak, yayalara ilk geçiş hakkı vermemek ve emniyet kemeri takmamak gibi kurallardan herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi durumunda aday sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. Teklifle aday sürücü belgesi iptal edilenler süreci baştan tamamlamak zorunda kalacak. Aday sürücüler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak, teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek, psikoteknik değerlendirmelerden geçecek, psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak. Tüm trafik cezalarını ödeyecek, varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek. Kanun teklifiyle Siber Güvenlik Başkanlığı'na internet alan adlarına ilişkin strateji belirleme ve düzenleme yapma yetkisi veriliyor. Başkanlık gerekli görülen durumlarda güvenlik tedbirlerini belirleyerek ilgili işletmelere bildirebilecek. Kararlar en geç 2 saat içinde uygulanacak, ardından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişiklikle uluslararası kurallara uyum güçlendirilecek. Türk hava sahasında uçuş yapan sivil hava araçlarının yetkili makamlarca verilen önleme talimatlarına uyması ve gerekli görüldüğünde iniş yapması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca havacılık işletmelerine uygulanacak idari para cezasının üst sınırları da 5 kat arttırılacak. PTT'nin yeni düzenlemeyle yeniden yapılandırılması da gündemde. Buna göre birçok PTT şubesinin kapatılması söz konusu olacak. Teklifle birlikte personele hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Teklifi kabul etmeyen personelse devlet personel havuzuna gönderilecek.

0: verilecek. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
1: Efendim bu saatimize gazetelerle devam edelim. Tekrar bakalım manşetlerde hangi haberler yer alıyor? Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır Yeni Asır gazetelerine bakacağız. Evet, Türkiye ile başlayalım. Türkiye gazetesinin manşetlerinde NATO komutası sürpriz olmaz diyor. Aslında bugün pek çok gazetenin ortak manşetleri NATO konusu üzerine. Savunma hamleleri ve jeopolitik gücüyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, NATO'nun genel sekreterliği ve tepe komutanlıklarını üstlenebilir diyor. Türkiye'nin genel sekreterliği gündemde başlığıyla Ankara'daki NATO zirvesinde 77 yıllık ittifakın dengelerinde köklü değişiklikler olabilir. Küresel krizlerdeki başarısı ve savunmadaki teknolojik atılımlarıyla öne çıkan Türkiye, Avrupa'yı koruyacak Safe Fonu'na da dahil oldu. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun yönetim ve komuta kademesindeki kilit görevler için en güçlü adaylardan biri yaptı diyor. İttifakın en tepe noktası alt başlığıyla Türkiye Gazetesi manşetlerini süslemiş ve devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nde ise Türkiye'nin gücünü herkes görecek diyor. Yine NATO ile ilgili bir manşet atmışlar. Türkiye 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesinde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak. Zirve Türkiye'nin savunma sanayinde geldiğini noktayı ve artan üretim kapasitesini tüm dünyaya gösterecek diyor. Takvimde de yine benzer bir başlık var efendim. Bugün hemen hemen tüm gazetelerde ortak manşet NATO üzerine. Dünyanın gözü Ankara'da başlığıyla yer vermiş manşetlerden Takvim gazetesi. NATO maratonu diyor. 36. NATO zirvesi yarın 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe'deki düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. 7 Temmuz Salı günü geniş kapsamlı savunma sanayi forumu yapılacak. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saatler 08.15'te liderler basına kapı önü açıklamalarında bulunacaklar ve saatler 10.45'te Başkan Erdoğan ve Mark Rutte konukları karşılayacak. Aile fotoğrafları çekilecek. Toplantı başlayacak. NATO maratonu Rutte'nin basın açıklamasıyla sona erecek diyor. Dünyanın gözü Ankara'da başlığıyla ve son olarak Yeni Asır gazetesine bakalım. Onda farklı bir başlık var efendim. Sakin şehirde ayı vahşetine yer vermiş. İzmir'in sakin şehir olarak bilinen turistik ilçe Seferihisar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı diyor. Evinin bahçesindeki bankta uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş bir ayının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir bölgede olduğu belirtilen ayının yakalanması içinse çalışma başlatılmış. Dehşet verici olay önceki gece geç saatlerde Seferihisar'a bağlı Doğan Bey mahallesinde meydana geldi. 70 yaşındaki Osman Güntaş evinin önündeki kanepede uyurken bölgeye inen bir ayının saldırısına uğradı. Durumu fark eden edenlerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Güntaş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmiş. 70 yaşındaki Osman Güntaş uğradığı ayı saldırısı sonrası. Ve efendim devam edelim. Mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı elbette.

0: Geliyor motor geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.

0: Ay çok şiddetlendi ya. Bütün evler su doldu. Eyvahlar olsun. Evler...
1: Bugün sen uyarısı yapılmadı mı?
0: Yapılmadı. Evler doldu. Marketler doldu. Eyvahlar olsun.
1: Evet kapıldı.
0: Ha, gördüm gördüm.
1: Arabayı mı yıkattı orada?
0: Evet çıktı arabadan.
1: Daha gidemedim.
2: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
3: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
4: İstanbul Çağatay'ın Çağlayan'da bu semt hazırı.
5: Sanayi Mahallesi sel altında.
2: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
5: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
6: Otobüs bile zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Anamın
7: üstünden
6: gelen su arabaların geçmesine
7: yol veriyor. Tutun la adamın motor gidiyor.
8: Ana. Abi öyle böyle yağmıyor.
9: Şeye bak.
8: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
9: Aynen. Dere dere olmuş.
10: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
11: Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño hava olayının giderek daha fazla etkili olduğunu açıkladı. Buna göre önümüzdeki aylar ve yıllarda sıcaklıkların daha da yükselmesiyle orman yangınlarının da artması bekleniyor.
12: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyrediyor. Ormanlar yanıyor, özellikle Avrupa'da insanlar sıcaktan dolayı ölüyor. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele sürerken Dünya Meteoroloji Örgütü'nden alarm geldi. İnsanlığı her zamankinden daha sıcak günlerin beklediği duyuruldu. Önümüzdeki aylarda şiddetli ve yıkıcı bir El Niño sıcak hava dalgasının sıcaklıkları rekor seviyelere çıkaracağı uyarısında bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü aylık küresel mevsimler iklim güncellemesine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Rapora göre tropikal Pasifik'te El Niño koşulları oluştu ve önümüzdeki aylarda hızla güçlenmesi bekleniyor. Bu da dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve şiddetli yağışlar meydana getirecek.
13: Ekvatoral Pasifik'te El Niño koşulları başladı ve tahminler bu dalganın oldukça güçlü olacağı yönünde. Dahası bu güçlü El Niño önümüzdeki aylarda hızla şiddetlenecek. Bu durum hafife alınacak bir gelişme değil. Çünkü El Niño'nun şiddeti arttıkça dünyanın farklı bölgelerinde sıra dışı hava ve iklim olaylarının yaşanma riski de o denli yükseliyor. Bu süreç her ne kadar doğal bir döngü olsa da artık insan faaliyetlerinin tetiklediği küresel iklim değişikliğinin üzerine eklenerek gerçekleşiyor.
12: Pasifik Okyanusu'ndaki El Niño hava olayı özellikle okyanuslara kıyısı bulunan bölgelerde ve dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların düşmeyeceğini belirtiyor.
13: El Niño'nun etkileri bu yılın sonuyla sınırlı kalmayıp 2027 yılı boyunca da farklı bölgelerde hissedilecek. Değişen yağış dengeleri açısından bu sürece hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Üstelik El Niño küresel sıcaklıkları daha da tırmandıracak. Biliyoruz ki El Niño dönemlerinde dünyadaki genel sıcaklıklar normalin çok üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşıyor.
14: El Niño years, the global temperatures normally reach...
11: Efendim, termometrelerin rekor kırdığı Avrupa'da bir yandan da orman yangınları devam ediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere kıta genelinde yaklaşık 134 bin hektarlık alan küle döndü. Çok sayıda kişi önlem olarak tahliye edildi.
15: Yangınları bu kadar yakından görmek gerçekten çok korkutucu. Haberlerde görmekle aynı değil.
16: İspanya, Fransa ve Portekiz'de ormanlar alev alev yanıyor. Kıta genelinde

0: ve 100 bin hektardan fazla alan küle döndü. Çok sayıda kişi ise tahliye edildi. Güney Avrupa ülkeleri kırmızı alarmda. İspanya'da orman yangınları şiddetleniyor. Yaklaşık 50 bin hektarlık alandan alevler yükseldi. Yemyeşil ormanlar küle döndü. Katalonya bölgesindeki turistik cazibe merkezlerinden Costa Brava yakınlarında yüzlerce itfaiye ekibi hızla yayılan orman yangınını kontrol altına almak için mücadele veriyor. İspanyalı itfaiye ekipleri komşu ülke Portekiz'e de sevk edildi. Portekiz'in kuzey bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle Lizbon yönetimi uluslararası yardım mekanizmalarını harekete geçirdi.
1: Dün bizi aradılar ve telefonu alır almaz yola çıktık. 120 asker var. Bunların çoğu Leon'daki acil durum taburundan. 10 kişi ise Madrid karargahından.
0: Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle 2000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da da durum farklı değil. 6 vilayette kırmızı, 14 vilayette ise turuncu alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele etmek üzere binlerce itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
2: FMABD'nin Kaliforniya eyaletinde bayrakla gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü şovda faciadan dönüldü. Gösteri yapan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı ABD bayrağının ağaca takılması sonucu tribündeki insanların üzerine düştü ve o anlarda kameralara yansıdı. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, seyircilerden de yaralanan olmadığı duyuruldu. Bilecik'in saklı hazinesi Göl Pazarı, yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerini Anadolu'nun yaşayan mirasını keşfetmeye davet ediyor.
3: Göl pazarının kadınları da o kadar üretken ki, o kadar maharetli ki, bir de kooperatif kurmuşlar ve o kooperatif bünyesinde birçok ürün üretiyorlar. Yanımızda Sibel ablamız var. Sibel abla, neler ürettiniz böyle? Birçok şey var burada gerçekten.
4: Merhabalar. Kadınlarımız çok çalışkandır, çok üretkendir. Bahçedeki mahsullerimizi değerlendiriyoruz. Sadece yazın yemek yemiyoruz tabii ki de. Kışın da yiyoruz. Kışın bunları değerlendiriyoruz, dip frizimize atıyoruz.
3: Ha, dip frizde de var.
4: Evet.
3: Neler var şimdi burada?
4: Domates salçamız, biber salçamız, eriştemiz, tarhanamız, dağdan topladığımız otlarımız, daha onlarla beraber yaptığımız yağlarımız, turşularımız, en önemlisi sirkemiz.
3: Kiraz. Evet, ben ilk kez gördüm kiraz. Evet. Şimdi Göl Pazarı'nın kirazı meşhur, evet, malum.
4: Sadece kirazı yemiyoruz.
3: Sirkesini de yapıyoruz. Kiraz. Şurada bir de reçel gördüm. Ha, evet, burada o da. Burada bir de kiraz reçeli de var.
4: Reçelimiz de var. Sarı kirazımız da var. Şu anda daha yeni olduğu için, yani 15 gün sonra olacak kirazımız, sarı kirazımız. Reçel yapıyoruz. Sarı kirazdan, kırmızı kirazdan. Uhutumuz var şurada.
3: Ne dedin abla?
4: Uhut.
3: Uhut.
4: Evet.
3: O nedir? Bu, şu mu? Uhut.
4: Evet. Böyle buğdayın çimiyle oluyor.
3: Buğdayın çimi.
4: Evet evet. Çimiyle beraber oluyor. Daha çok bunu böyle kadınlarımız sabahtan işte kalkılıyor, toplanıyor. Ondan sonra güzelce yıkanıyor. Onlar böyle eziliyor. O şekilde yapılıyor. Çok biraz zor ama sonu çok güzel.
3: Öyle mi?
4: Evet.
3: Çokça da yapmışsınız maşallah, evet, size. Başka neler var? Bunların yemekleri yapılıyor mu? Tarhana diyor mesela. Erişteler var.
4: Tabii ki de. Eğer çok merak ediyorsanız size yemeklerini yapabilirim. Ama soğanları siz doğrayacaksınız.
3: Gözlerimiz yaşarırsa...
4: Yaşarmaz. Biraz da siz ağlayın.
3: Tescilli ürünler de var ya. Yani.
4: Tescilli ürünlerimiz var. Özellikle tescilli ürünümüz, tarhanamız var, eriştemiz var.
3: Bunlar da tescilli.
4: Evet evet. Nohutlu mantımız var.
3: Nohutlu mantı.
4: Evet.
3: O zaman gidelim mi?
4: Bilecik Göl Pazarı yöresine ait nohutlu mantımız var.
3: O zaman bir görelim öylesi yemek.
4: Tamam. Hadi yapalım o zaman.
3: Hadi gidelim o zaman.
4: Tamamdır.

0: Şimdi Sibel ablamız dedi ya, bizim yöresel yemeklerimiz de var, o ürettiğimiz ürünlerden yemekleri de yapıyoruz diye onların başına geldik. Neler var burada abla?
1: Şimdi tarhana çorbamız var, eriştemiz var, acı mancar pilavımız var, mantımız var, lokumumuz var.
0: Var Allah, var. Tarhananın özelliği ne? Tarhana her yerde var.
1: Bizimki sadece domates ve undan oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. İçinde ot da yok.
0: Aa.
1: Evet, sadece domatesten oluyor. Yani kadınlar yumuruyor, onu bir akşam bekletiyorlar. Sonra onu böyle küçük küçük...
0: Topaç mı diyorlar?
1: Yapıyorlar. Sonra onu böyle kurutuyorlar güneşte. Sonrasında işte...
0: Şifa kaynağı olarak içiliyor.
1: Aynen.
0: Eriştenin özelliği ne abla?
1: Erişte de o da tek başına yapılan bir yemek değil. Onu da kadınlarımız evde çay muhabbet eşliğinde akşam toplanırlar.
0: Yani aslında imece kültürü de yaşatılıyor herhalde değil mi?
1: Tabii, zaten bunlar bütün yemekler bizim imece usulü. Yani eskiyi hala yaşatıyoruz.
0: Ne güzel. Allah daim etsin. Bu ne abla?
1: O bulgur pilavımız ama acı mancarlı.
0: Neyli?
1: Acı mancarlı.
0: Acı mancar.
1: Evet.
0: Mancar ne?
1: Dağlardan topladığımız bir ot.
0: O da mı şifalı?
1: Çok.
0: Çok.
1: Evet.
0: Acı mancarlı, evet. Bulgur pilavı.
1: Bir de yanına soğanını kırarsın, bir de ayranını yaparsın. Akşam yemeği bahçeden, tarladan geldikten sonra öyle tek çeşit yenilir.
0: Ne güzel. Burada mantı dediniz.
1: Evet.
0: Bu mantının özelliği ne?
1: O nohutlu mantı.
0: Nohutlu.
1: Evet.
0: İyi de şimdi mantı dediniz mi, içine kıyma konulur. Siz niye nohut koyuyorsunuz?
1: Biz ezberi bozduk.
0: Ezber bozduk.
1: Evet, biz ezberi bozduk. Şimdi vejetaryen olanlar var, vegan olanlar var, kıyma et sevmeyenler var. O yüzden biz de yöresel olarak nohutlu mantı yaptık.
0: Maşallah size ya. Şimdi buna lokum mu dediniz, lokum mu?
1: Yok, lokum.
0: Lokum.
1: Evet.
0: Şimdi, çünkü Anadolu'nun bazı yerlerinde lokul da diyorlar. Hani sonu L ile bitiyor.
1: Biz de lokum. Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde, özellikle gurbette olan çocukların anneleri, babaları bunu yaparlar. Çocukları geldiğinde sıcak sıcak fırından çıkıp yerler çay eşliğinde.
0: Ama hepsi böyle hamur işi bunların. Kilo da aldım.
1: Ya ilçemiz seviyor hamur işini.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Seviyor. Aslında Anadolu seviyor değil mi,
1: evet,
0: hamur
1: Anadolu
0: işi?
1: Anadolu seviyor hamur işi. Yani her
0: revaçta her yerde.
1: Evet.
0: Şimdi domatesleri, biberleri, salatalıkları, peynir, zeytin, bunların herhalde hepsini siz yapıyorsunuz.
1: Şimdi yaz olması nedeniyle iyi ki yazın geldiniz. Çok güzel şu anda bizim pembe domateslerimiz, salatalıklar, biberler. Onların hepsi oldu şu anda. Bahçemizde bütün mahsullerimiz oldu. Peyniri köylülerimiz yapıyor. Burada köylü kadınlarımız çok çalışkandır. Salı pazarımızda gelirler, hepsini satarlar. Zeytin öyle kendimiz kurarız. Çeşit çeşit siyah zeytin, yeşil zeytin.
0: Hep her bir rengi.
1: Kendimiz kuruyoruz, evet.
0: Maşallah, eliniz emeğiniz sağlık. Az önce o kadın kooperatifinde Sibel ablam dedi ki soğanları sen doğrayacaksın demişti. Neyse ki soğanlık bir şey yok burada.
1: Evet, size şaka yaptım. Soğanlık hiçbir şey yok. Çünkü biz misafire hiçbir şekilde yemek yaptırmayız, hizmet ettirmeyiz. Siz sadece tadına bakın, güler yüzünüz yeter bize. Hoş geldiniz.
0: Güler yüzünüz yeter.
1: Size de.
0: Çok
1: yani,
0: teşekkür ederim.
1: Yemeklerimizi, tadını eğer merak ediyorsanız ilçemizde bekliyoruz sizi.
0: Çok teşekkürler. Elinize emeğiniz sağlık. Sağ olun.

Haberde Ajans hafta sonundasınız ve artık saatlerimiz 7'ye geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Ve dünyanın gözü elbette Salı günü Ankara'da başlayacak. NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Başkent dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken Başkan Erdoğan da İstanbul'da çok önemli bir konuğunu ağırladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Şerif kameralar karşısına geçti. Başkan Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

0: ve devamında dünyaya çağrıda bulundu. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli dedi.
1: Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.
2: Türkiye dünya diplomasisinin başkenti oldu. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi gözler Vahdettin Köşkü'ndeydi. Erdoğan'ın konuğu bu kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı. Törenin ardından kapılar kapandı, Erdoğan ve Şerif ikili görüşmeye geçti. Masada iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.
2: Erdoğan'ın hedefinde İsrail'in bölgeye yaymaya çalıştığı ateş çemberi vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli çağrısı yaptı.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Erdoğan sözlerini barış için çabalarımız devam edecek diye sürdürdü.
1: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye zor zamanlarda hep yanımızda oldu diyen Şahbaz Şerif de Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.
3: İnanılmaz bir cömertlik görüyoruz Türkiye'den. Ne zaman zor durumda kalsak Pakistan olarak, bu bir savaş olabilir, bir deprem, sel olabilir. Bu gibi durumlarda Türk halkı hep yanımızda olmuştur. Değerli kardeşim Erdoğan'a teşekkür ederim.
0: Efendim, Başkan Erdoğan hafta başında NATO Parlamenter Meclisi yemeğinde duyurmuştu savunma sanayi işbirliklerini. 7-8 Temmuz'u işaret etmişti. Heyetler Ankara'ya gelmeye, Türkiye'nin ürettiği savunma ürünlerini yakından incelemeye başladı. İlgi odağı olan o firmalardan biri de makine kimya endüstrisi oldu.
1: Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur.
4: Yerli ve milli ürünler tanıtıldı. NATO heyeti hayranlıkla izledi. Savunma sanayi yatırımları büyük beğeni topladı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında savunma sanayine de ayrı bir parantez açmış, zirvenin önemine dikkat çekmişti.
1: Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız.
4: Peki NATO zirvesi savunma sanayi için neden önemli? Biliyorsunuz NATO zirvesine sadece liderler katılmıyor. Kabine üyeleri de katılıyor. Aynı zamanda tüm heyetler, askeri ateşeler dahil tüm heyetler o zirve için yapılan şehirde bulunuyorlar. Ki Ankara'da da böyle oldu. Ankara'daki şu anda savunma sanayi firmaları o askeri ateşelerin ya da heyetlerin ziyaretçi akınına uğruyor.

0: oluyor. Böylece o firmalarda kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.
1: Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak.
2: NATO Parlamenter Meclisi İstanbul ziyaretinde geçtiğimiz hafta Baykar'daydı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerleşkeyi tanıtmış, yerli savunma sanayi ürünlerini göstermişti.
3: Efendim, Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan NATO zirvesine artık az bir zaman kaldı. Peki en kritik NATO zirvesi olarak adlandırılan bu zirve neden önemli? Çıkacak kararlar dünyayı nasıl etkileyecek? İşte 3 dakikada o kritik başlıklar.
4: Olacak olan NATO zirvesi son yılların en önemli toplantısı olacak. Merak edilen iki konu var. Bunların ilki NATO zirvesinin ittifakların geleceğini nasıl şekillendireceği, ikincisi ise zirvenin Türkiye için öneminin ne olacağı.
5: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi ittifakın geleceğini belirleyecek. Devam mı, tamam mı? Buna kesinlikle karar verilecek. Amerika 1823'te Monroe Doktrini ile Avrupa'dan tamamen çekildi. Buna karşılık da Avrupa ülkelerinin hiçbir işlerine karışmadı. Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, İngiltere'nin, Avusturya'nın ama hiçbirini de Amerika kıtasının işine karıştırmadı. Şimdi Trump da 200 sene sonra benzer bir politika izliyor. NATO bana destek vermedi. İran olayında da destek vermedi. Ben de kendi içime çekiliyorum. Benim için Panama, Kanada, Grönland, Kuzey Buz Denizi o önemli. Dolayısıyla NATO devam mı, tamam mı? Ankara'da buna karar verilecek.
6: NATO toplantısının Türkiye'de yapılması NATO için çok önemli. Çünkü NATO'nun geleceğine dair çok önemli kararlar verilecektir. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bölgede alınacak olan stratejik kararlar yaklaşık bir 20 yıllık NATO'nun geleceğini etki altına alacaktır.
7: NATO zirvesinin Türkiye için ve ittifaklar için önemi çok büyük. 2004'teki zirveden sonra Türkiye'nin bölgedeki yükselişi söz konusuydu. Bütün Orta Doğu'da, işte Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da Türk mucizesinden bahsedilmeye başlanmıştı. Çin'den sonra işte Batı kaçtı modernleşmenin yıldız ülkesi diye Türkiye'den konuşuluyordu. 2009'a kadar bu devam etti. Daha sonraki süreçte Türkiye'ye yönelik operasyonları biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada tekrar NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor. Bu sadece bölgemizin değil, dünyanın küresel anlamda da gidişatını bence belirleyecek. Türkiye'nin Avrupa'daki, Atlantik ilişkilerindeki önemini perçinleyecek.
8: Türkiye'nin NATO'ya girdiği dönemle bugün gelinen nokta arasında oldukça ciddi değişimler var. Özellikle Türkiye'nin güçlenmesiyle alakalı bir sürecin farklılaştığını görüyoruz. O açıdan Türkiye 1950'lerde NATO'ya girdiğinde NATO'ya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeydik. Ancak aradan geçen bu yıllar sonrasında artık Türkiye 2026'nın Türkiye'si, 2026'nın Türk Silahlı Kuvvetleri artık Türkiye'ye NATO'nun ihtiyacının olduğu, NATO'su Türkiye'siz bir NATO'nun düşünemeyeceği bir döneme gelmiş durumdayız. O açıdan bugünkü zirve toplantısı Türkiye'nin ne kadar daha güçlü ve bölgesinde ne kadar etkili bir ülke olduğunu göstermesi açısından çok daha kritik bir noktada olduğunu söyleyebilirim.
3: STA NATO Zirvesi ile eş zamanlı Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında Allies in Ankara programı düzenleyecek ve programda NATO üyesi ve ortak ülkelerden bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları küresel güvenlik konusunu ele almak üzere bir araya gelecekler.
9: STA NATO Zirvesi ile eş zamanlı Allies in Ankara programını gerçekleştirecek. Bir dizi etkinlik yapılacak. Allies in Ankara 2 gün boyunca çok çeşitli panellere, yuvarlak masa toplantılarına ve yan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın karşılama konuşmasıyla başlayacak. Ardından STA ve Münih Güvenlik Konferansı'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Ankara Zirvesi'ne doğru başlıklı oturumun ilk bölümünde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler zirvenin gündemini değerlendirecek. Öğle saatlerinde gerçekleştirilecek ikinci bölümde ise üst düzey konuşmacıların katılımıyla panel düzenlenecek. Program kapsamında SETA'yla İletişim Başkanlığı, Soğuk Savaş Sonrası Düzenin Ötesi, Stratejik Belirsizlik Çağında Yok Olmak başlıklı panel düzenleyecek. Oturumda NATO'nun, bölgesel güçlerin ve küresel istikrarın geleceği tartışılacak. SETA ayrıca Forward Thinking ile Otka Körfez bölgesinde sürdürülebilir bir geleceğe doğru adımlar başlıklı yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda Orta Doğu Kuzey Afrika Körfez bölgesinde sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin imkanları değerlendirilecek. SETA, Roketsan ve Aselsan işbirliğinde düzenlenecek NATO savunma mimarisinin yapı taşı olarak Türkiye'nin savunma sanayi başlıklı panelde ise Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin NATO'ya sunduğu katkılar ele alınacak. SETA'nın uluslararası akademik yayıncılık markası Inside Turkey'de NATO'nun Ankara dönemi konsolidasyondan külfet paylaşımına başlıklı akşam oturumuna ev sahipliği yapacak. Oturumda NATO'nun değişen stratejik gündemi, müttefikler arasında yük paylaşımı, savunma yatırımları ve Türkiye'nin ittifak içindeki konumu değerlendirilecek. Etkinlik takvimi kapsamında Baltık ve Karadeniz güvenliğinden savunma sanayi dayanıklılığına, yapay zeka ve bilişsel güvenlikten kadın liderliğine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda panel, yuvarlak masa toplantısı ve resepsiyon düzenlenecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Ankara Palas'ın tarihi bahçesinde geleneksel resepsiyon yapılacak. Resepsiyona çok sayıda ülkeden devlet bakanları, savunma bakanları ve dışişleri bakanları düzeyinde katılımın yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarının yöneticilerinin de katılması bekleniyor.
3: Başkanım. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Gündemde ise Rusya-Ukrayna savaşı arasında savaşı ve NATO zirvesi vardı.
10: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik temaslarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. 1,5 saat süren Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Dış politika danışmanı Yuri Ushakov görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını söyledi. Trump, savaşa çözüm bulmaya yardımcı olmayı teklif etti dedi. Başkanlar doğal olarak Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ushakov, Rus tarafınınsa çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu dile getirdi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını aktardı.
11: Çok sayıda asker kaybediyorlar. Her iki taraf da çok kayıp veriyor. Rusya daha fazla kayıp veriyor çünkü onlar saldırgan taraf. Ve savaşta saldırgan olduğunuzda daha fazla kayıp verirsiniz. Gayet basit.
10: Trump'ın telefonla yaptığı bir diğer diplomatik teması Ukrayna lideri Zelenski ile oldu. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenski, savaşa ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Zelenski, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la yüz yüze de görüşeceklerini duyurdu.
3: Efendim, başkent Ankara kritik NATO zirvesi öncesi tam teyakkuz halinde. Şehrin dört bir yanında ekipler 7/24 esasına göre görev yapıyor. Tedbirler doğrultusunda sürücülere yönelik denetimler de devam ediyor.
9: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Kritik zirve için ekipler teyakkuza geçti. Başkentin dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı.
12: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent Ankara'da da bu kapsamda güvenlik önlemleri üst noktaya taşındı. An itibariyle de Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ekipler denetimlerini sürdürüyor.
9: Trafik, asayiş, attı polisler, Yunus ve özel harekat timleri kentin stratejik noktalarında 7-24 esasına kuralına göre görevinin başında. Alınan tedbirler doğrultusunda sürücüler ve araçlar da denetlendi.
12: Denetimler kapsamında araçların iç ve bagaj kısmı da didik didik aranıyor. Özellikle şüpheli bir durum olması halinde sürücüler de üst aramasından geçiriliyor.
9: Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan NATO tedbirleri dolayısıyla memurlara verilen idari izin sürecinin başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları da sakinliğe büründü.
12: NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda memurlara da idari izin verilmişti. İzin süreci başladı. Başkentin sokakları ise bomboş kaldı.
9: Memurlara verilen izin dolayısıyla başkentte trafik yoğunluğu minimuma indi. Trafik akışının rahatlaması, zirve için kente gelecek olan devlet başkanları ve delegasyonların geçiş güzergahlarındaki güvenlik yönetimini de kolaylaştırdı.
3: Efendim bu saatimizde Hürriyet gazetesine bir bakalım. Hangi haberler var Hürriyet'te? Hemen baktığımızda sürmanşetlerde spor haberleri dikkat çekiyor. Yeşilburun kahramanları başlığı var. Dünya Kupası'ndan bir haber. İlk kez katılan 500 bin nüfuslu Yeşilburun adaları Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sergilediği performansla unutulmayacak bir başarı elde eden Yeşilburun takımı son şampiyon Arjantin karşısında 2 kez yenik duruma düşse de pes etmedi. Dünyanın takdirini topladı diyor sürmanşetteki spor haberlerinde. Manşette ise dev zirveye dev kadro başlığı atılmış NATO zirvesine ilişkin bir haber. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacaklar diyor. Hemen yanında ise bir sağlık haberi var. Evde su molası verin bakalım. Dünya Kupası'nda hava sıcaklığı ne olursa olsun zorunlu 3 dakikalık su molası uygulanıyor. Bizim gündelik hayatımızda böyle bir düdük çalmıyor ama tam da bu yüzden molayı kendimiz planlamamız gerekiyor. Özellikle havalar bu kadar sıcakken her 45-60 dakikada bir su iç, alarmı kurun ve su içmeyi ihmal etmeyin demiş burada sağlık haberinde. Altında İran'dan bir haber var efendim. Hamaney'in ölümünün ardından cenaze törenleri düzenleniyor. Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreni dün sabah yapıldı. Hamaney ve 4 yakınının tabutları herkesin görebilmesi için yüksek bir musallaya konuldu. Tabutların yanına da kırmızı renkli bir sancak. İranlılar bu sancakla Hamaney'in intikamını alacağız mesajı verdi. Kalabalık da ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıp intikam diye bağırdı diyor Hürriyet gazetesi bugünkü haberlerinde. Tam da bizim bununla ilgili bir haberimiz var efendim. Amerika ve İsrail ailenin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aylar sonra son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkent Tahran'da başladı o törenler. İranlılar Hamaney'i uğurlarken hep bir ağızdan intikam yeminler etti.
13: Merk ver Amerika! Merk ver Esrail!
14: Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni suikasttan tam 4 ay sonra başladı. Tahran tarihi günlerinden birini yaşadı. On binlerce İranlı 37 yıllık dini lider Hamaney'e veda için aynı meydanda toplandı.
15: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney sevenleri tarafından Tahran'da son yolculuğuna uğranıyor. Tahran'da sokaklarda her tarafta onun fotoğrafını görmek mümkün. Özellikle bir fotoğraf dikkat çekmektedir. Hamaney'in sıkılmış yumruğu. Direnişi sembolize eden bu yumruk heykel haline getirilerek hemen arkamda görüldüğü şekilde Tahran'ın ortasına yerleştirildi.
14: Başkentteki Büyük Musalla Camii'nde yapılan törene akın eden İranlılar hep bir ağızdan intikam yemini etti.
16: Şüphesiz bu şehitlik kararlılığımızı daha da güçlendirdi.
14: Sabahın erken saatlerinde başladığı tören akşama kadar da devam etti. Alanda gün boyunca dualar edildi, ağıtlar yakıldı. İran yönetimi 6 gün sürecek cenaze töreni için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Müçteba Hamane ise beklendiği gibi saldırı ihtimaline karşı babasının cenazesine katılmadı. Bir gün önce ise devlet töreni vardı İran'da. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da oradaydı. İran Hamane için yas tutarken Trump'sa müzakerelere ara verildiğini bilindik usubuyla duyurdu. Tahran yönetimine bir hafta izin verdim dedi. Hamane'in cenazesi Tahran'daki törenlerin ardından Kum şehrine götürülecek. Törenlerin bir sonraki adresi ise Irak olacak. İran'ın eski dini liderinin naaşı önce Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek ve doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilecek.
3: Efendim, İsrail askerleri Batı Şeria'daki toprak gaspını protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Çok sayıda kişi yaralandı. Yahudi yerleşimciler de bölgedeki Filistinlilerin topraklarını yine işgal etti. Detaylara birlikte bakalım.
10: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
17: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımızda arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
10: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
3: Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kabusu oldu. Başkent Berlin başta olmak üzere bölge kapma yarışındaki bu çeteler uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, gasptan tehditle haraç toplamaya kadar birçok suça karışmış durumda. Örgüt ağları ise Dubai'ye kadar uzanıyor.
9: Türkiye'nin son yıllarda nefes aldırmadığı yeni nesil suç örgütleri bu kez de Almanya'nın kabusu oldu. Berlin'de restoran kapılarına ateş açılıyor, bazı geceler sokaklarda el bombası sesleri duyuluyor. Tetikçilik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama, tehdit, yaralama gibi suçlarla özellikle Berlin'de bölge kapma yarışına giren çeteler giderek daha görünür hale geldi. Türk esnafsa endişeli. Çeteler Türk işletmelerini hedef alıyor. 250 bin ila 500 bin euro arasında haraç topluyorlar. Ödemeyi reddedenlerse acımasız saldırılarla cezalandırılıyor.
18: Türk-Kürt kökenli dükkan sahiplerine yönelik suçlarda belirgin bir artış tespit edilmiş durumda. Bu kişiler baskı altına alınıyor, korkutuluyor, bazı durumlarda ise silah da kullanılıyor. Amaç bu kişilerin sözde koruma parası, yani haraç ödemelerini sağlamak. Bu arada savcılık da bu konuyla ilgili 200'den fazla soruşturma dosyası yürütülüyor.
9: Berlin'de Casper'lar çetesi oldukça etkili. Bölgeyi terörize eden bu çete, mafyanın en tehlikeli hücresi olarak kabul ediliyor. Çetenin liderliğini kovboy lakaplı Koray T ve Seyit D yürütüyor. Ağlar ise Dubai'ye kadar uzanıyor. Bu çete Berlin'de silahlı saldırı vakalarını son bir yılda 362'den 543'e tırmandırırken soruşturma savcılarını ölümle tehdit edecek boyuta ulaştı. Alman polisi çeteleri çökertmek için Ferrum ve Telum adıyla özel operasyon timleri kurdu.

0: Efendim, gazetemiz var sırada, akşam gazetesi. Hemen bakalım akşam gazetesinde bugün hangi haberler yer alıyor. Sürmanşetlerde 14 saat kulaçla tarihe geçti başlığı var. Milli yüzücü Aysu Türkoğlu Japonya'daki 45 kilometrelik Tsugaru kanalını 13 saat 50 dakikada geçerek tarihi bir başarıya imza attı diyor. Ve hemen yanında da süper hücre İstanbul'u vurdu başlığı var. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Meteorolojilerin uyarılarına rağmen İstanbul yine süper hücre yağışına hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliğiyle yollar göle döndü, araçlar sürüklendi, iş yerleri ve evleri su bastı diyor. Manşette balıklar strese girdi şeklinde ilginç bir başlık yer alıyor bugün akşam gazetesinde. Roketsan Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etti. Çelik kubbenin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzilli hava savunma sistemi Sungur, omuzdan yapılan atışla uçan hedefe vurdu. Tayfun Blok 3 de ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi süpersonik hızla etkisiz hale getirdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, test atışları öncesi Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli mesajını paylaştı. CHP'li Özgür Özel, genel başkanken balıklar ürküyor diyerek füze testlerine karşı çıkmıştı diyor. Yanındaysa ilk durağı Anıtkabir olacak. Trump'tan bahsediyor efendim. NATO zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'ya inecek olan ABD Başkanı Trump önce Anıtkabir'e gidecek. Yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Türkiye'ye gelecek olan Trump önce Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Beştepe'de Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak. 7 Temmuz'da zirvenin açılışını Genel Sekreter Rutte yapacak. Saat 18.30'da Erdoğan çiftinin ev sahipliğinde konuk liderler ve eşleri için bir resepsiyon düzenlenecekmiş. Ankara'da bugün başlayacak NATO zirvesi kapsamında heyetler de Türkiye'ye yavaş yavaş gelmeye başladı. 7 Temmuz'da Trump'ın da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Bir üzücü haber var. Dişide kahreden ölüm başlığıyla. Ankara'daki özel bir hastanede diş tedavisi için giden 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür anestezi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmiş efendim, ne yazık ki. Bu haberin altında ise internette 17 bin mağdur başlığı var. Kurdukları sahte internet siteleriyle 17 bin kişiyi dolandıran şebeke 6 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 31 kişi ise yapılan bu operasyonda tutuklandı diyor Akşam Gazetesi'nin bugünkü haberlerinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamları açıkladı. Buna göre projeye bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındı. 160 binin üzerinde gence faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapıldı.
1: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamlar netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
2: Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık. 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı. 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz.
1: Bakan Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulundu. Uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu, aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini kaydetti.
0: Efendim, sağlıkta yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Türkiye genelinde esenlik merkezleri açılıyor. Peki bu merkezlerde kişiye nasıl bir hizmet sunulacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyorum. Biz Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değiliz.
4: Sağlıkta yeni dönem. Hastalanınca tedavi yerine hastalanmadan koruma modeli geliyor.
3: Sağlık Bakanlığı onların, toplumumuzun sağlıklı kalması için birçok altyapısı var. Aile hekimliği var, sağlıklı hayat merkezleri var.
4: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı esenlik hizmeti

0: terapi, hidroterapi, güneş terapisi ve nefes terapisi gibi uygulamalarda hizmetler arasında yer alacak. Tuz terapisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası uygulamaları, kişiye özel beslenme programlarıyla dil ve konuşma terapisi de merkezlerde sunulacak.
1: Esenlik merkezleri müstakil binalarda açılacağı gibi yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde, oteller ve spor kulüplerinde de faaliyet gösterebilecek. Ruhsatlandırma işlemlerin de İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecek.
0: Yönetmelik kapsamında kullanılacak tıbbi cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için esenlik merkezleri bir hastane ya da tıp merkeziyle işbirliği içinde çalışacak. Her merkezde acil müdahale odası bulunacak, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek. Yeni esenlik modeliyle birlikte dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı ve kaliteli yaşanma uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması, aynı zamanda sağlık turizminde yeni bir hizmet alanı oluşturulması hedefleniyor.
2: Depozitosu olan ambalaj uygulaması 1 Temmuz itibariyle başladı. Dönüşüm ve iade uygulamasına adeta talep patlaması yaşanıyor. Şimdiye dek tam 4,5 milyondan fazla ambalaj toplandı. Yani özetle yeni uygulama rekor kırıyor.
3: Doğa ile doğa temizliği toplamaya devam.
4: Evet arkadaşlar, pet şişelerimizi, tenekelerimizi, soda şişelerimizi getirdik. Geri dönüşüm makinesine atıyoruz.
5: Pet şişe, cam, alüminyum. 1 Temmuz'da başlayan depozitosu olan ambalaj projesinde 2 günde yurt genelinde tam 4,5 milyon ambalaj toplandı. Bu bir rekordu.
2: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplanmış.
6: Çok güzel. Çok güzel bir şey. Yani inşallah daha çok olur bu.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlatmış olduğu doğa sistemi insanlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bizler de şu an Sultan Gazi'de bir marketteyiz. İnsanlar kuyrukta makinenin boşaltılmasını bekliyorlar.
7: 60-70 tane var. Çevreyi korumak için, çevre temiz olması için çok yararlı bir makine oldu.
2: Ne kadar topladın?
7: Vallahi bilmiyorum. 100 tane vardır. Bagajda da var birkaç tane de.
2: Siz topladınız mı peki?
6: Topladık tabii ki yani.
5: Uygulama çok kısa sürede bile büyük ilgi gördü. Kuyruklar sabah erken saatte başlıyor. Artık evde, işte, sokakta kullanılan şişeler çöpe değil, doğaya yani depozitosu olan ambalaj makinesine gidiyor. Üstelik dönüşüm için getirilen her bir pet şişe için teşvik amaçlı 1 lira kazandırıyor.
8: Biz her gün topluyoruz evde, ondan sonra veriyoruz.
9: Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla aşırı fazla desteğin olması bu şekilde insanların, demek ki herkes bunu istiyormuş anlamına gelir.
7: Az ver abla makinelerden. Esenlere de yapmaları gerekiyor abla, vallahi hiç yok.
5: Şişeler toplandıktan sonra geri dönüşüme gidiyor ve böylelikle hem çevre kirliliği önleniyor hem de ekonomiye de kazanç sağlıyor. Ancak depozito getirenlerin bir talebi var. Uzun kuyruklar yerine daha fazla makine istiyorlar.
8: Çok var kuyruk ya, kesinlikle bizi de rahatsız ediyor o kadar kuyruk olması aslında.
2: Ne kadar bekledin mesela?
8: Ya yarım saat bekledim.
7: Yararlı bir makine oldu. Dolduğu için de ne bileyim, ben de şaşırdım. Zaten sabah erken gelince de bir sürü sıralar oluyormuş.
10: Bence çoğaltmaları lazım. Güzel fikir. Avrupa'da yıllardır var. Olması gereken bir şey.
2: Türkiye'de işsizlik denilince akla gelen ilk ifadelerden biri de ara eleman sorunu. Restorandan berbere, inşaattan imalat sektörüne kadar birçok alanda aynı şikayet yükseliyor. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Özellikle küçük ve orta sınıf esnaf ve üreticilerin personel ihtiyacı artıyor. İşte İşkur verilerine göre çalışma hayatındaki son durum.
11: Şu anda biz bununla mücadele ediyoruz. Yani aşçı zaten hiç yetişmiyor. Şu anda garsonumuz yok. Ben mekanın sahibiyim. Ama şurada garsonluğu ben yapıyorum.
12: kalıp içinde, demir içinde, sıva içinde yani eleman bulmak çok zor. Yeni nesil yetişmiyor.
13: Ne lokantalar garson bulabiliyor ne de ustalar inşaatta çalışacak kalifiye işçi. Son dönemde artık iş değil eleman aranıyor.
14: Son yıllarda giderek derinleşen ara eleman sorunu üretimden hizmete kadar

0: birçok sektörü olumsuz etkiliyor. İşte bu noktada en çok sıkıntı yaşanan mesleklerin başındaysa özel güvenlik görevlisi geliyor.
1: Ara eleman sıkıntısı iş kurum verilerinde birinci sırada özel güvenliğin çıkması gayet doğal. Yüksek bir sirkülasyon var, girdi çıktı var.
2: İşkur'dan gelen son veriler çarpıcı. 2026 yılının ilk 5 ayında toplam açık iş sayısı 894.137 olarak kayıtlara geçti. Yani yaklaşık 9.000 kişi ara eleman için ilan verdi. En çok eleman aranan illerin başındaysa 185.537 iş ilanıyla İstanbul var.
0: Uzmanlara göre ara eleman sorununun başlıca nedenlerinden biri mesleki eğitime olan ilginin azalması ve gençlerin büyük ölçüde masa başı işlere yönelmesi.
3: Bize gelse çırak olarak biz onu yetiştiririz ama gençler maalesef hiçbir meslek konseptinde yer almak istemiyorlar.
2: Ara eleman bulmakta zorlanan sektörlerin başında güvenlik görevlileri geliyor. Hali hazırda 42.211 özel güvenlik görevlisi aranıyor. 22.308 de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36.784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken 20.928 reyon görevlisi içinde açık pozisyon bulunuyor.
4: Yani biz komilik yaptık, işte bulaşıkçılık yaptık, garsonluk yaptık, şeflik yaptık. Ama şu anda onu bulmak mümkün değil.
2: Perakende ve tekstil sektörlerinde de personel ihtiyacı artıyor. 20.928 reyon görevlisi, 13.729 konfeksiyon işçisi ve 10.959 kasiyer içinde boş pozisyon bulunuyor.
5: Daha böyle pratikte kolay, kazançta her zaman iş bulacağınız işlere yönelmeli. Bir mobilyacı veya eğer iyi bir demir ustası yetişmiyorlar.
3: Meslekler gün güne ölüyor. Dolayısıyla sahip çıkılmasını istiyoruz.
6: Efendim, parayla tez yazanlara ağır yaptırımlar geliyor. Meclise sunulan yeni YÖK kanunu teklifiyle akademik çalışma hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi gündemde. Düzenleme sadece yazanları değil, yazdıranları da kapsıyor. Üstelik başkasına tez hazırlatarak akademik kimlik aldığı belirlenenlerin diplomaları ve ünvanları da geri alınacak.
7: Yaklaşık bir ay içerisinde biz tezi tamamlayıp teslim ediyoruz. 3-4 hocamız birden oturuyor, yazmaya başlıyor. Dolayısıyla hızlı bitiyor.
8: Parayla tez yazıyorlar, internete ilan veriyorlar, fiyat pazarlığı yapıyorlar, hazırladıkları tezlerle akademik unvan kazandırıyorlar. İşte bunu yapanlara ağır yaptırımlar yola çıktı. Bu işi ticarete dönüştürenlere 10 milyon liraya kadar para cezası kesilecek.
9: Burada YÖK net bir şekilde söyleyebiliriz ki yüksek öğretimde kaliteyi korumak istiyor. Özellikle son yıllarda bu sektör o kadar büyüdü ki arada komisyoncular bu işi sistemli hale getirenler arttı ciddi şekilde.
8: Tezin hazır, makaleniz garantili. Sosyal medya ve internet sitelerinde bu ilanlara ulaşmak oldukça kolay. Ücret karşılığında tez, makale, proje, hatta kitap hazırlayan kişi ve kuruluşlar müşterilerine kısa sürede teslim sözü veriyor.
7: Tarih için 30 bin lira yapabiliriz ama tip için tıkım çok yüksek.
8: İşte bu tabloya son vermek amacıyla hazırlanan yeni YÖK kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre başkası adına ücretli ya da ücretsiz tez, makale, kitap veya bilimsel proje hazırlayanlarla buna aracılık edenler 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
7: Yüksek lisanslar zaten 25'ten 30'dan başlıyor. 200 bin liraya hukuk ya da tıp alındığı oluyor.
6: Öyle ki en ağır yaptırım bunu ticari olarak uygulayanlara gelecek. Bu iş için şirket kuranlar ya da organizasyon halinde tez hazırlayanlara 10 milyon liraya kadar para cezası verilecek.
8: Düzenleme sadece yazanları değil, yazdıranları da kapsıyor.
6: Diyelim ki bir kişi tez hazırlattı ve doktora ünvanını aldı. İşte bu kişi eğer tespit edilirse tüm akademik dereceleri ve ünvanları geri alınacak.
8: Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının aynı suçu işlemesi halinde ise meslekten çıkarılmalarına kadar uzanan disiplin yaptırımları uygulanabilecek.
9: Üniversite tercihlerine yakın olduğumuz bu dönemde YÖK'ün bu konudaki adımlarını gayet olumlu bulduğumu ifade edebilirim.
8: Teklifte bir başka dikkat çeken düzenlemede izinsiz eğitim faaliyetlerine ilişkin. Yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Teklifin yasalaşması halinde akademik sahteciliğe karşı şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırımlar.

0: Kurumlar yürürlüğe girecek.
1: Efendim, sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. İşte detaylar.
2: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
1: Trafik cezasına itiraz eden sürücüler için emsal niteliğinde bir karar geldi efendim. Danıştay, yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenlenemeyeceğine hükmetti. Kararsa resmi gazetede yayınlandı.
2: Danıştay, trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
1: Efendim, Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Bakalım bugün Yeni Şafak'ta hangi haberler var? Manşetle başlayalım. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Siyonist katliam ordusunun Gazze'ye saldırmaya devam ettiğine, Lübnan'la Suriye'yi de rahat bırakmadığına dikkat çekti. Erdoğan, savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar, özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor dedi. Bu açıklamaları Yeni Şafak'ta manşetleri süsledi. Yanında ise otel ve araçlara NATO denetimi başlığı var. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki güvenlik tedbirleri sürüyor. Şehir genelindeki 430 otel ile araç kiralama firmaları denetlenirken, özel harekat Yunus timleri ve narko asayiş ekipleri yüzlerce noktada uygulama yaptı diyor. İstanbul'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında yollar göle dönerken alt geçitler su altında kaldı. Araçlar güçlükle ilerledi. Üsküdar'daki tarihi Sahaflar Çarşısı'yla Kapalı Çarşı'yı su bastı. Beşiktaş'ta da bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu demiş Yeni Şafak. Ve son olarak da ABD Gazze sınırına yerleşiyor haberi var. ABD ordusu Gazze'nin 1 kilometre dışında İsrail'in Reim askeri üssünün yakınlarında bir askeri üs kurmak için çalışmalara başladı. 500 milyon dolara mal olacağı belirtilen üste 10 bin asker konuşlanacak. Uzun vadeli bir planlamayla inşa edildiği ve Gazze'deki ateşkes sonrası sürecin buradan yönetileceği iddia edilen tesis için İsrail'e

0: Hareket özgürlüğü sağlayacak eleştirileri de yapılmış bugün Yeni Şafak'ın haberlerine göre efendim. Bundan 17 yıl önceydi. 36 yaşındaki Fatma Ayvaz Trabzon'dan İstanbul'a ablasının yanına gitmişti. Bir süre orada kaldıktan sonra memleketine dönmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları yıllardır çalmadık kapı bırakmadı. Aile fertleri arasında kriz çıktı. İşte esrarengiz olayın perde arkası.
1: Ablam 17 seneden beri kayıp. Bir kadın kayıp 17 seneden beri. Ve bu konu hiç çözülmedi bu zamana kadar.
2: Bu bir kardeşin ablasını bulma çabası, yardım feryadı, çaresizliği. Fatma Ayvaz 1973 Trabzon Akçabat doğumluydu. 35 yaşında İstanbul Bayrampaşa'daki ablasıyla eniştesinin yanına geldi. Bir yıl burada yaşadı. Ta ki 2009 yılına kadar.
3: Fatma Ayvaz 2009 yılında 36 yaşındayken İstanbul'dan Trabzon'a gitmek için otobüse bindi ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ancak Almanya'da yaşayan küçük kardeşi ablasının kayboluşundan İstanbul Bayrampaşa'daki büyük ablayı sorumlu tutuyor.
1: Ablası Fatma'yı para karşılığı bir erkekle tanıştırmıştı ve büyük bir kavgadan sonra Fatma ablam yok oldu. Bu zamana kadar 17 sene olmuş. Bu zamana kadar kayıp bir insan bulunurdu. Ben bir cinayetten şüpheleniyorum.
2: Almanya'da yaşayan Meryem Ayvaz o süreçte büyük ablayla temastaydı.
1: Ben her seferinde soruyordum. Fatma ablam hakkında ne oldu, bulundu mu, bir haber var mı hiç şahısa? O da diyordu ki ilgileniyorlar. Mahkeme, polisler arıyor. Oradan bir cevap gelince sana size bildireceğiz.
2: Ama bu soruları iddiaya göre hep cevapsız kaldı.
1: Sezgilerimden, gördüklerimden de anlıyorum ki o en son görüştüğü kişiler her şeyi biliyor. Ağız birliği yaptılar. Benim bildiğim çok detaylar var ve kimler Fatma ablam hakkında her şeyi bildiğini biliyorum. Bununla beraber 2009 yılında hatta takipsizlik kararı çıkmış. Ama bu karardan bizim hiç haberimiz yoktu. Yani benim düşüncem neden bize bildirilmedi takipsizlik kararı çıktı diye.
2: Meryem Ayvaz bugün 53 yaşında olacak ablasının son fotoğraflarına bakarak onu bulma mücadelesini sürdürüyor. Bir isteği de soruşturmanın yeniden açılması.
1: Adalet Bakanımız, lütfen bu konuyla da ilgilenin. Ben size ulaşmaya çalışacağım. Lütfen benim de sesimi duyun, bu konuyla da ilgilenin.
0: Eskişehir'de define aramak için yapılan kaçak kazıda göçük meydana geldi. 12 metrelik tünelde toprak altında kalan Hakan Çilingir hayatını kaybetti. Çilingir'in cansız bedenine 18 saatte ulaşıldı. 6 kişi ise gözaltına alındı.
4: Define ararken canından oldu. Eskişehir'in İnönü ilçesinde 7 kişilik grup define aramak için bir evin bahçesinde izinsiz kazı yaptı.
5: Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin.
4: Define avcılarından Hakan Çilingir beline ip bağlayarak evin altındaki 12 metrelik tünele indi. O sırada göçük oldu, Çilingir toprak yığınının altında kaldı. Gruptakiler 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Hakan Çilingir'e ulaşmak için hummalı bir çalışma başlattı. AFAD ekipleri yeniden çökme riski olan tünelde adeta iğneyle kuyu kazdı.
6: Ali şu ipi bir oynat bakayım.
7: Hadi oynamayalım.
6: Onu takip et, oraya açmaya çalış.
4: 18 saatlik çalışmanın sonunda iki çocuk babası Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Define avcısı diğer 6 kişi gözaltına alındı.
0: Efendim, İstanbul'da drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetimler sırasında vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

0: Gebze'de doğup büyüdüğümüz sokaklar. Emniyet huzuru için sokaklardayız.
1: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
0: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
1: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
0: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
2: Bizden Allah razı olsun.
0: Sağ olun. Biz de Şişliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
1: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
0: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
3: İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evinin önünde kanepede uyan 70 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısına uğradı efendim. Ağır yaralanan Güntaş hayatını kaybetti.
1: Evinin önünde ayı saldırısına uğradı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. Acı olay İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandı. 70 yaşındaki Osman Gültaş evinin önündeki kanepede uyuyordu. Ayının pençe darbeleriyle uyandığında dehşeti yaşadı.
4: Osman Gültaş işte bu ahşap yatağın içerisinde serin olduğu için burada uyuyordu. Ve işte ne taraftan geldiği henüz net değil ama dişi olduğu iddia edilen bir ayı tarafından burada saldırı başladı. İşte yerde özellikle Osman Gültaş'ın bastonunu almaya dahi zaman bulamamış ve buradan ağzına vücudunun neresinden tuttuğu belli değil. Ancak işte buradan sürükleyerek yaklaşık 20 metre ileriye götürdü onu. Ve onun ardından da bir 10 metre daha taşıdıktan sonra bırakarak buradan hızla ayrıldı.
1: Osman Gültaş'ın yeğeni Eylül Gültaş o anları anlattı.
5: Hemen zaten amcam yaz olduğu için hep dışarıda yatar, kışın içeride yatar. Evet, bir anda sesini duymamızla başladı her şey. Amcamın sesini duyduk, annenle beraber hemen koştuk buraya. Babam evde olmadığı için annenle beraber koştuk. Hemen buraya geldiğimiz elimizde fenerle. Amcam yatağından uzaklaştığı bir biçimde ileride dikenlerin olduğu kısımda.
4: 20 metre sürüklemiş ayı.
5: 20 metre sürüklendi. Ondan sonra ışığı tuttuğum an ayıyla göz göze gelmem. Amcamın yerde sırt üstü bir şekilde yatmasını görmem bir oldu zaten. Ayı bildiğin üstüne çıkıp amcamın tepini yuttu.
4: Yaşanan ayı saldırısının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte jandarma da teyakkuza geçti. Ayının yerinin tespit edilmesi için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.
1: Ayı saldırısında ağır yaralanan Osman Gültaş hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6: 15 gün önce adamın ağırlığına girdi, erkeciydi. Bugün, dün akşam da bu vaka.
7: Ben 58 yaşındayım. Bu dağlarda, Doğan Bey dağlarında aşağı yukarı 30 yıldır hayvancılıkla uğraştım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum.
1: Osman Gültaş kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
3: Efendim Düzce'den bir dürüstlük öyküsüyle devam edeceğiz. Temizlik görevlisi Fatih Cesur bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti. Cesur'un duyarlı hareketi ise büyük takdir topladı.
8: Yol kenarında altın dolu çanta buldum. Hiç düşünmeden polise teslim ettim. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Fatih Cesur, sabah temizliği yaptığı sırada bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde ise içerisinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu gördüm. Durumu derhal amirine bildirdi. Daha sonra amiriyle birlikte polis merkezine gidip çantayı teslim ettiler. 3,5 milyon lira değerindeki altın ve nakit para sahibine ulaştırıldı.
2: Şefimin bana günlük vermiş olduğu mıntıkı temizlerken çuvalının altında yani 4-5 tane yaklaşık cüzdan buldum. İçinde böyle kredi kartları, para, çeyrek altın gibi şeyler vardı.
9: Temizlik işleri personelimiz Fatih Cesur temizlik esnasında yüksek miktarda ziynet eşyası buldu. Beni aradı amir olarak. Emniyet mensuplarıyla görüştük.
8: Fatih Cesur'un duyarlı hareketi takdir topladı.
3: Denizli'de yaşayan Turan Çetin, yarım asra yaklaşan demir ustalığını sanatla buluşturdu. Çetin'in hurda, demir ve metallerden yaptığı eserlerse beğeni topluyor.
1: Hurda parçalar onun elinde sanata dönüşüyor. Ortaya işte bu eserler çıkıyor. Görüntüler Denizli'den.
10: Turan Çetin 60 yaşında demir ustasıydı, emekli oldu. Yarım asra yaklaşan ustalığını şimdi sanatla buluşturdu.
1: Çocukluk yıllarından bu yana hurda, demir ve eski eşya toplayan Çetin, emekli olduktan sonra kurduğu atölyesinde metal parçaları yeniden şekillendiriyor.
11: Ben demircilik yıllarımda, 89'da dükkan açtım, demirciydim ben. Daha sonra emekli olduğum zaman böyle bir işe gireyim diye düşündüm. İlk demircilik yılında yapmış olduğum bir horoz vardı. O şu an dışarıda, kaldırımın üzerinde. Tekrar o beni bir ilham kaynağı oldu. İşi bıraktıktan sonra bu işlere böyle başladım.
1: Turan Usta geri dönüşüm malzemelerini estetik ve anlamla harmanlıyor.
10: Eski dikiş makinalarının parçaları, otomobil parçaları, çatal, kaşık, bıçak setleri, vidalar, oraklar ve daha birçok hurda malzeme Turan Çetin'in ellerinde birer sanat eserine dönüşüyor.
1: Bugüne kadar robot figürleri, kartallar, geyikler ve çeşitli hayvan heykelleri yapan Çetin, eserlerini hiçbir çizim olmadan sadece hayal gücüyle şekillendiriyor.
11: Tasarım yapmıyorum. Direkt ben kafamda yani hayal gücüyle yapılan ürünler bunlar şu anda. Böyle bir tasarım yok. Sadece tasarım nedir? Kafamızda oluşturduğumuz hayal. Burada'ya gittiğim zaman, burada gezerken görmüş olduğum herhangi bir parça, diyelim ki ne olabilir? Bir çay tepsinin kurtları. Mesela onları dahi bir bıyık şeklinde görebiliyorum. Ondan sonra herhangi bir somuna veya rulman biliğe göz şeklinde. Gerçi herkes ona bağdaştırabilir de göz gibi. Bu tür metalleri ben direkt ben kafamda oluştururak topluyorum.
1: Atölyenin duvarında yer alan "her atık parça çöp değildir" sözü, Turan Usta'nın üretime ve hayata bakışını en yalın haliyle yansıtıyor.
11: Bu işlerde atık metal olur, bıçak olur, çatal olur ya, onların bile mahsur olur, makine mahsurları, diş makinesi, cıvata olur, somun olur. Onların birer geri dönüşüm olduğunu, çivilerin dahi bilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız onu bilirlerse, böyle bu işleri yapan kişileri de verebilirler. Onlar geri dönüşümde bunları kullanabilirler.
1: Turan Çetin her eserine hem emeğini hem de hayal gücünü yansıtıyor.
11: Gözleri bildiğimiz bilya, büyük bilyelerden oynadığımız. Göz perdesi de bilezik gibi, honik gibi geçen demir parçası var balkonlarda onlardan. Kaşları da 8'lik inşaat demiri. Bunu da bu şekilde temizleyerek yaptım. Bu da saçlardan yapmış olduğum boynuzlar. Bunu diyelim ki keserken yine üçgen gibi kesiyorsunuz. Sıfırdan geriye doğru 32 santim oval verip bu hale geliyor bunlarda.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A-Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar. Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: radio. Tetin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel ve küresel konulardan ikili ilişkiler ve işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor.
0: Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığına ayrı başlık açtı. Siyonist katliam kadrosu ifadesini kullandı. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına sert tepki gösterdi.
1: Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
0: Gazze'yi de unutmadı Erdoğan. İsrail'in saldırganlığına fırsat verilmemesi çağrısında bulundu.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
0: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise Türkiye ile dayanışmaya dikkat çekti.
2: Türk halkı her zaman Pakistan'a zorlu zamanlarda destek olmuştur. Pakistanlılar da yine çok çok değerli bir şekilde Türkiye'ye zorlu şartlarda, zorlu zamanlarda destek olmuştur.
0: Şerif, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki gücüne vurgu yaptı.
2: Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Türkiye'nin ulusal prestijini ve güvenini güçlendiği bir dönem oldu. Ve bunları güçlendirirken yine küresel konularda Türkiye'nin gücünü artırdı Sayın Erdoğan'ın yönetimi.
3: Efendim, Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini telefon üzerinden de sürdürdü. Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü Erdoğan. İki ülke arasındaki ilişkileri birçok alanda üst düzeye taşımak istediklerini dile getirdi. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi de görüşmenin konu başlıkları arasındaydı.
4: Kanada Başbakanı ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler için önemli adımların atıldığını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu mesaisini İstanbul'da devam etti. Erdoğan, Kanada Başbakanı McCarney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini ifade etti. Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi de gündem maddelerinden biriydi. Başkan Erdoğan, müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti. Erdoğan ayrıca Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada gününü de tebrik etti.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala NATO zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ala zirvenin Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacağını vurguladı. Zirve tarihi bir eşik niteliği taşıyor ifadesini kullandı.
4: Dünyanın gözlerini çevirdiği tarihi NATO zirvesiyle ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan açıklama geldi. Efkan Ala, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapmasının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.
0: Türkiye'nin bu zirveye ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin ve izlediği vizyoner dış politikanın doğal bir sonucu. Türkiye'nin ittifak içindeki artan rolünü daha da görünür kılacak.
1: Ala, Ankara'da toplanacak NATO zirvesinin tarihi bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin küresel aktör konumuna dikkat çekti.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel krizlerde sergilediği üstün irade, dengeli duruş ve ileri görüşlülük, Türkiye'yi güvenlik mimarisini şekillendiren ve istikrarı bölgesinin ötesine taşıyan küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye artık küresel güvenlik gündemini etkileyen ve çok aktörlü kriz yönetiminde kilit konumunda bulunan bir ülke. Ankara zirvesi bu gerçeğin teyidi olacaktır.
2: Efendim, Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti. Savunma Sanayi Bakanı Başkanı Haluk Görgün ise Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.
1: Milli füze Tayfun Blok 3 su üstü hareketli hedefi işte böyle imha etti. Türk Savunma Sanayi'nin roket ve füze devi Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 hipersonik hızlara ulaşarak uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyete imha etti. Canlı harp başlığının kullanıldığı testte hedef arayıcı başlıkla kilitlendi ve başarıyla imha edildi. Atış testiyle ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı veya gemi hedef alındı ve tam başarı sağlandı. Gerçekleştirilen atışta Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu yapıldı. Bu entegrasyon sayesinde seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Test, Türkiye'nin füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

Efendim Sabah gazetesine bakalım bu saatimizde. Sabah gazetesinde hangi haberler yer alıyor? Hemen bir göz gezdirelim. Sürmanşetlerde teknoloji devleri Siyonizmin hizmetkarı başlığı dikkat çekiyor. ABD ile dijital global şirketlerin gizli toplantılar yaptıkları Diyalog adlı kirli oluşum deşifre edildi. Amaçları ise dijital ayak izlerimizi takip ederek İsrail'e koruma kalkanı oluşturmak ve yapay zeka merkezli teknolojide üstünlük kurmak diyor. Yanında ise bir spor haberi var. Messi rekorları alt üst ediyor. 39 yaşındaki Messi golü ve asistiyle Arjantin Yeşilburun Adaları karşısında son 16 turuna taşıdı. Dünya Kupası'nda 30 maça çıkan yıldız futbolcu 20 gol barajını aşan ve 14 farklı milli takıma gol atan ilk isim olarak da tarihe geçmiş. Sabah gazetesi sürmanşetlerdeki spor haberinde. Manşette ise barış için çalışacağız başlığı var. Başkan Erdoğan'ın bu ifadeler. Kardeş ülke Pakistan'ın başbakanı Şerif'i ağırlayan Başkan Erdoğan, bölgemizdeki sorunların diplomasiyle çözümüne katkı sağlayacak her adımı destekledik, destekliyoruz dedi. İslamabad mütabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Ancak İsrail'in mütabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğulmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bölgemizde huzur istiyoruz dedi. Bu haberin yanında ise casus cihaz ağır kusur sayıldı diyor. Evlilik içi güven sorunlarında sıkça başvurulan casus dinleme yöntemlerine Yargıtay'dan hukuki bir tokat geldi. Eşinin aracına dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi boşanma davasında aleyhine ağır kusur olarak tescillenmiş ve bir de

0: Venezuela'dan bir haber var. Biliyorsunuz 2 ağır depremle sarsılmıştı Venezuela. Ekibimize kahramanlık nişanı başlığı dikkat çekiyor. Venezuela depreminde görev yapan Türk ekibi ve 6 kurtarma köpeğine kahramanlık nişanı verildi. Rodriguez ise düzenlenen törende İnsani Yardım Tugayı Komutanı Mehmet Bahtiyar ve AFAD temsilcisi Haluk Ertenen'e nişan takdim etti. Törende ayrıca Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi'ne Başkan Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve nişanı da teslim edilmiş. Aynı zamanda Venezuela depreminde ölü sayısı da 3000'e yaklaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda hem teşkilat çalışmaları değerlendirildi hem de dünyada yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. 2028 seçimlerine değinen Zorlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi.
1: Yerel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti ile onurlandıracağız ifadesini kullandı.
1: Ama yetmez. Biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği, Çankaya ile ilgili söylediği sözler biraz daha çıtamızı, hedefimizi büyüteceğiz. İnanıyorum. Bakın, bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla buluştu. Toplantıda teşkilatın çalışmaları ele alındı, sorunlar dile getirildi. Zorlu, dünyada yaşanan gelişmelere de değindi. Değişen küresel sisteme dikkat çekerek, Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün" sözünü hatırlattı.
1: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya koyduğu "Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün" temasıyla farklı platformlarda ortaya koyduğu bu ilkesel tutum ve motto bugün dünyada her yerde kabul görmüş ve pek çok artık uzman ve siyasetçi tarafından atıf yapılan önemli bir kavram haline gelmiştir.
2: Bu ilkesel tutumun ortaya konulduğu günden bugüne kadar Türkiye'yi her geçen gün daha fazla haklı çıkardığını belirtti.
1: Bu çıkışın başladığı günden bugüne kadar dünyadaki gelişmeler Türkiye'mizi ve bu duruşu her geçen gün daha fazla haklı çıkaran bir süreci de beraberinde getirmiştir.
0: Efendim, Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa etti. Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer alan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. Peki Beker bundan sonra ne yapacak? İşte ayrıntılar.
3: Çünkü biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
4: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
3: Oy verdim mi? Ya oy vermedim.
2: CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim dedi. CHP'den istifa etti. Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum ifadesini kullandı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.
5: Ben 14 Mayıs'ta milletvekili oldum. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Bunu da gururla "başka adam mı vardı" diye televizyonda anlatırsanız, siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirseniz o zaman size hayırdır kardeşim derler.
6: Bana geçen gün anlattı. Televizyon yayınında gazeteci çok sıkıştırınca "kızdım söyledim" diyor. böyle yemin billah diyor aslında vermiştim diye artık dedim yani o kısım size kalmış bir şey.
2: 2023 seçimlerinin ardından İyi Parti'den istifa eden Bekar geçtiğimiz yıl CHP'ye katılmıştı. Adnan Bekar mutlak puttan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında saf tuttu. Genel merkezin tahliyesine engel olmak için otobüsünü parti binasının kapısına çektirdi. Bekar'ın istifasının Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği öğrenildi.
7: Adnan Bekar'ın militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
2: Mutlak puttan kararının ardından CHP'den istifa eden ilk isim İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir oldu. Geçtiğimiz yıl İyi Parti'den CHP'ye geçen Özdemir önceki hafta AK Parti'ye katıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da İyi Parti'den CHP'ye geçmişti. Dikbayır geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinden istifa etti. Son istifa ile birlikte CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.
0: Efendim CHP'de ihraçlar ve görevden almalar sürüyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarıyla ilgili ne planlanıyor? Soruların yanıtları sıradaki haberimizde.
8: Evet, merhaba arkadaşlar.
9: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
2: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. Görevden alınanların yerine yeni isimler belirlenecek. Ana muhalefet partisinde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın da olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi.
9: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da gündem arınma olacak. Bazı il başkanları görevden alınacak, bazı isimlerse ihraç edilecek.
10: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Ana muhalefet lideri yeni döneme dair hedeflerini paylaşacak. Olağan kurultay süreci masaya yatırılacak.
9: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Kemal Kılıçdaroğlu rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını da partiden ihraç edecek. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda Kılıçdaroğlu'na sunum yapılacak. Yolsuzluk yapan, rüşvet aldığı tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak.
10: Aldıysa...
0: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni partinin Ağustos ayında kurulması bekleniyor. Kritik tarih ise adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz. Peki neden? Cevabı ve daha fazlası haberimizde olacak.
11: Çağrısı gibi algılandı ama.
9: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
12: Kirli kimse... Onları kapının önüne koyacağız.
2: Özgür Özel yol haritasını belirledi. Yeni parti için Ağustos ayı işaret edildi. Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarını genel merkeze teslim etti. Ancak tedbir kararı olduğu için kurultay toplanamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultay sürecini başlattı. Özel'e madem örgüt arkamızda diyorsunuz gelin olağan kurultayda yarışalım mesajı iletildi. Özel cephesi genel merkezin tutumunu samimi bulmadı.
12: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
13: Ne kadar sürecek?
12: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
13: Ne kadar
12: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
13: 4-5 ay sürer.
12: Tabii nereden bakarsa olağan kurultayı.
2: Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar kurultay davası ile ilgili Yargıtay süreci tamamlanmazsa özel parti çalışmalarını hızlandıracak. En geç Ağustos'ta partinin kurulması bekleniyor.
14: daha önce sorduğunuzda bunları konuşmadığımızı söylemiştik. Evet, şimdi konuştuk, konuşuyoruz.
2: Öte yandan özel grup toplantılarını sürdürüyor. NATO zirvesi nedeniyle meclis kapalı. Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir'de yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise meclis kapanana kadar grup toplantısı yapması beklenmiyor.
0: Efendim, takvim gazetesine bakalım. Hangi haberler var bugün takvimde? Sürmanşetlerde spor haberlerine yer verilmiş. Kırkpınar'dan haber var. 660

0: 65. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bugün büyük heyecan yaşanacak diyor. Final müsabakalarının ardındansa artık şampiyon belli olacakmış. Manşette ise dünyanın gözü Ankara'da başlığıyla NATO Liderler Zirvesi'ne yer verilmiş. Bugün pek çok gazetenin ortak manşetleri NATO Liderler Zirvesi ile ilgili oldu. Hemen yanında ise sigara bırakana ücretsiz ilaç başlığı var. Başkan Erdoğan sigara bırakma tedavisi görenlere ücretsiz ilaç hakkı tanıdı. Bu hastalar sayıları 1 milyonu geçmemek üzere ve sağlık güvencesine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın bedava ilaç alabilecek. Bu kişiler Sağlık Bakanlığı'nca temin edilecek ilaçları 1. 2. ve 3. basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edecek. Tedaviye erişimde çok kolay olacak demiş. Altında ise iyi ki devlet var başlığı dikkat çekiyor. Abdullah Çelik Aslın depremlerinde babasını, 2 kızını, 4 torununu, gelinini ve yeğenini kaybetti. Enkaz altında beşi içerisinde uyuyan torunu Yusuf belki tek başına büyüttü. Çevre Bakanı kurumda Adıyaman'daki deprem konutlarına yerleşen dede ile torununu ziyaret etti. Kurum Yusuf, İyi ki Yusuf'a sahip çıkıyorsun dedi. Dede de cevap verdi. Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Bu başlığın ardından bir de ne yazık ki Burdur'dan acı bir habere yer verilmiş. Ölüme gidiş başlığıyla. Burdur'da yaşayan Ela Kocaçöğür 7 yaşında diş tedavisi için Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. Genel anestezi yapılan küçük kız iddiaya göre kalbi durduğu için hayatını kaybetti. Ailesi şikayetçi oldu ve konuyla ilgili bir de soruşturma başlatıldı. Efendim, Türkiye ile Rusya arasında turizm ve kültür köprülerine bir yenisi daha eklendi. Türk Hava Yolları'nın iştiraki AJET, Ankara ile Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg arasında doğrudan uçuş başlattı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ilk uçak St. Petersburg'a geleneksel müzik ve törenlerle karşılandı. Bu arada St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi Bilal Erdoğan, St. Petersburg'da biliniyor ve seviliyor ifadelerini kullandı ve Erdoğan'a Etna Spor'un St. Petersburg'da geliştirilmesi için çağrıda bulundu.
1: Ankara, Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a artık çok daha yakın.
2: Rusya'nın başkenti Moskova falan. Ama kültür deyince, sanat deyince, tarih deyince akla St. Petersburg geliyor.
1: Türk Hava Yolları'nın başarılı iştiraki AJET, Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkova Havalimanı arasındaki direkt uçuşların startını verdi.
3: Çok mutluyum.
1: Başkent Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından havalanan ilk uçak, iki şehir arasındaki yeni dönemi resmen başlattı. İlk seferin varış noktası olan Pulkova Havalimanı'ndaysa coşkulu bir karşılama vardı. Geleneksel Rus çalgıları eşliğinde yapılan müzik gösterileri yolculara keyifli anlar yaşattı. Pulkova Havalimanı ise bir Türk'e emanet. O isim Karaçay Türk'ü Rus vatandaşı Hasiyat Halvaşı. Genel Müdür Yardımcısı Halvaşı eğitimini de Türkiye'de tamamladı.
4: Rusya'dan Türkiye'ye yılda 7 milyon yolcu gidiyor. Türkiye'den buraya şimdilik az yolcu geliyor ama biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz.
1: Düzenlenen resmi törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, AJET Ticaret Başkanı Cemal Kaya ve Rus yetkililer katıldı. Uçuşun hemen ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir panel de düzenlendi. Panelde konuşan St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apolinaria Sergeyevna Avrutina, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Türkiye'nin etnospor hamlesinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Avrutina, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı hem övdü hem de çağrıda bulundu.
5: Ruslar Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı yakından biliyor ve seviyor. Etnosporun Petersburg'da gelişmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Bu yönde biz de çalışmalar yapıyoruz ve kendisini bu amaçla şehrimize davet ediyoruz.
1: Yeni hattın hem turizme hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük ivme kazandırması bekleniyor.
0: Efendim, mega kentte sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı elbette.

0: Geliyor motor, geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
2: Ay çok şiddetlendi ya, bütün evler su doldu, eyvahlar olsun evler.
3: Bugün sürü yarısı yapılmadı mı?
2: Yapılmadı. Evler doldu, marketler doldu, eyvahlar olsun.
3: Evet, kapıldı.
2: Ha, gördüm.
3: Arabayı niye bıraktı orada?
2: Evet, çıktı arabadan, çıktı onun arabası.
3: Daha gidemedim.
1: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
4: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
5: İstanbul Çağatay'ın Çağlayanları Pusen Pazarı.
6: Sarayi Mahallesi sel altında.
1: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
7: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
8: Bu bir süre zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Gelen arabaların geçmesine
9: engelliyor. Tutun la adamın motor gidiyor. Abi öyle böyle yağmıyor.
10: Şeye bak.
9: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
10: Aynen. Dere olmuş.
11: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
12: Efendim Muş'ta balık tutarken dereye düşen 15 yaşındaki Oğuz çiftçi ile onu kurtarmak isteyen 18 yaşındaki kuzeni Veli çiftçi boğuldu. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.
13: Balık tutarken dereye düşen kuzenlerden acı haber geldi. Muş'un Sungu beldesinde balık tutmak için Karaağaç Deresi'ne giden iki kuzenden 15 yaşındaki Oğuz çiftçi dengesini kaybederek suya düştü. 18 yaşındaki Veli çiftçi de kuzenini kurtarmak için suya girdi ancak bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada iki gencin cansız bedenine ulaştı.
12: Bir anlık öfke, küçük bir hata ya da çaresizlik. Ardından yıllarca sürecek pişmanlık ve özgürlükten yoksun geçen günler. Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken hükümlüler keşkelerle dolu hayat hikayelerini A Haber anlattı.

0: küçük bir hata beslenime mal oldu. Bütün her şeyimi kaybettim maddi anlamda. Manevi anlamda da yıkıntılar yaşadım.
1: Suçum kasten yaralama. Toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldım. 3 aydır buradayım.
2: Güveni kötüye kullandım.
1: Hırsızlık.
3: Kimi kontrolünü kaybederek adam yaraladı, kimi nefsine yenik düşerek hırsızlık yaptı. Bir anlık hatalarsa pişmanlıkla geçen yıllara mal oldu.
1: Keşke olay yerinde olmasaydım. Keşke dediğiniz gibi hiç karışmasaydım bu olaya. Ama başa geldi artık. Yapacak bir şey yok diyoruz. Cezamıza razı oluyoruz maalesef.
2: Bu tedavi masrafları bizim boynumuzu büktü ve ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Keşke yapmasaydım diye çok düşünüyorum.

0: Bıçakla yaralama suçuna karışan bir diğeri ise yaklaşık 4 yıl hüküm giydi.
1: Bir anlık öfkeden dolayı hayatımızın 4 yılına mal oldu maalesef.
0: Suçlular arasında güveni kötüye kullanan da vardı.
2: Çocuk tedavisinden dolayı maddi durumumuz gittikçe kötüleşti. İş yerinden bir takım bir şeyler almak zorunda kaldım.
3: Kimisi hırsızlık, kimisi basit yaralamadan içeride bir anlık hata ve öfke kontrolü yıllarca mahkumiyet getirebiliyor. Geçmişin pişmanlığını yaşayan hükümlülerse özellikle suça meyilli kişilere mesaj vermeden de geçmiyor.
2: Bir insanın en değerli hazinesi zamanı ve burada geçirdiğim bütün zamanım değmedi gerçekten.
4: En büyük şeyimiz özgürlük. Her anlamda özgürlük. Manevi, maddi, beden özgürlüğü, ruh özgürlüğü. En çok özlediğimiz özgürlük ve ailemiz.
1: Oğluma, eşime, anneme, babama ve dışarıya çok büyük özlemimiz duyuyoruz.
4: Ya dışarıdakilere tavsiyem buraya kesinlikle gelmemeleri. Özgürlükleri kısıtlanınca anlıyorlar değerini, dışarının değerini.
2: Her insan hata yapabilir ama iki kere düşünmek lazım. Bunun bir başlangıcı var, bir de sonucu var.
5: İstanbul Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali az kalsın can kaybına yol açıyordu. İki otomobil çarpıştı ve kazaya karışan gençlerden biri yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Onu teselli etmekse babasına düştü.
6: Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu gözyaşlarına boğulan dikkatsiz sürücü teselliyi babasında bulundu.
7: Cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
6: Maddi hasarla atlatılan kazanın adresi İstanbul Bayrampaşa'ydı.
8: Biraz hızlandı yetişirim diye. Hızını arttırdı. Tabii bir iki saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu. Ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı. Orada kaldırıma çarptı.
6: Neyse ki korkulan olmadı. Taraflar kazayı yara almadan atlattı.
7: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Yani can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
6: Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün babası ise oğluna kızmak yerine ona sarılarak teselli etmesi takdir topladı.
7: Mal yerine gelir de can yerine gelmez. Yani kalp kırılacağına mal kırılsın, ne olacak?
5: Efendim, trafik cezalarının artmasıyla birlikte yükselişe geçen bir sektör var. Araç kameraları satışında tam anlamıyla bir patlama yaşanıyor. Özellikle trafik magandaları ve olası kavgaları kaydedip delillendirmek isteyenler araçlarına kamera taktırıyor. Peki fiyatlar nasıl? Montaj maliyeti ne kadar? Arkadaşlarımız sizin için Ota Sanayisi'ne gidip araştırdı. İzleyelim.
9: Her yönüyle şu an araç kayıt kamerası güvenlik açığından şu an herkesin talep ettiği bir cihaz haline geldi.
10: Kimi cezalara, kimi olası kazalara, kimi de kavgalar için taktırıyor. Araç içi kamera satışları son dönemde patladı. Gerek araç içi, önü ya da arkası pek çok özellikte, pek çok çözünürlükte araç içi kameraları bulunuyor. Özellikle trafik cezalarının artmasıyla trafikte haklılığını ispat etmek isteyenler araç içi kameralara bir hayli yoğunluk göstermeye başladı.
11: Siz arabada duruyorsunuz ve önündeki araçta da tartıştığınız kişi arabasından iniyor. Bu onu sizin için bir koruma kalkanı diyelimse daha doğrusu. Elinizde bir ispat var. Bakın ben arabamda oturuyorum. Problem yaşadığınız araç sahibini gösterebiliyorsunuz güvenlik güçlerine.
9: Trafikte yaşanan işte kargaşaydı, tartışmaydı. Oradaki haklılık oranını büyük ölçüde kamera doğruluyor çünkü.
10: Sürücülerin amacı olası olumsuzlukları kayda almak.
12: Ya sen kimden karıştırdın beni? Ben kimden karıştırdım? La beni kimden karıştırdın?
9: Gerek trafik cezaları gerek güvenlik sebebiyle şu an araç içi kameralarda hem öne takılan hem arkaya takılan kameralarda bayağı oldukça bir ilgi de var, talep de var.
10: Özelliklerine göre değişiyor araç içi kameraların fiyatları ve her keseye uygun da kamera bulmak mümkün.
12: Polis var orada, polis.
11: 4'ten başlıyor 12 bin lira kadar gidiyor. Kameranın özelliklerine bağlı. Aracınızı park ediyorsunuz gidiyorsunuz.

0: O cihazların Wi-Fi özelliği var. Telefonla bağlanabiliyorsunuz.
1: Efendim, yaz sıcaklarıyla birlikte klimalar tam mesaiye başladı. Ancak arızalar da arttı. Serinlemek isterken dolandırıcıların tuzağına düşmekse işten bile değil. Arama motorlarında ilk sıralarda çıkan yetkili servis sayfaları dolandırıcıların yeni gözdesi. Kendilerini resmi servis gibi tanıtan sahte ekipler yüksek tamir ücretleri talep etmekle kalmıyor. Kimi zaman kullanılmayan parçaları değişmiş gibi gösterebiliyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Cevabını araştırdık. İzleyelim.
2: Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
3: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
4: Yaz geldi, klimalar için servis mesaisi başladı. Tabii dolandırıcılar da kolları sıvadı.
5: İnternet sitesi üzerinden çağırdığımızda mevcut bir rakam yazıyordu. Sonra geldiklerinde ayrı bir arzu olduğunu, onun üzerine ayrı bir rakam isteyeceklerini beyan ettikleri için biz de güvenmediğimiz için kapıyı gösterdik.
4: İnternet sitelerinde arama yapıldığında ilk çıkan telefon numarası veya yetkili servis sayfaları her zaman güvenli olmayabiliyor.
6: Ben direkt buldum. Gelip değiştirdiler. Gazı bitmiş galiba, onu yaptılar.
7: Burada dikkat edilecek şey ilk çıkan reklamlara kanmamak. Çünkü dolandırıcıların sık yaptığı şeylerden bir tanesi de internete reklam vermek.
4: Markaların ismini kullanan dolandırıcılar internete verdikleri sponsorlu reklamlar sayesinde arama motorlarında en üst sıralarda çıkıyor. Bazı dolandırıcılar o kadar profesyonel ki markanın logosunun basılı olduğu üniformayı bile hazırlıyorlar.
2: Şimdi o servis ilanlarından birini arayalım. Ben klima arızası için ulaştım. Yetkili servis misiniz?
3: Özel servisiniz. Bakıyoruz. Buyurun.
2: Teknik servis gibi mi oluyor?
3: Tabii canım, bize tamir, montaj, bakım, satış ne isterseniz hepsi mevcut bizde.
6: Güvenmiyoruz asla. Yani bildiğimiz ya da eski usul giderek kendi yerlerinde o şekilde görüşüyoruz, veriyoruz, teslim ediyoruz ürünlerimize.
4: Ticaret Bakanlığı bu mağduriyetlere son vermek için orijinal yetkili teknik servislerin yer aldığı bir internet sitesini hizmete soktu.
8: Bu konuda aracılık eden firmalar dahi var. Yani servis hizmeti almak üzerine müşteriyle görüşüyor. O işi başka birine taşere ediyor. Aradan parasını alıp çekilenler de var. Daha sonra arıza süreci çözülmediği zaman muhatap bulamıyorsunuz.
4: Servis.gov.tr adresi üzerinden o servislere anında ulaşmak mümkün.
2: Site üzerinde sorgulama kısmına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada klimanın markasını yazarak adresimizi giriyoruz ve bize en yakın yetkili servisler karşımıza çıkıyor.
1: Efendim, balon turizminde yolcu sayısı başkentin nüfusunu aştı. 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasıyla buluştu.
9: Balon turizminde yolcu sayısı başkentin nüfusunu aştı. 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sivil havacılıkça hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin balon turizminde hem trafik hacmi hem de uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'de yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydetti. 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimler verildiğini söyledi. 2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti Bakan Uraloğlu. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Afyon, Karahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiği, bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandığı, 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi. 2011 yılından bu yana da yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Türk yapımı sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç ediliyor.
1: Kuraklık nedeniyle 4 yıl önce tamamen kuruyan Manisa'daki Marmara Gölü yağışlar ve su takviyeleriyle yeniden hayat buldu.

0: seviyesinin 4 metreye ulaştığı göle göçmen kuşlar geri döndü ve bölgede balıkçılığın da artık yeniden başlaması bekleniyor.
1: Kuruyan Marmara Gölü eski ihtişamına kavuştu. Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırında bulunan ulusal öneme sahip sulak alan statüsündeki Marmara Gölü yeniden suyla doldu. Kuraklık nedeniyle 4 yıl önce kuruyan gölün zemininde derin çatlaklar oluşmuştu. Artan yağışlar ve güvenlik amacıyla Demirköprü Barajı'ndan tahliye edilen suların yönlendirilmesiyle Marmara Gölü'ndeki su seviyesi 4 metreye ulaştı.
2: 4-5 yıl boyunca biz oda olarak, kurum olarak bunun mücadelesini verdik. Neden verdik? Önce ekolojik denge için, ekosistem için, çevre için, tarım için, doğa için çok önemliydi. İşte su dolmaya başladı, tekrar gölümüz canlanmaya başladı. Biz mutluyuz.
1: Bir dönem kayıkların karaya oturduğu, balıkçılığın durduğu ve bazı bölümleri tarım arazisine dönüştürülen gölde yeniden yaşam belirtileri görüldü. Göçmen kuşların geri döndüğü gölde ekolojik dengede yeniden oluşmaya başladı.
2: 400 yakın burada çeşit kuşlarımız var. Tekrar onlar geri döndü, geri geldi. Balıkçı tekrar yakında başlayacağını söylüyor arkadaşlarımız.
1: Devlet Su İşleri'nin yürüttüğü proje kapsamında Bozdağ'dan gelecek yıllık 25 milyon metreküp suyun Marmara Gölü'ne ulaştırılması planlanıyor.
2: Yani bu göl artık kurumayacak. Tarım alanı olmayacak. Yine ekolojik denge devam edecek.
0: Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı ileri sürülen 60 yaşındaki Ali Kolcu hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl Kırım Konga kanamalı ateşi hastalığından ölenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi.
3: Kene bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Sivas'ta ölü sayısı 6'ya yükseldi. Tokat'ın Artova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki Ali Kolcu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan Kolcu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tetkiklerde Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına yakalandığı belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakınları Ali Kolcu'nun vücuduna tutunan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığını söyledi. Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer vatandaşları keneye karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarıyor.
0: Efendim, nesli tükenme tehlikesinde olan ceylanlar için harekete geçildi. Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde ceylanların popülasyonu artırılıyor, kaçak avcılığa karşı çalışma yapılıyor.
4: ...370 dişi ve 260 yavru olmak üzere toplam 950 baş Asya ceylan yetiştiriciliği yapılmaktadır.
3: Ceylanlar koruma altına alındı. Şanlıurfa'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde iki özel işletmede ceylan yetiştiriliyor.
4: Bölgemizin özelliği haline gelen ve Ceylan Pınar'a adını veren ceylanlarımız önceleri 500 başlık sürüler halinde serbest olarak dolaştığı bilinmektedir. Ceylan yetiştirme ve üretme faaliyetleri 1982 yılına kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülmüş, ardından işletmemizle aynı yıl imzalanan protokol kapsamında 10 baş erkek ceylan, 13 baş dişi ceylan ve toplam 23 baş ceylan olmak üzere ceylan üretim ünitesi işletmemize devredilmiştir.
5: Dünyada tek parça halinde yönetilen en büyük tarım işletmesinde bulunuyoruz ki burası çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin göz bebeği. Bir yandan tarımsal faaliyet, diğer yandan ise koruma altında olan hayvanlar.
4: Yaklaşık 1000 dekar gibi bir arazide geniş çaplı, etrafı çevrili, rahat doğal tabi ortamlarını andıran yapılarda ceylan beslemekteyiz.

0: İki farklı işletmemizde, Beyazköy'de ve merkezde.
1: 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler de kaçak avcılıkla mücadele ediyor.
2: Adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor.
0: Genel olarak biyolojik yapısından bahsedecek olursam, kızgınlıkları Kasım-Aralık aylarına denk gelmekte. 5 aylık gebelik sürecinin sonunda Nisan-Mayıs aylarında biz yıllık ortalama 260 yavru ceylan elde etmekteyiz.
1: Kente gidenler ceylanları doğal ortamlarında görebiliyor.
0: Ceylanlarımızın beslemesinde tabi mera, yonca kuru otu ve buğday kırığı serbest zemleme usulü şeklinde yapılmaktadır. Yani hayvanlarımız kaliteli kabı yeme ve buğday kırığına istediği an ulaşabilmektedir.
3: Antalya'da üretilen Charleston cinsi biber yurt dışından yoğun talep görüyor. Bölgeye uzanacağız. Detayları A Haber muhabiri İsmet Yerden aktardı.
4: Evet, teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Antalya'nın bereketli topraklarından sizlere sesleniyoruz. Şu anda Güzelbağ Mahallesi'nde bir biber serasındayız ve üretici kardeşimiz Bayram Bey yanımızda. Efendim, kolaylıklar diliyorum.
5: Sağ olun, Allah razı olsun. Tekrar hoş geldiniz Güzelbağ Mahallemize.
4: Bayan Bey, evet. Bu biberlerin dikimi ne zaman başladı? Dikim esnasında neler yapıyorsunuz? Hangi faaliyetler?
5: Biz Ağustos'un 15'inde, 10'unda ekime başlıyoruz. Tek ekim var, bir de çift ekim var genellikle ekilen. Evet. Bu çift ekim biberimiz. Evet. Daha önce bunun altında tek ekim, çift ekim biberimiz vardı. Ağustos'un 15'inde ektik, Ocak sonunda söküldü. Tekrar bunu Ocak sonunda Şubat'ın biri gibi ekildi.
4: Peki Bayram Bey, ilk ekim ne zaman oluyor dediniz?
5: Ağustos'un 15'i.
4: Ağustos'un 15'inde diktiğiniz bu biberlerden ne zaman ürün almaya başlıyorsunuz?
5: Yani Ağustos, Eylül, Ekim gibi başlıyoruz.
4: Ne zamana kadar sürüyor ilk yani ekimde?
5: Ocak'ta bitiyor.
4: Evet, sonra?
5: Sonra söküyoruz, tekrar yeniden dikiyoruz.
4: Evet, Ocak ayında ikinci bir dikim yaptınız. Bu ne zaman sonra ürün almaya başladık? Yine 2 ay buldu mu?
5: 2,5 ay buluyor. Evet. Çünkü soğuktan dolayı biraz daha geç gelişiyor.
4: Evet. Mart ayı gibi ürün almaya başladık.
5: Mart sonuna doğru çıkıyor.
4: Peki Bayram Bey, bu ne zamana kadar bu seradan hasat işlemi yapılmaya devam edecek?
5: Bu ayın sonunda biter. Yani Temmuz'un sonuna doğru. Temmuz'un sonuna doğru Ağustos'u da bulabilir. Yani havanın sıcaklığına göre değişebilir. Hava çok sıcak olursa biberler olmuyor. Yani yandığı için ondan dolayı olmuyor.
4: O zaman çift dikim biber üretiminde bir yıl boyunca biber üretiminiz var.
5: Evet, var. Bir yıl boyunca biberimiz var devamlı.
4: Peki bu ikinci ekim ilkbahar ve yaza doğru denk geldiği için hasat süresi kısalıyor mu? Ne kadar sürede bir hasatınız var?
5: Tabii kısalıyor. Kışın bir 10-15 günü, 20 günü buluyor hava soğuk olduğu için. Ama yazın haftada bir 5 günde bir toplanıyor hava sıcak olduğu için. Ondan dolayı toplanıyor.
4: Evet, burası 1,5 dönümlük bir arazi yanılmıyorsam. Buradan bir hasatta ne kadar biber elde ediyorsunuz?
5: Bir ton 200 kilo civarında çıkıyor.
4: Peki Bayram Bey, bir yıl boyunca buradan toplam ürettiğiniz biberin miktarı ne kadar?
5: Ya 20 ton 30 tonu buluyor.
4: Peki üretilen biberleri daha çok iç pazarlarda nereye sevk ediyorsunuz?
5: İç pazarlarda genellikle marketlere gidiyor ve İstanbul, Ankara'ya gidiyor genellikle. Zaten marketlere vereceğimiz zaman gelip mumunu arıyorlar. Evet. Kalıntı var mı diye. Geliyorlar, yerinden alıyorlar mumuneyi, götürüyorlar. Mumune temiz çıkarsa beni arıyorlar. Evet. Malı toplayabilirsiniz. Getirin diye ben de topluyorum, götürüyorum.
4: Evet. Peki dış pazarlarda daha çok nereye?
5: Ya genellikle Almanya, Rusya, Ukrayna. Oraya gidiyor.
4: Şu anda hangi cins biber kameraman arkadaşım gösteriyor seyircilere? Hangi cins biber?
5: Charleston biber var.
4: Evet. Tatlı biber bunlar.
5: Evet. Charleston tatlı biber. Tabii bunun adısı da var. Yani belki 20 çeşidin üzerinde biber var.
4: Evet. Antalya genellikle hangi türler yetişiyor? Hangi çeşit biberler?
5: Charleston, köy biberi, dolmalık biber, bir de Kaliforniya.
4: Kaliforniya renkli oluyor galiba.
5: Renkli oluyor. Tabii bir sarı oluyor, bir de kırmızı oluyor. Ama tabii bunların da acısı da oluyor, tatlısı da oluyor. Kıl sivri ekiliyor genellikle.
4: Evet. Peki Bayram Bey, bunların bakımı nasıl oluyor? Üretim esnasında bunların ilaçlaması, gübrelemesi ne gibi kontrollerden geçiyor?
5: Tabii bizim danışmanımız var, ziraat mühendisimiz var. Gelip bakıyor, kontrol ediyor. Reçetesini yazıyor, ilacını, gübresini yazıyor. Biz de onlara göre hareket ediyoruz. Ama bir çocuk gibi bakımım var. Evet. Çocuğa nasıl bakıyorsanız buna da aynı şekilde bakacaksınız. Çünkü geceniz gündüzün yok. Evet. Geceleyin

0: Soğuklarda saat 8-9 gibi zoba yakmaya başlarız sabaha kadar.
1: Hava soğuk olunca.
0: Hava soğuk olunca donarmasın diye sabaha kadar zoba yakıyoruz.
1: Yani seracılık uzmanlık istiyor. Yani herkesin yapacağı bir iş tabii, değil galiba.
0: Herkesin yapacağı bir iş değil. Herkes de yapabiliyorsa buyursun yapsın. Bizim halimiz yani görüyorsunuz.
1: Efendim kolaylıklar diliyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Evet toparlayalım. Antalya'dan bir biber serasından sizlere seslendik. Antalya biber üretiminde oldukça önemli bir yer işgal ediyor. Türkiye üretiminde birinci sırada geliyor Antalya. Yıllık toplam üretim 800 bin ton civarında diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
2: Efendim Türkiye'de tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında kirazdan papayaya, yerli ürünlerden tropikal meyvelere kadar birçok üründe üretim sürüyor. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

0: Türkiye'nin bereketli topraklarında üretim tüm hızıyla sürüyor. Ürünler yetişti, hasat başladı. Tarlada, bahçede emeklerin karşılığı toplanıyor. İri taneleri, kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Malatya Dalbastı kirazı, dalından sofralara uzanan yolculuğuna çıktı.
1: Tadıyla, rengiyle Türkiye'de nam yapmış bir kiraz olan coğrafi tescilli Yeşilyurt'un Dalbastı kirazında hasat heyecanı başladı.
2: Bahçede hasat başladı. İki gündür dermeye devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bu kirazın rengi gibi bizlerin de yüzü güler bu hasat döneminde. Şeker oranı çok yüksek, kayısıda olduğu gibi. İkinci bir rengi, insanlara alıcı bir rengi var, gözlerine alıcı bir rengi var. Evet. Ondan sonra da kalibresi gelmektedir. Bundan dolayı coğrafi işaret aldı.
3: Ki bu sene rekolte herhalde yüksek bekleniyor.
4: Rekolte yüksek.
3: Yüzler gülüyor.
4: Tabii tabii, çünkü geçen sene yüzlerimiz gülmedi. Bir ikinci afeti yaşadık sayılır.
3: Evet.
4: Ama bu sene maşallah çok güzel.
3: İyi. Gelir yazlar.
0: Akdeniz güneşi bu kez tropikal bir meyveyi olgunlaştırıyor. Alanya'da papaya üretimi her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor.
5: Şu anda Antalya'nın Alanya ilçesinde papaya üretiminin yapıldığı bir seradayız. Papaya ana vatanı Orta Amerika, yani Meksika'nın güneyi, Venezuela, Brezilya dolaylarında yetişen tropikal bir meyve. Antalya'nın güneşlenme oranının yüksek olması, sıcaklık ortalamasının fazla olmasına bağlı olarak tropikal meyvelerin yetişmesine en olanaklı illerimizden birisi Antalya ve birçok tropikal meyve burada yetişme imkanı buluyor.
6: Papaya bizim ortalama bir 20 yıl önce bahçemize ektik, yeme amaçlı ektik. Tabii daha sonra ülkemizde bu bilinç aşılanmaya başlayınca, bilinç oluşmaya başlayınca da papaya tüketimi artmaya devam edince ticari boyuta son bir 5-6 senede geldik. Papaya uzmanların son zamanlarda sağlıklı beslenme açısından çok fazla önerdiği A, C, E ve K vitaminlerinin çok fazla yoğun olduğu bir meyvemizdir. Ve papayamız özellikle papayın içerdiği içinde mide dostu ve özellikle bağırsaklardaki kötü bakterileri temizleyen en önemli meyvelerden bir tanesi ve bolca tüketilmesi gereken bir meyvemizdir papaya. Daha iyi bir ürün pazarı oluşturması için, katma değer yüksek ürünler haline dönüştürmek için bunların kurutmasını, püresini, reçelini gibi hatta yemeğini yapıyoruz.
0: Bereketli Çukurova topraklarında patlıcan hasadı hız kazandı. Mersin'de üreticilerse hem verimden hem de kaliteli üründen umutlu.
1: Türkiye'de patlıcan üretiminde en önemli şehirlerden bir tanesi de Mersin. Çünkü Mersin'de hem seralarda hem de açık tarlalarda patlıcan üretiliyor. İşte kış mevsimi sona erdi. Şimdi ise Mersin'de açık tarlalarda patlıcan için hasat mevsimi başladı.
7: Aşırı yağışlardan dolayı kış biraz uzun geçti. Ekim şartları zordu. Biraz zor şartlarda, yağışların altında ekim de çok yapılamadı. Geç bir ekim oldu burası da. Ama o ekimlere rağmen en erken ekimi yapıldı ve şu anda en erken hasatları, açık alanda hasatları yapılmaktadır.

0: Mersin'de olarak genelde baktığımızda hem serada hem de açık alanda patlıcan üretimi sürekli 12 ay boyunca bir sirkülasyona devam etmektedir. Türkiye geneline baktığımızda 800-880 bin ton patlıcan üretimi yapılmaktadır. Mersin olarak da baktığımızda 110-115 bin ton Mersin'de patlıcan üretimi vardır.
1: Patlıcan diğer sebzelerden biraz daha farklı hasat ediliyor. Çünkü bitki dikenli bir bitki. Bu nedenle de tarım işçileri patlıcan hasat ederken plastik eldiven takmak zorunda kalıyor.
0: 30-35 bin tonlukta bir ihracat rakamımız vardır. İhracat olarak da katma değeri yüksek olarak özellikle közlenmiş, konserve közlenmiş ve kurutulmuş dolma patlıcan olarak katma değeri yüksek olarak bunun satışları yapılmaktadır.
2: TC'de bu anamur cinsi dediğimiz bir marka var. Bu piyasada en çok tutulan cinstir patlıcanda. Bunun her çeşit yemeğini yapabilirsiniz. Özellikle babaganniş dediğimiz közde pişmişine lezzetine doyum olmaz. Deli gönül
3: güzelleri. Türkiye'nin kiraz deposu Akşehir'de kiraz şenliği ile hasat başladı. Dallardaki kırmızı bereket bu sezon yüzleri güldürüyor.
4: Türkiye'nin en güzel kirazı için Konya'nın Akşehir ilçesinde festival düzenlendi. Yapılan festival kiraz ağaçlarının altında gerçekleştirildi.
5: İlk defa düzenlenen Akşehir Kirazı Hasat Festivali'ne hoş geldiniz. Mevsimsel olarak hasat zamanı yaklaştığı şu günlerde insanlara moral olsun, çiftçiliğe, üreticiye, bölge halkına moral olsun diye böyle bir etkinlik yapalım diye düşündük. İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ticaret Odamızın ortaklaşa katkılarıyla yaptık. Tahminim 5-6 gün sonra da hasat sezonu başlayacak. Bu yıl ağaçlarımız dinlenmiş bir şekilde girdi sezona. Rekorte olarak çok yüksek bir rekortedeyiz. Kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. İhracatlık ürünlerimizde şu anda bir sorunumuz yok. Yani bölgesel olarak tahmini Sultanlı Akşehir bölgesi arasında tahmini bir 35 bin tonluk bir ürün tahmin ediyoruz. Buradan toplanan kirazlar birinci sırada Avrupa ülkelerine gidiyor şu anda. Oralara gidiyor. Rusya ve o Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz o ülkelere de gönderiyor. Bundan iki gün önce görüştüğüm bir firma yetkilisi de Hatay civarından Arap ülkelerine de bu ürünlerin gönderileceğini söylediler bu yıl.
4: Festivalde bir de kiraz toplama yarışması yapıldı. Çocuklar birbirleriyle yarıştılar.
6: Ben kendime güveniyorum.
4: Hiç toplamadın mı?
6: Yok, hep kiraza gidiyorum aslında. Yazlarım kirazda geçiyor çoğunlukla.
4: Ama sizi geçiyor sanki yanınızdaki arkadaşınız.
6: Ben de iddialıyım.

5 Temmuz 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim bir haftayı daha geride bıraktık. Peki geçen hafta neler yaşandı? Gelin hemen şöyle gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Öncelikle sevgili izleyenler, Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar başlamıştı hatırlarsanız. Sonrasında yine müzakere masası için çalışmalar var, takip ediyoruz. Hamaney'in de aynı zamanda bildiğiniz üzere devam eden bir cenaze töreni var. Onun için de müzakereler durduruldu. Takip edeceğiz, gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Yurttaki gelişmelere bakalım. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte 11 şüpheli de tutuklandı. Yine önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Siyasetteki gelişmelere baktığımızda CHP'de 38. olağan kurultayında usulsüzlük davası görüldü ve dava ertelendi. Bir diğer geçen haftanın önemli gelişmesi, işgalci Netanyahu yönetiminin Filistin topraklarında ezan sesinin susturulmasına yönelik yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ön oylamayla geçti. Bu da yine önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Bir taraftan da Batı Şeria'da işgallerine devam ediyor İsrail. Bir diğer önemli gelişme, enflasyon rakamları açıklandı biliyorsunuz. Ne olmuştu bakalım hemen.

0: Haziran enflasyonu %0,99, yıllık enflasyonda %32,11 oldu. Bununla birlikte de yine maaşlara, emeklilere, memurlara yapılan zamlar da belli oldu. Ve son gelişme, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi ve önemli görüşme gerçekleşmiş oldu sevgili izleyenler. Evet, geçen haftanın önemli başlıkları böyleydi. Aktardık, yine günün öne çıkan başlık ile devam edelim. Sevgili izleyenler, Eskişehir'de define aramak için yapılan kaçak kazıda göçük meydana geldi. 12 metrelik tünelde toprak altında kalan Hakan Çilingir de ne yazık ki hayatını kaybetti. Çilingir'in cansız bedenine 18 saatte ulaşıldı. 6 kişi de gözaltına alındı.
1: Alacağız. Define ararken canından oldu. Eskişehir'in İnönü ilçesinde 7 kişilik grup define aramak için bir evin bahçesinde izinsiz kazı yaptı.
2: Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin.
1: Define avcılarından Hakan Çilingir beline ip bağlayarak evin altındaki 12 metrelik tünele indi. O sırada göçük oldu, Çilingir toprak yığınının altında kaldı. Gruptakiler 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Hakan Çilingir'e ulaşmak için hummalı bir çalışma başlattı. AFAD ekipleri yeniden çökme riski olan tünelde adeta iğneyle kuyu kazdı.
3: Ali, şu ipi bir oynat bakayım.
4: Hadi oynamayalım.
3: Onu takip et, oraya açmaya çalış.
1: 18 saatlik çalışmanın sonunda iki çocuk babası Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Define avcısı diğer 6 kişi gözaltına alındı.
0: Ve Ankara'da da kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 30 bin adet puro ile 23 bin 300 adet sigara ele geçirildi. Operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü tarafından düzenlendi. Operasyonda gümrük kaçağı 30 bin adet puro, 23 bin 300 adet sigara, 1192 kutu gıda ürünü ve 873 adet muhtelif eşya ele geçirildi. Kaçakçılığa ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Efendim, İran'a gideceğiz şimdi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı törende intikam sloganları atılırken Hamane'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Hemen gidelim biz de Tahran'a. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktaracak bize. Günaydın Ekber, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
5: Teşekkür ederim Merve. Kolaylıklar dilerim. Evet, senin de belirttiğin üzere savaşın ilk gününde hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamine'yi için an itibariyle İran'ın merkezi başkenti Tahran'da cenaze etkinliği yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde, İran saatiyle sabah 8 sularında Ayetullah Ali Hamine'yi için cenaze namazı kılındı. Bu cenaze namazında birinci sırada Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı ve diğer üst düzey devlet erkanı hazır bulundu. Cenaze namazını ülkenin önde gelen bir din adamı, Cefer Supani ismi bir din adamı kıldı. Oğul Hamine bu etkinliğe de katılmadı. Önümüzdeki günlerde katılıp katılmayacağı da yine merak edilmektedir ki malum biliyorsunuz bu göreve geldikten sonra Mustafa Hamine kamuoyunun karşısına çıkmadı. En azından babasının cenazesi için kamuoyunun karşısına çıkması öngörülmekteydi. Hatta bazı iddialara göre cenaze namazının da kendisinin kılacağı işte düşünülüyordu. Ancak bu da gerçekleşmedi ve dediğim üzere Tahran'daki Musalla Camisi'nde yapılan bu sabah saat 8 sularında yapılan cenaze törenine de cenaze

0: cenazesini de üst düzey bir din adamı kıldı. An itibariyle bu cenaze etkinliği devam etmektedir. Yarın ise benim hemen arkamda gördüğünüz şu caddede, İnkılap Caddesi'nde ta Azadiye kadar, yani havaalanına uzanacak bir uzun bir güzergah boyunca işte bir yine tekrardan bir etkinlik söz konusu olacaktır. An itibariyle ve yarın da yine ülkede resmi işte tatil. Burada da geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bu caddeye çıkan bütün yollar kapatılmış durumda. Çünkü ciddi bir anlamda bir izdiham olunması bekleniyor. Hatta gelen bazı bilgilere göre eğer izdiham fazlaysa ve insanlar için ölme riski varsa cenazenin havadan da taşınması olasılıklar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan ABD-İran gerilimi de bu merasım dolayısıyla devam etmektedir. Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump bu merasım üzerinden işte ifadeler kullandı. İranlı yetkililerin bir araya, bu merasım dolayısıyla bir araya geleceğini işaret eden Donald Trump, onların hepsini bir arada tek bir füzeyle öldürebiliriz. Ancak bunu yapmayacağız. Çünkü işte İran'da birileriyle konuşmamıza muhatap olmamıza gereken kişiler var yönünde ifadeler kullandı. Ve bir hafta boyunca bu etkinlikler dolayısıyla İran-ABD görüşmelerinin yapılmayacağını ve bu süre zarfında, bu bir hafta süre zarfında taraflar arasında bir ateşleşme, tarafların birbirini vurmayacağını ifade etti. Gelişmeler Tahran'da, merkezde bu şekildeydi. Söz merkezde.
1: Peki, ben bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi Müşteba Hamaney'in yine çıkması bekleniyordu ancak çıkmadı. Sen de söyledin. Trump'ın da açıklamaları vardı ancak hala tehdit devam mı ediyor? Yoksa hani buna dair bir Müşteba Hamaney'den ya da başka liderlerden herhangi bir açıklama geldi mi?
0: Şöyle söyleyeyim Merve, neden Müşteba Hamaney işte kamuoyu karşısına çıkmıyor? Tabii bu konuyla ilgili iki konu özellikle İran tarafından ifade edilmektedir. Biri güvenlik meselesi. En önemli meselelerden birisi güvenlik meselesi öne çıkarılmaktadır. Diğer taraftan Hamaney'in sağlık meselesi. Yani bu etkinliğe katılamayacak kadar sağlığının hala yerinde olmadığı ifade ediliyor. Böyle bu yönde de iddialar söz konusu. Tabii oğul Hamaney'in de o ilk saldırıda, yani Ayetullah Hamaney'in hayatını kaybettiği o ilk saldırında da ciddi bir şekilde yaralandığını biliyoruz. En azından resmi olarak gelen açıklamalarda kendisinin vücudunun üç bölgesinde, dizinde, işte belinde ve başının arkasında, kulağının arkasında yaralar aldığı biliniyor. Ancak sağlık durumu ne kadardır, ne durumdadır, bu net bir şekilde bilinmiyor. Bazıları işte bu sağlık dolayısıyla kendisinin bu etkinliğe katılamadığını söylüyor. Bazıları ise güvenlik meselesini gösteriyor. Tabii eğer kendisi bu merasime katılırdı, bu ciddi bir olarak bir güvenlik riski de oluşturabilirdi. Çünkü daha birkaç gün önce İsrail Savunma Bakanı Müşteba Hamaney'in de olası hedefler arasında yer aldığını ifade etmişti.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ayrıntılı bir şekilde aktardın. Son gelişmeleri bizimle paylaşan arkadaşımız Ekber Karabağ. Teşekkür edelim bir kez daha. Evet sevgili izleyenler, şimdi Ekber de aktardı. Trump'ın bazı açıklamaları vardı. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenini hedef alan açıklamalarda bulundu Trump. Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini söyledi. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız ifadelerini kullandı.
2: ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti. Sözlerinin hedefinde Hamaney'in cenaze töreni vardı. Trump ABD basınından Axios'a konuştu. İran'la müzakerelere değinen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Müzakerelere İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle bir hafta ara verdiklerini hatırlattı. Trump hedefine Hamaney'in cenaze törenine katılan İranlı üst düzey isimleri de koydu. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz ifadelerini kullandı. Trump, Hamaney'in cenaze törenindeki gözyaşlarını da samimi bulmadığını söyledi. Trump, İranlıların ağladığını görünce şaşırdım çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum dedi. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini de duyurdu. Netanyahu'yla çok iyi anlaştıklarını söyleyen Trump, patronun kim olduğunu biliyor.

0: ifadesini kullandı.
1: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
2: Efendim, Suudi Arabistan merkezli El Arabiye Haber Kanalı, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da başlayacağını iddia etti. El Arabiya'nın haberinde Pakistan'ın taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında 11 Temmuz'da yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmasını beklediğini ileri sürdü. Habere göre görüşmelerde Tahran yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı olmak üzere 3 temel başlık masaya yatırılacak. Kaynaklar, İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini söylüyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin büyük kısmını ilhak eden Rus ordusu Ukrayna'nın kalelerinden Konstantinovka'yı ele geçirdi sevgili izleyenler. Kritik kentin düşüşü sonrası komutanlarla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ilhak ettiklerini duyurdu.
1: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
3: Luhansk'ın tamamını ele geçirdik dedi. Rusya'nın enerji altyapısına düzenlenen saldırılara karşı Kiev'i uyardı.
1: Sivil tesislerimize yönelik saldırı girişimleri arttıkça Ukrayna içerisinde oluşturmak zorunda kalacağımız güvenlik bölgesi de o kadar genişleyecektir.
3: Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişini zorlu adımlarla sürdüren Rusya, Kiev güçlerinin Donbas'taki en önemli kalelerinden birini ele geçirdi. Stratejik ve lojistik açıdan önemi bulunan Konstantinovka kenti, haftalar süren kanlı çatışmaların ardından Rus kontrolüne geçti. Ukrayna'nın endüstri üslerinden Kramatorsk'un güney komşusu olan kentin düşmesiyle Rus güçlerinin ilerleyişini hızlandırabileceği öngörülüyor.
1: Ukrayna silahlı kuvvetlerinin imhasına Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde devam ediliyor. Harkov, Sumi ve Dnipropetrovsk sınırlarında tampon bölge oluşturulması da planlandığı şekilde ilerliyor.
3: Kritik zaferin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalarda peş peşe geldi. Kamuflaj giyerek üst düzey komutanlarla bir araya gelen Putin, Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ın tamamını ele geçirdiklerini duyurdu. İlerleyişimiz sürecek mesajını verdi.
1: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı. Bu yılın başından bu yana Rus güçleri 133 yerleşim yerini ele geçirdi. Donbas'la Novorossiya'daki topraklarımızın 3000 kilometrekareden fazlasının kontrolünü de ele aldı.
2: Efendim, NATO zirvesi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın kalbi Ankara'da atacak. Başkent Ankara kritik NATO zirvesi öncesi tam teyakkuz halinde. Şehrin dört bir yanında ekipler 7/24 esasına göre görev yapıyor. Tedbirler doğrultusunda sürücülere yönelik denetimler de devam ediyor.
3: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Kritik zirve için ekipler teyakkuza geçti. Başkentin dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı.
4: Kritik NATO zirvesi için geri sayım başladı. Başkent Ankara'da da bu kapsamda güvenlik önlemleri üst noktaya taşındı. An itibariyle de Sakıp Sabancı Bulvarı'nda ekipler denetimlerini sürdürüyor.
3: Trafik, asayiş, attı polisler, Yunus ve özel harekat timleri kentin stratejik noktalarında 7-24 esasına göre görevinin başında. Alınan tedbirler doğrultusunda sürücüler ve araçlar da denetlendi.
4: Denetimler kapsamında araçların iç ve bagaj kısmı da didik didik aranıyor. Özellikle şüpheli bir durum olması halinde sürücüler de üst aramasından geçiriliyor.
3: Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı oteller bölgesinde de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan NATO tedbirleri dolayısıyla memurlara verilen idari izin sürecinin başlamasıyla Ankara'nın cadde ve sokakları da sakinliğe büründü.
4: NATO zirvesi tedbirleri doğrultusunda memurlara da idari izin verilmişti. İzin süreci başladı. Başkentin sokakları ise bomboş kaldı.
3: Memurlara verilen izin dolayısıyla başkentte trafik yoğunluğu minimuma indi. Trafik akışının rahatlaması, zirve için kente gelecek olan devlet başkanları ve delegasyonların geçiş güzergahlarındaki güvenlik yönetimini de kolaylaştırdı.
2: Efendim, iç siyasete devam edelim şimdi. CHP'de gerginliğin adı liderlik krizi ve giderek de derinleşiyor. Parti kulislerinde şu sıra Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin istifa etmesini istediği konuşuluyor. Peki ya karşı tarafta son durum ne diye bakarsak? Özel'in partiyi kendi iradesiyle terk etmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor. Kurmayı düşündüğü yeni partisi için de çarpıcı iddialar var. Kulislerde en son neler konuşuluyor? Yakından bakalım.
5: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla koltuğa geldiği andan beri hedefinde olan CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir istifa etti.
7: Allah memleketi korumuş. İyi ki kazanamamışız. 150 kere Kemal Bey aday olsa kazanamaz dedim.
6: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde baş sıralarda yer aldığı iddia ediliyordu Bekir'in. İstifasını da sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim diyen Bekir, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğinden istifa ediyorum dedi. Bundan sonra yola bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini belirtti.
7: Biliyordum kaybedeceğini, 16'sında söyledim.
8: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
7: Oy verdim mi? Ya oy vermedim.
6: CHP'de kulisler hareketli. İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı net. Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor. Özel cephesi ise şimdilik geri adım atmaya yanaşmıyor. CHP'de liderlik krizi tüm sıcaklığıyla sürüyor.
9: Ayrılacaklar sadece mağduriyet seviyesini arttırıp...
8: Peki.
9: Oy toplamak
8: Sayın
9: istiyor.
6: Kılıçdaroğlu'na yakın isimler partide oluşan iki başlı yönetim görüntüsünün uzun süre devam etmesinin CHP'ye ağır bedel ödeteceği görüşünde. Bu nedenle Özgür Özel ve ekibinin kendi iradeleriyle partiden ayrılmalarının en doğru ve en sağlıklı seçenek olacağı değerlendiriliyor.
10: Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de asla kabul edilebilir bir şey değildir.
6: Özel cephesinde ise farklı bir tablo hakim. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Özel, CHP'nin tarihsel misyonu ve siyasi ağırlığı nedeniyle partiden kendi isteğiyle ayrılmayı gündemine almıyor. CHP mücadele edilmeden terk edilecek bir parti değil, bu parti hepimizin siyasi mücadelesinin ortak yuvasıdır görüşünü dile getirdiği iddia ediliyor.
11: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız.
6: Özel'in Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından başlatılacak disiplin süreci ve ihraç kararıyla partiden ayrılmasının planlandığı da iddialar arasında.
11: Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
6: Özel'in yeni parti hazırlıklarında artık son aşamaya geldiği de konuşulanlar arasında. Ancak Özel'le birlikte kaç milletvekilinin yeni partiye katılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
12: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil.
6: Pazar günü Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi beklenen Özel'in o görüşmede yol haritasını netleştireceği ve ortak bir strateji üzerinde uzlaşma sağlanacağı iddia ediliyor.
2: Efendim, şimdi ekranlarınıza görüntüler geliyor. Bir kavga, bir tartışma görüntüsü. Bu tartışmanın sebebi de otomobilinin sileceğinin kaldırılması. Haberi paylaşayım hemen sizinle. İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü aracını mağaza önüne park etti. Döndüğünde sileceklerinin kaldırılmış olduğunu görünce de deliye döndü. Mağazaya girdi ve kasadaki gence saldırdı.
13: Aracının sileceklerinin kaldırılmasına öfkelendi. Bir hışımda girdiği mağazada çalışanı dövdü. Görüntüler Esenyurt'ta kayda geçti. Otomobilini mağaza önüne park eden adam döndüğünde sileceklerinin kaldırıldığını gördü. Öfkeli adam hemen iş yerine daldı ve o sırada kasada oturan 19 yaşındaki çalışana birkaç kez tokat attı. Daha sonra mağazadan ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından işletme sahibi saldırgandan şikayetçi oldu.
2: Efendim, İstanbul'u yaz yağmuru vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Dün de biz yine yayınlarımızda uyarılarımızı uzmanlarımızdan yapmıştık, paylaşmıştık sizinle ve beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Caddeler yine göle döndü. Aralıklarla etkili olan yağış İstanbullulara soranlar yaşattı.
3: İstanbul'u sağanak vurdu. Her yer göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Duramayan da işte böyle sürüklendi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ard arda yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Kentin her iki yakasında da gökyüzü bir anda karardı. Aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.
14: Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım.
3: Yağmura yolda yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Burası Beşiktaş. Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sele kapılmak üzereyken son anda kurtuldu. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Sarıyer'de kayda geçti. Ana su borusu patladı. Cadde sular altında kaldı. Yolda oluşan su birikintileri sürücüleri zorladı. Kuvvetli yağış Zincirlikuyu'da alt geçidi doldurdu. Araçlar mahsur kaldı. Kağıthane'de de yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Kanalizasyon borusu patladı. Cadde suya gömüldü. Yağışın etkisiyle semt pazarının bulunduğu cadde göle dönerken esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Şişli'de sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok ancak iki araçta büyük hasar var. Sağanak yağışın gün içinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde büyük korku yaşandı sevgili izleyenler. 5 katlı bir binanın 4. katında balkon çökmesi meydana geldi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
3: Büyük bir gürültü duyuldu. Mahalleli panik yaşadı.
15: Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
3: Gece saatleriydi. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı bir binanın 4. katına ait balkonda çökme oldu. Neyse ki aşağıda kimse yoktu. Facianın eşiğinden dönüldü. Beton parçaları çevreye saçıldı. Çökme sonrası mahalle sakinleri büyük korku ve panik yaşadı.
15: Allah'tan tek duamız gece olmasıydı. Hani gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi.
3: Bölgeye ekipler sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler bina sakinlerini tahliye etti. 40 yıllık binanın yıkılıp yıkılmayacağı incelemelerden sonra belli olacak.
2: Efendim ekranlarınıza gelen bu görüntülerde Tekirdağ Çorlu'da kayda geçti. Bir binada patlama meydana geldi ve bu patlamada ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Patlama anına ait de görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Tekirdağ Çorlu ilçesinden. 6 katlı bir apartmanın son katında doğalgaz kaynaklı olduğu

0: değerlendirilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine hemen olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Patlama anına ait görüntüler de ortaya çıktı. O anlarda binadaki patlama ve çevredekilerin kaçışı yer alıyor. Olayda yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Park halindeki üç araç da kullanılamaz hale geldi. Trafik cezasına itiraz eden sürücüler için emsal niteliğinde bir karar geldi. Danıştay yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmeyen trafik cezaları için ödeme emri düzenlemeyeceğini hükmetti. Karar resmi gazetede de yayımlandı.
1: Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Sürücü ise cezaya itiraz ederek dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Ancak dosyayı inceleyen Danıştay farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Yüksek Mahkeme, kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı. Kararla birlikte benzer durumdaki davalar açısından emsal niteliğinde yeni bir içtihat ortaya çıkmış oldu.
0: Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketi Kahramanmaraş depreminde binlerce canını kaybetmişti. Hala acısını ilk günkü gibi içimizde hissediyoruz. Ancak o gün mucize eseri kurtulan Aleyna Ölmez tedavi gördü. Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Ailesi ve onu sevenler de onu yalnız bırakmadı.
2: Hüzün var, bir anda gurur var. Çünkü beni böyle görmek isteyen kişi annemdi. Annem yanında olmadığı için biraz hüzünlüyüm.
3: İyi ki Aleyna bizimle, iyi ki bizim evladımız olmuş. İyi ki Aleyna'nın bu mutlu gününe şahitlik ediyoruz.
1: Aleyna Ölmez, annesini asrın felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde kaybetti. Binlerce can hatıralarıyla beraber enkaz altında kaldı. O acının yanında büyük kurtuluş hikayelerinden biriydi onların hikayesi. Enkaz altında tam 11 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Herkesin artık olmaz dediği bir anda bir ses yükseldi enkazın altından ve umut oldu. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Depremzede kızı Başkan Erdoğan da ziyaret etmişti. O azim ve çaba sonunda Aleyna sağlığına kavuştu. Tedavi olduğu Ankara Üniversitesi'ne bu kez öğrenci olarak geri döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kız mezun oldu.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız bir akşam Aleyna'yı aradı. Aleyna'yı kutladı, tebrik etti. Aleyna bizim için sadece bir başarı hikayesi değil. Aslında bir azim hikayesi, bir gayretin ortaya çıkarttığı bir azmin başarı hikayesi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Aleyna artık Ankara Üniversitesi'nde bir sembol isim oldu. Aleyna'yı hem o depremdeki 11 günlük yer altında kaldığı dönemdeki azmi, gayreti, hem daha sonra okumada gösterdiği iradesi için tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
1: Mezuniyet töreninin ardından Aleyna gökyüzüne güvercin bıraktı.
2: Benim burada bulunmamın en büyük nedenlerinden birisi de sizin Necdet Hoca olarak bildiğiniz ama benim Necdet amca dediğim Necdet Ünü var. Ona ve ailesine, hatta arkamda olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
4: Mezunları adına konuşmasını gerçekleştirmek üzere.
0: Efendim Diyarbakır'a gideceğiz şimdi. Diyarbakır'da serinlemek için çaya giren bir kişi akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı.

0: Malabadi Çayı bölgesinde arama çalışmasını yapıyorlar. Arama çalışması sabah saat 7.30 sıralarında başladı. AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hali hazırda çalışması devam ediyor. Ancak 32 yaşındaki gençten henüz bir haber alınmış değil. Güneydoğu Anadolu bölgesinde havaların ısınmasıyla beraber bunaltılan bir sıcaklık söz konusu ve maalesef bazı bölgelerde insanlar baraj gölüne, nehirlere giriyorlar ve bazen böyle kayıp vakaları olabiliyor maalesef. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Bingöl bölgesinde bir kişi serilemek için çaya girmişti, hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde yine Muş bölgesinde diğer farklı illerde boğulma vakaları söz konusu. Maalesef bugün de şu anda Malabadi Çayı olduğu bölgedeyiz ve 32 yaşındaki gençten henüz bir haber alınmış değil. Devlet yetkilileri burada, yine bu köyde yaşayan insanlar şu anda hali hazırda burada umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ancak 32 yaşındaki gençten henüz bir haber alınmış değil. Burası Çevrik Köyü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı olan bir köy ve köyün hemen dibinde geçen Malabadi Çayı var. İşte bu çayda şu anda arama yapılıyor. Bakın, bir yandan da iki farklı yerlerde aramanın olduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda AFAD, UMKE ve jandarma personelleri bu arama çalışmasına katılıyor. Ancak herhangi bir ize rastlanılmış değil. Bir yandan da kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin bu köyde yaşayan insanları da ekranlara taşısın. 32 yaşındaki Çevrik Su köyündeki insanlar burada bekliyorlar. 32 yaşındaki gencin yakınları, akrabaları olduğunu söyleyebiliriz. Onlar burada umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bir yandan da vatandaşlar da arama çalışmasına destek verdiğini söyleyebiliriz. Maalesef 32 yaşındaki Abdullah Yanık'tan henüz bir haber alınmış değil. Ekipler sabah saat 7.30 sıralarında arama çalışmasına başladı ve hali hazırda devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çayda serinlemek için girmişti ve bir anda gözden kaybolduktan sonra bölgeye hemen jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar bölgede şu anda bazı yerlerde çalışma yapıyorlar. Ancak herhangi bir ize rastlanılmış değil. Çalışmanın hala devam ettiğini şu anda görebiliyoruz. Maalesef Güneydoğu'da havaların ısınmasıyla beraber her yaz olduğu gibi bu yazda da buna benzer manzaralar söz konusu. Ve maalesef geçtiğimiz günlerde kayıp olan insanlar vardı. Hayatlarını kaybetmişlerdi. Umarız bugün burada herhangi bir kayıp vakası olmaz. 32 yaşında olan gençten sağ salim bir haber alınır. Ve şu anda görüyorsunuz, baraj gölünde, düzeltiyorum, Malabadi Çayı'da arama çalışması hali hazırda devam ediyor. Burası Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Çevrik Su Köyü. Bu köyde şu anda çalışmalar hala çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet, kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ile beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dileriz ki en kısa zamanda iyi haberi duyarız senden. Devam edelim efendim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamları açıkladı ve buna göre projeye bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındı. 160 binin üzerindeki gence de faizsiz evlilik kredisi ödemesi yapıldı.
2: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesiyle ilgili rakamlar netleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını, 160 binden fazla gence faizsiz kredi ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
3: Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık. 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı. 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz.
2: Bakan Göktaş, evlilik hazırlığı yapan gençlere çağrıda bulundu. Uygun şartları taşıyan çiftlerin başvurularını Aile Gençlik Fonu, aile.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerini kaydetti.
1: Sigara bırakmak isteyen milyonlar

0: binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı. Sigara bırakma tedavisi görenlere sosyal güvence şartı aranmaksızın ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
1: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
0: Ve sağlıkta yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Türkiye genelinde esenlik merkezleri açılıyor. Peki bu merkezlerde kişiye nasıl bir hizmet sunulacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.
2: Biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyorum. Biz Sağlık Bakanlığıyız, Hastalık Bakanlığı değiliz.
3: Sağlıkta yeni dönem. Hastalanınca tedavi yerine hastalanmadan koruma modeli geliyor.
2: Sağlık Bakanlığı onların toplumumuzun sağlıklı kalması için birçok altyapısı var. Aile hekimliği var, sağlık ve hayat merkezleri var.
3: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde esenlik merkezleri ve esenlik üniteleri açılacak.
2: Lütfen hastalanmadan Sağlık Bakanlığı'nın tesislerine yararlanın.
3: Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye'nin uluslararası sağlık turizmi pazarındaki payını büyük oranda büyütecek. Merkezler yalnızca hastalara değil, sağlıklı bireylere de hizmet verecek.
4: Merkezlerde tam zamanlı hekimlerin yanı sıra fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar da görev yapacak. Beslenme programları, egzersiz programları gibi hizmetler de yine aynı çatı altında hizmet verecek.
3: Merkezlerde sunulacak hizmetler yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özel planlanacak. Balneoterapi, hidroterapi, güneş terapisi ve nefes terapisi gibi uygulamalarda hizmetler arasında yer alacak. Tuz terapisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası uygulamaları, kişiye özel beslenme programlarıyla dil ve konuşma terapisi de merkezlerde sunulacak.
4: Esenlik merkezleri müstakil binalarda açılacağı gibi yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde, oteller ve spor kulüplerinde de faaliyet gösterebilecek. Ruhsatlandırma işlemlerinin de İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecek.
3: Yönetmelik kapsamında kullanılacak tıbbi cihazlar yalnızca Sağlık Bakanlığı'nın izniyle bulundurulabilecek. Olası acil durumlar için esenlik merkezleri bir hastane ya da tıp merkeziyle işbirliği içinde çalışacak. Her merkezde acil müdahale odası bulunacak, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri ise hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek. Yeni esenlik modeliyle birlikte dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı ve kaliteli yaşalma uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaştırılması aynı zamanda sağlık turizminde yeni bir hizmet alanı oluşturulması hedefleniyor.
0: Sevgili izleyenler, Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Eşinin ise tedavisi devam ediyor. Kiraz ağacının bulunduğu bölgeye tarım ilacı atıldığı iddia edildi. Bu da akıllara elbette şu soruyu getirdi. Meyvelerdeki tarım ilacı riski nedir? Gelin bakalım.
1: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanan 63 yaşındaki Ahmet Derin hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken uzmanlar da meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntılarına ilişkin önemli uyarılarda bulunuyor.
5: Sofralarımıza gelen meyveler ne kadar güvenli? Meyve ve sebzelerdeki tarım ilacı kalıntıları ne kadar risk taşıyor? Tarım ilacı kalıntıları ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi.
6: Tarım ilacı tabii ki risk

0: barındırmaktadır ama tarımsal üretimde hastalık ve zararlar ülkemizde ve tüm dünyada yaygındır. Nüfus kalabalığına baktığımız zaman tarım ilacı kullanılmadan üretim yapmak mümkün değildir. Ancak hastalığın zamanı, dozu, hasat edilme dönemi, ilaçlama ile hasat arasındaki süreler dikkate alındığı zaman tarım ilaçları insan sağlığı açısından zarar teşkil etmez üretim safhasında.
1: Bilim insanlarına göre bilinçsiz ilaçlama, yanlış doz kullanımı ve hasattan hemen önce yapılan uygulamalar kalıntı riskini artırabiliyor.
0: Üretici üretim süresinde çeşitli pestisitler, gübreler doğal olarak kullanacaktır kalite ve verim yakalama açısından. Ama bakanlık hasat edilebilir dönemler zaten bellidir. O döneme yakın analizlerini yapıp o üretici için hasat edilebilir sertifikası verdiği zaman tüketici de o ürünü rahatlıkla tüketebilir ve hiçbir risk de içermez.
1: Uzmanlar tüketicilere de meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamaları, mümkün olduğunca güvenilir ve denetimli üretimden gelen ürünleri tercih etmeleri önerisinde bulunuyor.
2: Şimdiki haber durağımızda Van. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgızlar hem kendi kültürlerini yaşatıyor hem de üretim yapıyor. Kırgız Türklerinin satışa sunduğu yöresel kıyafetler de yoğun ilgi görüyor.
1: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
3: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
4: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz, onların satışını yapıyoruz.
3: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
4: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
3: Alıştık.
4: Alıştık, evet. Alışkınız zaten.
3: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
4: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eğitimin atölyesi var.
5: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait, evet, otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
3: Evet, kağıt.
5: Tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
1: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülkeye gönderiyor.
3: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da otağı yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
5: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
3: Kaç günde tamamlanıyor?
5: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.
2: Sevgili izleyenler, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi belki de tarihinde ilk kez bu denli iç gerilimlerin gölgesinde düzenlenecek. NATO ülkeleri arasında gelişen güvenlik algıları ülkelerin dış politikalarında da kendini gösterirken ittifak içerisinde de birimiz hepimiz için söylemi kağıt üzerinde kalma tehlikesi yaşıyor. Peki ülkeler arasında hangi kriz başlıkları yer alıyor? Kübra Orhan'ın hazırladığı dosyayı izleyelim.

NATO 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de ve bu zirve ittifak içinde görüş ayrılıklarının en çok derinleştiği bir dönemde gerçekleşiyor. İttifak her ne kadar tek bir blok gibi görünse de içeride ciddi çatlaklar barındırıyor. Özellikle de son yıllarda değişen küresel dengeler ittifak üyelerinin güvenlik algılarını birbirinden tamamen koparmış durumda. Her bölge

0: kendi tehdidine odaklanırken birimiz hepimiz için ilkesi de kağıt üzerinde kalma tehlikesi yaşıyor. Krizin en büyük boyutuysa okyanus ötesinde yaşanıyor. Trump'ın NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını %2'nin üzerine çıkarmalarını talep etmesi ilk kıvılcımlardan biri oldu.
1: NATO toplantısına girdim, bir konuşma yaptım ve borcunuzu ödemelisiniz dedim. NATO başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi. Peki efendim, ödeme yapmazsak ve Rusya'nın saldırısına uğrarsak yine de bizi koruyacak mısınız? Ben de ödeme yapmadın mı, yoksa sen suçlu musun dedim. Sonra da şu yanıtı verdim. Hayır, seni korumam. Hatta onları size saldırmaya teşvik ederim. Ödemelisin, faturalarını ödemelisin.
2: Almanya NATO'ya yapması gerekenden çok daha az bir mali destekte bulunuyor. Gayri safi milli hasılanın %2'sini ödemeliler fakat %1'den biraz daha fazla ödüyorlar. %1'den bile az olabilir. Nasıl hesapladığınıza göre değişir.
0: Avrupa ve ABD arasındaki ayrılık bununla da sınırlı kalmıyor. Washington için asıl tehdit Rusya değil, Çin. Bu nedenle ABD askeri ve ekonomik gücünü Asya-Pasifik bölgesine kaydırmak istiyor. Avrupa'nın da kendi savunma yükünü sırtlanmasını bekliyor. Avrupa içinse asıl tehdit hemen yanı başındaki Rusya. ABD ve Avrupa arasındaki makası açan son olay da İran Savaşı'nda ABD'nin NATO üyesi Avrupa ülkelerinden beklediği desteği görememesi oldu.
3: Fransa'yı arıyorum, Macron'u. Diyorum ki Körfez'e biraz yardım iyi olur. Gemi gönderebilir misiniz hemen? Yok, yapamayız diyor. Savaştan sonra olabilir. Dedim ki savaştan sonra değil, şimdi lazım. Birçoğu da aynı şeyi söyledi. Savaş bitince geliriz. O zaman anladım NATO'yu. Eğer büyük savaş olursa ne demek istediğimi biliyorsunuz. Yanımızda olmayacaklar.
4: Birincisi, NATO dünyada şimdiye kadar kurulmuş en etkili askeri ittifak ve bizi onlarca yıldır güvende tuttu. Biz de NATO'ya tamamen bağlıyız. İkincisi, üzerimde ne kadar baskı olursa olsun, kim ne derse desin, ben bütün kararlarımda İngiltere'nin çıkarına göre hareket edeceğim. O yüzden de çok netim. Bu bizim savaşımız değil ve bu işin içine çekilmeyeceğiz.
0: NATO'nun Güney Kanada'da iki üye ülkenin doğrudan karşı karşıya geldiği en kırılgan bölge. Türkiye ve Yunanistan arasında deniz yetki alanları, adaların silahlandırılması ve hava sahası ihlalleri gibi kriz başlıkları iki müttefiki sürekli olarak bir çatışma riskinin eşiğinde tutuyor.

0: ξεκίνησε με τα έρεμα νερά από
1: Şimdi 12
0: το...
1: Deniz Mili. Ve Andreas Papandreou'nun yaptığı gibi deniz milimizi ihlal eden Türk gemilerini batıracağımız uyarısı. O bunu yaptı, söyledi. Burada bunu söyleyen bir parti yok. Türk gemilerini şimdi batırın ki bir daha dışarı çıkamasınlar. Donanma çıkamasın. Çünkü gerekli ulusal çıkarlar bunu emreder. İşlerin çok daha ciddi olduğunu görmeniz için önümüzdeki yazın sıcak geçeceğinden korkuyorum. Türk-Yunan ilişkilerinden bahsediyorum.
2: Avrupa Birliği'nin güvenlik sınırı olarak Yunanistan'ı değil de NATO kapsamında Türkiye'yi görmesi ise Yunanistan'ın Türkiye'yi bir müttefikten çok tehdit unsuru olarak görmesiyle sonuçlanıyor.
3: Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün Mavi Vatan ve Mavi Vatan'ı savunmak da o derece önemlidir.
2: Diğer yandan Avrupa kıtasının kendi içinde dahi ortak bir güvenlik algısı olmadığını görüyoruz. Kuzeydoğu Avrupa ülkeleri

0: Rusya'yı doğrudan bir tehdit unsuru olarak görüyor. Tüm kaynakların Ukrayna ve Doğu sınırlarının tahkimatına aktarılmasını istiyor. Batı ve Güney Avrupa ise öncelikli olarak Rusya'dan ziyade Akdeniz ve Afrika kaynaklı düzensiz göç ve terörizmi tehdit unsuru olarak ilk sıralara yerleştiriyor. İttifakın birlik söylemi üye ülkelerin uyguladığı ambargolarla da baltalanıyor. Kağıt üzerinde birliklerini korumaya söz veren ülkeler sıra teknoloji ve silah paylaşımına geldiğinde birbirlerine ambargo uygulamaktan da çekinmiyor. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve Eurofighter tedariğindeki blokajlar da bu sessiz savaşın en somut örneklerinden biri. Bugün Batı dünyasının bu kısıtlamaları aslında Türkiye için bir cezalandırma mekanizmasından çıkıp Ankara'nın savunma sanayinde bağımsızlık ilan ettiği bir dönüm noktasına dönüştü. Müttefiklik hukuku hiçe sayılarak Türkiye F-35 ve Eurofighter gibi platformlarda sıkıştırılmaya çalışılırken Ankara, Kaan, Hürjet, Anka ve Kızıl Elma gibi başarılı projelerle ambargo silahının caydırıcılığını kırdı. Hatta bugün Türkiye artan askeri kabiliyetleri ile Batı'nın kaybetmek istemeyeceği bir müttefik konumuna gelmiş durumda.
1: Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır.
0: İşte NATO liderleri 22 yıl sonra Türkiye'de sadece dış tehditleri değil, kendi içindeki bu derin ve tehlikeli çatlakların da gölgesinde aynı masa etrafında toplanıyor.

0: Radyosu A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: İşte doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet ve huzur için sokaklardayız.
11: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
10: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
11: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
10: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
12: Bizden Allah razı olsun.
10: Sağ olun. Biz de Şişli'yiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet ve huzur için sokaklardayız.
11: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
10: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: Hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere gelişmeleri, özür diliyorum, saatlerimiz 10 olmak üzere gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak dedik ve artık geri sayım da başladı. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin programı da belli oldu. Zirve 7 Temmuz Salı sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. Aynı gün üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle külliyede bir araya gelecek.
1: Tarihi NATO zirvesine sayılı günler kala program netleşti. Buna göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi 6 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO zirvesi 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu'yla başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. Aynı gün külliyede saat 17'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon verilecek. Yine külliyede saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları düzeyinde çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek, törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplantısından sonra saat 15'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler yapması ve liderler arasında da birçok temas ve görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump da zirve ve öncesinde ziyaret için 7 Temmuz'da Ankara'da olacak.

0: Trump ziyaretini Anıtkabir'le başlayacak, ardından da külliyeye geçecek. Başkan Erdoğan, Trump'ı külliyede resmi törenle karşılayacak. Tören sonrası önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.
1: Efendim, işgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki toprak gaspını protesto eden Filistinlilere ateş açtı. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yahudi yerleşimciler de bölgedeki Filistinlilerin topraklarını yine işgal etti. Ayrıntılara bakalım şimdi.
2: Gazze'yi enkaza çeviren İsrail ordusu Batı Şeria'yı da adım adım talan ediyor. Yahudi işgalciler bölgedeki topraklara el koyarken İsrail askerleri hak arayan Filistinlilerin üzerine kurşun yağdırıyor. Zulmün ve direnişin adresi bu kez Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentiydi. Bölge halkı topraklarını gasp etmek isteyen işgalcilere karşı bir kez daha göğsünü siper etti. Ve bu hukuksuzluğa göz yummayan, toprağımızdan çıkın diyen Filistinliler acımasız bir şekilde mermilerin hedefi oldu. İsrail askerleri savunmasız halkın üzerine rastgele ateş açtı, ses bombaları fırlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaralanırken birçoğu da sadece toprağını savunduğu için kelepçelenerek gözaltına alındı. Gerilimin bir diğer adresi ise Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesiydi. Gözü dönmüş işgalciler bu kez sadece Filistinli çiftçileri değil, onlara destek olan yabancı aktivistleri de vahşice hedef aldı.
3: Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımız arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük.
2: Rakamlar Batı Şeria'daki işgalin boyutunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor. Batı Şeria'da 500 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin İsrailli gasp ettikleri topraklarda yasa dışı bir şekilde yaşıyor. Bu vahşi genişleme politikasının faturası ise Filistin halkı için çok ağır. Bu süreçte en az 1175 Filistinli katledildi. 12 binden fazla kişi yaralanırken 24 bine yakın masum insan da İsrail'de zindanlara atıldı.
1: Sevgili izleyenler, İsrail şimdi de gözünü Balkanlara dikti. Arnavutluğun özel kuvvetlerini İsrail eğitecek. Sırbistan'da İHA üretimiyle ilgili İsrail'le anlaştı. Balkanlardaki gelişmelere bakacağız biz de. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı bizimle birlikte. Sevda, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir bu konunun ayrıntısı?
4: Evet, aslında az önceki biz bu haberleri izlerken Balkanlarda gerek Arnavutluk'ta gerek ve Sırbistan'da resmi olarak ve çok boyutlu bir şekilde İsrail nüfusunun savunma ve askeri alanında kendini tesis etmeye, bir şekilde sızmaya çalışması gerçekten diyebiliriz burada demokrasi yanlısı siyasilerde hem toplumda hem kamuoyunda hem etik ahlaki bir yandan, bir yandan da doğal olarak siyasi tartışmalara yol açtı ve hemen bizler olayı şöyle özetleme gerekirse. İsrail Balkanlardaki askeri ve savunma nüfuzunu etkisini çerçevesinde özellikle gözleri Balkanlar ve başta Sırbistan, Belgrad ve Arnavutluğa şu an çevirmiş bulunuyor. Öyle ki her iki ülkede gerek NATO çerçevesinde gerek kendi ülkedeki hava kuvvetlerini, normal kara kuvvetlerini modernize etmek üzere büyük bir rotayı çizmiş bulunuyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, İsrail savunma devi Elbit Systems'te ortak İHA üretimi için anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ülkenin özel kuvvetlerinin eğitiminde ve sertifikasyonunda gerek kara kuvvetleri gerek de pilot ve hava kontrolü, hava trafik kontrolünde, askeri savunmada da, hava kuvvetleri savunmasında da İsrailli yine bu Elbit Systems'e ortaklık yapacağını duyurmuş oldu. Bunlar tabii ki resmi açıklamalar, sadece böyle niyetler çerçevesinde değil. Evet, önce Arnavutluğa bir bakalım. Arnavutluk hükümeti

0: gerek askeri altyapısını modernize etmek için İsrail'le ortak işbirliğini resmen duyurmuş oldu. Bunlar iki alanda seyredecek. Önce hava kuvvetleri adımları olarak İsrail merkezli Elbit Sistem ortaklığıyla Rinas hava üssünde pilotlar eğitilecek. Hava kontrol konusunda İsrail'in burada yapılan açıklamaya göre deneyiminden yararlanılabilecek. Hı hı. NATO standartları konusunda da. Öte yandan sadece şunu belirtmek istiyorum. Arnavutluk'taki bu Rinas hava üssünde Kosova ve diğer NATO ülkelerinin de İsrail'in bu eğitim ve sertifikasyondan yararlanacağı bildirilenler arasında. Yani ağ biraz daha da genişlemek istiyor. Sırbistan tarafında ise Belgrad'a yakın, başkent Belgrad'a yakın bir yerde yine Elbistan'da %51 ortaklıkla beraber İHA üretecek ve bu İHA'lar hem kısa menzilli kamikazeler olmak üzere hem de uzun menzilliler üretilecek. Alexander Vučić %51 pay onları olacak dedi. Bizler tabii ki gelişmeleri takip ediyoruz ancak demokratik toplum ve kamuoyu bundan oldukça rahatsız diyelim.
1: Sevda, bir sorum olacak sana. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında biliyorsun yine tutuklama emri vardı. Sırbistan ve Arnavutluk'un bu konuyla ilgili geçmişte bir açıklaması olmuş muydu?
0: Şunu söylemek istiyorum. Genelde Balkanlar, gerçi Bulgaristan da dahil olmak üzere demek istiyorum, bundan çok gurur duymamakla beraber. Hı hı. İsrail'in son olarak Gazze'deki operasyonları ve insan hakları ihlalleri başladığından beri ne yazık ki sert bir dille, resmi bir açıklamayla bunu kınayan bir bildiri olmadı. Hı hı. Özellikle basın yayının da bu konuda biraz tek taraflı davranıyor olması da göze çarpıyor diyelim. Hı-hı. Sanırım sorunuzun bir şekilde, dolaylı da olsa, sorunuzun cevabını bu şekilde.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Sevda Dükkancı. Teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Önemli bir konuydu sevgili izleyenler. İsrail gözünü şimdi de Balkanlara dikmiş durumda. Devam edeceğiz şimdi sevgili izleyenler. İngiltere'de Brexit sonrası başlayan başbakanlık krizinin son kurbanı da Starmer oldu. Peki İngiltere'de 10 yılda 6. kez yaşanan başbakan istifasının perde arkasında neler var? Starmer'ın yerine gelme ihtimali en yüksek olan isim hangisi? Gelin bakalım uzman isimler yorumladı.
2: Starmer, son 10 yılda istifa eden İngiltere'nin 6. başbakanı oldu. Peki İngiltere'deki bu istikrar krizi nasıl çözüm bulacak? Kuzey'in kralı olarak da bilinen 7. başbakan adayı Andy Burnham kim?
3: Margaret Thatcher, sonra onun etkisiyle John Major, sonra bir Tony Blair hadisesi geldi. Zaten şuraya baktığınız zaman yıllardan, 20 küsur yıldan bahsediyorsunuz. İngiltere belli dönemlerde, Churchill de bunun güzel örneklerinden biri, uzun yıllar bir başbakanın o meşhur 10 numarada oturma hikayelerini ele alır. 10 yılda 6 kişi gelmiş. Bu İngiltere için çok normal değil. Birçok kişi Brexit sürecine girerken İngiltere'nin daha refah içinde olacağı, daha güven içinde olacağı, daha Avrupa'nın politikalarından arınarak kendini o meşhur İngiliz üstten gelişini ve üstten bakışını daha da muhafaza edeceğine inandı.
4: Savaşlardaki İngiltere'nin oynadığı rol konusunda da tam böyle ABD ile uyumlu politikalar üretilemediği için İngiltere bu işlerden zarar gören bir ülke haline geldi. Dolayısıyla hep bir kurtarıcı aranıyor ve İngiliz halkı bu başbakanlarına pek artık sabır gösteremiyor. Hep sıradaki gelsin, sıradaki gelsin deniyor.
5: İngiltere'de dikiş tutmadı. Özellikle Brexit'le beraber küresel anlamda çok merkezli bir yapıya ilişkin büyük bir inanç vardı. Ama an itibariyle belli ki hem Muhafazakar Parti hem İşçi Partisi açık bir şekilde özellikle gençliğin taleplerini karşılayamayacak bir noktaya evrilmiş vaziyette. Starmer denedi. Öncesinde de denediler ama ilk defa bir başbakan yeterli olmadığını beyan etti. Bundan sonraki rüzgarı karşılayamayacağını söyledi. Çünkü İngiltere'nin karşı karşıya olduğu iki tane çok büyük sorun var. Bir,

0: iktisadi anlamda. Özellikle sanayi devriminden bu yana ilk defa küresel sisteminin belirleyicisi olma rolünü kaybetti. İki, göçü yönetemedi.
1: Trump Amerika'sının etkisi olduğunu düşünüyorum. Arkadan başka şöyle bir gerçeklik de var. İngiltere'deki sistemin artık siyaset üretemediğini, sürekli 3 aylık, 5 aylık, 1 senelik başkanlarla götürmeye çalıştı ki İngiliz demokrasisi en güçlü demokrasi deniyor. O bile üretemediği için bu noktaya geliyor. O yüzden her 2 yılda bir başbakanlar değişiyor. Bu toplamda Batı Avrupa demokrasinin de artık yeni bir siyaset üretemediğini, tıkandığını gösteriyor. Saymır gelecek, öteki de gelecek. Fazla uzun kalmadan değişebilecekler. Yeni siyaset üretene kadar devam eder diye düşünüyorum.
2: İç siyasetle devam edelim. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. CHP'de ihraçlar ve görevden almalar devam ediyor biliyorsunuz. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı ve sayı 36'ya yükseldi. Peki yeni ihraçlar olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanlarıyla ne zaman bir araya gelecek? Hemen bakacağız biz de. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu notlarıyla karşımızda. Günaydın. Hemen sözü sana bırakalım bu soruların yanıtı için Tülay Ağoğlu.
3: Merve Özkan, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik devam ediyor ve bu da önümüzdeki günlerde de yine devam edeceğe benziyor. Çünkü ardı ardına gelen toplantılarda yeni görevden almalar ve ihraçların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ana Muhalefet Partisi'nde şu ana kadar 36 il başkanı görevden alındı. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Yine CHP Genel Merkezi tarafından. Önümüzdeki günlerde bir MYK toplantısı yine yapılacak ve burada da yine gündem arınma olacak. Bazı il başkanlarının yine görevden alınabileceği, ihraçlarının istenebileceği ifade ediliyor. Özellikle parti disiplinine aykırı hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmeyen il başkanlarına ilişkin işlem yapılacağı ifade ediliyor. Bu ayın sonunda da il başkanlarını ile bir toplantı yapması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni döneme ait hedeflerini ortaya koyacak bu toplantıda. Olağan kurultay süreci de yine masaya yatırılacak konulardan bir tanesi olacak. CHP bir komisyon oluşturdu genel merkezde. Uzmanlardan oluşan bir komisyon. Daha çok hukukçuların olduğu bir komisyon. Belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk iddiaları inceleniyor. Tanık ifadeleri tek tek masaya yatırılmış durumda işte bu komisyon tarafından ve ay sonunda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sunum yapılması bekleniyor. Eğer suçlu olduğu, iddiaların doğru olduğu kanaatine varılırsa bu komisyon tarafından ve CHP Genel Başkanı tarafından belediye başkanlarının ihracının da yine gündemde olacağı ifade ediliyor diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım şimdi.
2: Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aldık son gelişmeleri. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu aktardı son gelişmeleri. Devam edelim efendim şimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Beklenen sağanak İstanbul'u vurdu. Caddeler yine göle döndü. Aralıklarla etkili olan yağış İstanbullulara zor anlar yaşandı. Neler yaşandığına bakalım şimdi.
4: İstanbul'u sağanak vurdu. Her yer göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. Duramayan da işte böyle sürüklendi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin ard arda yaptığı uyarıların ardından beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Kentin her iki yakasında da gökyüzü bir anda karardı. Aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.
5: Nispetiye Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya gitmeye çalışan bir araç tam da bu tünele geldiğinde yoğun yağmur suları nedeniyle mahsur kalmıştı. Ve şu anda ekiplerin yine su tahliyesi devam ediyor. Sürücü içeriden çıkarıldı. Bunu da belirtmiş olalım.
4: Yağmura yolda yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Burası Beşiktaş. Ihlamurdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sele kapı

0: olmak üzereyken son anda kurtuldu. Can pazarının yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler de Sarıyer'de kayda geçti. Ana su borusu patladı. Cadde sular altında kaldı. Yolda oluşan su birikintileri sürücüleri zorladı. Kuvvetli yağış zincirli kuyuda alt geçidi doldurdu. Araçlar mahsur kaldı. Kağıthane'de de yaz yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Kanalizasyon borusu patladı. Cadde suya gömüldü. Yağışın etkisiyle semt pazarının bulunduğu cadde göle dönerken esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için yoğun çaba harcadı.
1: Burada kış var abi ya.
0: Şişli'de sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan yok ancak iki araçta büyük hasar var.
2: İstanbul İtfaiyesi.
3: Evet, dün İstanbul'da yaşananlar böyleydi. Cumartesi günü birçok ilde de yine gök gürültülü sağanak etkili olmuştu. Peki bugün ve gelecek hafta hava nasıl olacak? Yağmur bugün de İstanbul'da devam edecek mi? A Haber muhabiri Erşan Karaca, Adil Hoca ile birlikte bizi bekliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ile birlikte. Güzel bir hava görüyorum şu anda Erşan Karaca. Arkandaki manzara da oldukça güzel görünüyor. Ama bugün nasıl olacak merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırakalım havanın notları için.
4: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Dün geride bıraktığımız saatler içerisinde yani yine dün sabah bu saatlerde deyim yerindeyse İstanbul'un birçok bölgesini sel almıştı. Peki şu anda İstanbul'da hava durumu nasıl ve İstanbulluları yeni haftada nasıl bir hava durumu bekliyor? Sorularımız ve çok daha fazlası için çok değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkürler, günaydın. İyi bir pazarlar İstanbul, Üsküdar'dan diyelim. Şu an baktığımızda
4: güneşli.
5: Günlük güneşli. Aslında havada biraz kümülüsler var. Gördüğünüz bulutlar kümülüsler geliyor. Karadeniz üzerinden yükselmeye başlıyor. Burada birazcık bulutlanıyor. Marmara'ya doğru kaybolmaya başlıyor. İstanbul'da şu anda 26 ile 28 derece arasında bir hava sıcaklığı var. Parçalı bulutlu yer yer güneşli bir hava hakim. Bu hava düne göre kıyasladığımızda oldukça rahatladı. Yani İstanbul daha doğrusu dün bir soğuk cephe geçişi oldu. Trakya üzerinden gelip ucu Marmara'ya kadar uzanan ve devamında da Karadeniz üzerinden yurdu terk eden bir soğuk cephe vardı. O soğuk cephenin önünde çok kuvvetli yağışlar oluştu ki en yüksek yağış Sakarya'da oluştu. Yaklaşık 97 kilogram. İstanbul'daki en yüksek yağış da Üsküdar'da 60 kilogram oldu. Tabi bu 60 kilogramlık yağış gün içerisinde tamamen yayılmış değildi. Bir, yaklaşık yarım saat içerisinde düşen bir 50 kilogramlık Üsküdar'da yağış vardı. Ama bugün baktığınızda artık o sistem etkisini kaybetti. Ama tabii ki sistem etkisini kaybederken kuzeyli Poyraz'dan esen rüzgar yine devam ediyor. Dün de etkiliydi o rüzgar. Özellikle kuzey kesimlerdeki ilçelerimizde bugün denize girme yasağı var. Her ne kadar deniz suyu sıcaklıkları yükselmiş olsa da nereler bu ilçeler? Sarıyer ve Beykoz. Aslında biraz Şile'de de riskler var ama özellikle risk biraz daha Beykoz ve Sarıyer'deki yüksek dalgadan kaynaklı olan çeken akıntı riski var. O yüzden de denize giriş yasaklandı ama önümüzdeki günlerde bu yarından itibaren bu yasak kalkmış olacak. Peki İstanbul'da bu hava ne kadar devam ediyor dersek İstanbul'daki bu sıcaklık değerleri aslında 27-28 dereceler yani rahatlamış. Dünün öncesindeki günlerde yükselen sıcaklıklar 33-34 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar artık sönümlenmiş vaziyette. Bu hafta İstanbullular bu yani çok aşırı bunalmadan yazın tadını çıkararak 27-28 derece en yüksek sıcaklıklar tabii bunlar. Gece sıcaklıkları da 20-21 derecelere kadar düşüyor. Bu da şunu ifade ediyor. İstanbul bu hafta rahat. Nereye kadar rahat? Perşembe gününe kadar. Perşembe günü tekrar bir kuzeyden gelen yağışlı sistem var. O da tekrar yağışlar bırakacak İstanbul'da gözüküyor. İstanbul'da genel tablo böyle. Kısaca ülke geneline bakayım. Özellikle Akdeniz'de iç kesimlerde yağış var. Bugün oralarda dikkatli olmak gerekiyor. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da yine bugün yağışları görüyor olacağız.
4: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğu meteoroloji uzmanı Adil Tekin belirtmiş olduğu gibi aslında bir yandan yurt içindeki hava notlarını aktarırken bir yandan da İstanbul'daki hava durumunu aktarırken bir yandan yurt içindeki notlarımızı da sizlere aktardık diyelim. İstanbulluları bu hafta içerisinde bunaltmayacak bir hava dereceleri 27-28 dereceleri görecek diye tahmin ediliyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: Erşan Karaca'ya ve Adil Tek'e teşekkür

0: Teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim, Edirne'ye uzanacağız şimdi. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3. gününde de devam ediyor. Hemen biz de o noktaya çevireceğiz kameralarımızı. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor, yakından takip ediyor. Nasıl bir atmosfer var? Vedat, orada söz sende.
1: Evet, Edirne Sarayı içindeyiz. 665.si düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinin belki de final günü artık bugün. 3 gün önce güreş başlamıştı. UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası olarak da kayıtlarda bulunan tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 840 sporcuya ev sahipliği yapıyor. Birbirinden zevkli mücadeleler 2 gün boyunca devam etti ve bugün de artık final gününe geldik. Binlerce güreşsever Türkiye'nin dört bir yanından 665. Kırkpınar yağlı güreş pehlivanlarının bu mücadelesini izlemek için Edirne'ye akın etti. Edirne'de tabiri caizse bir güreş festivali yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Doğalıçayır'da atalarımızın bu kültürel mirasını yaşayan ve yaşatan sporcular görüldüğü gibi çayırda güreşlerine devam ediyorlar. Tabii ki hemen gözler baş pehlivanlıktaki mücadelelere çevrilmişti. İlk iki turda kıyasıya mücadele yapılmıştı ve bu mücadeleler sonucunda önce ilk 32, sonra da ilk 16 belirlenmişti. Geride bıraktığımız gün ise 8 baş pehlivan çeyrek finale yükseldi. Kim bu isimler, ona bakacak olursak: Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Fevzu Artık ve Seçkin Duman çeyrek finale çıkmışlardı. Bugün ise saat 12'de çeyrek final için baş pehlivanlar doğal içeriye çıkacaklar. Tabii ki bu yıl Feyzullah Artık ligde de liderliğini sürdürüyor. Gözler ise Ali Gürbüz'e çevirmiş durumda. Eğer bu yıl pehlivan baş pehlivan olursa altın kemerin sahibi olacak. Sadece Ali Gürbüz'ün altın kemeri alma ihtimali var. Bugün de bu mücadele kıyasıya bir yarışmaya sahne olacak diyelim. Biz de gelişmeleri an ve an saray içinden takip ediyor olacağız.
0: Veda, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Sevgili izleyenler, bu hafta illere göre çay kültürünün ikinci bölümünde çayın başkenti Rize'ye ve kaymaklı çayına ünlü Van'a konuk olacağız. Rize'nin ilk hasat Mayıs çayından Van'ın tarihi çay evindeki bakır semaverleri, her yörenin kendine özgü demleme geleneğini keşfediyoruz. Taşıyalım ekranlarınızı.
2: Rizeli çayı nasıl tercih ediyorsunuz?
3: Demli tercih ediyorum.
2: Abi, çay ne anlam ifade ediyor?
4: Çay insana ferahlıktır, rahatlık ve birlik ve beraberliğin simgesi olarak çay içmek doğal bir haktır yani.
5: Biz su niyetine çay içiyoruz yani. Çay bizde vücudun narkozudur yani.
2: Narkoz niyetine.
5: Narkoz niyetine bizde çay. Sabah öğle akşam.
6: Ya ben de böyle hoholli.
2: Hoholli.
6: Hoholli.
2: Çok tatlı olmuyor.
6: Olmaz.
2: Rizeli için çay sadece bir çay değil. Adı çay, yaşam sembolü, hayat suyu,

Türkiye'nin çay haritasına baktığında hem üretim hem de tüketimde ilk sırada yer alan çayın başkenti Rize'deyiz. Ve tabii ki Rize'de olursanız gördüğünüz gibi 30 metre uzunluğunda olan dünyanın en büyük çay bardağı simgesi. Peki Rizeliler çayı nasıl demler, iyi çay nasıl demlenir ve nasıl içilir, yerinde gözlemleyeceğiz.

0: Size bir çayı nasıl demlerle baktığımızda öncelikle çayı demlemek için su çok önemli. pH değeri yüksek, kireçsiz bir su tercih etmeniz lazım. Tabii ki
1: demliği de soruyorum ama çünkü bakır evet, var, çelik var, hangisinde?
0: Son dönemlerde yapılan araştırmada ısı sıcaklığını aynı anda vermesi nedeniyle çelik demlik daha çok tercih ediliyor. Çünkü ısı bir anda her tarafa veriyor ve minerallerin suya bırakışını hızlandırıyor. Şimdi evet, ikinci önemli

0: En önemli unsur tabii ki dünyanın en doğal çayı olan Rize çayı. Hele bu çay Mayıs çayı olursa, ilk hasat olursa, aroması yüksek bir aroma değeriyle kullanacağınız bir
1: Mayıs
0: çay.
1: Mayıs çayının farkı var.
0: Farkı var. Çünkü ilk hasat her zaman ilk çocuk gibidir. Sevginin çoğunu oraya verirsiniz. Çaydaki olay ilk hasat çayın da dinlenmiş, bitki dinlenmiş oluyor. 6 aylık bir dinlenme sonrasında ilk ürününü, hasatını verdiği için ilk hasat çay çok önemli. Diğer bir önemli konu ise suyu, kaynattığınız suyun kesinlikle fokurdamasını, durmasını beklersiniz. Yani 100 derecede kaynıyorsa bu su, bu derecenin 85 derece düşmesini beklemeniz lazım.
1: Önce kaynaması lazım,
0: kesinlikle.
1: Sonra bir beklemesi
0: lazım. Şimdi şu şekilde çayımızı, dünyanın en doğal çayı, gezdireceksiniz. Çünkü bütün yaprakların şoklanıp suyla temasını sağlamanız lazım. İçerideki aromaları hapsetmek için aslında bir başta kapatabilirsiniz. O 15-20 dakikalık bir süre içinde. Ama aşağıdaki suyun kesinlikle kaynamaması lazım.
1: ...15 ile 20 dakika arasında çayımız demini aldı. Şimdi kalite kontrol var.
0: Evet, şimdi bakıyoruz içine. Çayımızın yapraklar tamamen dibe çöktü. Tavşan kanı diye nitelendirilen dünyanın en doğal çayını böyle şu şekilde bardaklara dolduruyoruz. Bu çay tercihleri tabii demli, açık veya normal.
1: Bakalım hemen.
0: Ve dünyanın en doğal çayını bu şekilde.
1: Ve Mayıs çayı en kaliteli.
0: İlk hasat Mayıs çayını, Rize çayını, coğrafi işareti çayını bütün tüketicilere öneriyoruz diyelim.
1: Rize'de dolanınca her köşede, her sokakta 1-2-3 çay ocağı görebiliyorsunuz. Rizeli'nin vazgeçemediği lezzet çay. Kahvaltıda, yemekte, akşam, her zaman. Ve Rize'nin simgeleri gördüğünüz gibi demlik. Ve arkamda ise o Rize'nin meşhur çay bardağı simgesi.

0: Tarihi Çay Evi'ndeyiz. Burada geleneksel yöntemlerle çay demleniyor ve herkesin, yerli ve yabancı turistlerin çay içmek için geldiği yerlerden bir tanesi. Tabii bu çayın ne özelliği var? Şimdi ustamızdan öğreneceğiz. Aşırın nar
1: ağacım, maalesef bura bağımlılık yapmış bize. Yani günde iki çay içmesek burada bizi kurtarmıyor yani, en azından.
2: Güzel bir yer, güzel bir mekan, güzel bir hizmet. Hepsi biriminden güzel, memnuniyetle buradayız.
3: Evet. Bizim çayımız, biz kaliteli çay kullanıyoruz. Bir, ikincisi eski geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bizim bu semaverlerimiz bakır semaverleridir. Az önce de izah ettim, burada su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra o sıcaklığı ölüyor, arınıyor. Ondan sonra diğerine geliyor, diğerinden sonra çay demleniyor. Buranın çayı damak tadı da şudur. Taze çay, kaymaklı çay bana öz olduğu için çayın üzerine kaymak çıkması lazım. Çıkmadığı zaman müşterilerimiz, yani Van geleninde, o çayın taze olmadığını söylüyor.

60 yıl üzerinde ömürleri var. Bizim bu tarihi korumamız için bazı büyüklerimizin bize tavsiyeleri var. Diyor ki sakın bunları değiştirmeyin. Burayı değiştirdiğiniz zaman buranın tarihiyle oynamış olursunuz. Biz de bu tarihi korumak için elimizde geldiği kadar korumaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu tarihi sandalyeler, bu tarihi masalarda birçok büyük insan, büyüklerimiz, birçok bürokrasi, birçok mülki amirleri, birçok aşiret liderleri oturmuş, kararlar almış, çok anıları var bizde. Onun için biz bunu değiştirmek istemiyoruz.

Ve bültenimize Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Bu hafta Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Bozcaada'ya konuk olduk. Arkadaşlarımızın izlenimlerine yakından bakalım.

Bozcaada Türkiye'de köyü olmayan tek ilçe Bozcaada. Ama Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı. Tarihi dokusuyla, geçmişiyle, tarımıyla, turizmiyle, denizi, güneşi ve o butik sokaklarıyla ve de deniz ürünleriyle Kuzey Ege'de tatilcilerin de gözde mekanı. Ancak tabii ki Bozcaada'da oldukça kıymetli üretimler de söz konusu. Coğrafi tesisini işaretti. Çavuş üzümünden kabak çiçeği dolmasına ve birçok gastronomiye damgasını vuran üretimleri de göz bebeği. Gelin Anadolu Diyarı ekip olarak Bozcaada'yı hep birlikte yakından gezelim.

0: tabii ki Bolca'da deyince bu adaya özgü bazı özel yemekler de var. İşte onlardan bir tanesi de kabak çiçekli olması. Bunu en iyi yapan ustalardan birisi de Zeki Şef şu anda yanımızda. Zeki Şef Türkiye'de bir saat içinde canlı yayında 13 yemek yapan tek rekorun sahibi. Bu kez de kabak çiçekli olmasını bize nasıl anlatırız?
1: Tabii ben şimdi size tek tek bunları anlatacağım. Kabak çiçeği dolması için ilk önce gerekli olan şey zeytinyağı. Zeytinyağına dolmalı fıstığımızı kavuracağız. Ben size şöyle bunları göstereceğim. Daha sonra içimizi bir gün öncesinden hazırladığımız için kabak çiçeklerini o şekilde dolduracağız. Ama ben size güzelce hepsini ayrıntılı olarak anlatacağım.
0: Peki kabak çiçeği nereden topluyoruz?
1: Kabak çiçeği kendi bahçemden.
0: Bakalım kabak çiçeğini nasıl
1: yapıyoruz? Şimdi kabak çiçeği için ilk önce zeytinyağımızı şöyle tenceremizin içine döktük. Bunu döktükten sonra ocakta olacak bu. Daha sonra dolmalık fıstığımızı koyuyoruz. Şöyle bakın göstereyim.

0: Zeki Usta'dan Kabakçe dolması tarifini almaya devam ediyoruz. Bir gün önce hazırlanmış olan Kabakçe dolmaları hazırlanışını bize gösterdi mi Zeki Usta?
1: Evet, şimdi ise bu şekilde dinlendi. Bir gün dinlendi. Şimdi servisimiz hazır.
0: Şimdi bu zeytinyağı mı?
1: Tabii, üzerine zeytinyağı damlatıyoruz. Zaten bu zeytinyağlı oluyor ama tabii üzerine zeytinyağı çiğden döktüğümüzde tabii daha ayrı bir lezzeti olduğu için bu şekilde gayet güzel sunuma da uygun olarak böyle bu şekilde.
0: Şimdi Kabakçe'yi de gösterelim solda. O renkte.
1: Bak, bu renge geldi.
0: Yani bu dal bu şekilde bu hale geldi.
1: Evet. Şimdi bunun tabii bu renge gelmesinin nedeni de harcın nedeni de. Benim harcımda mesela nane, işte yeni baharın bolluğu bunları bu renge sokuyor ama lezzet olarak süper oluyor.
0: Evet. Üzerinde de bir limon kesiyorsunuz.
1: Tabii limonla süsleme yapıyoruz. Böyle zeytinyağlı bu şekilde masamızda böyle servisimizi yapıyoruz hemen böyle.
0: Bir porsiyona ne kadar koyuyoruz?
1: Bir porsiyona 8 tek koyuyoruz böyle. Yani doyurucu.
0: Peki bunu yoğurtla tavsiye ediyor musun?
1: Yani yoğurtla da yiyebilirsiniz tabii canım. Neden yemezsiniz? Yani sonuçta yoğurtla
0: yiyebilirsiniz. Bir de sarımsaklı da olursa.
1: Tabii kesinlikle. Öyle koyun yoğurdu falan olacak böyle annemizin yaptığı falan. O yemeğe doyamazsınız.
0: Doyamazsınız.
1: Aynen evet.
0: Ekmek bile yedirmez.
1: Yedirmez. Kesinlikle yedirmez.
0: Evet. İşte Bozcaada'nın meşhur, tarihi geçmişi çok eski yıllara dayanan ama bugün hala ustalarımızın maharetli ellerinden üretilen Kabakçe dolmasını sizler için görüntüledik.

0: Yanımızda Civan Hanım var. Merhabalar.
1: Merhaba efendim. Hayırlı işler. Merhabalar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
0: Siz de bir turizm elçisi sayılırsınız. Ama burada çok güzel ürünler var. Neler yapıyorsunuz? Burada Bozcalı'ya özgü neler var?
1: Çok güzel. Bütün mevsimine göre, bütün kış çalışarak mevsimine göre reçelerimizi yaparız. Çıtırbal kabağı reçeli, domates, gelincik, incir, çıtırbal kabağı reçeli, limon ve ebe gömeci buranın en meşhur reçellerindendir. A6'sı ana menü gibidir. Ama tabii ki popüler olanı da şu süt reçelini söylemeden geçemeyeceğiz.
0: Süt reçeli deyince ne anlamamız lazım?
1: Yani şu var.
0: Babaannemizin reçeli mi sayılıyor?
1: Evet. Babaannemizin reçeli sayılıyor. Bunu günlük yapıyoruz. Bir de çok taze. Keçi sütünden yapılan, yağlı bir sütten yapılıyor. 4 saat kaynadıktan sonra reçele dönüşüyor. Yapımı çok zor ama yine de yapıyoruz. Seveni çok oldu.
0: Ama lezzeti çok güzel.
1: Lezzeti muhteşem.
0: Bunlar da sadece adaya mahsus sanıyorum.
1: Evet. Şöyle.
0: Kekiği de meşhur adamın.
1: Evet. Kekikleriyle meşhurdur adamız. Bilya kekiği, dağ kekiği ve limon kekiğimiz bulunur. Bir de şöyle hepinin karışımını yapıyoruz. Bu kahvaltı karışımımız. Zeytine, zeytinyağı içinde. Yani salatalarımızda çok güzel bir baharatımız. İçinde zahteri, sumağı, zencefili, limonu, limon kekiği, dağ kekiği, bilya hepsi bulunur. 12 çeşit. Bu çok güzel olur. Şöyle geçersek eğer ada çayımız tabii ki ada deyince aklımıza gelen ada çayımız kendi bahçelerimizde dikip yetiştirdiğimiz tazecik her gün getiririz.
0: Kokuyor daha güzel.
1: Evet çok güzel kokar. Ve biberiyemiz tabii ki et yemeklerimize koymadan olmuyor. Misler gibi taze taze kuruturuz yaparız.
2: Merhaba.
0: Nereden yedin tatile?
2: Ben burada üniversite öğrencisiyim. Çanakkale merkezden geldim. Antalya'da yaşıyorum normalde. Yani buraya özel hanımefendi çok güzel şeyler satıyor. Bir bakalım dedik. Çok beğendik. Yani beklediğimizin üstünde çıktı. Gelmişken de hani bu yöresel ürünlerden almak istedik.
0: Biz Bozcalı'yı yeni geldik, hiç bilmiyoruz. Nasıl anlatırsınız?
3: Hoş geldiniz. Bozcaada'mızın bizim öncelikle en güzel yanı trafik ışığının olmaması. Buraya geliyorsanız şehirdeki stresinizi, sinirinizi trafik yoğunluğunu bırakıyorsunuz. Işık bile görmüyorsunuz. Biz burada slow food, yani yavaş yemek, yavaş gezmek ve yavaş içmek üzerine yaşıyoruz. Biraz sizi şehrin stresinden uzaklaştırıp burada biraz yavaşlamaya alıştırıyoruz. Mutlu edip göndermeye çalışıyoruz.
0: Mekan olarak koy, deniz, plaj.
3: Bütün plajlarımız Ayazma başta olmak üzere. Akvaryum koyumuz, Göztepe'miz var. Manzarası çok güzeldir. Bir ada turu motorla çok güzel olur ATV ile. Manzaralarımız güzeldir. Denizimiz güzeldir. Birçok Kuzey Ege Denizi'ne göre de tescillidir. Akvaryum gibidir. Her şeyi izleyebilirsiniz.
0: Bozcaada'yı adım adım koy koy gezmeye devam ediyoruz. Anadolu Diyarı ekibi olarak şimdi de Bozcaada'nın aslında Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel plajlarından bir tanesi olan Ayazma plajındayız. Bozcaada'ya gelenlerin mutlaka gelip denize girdiği bu plajda ciddi bir çekim gücü var. Çünkü buradaki suyun soğukluğu Türkiye'nin en soğuk suyu olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Yaz sıcağında üşüten de bir deniz suyu olduğu için de Ayazma plajı binlerce tatilcinin gözde mekanı haline geldi. Ve buranın bir başka özelliği de denizde M.Ö. 12. yüzyılda meydana gelen depremden dolayı bir kaya setin oluşması ve sanki burası doğal da bir liman haline gelmesi. O nedenle oldukça sığ bir denizi var. Aynı zamanda çok da geniş mum gibi kumu olan plajı var. Ve yaz sezonunda özellikle Türkiye değil dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistler Ayazma plajına gelerek yazın ve denizin, güneşin, kumsalın tadını çıkartıyor.
4: Adanın suyunun çok soğuk olduğu söylenir. Gerçekten de öyle ama çok keyiflidir. Özellikle de denizin temizliği çok ön planda adada. Bu Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre de onaylanmış ve Sağlık Bakanlığı özellikle bu Tuzburnu koyunda ve Ayazma koyunda

0: verilebilir deniz olarak da burayı göstermiştir, işaret etmiştir. O yüzden de rüzgarla birlikte denizin soğukluğu aslında çok keyifli oluyor.
1: Bolcaada'da organik üretimin yoğun olduğu bölgeden birindeyiz ve aslında burada taş ve kayalık arazinin içinde üretim de yapılabilir ve bu üretim doğal bir üretim. Uzun yıllardır buna emek veren de bir üreticimiz var, Naci Erdoğan, ve farklı sistemler, farklı teknolojileri de takip ediyorsunuz. Burada taşın toprağın arasında bu güzel badem tarlasını oluşturdunuz. Peki bu sistem nedir?
2: Sistemi şöyle anlatayım. Biz bu sistemi 2025'in başında kurduk. Bu güneş enerjisinde çalışan ve yapay zeka ile çalışan bir toprak nem ölçer. Bu toprak nem ölçer, gerekli nem toprakta kalmadığı vakit ve toprağın neme ihtiyacı olduğu an otomatik olarak damlama sularımızı şeye çıkartır. Bakın burada damlamalar var her ağacın altında. Bu damlamalardan su gelir ve daha sonrasında da nem yeterli geldiği vakit damlama sulamayı devreden çıkartır. Bu da çok ciddi bir su tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda ağacı çok fazla su verdiğimiz vakit ne kadar zarar verdiğimizi bile bilemiyoruz. Ve ağacı da tembelleştirmiyoruz. Yani doğa bu ağaç için ne gerekiyorsa bu sistem onu yapıyor. Bu sadece bir 5 dönümlük bir deneme alanımız. Alan çok geniş. Fakat buradan bize sulama yaptığı süreyi veriyor. Biz de 8 ana hattımızdan vermiş olduğu süre kadar sırayla su veriyoruz. 2024'te kullandığımız su miktarında 2025 çok daha kurak geçmesine rağmen 3'te 2 gibi tasarruf sağladık. Yani 2024'te kullandığımız suyun sadece 3'te 1'ini kullandık. Çünkü ana sayacımız var. Ana sayaçta yıllık ne kadar su kullandığımızı görebiliyoruz.
1: Bozcaada'nın şehir merkezinin dışında kalan değerlerini tanımaya devam ediyoruz. Tabii ki son yıllarda da badem üretimiyle ön plana çıkmış Bozcaada'da badem üretiminin yapıldığı bir noktadayız. Nedir bu badem meyvesinin sırrı?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bulunduğum bu bölgede bademlik diye geçen alan. Ve görüyorsunuz %80 taş, %20 toprak. Yani yerleri görüyorsunuz. Fakat
1: bu sürülmeyen toprak değil mi?
2: Evet, sürülmeyen bir toprak. Bakın bademler 5 ile 6 santim arasındadır. Yani bu bademin en büyük özelliği iriliği. Ve bu yüzden de herhangi bir şekilde kargalarla ilgili de bir sorunu yoktur. Ve kabuk ayrıldıktan sonra içinden çıkan kabuklu ağacını kırdığımız vakit, ki bununla ilgili de bir tesis yaptık. Kırdığımız vakit 3'te 1 iç oranı var. Bu da badem için iyi bir orandır. Ve 1 kilo iç bademden de soğuk sıkım yapıyoruz badem yağı için. O soğuk sıkımda da 1 kilo iç bademden 550 gram yağ çıkıyor.
1: Hani derler ya, çalışınca oluyor. Ama tabii yıllarınızı verdiniz. Bir badem ağacı 8 yılda ve 9 yılda verim vermeye yani, başlıyor. Sabır isteyen bir...
2: Badem yetiştiriciliği, evet. Yani hibrit olmayan, bunun gibi orijinal bademleri yetiştirmek önemli bir yatırım işi. Çünkü en az 10 yıl sabretmek zorundasınız, bakmak zorundasınız, masraf yapmak zorundasınız. Tabii bu güce ancak sahip olursanız bunu başarabiliyorsunuz.
1: Ama sahip olsanız da sabır çok önemli.
2: Tabii ki sabır çok önemli. Şöyle ki bu bir sevgi işi. Gerçekten bir sevgi işi. Ben hayatım boyunca bir bardağın içinde bile bir fasulye okulda yetiştirmemiştim. Bir saksıda çiçek yetiştirmemiştim. Fakat Allah bana böyle bir şey kısmet etti. Ondan dolayı da insanlara da örnek olmaya çalışıyorum.

Bozcaada'nın can damarı, can suyu, bağları. Ve her ne kadar turizm açısından Bozcaada çok anılsa da üzüm bağları da oldukça ünlü. Tabii ki çavuş üzümü de coğrafi tesisini işaretli. İşte 11 ay bakım isteyen bu narin ürün nefaseti ve lezzetiyle, aromasıyla fark yaratıyor. Tabii ki bakım zamanı da çok çok önemli. Şu sıralar üzüm bağlarında filiz kırma ve üzerinde meyve olmayan dalları seyretme ve budama bakımları yapılıyor ve oldukça da narin bir ürün Bozcaada çavuş üzümünün bu bağı. Her ne kadar turizm demiştik, turizmin yanı sıra tarımı elden bırakmayan ve tarımla üretimden vazgeçmeyen bağcıların ürettiği ve hazırladığı yeni bir genç bir bağdayız. Ama bunlar da adeta bir bebek olgusuyla yetiştiriliyor. İşte görüldüğü gibi bu güneşin alnında, bu sıcakta kadın üreticilerimiz bağlardaki bakım çalışmalarını yapıyorlar. Tüm bunların hepsi hasat döneminde verimin iyi alınması için o meşhur Bozcaada'nın çavuş üzümünün daha kaliteli, daha nefasetli, daha aromalı olması için.

şu anda bulunduğumuz nokta Bolca'nın en batı ucundan bir lokasyon. Ve buraya gün batımı deniyor. Bolca'ya gelen misafirler mutlaka gün batımı için buraya gelmeyi ihmal etmiyorlar. Tabii ki buraya gelmişken de yine kartpostalara konu olacak bir görüntüyle karşılaşıyorlar ki onlardan bir tanesi hemen rüzgar gülleriyle birlikte adanın en batı ucundaki polen tepeleri. Gökçeada'yı da kucaklayan bu bölge adanın en güzel noktalarından bir tanesi. Turizmiyle ön plana çıkan Bolca'da özellikle yaz tatil sezonunda gelen misafirlerini işte bu lokasyonlarda ağırlıyor ve özellikle akşam güneşin batma saatinde ise bu Kuzey Ege'nin yine Ege Denizi'ne kıyı olan bu noktasından müthiş bir görüntüye tanık oluyorlar.

0: Türkiye'nin Kuzey Ege'deki parlayan yıldızı Bolcaada'daydık. A Haber Anadolu Diyarı ekibi olarak Bolcaada'nın köşelerini, akvaryum koylarını, denizini, güneşini ve tarımsal ürünleri birlikte yöresel değerlerini gezmeye, görmeye çalıştık. Sizin için Bolcaada'nın değerlerini ekranlara aktarmaya çalıştık. Anadolu Diyarı ekibi olarak bir başka Anadolu Diyarı programında yine Türkiye'nin bir başka diyarında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.
1: Dünya Kupası gündemiyle devam edeceğiz. Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin 5 gollü maçta Yeşilburun Adaları'nı zor da olsa geçerek yoluna devam etti.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ve Yeşilburun Adaları Miami'de karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden son şampiyon Arjantin ilk yarıyı Lionel Messi'nin golüyle önde kapattı. Son 32 turuna 3 beraberlikle namağlup gelen Yeşilburun Adaları 59. dakikada Duarte ile beraberliği sağladı ve maç uzatmaya gitti. Bu bölümde de Lisandro Martinez'in golüne karşılık veren isim Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral oldu. 23 yaşındaki futbolcu harika bir vuruşla skora ikinci kez denge getirdi. Ancak 111. dakikada Romero'nun kafasında Borges'e çarparak kaleye giden top skoru 3-2 olarak belirledi. Arjantin sonun 6 turunda Mısır'la karşılaşacak. Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maçta perdeyi açan golüyle bu turnuvadaki 7. toplamda 20. golünü kaydetti. 39 yaşındaki futbolcu böylece kendisine ait rekoru da geliştirmiş oldu. Yeşilburun Adaları'nda Trabzonspor'dan Cabral'ın yanı sıra kadroda bulunan Wagner Pina maçta süre almadı. Başakşehir'i Nuno da Costa ve Iğdır Futbol Kulübü'nden Ryan Mendes ise ilk 11'de forma giydi.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında göç ederek Van Erciş'e yerleşen Kırgız Türkleri gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız Türkleri oluşturdukları atölyelerde geleneksel kıyafetleri ve otağı yapıyor.
10: Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri geleneksel Türk kıyafetinin üretimini yapıyor.
11: Burada geleneksel çantalarımız olsun, kıyafetlerimiz olsun, onların üretimini yapıyoruz, onların satışını yapıyoruz.
10: Nasıl, zor mu bunları yapmak?
11: Yok, hayır. Biraz tabii ki de zorluğu var ama zevkli.
10: Alıştık.
11: Alıştık, evet, alışkınız zaten.
10: Peki hangi zamanlarda çalışıyorsunuz?
11: Tam zamanlı çalışıyoruz biz burada. Kaynım ve eğitimin atölyesi var.
10: Burada savaşçı kıyafetleri, eski Türk kültürüne ait otağı üretimi, yani yöremize ait, yani bütün ürünlerin imalatını yapıyoruz.
11: Evet,
10: tabii zevkli, hem üretiyoruz, hem kültürümüzü yansıtıyoruz, hem de yani kendi ekonomimize katkı sağlıyoruz. Her açıdan bizim için dolu dolu geçiyor diyebilirim.
9: İlçedeki Kırgız Türkleri yaptıkları ürünleri yurt içi ve birçok ülke

0: gönderiyor.
1: Kadınlar burada kendi kültürlerine ait yelek, elbisenin dışında da ota yaparak sipariş alıyor. Aldıkları siparişi ise yurt dışına ve yurt içine gönderiyor.
2: Otağın dış kısmı, dış süslemelerini yapıyoruz. Hem dış hem iç bütün süsleme, aksesuar kısımlarını yapıp hazırlayıp o şekilde gönderimlerini sağlıyoruz.
3: Kaç günde tamamlanıyor?
2: Bir hafta 10 gün civarı gönderim için hazır olmuş oluyor. Bütün aksesuarlarla birlikte ahşabıydı, keçesiydi, süslemeleriydi, el işçiliğiydi. O şekilde hazırlayıp gönderiyoruz.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Balon turizminde yolcu sayısı başkentin nüfusunu aştı. 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sivil havacılıkça hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin balon turizminde hem trafik hacmi hem de uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'de yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydetti. 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimler verildiğini söyledi. 2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti Bakan Uraloğlu. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Afyon, Karahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiği, bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandığı, 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini verdi. 2011 yılından bu yana da yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Türk yapımı sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç ediliyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: mutlu günler efendim. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda yeni saatlerimindeyiz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde. Dünyanın gözü salı günü Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nde. Başkent dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da çok önemli bir konuğunu ağırladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan konuşmasında yine çok önemli mesajlar verdi ve devamında dünyaya bir çağrıda bulundu. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli dedi.
1: Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.
2: Türkiye dünya diplomasisinin başkenti oldu. Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi gözler Vahdettin Köşkü'ndeydi. Erdoğan'ın konuğu bu kez Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i resmi törenle karşıladı.

0: törenin ardından kapılar kapandı, Erdoğan ve Şerif ikili görüşmeye geçti. Masada iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve konuk başbakan ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.
0: Erdoğan'ın hedefinde İsrail'in bölgeye yaymaya çalıştığı ateş çemberi vardı. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli çağrısı yaptı.
1: İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
0: Erdoğan sözlerini barış için çabalarımız devam edecek diye sürdürdü.
1: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Türkiye zor zamanlarda hep yanımızda oldu diyen Şahbaz Şerif de Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.
2: İnanılmaz bir cömertlik görüyoruz Türkiye'den. Ne zaman zor durumda kalsak Pakistan olarak, bu bir savaş olabilir, bir deprem, sel olabilir. Bu gibi durumlarda Türk halkı hep yanımızda olmuştur. Değerli kardeşim Erdoğan'a teşekkür ederim.
3: Efendim, NATO zirvesinde geri sayım başladı artık. Zirve öncesinde başkentte hazırlıklar devam ediyor. Emniyet ekiplerinin denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Gelin hemen başkente gidelim biz de. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin notlarıyla karşımızda, son hazırlıkları kendisinden dinleyelim.
4: Evet, Ankara'da NATO liderler zirvesine artık sayılı günler kaldı. Gözler bu NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Çünkü çok kritik bir zirveden bahsediyoruz. Birçok ülkeden tabii ki devlet başkanları burada olacak. Yine konuk devlet başkanları da buraya gelecek. Bu çerçevede de Emniyet Genel Müdürlüğü tüm unsurlarıyla sahada denetimlerini sıkılaştırmış durumda. Tabii ki asayiş denetimleri devam ediyor. Yine yaya denetimleri devam ediyor. Atlı birlikler bir yandan güvenliği sağlamak için sahada görev yapıyorlar. Biz de şu anda tabii ki Ankara'nın en işlek, Ankara'nın orta noktası dediğimiz Kızılay Meydanı'ndayız. Atatürk Bulvarı üzerindeyiz ve burada da görmüş olduğunuz gibi Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri GBT kontrolü yapıyor. Vatandaşlara güven ve huzurlu ortamı sağlamak adına özellikle tabii ki NATO Liderler Zirvesi için Operasyon Turkuaz başlığıyla bu denetimler devam ediyor. Yine başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 9 ilçede geniş çaplı denetimler de gerçekleştiriliyor. Özellikle Ankara'nın kritik noktalarında polis ekipleri GBT uygulamasını gerçekleştiriyor. Araçlar kontrol ediliyor. Yine tabii ki trafik şube ekipleri tarafından ve Yunus ekipleri tarafından da çeşitli uygulamalar yapılıyor. Dediğimiz gibi Ankara'nın en orta noktası dediğimiz Kızılay Meydanı ve Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Burada da Asayiş Şube ekipleri tabii ki 7/24 esasıyla görevlerini icra ediyorlar. Özellikle Ankara'nın başkentlilerin huzur ve güvenliği için burada vatandaşlara GBT uygulaması yapılıyor. Tabii ki burada da aslında birçok çevrede yolların kapatılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Özellikle NATO Liderler Zirvesi öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri de alınmaya devam ediliyor. Burası da Ankara'nın en işlek noktası. Birçok yayanın kullandığı, birçok aracın kullandığı bir güzergah olduğu için burada da polis

0: ekipleri güven ve huzuru sağlamak adına 7/24 esasıyla görevlerini icra ediyorlar. Tabii ki yine polis ekiplerimizin özellikle yaka kameraları burada aktif bir şekilde çalışmaya da devam ediyor. Bu yaka kameraları da yerli ve milli imkanlarla yine Türk mühendisleri tarafından konumlandırılmış cihaz olarak ön plana çıkıyor. Burada tabii ki vatandaşların güvenliğiyle birlikte çevre güvenliği de oldukça önemli. Bu kapsamda da özel harekat polislerinin de yine sahada olduğunu söyleyebiliriz. Hem tabii ki burada polis ekiplerinin güvenliği dediğimiz gibi hem de sahanın, vatandaşların güvenliği için olası bir saldırıya karşı ekipler teyakkuzda bekliyorlar. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi şu anda ekipler vatandaşlara tek tek aslında CBT sorgulaması yapıyor. Kimlik bilgileri kontrol ediliyor. Şüpheli bir durum halindeyse özellikle vatandaşlara üst arama, çanta araması gibi uygulamalarda yine asayiş şube ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu uygulamalar NATO zirvesi boyunca da devam edecek. 7/24 esasına uygun bir şekilde ekipler çalışacak. Sadece Ankara Emniyeti değil, çevre illerden gelen polis ekipleri de bu denetimlerini NATO zirvesi boyunca kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecek. Biz de bu denetimleri tabii ki ekranlara taşımaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Ankara Kızılay Meydanı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, teşekkür ederiz paylaştığın kıymetli bilgiler için. Ankara'dan, başkentten son hazırlıkları ve alınan emniyet önlemlerini ekranlarınıza taşıdık efendim. Devam edelim. Şimdi İstanbul'da drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetimler sırasında vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.
2: Doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
3: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
2: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
3: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
2: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
4: Bizden Allah razı olsun.
2: Sağ olun. Biz de Şişliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
3: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
2: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
1: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze törenini hedef alan açıklamalarda bulundu. Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini söyledi. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız dedi.
5: ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti. Sözlerinin hedefinde Hamenei'nin cenaze töreni vardı. Trump, ABD basınından Axios'a konuştu. İran'la müzakerelere değinen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Müzakerelere İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni sebebiyle bir hafta ara verdiklerini hatırlattı. Trump hedefine Hamenei'nin cenaze törenine katılan İranlı üst düzey isimleri de koydu. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz ifadelerini kullandı. Trump, Hamenei'nin cenaze törenindeki gözyaşlarını da samimi bulmadığını söyledi. Trump, İranlıların ağladığını görünce şaşırdım çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum dedi. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini de duyurdu. Netanyahu'yla çok iyi anlaştıklarını söyleyen

0: Adam patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı.
1: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
2: Evet, Trump'ın açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. İran'la ilgili, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'i için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor, hala devam ediyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı törende de intikam sloganları atılıyor. Hamane'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine de açıldı. Hemen gidelim Tahran'a, gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, Trump'ın da az evvel ekranlara taşıdığımız bu haberdeki açıklamalarına İran'dan bir yanıt geldi mi? Bununla başlayalım istersen.
3: Evet, teşekkür ederim. Son sorunu başlamak istersem, esasında senin de belirttiğin üzere Donald Trump son açıklamasında İranlı yetkililerin bir araya geleceğini ifade etti ve onları hedef alabileceklerini, ancak bunu yapmayacaklarını, çünkü eğer böyle bir şey yaparsa İran'da konuşacak kimsenin olmadığını ifade etti ve bir hafta boyunca İran'la müzakerelere ara verildiğini ve bu bir hafta süresince karşılıklı olarak birbirlerine yönelik saldırı yapılmayacağını söyledi. Başka bir deyişle, yani Trump bu sözlerini özetlemek gerekiyorsa, bir şekilde iki ülke arasında bu hafta boyunca, yani Ayetullah Ali Hamine için yapılacak cenaze merasimi kapsamında bir çatışmamazlık taraflar arasında söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Esasında Donald Trump'ın bu açıklamasından önce hem İran devrim muhafızlarından hem diğer askeri kurumlardan, İran'dan uyarı mesajı gelmişti. Eğer Amerika ve özellikle İsrail bu etkinlik kapsamında İran'ın yetkililere yönelik bir suikast düzenlerse, İran'ın vereceği yanıtın çok sert olacağını belirtmiştim. Merve Musaiden'le bu etkinlikle ilgili de konuşmak, özetle bazı bilgiler vermek istiyorum. Bugün Ayetullah Ali Hamine için cenaze namazı kınıldı. Aynı zamanda sadece kendisi için değil, aynı zamanda kendisiyle birlikte hayatını kaybeden aile bireyleri için de cenaze namazı kınıldı. Hamine'nin 3 oğlu Meysem, Mustafa ve Mesut bu cenaze namazında hazır bulunurken, an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamine'yi bu etkinliğe katılmadı. Büyük bir beklenti vardı Mustafa Hamine'nin de bu etkinliğe katılmasıyla ilgili, ancak bu gerçekleşmedi. 3 kez cenaze namazı kırıldı. Birincisi Hamine için, ikincisi saldırıda hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamine'nin 3 aile bireyi için ve üçüncüsü ise Hamine'nin töreni için. Yani toplamda 3 kez namaz kılınmış oldu. Törene askeri ve siyasi üst düzey yetkililer de hazır bulundu. İran Devrim Muhafızları'nın başkomutanı Ahmet Vahidi de etkinlikte hazırdı. Ancak Ahmet Vahidi'nin sivil bir şekilde başında şapkayla bu etkinliğe katılması dikkat çekti. Devrim Muhafızları'nın Kudüs gücü komutanı İsmail Kani kıyafetli askeri kıyafetle bu etkinliğe hazır bulundu. Yine devlet erkanı Mesut Pezeşkan, meclis başkanı ve diğer üst düzey yetkililer de bu etkinliğe hazır bulundu. Son olarak da şunu belirteyim ki, yarın Tahran'daki sokaklarda, işte arkamda gördüğünüz bu güzergah boyunca Ayetullah Ali Hamine için cenaze etkinliği yapılacak ve son kez Tahran'da da sevenleriyle buluşmuş olacak Ayetullah Ali Hamine'yi.
2: Teşekkür ederiz Ekber Karabağ, paylaştığın bilgiler için. Yine her saat başında senden bilgileri almaya devam edeceğiz. Oradaki gelişmeleri de merakla takip ediyoruz. Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen törene bakacağız yakında. Devam edelim efendim şimdi. Avrupa'da sıcaklıkları konuşuyoruz haftalardır. Termometrelerin rekor kırdığı Avrupa'da bir yandan da orman yangınları devam ediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere kıta genelinde yaklaşık 134 bin hektarlık alan küle dönmüş durumda. Çok sayıda kişi önlem alarak da tahliye edildi.
4: Yangınları bu kadar yakından görmek gerçekten çok korkutucu. Haberlerde görmekle aynı değil.
5: İspanya, Fransa ve Portekiz'de ormanlar alev alev yanıyor. kıta genelinde 100 bin hektardan

0: Az dağılan küle dön. Çok sayıda kişi ise tahliye edildi. Güney Avrupa ülkeleri kırmızı alarmda. İspanya'da orman yangınları şiddetleniyor. Yaklaşık 50 bin hektarlık alandan alevler yükseldi. Yemyeşil ormanlar küle döndü. Katalonya bölgesindeki turistik cazibe merkezlerinden Costa Brava yakınlarında yüzlerce itfaiye ekibi hızla yayılan orman yangınını kontrol altına almak için mücadele veriyor. İspanyalı itfaiye ekipleri komşu ülke Portekiz'e de sevk edildi. Portekiz'in kuzey bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle Lizbon yönetimi uluslararası yardım mekanizmalarını harekete geçirdi.
1: Dün bizi aradılar ve telefonu alır almaz yola çıktık. 120 asker var. Bunların çoğu Leon'daki acil durum taburundan. 10 kişi ise Madrid karargahından.
0: Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle 2000'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da da durum farklı değil. 6 vilayette kırmızı, 14 vilayette ise turuncu alarm verildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele etmek üzere binlerce itfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
2: Efendim, Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5'lik çifte depremin ardından yeniden inşa çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Binaların yeniden inşası ve halka maddi destek için tüm ekipler seferber oldu.
3: Komşularımıza bir güvenlik hissi vermek ve ülkemizi vuran felaketin oluşturduğu baskıyı hafifletmelerine yardımcı olmak amacıyla bu ilk denetimleri gerçekleştirmek üzere devlet yetkilileriyle koordinasyon içindeyiz.
4: Depremzedelere maddi destek sağlanıyor, hasar gören binalar inceleniyor. Yıkıcı depremin ardından Venezuela'da yeniden inşa için çalışmalar başladı. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik çifte deprem, 2000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremden etkilenen bölgelerde günlük yaşam adeta durdu. Yetkililer acil durum müdahalesinin ikinci aşamasının devreye girdiğini açıkladı. Bu yeni aşamada hasar gören binaların incelenmesi, etkilenen arazilerin değerlendirilmesi ve yerinden edilmiş sakinleri, maddi kaynakların seferber edilmesine odaklanılıyor.
1: Tüm bu yapısal analizler, zemin araştırmaları ve bu deneyimden çıkardığımız tüm dersler gelecekte sismik bölgeleri belirlememize, yeni bir imar planı hazırlamamıza ve hatta politikamıza yön verecek yeni düzenlemeler getirmeye olanak sağlayacaktır.
4: Venezuela hükümeti, uluslararası ekipler, bilim insanları ve afet sonrası yeniden inşa uzmanlarıyla işbirliği içinde olduklarını aktardı. Finansman, Latin Amerika Kalkınma Bankası'nın yanı sıra yurt dışında dondurulmuş Venezuela fonlarından da sağlanacak.
2: Dönelim tekrar yurda, bir kez daha Edirne'ye uzanacağız. 665. tarihi Kırkpınar Yaldı Güreşleri 3. gününde devam ediyor sevgili izleyenler. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. A Haber muhabiri Vedat Sezer bizi bekliyor. Evet, oldukça heyecanlı görünüyor. Vedat Sezer, son durumu ve o noktadaki atmosferi dinleyelim senden.
5: UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslarından atasporumuz ve tarihi Kırkpınar 665. kez kapılarını saray içinde pehlivanlara açtı ve 3 günden bu yana devam eden güreşlerin artık final günü geldi, çattı. Tam 840 pehlivan her meydanda saray içinde büyük bir mücadeleye sahne oluyor Kırkpınar. Bu yıl Kırkpınar'da tabii ki gözler baş pehlivanlık güreşlerine çevrilmiş durumda. Geride bıraktığımız günde 2 tur güreşler yapıldı ve 40 baş pehlivan er meydanına çıktı ve önce son 32 sonra da son 16 belirlenmişti. Geride bıraktığımız günde ise çeyrek finalistleri belirleyen müsabakalarda Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman çeyrek finale kaldılar. Önümüzdeki dakikalarda ise çeyrek finalin ilk müsabakaları yapılacak ve baş pehlivanlar da saray içinde doğalı çayıra çıkacaklar, kol bağlayacaklar. Şu anda alt kategorilerde kıyasaya da mücadele devam ediyor kırpılarda. Bu yıl bir yönetme değişikliği de var, onu da belirtmek gerekirse. Daha önceki uygulamalarda 3 kırpılarda arka arkaya baş pehlivan olan pehlivan altın kemerin sahibi oluyordu. Ancak yapılan yönetme değişikliğine göre aralıkta olsa da 5. kez baş pehlivan olan pehlivan altın kemere sahip olacak ki bu statüye uyan tek bir baş pehlivan var. O da Ali Gürbüz. Bu yılda Kırpınar'da baş pehlivan olursa altın kemerin sahibi olacak. Tabii ki sürpriz müsabakalar da yapıldı. Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Nedim Gürel gibi isimler ikinci tur güreşlerinde ve son 16 güreşlerinde elenerek İsmail Balama gibi isimler de saat dışı kaldı. Toparlayacak olursak 665. kez her meydanda güreşler devam ediyor. Bugün çeyrek final için saat 12 itibaren güreşler başlayacak ve aynı zamanda 666. ağalık ihalesi yine önümüzdeki saatlerde yapılacak. Biz de haber ekibi olarak bu çetin mücadeleleri saray içinde takip ediyor olacağız.
2: Vedat Sezer, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Efendim, memleket hikayeleriyle devam edeceğiz şimdi. Memleket hikayeleri bu hafta Yukarı Fırat Havzası'nda dünya kayısı üretiminin bir numarası Malatya'ya konuk oldu. Arkadaşlarımızın izlenimlerine yakından bakalım şimdi.

0: Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Memleket hikayeleri acaba bu kez nerede? Yukarı Fırat Havzası'nda yer alan bereketli mi bereketli bir ovadayız. Kayısısı Türkiye'de değil sadece dünyada bir numara. Çileği, elması, cevizi, armudu ve üzümü. Malatya bambaşka bir şehir. Sözü fazla uzatmadan memleket hikayelerinde Malatya'yı gezmeye, tanımaya başlayalım. Şimdi Malatya'ya gelip de kayısıyı avuçlamamak, kayısıyı tatmamak olur muydu? Olmazdı. Hemen yanımızda bir ağabeyimiz var. Malatya'nın yerlilerinden olduğunu söylediler. Kaya Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Söyleyebilir miyiz sizi?
1: Özellikle sizlere teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Malatya'mız şu anda kayısı sezonumuza giriyoruz.
0: Evet.
1: Şu anda isabetli bir karar vermiştiniz gelmekle.
0: Niye bu kadar çok böyle övgüyle bahsediliyor? Tüm dünya bu kayısının peşinde. Neymiş bu kayısı? İşte envai çeşit kayısı paketlerinin olduğu bir dükkan. Görüyorsunuz. Evet, Kaya Bey sizi dinliyorum.
1: Şimdi şöyle, kayısı denince akla ilk gelen yer Malatya geliyor. İhracatımızın %85'i dünya çapında Malatya'da çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Bu kayısı olmazsa olmaz, dünya yiyor.
0: Evet.
1: Yani yıllık senede yılda 120 bin ton ihracatımız var.
0: Evet.
1: Tabii ki bunun yanı sıra Malatya'mıza gelip de kayısı hediyelik almadan gidilmez. Eşine, dostuna, işte gün kurusu kayısı şöyle göstereyim.
0: Evet. Size bir anlatayım Kaya Bey.
1: Gün kurusu kayısı natüreldir, ilaçsızdır, doğaldır.
0: İsimsizdir.
1: Evet, isimsizdir. Bağırsağa birebirdir, strese birebirdir. Şu da sarı altın dediğimiz sarı kayısımız. O da tabii olmazsa olmaz.
0: Bu da kayısı o değil mi?
1: Evet.
0: Patik.
1: Evet, tabii patik denir. Şekerpara denir.

0: Şimdi başka bir noktaya geldik. Burası fotoğraf makinesi müzesi. Öyle fotoğraf makineleri var ki, öyle cihazlar var ki. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Alman, İngiliz, her ülkeden, her coğrafyadan makine var burada. İlk üretilen makinalardan tutun, ajanların kullandığı makinalara kadar.
1: Bulunduğunuz müze dünyanın üçüncü müzesi. Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi olarak geçiyor. Toplamda 5623 envanter bulunuyor. Müzedeki tüm makineler aktif durumda. Çalışmayan hiçbir makinamız yok. Hepsiyle fotoğraf çekme özelliğine sahibiz. Diğer büyük özelliği ise müzede aynı makineden bir ikincisi yok.
0: Evet.
1: Farklı firmalar, farklı modeller, farklı ülkeler adında sergileniyor. 44 segment dolaşıyor. Casusların kullandığı, ajanların kullandığı makinelerden bahsedeceğim.
0: Allah Allah.
1: Hatta sizi 1800 yıllara götürelim. Müzemizde çok ilginç bir makine var. Su matarasından yapılan 1886.
0: Yani bunları ajanlar mı kullanıyormuş?
1: Evet, hepsi ajanlık faaliyetleri için.
0: Abi nasıl
1: için
0: kullanıyormuş? Kalem mi, bıçak mı, silah mı? Bu nedir? Yani nasıl? Ayakkabının topuğuna monte edilmiş bir fotoğraf makinesi.
1: Saklama amaçlı tasarlanan bir envanterdir. Orijinal İngiliz ajan ayakkabısıdır. Bizler de fotoğraf makinesi müzesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki önemli fotoğrafları çekip kendi ülkesine götürmek için bizim sınır kapılarımıza gelmek mecburiyetindeler. O zamanlar kapılarda, sınır kapılarında X-ray cihazları yok. Üst aramalarında yakalanmaması için makinesini topuk altında götürüyor.
0: Allah Allah.
1: Ben daha ilginç bir envanter göstereyim.
0: Adam ne eziyet çekmiş o makineyi oraya, nasıl sığdırdın sen? Yani hakikaten
1: çok ilginç. Su matarasından yapılan 1886 tarihli.
0: 1886.
1: Evet, 6 tane pozlama yapar mikrofilmle çalışmakta.
0: Su matarası. Burası da fotoğraflamanın yapıldığı makinenin
1: objektif dediğimiz bölüm. Hatta kurma işlemini de yapalım.
0: Allah Allah.
1: Kurdunuz.
0: Adamların aklı neye çalışıyormuş?
1: Evet. Deklanşör kısmı alt kısımda.
0: Çektim.
1: Çektiniz. Pozlamayı gerçekleştirebilirsiniz.

0: Evet, Sanat Sokağı'nın müdavimlerinin uğrak noktalarından birisi de Mikail Usta'nın dükkanı. Şimdi gönül atölyesi. Mikail Usta ağaca, ahşaba fısıldayan adam. Hakikaten yılların emeği, tecrübesi.
1: 51. yıl.
0: Bak, ben burada konuşurken bile sufle veriyor. Şimdi yanına yaklaşıyorum. Mikail Usta'm, selamünaleyküm. Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Malatya'ya gelen herkes sizi görüyormuş.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsunuz? Niye sizi görüyorlar?
1: Buradan bizim...
0: Hüneriniz ne?
1: Bizim hünerimiz ahşapla sevgimiz, kavgamız.
0: Evet.
1: Burası bizim gönül kapımız.
0: Evet.
1: Gelen arkadaşlarımıza bizim gönül kapısı, gönül bahçesi, gönül çiçekleri. Aç karnına, tok karnına gönül tedavi merkezi diyoruz. Burası bizim gönül pencere.
0: Hep gönül var işin içinde. Sevgi var, sevgi.
1: Evet.
0: Sevgi var. Şimdi sevgili izleyiciler, bir de buraya girdiğiniz andan itibaren inanılmaz bir ahşap kokusu ki,
1: evet,
0: çok güzel bir koku, insanı çarpıyor.
1: Evet. Burada benim gönül atölyem.
0: Gönül atölyesi, evet. Ahşaba can
1: verdi. Çalışmalarım devam ediyor. İnsanın değeri, altının değeri, antikanın değeri, ahşabın değeri hiçbir zaman tartışılmaz. Yani günlük sokağımız, sanat sokağımız 3 kişi gelir. Biri bize sanat gözüyle bakar, biri odun gözüyle bakar, biri de hiç bakmaz. Siz de sanat gözüne baktığınız için teşekkür
0: tabii
1: ederim.
0: Sanat gözüyle bakacağız Mikail Usta'm.
1: Ben ailelere diyorum, çocuklarımızı her yere götürüyorsunuz gezmeye falan. Bazen çocuklar buraya gelmek için aileler diyor ki gelmeyin. Ya diyorum ki bunlar bize lazım. Yemeğe götürdün, gezmeye götürdün. O koku aşabı çeki, çocuğu çeki. Sevgi var, onu biz 4-5-6 yaş grubu, tekrar ediyorum. Bunu biz alt tarafa mail verirsek çocuklarımıza biz o ahşap sevgisini anlatırız, çalışırız. Zeynep bakabilir miyim ona? Bak, bu kızımız bazen geliyor yanımıza. Bu kızımızla bile bir saat önce falan çalışma yaptık.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu bizim herhalde devam edecek Zeynep kızımız. Evet.
0: Tabii. Ne güzel.
1: Burada ağaçla alakalı biz hep diyoruz işte, insanın değeri, altının değeri, antikanın değeri, ahşabın değeri hiçbir zaman tartışılmaz. Bunların hep değerini bilmek lazım.
0: Sizin gibi ustaların da değerini bilmek lazım. Mikail Usta'm. Bilmek lazım. Mikail Usta hakikaten Malatya'nın nevi şahsına münasır isimlerinden, karakterlerinden. İnşallah sayıları artsın. Böyle ustalarımızın kıymetini bilmek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Pamuklara sarıp saklamak lazım.

0: Arslan Tepe Höyüğü. UNESCO listesine girdi. Burayı gelip gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki hakikaten çok kadim bir tarihi var bu toprakların.
1: Arslan Tepe'nin tabii kıymeti sonralardan sanki anlaşıldı.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: Arslan Tepe ilk devlet sistemine geçiş, ticaret kayıtlarını tutuşu, işte o büyük yangınlar, o yangınlardan dolayı o yangınların da aslında o dokuyu koruması.
2: Aynen.
1: Burayı nasıl anlatabiliriz böyle net bir şekilde?
2: Net bir şekilde şöyle size anlatmaya çalışayım. Az önce dediğiniz konu, bilim öyle kolay bir iş değil. Yani bilim, ben bilim adamı değilim. Keşke olabilsem. Yani çok isterdim yani bilim adamı olmayı ama değilim. Burada şahidim ama bilim adamlarının nasıl çalıştığına. Bir şey buldukları zaman hemen şu diyemiyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın, burada Aslan Tepe'nin alanı 45 dönüm kadar bir alanın sadece onda birlik bir bölümü o kalkolitik saray dediğimiz, yani Bakırtaş dönemi saray dediğimiz yer 1962-63'lerden 2014'lere kadar sadece orada çalıştılar. Orayı kazdılar. Ve burada ki bulgular tabii dönem içerisindeki çalışmalar ve disiplinler arası, bu arada burayı hani bir inşaat çalışması gibi değil, hafriyat çalışması değil, diğer disiplinlerle işbirliği halinde vardıkları sonuç şu: Aslan Tepe'deki bu kerpiç saray yapısı dünyadaki bugüne kadar ortaya çıkarılabilen ve muhtemel belki de ilk burada yapıldı, çünkü başka bir örneği yok, ilk saray yapısı. Bu 5400 yıl geriye kadar giden ve 300 yıl kadar sürmüş, işte 5100'lere kadar, yani günümüzden, ama ben milattan önce gibi söylemeyeyim.
1: Evet, evet.
2: Bir saray yapısı. Bu en eskisi. Dünyadaki en eski kılıçlar, bulunabilen
1: kılıçlar. Tabii 7000 yıllık bir kılıç mı bulundu?
2: Yok. Kılıçlar ortalama 5000 yıllık bir dönemde. Ama Aslan Tepe'deki ilk yerleşim 7000 yıl önce.
1: 7000 yıl.
2: Evet, 7000 yıl önce. Biz böyle bir eserin içerisindeyiz ki zaten buradaki bu bilimsel çalışmalar işte ödül olarak da biliyorsunuz 2021 yılında UNESCO tarafından
1: listeye dahil
2: edildi.

0: Evet, Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Müdür Yardımcımız Sayın Ali Yağlıcı yanımızda. Kendisi aslen Şanlıurfalı ama bir Malatyalı kadar konuya hakim. Buradaki konuya hakim, öyle diyelim. Çünkü Sultan Suyu Tarım İşletmeleri hakikaten Malatya için önem arz eden bir lokasyon ve yer. Niye? Tarihi çok eski. Tarihi Malatya'nın tarihinden neredeyse daha eski diyeceğim ama Osmanlılara dayanıyor. 1865 yılında kurulduğunu söyledik buranın ve Osmanlı'ya at yetiştiriyor. Evet, çok önemli. Burası çok çok önemli. Altı çizilmesi gereken bir nokta. İsim farklıymış. Çiftlikatü Hümayun deniliyormuş. Daha sonradan değiştirilmiş. 1984'te de yine bir devlet bünyesine alınmış. Cumhuriyet döneminde. Doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Neler anlatacaksın?
1: İşletmemizin kuruluşu 1865. Evet. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından kurulmuş bir çiftlik.
0: Evet.
1: Çiftlikatü Hümayun adı altında kuruluyor. Ordunun savaş atı ihtiyacını, ordunun et ihtiyacını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir hara. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber hara olarak isimlendiriliyor. Hara at yetiştirilen yer demek zaten.
0: Evet, evet, evet.
1: Çiftliğimiz ilk kurulduğu yıldan bugüne kadar at yetiştiriciliğini hiçbir şekilde bırakmamış. O zamanki yıllarda savaş atı, daha sonra Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte yarış maksatlı safgan Arap at yetiştiriciliği başlamış.
0: Evet, evet, evet.
1: İşletmemiz 1984 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sultan Suyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü olarak yeniden isimlendirilmiş.
0: Sadece yarış atı da yetiştirmiyorsunuz aslında. Çok önemli bir iş daha yapıyor burası. Ne o? Sertifikalı hububat tohumu. Doğru mu?
1: Doğrudur efendim.
0: Evet. Bu aslında günümüzde hani denir ya, ata tohumu, işte bu hibritten kurtulalım biraz gibisinden. Şimdi burada tam olarak benim bahsettiğim şey mi yapılıyor?
1: İşletmemizde ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün diğer çiftliklerinde asıl amaç sertifikalı hububat tohumu yetiştiriciliği ve damızlık hayvan temini. İşletmemizde Sultan Suyu

0: Tarım işletmesi de Safkan Arap Atı yetiştiriciliğinin yanında sertifikalı arpa ve yulaf tohumculuğu faaliyetini göstermekte. Evet,
1: evet, evet. Tabii ben biraz atları seviyorum aslında. Çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum ama şimdi tabii atlara mesafemiz ne olmalı? Nasıl davranmalıyız? Nasıl yaklaşmalıyız? Bu konuda sizin kadar profesyonel değilim. Onu söyleyeyim. Ama şu anda o sıcaklığa ben de şahit olduğum için biraz evet Kara Buse yanıma geldi. Şöyle bir mikrofon uzatalım. Evet Buse'cim bir şey mi söyleyeceksin? Güzel annemiz. Güzel bir tay dünyaya getirmişsin. Maşallah diyelim.
0: Atların görebileceği alanda olmanız gerekiyor. Atların arka tarafında durmanız onları tedirgin eder. Evet. Tedirgin ettiği için kendini koruma içgüdüsüyle çevresindeki insanlara ya da hayvanlara evet. zarar verebiliyorlar.
1: Evet. Kara Buse'yi sevebilir miyim?
0: Tabii ki sevebilirsiniz.
1: Dedim bir şey olmasın.
0: Olmaz.
1: İyi hadi bakalım. Turgut sen de şöyle biraz... Şey dur, biraz kontrollü dur. Heh, tamam, şimdi oldu. İşte görüyorsunuz Kara Buse'nin genç tayı. Bu sene doğdu. Tam 121 tay dünyaya geldi. Bunların hepsi Arap atı. Maşallah diyelim. Türkiye'nin en iyi Arap atlarının yetiştiği işletmelerden birisindeyiz. Malatya'mızın simge yerlerinden birisi Sultan Suyu Tarım İşletmeleri. Osmanlı yadigarı toprakların üzerindeyiz. Bu atlar bugün Türkiye'nin en çok konuştuğu atlar. Yarışlarda ismini muhakkak duymuşsunuzdur ya da duyacaksınızdır. Müdürüme de teşekkür edelim bu arada. Müdürüm çok teşekkür ediyoruz teşekkür katkılarınızdan
0: ederim.
1: Dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Şimdi Ali Cengiz'i Malatyalılar elbette ki biliyor, tanıyor. Şimdi biz tüm Türkiye'yi anlatıyoruz Ali Cengiz'i. Burada doğdunuz. Burası Osmanlı Yadigarı. 1865 yılında kurulmuş bir hara.
2: Şu anda bulunduğumuz topraklar Osmanlı döneminden ve bugüne 161 yıl önce kurulmuş ve kuruluş amacı da Osmanlı ordusunun yün, yapağı, tahıl, at ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş ve halen de Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Osmanlı döneminde kurulan ve tek yegane bir işletme. Şu anda da bölgenin damızlık hayvan ihtiyacını karşılıyor. Sertifikalı arpa, buğday tohumunu karşılıyor ve aynı zamanda da yarış sahalarının gördüğünüz gibi şampiyon en atı. Kaliteleri, şampiyon atlarını yetiştiren Sultan Suyu Tarım İşletmesi olarak hizmetine
1: şimdi
2: devam ediyor.
1: Değerli izleyiciler, Malatya'ya gelip de Ali Cengiz'i görmeden gitmeyin. Niye diyecek olursanız. En iyi yemek nerede yenir? Nerede konaklanır?
2: Nereler gezilir? Buraları mutlaka birinin rehber olması lazım. Biz her halükarda her zaman enerjimiz ve sağlığımız el verdiği sürece biz Malatya'yı tanıtmak için kendimizi bu yola feda ettik. Ben öncelikle bir kez şunu derim. Mesela bakıyorsunuz hiçbir dünyanın hiçbir ülkesine nasip olmayan şans Malatya'da var. Niye dersen Sivas Divri Ulu Cami, Malatya Aslantepe, hemen Göbekli Tepe,
1: evet,
2: Belkıs Harabeleri Gaziantep'te, evet. Yanı başında Elazığ Harput Kalesi, Diyarbakır surları, yani Mardin'i biliyorsunuz. 350 kilometrede 5 tane UNESCO'nun ortak mirası başka hiçbir ülkeye nasip evet, olmamış. Evet. Türkiye'de de Malatya'ya nasip olmuş. Ortasında Malatya, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa. 350 kilometre mesafede 5 tane UNESCO'nun ortak mirası var. Bu büyük bir şans.
3: Şimdi abi. Şahabettin Akgedik.
1: Şahabettin abi buralı mısın sen?
3: Aksadağlıyım.
1: Neresinde?
3: Merkezde.
1: Maşallah. Yakın yerinde Şahabettin abi. Kendine bakıyorsun ha.
3: Bak köylüyüm. Fakat doğma büyüm Akgedik.
1: Kendine bakıyor mu abi onu soruyorum.
3: Elhamdülillah. Bak
1: maşallah. Maşallah.
3: Bak, olur
1: öyle yani. Bir dur güzellik. Yani, maşallah.
3: Yoksa 64 yaşına nasıl geldik yani?
1: Rabbim sağlıklı hayırlı bir ömür versin inşallah.
3: Cümlemizi.
1: Şahabettin abi. Bura bir ismi var. Aklımızı karıştırdı. Niye şeytan çarşısı diyorlar abi?
3: Şimdi
1: böyle?
3: Burada
1: bu biraz da insanla haksızlık değil mi yani böyle şeytan çarşısı?
3: Şimdi şöyle. Çok eski yıllarda işte 60'lı yıllarda bizim bu ilçemiz bu bölgenin en büyük hayvan pazarının bulunduğu yer.
1: He.
3: Bizim burada bu çevre köylerimizde eskide 20 bin küçük baş hayvan varmış. Bu işte Pazarcık, Antep, Urfa, bu civarın insanları buraya gelir ticaret yaparmış. Hayvan ticareti yaparlarmış. Evet, evet. 1956'da burası yanmış. Ondan sonra devlet

0: Bu dükkanları yapmış. Bütün o pazarcıların hepsi burada alışveriş ederlermiş. Onun için burasının adı Şeytan Sarısı kalmış.
1: Ondan dolayı.
0: Ondan dolayı. Datça'da hakikaten gezdikçe, gördükçe sevilen, benimsenen bir ilçemiz. Akçadağ'da hayvancılık var dedik, tarım var dedik, kültür, tarih zaten söylemeye gerek yok. Şimdi uçsuz bucaksız bir kayısı bahçesindeyiz ki kayısı biliyorsunuz Malatya'nın geçim kaynağı. Malatya'nın en önemli kayısı bahçeleri aslında Akçadağ'da bulunur ki Malatya kuru kayısı da yaş kayısı da dünyanın yükünü çeken bir ildir. Şimdi burada tabii büyük bir hayvan çiftliği de var aslında. Buranın sahipleri hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Orayı da size anlatacağız. Hangi hayvanlara bakıyorlar? Geçimi nasıl sağlıyorlar? Yanımızda bir abimiz var. Aynı zamanda buranın da muhtarı Eğil'in muhtarı. Onu da söyleyelim. Eğil değil mi?
2: Eğin.
0: Eğindeyiz. Evet, Eğindeyiz. Yanımızda çok değerli bir abimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Hakan Akbulut. Akçadağ Eğin muhtarıyım. Eğin muhtarıyorum. Kayısıcılıkla, hayvancılıkla, tavukçulukla uğraşıyoruz. Geçimimizin kayısı %30, tavukçuluk köyümüzün geliri.
0: Ne ekili burada abi?
2: Burada kayısı bahçesi.
0: Kayısı var.
2: Kayısı.
0: Orada... Maşallah dallar kırılmış.
2: Bu sene Allah'a şükür burada az çok meyvemiz var. Bu bölgede var.
0: Aşağı bir bölge... daha burada.
2: Evet.
0: Gel abi sen de gel. Sen de tanıyalım. Senin kardeşin mi abi? Sen de çiftçisin.
3: Çiftçiyim. Aynı zamanda tavukçuyuz. Kardeşiz. Benimkisi bura. Kardeşim.
0: İki kardeş yan yana oturuyorsun.
3: Evet. Dört kardeş yan yana oturuyoruz.
0: Anlaşabiliyor musunuz?
3: Elbette anlaş. Neyimiz bölüşemiyoruz abi ya. Tavukçuluğa gelince bu Akçadağ'da bir tane tavukçuluk yok. Ben 99'da bir arkadaşın tasfiyesiyle bir kümes yaptım. Ondan sonra dört kardeş başladık, dört kümes yaptık.
0: Evet.
3: Yani Malatya'da dört tane kümes vardı biz bunları yaparken.
0: Evet. Tavuklarımız da arkada. Bunlar etlik hayvanlar.
2: Etlik, evet.
0: Maşallah kaç tane?
2: Burada 20 bin tane var.
0: 20 bin tane. Evet. Maşallah. Tabii bunun da riskleri var. Hastalık, hastalık girdi
2: aynen,
0: mi?
2: Aynen.
0: Toplu şekilde ölüm. Öyle mi abi?
2: Aynen öyle.
0: Ama her türlü üretici her zaman bu ülkenin başına koyulması gereken kesimi. Üretici özellikle. Çünkü tarım, hayvancılık bu ülke için çok çok önemli.
3: Abi, üretme olmasa zaten bir şey olmuyor.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Evet. O yüzden çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Evet. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Allah İnşallah. Kolaylık versin. Başka ne var hayvan?
2: Hayvan bir de İneğimiz var, damızlık ineğimiz.
0: İnek duruyor mu?
2: İnek duruyor, evet.
0: İyi, hayvancılık önemli evet. Tabii. İyi, Allah kolaylık versin. Evet, hayvancılık ülkemiz için çok önemli. Akçadağ, Malatya için çok önemli. Üretim. Akçadağ çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafyada hayvancılık hakikaten... İlk en temel geçim kaynaklarından birisi. Tam 1500 hayvan var bu tesiste, bu çiftlikte. 1500 hayvan. Peyniri, yağı, çökeli, eti, sütü Malatya'nın her noktasına, hatta Türkiye'nin birçok noktasına gidiyor. Şimdi Uğur Bey bize anlatacak bu hayvanlar bir günü nasıl geçiriyor? Burada kaç kişi çalışıyor? Bu hayvanlar nasıl doyuruyorsunuz abi?
4: Burada 25 kişi çalışıyor.
0: Evet.
4: Hayvanların hepsinin laktasyonuna göre, yaşam döngülerine göre ayrı rasyonlarla besleniyorlar. Buradakiler kuru dönemdeki hayvanlar. Bu hayvanlar sağılmıyorlar. Gebeliğinin son 2 ayında olan hayvanlar. Burada 2 tane sağma lahırımız var. Burada aktif olarak sağılan 560 hayvan var. Diğer hayvanlarımız da burada. Doğuma 21 gün kala doğumhaneye götürüyoruz. Orada doğumunu yaptıktan sonra laktasyon sürecine dahil oluyorlar. İlerleyen süreçte biz bunların sağlık, gebelik, beslenme takiplerini yaparak sürü içerisindeki sirkülasyonunu sağlıyoruz.
0: Şimdi Uğur abi, bu kadar hayvana, 1500 hayvana bakmak zahmetli iş.
4: Evet,
0: kabul edelim, zahmetli iş.
4: Evet.
0: Sen yıllardır bu işin içindesin. Artık hayvanlarla haşır neşir olmaktan onlarla artık ne oldun? Dost oldun.
4: Tabii. Evet.
0: Dost oldun bir anlamda.
4: Evet.
0: Şimdi çok basit. Bu hayvanları yetiştirirken
1: Şöyle 3-4 tane böyle püf noktası söyleyecek olsan, hayvan yetiştiriciler de seni izliyor çünkü.
4: Evet.

0: Neler söylesin onlara?
1: Takip, en başta koruyucu hekimlik. Burada koruyucu hekimlik uygulamaları olarak, düzenli olarak aşı programı uyguluyoruz hayvanlarımıza.
0: Evet.
1: Onun dışında hayvanların yaşamsal döngülerindeki takiplerini yapıyoruz. Sağlık verilerini kaydediyoruz. Buradaki bütün hayvanlar boyunlarındaki çiple takip altında. Ömür boyunca bütün yaşam verileri, gördüğü tedaviler, gebelik durumları hepsi sistemimizde kaydoluyor.
0: Kayısının başkenti Malatya'daydık bu hafta. Memleket hikayeleri ekibi olarak. Bereketli topraklar, şirin, sıcak, hakikaten gezdikçe içinizin doyduğu bir coğrafya. Malatya'yı size ilçeleriyle, kültürüyle, tarihiyle anlatmaya gayret ettik. Başka bir memleket hikayesinde yeniden karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Ankara, Rusya'nın kültür başkenti St. Petersburg'a artık çok daha yakın.
12: Rusya'nın başkenti Moskova ama kültür deyince, sanat deyince, tarih deyince akla St. Petersburg geliyor.
11: Türk Hava Yolları'nın başarılı iştiraki Ajet, Ankara Esenboğa Havalimanı ile St. Petersburg Pulkova Havalimanı arasındaki direkt uçuşların startını verdi.
13: Çok mutluyum.
11: Başkent Ankara'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından havalanan ilk uçak, iki şehir arasındaki yeni dönemi resmen başlattı. İlk seferin varış noktası olan Pulkova Havalimanı'ndaysa coşkulu bir karşılama vardı. Geleneksel Rus çalgıları eşliğinde yapılan müzik gösterileri yolculara keyifli anlar yaşattı. Pulkova Havalimanı ise bir Türk'e emanet. O isim Karaçay Türk'ü Rus vatandaşı Asiyat Halbaşı. Genel Müdür Yardımcısı Halbaşı eğitimini de Türkiye'de tamamladı.
13: Rusya'dan Türkiye'ye yılda 7 milyon yolcu gidiyor. Türkiye'den buraya şimdilik az yolcu geliyor ama biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz.
11: Düzenlenen resmi törene Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Başar Başol, Ajet Ticaret Başkanı Cemal Kaya ve Rus yetkililer katıldı. Uçuşun hemen ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak adına önemli bir panel de düzenlendi. Panelde konuşan St. Petersburg Dış İlişkiler Komitesi temsilcisi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi Profesörü Apolinaria Sergeyevna Avrutina, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti. Türkiye'nin etnospor hamlesinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirten Avrutina, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı hem övdü hem de çağrıda bulundu.
14: Ruslar Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ı yakından biliyor ve seviyor. Etnosporun Petersburg'da gelişmesi ve yaygınlaşması çok önemli. Bu yönde biz de çalışmalar yapıyoruz ve kendisini bu amaçla şehrimize davet ediyoruz.
11: Yeni hattın hem turizme hem de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere büyük ivme kazandırması bekleniyor.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: 16 bine yakın aynalı panel kullanıldı. 8 milyon metrekarelik alana yayıldı. 4657 metre rakımda inşa edilen bu dev proje, dünyanın en yüksek güneş santrali olarak tarihe geçti. Ekim ayında faaliyete geçmesi beklenen santral, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde inşa edildi. Yatırım bedeli 2 milyon

0: milyar yuan, yani yaklaşık 300 milyon dolar olan dev güneş santrali, yılda 2,5 milyar kilovatlık elektrik üretim kapasitesine sahip. Bu da neredeyse bir termik santralin üretimine eşdeğer düzeyde elektriğin sıfır karbon salınımıyla üretilmesi anlamına geliyor. Üstelik 4657 metre yükseklikteki konumuyla dünya rekoru kıran santral, çok daha büyük bir projenin parçası. 16.000'e yakın panelin kullanıldığı dev güneş santrali, bunun gibi 9 üniteden oluşan bir ağa entegre şekilde çalışacak.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: hafta sonları efendim, tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amerika ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aylar sonra son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkent Tahran'da başladı törenler. İranlılar Hamaney'i uğurlarken hep bir ağızdan intikam yemin etti.
1: Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni suikasttan tam 4 ay sonra başladı. Tahran tarihi günlerinden birini yaşadı. On binlerce İranlı 37 yıllık dini lider Hamaney'e veda için aynı meydanda toplandı.
2: Savaşın ilk gününde hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney sevenleri tarafından Tahran'da son yolculuğuna uğranıyor. Tahran'da sokaklarda her tarafta onun fotoğrafını görmek mümkün. Özellikle bir fotoğraf dikkat çekmektedir. Hamaney'in sıkılmış yumruğu. Direnişi sembolize eden bu yumruk heykel haline getirilerek hemen arkamda görüldüğü şekilde Tahran'ın ortasına yerleştirildi.
1: Başkentteki Büyük Musalla Camii'nde yapılan törene akın eden İranlılar hep bir ağızdan intikam yemini etti.
3: Şüphesiz bu şehitlik kararlılığımızı daha da güçlendirdi.
1: Sabahın erken saatlerinde başladığı tören akşama kadar da devam etti. Alanda gün boyunca dualar edildi, ağıtlar yakıldı. İran yönetimi 6 gün sürecek cenaze töreni için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. İran'ın yeni dini lideri Ayetullah Müçteba Hamaney ise beklendiği gibi saldırı ihtimaline karşı babasının cenazesine katılmadı. Bir gün önce ise devlet töreni vardı İran'da. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da oradaydı. İran Hamaney için yas tutarken Trump'sa müzakerelere ara verildiğini bilindik usubuyla duyurdu. Tahran yönetimine bir hafta izin verdim dedi. Hamaney'in cenazesi Tahran'daki törenlerin ardından Kum şehrine götürülecek. Törenlerin bir sonraki adresi ise Irak olacak. İran'ın eski dini liderinin naaşı önce Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek ve doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilecek.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında NATO Parlamenter Meclisi yemeğinde duyurmuştu savunma sanayi işbirliklerini. 7-8 Temmuz'u işaret etmişti. Heyetler Ankara'ya gelmeye, Türkiye'nin ürettiği savunma ürünlerini yakından incelemeye başladı. İlgi odağı olan o firmalardan biri de makine kimya endüstrisi oldu.
4: Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur.
5: Yerli ve milli ürünler tanıtıldı. NATO heyeti hayranlıkla izledi. Savunma sanayi yatırımları büyük beğeni topladı. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek kritik NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında savunma sanayine de ayrı bir parantez açmış, zirvenin önemine dikkat çekmişti.
4: Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma

0: sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız.
1: Peki NATO zirvesi savunma sanayi için neden önemli? Biliyorsunuz NATO zirvesine sadece liderler katılmıyor. Kabine üyeleri de katılıyor. Aynı zamanda tüm heyetler, askeri ateşeler dahil tüm heyetler o zirve için yapılan şehirde bulunuyorlar. Ki Ankara'da da böyle oldu. Ankara'daki şu anda savunma sanayi firmaları o askeri ateşelerin ya da heyetlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Böylece o firmalarda kendi ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor.
0: Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak.
2: NATO Parlamenter Meclisi İstanbul ziyaretinde geçtiğimiz hafta Baykar'daydı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar heyete yerleşkeyi tanıtmış, yerli savunma sanayi ürünlerini göstermişti.
3: Efendim, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken zirvenin en sıcak başlıklarından biri de NATO'nun finansmanı olacak kuşkusuz. NATO'nun askeri gücü kadar bu gücün maliyeti de dünyanın gündeminde. Peki dünyanın en güçlü askeri ittifakının faturasını kim ödüyor? Avrupa ülkeleri savunma harcamalarında üzerine düşeni yapıyor mu? Detaylar analiz haberimizde.

0: Ankara, dünya siyasetinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ...7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesinde liderler sadece güvenlik politikalarını değil, milyarlarca dolarlık savunma bütçelerini de masaya yatıracak. Zirveye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılması beklenirken, gündemin en sıcak başlıklarından biri yine NATO'nun finansmanı olacak. Peki dünyanın en güçlü askeri ittifakının faturasını kim ödüyor? Amerika gerçekten diğer ülkelerin güvenliğinin bedelini mi üstleniyor? Avrupa ülkeleri üzerine düşeni yapıyor mu? İşte rakamlarla NATO'nun mali tablosu. Öncelikle NATO'nun nasıl finanse edildiğini anlamak gerekiyor. Aslında NATO'nun doğrudan kullandığı ortak bütçe sanıldığı kadar büyük değil. İttifakın sivil bütçesi, askeri bütçesi ve güvenlik yatırımları programının toplam büyüklüğü yıllık yaklaşık 5 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Bu bütçe üye ülkeler arasında ekonomik büyüklüklerine göre paylaştırılıyor. En büyük katkıyı Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun ortak bütçesinin yaklaşık %16'sını karşılıyor. Almanya yine %16 civarında katkı sağlarken İngiltere yaklaşık %11, Fransa %10 ve İtalya %8 paya sahip. Türkiye'de ekonomik büyüklüğü oranında NATO'nun ortak bütçesine katkı sunan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak NATO içinde asıl tartışma konusu bu ortak bütçe değil. Gerçek tartışma ülkelerin kendi ordularına ne kadar kaynak ayırdığı konusunda yaşanıyor.
1: Tabii bu Trump'ın 45. döneminde de zaten bu dile gelmişti. 45. dönemde ne demişti? %2 harcamaları. Tabii ki Avrupa bu işe Amerika'ya tamamıyla bel bağlamış. Japonya da böyle yani tamamıyla öyle. Maalesef yani bu savunma için harcamalarını artık bir yüksündüklerini görüyorduk ki Trump bayağı ciddi bir şekilde %2 üzerinde durmuştu. Tabii arada biliyorsunuz Biden'dan sonra tekrar gelir gelmez maalesef demeyeceğim ama %5'e çıkarttılar. Niye? Çünkü 800 yerde Amerika Birleşik Devletleri, 80 ülke 800 yerde.
0: 2014 yılında Galler Zirvesi'nde NATO üyeleri gayri safi yurt içi hasılalarının en az %2'sini savunmaya ayırmayı hedef olarak kabul etti. Fakat yıllar boyunca birçok Avrupa ülkesi bu hedefin oldukça gerisinde kaldı. İşte Donald Trump'ın yıllardır dile getirdiği eleştiriler de tam bu noktada başladı. Trump ilk başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerini sert sözlerle hedef aldı. Amerikan vergi mükellefleri Avrupa'nın güvenliğini finanse ediyor diyen Trump, savunma harcamalarını artırmayan ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin korumasından otomatik olarak yararlanamayacağını söyledi. Hatta Trump, NATO'yu zaman zaman bir güvenlik şirketine benzeterek ödeme yapmayan ortakların sistemden faydalanmasının sürdürülemez olduğunu savundu. Trump'ın bu çıkışları başlangıçta Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dengeler değişti. Birçok Avrupa ülkesi savunma bütçelerini hızla artırmaya başladı.
2: Kritik altyapıya bakacaksınız, uzaya bakacaksınız, kablolara bakacaksınız, siber güvenliğe bakacaksınız. Çok maliyetli bir şeyden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bu maliyetli süreç içerisinde bir de Trump faktörü gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri NATO çerçevesinde, Amerika aslında NATO kurulduğundan beri yük paylaşımı konusunda ısrar eder. Yani yük paylaşımının bir mevzu olmadığı bir Amerikan başkanlık dönemi neredeyse yoktur. Çünkü NATO Amerika için önemli ama NATO aynı zamanda büyük bir maliyet halkası Amerika Birleşik Devletleri için.
0: Bugün tabloya bakıldığında NATO'nun toplam askeri harcamalarının yaklaşık 2/3 tek başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık savunma bütçesi yaklaşık 950 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam NATO'nun geri kalan tüm üyelerinin toplam harcamalarının büyük bölümüne denk geliyor. veriyor. İngiltere yaklaşık 110 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ikinci sırada yer alıyor. Almanya ise uzun yıllar süren düşük harcama politikasını terk etmiş durumda. Bir zamanlar NATO'nun en düşük harcama yapan ülkeleri arasında gösterilen Almanya bile artık %2 hedefini yakalamış durumda. Berlin yönetimi Rusya-Ukrayna savaşının ardından 100 milyar euroluk özel savunma fonu oluşturdu ve bütçesini hızla artırdı. Fransa'nın savunma harcamaları 70 milyar doların üzerine çıkarken Polonya son dönemin en dikkat çekici ülkesi olarak öne çıkıyor. Polonya milli gelirinin %4,5'inden fazlasını savunmaya ayırıyor. Estonya, Letonya ve Litvanya gibi Baltık ülkeleri de %3'ün üzerinde savunma harcaması yapan ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye ise son yıllarda savunma sanayindeki yerlilik oranını %80'lerin üzerine çıkarırken SİHA'lar, milli gemiler, hava savunma sistemleri ve savaş uçağı projeleri de NATO içinde askeri kapasitesini güçlendiren ülkeler arasında yer alıyor.
1: Bakın, Türkiye savunma sanayinde biz alanın ihtiyaçlarını üretiyoruz. Eğer alanın ihtiyaçlarında dronlara karşı bir savaş konsepti ise drone savar üretiyoruz. Bugünlerde özellikle bu hafta içinde baktığınız zaman bunlar çok önemliydi. Ve diye bakın, Türkiye 125 tane gemisini, 60 tane hava platformunu, deniz kurdu, iki tatbikatında ne yaptı? Ege ve Doğu Akdeniz'e yaydı. Şimdi Hürmüz Boğazı'na Amerika Birleşik Devletleri'nin tahsis ettiği gemi kaç tane biliyor musun? 24 tane. Türkiye bir anda 125 gemisiyle 7 denizde efendim gönder. Yani Türkiye'nin savunma sanayi yerli ve milliden ziyade, evet yerli milli olması çok çok önemli, ama alan neyi ihtiyaç ediyorsa, bize nasıl bir tehdit algılaması varsa o tehdidi algılayarak, nedir, düşman imkan kabiliyetlerinin kabul ihtimalleri insan olarak ona karşı silah, araç, gereç, yazılım ve donanım, bakın hepsini birden saydım, bunları üretiyor.
0: Şimdi NATO yeni bir eşikte bulunuyor. İttifak içinde %2'lik hedefin artık yeterli olmadığı konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve bazı müttefikler savunma harcamalarının %5 seviyesine çıkarılmasını gündeme getiriyor. Bu hedef kabul edilirse Avrupa ülkeleri önümüzdeki 10 yılda 100 milyarlarca dolarlık ek savunma yatırımı yapmak zorunda kalabilir. Ankara'da yapılacak zirvede bu başlığın en kritik gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Ve gözler bir kez daha Donald Trump'ın vereceği mesajlarda olacak. Çünkü Trump'ın yıllardır dile getirdiği NATO'nun yükünü Amerika taşıyor söylemi artık sadece siyasi bir tartışma değil, ittifakın geleceğini şekillendirecek ekonomik bir mesele haline gelmiş durumda. I enjoyed that and
1: also... Hegseth çok açık bir şekilde söyledi. Biz dedi, deneme yapacağız dedi. Yani %5'e çıkartmalıyız. Sizin söylemiş olduğunuz rakamlar, biraz evvel Türkiye misalini verdim. Türkiye bugüne kadar harcamış olduğu paradan her sene 90 milyar dolar daha. Bakın 90 milyar dolar daha ayırması lazım. Bu tabii ciddi bir rakam. Almanya 460 bin kişiye çıkacak.
0: NATO'nun en önemli askeri

0: kapasitesi halen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. İttifakın stratejik bombardıman uçakları, kıtalar arası nakliye filosu, uydu sistemleri, küresel istihbarat ağı, nükleer caydırıcılık kapasitesi ve füze savunma sistemlerinin büyük bölümü Washington tarafından sağlanıyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri desteğini azaltırsa NATO ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO içindeki ağırlığını azaltması halinde Avrupa'nın mevcut kapasiteyi tek başına oluşturabilmesi için 100 milyarlarca euroluk ek yatırım yapması gerekecek. Uzmanlara göre Avrupa'nın Amerikan askeri şemsiyesi olmadan tam anlamıyla kendi kendine yeterli hale gelmesi 10 ila 15 yıllık bir süreç gerektiriyor. İşte bu nedenle Donald Trump'ın yıllardır dile getirdiği eleştiriler yalnızca mali bir tartışma değil. Aynı zamanda NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin stratejik bir tartışma olarak görülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ittifak için önemli. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ittifaktan tamamıyla çekilse NATO'nun caydırıcılığı bundan zarar görür. NATO'nun caydırıcılığı dediğimiz şey de her şey. Caydırıcılık dediğimiz şey saldırının olmamasının bir ön koşulu. Caydırıcıysanız saldırı size doğru gelmez. Yani NATO çok güçlü bir bölgesel güvenlik örgütü, bir savunma örgütü. Büyük bir nükleer ve konvansiyonel güce sahip. Yani güçsüz bir örgütten bahsetmiyoruz biz. Askeri olarak son derece güçlü bir örgütten bahsediyoruz. Bu örgüt şu anki kapasitesiyle, açık kaynaklara göre tabii ki, Rusya ile girdiği konvansiyonel bir savaşı kazanıyor. Yani o kadar güçlü bir örgütten bahsediyoruz. Ama tabii bu örgütün en büyük caydırıcılık kaynağı Amerika Birleşik Devletleri'nin askerinin konvansiyonel gücünün ve nükleer kapasitelerinin Avrupa kıtasındaki varlığı.
0: Tablo bize gösteriyor ki NATO'nun ortak bütçesi üyeler arasında paylaşılıyor. Ancak ittifakın askeri gücünün finansmanında halen en büyük yük Amerika Birleşik Devletleri'nin omuzlarında bulunuyor. Avrupa ise yıllarca ertelediği savunma harcamalarını artırmak zorunda kalıyor. Ve Ankara'da yapılacak zirve sadece güvenlik politikaları açısından değil, NATO'nun kimin parasıyla ayakta kalacağını belirleyecek yeni döneminde başlangıcı olabilir.
2: Sevgili izleyenler, dün meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış hakim oldu. Megakent'te sağanak sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağış birçok noktada taşkınlara sebep oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da vardı.

0: Geliyor motor geliyor.
1: Mega kenti yağmur vurdu, sağanak sel getirdi, araçlar suya kapıldı, sürücüler ölümden döndü.
2: Ay çok şiddetlendi ya. Bütün evler su doldu. Eyvahlar olsun. Evler...
3: Bugün sıvı uyarısı yapılmadı mı?
2: Yapılmadı. Evler doldu. Marketler doldu. Eyvahlar olsun.
3: Evin kapıldı.
2: Ha, gördüm.
3: Arabayı mı yıkattı orada?
2: Evet, çıktı onun arabadan.
3: Demek ki demedin.
1: Aniden başlayan yağmur İstanbul'da yine aynı manzaralara sahne oldu. Yollar göle döndü, caddeler su altında kaldı.
4: Barbaros Caddesi her sağanak yağışta bu şekilde. Belediyemizden Allah razı olsun.
5: İstanbul Çağatay'ın Çağlayanları Pusem Pazarı.
6: Sarayi Mahallesi.
1: Mazgalların taşmasıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Temizlenmeyen mazgallar sebebiyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
7: Mazgallar temizlenmediği için böyle dere

0: haline geliyor burası. Mazgalların temizlenmesini istiyoruz artık.
1: Bu bir süre zor geçiyor. Şöyle. Çünkü engelliyor. Anamızdan gelen su arabaların geçmesini engelliyor.
2: Tutun la, tutun la adamı, motor gidiyor. Abi öyle böyle yağmıyor.
3: Şeye bak.
2: Şuradan gelen suyun hızına baksana ya.
3: Aynen. Dere dere olmuş.
4: Mecidiyeköy köprü altı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken. Yoğun trafik hakim.
5: Evet, dün İstanbul'dan manzaralar böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi Akdeniz'de de kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Hatay'a gideceğiz biz de. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğuz notlarıyla karşımızda. Hemen dönelim, kameralarımızı Hatay'a çevirelim. Halil İbrahim, hoş geldin yayına. Nedir oradaki son durum? Havalar nasıl seyrediyor?
6: Teşekkürler. Bizler A Haber ekibi olarak şu anda Hatay'ın İskenderun ilçesindeyiz. Zira arkamda görmüş olduğunuz gibi Akdeniz bütün maviliğiyle orada olduğunu gösteriyor. Bizler de şu anda sahil bandındaki manzarayı ekranlara getireceğiz. Tabii ki bugün günlerden pazar ve pazar günü olması sebebiyle ve havanın da sıcak olması nedeniyle görmüş olduğunuz gibi sahil bandında şu anda nadiren insanların olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak her şeye rağmen balıkçılarımız burada. Onlar balık avlamaya devam ediyor. Şu anda hava sıcaklığını konuşmak gerekirse hissedilen hava sıcaklığı şu anda 30 derece civarında. Tabii ki Akdeniz bölgesinde özellikle hava sıcaklığının yanı sıra havadaki nem oldukça önemli. Çünkü hissedilen sıcaklığı en fazla etkileyen durum bu ve şu anda havadaki nem de %60 civarlarında. Elbette saatler 15'i gösterdiğinde havadaki nem daha da artmaya başlayacak ve şu anda İşte insanların güneşten ziyade yine de ağaç altında olduklarını ve buradaki o esintiyle birlikte serinlik aradığını söyleyebiliriz. Sabah kahvaltısı yapanlar da var. İşte bu eşsiz manzara eşliğinde. Tabii ki saatler 15'i gösterdiğinde havadaki nem de %70 civarına çıkacak. Ama tabii ki duracak mı burada? Elbette durmayacak. Saatler ilerledikçe nem oranı da artmaya devam edecek. Özellikle 18'i gösterdiğinde hava sıcak saatler 18'i gösterdiğinde havadaki nem de %80 bandına çıkacak. %80 bandından sonra da yine saatler ilerledikçe nem oranı da yükselmeye devam edecek. Saatler 21'i gösterdiğinde işte havadaki nem de %90 seviyesine ulaşmış olacak. İşte bu da hissedilen hava sıcaklığını 35 derece civarına getirmiş olacak. İşte bu da gündüz etkili olan hava sıcaklığının gece boyunca da etkili olmasını sağlayacak. Şu anda tabii ki havada masmavi rengi görüyoruz ama hafta içinde yine Akdeniz bölgesinde de özellikle Hatay, Adana, Osmaniye bölgelerinde de yine yağışın etkili olması bekleniyor. Elbette şunu da hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz son yıllarda Hatay orman yangınlarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte bu nedenle de 15 Haziran itibariyle Hatay genelinde bütün ormanlık alanlara girmenin de yasak olduğunu bir kez daha bu yayında hatırlatmış olalım ve ardından da sözü Hatay'dan tekrar size bırakalım.
5: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Şimdi Hatay'dan Diyarbakır'a çevireceğiz kameralarımızı. Sadece Akdeniz değil, Güneydoğu Anadolu bölgesi de kavurucu sıcakların etkisi altında. Diyarbakır'da da Sinan Yılmaz şimdi bizi bekliyor notlarıyla karşımızda. Hemen dönelim ve Sinan'a bırakalım sözü. Sinan'ın bağlantısında sanırım bir problem var. Hemen dönelim, arkadaşlarımdan gelecek bilgiyi de. Tamam. Yönetmenim de bilgiyi paylaştı. Diyarbakır'a birazdan gideceğiz. Şimdi devam edelim efendim. İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önündeki kanepede uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş ayı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güntaş hayatını kaybetti. Taşıyalım şimdi o görüntüleri de.
7: Evinin önünde ayı saldırısına uğradı. Yaşlı adam hayatını kaybetti. Acı olay İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşandı. 70 yaşındaki Osman Gültaş evinin önündeki kanepede uyuyordu. Ayının pençe darbeleriyle uyandığında dehşeti yaşadı.
8: Osman Gültaş işte bu ahşap yatağın içerisinde serin olduğu için burada uyuyordu. Ve işte ne taraftan geldiği henüz net değil ama dişi olduğu iddia edilen bir ayı tarafından burada saldırı başladı. İşte yerde özellikle Osman Gültaş'ın bastonunu almaya dahi zaman bulamamış ve buradan ağzına vücudunun neresinden tuttuğu belli değil ancak işte buradan sürükleyerek yaklaşık 20 metre ileriye götürdü onu ve onun ardından da bir 10 metre daha taşıdıktan sonra bırakarak buradan hızla ayrıldı.
7: Osman Gültaş'ın yeğeni Eylül Gültaş o anları anlattı.
9: Hemen zaten amcam yaz olduğu için hep dışarıda yatar, kışın içeride yatar. Evet, bir anda sesini duymamızla başladı her şey. Amcamın sesini duyduk, annemle beraber hemen koştuk buraya. Babam evde olmadığı için annemle beraber koştuk. Hemen buraya geldiğimizde elimizde fenerle amcam yatağından uzaklaştı bir biçimde. İleride dikenlerin olduğu kısımda.
8: 20 metre sürüklemiş ayı.
9: 20 metre sürüklendi. Ondan sonra ışığı tuttuğum an ayıyla göz göze gelmem. Amcamın yerde sırt üstü bir şekilde yatmasını görmem bir oldu zaten. Ayı bildiğin üstüne çıkıp amcamın tepini yuttu.
8: Yaşanan ayı saldırısının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte jandarma da teyakkuza geçti. Ayının yerinin tespit edilmesi için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.
7: Ayı saldırısında ağır yaralanan Osman Gültaş hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
10: 15 gün önce adamın ağılına girdi, erkeciydi. Bugün, dün akşam da bu vaka.
11: Ben 58 yaşındayım. Bu dağlarda, Doğan Bey dağlarında aşağı yukarı 30 yıldır hayvancılıkla uğraştım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum.
7: Osman Gültaş kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
5: Sevgili izleyenler, Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya konulan depozito iade sistemine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı depozito iade makinelerinin önünde de uzun kuyruklar oluştu.
12: Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz itibariyle 81 ilde uygulamaya sokulmuştu. İşte şu anda da o uygulamanın devam ettiğini gösterebiliriz sizlere. Hemen yanımızda depozitosu olan ambalajlar cihazı bulunuyor. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Bunları anlatacağız ama öncelikle şunun bilgisini vermek istiyoruz. 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 1,5 milyonluk bir kullanıcıya sahip oldu. İşte bu uygulamalar, bu cihazlar bununla birlikte yaklaşık 4,5 milyondan fazla üründe geri dönüşüme katkı sağladı. Geri dönüşümle birlikte elbette ki ekonomiye de katkı sağlamış oldu. Peki bu cihazlar nasıl çalışıyor? Öncelikle telefonunuza bir doğa uygulaması var. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra da aslında hem cihazların nerede olduğunu hem de cihazla alakalı, uygulamayla alakalı birçok detayı öğrenmiş oluyorsunuz. İşte burada bulunan ekran sizlere yardımcı oluyor geri dönüşüme katkı sağlamak adına. Öncelikle başlamak için ekrana dokun butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında hemen uygulamamda kare kod kısmını açıp kameramdan bu kare kodu okutuyorum. Şu anda elimdeki ürünü göstereceğim size. İşte bu ürünler hem cam hem alüminyum hem de plastik olmak üzere buradaki logosu olan her ürün işte bu cihazlarda geçerli. Hemen buraya ürünümü bırakıyorum. Daha sonrasında makine içeri doğru alıyor ve şu anda işte uygulamamda işlemin devam ettiğini görüntüleyebiliyorum. Birazdan işlem tamamlanacak ve her ürün başına da 1 TL olan hakkım da yine cüzdanıma tanımlanmış olacak. Peki bu uygulamalarla nasıl bir avantajımız sağlanacak? Elbette ki bu bakiyeler bizim uygulamalarımızda birikecek. Cüzdan dediğimizde bir şey var. İşte buradan öncelikle işlemi tamamla diyorum. Daha sonrasında hemen sizlere telefonumdan göstereceğim. Şu anda işte her ürün başına 1 TL yüklendi. Şu an cüzdanımı da güncel bakiyemi de görebiliyorum. İşte bu güncel bakiyelerde yine uygulamada bulunan anlaşmalı markalarla hem indirim hakkı sağlayabiliyorsunuz, hem faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz, hem de anlaşmalı yine bankalardan nakit olarak da çekim yapabiliyorsunuz diyebiliriz. Tam 2 gün içerisinde 4,5 milyon ürünün geri dönüşüme katkı sağladığını tekrardan hatırlatmış olalım. Ve yaklaşık 1,5 milyondan fazla da vatandaşımız işte bu doğa uygulamasını kullanmaya başladı diyelim. Sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
5: Sevgili izleyenler, Edirne'ye uzanacağız bir kez daha. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3. gününde devam ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer de yakından takip ediyor. Hemen dönüp Vedat'a bırakalım sözü.
6: Evet, o
13: müthiş heyecanın yaşandığı saray içindeyiz. 665. tarihi Kırkpınar güreşlerinde artık final günü yaşanıyor. Geride bıraktığımız dakikalarda ise en çok merak edilen baş pehlivanların çeyrek final kuralları çekildi ve az önce de güreşler başladı. Tabii ki büyük bir sürpriz var çeyrek finalde. Bu güreşlerin favorisi Feyzullah Aktürk de geçtiğimiz yıl Kırkpınar baş pehlivanı Orhan Okulu eşleşti ve şu anda erken final niteliği taşıyan güreşte başladı. Kameraman arkadaşım bir gün gördü. O güreşi gösterir. Bu arada yine bu yıl Altın Kemer'in tek adayı da sayılan Ali Gürbüz eğer baş pehlivan olursa Altın Kemer'in sahibi olacak. O da Erkan Tan ile eşleşti. Tabii geride bıraktığımız gün favorilerden geçtiğimiz önceki sene baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek'in eleyen Serdar Yıldırım da Erkan Taş'la birlikte çeyrek finali ve final grubunun önemli isimleri oldular. Bu yıl 665.si düzenleniyor. Doğalıçayır'da saray içinde bitmeyen güreş, efsane güreş Kırkpınar Er Meydanı'nda çok büyük heyecanlı müsabakalar oluyor ve özellikle yurdun dört bir tarafından gelen vatandaşlar Edirne'de tabiri caizse metre metre her yeri doldurmuş durumdalar. Çok büyük bir ilgi var güreşlere ve bugün de final güreşleri yapılacak. Tam 840 sporcu seçilen 840 sporcu burada kol bağladılar. Bağlamaya da devam ediyorlar. Birçok kategoride artık çeyrek finaller de yaşanıyor. Tabii geçtiğimiz yıl baş pehlivanlık güreşinin galibi Orhan Okulu'ydu ama aynı zamanda Türkiye'de Kırkpınar kadar heyecanlı yaşandığı Sivi Enerji Ligi de var. O ligde ise Feyzullah Aktürk liderliğini sürdürüyor. İşte geçtiğimiz yıl baş pehlivanı Orhan Okulu ve bu yılki Sivi Enerji Ligi lideri Feyzullah Aktürk şu anda erken finalde kapıştılar ve kol bağladılar. Yine Altın Kemer'den bahsedecek olursak bu yıl yeni bir yönetmelik de değişikliği yapıldı. Üst üste 3 Kırkpınar baş pehlivanı Altın Kemer alabiliyor ama yeni bir uygulamayla toplamda aralıklı 5 kez baş pehlivan olan da Altın Kemer'e sahip olacak. İşte bunun da tek bir adayı var. O da Ali Gürbüz. Eğer bu sene baş pehlivan olursa Altın Kemer'e de sahip olacak. Toparlayacak olursak 665. Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecan yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de haber olarak gelişmeleri anlayan takip ediyor olacağız.
5: Efendim şimdi de Van'a gideceğiz. Van'dan Karadeniz rüzgarları esiyor. Trabzon'dan Van'a uzanan göçün 61. yıl dönümünde horon oynanıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Nazlı.
14: Derendere mahallesindeyiz. Bugün burada yaşayan Trabzonluların festivali var. Tabii Trabzonlular 1960'lı yıllarda buraya yerleşmiş ve burada ikamet ediyor. Yaklaşık 500 hane bulunuyor bulunduğumuz yerde. Tabii burada şu anda şenlik var. Şenlikte neler var? Hemen söyleyelim. Karadeniz ekibimiz şu anda gösteri yapıyor. Doğu Anadolu bölgesiyle Karadeniz bölgesinin kültür buluşmasını şu anda ekranlarınıza yansıtacağız. Tabii burada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının öne çıktığı festival renkli görüntülere sahne alıyor. Evet, şu anda ekranlara yansıyor. Buradan birçok Trabzon'dan gelen vatandaşlar buraya geldi ve şu anda da ekranlara yansıyor. Evet efendim, gördüğünüz gibi bir taraftan da vatandaşlar yöresel yemekler ikram ediyor. Bir tarafta yine sergiler devam ediyor. Tabii bulunduğumuz köyde 500 tane bulunuyor. Burada adeta Karadeniz rüzgarı esiyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım şimdi ekranlara yansıtsın. Gördüğünüz gibi şimdi Karadeniz ekibi sahne alacak. Ama tabii Karadeniz ekibine dönmeden önce şimdi onlar hazırlanıyor ama şu anda yanımızda Çaykara Belediye Başkanı hani Fitok Beyefendi yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Ekip hazırlanırken bizler sizinle sohbet edelim efendim. Burada uzun zamandır 61 yıldır Trabzonlar var. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir festivale ev sahipliği yapıyoruz şu anda. Buyurun efendim.
15: Öncelikle sizin vasıtanızla haberi çok çok teşekkür ediyorum. İlgi gösterdiniz. Tabii bu 61 yıllık bir hikaye. 1965'te başlayan bir göç ve bugün 61. yıl dönümünü hep beraber burada kutluyoruz. Bütün katılanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sizin hastanızla beraber. Bir şenlik havasında geçiyor. Tabii bunun bir sürü hikayeleri var. Doğduğu toprak

0: Trabzon'un kültürünü, Çaykaramaz'ın kültürünü Van'a, Özalp'a, Dönerdere köyüne taşımışlar. Bu çerçevede her yönüyle beraber bir olduk, beraber olduk. Buradaki Vanlı komşularıyla beraber hemhal oldular, kardeş oldular. Memleketimin bir güzel coğrafyasından bir güzel coğrafyasına göç ettik. Burada kardeşçe, birlik beraberliği içerisinde ülkenin huzuru için hep birlikte yaşamı devam ettiriyoruz. Tabii Van, Özal, memleketimin her tarafı çok güzel. Toprağı çok güzel. Tarımsal noktada gerçekten Meliksever Van'a geldim. Gerçekten bu ülke 200 milyon, 300 milyon nüfusu bakacak bir ülke. Yeter ki biz çalışalım, çalışalım, çalışalım diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz başkanım yayınımıza katıldığınız için. Efendim burada adeta Karadeniz rüzgarı esiyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Değerli izleyenler, bu hafta Türkiye'nin çocukluk tatlısı sütlacın izini farklı yörelerde sürüyoruz. Trakya'nın manda sütlü sütlacından Ege'nin az şekerli Jersey sütlü tarifine, Trabzon'un dünyaca ünlü Hamsiköy sütlacına kadar her bölgenin kendine özgü sırrını birlikte keşfedelim.

0: geleneksel tatlılarından birisi ve en çok da tercih edilen birisi, sürekli tüketiminde artan bir tatlı. Ancak sütlaç Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde yapılabiliyor. İşte Trakya usulü sütlacı da Ahmet Tehçi Usta'ya soracağız. Trakya usulü sütlaçta diğerlerinden ayrılan özellikler neler?
1: Yani şimdi her tarafta, her yörede bir ayrı bir sütlaç yapılıyor. Biz burada mesela manda sütüyle biraz böyle inek sütünü paçalı yapıyoruz. Yani manda sütü tabii çok kıvamlı bir süt. Yani çok beyaz bir süt. Onu bir hafif böyle inek sütüyle açıyoruz. Hem lezzet veriyor, hem aromasını yükseltiyor.
0: Hem beyaz hem çok kıvamlı değil mi? Yoğun.
1: Evet. Dünyada en iyi sütlacı yapacağız bugün. Çünkü sütümüz harika. Ya yani bu anası babasının süt.
0: Şu anda bir problem yok. Süt gayet iyi.
1: Süt çok güzel. Harika. Evet, öbür. Biraz da inek sütü buna hafifletmemiz gerekiyor. Çok manda kullandığımız zaman. Yani şimdi bir de yeni nesili de düşünüyoruz. Yeni nesil biraz daha böyle hafif ürünleri şey yapıyor.
0: Bizim sütlaçta pirinç önemli mi?
1: Tabii. Trakya'nın mesela pirinci olacak. Yani ben Trakya'nın pirincini çok seviyorum.
0: İpsala pirinci, coğrafi tesis işareti olan bir pirinç.
1: Evet. Yani biz mesela bu formülasyonu, bu şeyi yaptık. Bundan çok memnunuz bu pirinçten. Yani ikiye bir böyle 2 kilo balığı, yarım kilo böyle kırık pirinç kullanıyoruz. Aynı mesela mandadaki sütteki şey gibi.
0: Yani manda sütü, inek, biraz inek sütü, balda pirinci biraz da kırık.
1: Oyunu kırık pirinçle biraz yumuşatacağız yani. Biraz böyle sakız gibi olacak.
0: Evet, şimdi kaynamaya başladı. Pirinç de
1: yapacağız. Unuttuk değil mi? Yani şunu mesela atmayı unuttuk. O sütlaçta bir problem olur. Yani usta mesela bir şeyi unutmuş. Bu lezzet mesela şu.
0: Nedir bu?
1: Bu tuz. Tuz.
0: Sofra tuzu mu?
1: Yok. Kaya tuzu mesela. Bunu
0: kaya tuzu.
1: Atıyoruz böyle. Bu şimdi bu lezzet verecek. Ya bu önemli.
0: Hani sütlaç tatlıdır ama içine tuz katılıyor.
1: Bu attığımız şey yani önemli. Ya bu ustanın ayarı vardır eliyle.
0: Bu da ustalık gerektiriyor.
1: Tabii. Aynen öyle. Bunu akşamdan ısladık. Yine farkındaysanız nişastasını aldık. Nişastası hiç olmayacak. Yani ne kadar nişasta olmazsa o kadar sakız gibi harika bir kıvam olur. Şimdi biz burada suyla beraber bunu burada çekiyoruz, böyle gösterelim. Bakar mısın? Şimdi mesela alttan bak, böyle bir gösterelim. Buradan mesela.
0: Burada su mu veriyor, süt mü veriyor?
1: Hem sübyenin, ya biz buna mesela sübye diyoruz. Onun mesela suyuyla pirinci burada karıştırıyoruz. Bakar mısınız? Bak, kaymak gibi oradan. Şu anda pirinç ne oldu? Bir de bunun mesela, bu ellediğimiz zaman şurası, bu buz gibi olacak. Mesela bunu blenderda da

0: Çekebilirler, evde yapabilirler ama ya tabi bu lezzeti yakalamak biraz zor.
1: Yıkandı.
0: Hazır. Şimdi.
1: Sütü. Yolculuk başlıyor. Şimdi o pirinçler manda sütüyle harcak, karıştırılacak.
0: Yani birden her şeyi buluşturmak, her şeyi şey yapmak kabul etmez süt. Yani yavaş yavaş.
1: Şu anda şimdi Trakya usulü sütlacın yolculuğu artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Şu an tamam mı bu?
0: Bu tamam. Şimdi bir 10 dakika bu. Kendi pirinci iyice şey yapacak.
1: Dinlenecek.
0: Dinlenecek. Ama bunu ocakta bırakırsan altı yanar.
1: Ocakta
0: soğuk, soğuk bir yere tabii.
1: Trakya usulü süttaşlar artık tamam kaselere dolduruldu değil mi şu anda? Evet.
0: Şimdi 15 dakika dinlendirdik. Bak görüyor musun abi? Pirinçler her tarafta dengeli. Alt tarafı. Bunu dinlendirmesek bu pirinç ne yapacak? En tabana inecek.
1: Evet şu anda Trakya usulü manda sütüne yapılmış süttacın tadına bakıyoruz. İnanılmaz bir nefaset var. Evet manda sütünün vermiş olduğu bu nefaset evet. Gerçekten direkt dilde de damakta da hissediliyor.
0: O donduktan sonra o daha da kokuları dolabı bile kokulacak ya. Mis gibi kokulacak. Açtığın zaman şu anda değil.
1: Sütlacı kendine göre bir kokusu
0: olacak. Ondan sonra o dolaptan alırken bile mis gibi buram buram kokacak.
1: Ve şu anda Trakya usulü süttaşlar işte gördüğünüz gibi fırında pişti. Ve bu sütlaçlar artık servise hazır hale geldi.

Çocukluğumuzun özel tatlısıdır sütlaç. Birçok yöremizde de özenle yapılıyor. Ege sütlaçı şu anda görmüş olduğunuz elimde. Peki Ege sütlaçının özellikleri neler? Nasıl yapılıyor? Kaç dakika bekletiliyor? Ve fırınlanması nasıl oluyor?

0: Ege sütlacının olmazsa olmazı sütünün çok kaliteli olması gerekiyor. Jersey cinsi ineğin sütünü kullanıyoruz. Bu da ne demektir? Yağ oranı çok yüksek olan bir süt ürünüdür. Altının üzerinde, %6'ın üzerinde yağ oranı vardır. Bir defa sütümüzün çok kaliteli olması çok çok önemli. Şekerimizin az olması bizi diğer bölgelerden ayırıyor. Çünkü biz 1 kilo sütü 200 gram şeker kullanıyoruz. Diğer bölgeler 250-280 gram kullanan bölgeler de var. Nişastayının sertliği ile pirincin sertliği bambaşkadır.
1: Evet.
0: Nişastayı sütün içerisinde istediğimiz kıvamda patlatamayız ve bir de nişasta kokusu verir. Biz nişasta kokusunu bu sütlaçta istemiyoruz. Biz Ege'de çok fazla pirinç kullanmıyoruz.
1: Evet.
0: Biz burada biraz fazla pirinç yaptık. Çünkü İç Anadolu'da biraz daha fazla pirinç kullanıyorlar. Biz İzmir'de biraz daha az

0: Menüsünü de verdik. Şeker, sübiye, pirinç bir gece öncesine haşlanmış. Yaklaşık ne kaç dakika pişti?
1: 15 dakika. 15 dakika pişmesi yeterli olacak. Her seferinde de şekilde karıştırıyoruz. Pirinçler eşit bir şekilde yayılsın diye. Üzerinin bir kabuk tutmasını bekleyeceğiz. Kabuk tutması da 20 dakika falandır. Diğer türlü fırında çatlama yapabilirsiniz. Bu da püf noktalardan bir tanesi. Süt kabuk bağlayacak fırına girmezden önce. Fındığımız kavrulmuş, çifte kavrulmuş. Fındığımız olması olmazımız. Bol fındık.
0: Seçiliyor mu, isteniyor mu?
1: Evet, kesinlikle çok isteniyor. Zaten bu bölgenin de özelliği ve tarçın. Tarçınla şeker hastalığı için olması olmaz ürünlerden bir tanesi.
0: Tarçını da koyduk.
1: Evet, şeker emilimi kısıyor tarçın.
0: Sertlikli birazcık.

0: Antep fıstığı koyabilir.
1: Antep fıstığı tabii mükemmel bir lezzet olur. Tabii bu isteğe bağlı. Evet. Dilerseniz bir tane de şöyle sizler için hemen fıstıklı bir sunum yapayım. Şöyle bolcana şu şekilde gördüğünüz gibi.
0: Bak, bu lezzetleri söylediğimiz gibi istediğiniz lezzette katmak için Antep fıstığını, fındığı ve tarçını koyabilirsiniz. Ege sütlacımızı yaptık, tamamlandı. Fırından da çıktı, kızardı. Malzemelerimizi gördük. Birçok malzemeyi koyduk içerisine. Sütümüzü, tam yağlı sütümüzü. Ve şu anda her şeyimiz hazır. Şekeri az şekerli sütlacımız, Ege sütlacımız hazır. Ve ben bunu dediğim gibi tatmak istiyorum şu anda. Şekeri az olduğu için de gerçekten Ege'deki sütlaçlar, annemizin yaptığı sütlaçlar gibi Ege'de. Onun da şekeri az, oldukça lezzetli. Afiyet olsun dedim.
2: Aldım bagur kazanı, kalayla dumicini. Aldım bagur kazanı, da kalayla dumicini. Vurdum donya yukarı, da senden yükle göçünü.
3: Hamsiköy'de olunca tabii ki akla ilk gelen şey Hamsiköy sütlacı. Dünyaya nam salmış coğrafi işareti. Zigana Dağı'nın eteklerinde o yeşilliklerin içinden ineklerden alınan sütler, doğal sütler gördüğünüz gibi Hamsiköy sütlacına dönüşüyor. Peki nasıl yapılıyor? Yerinde göstereceğiz. Evet, kolay gelsin.
4: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Tabii sütlacı anlatacağım ama en önemli noktası bu sütün özelliği nedir?
4: Sütümüzün doğal olması, yağ oranının çok fazla olması, gezen ineklerimizin sütünden olması, yayla otlarından dolayı yağlı oluyor. O yüzden sütlacımıza da lezzet ve aroma katıyor.
3: Sütlaca lezzeti veren aslında bu.
4: Evet, evet, süttür, aynen.
3: Bu sütü de hiçbir yerde bulamazsınız. Bu tadı bulamazsınız daha doğrusu.
4: Aynen, nerede yaparsanız yapın sütü götürmek zorundasınız.
3: Gördüğünüz gibi sütlaç olmaya başladı ama Metin ustam yok. Eşi var, Nigar Hanım. Nigar Hanım, ne yapıyoruz? Hangi işleme geçtik?
4: Şimdi sütümüz kaynamış bulunuyor. Pirincimizi ekliyoruz.
3: Burada şimdi hep şu tartışılır. Az pirinç, çok pirinç, bazen yoğun oluyor. Bunu nasıl bağlayabiliriz?
4: Pirincimizin ölçeği vardır. Belirli bir ölçeğimiz vardır. Ona göre koyuyoruz. Çok fazla koyarsanız lapa gibi olur, katı olur. Çok az koyarsanız bu sefer de cıvık olur. Bir oranı vardır yani.
3: Mesela kiloya göre nasıl ayarlıyorsun?
4: Bir kilo, bir kilo sütü 50 gram pirinç, 100 gram şeker katarız biz. Tabii bir de emeğimiz olacak.
3: Ne kadar sırrı olsa da o sütü hiçbir yerde bulamazlar.
4: Aynen öyle, aynen öyledir. Şekerini dökeceğiz. Ondan sonra da kızartma işlemimizi yapacağız.
3: Evet. Şeker miktarı önemli mi?
4: Evet, az önceki de söylediğim gibi. Şeker miktarımız 1 kilo süte 100 gram şeker.
3: Ölçerim. O tatlı olması gerekmiyor.
4: Yok, ne çok tatlı oluyor ne çok da tatsız oluyor. Orta bir kararı o şekilde tutturduk.
3: Karıştırmaya devam.
4: Evet. Aldım bagur.

0: sondajımız hazır ve döküm işleri başladı. Tabii ki buna lezzet katan bu güveç kapları aslında çok önemli bir detay. Neden acaba?
1: Çünkü güveç kapları doğal bir yapımdan oluştuğu için sütlacın su oranından hafif nemini alıyor. Tam kıvamında olmasını sağlıyor.
0: Genelde tercihler bu yönde değil mi?
1: Evet, tercihlerimiz güveç yönündedir.
0: Şimdi döküm de çok önemli. Çünkü eğer aldığınız kepçede pirinç fazla olursa bu sefer o kasenin yoğunluğu farklı olur.
1: Evet, aynen. Bir sulu bir katı kaçar. O yüzden...
0: Şimdi yavaş yavaş ince bir noktaya fırına doğru gidiyoruz. Fırını gördüğünüz gibi o fırın o hani yanmış yemek isteyenler oluyor, üstü kuru yemek isteyenler oluyor, az yanmış, çok yanmış. Bunun çok detayları var, hemen soralım ama kaç derecede kaç dakika?
1: Derecemiz 10 derecedir. Yani seviye olarak 200 derece fırınımız.
0: 200 derecelik bir fırın.
1: 1-2 saniye yani dakikayı bulmuyor. Çok kısa bir
0: saniye. Bakın şu an gösterelim size. Özgür hemen göster.

0: diye sütlacı bile istiyorlar. İnanın şeker sütü bile yapıp verdiğimiz insanlar oluyor. Tercih meselesi. Herkese hizmet vermekteyiz.
1: Evet, rengi görüyorsunuz gerçekten. Çok güzel görünüyor. Tabii tercih size bağlı. Az yanmış, hiç yanmamış, çok yanmış ama ben genelde yanmışı tercih ediyorum. O Hamçıköy sütlacının tadına bakalım. Gerçekten harika. Hamçıköy'e geliyorsanız, Trabzon'a geliyorsanız daha doğrusu Hamçıköy sütlacının tadına bakmadan buradan

0: Haber ekranlarında yurdumuzun dört bir yanındaki yöresel lezzetleri ve yapılış biçimlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Tabi o lezzetlerden bir tanesi de sütlaç. Yurdumuzun birçok şehrinde, birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılsa da Doğu Anadolu bölgesinde ise köy sütlacı olarak biliniyor. Sütlacı anlatacağız. Neler söylersiniz?
1: Daha önceden haşladığımız pirincimizi katıyoruz.
0: Yani pirinç önceden haşlanması gerekiyor.
1: Tabii ki. Hani bir kilo sütümüzü ekliyoruz. Biraz daha kalın kıvamını verene kadar haşlayacağız.
0: Erzurum köy sütlacında artık pişme tamamlandı. Şimdi ise artık servis tabaklarını alacağız. Almadan önce tabii ki mutlaka.
1: Son aşama olarak toz şekerimizi ekleyeceğiz. Bu tabii ki isteğe bağlı bir şey. Ben 1 litre sütümüzle 1,5 su bardağı toz şekerimi ekledim. Kaynatıyoruz, sonra servis tabaklarını.
0: Karıştırmak da önemli.
1: Tabii ki. Tozunu tamamen iyice alsın diye ve kıvamı oluşsun diye.
0: Şu an itibariyle de servis tabaklarında alıyoruz. Oldukça da lezzetli görünüyor buharı üzerinde. Tabii bu şekilde sıcak olduğunda biraz daha akışkan oluyor. Ancak bekledikçe
1: yoğunlaşıyor, kıvamı daha da yoğun oluyor ve üzerinde kaymak oluşuyor. Bu şekilde de çocuklarımıza fırında kızartıyoruz. İstekler

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Uluslararası kuruluşların düzenlediği Small Business Champions yarışmasının bu yılki konusu yapay zekaydı. Türkiye'den ödüle değer görülen girişim olan yapay zeka destekli ihracat platformu Globee, küresel ölçekte ikincilik elde etti. Yarışma, KOBİ'lerin uluslararası ticarette yapay zekadan yararlanmasını sağlayan çözümleri arıyordu. Globee bu alanda dünya genelinde öne çıkan girişimlerden biri oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam. Garanti
3: BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan tahsilat.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
0: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.tr'de.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yeni nesil suç örgütlerine el darbe vuruldu. 90 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 90 şüpheli yakalandı. Telçli olan bir zanlı dışında gözaltındaki 89 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 85 zanlı ise tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 85 şüpheliden 55'i tutuklandı. 30'u adli kontrolde serbest bırakıldı. Firari şüphelilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
4: Günün öne çıkan haber.

0: kırmızı ışıkta geçti, kazaya neden oldu. Gözü yaşlı sürücüyü babası teselli etti.
1: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok, can hasarı yok. Önemli olan cana gelmesi.
0: Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptı.
2: 2 saniye kırmızıya yakalandı. O sırada buradan gelen ablamız da burnunu sokmuştu, ona yeşil yanıyordu zaten. Ayarlayamadı hızını. Ön tamponu vurup taklattı.
0: Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazaya neden olan sürücü yaşadığı şokla gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine gelen baba oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
1: Ya biz de cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
0: Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Ajans hafta sonunda birlikteyiz. Önce canlı yayın noktalarımız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ve yeni haftadaki programına bakacağız. Numan Erşen Karaca aktaracak. ABD ve İsrail tarafından öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamane'ye aylar sonra veda ediliyor. Ekber Karabağ İran'dan karşımızda olacak. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Olağanüstü güvenlik önlemleri var. Yerli ve yabancı basın mensupları için kurulan basın merkezinde de çalışmalar başladı. Kübra Bal ve Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktaracaklar. İzmir'de 70 yaşındaki adamı öldüren ayıyı arama çalışmaları sürüyor. Son bilgiler İzmir'den Sefer Ayşe'de. Avrupa Birliği ülkeleri İsrail'e yaptırımları tartışıyor. Leyen İsrail'e yaptırımlar konusunda top artık üye devletlerde dedi. Daha fazla bilgi Almanya'dan Fatih Yılmaz'da. Araç sahibi olmak isteyenler için en avantajlı dönem açıklandı. Yıl sonu kampanyaları sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını nasıl etkiliyor? Araç almak için en uygun zamana bakacağız. Meral Dağlılar İstanbul'dan karşımızda. Edirne'de tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri heyecanı sürüyor. Başpehlivan kim olacak? Son durum Vedat Sezer'de ve ajans hafta sonu başlıyor.

0: İstanbul Maltepe'de iki katlı restoranda yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı. Yangın Maltepe'de bulunan bir restoranda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Restoran çıkan yangında ağır hasar aldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Kırsal Karaağaç mahallesine yakın bölgedeki arazide yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan bugün mesaisine İstanbul'da devam ediyor. Erdoğan'ın programını A Haber muhabiri Erşen Karaca aktaracak.
1: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Can Okanar. Türkiye diplomasi trafiğinde hareketli günler geçirdiğini ifade edelim sizlere. Aslında önemli bir başlığımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı ve Ankara NATO zirvesi öncesi kritik gelişmelerin olduğunu da sizlere aktarmış olalım. Önemli başlıklarımız var, onları sizlere sıralamak istiyorum. Aslında en önemli gelişmelerden bir tanesi ise NATO zirvesi ve öncesinde Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ikili kabul ve telefon diplomasi hem de önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi NATO Liderler Zirvesi öncesinde hazırlıkları dış politikada hareketli günlerin yaşanacağını gösteriyor Can Okanar. Dediğimiz gibi önemli başlıklarımız var. Bir tanesi Başkan Erdoğan dün 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü İstanbul Vahdettin Köşkü'nde önemli bir konuğu ağırladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşılanmış ve aynı zamanda detaylar da vardı. Onları da sizlere aktarmak istiyorum. İkili görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluk bağları, ekonomik ve ticari işbirlikleri, savunma sanayi ortaklıkları ile bölgesel güvenlik meseleleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere üst düzey diplomatik heyetler de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından akşam saatlerinde ise Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede ise öne çıkan başlıklar ise ikili ilişkiler, Kanada günü tebriği ve aynı zamanda tarihi NATO zirvesi detayları oldu. Yayınımızın sonuna yaklaşırken bu haftanın aslında dünyanın gündeminde olan önemli başlığı ise NATO zirvesi. Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor diyelim ve son bir detay daha aktarmak istiyorum sizlere. Ankara'daki NATO zirvesinin en çok merak edilen ve dünya basınının odağında yer alan gelişmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşme olacak şüphesiz ki. Bizler de haber takibimize devam edeceğiz ve gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Can Okanar.
1: İstanbul Kağıthane'de 1,5 yaşındaki Doruk Efe babası tarafından açık bırakılan pencereden düştü. 9. kattan düşen ve ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
2: Babasının bir anlık dalgınlığı küçük Doruk Efe'yi hayattan kopardı. İstanbul Kağıthane'de 1,5 yaşındaki Doruk Efe, babasının sineklik takmak için açtığı pencereye çıktı. O sırada başka bir işle uğraşan baba oğlunu fark etmedi. Dengesini kaybeden Doruk 9. kattan beton zemine düştü. Annesi hemen aşağıya koştu. Oğlunu kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Küçük Doruk Efe ağır yaralıydı. Sağlık ekibi geldi, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabaları onu hayatta tutmaya yetmedi. Küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
1: Kocaeli'nde etkili olan sağanak, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Terminallerdeki bazı işletmeler de hasar gördü.
2: Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
3: Köşeköy, Tepecik Mahallesi'ne geçen tren yolu alt geçidi.
2: Kocaeli'yi sağanak vurdu. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aracıyla birikintide mahsur kalan bir kişinin imdadına ambulans yetişti. Gebze ilçesinde meydana gelen sel bir evin içine kadar girdi. Aynı bölgede şehirler arası otobüs terminalinde de su baskını sebebiyle iş yerlerinde hasar oluştu. Ekipler olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
1: NATO zirvesinde geri sayım başladı. Zirve öncesinde başkente hazırlıklar devam ediyor. Emniyetin denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Son durumu A Haber.

0: Muhabiri Oğuzhan Gültekin'den alacağız.
1: NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Tabii ki zirve öncesinde de Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuza geçmiş durumda. Özellikle Turkuaz operasyonları çerçevesinde Ankara'nın birçok noktasında denetimler devam ediyor. Şu anda da tabii ki bu görmüş olduğunuz nokta özellikle liderlerin yoğun olarak aktif olarak kullanacağı güzergah olan Mevlana Bulvarı. Burada da özellikle ekipler, asayiş ekipleri, Yunus ekipleri ve trafik ekipleri araçlarda uygulamalarına başlamış durumda. Denetimler hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Yunus ekipleri görmüş olduğunuz gibi araç içerisinde aramalar yapıyor. Yine trafik ekipleri sürücülerin kimlik bilgilerini kontrol ederken asayiş ekipleri de bir yandan araç içerisindeki şahısların kimlik bilgilerini kontrol ederek GBT uygulaması gerçekleştiriyor. Tabii ki bu zirve oldukça önemli bir zirve. Birçok devlet adamı bu zirveye katılım sağlayacak. O sebeple güvenlik en üst düzeye çıkarılmış durumda. Bu kapsamda özellikle Ankara genelinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde 55 bin polis ve jandarma olmak üzere toplamda 70 bin personelin görev yaptığını söyleyebiliriz ve bu görevler NATO zirvesi boyunca bu denetimler devam ediyor olacak. Özellikle ekipler araçlar içerisinde denetimlerini, incelemelerini yapacak. Asayiş ekipleri şahıslarda kimlik kontrolü yapacak, üst araması gerçekleştirecek. Yine Yunus ekipleri de araç içerisinde incelemeli, detaylı aramalarını yapmış olacaklar. Zirve süresi boyunca tabii ki havalimanı, konaklama alanı, güzergahlar ve toplantı merkezleri çevresinde de oteller çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Dediğimiz gibi 70 bin güvenlik personeli bu çalışmalarına 7/24 esasıyla devam ediyor olacak. Tabii ki bu kapsamda da özellikle NATO zirvesi boyunca Ankara'da birçok güzergah da kapalı olacak. Bu güzergahlara alternatif güzergahlar da yine yetkililer tarafından belirlenmiş durumda. Tabii ki dediğimiz gibi aslında denetimler aralıksız bir şekilde devam ediyor. Trafik polisleri, Yunus ekipleri ve asayiş ekipleriyle birlikte aktif olarak 7 gün 24 saat bu denetim devam ediyor olacak. Tabii ki Ankara'daki vatandaşların huzur ve güvenliği için aslında bu denetimler bir nevi yapılıyor. Bu denetimler özellikle trafik akışını da olumsuz şekilde etkilemeyecek şekilde hazırlanmış durumda. Dediğimiz gibi kapatılan yollara alternatif güzergahlar belirlenmiş durumda. Vatandaşların özellikle NATO zirvesi gerçekleştirileceği zaman bu güzergahları kontrol etmeleri, bu güzergahlar üzerinden ulaşımlarını sağlamaları yetkililer tarafından önemli. Tabii ki rica edildi. Tabii ki burada dikkat çekmeyi istediğimiz önemli bir nokta var. Şöyle kameraman arkadaşım sağ taraftaki ekipleri gösterecek olursa, ekiplerin yakalarında yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından üretilmiş, görmüş olduğunuz gibi bu kamera mevcut. Bu kameralarla da ekipler tabii ki görev esnasında özellikle merkeze anlık olarak görüntüler verilebiliyor. Tabii ki yine burada güvenlik kapsamlı bir şekilde devam ederken Ankara çevresinde de NATO için bazı etkinlikler, NATO kapsamında bazı etkinlikler düzenleniyor. Özellikle bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları da liderleri selamlayacak bir gösteri gerçekleştirecekler. Ankara semalarında bu gösteri için de hazırlıklar soluksuz bir şekilde devam ediyor. Bugün de özellikle önümüzdeki saat diliminde Ankara semalarında Türk Yıldızları gösteri için hazırlık uçuşları gerçekleştirecek. Bu konuda da vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapmış olalım. Tabii ki yüksek ses, sonik patlamalar meydana gelebilecek bu gösteri uçuşlarında. Şu anda dediğimiz gibi son olarak toparlayacak olursak, NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderlerin aktif olarak kullanacağı bu Mevlana Bulvarı üzerinde Yunus Asayiş ve trafik ekipleri 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor olacaklar. Sürücülerin kimlik bilgileri, ehliyet bilgileri, GBT sorgusu gerçekleştirilecek. Yunus ekipleri de araç içerisinde aramalar yapacak diyelim. Sözü bir kez daha Mevlana Bulvarı üzerinden sizlere bırakalım.
0: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde 22 yıl sonra tekrar Türkiye'de. 2004'te İstanbul'daki zirvede hangi konu başlıkları vardı ve o günden bugüne küresel siyasette neler değişti? Kübra Uğran'ın hazırladığı İki Zirve, İki Dünya dosyasında izliyoruz.

0: Ankara son yılların en önemli zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO Liderler Zirvesi 22 yıl sonra bambaşka bir dünya ile Türkiye'ye geri dönüyor. Daha önce 2004 yılında gerçekleşen zirvede liderler İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak aradan geçen çeyrek asra yakın sürede sadece zirvenin yapıldığı şehir değil, dünya, tehdit algıları ve bizzat ittifakın kendi iç dinamikleri kökten değişti. Karşımızda artık sadece sınırların ötesindeki terör tehditleri değil, bizzat ittifakın kalbinde derinleşen yapısal fay hatları, Rusya-Ukrayna savaşının küllerinden doğan yeni bir Avrupa ve her şeyden önemlisi o günden bugüne bambaşka bir lige yükselen Türkiye var. Yani iki zirve, iki dünya desek yanılmış olmayız. Gelin 22 yıl önce İstanbul'da düzenlenen NATO zirvesinde konuşulan başlıklara bir göz atalım. O günlerde dünya henüz 11 Eylül saldırılarının şokunu üzerinden atamamıştı. Doğal olarak NATO'nun en büyük gündemi de terörle mücadeleydi.
1: A second plane now has crashed into the other tower of the World Trade Center.

0: 7 ülkenin ittifaka katıldığı zirvede NATO'nun Afganistan'daki varlığının da genişletilmesi kararlaştırılmıştı. Irak güvenlik güçlerinin eğitimine karar verilmesi ise zirvenin en önemli kararlarından biri olmuştu. Düşman asimetrikti, devlet dışı aktörlerdi ve ittifak bu tehdide karşı 5. maddeyi ilk kez işletmenin verdiği o refleksle hareket ediyordu. Orta Doğu yeniden şekilleniyor, NATO sınır ötesi operasyonlarla gücünü kanıtlamaya çalışıyordu. O dönem müttefikler arasında tam bir uyum görüntüsü vardı.
1: NATO, barış ve refah hayalimizi hayata geçirirken, güvenliğe yönelik bütün tehditleri ortadan kaldırdı.
0: Rusya bile NATO için doğrudan bir askeri tehdit olarak görülmüyordu. 2026 yılına geldiğimizde ise bu tablonun yerini derin bir belirsizlik aldı. Bugün Ankara'da yapılacak zirvede NATO çok daha karmaşık denklemlerle karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşı bir zamanlar Avrupa'nın göbeğinde tankların ve füzelerin konuşlandığı soğuk savaş realitesini geri getirdi. Ancak bugünün asıl farkı tehdidin sadece dışarıdan gelmemesi. İttifak artık kendi içinde de bir güvenlik mimarisi krizi yaşıyor. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle de İran savaşında ABD'nin stratejik önceliklerinin farkına vardı ve kendi özerk ordu ve güvenlik yapısını kurma arayışında.
2: Eğer durum buysa ve ortada sınırları aşan devasa bir ihtiyaç varsa, bunu birlikte büyüteceğimiz, beraber yol alacağımız ortak bir Avrupa projesi olarak görüyor muyuz? Görüyor muyuz?
0: Ankara zirvesi işte tam da bu nedenlerden dolayı transatlantik bağların gücünü korumayla Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durma hırsı arasındaki o ince çizgide yürümek zorunda. Aradan geçen yıllarda Türkiye'de bambaşka bir profile ulaştı. 2004 yılında Türkiye savunmada dışa bağımlı bir müttefikti. Batı eksenli kararlara uyum sağlayan bir köprü görevi görüyordu. 2026'da ise masada çok farklı bir Türkiye var. Ankara artık bölgesel krizlerde aktif bir ara bulucu rolü üstleniyor. Özellikle 2004'te çekilen aile fotoğrafına baktığımızda o günden bugüne diplomasi sahnesinde kesintisiz yer alan tek liderin Başkan Erdoğan olduğunu görüyoruz. Dünya siyasetinin yarım asrında aktif rol alan Başkan Erdoğan, krizlerde de gözlerin ilk çevrildiği liderlerin başında geliyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci de Türkiye'nin ittifak içindeki yeni ağırlığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu. Ankara genişlemeye peşinen onay veren bir aktör olmak yerine terörle mücadele, savunma sanayi kısıtlamaları ve güvenlik taahhütleri konusunda zorlu müzakereler yürüttü. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen ve güvenlik endişelerini masanın merkezine koyması, Türkiye'nin sadece ittifakın bir üyesi değil, kritik kararların şekillenmesinde de belirleyici rol oynayan stratejik bir aktör olduğunu ortaya koydu.
3: İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.
0: Diğer yandan milli savunma sanayinde de yerlilik

0: oranı %80'leri aşmış durumda. Kendi İHA, SİHA ve savaş uçaklarını üreten Türkiye, askeri doktrinleri de yeniden yazıyor. Yani bugün Türkiye pasif bir ortak değil, oyun kurucu bir aktör olarak öne çıkıyor.
1: Avrupa Birliği'nin savunma politikası ve sanayi politikası araçlarını genişletirken, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nin kilit bir ticaret ortağı olarak dikkate alınmasını destekliyoruz.
0: Özetle İstanbul'dan Ankara'ya uzanan 22 yıl bize iki farklı dünya gösteriyor. Eski dünyanın gündemi asimetrik terör odaklıydı. Yeni dünya ise çok kutuplu ve kırılgan bir güç savaşına sahne oluyor. Bu süreçte NATO kendi iç çatlaklarıyla yüzleşirken Türkiye küresel güç diplomasisinin merkezine yerleşiyor.
2: İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor. Yüz binlerce kişinin katıldığı törende intikam sloganları atılırken Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Trump'tan da İran'a yönelik yeni açıklamalar var. Tahran'a gidiyoruz, gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
3: Canım Kanar, teşekkür ederim. Evet, bugün Ayetullah Ali Hamine için Tahran'da cenaze namazı kılındı. Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ayetullah Ali Hamine'nin 3 oğlu da bu cenaze namazında hazır bulunurken an itibariyle ülkeyi yöneten Müçtebah Hamine'nin bu etkinliğe, bu cenaze namazına katılmaması dikkat çekti. Dikkat çeken bir başka husus da vardı. İran Devrim Muhafızlarının Başkomutanı Ahmet Vahidi başında şapkayla sivil bir kıyafetle bu etkinliğe katılması. Esasında bu etkinlik önce Donald Trump bu etkinlikle ilgili konuşmuştu. İranlı yetkililerin bu etkinlik dolayısıyla bir araya gelebileceğini işaret eden Donald Trump, onların hepsini bir arada vurma imkanına sahibiz. Bu bir tek füzeye bakar ancak bunu yapmayacağız çünkü o zaman karşımızda bir muhatap kalmaz yönünde ifadeler kullandı ve bir hafta boyunca İran'la müzakerelere, İran'daki etkinlikler dolayısıyla ara verdiklerini ifade etti. Bugün yapılan cuma namazı, pardon, cenaze namazına devlet erkanı da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı ve diğer üst düzey ülke yetkilileri de birinci sırada saf tutmuş oldu. Canı Konar, bu etkinlikler yarın da yine başkent Tahran'da devam edecek. Yarın belirtilen güzergahta başkent Tahran'da Ayetullah Ali Hamine için sevenleri son kez uğurlama merasimi Azadi Meydanı'nda, Özgürlük Meydanı'nda da bu kapsamda geniş çaplı hazırlıklar söz konusu. Ben biraz kenara çekileyim, siz onu görebiliyorsunuz. Onlarca itfaiye aracının şu noktada canı korar olduğunu söyleyebilirim. Her noktada bir itfaiye aracı söz konusu. Çünkü geniş kapsamda bir katılım öngörülmektedir. İşte bu sebepten dolayı işte olası işte izdihamların önüne geçmek için hazırlıklar da son aşamasında. İşte dikkat ederseniz her tarafta itfaiye ait araçları ve aynı zamanda ambulansları görmek mümkün. Son etkinlik Ayetullah Ali Hamenei için başkent Tahran'da yarın yapılacaktır. Yarın işte Ayetullah Ali Hamenei'nin cenazesi buradan Kum kentine ve ardından da Irak'a götürülecek ve son olarak da İran'da Meşhed kentinde İmam Rıza'nın türbesinde Ayetullah Ali Hamenei defnedilecek diyor ve sözü başkent Tahran'dan Azadi Özgürlük Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyor.
2: Avrupa Birliği İsrail'e yaptırımları tartışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Van der Leyen, İsrail'e uygulanacak yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar konusunda topu üye ülkelere attı. Van der Leyen, İsrail'in ticari ayrıcalıklarının askıya alınmasını 10 ay önce önerdiklerini hatırlatarak öneri hala bekliyor. Top artık üye devletlerin sahasında dedi. Almanya'ya gidiyoruz, gelişmeleri A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'dan alacağız.
4: Sanık Kanar, Avrupa Birliği'nde İsrail'e yönelik yaptırımlar konusunda karar süreci üye devletlere kaldı. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen komisyonun bugüne kadar çok sayıda girişim ortaya koyduğunu ancak nihai siyasi iradenin artık AB üyesi ülkelerde olduğunu söyledi. Avrupa Birliği içinde İsrail'e yönelik yaptırımlar konusunda henüz ortak bir

0: üç görüş olmadığını belirten van der Leyen, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimlerinin genişletilmesini sert ifadelerle eleştirdi. Bu adımların tamamen kabul edilemez olduğunu belirtti. Von der Leyen en kritik başlıkta, yani AB-İsrail ortak anlaşması kapsamında ticaret ayrıcalıklarının askıya alınmasına yönelik önerinin hala üye devletlerin onayını beklediğini vurguladı. 2000 yılında imzalanmıştı, yürürlüğe girmişti. Avrupa Birliği-İsrail ortaklık anlaşması, buna göre bu anlaşma İsrail'e Avrupa pazarına gümrük tarifelerinde önemli avantajlar sağlayan ticaret ayrıcalıkları sunuyor. Bu düzenleme sayesinde İsrail'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilen sanayi ürünlerinin büyük bölümü düşük ya da sıfır gümrük vergisiyle pazara giriyor. Ayrıca tarım ürünleri ve bazı işlenmiş gıdalar için de avantajlı kontenjanlar sunuyor. Bu durum Avrupa Birliği'ni İsrail'in en büyük ticaret ortaklarından birisi haline getiriyor. Öte yandan Avrupa Birliği içinde İsrail'e yönelik politikaların yeterince net olmadığı yönündeki eleştiriler de devam ediyor. Özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki insani durum karşısında ortak bir tutum oluşturulmaması Brüksel'deki tartışmaları alevlendiriyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bayrakla gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento yakınlarındaki bir rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü gösteride faciadan dönüldü. Gösteri yapan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı Amerikan bayrağının ağaca takılması sonucu tribündeki insanların üzerine düştü. Paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, seyircilerden de yaralanan olmadığı duyuruldu. İzmir'in Seferihisar ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetmişti. Ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçi son durumu aktaracak.
2: Evet Can, o kadar ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor ama şu anda şunu da belirtelim bu noktada. Atatürk Mahallesi'nde şu anda etrafı gösterecek İsa Mustafa Eraslan, işte olayın olduğu nokta Atatürk Mahallesi burası ve buradaki vatandaşlar tedirgin. Niçin tedirgin? Şunu da son dakika bir olarak verelim. O gece Osman Gültaş'ın işte burada saldırıya uğradı. Akşam saatlerinde, saatler 22.30 gösterdiğinde bir ayı olarak geçiyordu ama şimdi aldığımız iddialara göre bir ayı da, bir küçük ayının da başka bir bölgede olduğunu ve başka bir evde ve gittiğini, saldırıda bulunduğunu öğrendik. Evet, işte Osman Gültaş'ın saldırıda, ayının saldırı bulunduğu ev bu noktadaydı. Ve akşam saatler 23'ü gösterdiğinde ayı bu noktaya gelerek, Osman Gültaş buradaki sıcaktan dolayı dışarıda uyuyordu bu kanepenin üzerinde ve işte bu kanepe üzerinde ayı ona saldırdı. Ve onu şu an yürüyelim İsa bu noktadan. Saldırdıktan sonra sürüklemeye başladı ve tam yaklaşık 35 metre, 40 metre bu noktaya kadar sürükledi. Osman Gültaş'ı ayağından engelli Osman Gültaş işte ayının saldırısıyla bu noktaya kadar sürüklendi ve bu noktada ayı kendisini birçok noktasını, vücudunu birçok noktasına hasar verdi. İşte olaydan sonra hemen akrabaları, Osman Gültaş'ın akrabaları 112 aradılar. 112 buraya geldiğinde Osman Gültaş ağır yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Gültaş, 70 yaşındaki Osman Gültaş ne yazık ki kurtarılamadı. Şimdi birçok noktada arama çalışmaları var fakat biraz önce belirttiğim gibi bir tane değil, bir tane daha küçük bir ayının da akşam saatlerinde bu noktalara gelerek ve burada gezdikleri, aldığımız son bilgiler arasında Atatürk Mahallesi'ndeki işte bu alanda buradaki vatandaşlar tedirgin ve daha önce de bu ayıların sahilde görüldüklerine dair de aldığımız bilgiler arasında. Şimdi ekipler ayıların bu noktada akşam, özellikle akşam saatlerinde bu noktalarda, bu mahallelerde ve buradaki dediğimiz yukarıya baktığımızda işte her noktada görülebiliyor ayılar ve en sonunda işte bu noktada bir vatandaşımıza saldırdı. Ne yazık ki hayatını vatandaşımız kaybetti. Evet, şimdi burada noktada akşam saatlerinde arama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler olacak. Biz de bu konuyla ilgili gelişmeleri size an be an aktarmaya devam edeceğiz. Can Okanar.
1: Şehre Yakın programı bu hafta Manisa Soma'nın

ilçesine bağlı Darkale köyüne konuk olacağız. Darkale'nin tarihi milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanıyor ve o dönemdeki adı hamam anlamına gelen germeymiş. Şimdi gelin hep birlikte Darkale köyünü birlikte tanıyalım. Darkale köyü adını hemen köyün yukarı yamacında bulunan Roma döneminden kalan kaleden almış. Aslında Darkale köyünün sokakları da oldukça dar. İşte bu taşlarla örülen sokakların aynı zamanda evlere de ulaşmak için her evin içerisinde kapılar yapılmış ve bir evden diğer eve geçiliyormuş. Tabii geçen süre zarfında evlerin büyük bir kısmı eskise de şu anda 150'ye yakın tescilli ev Darkale'de bulunuyor.

0: Darkale köyü belki de ülkemizin en dar sokaklara sahip köylerinden bir tanesi. Şu anda köy muhtarının evine geldik ve bir köy kahvaltısı yapacağız. Ardından da Darkale'yi tanımaya devam edeceğiz. Tabii Soma Darkale'de mesaimiz sabah 06'da başladı ve o saatten bu yana da çalışıyoruz. Tabii acıktık. Muhtar Önder Uysal'ın eşi Sermin Hanım ise işte bu muhteşem organik kahvaltıyı hazırladı. Ve biz de afiyetle yiyeceğiz değil mi Muhtar Bey?
1: Hoş olsun hocam. Hoş geldiniz tekrar.
0: Sermin Hanım emeklerinize sağ olun.
2: Sağ olun. Hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
2: Afiyet olsun.
0: Darkale köyü tarihiyle ve eşsiz coğrafyasıyla aynı zamanda bir çekim merkezi haline geldi son yıllarda. Özellikle doğa yürüyüşü yapan ekipler için bulunmaz bir nimet değil mi efendim?
4: Evet, hoş geldiniz Soma'mıza, Darkale'mize. 2020 yılından beri Rotasızlar Yürüyüş Grubu olarak pandemi döneminde başladık yürüyüşlere. Buradan diğer yürüyüş grubu arkadaşlarımıza da buraları fazlasıyla tavsiye ediyoruz.
0: Sabahleyin yürüyüş başladı. Kaç evet. kilometre yürüdünüz? Bunu hafta içinde de yapıyor musunuz?
4: Tabii tabii. Bizim Rotasızlar Yürüyüş Grubu olarak salı, perşembe ve pazar günleri 3 gün yürüyüşümüz var. Rotamız hep Darkale ve diğer çevre köyler oluyor. Ama bizi tabii köy fazlasıyla cezbettiği için buralardan ayrılamıyoruz.
0: Tabii ekibin içerisinde kadınlar da var. Siz zorlanıyor musunuz? Zor bir yürüyüş mü oluyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, zorlandığımız yerler de oluyor. Rampalarda özellikle çok zorlanıyoruz yürümekte. Ama yorulsak da kafamıza çok iyi geliyor. Kendimizi çok iyi hissettiriyor. Yorgunluk her şeye değiyor.
0: Tabii Darkale'nin tarihi milattan önce 2. yüzyıla kadar devam ediyor. Çok önemli bir mekandasınız
2: evet,
0: şu anda.
2: Çok güzel. Her şeyle çok dinlendiriyor bizi. Çok iyi geliyor bize.
0: Tarihi Darkale köyünde başlayan rota yine Darkale'de sonlanıyor ve yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeyi yürüyüşle sonlandıran vatandaşlar ise Kırkoluk Çeşmesi'nden su içmeden ayrılmıyorlar.

0: Yapıyorum böyle, getirmeye çalışıyorum buraya, görüyorlar, buraya bayılıyor herkes, zaten gelen aşık oluyor. Ben zaten her geldiğimde aşık oluyorum.
1: Muhteşem bir yapısı var, çok gerçekten etkileyici bir tarihi geçmişi var. Mükemmel bir yer. Yani ben Bodrumlu olaraktan burayı inanılmaz çok seviyorum. Ve ailemi de, herkesi buraya getirmeye çalışıyorum. Çünkü buranın tarihi yapısı muhteşem. Yani doğasını zaten geçiyorum. Tarihi yapısı mükemmel. Biz çok seviyoruz.
2: Tabii bakımlı evler var, bakımlı olmayan evler var. Şu anda geldiğimiz nokta belki de Darkale'nin en ilginç yeri, değil mi?
3: Yani
2: yol üzerine ev yapılmış. Neden yapılmış?
3: Altından yol geçen ev diyoruz biz buna.
2: Evet.
3: Bu da o zamanın şartlarında herhalde köy dar olduğundan yolu geçirmek için evin altını kullandılar diye düşünüyoruz.
2: Son derece akıllı bir,
3: evet,
2: çözüm.
3: Akıllı bir çözüm.
2: Ve yolu, hem yolu kullanıyor insanlar. Aynen. Hem de yukarıda, evet, bir yaşam sürüyor.
3: Bunun gibi birkaç tane daha yer var bizde. Yani bu bizde meşhurdur. Yani altından yol geçen evler bizim köyümüzde meşhurdur. Bunun gibi birkaç tane yer daha gösterebilirim isterseniz.
2: Tabii burada evler yapılırken hem Horasan harcı, hem taş,
3: tabii,
2: hem de aynı zamanda ahşap uyumlu bir şekilde kullanılıyor.
3: Evet, üçü de uyumlu bir şekilde köyün mimarisine uygun bir şekilde yapılmış.

0: Tabii Darkale'nin sokaklarını keşfederken işte bir ATV ve üzerinde iki yetişkin hanım ve beyefendiyle karşılaştık. Tabii buraya en uygun araç bu galiba. Aynen. Değil mi?
1: Aynen bu. Bu oluyor.
0: Kaç yıldır Darkale'de yaşıyorsun?
1: Doğma büyüme.
0: Doğma büyüme. Yaş kaç ikinizin de?
1: Benim 60.
0: Maşallah. Sizin?
2: Benim 74.
0: Sabah sizi gördük zaten. Arabayla, jet hızıyla gidiyordunuz.
2: Acele işim vardı. Eleman yetiştireceğim. Onu acele ettim.
0: Ondan. Tabii Darkale sizin için ne ifade ediyor?
1: Köyümü seviyorum.
0: Doğma büyüme buradan mı?
1: Aynen.
0: Hayat nasıl burada?
1: Seviyorum, güzel.
0: Tarımla da uğraşıyorsunuz.
1: Ben çobanım.
0: Çoban. Ne çobanı?
1: Keçi.
0: Kaç keçi var?
1: 100'den ziyade.
0: Hepsini siz mi idare ediyorsunuz? Bu ATV işe yarıyor mu onda?
1: Yarıyor. Evet.
0: Darkale'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi özgün mimari dokusu. Köyde 150'ye yakın tescilli ev var ve her evinde girişinde iki kanatlı kapı bulunuyor ve işte bu kapıdan içeri girerek yaşam alanının bulunduğu üst katın hemen altına ulaşıyoruz. Tabi burayı da evin sahibinden öğreneceğiz. Tabi burası bir yaşam alanı.
3: Aynen.
0: İki katlı. Ve birinci katta neler vardı geçmişte, şimdi nasıl?
3: Şimdi bizim genelde evler hep iki katlı. Tek katlı evimiz çok azdır. Birinci katta avlumuz var.
0: Şu anda bulunduğumuz alan.
3: Bulunduğumuz yer avludur ve serindir çok. Sizin de gördüğünüz gibi mesela dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun avlular hep serindir. Hemen gördüğünüz karşımda eşeğin ahırı vardır. Yani biz bunu dam deriz.
0: Eskiden öyleymiş değil
3: Aynen,
0: mi?
3: Eskiden öyleydi. Ama şu anda pek eşek kalmadı. Bunun yanında gene onun yanında samanını koymak için bir dam daha vardır. Bir ahır daha vardır. Bu ağaçlar hep aynıdır. Hiç biz de bozmadık. Bunun üstü de yine ahşaptır. Duvarlar taş duvar. Aşağı yukarı 70 santim bir kalınlığı vardır. Yazın çok serin, kışın da sıcak tutar.
0: Şu merdivene gelmek istiyorum Muhtar Bey. Bakın yani o günden bugüne, ilk yapıldığı günden bu yana ben hep bu merdiven burada olduğunu düşünüyorum. Yenilenmemiş ilk günkü haliyle, tabii yaştan dolayı da ayakta durmaya devam ediyor.
3: Evet, yani biz, ben her zaman onu söylüyorum. Eskilerin yaptığını biz bugünkü teknolojiyle yapamıyoruz. Ha, yapıyoruz ama çok dayanıklı olmuyor maalesef. Ama şu ev misal 200 senelik hala da ayakta. Bugün bizim son teknolojiyle yaptığımız evler en fazla ömrü 80 sene, 100 sene.

Ankara'daki evlerin duvarlarının yapımı esnasında muhakkak son derece yetenekli taş ustaları çalışmış. İşte buradan baktığımızda duvar ip gibi uzuyor ve arada da Horasan harcı var. Aynı zamanda işte bu ahşap malzemelerle birlikte de duvar güçlendirilmiş. İşte o evlerden bir tanesinin önündeyiz. Hangi amaçla konduğunu bilmiyoruz ama temele yakın noktaya evin sahibi bir un değirmenini koymuş.

0: Köyü geçmişten bugüne 2000 yılı aşkın tarihiyle çok önemli bir destinasyon. Köydeki yaklaşık 150 ev Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmiş. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz gibi bazı evler var ki kaderine terk edilmiş ve kim bilir burada kimler yaşamış, o bile belli değil. Bağlı Darkale Köyü tarihiyle, turizmiyle çok özel bir köy. Tabi bu köyün yöresel yemekleri de var. Bunlardan en özeli ise kavurmalı ekmek. Özel günlerde yapılıyor. Öyle değil mi Sermin Hanım? Başladık kavurmalı ekmeği yapmaya. Ne zaman yapılır bu kavurmalı ekmek? Neden bu kadar özel?
1: Bayramın ikinci günü yapılır. Bizim köyümüze ait.
0: Kurban Bayramı'nın.
1: Bayramı'nın özel bir yemek. Misafirler geldiğinde olur. Bilhassa bayramın ikinci günü yapılır etimiz.
0: Tabii aileler bir araya geliyormuş bu sayede, değil mi?
1: Beraber yenir. İlk önce mesela kayınvalidem koyduysa bir iki saat sonra dayımlar koyar. Hı-hı. Onlar koyduysa komşumuz koyar. Hı-hı. Öyle akşama kadar devam eder bu yemek.
0: Kavurma da hayvanın neresinden yapılıyor onu bilmiyorum ama ana ham maddesi et, değil mi?
1: Evet. Kuzu eti yağla karışık olması lazım.
0: Bir taraftan da yanmaması için karıştıracağız, değil mi efendim?
1: Evet. Şimdi kaynayacak bu.
0: Ne kadar kaynayacak Sermin Hanım?
1: Şu kanlı suyu gidinceye kadar kaynayacak. Ondan sonra içine ev ekmeği koyarız. Ekşi mayalı ev ekmeği koyarız. Dilimleyip de. Sonra bir kenara koyarız, tabağın içine koyarız. Suyu çekilip yağ binince güzel pişecek eti. Sonra ekmeğin üzerine koyarız.
0: Tabii eti. Odun ateşinde pişmesi de o etin ayrı bir lezzet, değil
1: lezzetli
0: mi?
1: Lezzetli oluyor. Bir de daha çok yapıldığı için bayramın ikinci günü ondan dağınlar da yapılıyor. Ocakta pişirilir o yüzden.
0: Tabii gelecek misafire göre miktar ayarlanıyor, değil mi?
1: Mesela bayramın üçüncü gün başka bir misafir gelecek diye biraz ayırılır o zaman o misafir için. Özel oluyor mesela.
0: Kavurmalı ekmeğin kavurması işte kavrula dursun. Tabii olayın diğer önemli bölümü de ekmek. Nasıl bir ekmek bu? Nasıl kesiliyor? Kavurmalı ekmeğe ne tür bir katkısı var?
1: Kavurmalı ekmekte ekşi maya ekmek lazım. Hı hı. Bir de çörek deriz biz, ortası delikli olur, her tarafı kabuklu olur dağılmaması için etin suyun içinde. Şimdi artık böyle oldu. Bundan yapacağız.
0: Boyuna keseceksiniz. İnce dilimler halinde mi? Nasıl olacak?
1: Evet. Böyle ikiye böleceğiz bir. Şeyde delikli çörek dediğimizde her yakız kabuklu olduğu
0: için. Son derece tok bir ekmek, değil mi?
1: Böyle dilim dilim kesiliyor.
0: Tabii bunu kavurmanın altına koymak için kavurmayı bir kenara mı alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi göstereceğim, kaynasın bir et, kanlı suyu kaynayınca ekmeği kenarından koyup kepçelen eti üstüne koyacağız.

0: Tabii her şey hazır. Salatayı hazırlamışsınız. Yoğurt var. Aynı zamanda nar ekşisi değil mi?
1: Nar ekşisini yaparım zaten salatalarımı. Kendim yaparım. Ekim ayı gelince narlardan, ekşi narlardan nar ekşisi. Bu da bir menümüz. Kavurma ekmeğin yanında

0: Nedir ismi?
1: Kızılcık'tan yapılmış.
0: Reçel.
1: Reçel diyorlar bazı, marmelat diyorlar. Biz Ebirmen deriz. İsmi Ebirmen.
0: Yerel ismi bu.
1: Evet, evet. Kızılcık'tan yapılmış.
0: Bu işin olmazsa olmazı limon değil mi?
2: Ekmeğin üstüne muhakkak limon olacak. Onun lezzetini veren zaten etle limon. Aynen.
0: Ben o zaman ilk olarak bir tadına bakacağım, dayanamıyorum artık. Etin lezzeti ayrı, limonda ayrı bir lezzet katmış.
2: Aynen. Bu kızılcık, bu da marmelat da hazımsızlığı engeller, yani şifadır.
0: Bu da yöresel değil mi bu?
2: Yöresel. Bu da kızılcıktan yapılır.
0: Çok güzelmiş.
2: Aynen, afiyet olsun.
0: Elinize sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Tabii eskiler yapılan yemeğin tam kıvamında olmasını beklerlerdi. Benim dedem de öyleydi. Siz bunca yıllık yaşam deneyiminize istinaden nasıl buldunuz kavurmalı ekmeği? Yenge Hanım hakkını vermiş mi?
4: Allah razı olsun, çok güzel. Ben şimdi az geriye doğru gidersek, ben şimdi bayramda Celal Bayar Üniversitesi'nde hastaydım. Gözüm bütün kavurmaları kaldı. Bu kavurma nasıl erişsek de biz yesek diyordum. Belki de şu anda burada ilk gibi işinde. Ben 80 yaşındayım.
0: İnşallah. Nasıl buldunuz kavurmalı ekmeği?
4: Çok güzel. Allah eline sağlık versin.

0: Çanakkale Köyü'nün camilerin dışında belki de en önemli tarihi noktasındayız. Neresi burası? Çamaşırhane. Geçmişte Osmanlı döneminde tabii evlerde çamaşır yıkama geleneği yokmuş. Vatandaşlar toplu bir şekilde burada çamaşırlarını yıkayıp sıcak suda kaynatıp oradan da kurutup evlerine götürüyorlarmış. Öyle değil mi Muhtar Bey?
1: Aynen öyle. Hatta Osmanlı dönemine çok geriye gitmeye gerek yok. Biz çocukluğumuzda da buradan ben çok çamaşır çektim. Yani annem burada kazanı suyu ısıtırdı.
0: Burada mı kazan kaynıyor?
1: Kazan burada kaynardı. Burada olanlar burada. Karşıda olanlar karşıda. Hatta iki kişi, üç kişi bir kazanı da kullandıkları olurdu. Yani suyu kaynatıp.
0: Duvarlardaki lekeleri de
1: aynen,
0: duruyor.
1: Kalma. Evet. Burada da çamaşırı yıkanır. Sonra böyle sarma şeklinde sarılır. Omuzumuza verilir bizim. Eve götürürdük. Orada da annem onları serer, kurutur. İşte biz de kullanırdık.
0: Tabii çamaşırhanenin suyu da tabii belki de yüzyıllardır akıyor değil mi?
1: Aynen akıyor. Aynı zamanda bu su da bir serinlik veriyor. Camimize de bir serinlik veriyor. Bu su caminin altından girip geçiyor. Camimizde de ayrı bir serinliği var. Yani girenler ilk girdiğinde bir serinlik hissediyorsun yani sıcak havalarda.
0: Bu su caminin altından akıyor. O sesi duyabiliyorlar mı acaba?
1: Tabii yani ses duyulur. Özellikle secdeye vardığın zaman tabii sesi duyulur yani suyun sesi duyulur.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale köyüne konuk olduk. Darkale köyü tarihiyle turizmiyle ön planda olan köylerden bir tanesi. Başka bir programda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr.

0: A Haber Radyo. Bir reklam. V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
9: ...370 dişi ve 260 yavru olmak üzere toplam 950 baş Asya ceylan diye sitecil yapılmaktadır.
8: Ceylanlar koruma altına alındı. Şanlıurfa'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde iki özel işletmede ceylan yetiştiriliyor.
9: Bölgemizin özelliği haline gelen ve Ceylan Pınar'a adını veren ceylanlarımız önceleri 500 başlık sürüler halinde serbest olarak dolaştığı bilinmektedir. Ceylan yetiştirme ve üretme faaliyetleri 1982 yılına kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yürütülmüş, ardından işletmemizle aynı yıl imzalanan protokol kapsamında 10 baş erkek ceylan, 13 baş dişi ceylan ve toplam 23 baş ceylan olmak üzere ceylan üretim ünitesi işletmemize devredilmiştir.
10: Dünyada tek parça halinde yönetilen en büyük tarım işletmesinde bulunuyoruz ki burası çok kıymetli, çok değerli. Türkiye'nin göz bebeği. Bir yandan tarımsal faaliyet, diğer yandan ise koruma altında olan hayvanlar.
9: Yaklaşık 1000 dekar gibi bir arazide, geniş çaplı, etrafı çevrili, rahat doğal tabi ortamlarını andıran

0: yapılarda ceylan beslemekteyiz. İki farklı işletmemizde, Beyazköy'de ve merkezde.
1: 7 gün 24 saat nöbet tutan ekipler de kaçak avcılıkla mücadele ediyor.
2: Adını veren ceylanlar doğal ortamlarında korunuyor.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Zirveye onlarca devlet ve hükümet başkanı katılacak. Yerli ve yabancı basın mensupları NATO Liderler Zirvesi boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan basın merkezine yalnızca iletişim başkanlığından kalkan servislerle gidebilecek. Şimdi ekibimiz o servislerden birinde, A Haber muhabiri Kübra Bal'a dönüyoruz.
5: Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne artık yalnızca saatler kaldı ve tüm dünyanın gözü de elbette bu zirvede olacak. Yerli ve yabancı basın mensupları da zirveyi takip etmek için Türkiye'ye geliyorlar. Bu noktada yaklaşık 3000 basın mensubunun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bulunan basın merkezinde son dakikaları, geçmeleri, an be an olayları aktarmaları bekleniyor. Tabii oraya girebilmek içinse öncelikle NATO tarafından bir akreditasyon kartı verilmesi gerekiyor. Şu anda bizlerin bu kartı göstermesi yasak, arka tarafını gösterelim. Ama kartın üzerinde de isim bilgileri, yine hangi uyruktan olunduğu, çalışılan, görev yapılan kanal ve aynı zamanda QR kod bulunuyor. Bunlarla da basın merkezine, Millet Kütüphanesi'ne girilebiliyor. Ancak giriş çıkışlarda tabii ki yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çünkü pek çok alan kırmızı alan olarak, kırmızı bölge olarak belirlendi ve buralarda seyahat edebilmek içinse servisle gidilmesi gerekiyor. Bu nedenle bizler de şu anda o servislerden birinde bulunuyoruz. İletişim Başkanlığından kalkıyor bu servisler ve daha sonra istikamette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi oluyor. Yani basın merkezinin bulunduğu alan oluyor. Zirve süresi boyunca da servislerle Beştepe'ye aslında erişim sağlanmış olacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 3000 gazeteci Türkiye'ye NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelmesi bekleniyor. İşte şu anda bizim de içinde bulunduğumuz bu ring otobüslerinde İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne seyahat edecekler. Erişim sağlamış olacaklar. Yabancı konuklar bu shuttle otobüsleriyle aslında ulaşım sağlamış olacaklar. Ankara'da bir haftalık bir idari izin söz konusu ve bu nedenle de trafik yok şu anda. Normal şartlar altında yaklaşık 10 dakikalık bir güzergah burası. Ve işte basın merkezine giderken de akreditasyon kartlarımızla birlikte aslında gitmiş olacağız. Tabii ülke liderlerinin ve heyetlerinin konaklayacağı 13 otel bulunuyor ve kırmızı alan olarak belirlenen alanlar buralar aynı zamanda. Yani zirve alanına sadece üzerinde NATO zirvesinin logosunun yer aldığı bu özel servislerle aslında seyahat edilecek diyebiliriz. Beştepe'ye giden tüm güzergahlarda kırmızı alan olarak işaretlendi. Yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Tabii shuttle araçları ve araçları için kullanılacak şoför ve yedek şoförlerin planlaması belediye tarafından gerçekleştiriliyor ve shuttle araçları için araç kartı, şoförler için ise yaka kartı planlaması yapılıyor. Aynı zamanda araç kartlarının 7-8 Temmuz tarihleri için her gün farklı renklerde düzenlenmesi planlanıyor. Araç ve şoför değişikliğinde yine Cumhurbaşkanlığı personeline bilgi verilerek gerekli kontroller de sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından araç için görevlendirilen personel planlaması yapılacak. NATO'ya akredite edilmiş Türkiye'de mukim basın mensuplarına zirve alanına erişimi İletişim Başkanlığında bulunan shuttle araçlar aracılığıyla sağlanmış olacak ve NATO'ya akredite edilmiş yurt dışından gelerek kendileri için planlanan otellerde konaklayan basın mensuplarına zirve alanına ulaşmaları, kaldıkları otellerde bulunan shuttle araçlar aracılığıyla aslında sağlanıyor olacak. Bu shuttle araçlarda sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı personelinin kontrolünde bomba araması da gerçekleştirilecek. Araçlarda özellikle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir personel, yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bir personel görev yapacak. Araçlara yalnızca akredite basın mensupları alınacak ve biniş öncesinde Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından akreditasyon kartı kontrolü gerçekleştirilecek. Her otel içinde otelde konaklayan basın mensuplarının sayısına uygun şekilde yeterli sayıda servis aracı planlanacak. Gün içerisinde otellere gidip gelmek isteyen basın mensupları

0: içinde 4 adet shuttle araç planlanacak ve bu araçlar tüm otellere hizmet verecek. Süre dolduğunda araçlar hareket etmiş olacak. Yani doluluk beklenmeyecek, akış korunacak. Aşırı yoğunluk halinde yolcu aynı hedefe giden bir sonraki uygun araca yönlendirilecek ve saat 7 sonrasındaysa yoğunluk için araçların doluluğu öncelikli olarak çalışmış olacak. Hatlar arasında araç kaydırması da yapılabilecek ve her otelde saha yönlendirme personeli bulunacak. Trafik ve güvenlik durumuna göre de bu rota esnetilmiş olacak. İşte şu an bizler o shuttle araçlarının içerisindeyiz ve şu an artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de yaklaşmış bulunuyoruz. İletişim Başkanlığı'nda Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde başladı yolculuğumuz. İstikamet ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Gördüğünüz gibi aslında yolların şu an için güvenlik önlemleriyle alındığını da söyleyelim. Aslında 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da toplamda 35 cadde ve sokakta trafik akışına kapatılmış olacak ki şu anda artık idari izinler de başlıyor ve bu kapsamda artık trafik önlemlerinin kırmızı alanda ilerlemenin de mümkün olmayacağını ifade edelim. Artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de gördüğünüz gibi gelmiş bulunuyoruz. Araç birazdan burada duracak. Bizler de akreditasyon kartlarımızla birlikte basın merkezine giriş yapmış olacağız diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: ABD ve İran müzakerelere ara vermişti. Suudi Arabistan basını görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya geleceği öne sürüldü.
2: Müzakerelerin sonraki turu belli oldu. ABD ve İran'ın 11 Temmuz'da görüşeceği öne sürüldü. Tahran ve Washington nihai anlaşma için temas halinde. Kırılgan süreç NATO zirvesi ve Hamaney'in cenazesi nedeniyle bölündü.
3: Ali Hamaney'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik.
2: Taraflar en son Katar'da bir araya gelmişti. Suudi Arabistan medyası yeni tarihi duyurdu. İddiaya göre taraflar 11 Temmuz'da Pakistan'da bir araya gelecek.
3: Ali Hamaney'in cenazesi nedeniyle onlara bir hafta izin verdik. Çünkü biz iyi insanlarız, bu doğru.
2: Masada ise 3 konu var. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları görüşülecek. İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı masaya yatırılacak. Öte yandan kaynaklara göre tarih şimdilik belli. Ancak Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasına göre ileri ya da geri çekilebilir. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev İran Savaşı'nı değerlendirdi. Tahran ziyareti sonrası uçakta konuştu. Hürmüz ve Babül Mendeb'i işaret etti. İran'ın nükleerden daha tehlikeli bir silahı var mesajını verdi.
4: İran'ın bu nükleer silahtan daha fazlası olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda termonükleer silaha da sahip. Babel Mendeb Boğazı'ndan bahsediyorum. Askeri bir çatışma durumunda tüm petrol sevkiyatının ve diğer ulaşım yollarının tamamen engellendiği bir durum yaratmak için kullanılabilir. Umarım bu noktaya gelmez. Ancak bu bölgede çatışma arayan tüm ülkeler bunu aklında tutmalı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine hedef alan açıklamalarda bulundu. Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini belirten Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman da müzakere edecek kimse kalmaz." ifadelerini kullandı.
5: ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti. Sözlerinin hedefinde Hamaney'in cenaze töreni vardı. Trump, ABD basınından Axios'a konuştu. İran'la müzakerelere değinen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Müzakerelere İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle bir hafta ara verdiklerini hatırlattı. Trump hedefine Hamaney'in cenaze törenine katılan İranlı üst düzey isimleri de koydu. Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz ifadelerini kullandı. Trump, Hamaney'in cenaze törenindeki gözyaşlarını da samimi bulmadığını söyledi. Trump, İranlıların ağladığını görünce şaşırdım çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum dedi. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini de duyurdu. Netanyahu'yla çok iyi anlaştıklarını söyleyen Trump, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı.
6: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
5: Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
1: ABD ve İran arasında yapılması beklenen anlaşma pamuk ipliğine bağlı. Kimi zaman ABD tarafı, kimi zaman İran tarafı sert açıklamalarla tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Peki, olası anlaşma acaba hayata geçebilecek mi? 3 dakikada bu sorunun cevabını aradık.
7: ABD-İran müzakere süreci bir kez daha sekteye uğradı. Dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nda sağlanan barış anlaşması kağıt üzerinde kaldı. Peki Hürmüz Boğazı yeniden kapanır mı? Anlaşmayı kim sabote etmek istiyor?
8: Her savaş kendi barışını yaratıyor. Her arzın kendi talebini yarattığı gibi. Ve dolayısıyla bu savaşın konvansiyonel bir savaş olmaması, 40 gün içerisinde defalarca durması, duraklaması, sekteye uğraması ve devam etmesi ateşkesin de, barışın da böyle olabileceğine dair bir emare ortaya koyuyor. Eğer kilitlenen nokta Hürmüz'se ABD'nin stratejisi çok açık. Deniz ticaret yolları ve lojistik hatlarını mümkün olduğunca hinterlandı bünyesine katabilmek. Yani Babil-Mendeb, Hürmüz, Süveyş, Malakka boğazları üzerinden yeni bir imparatorluk, yeni bir hegemonya silsilesi yaratmaya gayret ediyor. Bu barış sürecinin temel belirleyicisi Hürmüz olacaktır. Sonra balistik füzeler, ablukalar, ambargolar, nükleer füze kabiliyeti her biri konuşulacak. Ama bir hegemon sadece askeri kabiliyetle ayakta duramayacağını çok net bilmeli ve görmeli.
9: Gelinen noktada ABD bu çatışmasızlık ortamında Hürmüz Boğazı'ndaki İran tekelini kırdı. Umman'la anlaşmak suretiyle Umman karasularını kullanarak orada alternatif bir akışı sağladı. Şu anda İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili koyduğu blokaj bir anlamda da ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla petrolün serbest akışı sanıyorum Umman üzerinden sağlanacak ve bu da taraflar arasındaki görüşmelerde Hürmüz'le ilgili İran'ın elini kolunu bağlayan bir sistem olarak karşımıza çıkacak.
10: İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereleri daha önce de dediğimiz gibi bugün olacak. Barışacaklar. Yarın bir daha kavga edecekler. Öbür gün bir daha barışacaklar. Ondan sonra bir daha kavga edecekler. Çünkü işin gidişatına ne savaş savaşlılığına uygun ne barış barışlığına uygun. İki taraf da netice itibariyle bu işin bir an önce bitmesini istiyor. Ama biterken de buradan düzgün bir çıkış yolu arıyorlar. Şu an aslında çözülmüş olan tek bir şey var. Hürmüz'ün açık kalma durumu. Çünkü Hürmüz'ün açık kalma durumu hem İran ekonomisi açısından hem dünya ekonomisi açısından ve Amerika ekonomisi açısından doğal olarak önemli bir hadise. Bunu baltalamak isteyenler var mı? Tabii ki var. Hiç söylemeye de gerek yok hangi ülke olduğunu. Çünkü o ülkenin bir düşmana ihtiyacı var. İran'la barışmış bir Amerika, İran'a saldırının durduğu bir Amerika Kasım'dan önce hiç işine gelmez bazı ülkelerin. Özellikle de belli bir ülkenin. Sizler de çok rahat tahmin edersiniz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Beykoz hak sahibi tapu teslim töreninde konuşuyor.
11: Orada Beykoz'un daha güzel olması için mücadele ediyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın işte ortaya koymuş olduğu hizmet siyaseti çerçevesinde elimizden geleni yapmak için hep birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz. Şimdi işte Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Beykozlara bir müjdemiz var. Beykoz Paşabahçe stadını inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu gibi denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz. Bu yıl bu projeye başlayacağız ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli kardeşlerim, eğitimden çevreye, sosyal donatı alanlarından şehircilik yatırımlarına kadar Beykoz'un ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hamdolsun. Bugün ilçemizde yaklaşık 3 milyar liralık yatırım büyüklüğüne ulaşmış durumdayız. Ancak Beykoz'un ve İstanbul'un önünde önemli bir mesele var. Bu mesele de yarının risklerine bugünden hazırlanabilmektir. Hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun, kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir. Varlık yokluk meselesidir. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Şu anda Türkiye'de yaptığımız iki kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde neresine giderseniz gidin orada bizi görürsünüz.
1: İstanbul, Trakya üzerinden gelen soğuk cephe geçişiyle yaz ortasında adeta kışı yaşadı. Sistemin etkisini kaybetmesiyle İstanbullular yazın keyfini çıkarmaya devam edecek. Ancak Perşembe gününden itibaren kuzeyden yeni bir yağış dalgası bekleniyor.
12: Parçalı bulutlu yer yer güneşli bir hava hakim.
2: İstanbul'u sağanak vurdu. Yaz ortasında kış yaşandı.
12: Soğuk cephe geçişi oldu. Trakya üzerinden gelip ucu Marmara'ya kadar uzanan ve devamında da Karadeniz üzerinden yurdu terk eden bir soğuk cephe vardı. İstanbul'daki en yüksek yağış da Üsküdar'da 60 kilogram oldu. Ama bugüne baktığımızda artık o sistem etkisini kaybetti.
13: Geride bıraktığımız gün içerisinde İstanbul'da yağmur, deyim yerinde ise sel oldu, aktı. Peki İstanbulluları bu hafta nasıl bir hava bekliyor?
12: Bu hafta İstanbullular bu. Yani çok aşırı bunalmadan yazın tadını çıkararak 27-28 derece en yüksek sıcaklıklarda bunlar. Gece sıcaklıkları da 20-21 derecelere kadar düşüyor. Bu da şunu ifade ediyor. İstanbul bu hafta rahat. Nereye kadar rahat? Perşembe gününe kadar. Perşembe günü tekrar bir kuzeyden gelen yağışlı sistem var. O da tekrar yağışlar bırakacak İstanbul'da gözüküyor. İstanbul'da genel tablo böyle.
2: Karadeniz'de kıyısı bulunan Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz'da yüksek dalga beklentisi sebebiyle hafta sonu denize girmek yasaklandı.
12: Özellikle kuzey kesimlerdeki ilçelerimizde bugün denize girme yasağı var. Her ne kadar deniz suyu sıcaklıkları yükselmiş olsa da nereler bu ilçeler? Sarıyer ve Beykoz.
1: Sizleri İstanbul Üsküdar'a götüreceğiz ve Hanım Sultanların ilçesinde son 100 yılda gerçekleşen değişimi anlatacağız. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkalım ve ilçede nasıl değişim gerçekleştiğine bakalım.
14: Üsküdar var. İstanbul'un en güzel manzarasına sahip ilçesi. Bir yanda Kız Kulesi, bir yanda Topkapı Sarayı. İşte bu güzel ilçe özellikle yüzyıllardır Anadolu'yla Avrupa yakasını bağlıyor. Peki son 100 yıl içerisinde Üsküdar nasıl bir değişim sergiledi? İşte sizi birazcık geçmişe götürelim ve bu sorunun yanıtını arayalım.
2: Üsküdar 1900'lerin başında Anadolu'dan gelip Avrupa yakasına ulaşmak isteyenlerin durak noktasıydı. Sahilde bekleyen sandalların yerini yeni yüzyılın başında artık modern gemiler ve arabalı vapurlar almıştı.
15: ...1900'lerin başında Üsküdar çok güzel konaklara sahip, insanların huzur içinde yaşadığı ve kendi o ana sıfatı olan hanım sultanlar şehri. Bu tanımlanmadan dolayı zaten Üsküdar tarihi boyunca hep zarafetin sembolü haline gelmiş bir yer. Mesela Üsküdarlı tarzıyla ezan var. Üsküdari bir tarzda Kur'an okuma var. Osmanlı'da ilk arabalı vapur geleneği 1870'lerde başlıyor. Bunu da dünyada ilk arabalı vapuru yapan biziz. Bunda nasıl bir sebep var? Çünkü burası iki kıtada kurulmuş bir şehir. Sürekli karşılıklı bir trafik olan bir yer. Burası farklı farklı şehir hatları vapurlarının düzenli olarak çalıştığı iskelelere sahip bir su yoluydu.
2: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Üsküdar'da yeni yüzünü yavaş yavaş almaya başladı. Avrupa yakasında Beyoğlu'nda bir tramvay hattı vardı. Ancak Anadolu yakasında yoktu. Anadolu yakasındaki ilk hatta Üsküdar'a inşa edildi.
14: Şu anda benim bulunduğum noktada 1928 yılında yani Mihrimah Sultan Camii ile Çeşme'nin arasında yeni bir tramvay hattı açılmıştı. İşte o hat Üsküdar'dan başlayıp Kızıklı'ya kadar yolcu taşıyordu.
15: Anadolu yakasının tramvay ihtiyacı için tam şu an bulunduğumuz noktada yani o kervansarayın hemen ön tarafında bir tramvay istasyonu ve ondan sonra Üsküdar'da raylar döşenerek buradan iki tane hat yapılmış. Hattın bir tanesi günümüzdeki Selmani Pak Caddesi'nden Kısıklı'ya devam ediyor Fıstık Ağacı üzerinden. Diğeri ise Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinden Kadıköy'e gidiyor. Bu tramvay hatları da şu an tam olarak bizim sizinle bu röportajı yaptığımız yerin üzerinden geçiyor. Bu tramvay hatları 1967'ye kadar kullanıldı. 1967'de sökülerek yerlerine otobüs geldi.
2: Toplu ulaşıma bir nevi çare bulunmuştu. Ancak araç sayısı da her geçen gün artmaktaydı. Sahilde yeni bir yol yapılması gerekiyordu. Bunun için dönemin Üsküdar Kaymakamı İzzettin Çağpar, tarihi hiçe sayan bir karar aldı. Mimar Sinan eseri Mihrimah Sultan Kervansarayı'nı ortadan kaldırdı.
15: Burada tam arkamızda görmüş olduğunuz Üsküdar'ın sembol yapılarından Mihrimah Sultan Camii var. Aslında bu sadece bir cami değil, bu bir külliye. Ve bu yapının mimarı da Mimar Sinan. Arkamızda şu an otobüs duraklarının olduğu yerde ise çok büyük bir kervansaray vardı. Hem Anadolu'dan gelen tüccarların konakladığı bir konaklama yeri, aynı zamanda da bir depo. Bu yapı 1548-1549 yılından 1930'lara kadar aktif olarak kullanılmış. Çünkü ticaret hep buradan dönüyor. Fakat 1932 yılında dönemin Üsküdar Kaymakamı şöyle bir karar alıyor. Üsküdar'dan Beykoz'a gitmek için bir yola ihtiyacımız var. Bu yolu yapmak için de bize bir alan gerekiyor. Ne yapılmış? Bu kervansaray ortadan kaldırılsın. Bu kervansarayı yıktıralım ve buraya bir yol açalım. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Yapı Mimar Sinan eseri olduğu için 20-30 tane amelenin kazmalarla günlerce uğraşmasına rağmen bu yapıyı en ufak bir zarar bile verememişler. Peki ne yapmışlar? Ondan sonra yapının dört tarafına dinamitler koydurulmuş. O dinamitlerle bu muhteşem Mimar Sinan eseri maalesef havaya uçurulmuş.
14: Ünlü mimar Henry Prost 1937 yılında Üsküdar'ın bir meydanı olması için öneride bulundu ve o öneri daha sonrasında kabul edildi. Çalışmalara başlanıldı, buradaki binaların birçoğu yıkıldı ve ortaya Üsküdar meydanı çıktı. Ancak o dönemde herhangi bir peyzaj çalışması yapılmadığı için bu alan boş bir alan olarak kaldı.
15: Arabalı vapurun düzenli seferi var ama arabalı vapuru bekleyen arabaların da beklemesi için bir yere ihtiyaç var. Dolayısıyla arabalı vapurun iskelenin hemen ön tarafında büyük boşluklar gerekiyor. Buradaki yapılaşmaya son verilmiş, geniş bir Üsküdar meydanı açılmış ama Üsküdar'ı bilenlerin göreceği şu anki Üsküdar tarihte böyle değil. Yani böyle bir meydan yok. Meydan ihtiyaca göre oluşturulmuş.
2: Bu arada artık çok partili döneme geçilmiş, kırsaldan kentlere göç sayısı da artmaya başlamıştı. Demokrat Parti hükümeti gecekondulaşmanın önüne geçmek istiyordu. Bu nedenle İstanbul'da Anadolu yakasının ilk toplu konut projesine başlandı. İsmi Selamsız Ucuz Evler Projesiydi.
15: İstanbul'un ilk sosyal konut projesi. Gelir durumu düşük işçiler için yapılıyor. Selamsız'daki bir toplu konut alanı İstanbul'daki halka dönük ilk toplu konut projesi aslında.
2: Salacak sahili de o dönemlerde daha farklı bir görünüme sahipti. Özellikle 50'lerden 80'lere kadar Salacak plajıyla, aile gazinosuyla anılıyordu.
14: Mehmet Hocam, İstanbul'un en güzel manzarasının olduğu noktadayız. Bir tarafımızda Kız Kulesi, bir tarafımızda Topkapı Sarayı. Yıllarca buradan izlenmiş bu güzel manzara. Peki 1900'lerden itibaren efendim Salacak sahilinde bir değişim var mı? Kız Kulesi'nde özellikle bir değişim var mı?
15: Şimdi şöyle, Kız Kulesi daha Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden çok eski bir mazisi var. İstanbul'daki en eski yapılardan bir tanesi. Bir askeri depo olarak ilk etapta yapılmış. Askeri amaçlarla kullanılmış. Osmanlı döneminde gümrük olarak kullanılmış. Dönem dönem askeri yapılanma olmuş. Cumhuriyetle beraber bir fener işlevine dönüştürülmüş ve en son restorasyondan sonra da o 1820'lerde gördüğümüz haline geldi. Ama aynı zamanda biz Üsküdar'ın Salacak sahilindeyiz. Yani Üsküdar'la harem arasındaki bulunan alan, bir zamanlar tam bulunduğumuz yerde büyük bir plaj vardı. İnsanlar burada Salacak plajında denize giriyordu. Hemen plajın üst tarafında da yalılar ve tarihi konaklar vardı.
16: Her cumartesi günü dans müsabakaları yapılırdı. Papatya gibisin, beyaz ve ince, nereden sevdim o zalim kadını gibi. 1958'den sonra halk konserleri başladılar. Safiye Ayla, Müzeyyen Sener, sonra 58'den sonra Zeki Müren de sahneye çıktı.
14: O yılların halini gösteren filmlerden biri de başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Orta Direk Şaban oldu.
17: Geçmiş olsun, otobüs mü çarptı?
18: Antrenman oğlum. Ayıptır söylemesi. Karateye başladık da.
17: Çok mu dövdüler Şaban?
18: Ağzını topla be. Antrenör dona kaldı. Ha? Ben hayatımda böyle bir kabiliyet görmedim dedi.
14: Buradaki çay bahçesinde çekiliyor. Tabii. Siz o yılları hatırlıyor musunuz?
15: Tabii hatırlıyorum. Ben o zaman da lisede okuyordum. Biz de o çay bahçesine sık sık gidip geliyorduk. Orta Direk Şaban filmi aslında tam olarak Salacak'tan Salacak iskelesine inen caddenin üzerinde Bahar Öztan'ın oturduğu ev tam olarak orada. Kemal Sunal'ın bisikletle geldiği, yürüdüğü yerdeyiz aslında şu an. Burada çok basit bir, ince bir yol var. Aslında arabaların gidemeyeceği kadar ve o dönemde, o filmde de buradaki kumsal son haliyle görülüyor.
18: Ben daha iyi yaparım be. Hadi oğlum. Hadi.
2: Salacak sahilinde bir de liman bulunuyordu. Liman günümüze ulaşmadı. Ancak o günlerde bekleme salonu olarak kullanılan alan şimdi çay bahçesi olarak kullanılıyor.
16: Şuralarda bu vapur iskelesinin bekleme salonudur şu gördüğünüz yer. İleride vapur vardı. Sabahleyin önce 7.15 işçiler gider, 8.30 memurlar gider, 9.15 tüccarlar giderdi. Vapurda da herkesin aşağı yukarı belli bir yeri vardı. Biri gelmediği zaman merak edip giderdik, ne oldu, hastalandı mı diye.
19: Kaptan hareket edeceği vakit bağırdı. Kaptan dur, Ahmet Efendi gelmedi, Mehmet Efendi gelmedi. Yeri boş.
14: Çok güzelmiş.
19: Yeri boş derdi. Ondan sonra kaptan bir 10 dakika daha beklerdi. Adam koşa koşa yokuştan aşağı inerdi.
16: Abimiz İzzet Günay, artistin babası burada kişi memuruydu.
15: Buradaki dönüşüm aslında 1980'lere kadar gidiyor. 1982-83 yılından itibaren burada bir harem, Üsküdar arası bir sahil yolu yapılması planlanmış. Ve 1985'ten itibaren Salacak plajı ortadan kaldırılmış. Burada çifte kayalar diye güzel bir alan vardı. O çifte kayaların bulunduğu yerin üzerine günümüzde herkesin üzerinden gittiği o sahil yolu yapılmış.
2: Üsküdarlılar yıllar geçtikçe azalan komşuluk ilişkilerini de özlüyor.
14: Peki efendim, mahalle komşuluk ilişkileri nasıldı eskiden?
16: Çok güzeldir. Çok kibardılar. Okumuşlara bey, okumamışlara efendi derlerdi. İşte Hasan Bey, Hüseyin Bey, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Beyefendilerin hep fotoğraf şapkaları vardı. Birbirlerini şapkayla selamlarlardı.
19: Eskiden her yerde komşuluk güzeldi. Şimdi bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor.
14: Peki eski hali mi, şimdiki hali mi Üsküdar'ın?
19: Eski hali tabii ki. Buralar hep sahildi. Nerede istersen denize giriyordu.
20: Bir numaradı bizim Şengelköy, o güzel tepe oralar. Bir numara.
14: Hala devam ediyor komşuluk.
20: Aynı devam ediyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Polis olsun, memur olsun, bizim oralarda hiçbir sıkıntı olmaz.
2: Üsküdar 100 yıl içinde peyderpey değişime uğrasa da aslında halen İstanbul'un en önemli aktarma noktalarından biri.
14: Günümüzde artık Üsküdar'da tramvay yok ama onun yerine yıllar sonra hem Marmaray hem de metro yapıldı. İşte Üsküdar'dan Avrupa yakasına ya da başka bir ilçeye gitmek isteyenler bu toplu ulaşım araçlarıyla hızlıca ulaşabiliyorlar.
2: Manzarasıyla da herkesi kendine hayran bırakmaya, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
1: Edirne'ye gidiyoruz. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 3. gününde devam ediyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer aktaracak.
21: Evet. Can Okalar, evet, artık 665. tarihi Kırkpınar Güreşleri nefesler tutuldu. Ve çeyrek final müsabakaları yapıldıktan sonra yarı final müsabakaları az sonra başlayacak. Aslında güreşler de erken finalde yapılmıştı. Fezno Aktürk ve Orhan Okulu güreşlerinde Fezno Aktürk yarı finalist olan ilk güreşçi oldu. Evet, az itibariyle de ağalık ihalesi yapıldı ve 664-665. Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü bu yılda 46.666.666 lira bedelle yeniden Kırkpınar ağası seçildi ve 666. Kırkpınar ağası olarak 3 güreş arka arkaya ağalık ona ihale edildi ve şu anda altın kemer az önce takıldı. Kameraman arkadaşımı gösterdi. Er meydana dönecek olursak Doğalı Çayır'da şu anda alt grupların çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılıyor. Aslında geride kalan 2 gün boyunca saray içinde Er meydanda birbirinden çekişmeli müsabakalar yapılmıştı. Aslında gözler baş pehlivanlıkta ve baş pehlivanlık için 3 favori isimden bahsediliyordu. Bunlardan Fezno Aktürk ve Orhan Okulu, yani geçtiğimiz yıl güreşlerin finalistleri, bu yıl çeyrek finalde kura çektiler ve karşı karşıya geldiler. Bu güreşi puanlama sürecinde Fezno Aktürk kazanarak yarı finalist oldu. Diğer yarı finalistlere bakacak olursak Erkan Taş ve Mustafa Taş'la birlikte bu yılın sürpriz güreşçisi Serdar Seçkin Duman da yarı finale kalan dördüncü güreşçi oldu. Ve az sonra yarı final güreşleri yapılacak. Önce kura çekimi yapılacak ve aslında bu yıl Altın Kemer'in adayı Ali Gürbüz idi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu yeni bir karar almıştı. O karar gereği de aralıklı olarak 5 yıl Kırkpınar baş pehlivanı olan baş pehlivana da altın kemer alabilecekti ki buna uygun tek isim de Ali Gürbüz, ancak Ali Gürbüz çeyrek finalde Mustafa Taş'a, Erkan Taş'a yenilince bu ünvanı alamadan çayırdan veda etmek zorunda kaldı. Şimdi 665. tarihi Kırkpınar güreşlerinde saray içinde Doğalı Çayır'a yarı finalist için 4 güreşçi çıkacak. Fezno Aktürk, Erkan Taş, Mustafa Taş ve Seçkin Duman az sonra burada olacaklar ve finalist olabilmek için mücadele edecekler. Bu yıl 840 güreşçi geldi saray içine Kırkpınar'a. 2 gün boyunca müsabakalar yapıldı. Geride bıraktığımız gün 40 baş pehlivandan önce elenenler oldu, 32'ye düştü. Ardından 16'ya düştü ve dün geride bıraktığımız gün son aşamada ise son 8 güreşçi elemiş oldu ve 8 güreş baş pehlivan bugün çeyrek final müsabakaları için çayıra çıktılardı. Kol bağladılar ve bu güreşlerde Ali Gürbüz Erkan Taş'a mağlup oldu. Orhan Okulu, yani geçtiğimiz yılın baş pehlivanı Orhan Okulu, yine geçtiğimiz yıl Kırkpınar finalisti, bu yılında gözde ismi CV Enerji Ligi'nin lideri Fezno Aktürk'e yenildi ve Mustafa Taş'la birlikte Seskin Duman da diğer yarı finalistler oldular ve az sonra Er Meydan'a çıkacaklar. Kura çekimi yapılacak. Bu arada tabii ki Kırkpınar güreşlerinin ritüelleri var. İş olan bir tanesi de ağalık ihalesiydi. Ağalık ihalesinin de 664 ve 665'in Kırkpınar güreş ağası Ufuk Özünlü tekrar ihaleyi kazandı ve 46 milyon 666 bin 666 lira bedelle

0: tarihi heyecan devam edecek. Toparlayacak olursak Kırklar Er Meydanı'nda yarı final güreşleri yapılacak. Az sonra da Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak da Kırklar güreşçileri finallerini izlemek üzere saray içinde olacaklar ve saray içinde Doğalı Çayır'da heyecan yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de haber ekibi olarak an ve an Kırklar güreşlerinde gelişmeleri takip ediyor olacağız can o kadar.
1: Kapadokya'da atçılık kültürü festivalle dünyaya tanıtılıyor. Festival kapsamında cirit gösterisi düzenleniyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak.
2: Can Okunar, 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü de tabii ki Nevşehir'de yaşanıyor. Özellikle o tozlu topraklarda tabii atçılık kültürünün yaşatıldığı asırlardır süren bir gelenek de devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yoğun bir kalabalığın olduğunu da belirtelim. Şimdi yoğun hem yerli yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festival alanı Göreme Festival alanında devam ediyor elbette. Şimdi Nevşehir Valiliği mahallelerinde Göreme Belediyesi ile Kapadokya At Kültür Derneği işbirliğinde düzenleniyor bu festival. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi de bu kültürel buluşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Amaçsa yalnızca bir gösteri sunmak değil, Türk atçılık kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Kapadokya'nın kültürel değerlerini uluslararası alanda daha görünür hale getirmek. Şu anda görmüş olduğunuz gibi işte şu anda biz de festivalin kalbinin attığı noktadayız. Arkamda işte gördüğünüz alanda Türk milletinin yüzyıllardır yaşattığı en köklü atasporlarından biri olan cirit gösterisi gerçekleştiriliyor. Tabii bir yanda Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri, diğer yanda asırlardır süre gelen Türk atçılık geleneği de ortaya gerçekten izleyenleri büyüleyen bir atmosferde çıkarıyor tabii ki. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hazırlık yapılıyor ve muhteşem bir görüntü izleyeceksiniz. Birazdan festival çok eğlenceli geçtiğini ifade edelim. Şu sıralarda festival alanında nefes kesen cirit müsabakaları da görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Tabii cirit Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığı en önemli atasporlarından biri olarak kabul ediliyor. Tabii savaş meydan askerlerin çevikliğini, cesaretini ve at üzerindeki hakimiyetini geliştirmek amacıyla yapılan bu spor bugün geleneksel kültürün en önemli simgelerinden biri olarak yaşatılıyor. Şu anda işte İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Elbette burada izlediğimiz sadece bir yarış değil, aynı zamanda yılların emeğini, disiplinini ve ustalığını yansıtan büyük bir performans sergileniyor. Tabii gösterinin belki de en dikkat çekici yanıysa atla binici arasındaki güçlü uyum da bir yandan da elbette dikkat çekiyor. Şu anda görüyorsunuz tozlu topraklarda uzun yıllar süren eğitimler ve yoğun antrenmanlar sayesinde oluşan bu uyumda cirit sporunun en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Tabii cirit gösterilerinden ibaret değil sadece bu festival, birçok alanda da Göreme Festivali alanında da festival coşkuyla devam ediyor bu noktada. Tabii özellikle burada izlediğimiz çok önemli bir sporda devam ettiğini belirtelim. Tabii bu dengeyle hareket ediyorlar. Sporcular dört nala ilerleyen atların üzerinde büyük bir denge kuruyorlar. Rakiplerine cirit değneklerini isabet ettirmeye çalışırken aynı anda kendilerine yönelen atışlardan da ustalıkla kaçıyorlar. Bakın şu anda da görüyorsunuz hazırlık ve görmüş olduğunuz gibi o ustalıkla devam eden bir uyum çerçevesinde bakın o değnek gönderildi ve kaçış sağlandı. Tabii tüm bunlar birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor. Hız, refleks, cesaret, strateji ve at hakimiyeti aynı anda devreye giriyor. En küçük hata hem puan kaybına hem de büyük risklere neden olabiliyor. Tabii Kapadokya'nın tarihi dokusu, peribacaların oluşturduğu eşsiz manzara ve Türk atçılık geleneğinin buluştuğu bu festival geçmişle bugünü birleştiriyor. Muhteşem bir görüntü var o tozlu topraklarda. Tabii burada görmüş olduğunuz gibi ziyaretçilere de güzel bir deneyim sunmaya devam ediyor. Tabii festival tüm hızıyla devam ediyor. Diyelim üstü tekrar sizlere bırakalım.
1: İstanbul'da yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı.

0: yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan kargolarda çok sayıda sahte belge ile geçirildi. İstanbul göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri sahte belgeli göçmen kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda 30 Haziran'da bir kargo firmasında yapılan aramalarda 12 ayrı pakette gizlenmiş 4 sahte pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesi ele geçirildi. Kargoları şubeye teslim eden kişinin kimliğini tespit eden ekipler, şüpheliyi aynı şubede yeni bir sevkiyat hazırlığındayken suçüstü yakaladı. Kolilerdeki aramada 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik, 1 sürücü belgesi ve 1 silikon mühür ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Antalya'da estetik işlem sonrası dudağında doku kaybı yaşadığını öne süren 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun 7 yıldır süren hukuk mücadelesi devam ediyor. Ceza davasında beraat kararı verilirken Tüketici Mahkemesi yaklaşık 994 bin lira tazminata hükmetti. Dosya ise istinaf sürecinde.
2: Dudağımın durumu bu şekilde, gülüşüm yok, yemek yemek problem.
0: Estetik işlem sonrası dudağı çürüdü. Antalya'da yaşayan 47 yaşındaki aşçı Songül Uzunoğlu, gözaltı estetik işlemi için merkeze başvurdu. Yüzüne işlem uygulandı fakat dolgular tutmadı. Estetik müdahalelerin telafisi için de dudak dolgusu önerildi.
2: 2019 yılları içerisinde bir arkadaş tavsiyesiyle Antalya'da gittiğim bir güzellik merkezinde gözaltı ışık dolgusu ile başvuruda bulunmuştum. Merkez yönlendirmesiyle yağ grafit işlemi yapıldı. Ben gözaltına müdahale istemiştim fakat yüzüme falan da yapıldı. Üç kez tekrarlandı bu operasyon ama dolgular olmadı. Yüzümde tuhaflık, orantısızlık falan olduğu için dördüncüsünü telafi amaçlı yapacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim çünkü çok kötü görünüyordu zaten. Dördüncüsünde dudağıma da bir dolgu işlemi yapıldı.
0: Uzunoğlu son müdahalenin ardından dudağını besleyen damarın tıkandığını ve dudağında kalıcı doku kaybı oluştuğunu öne sürdü.
2: Dolgu işlemi sırasında ben dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumu tamamen kaybettim. 2019 yılı süreci içerisinden beri ben hala sağlık sorunları ve tedaviler ve hukuk mücadelesi veriyorum.
0: Kadının geçirdiği çok sayıda operasyonla dudağı yeniden oluşturulmaya çalışıldı. Ancak tedavi süreci halen devam ediyor. Doktorlar hakkında açılan ceza davasında mahkeme, kesin illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Tüketici Mahkemesi ise maddi ve manevi olmak üzere toplam 994.331 lira tazminata hükmetti.
2: 2019 yılında açılmış bir hukuk sürecim var. Doktor ceza davasının ceza almadı çünkü taksirle adam yaralamadan açıldı bu dava.
0: Kararın ardından taraflar istinafa başvurdu. İstinaf incelemesi ise henüz tamamlanmadı.
1: Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine Ankara ev sahipliği yapıyor. Zirve önemli elbette ancak katılacak liderler de bir o kadar ilgi çekiyor. Aralarında 80 yaşında olan da var, henüz 38 yaşında olan da. Diğer yandan bu liderleri siyasi kimlikleriyle tanısak da aslında birçoğunun hedefi farklıydı. Kimi dünyanın en tanınan ekonomistlerinden biriydi, kimi ise profesyonel bir golfçü olmak isterken kendini siyaset sahnesinde buldu. NATO'ya katılacak liderlere biraz daha yakından bakıyoruz.

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'ne bu yıl Türkiye ev sahipliği yapıyor. Ankara'daki zirveye 32 üye ülkenin liderleri katılacak. Aralarında yıllar

Yıllardır bu zirveye katılanlar da var, ilk kez katılacak olanlar da. NATO zirvesinde en deneyimli lider olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan öne çıkıyor. Ve Erdoğan ikinci kez zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu da NATO'nun tarihine geçecek nadir anlardan biri. Liderler arasındaki yaş farkı da oldukça dikkat çekici. 1946 doğumlu olan ABD Başkanı Trump zirvenin en yaşlı ismi. 1988 doğumlu İzlanda Başbakanı Kristurin Forstedottir ise zirvenin en genç lideri konumunda. Zirveye katılacak liderler bugün dünyanın en çok tanınan siyasetçilerinden. Uluslararası basın hemen hemen her gün bu liderleri konuşuyor. Ancak birçoğunun kariyer planlamasında siyasetçi olmak yoktu. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump aslında bir iş adamı. Öyle ki mal varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en zengin başkanı konumunda. Başkan olmadan önce de Amerikalıların yakından tanıdığı bir isimdi Trump. Bazı filmlerde küçük de olsa rol aldı. Yatırımlarıyla adını ABD'ye duyurdu. Bugünse ikinci kez ABD başkanı konumunda. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kariyer planlaması da iş hayatına atıldıktan uzun bir süre sonra değişti. Rutte lisede sanat alanında uzmanlaştı. Asıl amacı konservatuvara girmek ve piyanist olmaktı. Ancak bunun yerine tarih okudu. Eğitiminden sonra Hollanda'da bir gıda şirketinde uzun bir süre yönetici olarak çalıştı. Siyasete uzun yıllar sonra girdi. Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de ilginç bir kariyer geçmişi var. Carney, başbakanlık için aday olduğunda hiçbir siyasi deneyimi yoktu. Harvard'da ekonomi lisansı, Oxford'da ise ekonomi yüksek lisansı ve doktorasına sahip Carney'nin asıl mesleği ekonomist. Mark Carney, siyasete girmeden önce dünyanın en saygın ekonomi yöneticilerinden biri olarak görülüyordu. Yaklaşık 13 yıl boyunca Goldman Sachs'ta yatırım bankacısı olarak çalıştı. 2008-2013 yılları arasında Kanada Merkez Bankası Başkanı oldu. 2013-2020 yılları arasında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı. Hatta bu göreve getirilen ilk İngiliz olmayan isimdi. Edi Rama bugün Arnavutluk Başbakanı olsa da siyasete girmeden önce ressamdı. Arnavutluk milli basketbol takımının oyuncusuydu. Bulgaristan'ın henüz çiçeği burnunda Başbakanı Rumen Radev de asıl mesleği siyasetçi olmayanlardan. Radev aslında eski bir savaş pilotu ve aynı zamanda Bulgaristan'ın eski hava kuvvetleri komutanı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise siyasete girmeden önce kamu yönetimi ve yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı. 2012'de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi danışmanı olarak siyasete adım attı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis aslında Yunanistan'ın tanınmış siyasi ailelerinden birine mensup. Ancak kariyerine finans uzmanı ve yönetim danışmanı olarak başladı ve 2004 yılında siyasete girmeye karar verdi. Kuzey Makedonya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Gordana Davkova ise aslında bir akademisyen. Üsküp Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ve Siyasi Sistemler bölümünde profesör olarak dersler veriyordu. Davkova, hukuk, siyasi sistem ve anayasa hukuku alanında 200'den fazla eserin yazarı veya ortak yazarı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da eski bir jimnastikçi. Alexander Stubb, Finlandiya Cumhurbaşkanı olsa da aile kökleri İsveç'e uzanıyor. Stubb, iki dilli bir ailede doğdu. Babasının ana dili İsveççe, annesinin ise Finceydi. 12 yaşında golf oynamaya başladı. Finlandiya milli golf takımında da yer aldı. Kazandığı golf bursuyla ABD'de okudu. Profesyonel bir golfçi olmayı hedefliyordu. Stubb'un hayatını da üniversitede siyaset bilimiyle tanışması değiştirdi. Golf'ten vazgeçerek siyaset bilimi alanında lisans derecesiyle mezun oldu. İzlanda Başbakanı Kristur'un Frostedottir'in asıl mesleği ise ekonomistlik. Profesyonel kariyerine gazeteci olarak başladı. Ardından önce New York'ta, daha sonra Londra'da, Morgan Stanley'de uzman olarak çalıştı. 2017 yılında İzlanda Ticaret Odası'nda baş ekonomist olarak görev yaptı. 2021 yılında ise siyasete atıldı. Ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer. 2024 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan isim henüz 2 yılı dolmadan görevden ayrılıyor. Hukuk mezunu olan Starmer eski bir başsavcı. NATO'nun Ankara'daki zirvesi de Starmer'ın başbakan olarak uluslararası alanda katılacağı son üst düzey zirve olacak.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: ve vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayı ihracat verilerini açıkladı. Haziran'da Türkiye'nin ihracatı %21,9 artışla 25 milyar dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat değerine ulaşıldı. Aynı dönemde ithalatsa %23,1 artışla 35 milyar 319 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %22,6 yükselerek 60 milyar 259 milyon dolara çıkarken, dış ticaret açığı %26,3 yükselişte 10 milyar 378 milyon dolar olarak kaydedildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Trafikte makas atana büyük ceza geliyor. Ehliyetleri iptal edilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde trafik güvenliğine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Karayolları Trafik Yasası'nın ek 17. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları doğrudan kanun metnine konuluyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez yapılması durumunda sürücü belgesi iptal oluyor. Drift ve makas atarak trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşürenler için de ağır ceza geliyor. İlk kez ehliyet alan sürücüler bu eylemleri gerçekleştirirlerse belgeleri iptal edilecek. Böylece caydırıcılığın artması hedefleniyor. Trafik düzenlemelerini de içeren teklif 14 Temmuz'dan sonra önce komisyonda ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: A Haber Radyo'yu

0: YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Ajans hafta sonuna devam ediyoruz. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Kırsal Karaağaç mahallesine yakın bölgedeki arazide yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Eskişehir'de define aramak için yapılan kaçak kazıda göçük oldu. 12 metrelik tünelde toprak altında kalan Hakan Çilingir hayatını kaybetti. Çilingir'in cansız bedenine 18 saatte ulaşıldı. 6 kişi gözaltına alındı.
2: Define ararken canından oldu. Eskişehir'in İnönü ilçesinde 7 kişilik grup define aramak için bir evin bahçesinde izinsiz kazı yaptı.
3: Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin.
2: Define avcılarından Hakan Çilingir beline ip bağlayarak evin altındaki 12 metrelik tünele indi. O sırada göçük oldu, Çilingir toprak yığınının altında kaldı. Gruptakiler 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri Hakan Çilingir'e ulaşmak için hummalı bir çalışma başlattı. AFAD ekipleri yeniden çökme riski olan tünelde adeta iğneyle kuyu kazdı.
4: Ali şu ipi bir oynat bakayım.
5: Hadi oynamayalım.
4: Onu takip et, oraya açmaya çalış.
2: 18 saatlik çalışmanın sonunda iki çocuk babası Hakan Çilingir'in cansız bedenine ulaşıldı. Define avcısı diğer 6 kişi gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da kaybolan Abdullah Yanık Malabadi çayında aranıyor. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise Kızılırmak'ta şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin için ekipler seferber oldu.
6: Bisikleti ve tuttuğu balıklar bulundu ancak kendisinden henüz bir iz yok. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Abdullah Yanık evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
7: Sabah 11'den evden çıkmış, kahvaltı yapmış kendisi. 11'den sonra ulaşamıyoruz yani, kayıp.
6: Yanık'ın ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Malabadi çayında Abdullah Yanık'a ait olduğu belirtilen bisiklet ve beyaz torba içinde balıklar buldu.
8: Kimse net bir şey bilmiyor aslında. Biz geldiğinde sana bisikleti buradaydı, bir tane ağ atmıştı. Burada biz onu gördük, ona dayanarak gidiyoruz.
6: Bunun üzerine jandarma sualtı kurtarma timi, AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
9: 32 yaşındaki Abdullah Yanık'tan henüz haber yok. Arama kurtarma ekibi şu anda Malabadi çayında arama yapıyor.
6: Bölgeye Batman'dan da destek ekipler sevk edildi.
10: Batman ekibi, Diyarbakır ekibi, köylü vatandaşların hepsi burada. Arıyorlar, bir türlü maalesef daha bulunamadı yani.
6: Aramaları yakından takip eden Yanık'ın acılı ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.
11: Kendisini abisiyim onun. Arıyoruz, bulamıyoruz yani. Bulma, hani erken bulunursa daha iyi olur, çok iyi olur. Yani sıkıntıdayız yani, çok sıkıntı. Arıyoruz, bulamıyoruz yani. Bilmiyorum ben.
6: 2 Temmuz'da Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise Kızılırmak'a düşerek kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Sivas, Samsun, Kayseri, Malatya'dan katılan toplam 157 kişilik ekip her yerde kayıp çocuktan bir iz arıyor. Dalgıç ekipler Irmak'ta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş Andır'ın nüfusuna kayıtlı Gülistan Şahin'le Zerda ve Gülseren Şahin, Irmak'ta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı. Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken iki çocuk Irmak'ta kaybolmuş, yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
1: Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.
12: Milli füze Tayfun Blok 3 su üstü hareketli hedefi işte böyle imha etti. Türk Savunma Sanayi'nin roket ve füze devi Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Tayfun Blok 3 füzesi tarihi bir başarıya imza attı. Tayfun Blok 3 hipersonik hızlara ulaşarak uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyete imha etti. Canlı harp başlığının kullanıldığı testte hedef arayıcı başlıkta kilitlendi ve başarıyla imha edildi. Atış testiyle ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı veya gemi hedef alındı ve tam başarı sağlandı. Gerçekleştirilen atışta Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu yapıldı. Bu entegrasyon sayesinde seyir halindeki su üstü hedef başarıyla vuruldu. Test, Türkiye'nin füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun'un Türkiye'nin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

0: Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar şiddetlendi. Rusya Zaporijya kentini hedef aldı. Ukrayna ise Kırım'da bir askeri havaalanını vurdu. Öte yandan Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde cenaze teslimi için geçici ateşkes teklifi yaptı.
1: Rusya Zaporijya'ya saldırdı. Ukrayna Kırım'ı vurdu. Moskova Kiev hattında çatışma şiddetlendi. Rus ordusunun hedefinde Zaporijya ve Kramatorsk kentleri vardı. Yerleşim alanları vuruldu. Yangın çıktı. Bölgede hasar meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Kiev ise Namlu'yu Kırım'a doğrulttu. Belbek askeri havaalanındaki bir Rus MiG-29 savaş uçağına saldırı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı uçağın imha edildiğini duyurdu. 10 milyonlarca dolar hasar verdik mesajı verildi. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrini ele geçirmişti.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
1: O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının ayrıntıları da belli oldu. ABD Başkanı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

0: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
1: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD Başkanı'nın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
1: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
0: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
3: ABD 250. yaş gününü kutluyor. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne oldu. ABD Başkanı Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa da imza attı.
1: F-35 savaş jetleri, ışık gösterileri, havai fişekler. ABD 250. yaşını kutluyor. ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin dört önemli isminin heykelinin bulunduğu Rushmore Dağı eteklerinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Konuşmasında yıl dönümü gafına imza attı.
4: Bu gece 25. yılımızın eşiğinde bu kahramanların anıtının altında duruyoruz.
1: Trump konuştuğu sırada F-35'ler de onu selamladı.
4: İşte bu anı bekliyordum.
1: Rushmore Dağı ise ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Aynı anda havai fişekler de gökyüzünü aydınlattı. Kutlamalar farklı noktalarda da sürdü. ABD'nin simgelerinden özgürlük heykeli üzerinde uçaklar dumanla 250 yazdı. Dronlar da onlara eşlik etti. Ayrıca özgürlük heykeli ışık gösterisine de sahne oldu. Gösteriler sırasında talihsiz bir olay da yaşandı. ABD bayrağı taşıyan bir paraşütçü inişe geçtiği sırada kontrolü kaybetti. Tribünde kendisini izleyen kalabalığın arasına düştü. Ünlü Times Meydanı'nda ise geri sayım yapıldı. Kalabalık ABD'nin 250. yaşını coşkuyla kutladı. Japonya'da da gösteriler vardı. Gökyüzüne dronlarla 250. yaşın kutlu olsun Amerika yazıldı. Özgürlük heykeli ve ABD'nin sınırları da tasvir edildi. Ayrıca Japonya Başbakanı Takayuki ve ABD Başkanı Trump'ın görselleri de yer aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi de ışıklarla renklendirildi. ABD ve 250 ifadeleri yazıldı. Türkiye'de yıl dönümü kutlamaları için TCG Oruç Reis gemisini New York'a gönderdi.
3: Sırada yurttan haber turu var.

0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde biri çocuk iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alan çocuk yaralandı. Tarafların aileleri arasında çıkan kavga ise polisin müdahalesiyle ayrıldı. Kavganın ardından bir kişi gözaltına alındı. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde aniden yola çıkan ata minibüs çarptı. Metrelerce sürüklenen at yaralanırken minibüste hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kütahya'da bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Apartman tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın çatısında hasar oluştu. Elazığ'da bir kişi düğün konvoyunun ardından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Çevredekilerin canını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yolun karşısına geçen bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. Kafasındaki karpuza hiç dokunmadan dengede tutan yaya bir yandan da telefonla konuşarak ilerledi.
1: İHA, SİHA teknolojisinde dünya gündemini değiştiren, kendi tankını, gemisini, füze sistemlerini ve hava savunma kalkanını geliştiren Türkiye, NATO ittifakının vazgeçilmez gücü olarak öne çıkıyor. Peki, NATO'nun askeri kapasitesi ne kadar? NATO'nun en güçlü orduları hangi ülkeler? Türkiye'nin NATO'da kritik önemi nedir? İzliyoruz.

0: Güneydoğu kanadında NATO'nun en önemli müttefik olarak Türkiye ön plana çıkıyor.
1: Türkiye artık taktik kabiliyeti, komuta kabiliyeti ve savunma sanayindeki teknolojik atılımlarıyla artık sadece NATO'ya asker veren değil, NATO'ya teknolojiyi üreten ve teknoloji üretmenin yanında NATO teknolojisine yön veren bir hale geldi.
2: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO, dünya çapındaki en büyük askeri ittifaklardan birisi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 üye ülkeyi kapsayan ittifakın askeri kapasitesi önemli bir güç dengesini temsil ediyor. NATO'nun en güçlü ikinci gücü olan Türkiye ise ittifakın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.

0: zaten. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu.
1: Dünyada etki bağlamında kendini süper güçler arasına doğru hızlı bir şekilde ilerletmektedir.
0: Özellikle kara anlamında ve Türkiye'nin jeostratejik konumu anlamında işte NATO'daki ikinci sırasını bu şekilde hak ediyor.
2: Global Power Index'in verilerine göre NATO'nun en güçlü orduları sıralamasına baktığımızda ABD askeri kapasitesi ve aktif personel sayısıyla ilk sırada yer alıyor. ABD'yi sırasıyla Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye takip ediyor.

Türkiye küresel çapta 145 ülke arasında 9. NATO'da 32 üye ülke arasında 4. sırada bulunuyor. Peki neden 4. sırada? Aslında Türkiye'nin önünde bulunan Fransa ve Birleşik Krallığa baktığımızda savunma bütçesi ve lojistik imkanları dolayısıyla Türkiye'nin bu ülkelerin geride bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakat Türkiye'nin kara, hava ve deniz gücüne bakıldığında askeri kapasitesi bu ülkelerden daha güçlü olarak öne çıkıyor. Bu durumda aslında Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olma özelliğini ortaya koyuyor.

yalnızca askeri anlamda değil, savunma sanayi anlamında da NATO'nun gerçekten ikinci büyük gücü olduğunu bir kez daha kapsıyor ki bu hızla gidecek olursa yavaş yavaş birinciliğe doğru tırmanacak diye söylemek lazım.

0: Türkiye savunma sanayinde gücüne güç katıyor. Tam bağımsız savunma sanayi atılımları ile birlikte NATO'da da en güçlü ordu olma kararlılığını sürdürüyor. İtalya ve Almanya gibi ülkelere baktığımızda ise hem askeri hem de lojistik açıdan Türkiye'nin oldukça gerisinde kalıyor.
1: Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri kabiliyeti sadece sayılar üzerinden hesaplanamaz. Bu noktada iki önemli nokta ön plana çıkıyor. Birincisi operasyonel kabiliyet. Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti Amerika ile beraber NATO'nun en güçlüsü. Bunun yanında ikinci olarak da yumuşak güç. Yumuşak güç bağlamında her ne kadar belli veriler ortaya konulsa da Türkiye'nin yumuşak gücü NATO için en kritik noktada.

0: Yalnızca bu jeostratejik gelişmelerdir. Özellikle savunma sanayi anlamında kendisini çok güçlendiren, bağımsız hale gelen ve muadillerinden çok daha uygun fiyata bir savunma sanayi çeşitlemesi yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu aslında Türkiye'nin kuvvet çarpanını çok daha fazla arttırdığını söylemek gerekiyor.
1: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün askeri kapasitesi milyonlarca aktif askeri birlik, on binlerce muharebe tankı ve zırhlı araç, binlerce savaş uçağı gibi büyük bir güçten oluşuyor. 32 üyeden oluşan ittifakın en zayıf üye ülkeleri arasındaysa İzlanda, Karadağ, Lüksemburg, Estonya, Kuzey Makedonya gibi ülkeler yer alıyor. İttifakta Türkiye'nin kritik önemi ise her geçen gün daha da artıyor.
0: Deniz gücünüz 30-40 tane fırkateyni aynı anda yapabilen, üretebilen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Deniz altlarını kendi yapabilen bir Türkiye, hava savunma sistemini kendisi yapabilen bir Türkiye ve yine benzer biçimde balistik füze teknolojisini kendi geliştiren bir Türkiye var. Böyle bir gücün karşısında kolay kolay hiç kimse duramayacaktır.
1: İşte Türkiye bu güce son 20 yılda Başkan Erdoğan liderliğinde ulaştı. Peki Türkiye'nin envanterinde neler yer alıyor? Bir güç karşılaştırması yapıldığında Türkiye'nin askeri konumu hangi noktada yer alıyor? Mesela Power Index'in verilerine göre ikinci sırada yer alan Fransa'ya baktığımızda özellikle ikinci büyük güç olarak karşımıza çıkıyor. Ama askeri kapasitesi anlamında aslında aktif personel olarak Türkiye 481 bin aktif personele sahipken Fransa'nın 264 bin olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer nokta yine kara muharebesi anlamında 2284 tankla aslında yine Türkiye'nin Fransa karşısında açık ara olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye hem Fransa'nın hem de Birleşik Krallık'ın oldukça üzerinde bir kapasiteye sahip envanter konusunda, kaldı ki buna bir de Türk ordusunu eklersek aslında NATO'nun en büyük eksikliğini bu anlamda Türkiye gidermiş oluyor.
2: 74 yıldır biz bir NATO üyesiyiz. Bu süreç içerisinde her zaman yani ordu kabiliyeti bağlamında her zaman ikinci sırada bulunduk. Bu ilerleme sürekli devam ediyor.
0: Son derece deneyimli, kendine güvenen, dünyanın dört bir yanında neredeyse bütün farklı iklim ve mevsimlerde görev yapmış bir Türk ordusundan bahsediyorsunuz. Bu kara kışından tutun, kavurucu çöl sıcaklarından tutun, son derece deneyimli bir ordudan bahsediyorsunuz ki NATO'nun en büyük eksikliği de zaten buydu.

0: Türkiye'nin gücü tüm bunlarla sınırlı değil. İnsansız hava araçlarında da adeta çağ atlatan bir ülke konumuna ulaşmış vaziyette Türkiye. Zira Türkiye İHA ve SİHA teknolojisinde de küresel güç olma özelliğini yukarıya taşıyor.
1: Bugün dünyada üretilen, dünyada kullanılan dronların neredeyse 2/3'ü Türkiye'nin. Yani %65'lik bir oran veriliyor. Bu çok ciddi bir oran.
2: Özellikle İHA SİHA anlamında aslında Türkiye'nin biz bir çağı açıp kapattığını Karabağ Zaferi'nde de gördük, Libya'da da gördük. Yani dronların bu şekilde kullanılmasının başlangıcının Türkiye'den olduğunu söylemek lazım.
0: Savunma sanayi yükseliyor, Türkiye güçleniyor. Bu güç sadece bir ittifakın parçası olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgesel ve küresel dengelerde belirleyici bir aktör haline geliyor.
3: İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre misafirleriyle birlikte oturduğu siteye girmek isteyen bir kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
4: Oturduğu siteye girmek istedi. İçeri alınmayınca tekme, yumruk ve bıçaklar konuştu. Hey. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir site sakini misafirleriyle birlikte içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca başlayan tartışma kısa sürede tekmeli bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga büyürken bir kişi eline aldığı ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü. O anlarsa saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
3: Türk Yıldızları NATO zirvesi kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu yapıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal Ankara'dan aktaracak.
5: Evet, Türk Yıldızları NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında prova ve gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Bizler şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Aslında az önce bir kez bu noktadan geçtiler. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak da bir yandan Ankara semalarını göstersin. Çünkü birazdan bir daha geçme ihtimalleri bulunuyor. Türk Yıldızları aslında uçuş heyecanı yaşatıyor diyebiliriz. Bugün yani 5 Temmuz ve yarın 6 Temmuz pazartesi günü gerçekleştirilecek. Söz konusu bu prova ve gösteri uçuşları. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi tümi Türk Yıldızları bu iki gün boyunca saatler 15-15-15.30 civarını gösterdiğinde gerçekleştiriyor olacak bu uçuşları. Ankara Valiliği'nden de uçuşlara ilişkin yazılı bir açıklama gelmişti. Türk Yıldızları ekibi tarafından NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu 5 Temmuz 2026 pazar günü son prova uçuşu olmak üzere yine 6 Temmuz 2026 pazartesi günü de gösteri uçuşu olmak üzere saatler 15-15-15.30 arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup ulaşılabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla da konu kamuoyunun bilgisine sunulur ifadeleri kullanıldı yapılan açıklamada. Tabii Ankara Valiliği özellikle ses uyarısında bulundu diyebiliriz. Hava trafiği nedeniyle de vatandaşlar herhangi bir tedirginlik yaşamaması yönünde telkinde bulunuldu. Ankara semalarında da nefes kesen bir prova uçuşu olduğunu söyleyelim. Aslında bugünkü prova uçuşu ancak yarın özellikle gösteri uçuşu sırasında sergilenen performansla da büyük alkış toplamasını beklediğimizi de söyleyelim. Tabii Türk Yıldızları'nın Türkiye'yi ve Ay Yıldızı bayrağı en iyi şekilde temsil ediyor üzerindeki desenlerle özellikle Türk bayrağında gökyüzünde dalgalandı. Türk milletinin gücünü ve Türk askerinin kabiliyetlerini sergilemiş oluyorlar. Özellikle izleyen vatandaşlar içinde bir gurur olduğunu da ifade ederim. Yaklaşık 15 dakika sürdü aslında prova uçuşu ve şu anda artık sonuna doğru geliyoruz. 15.28 geçiyor saatlerimiz. Yaklaşık 2 dakika sonrasında artık sona ermiş olacak. Uçaklar duman bırakarak hem tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri de yapıyor. Özellikle manevraları oldukça ilgi çekici, kırmızı, beyaz, Türk bayraklı 7 uçakla gerçekleştiriliyor bu prova uçuşları. Şu an bizler de

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. NATO Liderler Zirvesi nedeniyle de vatandaş girişi olmasa da çünkü akreditasyon isteniyor. Yalnızca basın mensuplarının yer aldığı alandayız. Basın merkezindeyiz ve bu noktadan da az önce aslında bir prova uçuşu gerçekleştirdiler. Ancak külliyenin dış kısmında vatandaşlar için yoğun bir heyecan yaşandığını da söyleyebiliriz. Çünkü Ankara semalarında şu anda o prova uçuşu gerçekleştiriliyor. Yarın da gösteri uçuşu gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu bu prova ve gösteri uçuşlarıyla da aslında 15-15-15-30 civarında olacağını söyleyelim yarınki uçuşunda. Ankara Valiliği'nden de uçuşlara ilişkin özellikle uyarı geldiğini bir kez daha belirtelim. Özellikle vatandaşların ses uyarısında bulunuldu. Hava trafiği nedeniyle de vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması yönünde Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi. Yarın da o uçuş, evet şu an gördüğünüz üzere görebildik sanıyorsam kameraman arkadaşım Uğur Koçak da o prova uçuşunu sizler için ekrana getirmiş oldu. Aslında farklı manevralarla gösteri uçuşu gerçekleştiriyorlar şu anda Türk Yıldızları. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi semalarında, Ankara semalarında şu anda o uçuş gerçekleşiyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Dünya Antalya'da buluşacak. COP31 iklim değişikliği konferansı hazırlık toplantıları için gerekli mekan, ekipman, tesis altyapısı ve hizmetler Türkiye tarafından ücretsiz karşılanacak. Bu kapsamdaki uluslararası sözleşme meclise geldi.
2: 2026 yılı Türkiye için zirveler yılı olarak nitelendiriliyor. NATO'dan sonra bu yıl yapılacak en büyük etkinliklerden biri de COP31 iklim değişikliği konferansı olacak. Konuyla ilgili sözleşme meclise sevk edildi.
3: Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
2: Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atık yönetiminin iklim krizini çözmede dönüştürücü bir güç olacağını vurguladı. İklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çekti.
3: Böyle bir tablo karşısında biz büyüklerin en önemli ödevi iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık göstermek ve çocuklara duyarlı politikalar üretmektir.
2: 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansında 19 ülkeden devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konferansta bir araya gelecek. Bu dev organizasyonun hazırlıkları için meclise uluslararası bir sözleşme sunuldu. Sözleşmeye göre konferans öncesinde gerçekleştirilecek hazırlık toplantıları için mekan, tesis, ekipman, altyapı ve hizmetleri Türkiye tarafından ücretsiz sağlanacak. Hazırlık toplantıları 3-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Söz konusu anlaşma konferansın katılımcılarına gerekli ayrıcalık ve muafiyet tanınmasını, vize ve ülkeye giriş işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngörüyor.
1: Anadolu Diyarı programı bu hafta Samsun'un kadim ilçelerinden Alaçam'a konuk oldu. Ve Anadolu Diyarı başlıyor.

Duyar programımızda ülkemizin illerini, ilçelerini, beldeleri sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta Samsun'un kadim ilçelerinden birindeyiz. Doğasıyla, yeşiliyle, yaylalarıyla, geyik koşanıyla birlikte turizminin en önemli ilçelerinden birisi Alaçam ilçesinde Anadolu Diyarı başlıyor. Alaçam'a geldiğinizde o doğayı gezip eğer bir açlık hissi hissederseniz Alaçam'ın tarihiyle ünlenmiş ve yakın zamanda tescillenecek olan kapaklı pidesinin tadına bakmayı da ihmal etmeyin.

0: serpiştiriyoruz. Aynen. Ellerde hayat buluyor. Başladık.
1: Evet. İncecik açacağız hamurumuzu.
0: İnce olması
1: evet.
0: Önemli.
1: Evet, evet.
0: Yakın incecik. Zamanda tescil de alacak. Geçmişinden evet. De biraz bahseder misiniz bize?
1: Kapaklı pide çok eski bir pide. Yani eski bir mazisi var. İnşallah alır. İnşallah herkes gelir. Misafirlerimize yaparız bol bol yerler.
0: Şimdi bu birinci hamur. Evet. Sonra bir ikinci hamur daha olacak. Üstüne evet. Bir kapak lazım.
1: Evet, üstüne kapak yatacağız.

0: şimdi üst kapağı kapandığı için içinde buharıyla birlikte çiğ olan kıyma ve soğan, domates orada birleşecek ve fırında ateşte ayrı bir lezzet sağlayacak. Şimdi atacağız bunu.
1: Evet, şimdi hava delikleri açacağız ki.
0: Hava deliği açıyoruz.
1: Evet, hava delikleri açacağız ki buradan nefes alsın. Yoksa altına verir. Yani hamur patlar yoksa.
0: Hamur patlamasın diye evet. Hava alsın istedik. Şimdi ustamız onu kürekle birlikte evet hazırladık. Güzel görünüyor. Bakalım piştiğinde nasıl olacak ona da bakacağız.
1: Alaçam kapaklı pidemiz bu inşallah.
0: Şimdi atacağız hocam. Kaç dakika sonra hazır olacak?
1: 10-12 dakika pişmesi gerekiyor. Yavaş yavaş.
0: Şimdi fırına girdi. Evet. Fırında pişecek yaklaşık 10-12 dakika sonra. Sonra çıktığında üzerine bölgenin yaylalarından elde edilmiş doğal organik tereyağını bolca sürdükten sonra artık yemeğe
1: hazır. İkram hazır. Mu? Afiyet olsun.
0: Alaçam'ın çok yakın zamanda tescillenecek kapaklı pidesi ateşte pişti. Üzerine doğal tereyağlar da sürüldü. Artık tadına bakmaya ve yenmeye hazır. Şimdi sizler için kapaklı Alaçam pidesinin tadına bakacağız. Son derece lezzetli. Alaçam'a yolunuz düşer ve Alaçam'da bir mola verirseniz kapaklı pideyi de tatmayı ihmal etmeyin. Alaçam ilçesi mübadelenin de yoğun olarak yaşandığı bir ilçe. 1923 yılında anlaşması yapıldıktan sonra mübadeleler Türkiye'ye gelmeye başladı. En önemli ve özel noktalardan biri de Alaçam'dı. Alaçam'da mübadele müzesinde o yıllarda burada adeta yeniden hayat buldu.
2: Burası Alaçam Mübadele Müzesi, Türkiye'nin ilk mübadele müzesi olma özelliğini taşır. 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması'na ek bir protokolle tarihteki ilk resmi zorunlu göç olayımız gerçekleşir. Güzel ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nden 1 milyon 250 bin civarında Hristiyan Yunan Yunanistan'a giderken oradan da 500 bin civarında Müslüman Türk ülkemize gelir. Bu olaya mübadele gelenlere de mübadil denmektedir. İstanbul'u ve Batı Trakya'yı hariç tutmuşlardır bu göçten ve geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere liman şehirlerinden dağılımları yapılmıştır. Karadeniz ve Ege yoğunluktadır. Bunun sebebi de tütün tarımıyla uğraşmalarından dolayıdır. Samsun'a gelen sayıda 44.255 civarındadır. Burada da liman ilçelerini tercih etmişlerdir. Bundaki sebep de yine aynı şekilde tütündür. Şimdi buradan gidenlerle oradan gelenler yolda karşılaşırlar ve buradan gidenler derler ki eğer tütün tarımıyla uğraşıyorsanız Havza'dan öteye geçmeyin. Bafra taraflarına yoğunlaşın derler. Onlar da bu nasihate dikkate alaraktan görmüş olduğunuz üzere tütün tarımı yapabilecekleri ilçeleri tercih ederler. Şimdi binanın yapısıyla tarihiyle alakalı da konuya değinecek olursam şu şekilde bu binayı 19. yüzyılın son çeyreğinde yani 1800'lerin sonlarına doğru tarihlendirirler. İlk öncesinde iptidai mektep olur, ilkokul, sonrasında kaymakamlık olur, sonrasında belediye binası olur.
0: Türkiye'nin ilk mübadele müzesi Alaçam'da. Kapıları ziyaretçilere açık. Evet ki mübadeleler o dönemlerdeki düğünlerinde, nişanlarında, nikahlarında giymiş oldukları kıyafetler son derece önemli ve kıymetli. Ne ifade ediyor bu kıyafetler?
2: Mesela buradaki görmüş olduğunuz türkuaz rengindeki çiçek işlemini gelinlik benim bir önceki görev arkadaşım Bürkan Hoca'nın da büyük annesinin gelinliğidir. Şimdi bu gelinliğimizin görmüş olduğunuz üzere tamamlanmış bir şekilde olduğunu görürken bu taraftaki vitrine gelmiş olduğumuz

fotoğrafımızda şuradaki mor gelinliğimizin omuzlarda yarım kalmış olduğunu görüyorsunuz. Mübadele olayı apar topar gerçekleştiği için yarım kalmış hikayeler de taşımaktadır. Orada bir düğün hazırlığına giriyorlar ve mübadele olayı apar topar gerçekleşince bu gelinlik omuzlarda yarım kalmış bir şekilde düğünü tamamlıyorlar. Sevenler kavuşmuş, ondan yana gönlümüz rahat.

0: bölgenin tarihine ışık tutan en önemli yapılardır tarihi konaklar ve evler. İstiklal Sokak'ta, Alaçam'da bu tarihi yapılar adeta asırlardır insanlara tarihi anlatmaya devam ediyor. Alaçam'ın genelinde tam 140 tane tarihi konak var. Birçoğu restore edildi, edilmeye de devam ediyor. Tarih yeni nesillere bu şekilde aktarılmaya devam edecek. Alaçam tarihi evleri ve konakları nedir tarihi?
1: Şu anda Alaçam'ın tarihinin attığı yerdeyiz. İstiklal Sokak'tayız. Burada birçok yapımız bulunuyor. Şu an Alaçam genelinde 140'ı aşkın tarihi yapımız var. Bu yapılar daha çok 1860'lı yılların sonunda Alaçam'da yoğun bir şekilde tarım üretimi sonucu buraya göçen İç Anadolu'dan ve Ege'den gelen kişilerin yapmış olduğu çok büyük iki katlı, yani büyük bahçeli, çok geniş binalar. Bu binalar 1860'lı yıllarda yapılırken bayağı büyük, geniş yapılmışlar. Ve bu tarım üretimi sonucunda da bu binalar estetik anlamında çok özel şeylere sahipler. Özellikle Nevşehir bölgesinden gelen kişiler bu binalara çok güzel taş işçiliğini bırakmışlar. Karadeniz bölgesinden gelen kişiler Bağdadi tekniğiyle, ahşap işçilikle bu binalara çok güzel eklemeler yapmışlar. 1924 yılında Alaçam'a mübadeleler geldiğinde bu konaklara yerleştiriliyorlar. Bazı konaklar çok fazla büyük olduğu için binalar ikiye bölünüyor ve bu binalara yerleşiyorlar. Alaçam'da mübadelelerin yerleştirme sebeplerinden birisi de, en başta bahsetmiştik, burada çok yoğun bir tarım üretimi var ve bunun sonucunda bir zenginlik doğuyor. Ve mübadele vatandaşlarımız da tütünle uğraştıkları için özellikle Alaçam'ı tercih ediyorlar ve buraya yerleşiyorlar.
0: Anadolu Diyarı programında Alaçam ilçesini gezmeye ve Alaçam'ı sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Alaçam merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta, tam zirveye geldiğinizde 1000 rakıma ulaştığınız Kızılan Yaylası'na gidiyoruz. Yayladaki eşsiz güzellikleri, renk cümbüşünü ve çam ağaçlarını sizlere anlatmaya ve yansıtmaya devam ediyoruz. Tarihin ve turizmin izleri Alaçam'da adeta yeniden hayat buluyor. Doğal güzellikleri, tabiat alanları ve farklı seviyedeki şelaleler ile Alaçam yılın dört mevsiminde apayrı bir nokta olmaya devam ediyor.
2: Açtı yeşil yapraklar da aman tam muhabbet gülleri.
0: Birçok bölgede rastladığımız mineralli maden suyu Alaçam'da da denk geldik. Doğanın içerisinde bulunan acı su özellikle bölgeye gelenlerin şifa bulduğu, şifa beklediği önemli bir su. Yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 2 metrelik dev bir kazanın içerisinde var olan su asırlardır bu noktadan doğmaya ve buraya gelenlere şifa olmaya devam ediyor.

Kızılan Yaylası'nda bulunan civar köylerde bundan 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destekli olarak çilek üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Köy ve yöre halkı bahçelerine ettikleri yayladaki doğal ortamdaki çileklerle adeta hem ev ekonomisine katkı sunmaya başladılar hem de eşsiz bir lezzeti üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Güllü Uslu tam 6 yıl önce almış olduğu devlet destekli çilekleri 6 yıldır üretmeye

0: lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Alıcım, ne güzel bahçe yapmışsın maşallah.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Çilekler harika görünüyor.
1: Olsun, afiyet olsun yerine.
0: Tabii şimdi yayla burası. Yayla olunca yaylanın o doğallığıyla birlikte çilek daha da bir farklı olur. Nasıl başladı bu çileklerin hikayesi?
1: İşte 6 yıl devlet desteklemeyle başladım. Yapıyorum 6 senedir. Pazarcıkta yapıyorum. O yüzden pazarda satıyorum.
0: Harika. Peki nasıl oldu ilk denemelerde? Bu yeri nasıl tespit ettin? Nasıl hazırladın? Biraz anlatır mısın?
1: Yani başladık ve oldu, devam ettik. Yapıyorum işte. Yani 6 senedir.
0: Bir örnek oldu bu.
1: Aynen.
0: Bölgedeki insanlar yani da yapıyor.
1: Az başladık. Verim falan güzel olunca büyüttük yani, ilerlettik.
0: Şimdi ne kadar alıyoruz sezonda?
1: Senende Mayıs'ın 15'inden sonra başlıyor bu. Eylül sonuna kadar oluyor. Yani aram aram.
0: Harika.
1: Her 15 günde bir, her 20 günde bir oluyor.
0: Peki nesi oluyor bu çileğin?
1: Reçeli oluyor, kompostosu oluyor, böyle yemesi oluyor.
0: Sen kendin reçel yapıyor musun?
1: Yapıyorum.
0: Kendi çileğinin reçeli ayrı bir güzel olur.
1: Aynen, kendim
0: yapıyorum. Şimdi elemeyi göz nuru.
1: Ha, kuşluk yiyecek reçel.
0: Ne demişler? Kendi yemediğimi başkasına
1: yedirmem.
0: Evet. Ya, çok güzel görünüyor. Yani yaylada olması, doğal bir ortam olması, tadının... O yüzden mi bu kadar farklı oluyor?
1: Evet, topraklarından tadı tutumdan iyi oluyor.
0: Maşallah. Şimdi 6 yıl önce başladığın hikayede güzel bir yere gelmişsin. Kendi pazarını da oluşturdun mu? Satıyorsun.
1: Satıyorum. Gidiyorsun.
0: Nerelere gidiyoruz? Nerelere satıyoruz?
1: Alaçam'a gidiyorum. Ondan sonra bir de Samsun'a yolluyoruz. Bafra'ya götürüyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Afiyet olsun.
0: Elinize emeğinize sağlık.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Size daha
0: bakayım mı tadına?
1: Bakabilirsiniz.
0: Hangisinin tadına bakayım?
1: Hangine can istersen bak. Hepsi aynı. Hangine
0: ayırayım? Hepsi aynı. O zaman şunu seçtim.
1: Afiyet olsun.
0: Bakacağım.
1: Bak.
0: Bakacağım.
1: Helal
0: söyleyeceğim.
1: Olsun. Helal olsun.
0: Organik olduğu o kadar belli ki. Yani hiçbir katkı olmadı.
1: Yok yok, katkı
0: çok
1: falan.
0: Çok belli.
1: Katkı falan yok.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz.
0: Elinize emeğinize sağlık.
1: Size de afiyet olsun.
0: Sağ olun. İlçelerdeki dini ritüeller ve inanışlar da son derece kıymetli ve önemli. Alaçam'da da Hüseyin Dede adına yapılmış olan türbe buradaki ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hüseyin Dede, Peygamber Efendimizin soyundan geldiği söylenen evliya oğullarına kadar dayandırılan bir kimsedir. Rivayete göre Hüseyin Dede 3 kardeşle birlikte Orta Asya'dan gelerek önce Ağrı'ya, ardından Erzurum, Trabzon ve Ordu'ya, oradan da Alaçam'a ulaşmıştır.

Çok uzun yıllar önce Alaçam ilçesine yerleşen Geyik Baba, o dönemlerde tarım işlerini ve birçok işleri geyiklerle birlikte yapar ve birçok yerde de adından söz ettirirdi. İşte Geyik Baba'dan adını alan bu bölge Alaçam için son derece önemli bir turizm rekreasyon alanına dönüşmüş durumda.

0: Efendim burası Geyik Koşan. Geyik evet. Koşan'ın hem tarihini anlatacağız hem de geyiklerde buranın varlığını ve tarihini geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Geyik Koşan mevki aslında ismini de o dönem bu bölgede yaşayan Geyik Baba adlı bir zattan almakta. Rivayet odur ki Geyik Baba o dönemde bu bölgede herhangi bir insan eli dokunmayan bu bölge burası. O zamanlar tabii ki. Bu bölgede kendi yaşamını bu geyiklerle sürdürmekte ve tarımını geyiklerle yapmakta, ektiğini biçmekte ve yaşamını tamamen doğal ortamda bu geyiklerle birlikte sürdüren bir zat. Daha sonraki zamanlarda artık insan hayatı yaban hayatına karıştı ve yaban hayatına müdahil olduğu dönemlerde bu geyikler insanlarla iletişim ya da insanlarla temas kurduğunda bölgeden uzaklaşırlar ve halen bölgede geyik baba da geyiklerin peşinden gider ve daha sonra o bölgede vefat eder. Kusayeti şudur, Geyik Baba'nın hala burada türbesi mevcuttur. Yine bir diğer rivayete göre de Geyik Baba aslında çok büyük bir komutandır, başarılı bir komutandır. Bu bölgede her yıl baharın gelişinde 6 Mayıs'ta kurbanlar keser, fakire, fukaraya ve bütün bölge halkına bu kurbanlarından ikram eden güçlü, kuvvetli bir komutan olarak da yine rivayetlerde bildirilir. Bizler de geçmişimizi, kültürümüzü, tarihimizi yaşamak, yaşatmak adına bu geyikleri temsilen buraya sabanlarıyla birlikte yerleştirdik. İşte insanlara Geyik Koşan'ın ne kadar eski bir tarihi olduğunu, ne kadar köklü kültürel bir medeniyete ev sahipliği

0: Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin uzantısı olan Alaçam Doyran'daki alandayız. Burada özellikle yabani yılkı atları, bölgedeki varlığını ve popülasyonunu sürdüren mandalar, yabani hayvanlar aynı merada yıllardır otlanıyorlar ve bölgedeki bu hayvanların birçoğu akşam olduğunda evlerine doğru yollarını alıp gidiyorlar. Özellikle camışlar ve yılkı atları bu noktalarda yaz aylarında bolca varlığını sürdürüyor ve popülasyonunu artırıyor. Şimdi bu noktada bir de çoban köşkü olarak bilinen bir yer var. Yani bir ağaç, bu şekilde ortasında bir açıklık ve geçmiş dönemde özellikle çobanların geldiği bir yer. Şimdi biz neredeyiz? Burası neresi? Buradaki popülasyondan bize biraz bahseder misiniz?
1: Evet. Burası Samsun Alaçam Doyran Köyü. Burası Subatar Ormanları diye geçiyor. Kızılırmak Deltası'nın bir parçası olarak görebilirsiniz burası. Tamamen manda yetiştiriciliği ve çeltik üretimiyle geçinen bir bölgedir. Manda yetiştiriciliği sütü, peyniri, yoğurdu, kaymağı ve aslında değer görmemesine rağmen manda eti de o kadar lezzetlidir ki şu anda mandanın markalaştırılması için bir çaba gösteriyoruz.
0: Şimdi siz anlatıyorsunuz, onlar da biz oradan bakıyorlar meraklı bakışlarla.
1: Birazcık yabancıladılar bizi aslında. Şu anda herkes evlerine dönüş sağlamak için bu bölgedeler. Kolay kolay burada rastlamayabiliriz bu saatlerde. Yılkı atlarıyla beraber yabani kuşlar da burada mevcut.
0: Şimdi burada bir çoban köşkü olarak adlandırılan bir nokta. Şimdi neydi buranın hikayesi? Çoban geldi, gölgeliğe konuşlandı mı?
2: Evet, burada geldi. Hayvanlarını öğlen sıcağında dinlenmesi için hayvanlar etrafında, burada da çobanımız
0: gölgelenirdi.
2: Evet.
0: O yüzden de buraya çoban köşkü demişler.
2: Evet, çoban köşkü demişler.
0: Yani güneşli havalarda gerçekten büyük bir köşk gibi.
2: Evet, evet.
0: Yani hiç burada mal gitmeye geldiniz mi? Durur muydunuz? Konaklar mıydınız?
2: Burada dururduk. Genelde iç kesimlerde de çok fazla hayvan gütmüşlüğümüz vardır.
0: Türkiye'nin güzel illerini, ilçelerini, beldelerini gezmeye, sizler için ekranlara taşımaya devam ettik. Bu haftaki Anadolu Diyarı programımızda Samsun'un güzel sahil kasabasındaki önemli ilçelerinden birinde Alaçam'da sizlerle birlikte olduk. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ajet. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Venezuela son 126 yılın en şiddetli depremlerini yaşadı. Ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12.000'den fazla kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Venezuela'nın yardımına koştu. Türkiye o ekiplerin başında geldi. Türk ekipler günlerdir enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalışıyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.
11: Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez bana nişanı tevdi ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, deprem olmasından itibaren Türkiye'nin her zaman Venezuela'nın yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
1: Ajet. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Öyle başlasın belgesel. Çünkü sonu da bir, başı da bir bu öykünün. Başı ihanet, sonu ihanet. Büyük bir oyun. Amaç belli. Hedef net. Hedef vatan, bayrak, devlet ve millet. Ve sözü fazla uzatmak değil niyet. Evet, yenildiler. 1000 yıl önce Malazgirt'te, 100 yıl önce Çanakkale'de yenildiler. Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adana'da, Şanlıurfa'da yenildiler. Ve evet, 100 yıl sonra bu kez köprüde, Yeşilköy'de, Saraçhane'de, Kahraman Kazan'da, külliyenin önünde yenildiler. Evet, yenildiler. Ama hayır, vazgeçmeyecekler. Hem de hiç vazgeçmeyecekler. 7 düvelin öyküsü bu bir kez daha yazılan. Ve hainlerin öyküsü, ihanetin hikayesi. Belgesel böyle başlıyor. Böyle de bitecek.
5: Dünyada, hiçbir coğrafyada böylesi bir kumpas yaşanmadı. İnsanlık tarihinde örneği yok bu olayların.
6: Açık bir darbe teşebbüsüydü.
7: Tabir caizse vatan emniyetten Çağlayan Adliyesi'ne bir tünel kazılmış. Oradaki savcılar ve polisler ayarlanmış.
5: Doğrudan hükümeti hedef alacak şekilde ve hukuk saymaz bir vaziyette maalesef bizim ülkemizde oldu.
8: Kesinlikle hukuki bir tavır, hukuki bir eylem değildir.
6: Hükümet nezdinde yapacağı darbe teşebbüsüyle Türkiye'yi Irak ve Suriye'ye çevirmeyi nihai olarak amaçlamış bir açık darbe teşebbüsüydü.
4: Gelin başlayalım. Ama başlarken bir çağı kasteden o kirli operasyonu deyim tam da yerli yerinde ellerini ovuştura ovuştura ballandıra ballandıra anlatanlara bırakalım sözü. Önce onlar anlatsın ki aslında ne olmadığını anlayalım.
9: Bir, bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya kadar da uzandı. Kimler var? Ünlü müteahhit Ali Ağol var. Ünlü iş adamı İranlı Azeri ile Türkiye'de kuyumculuk işi yapıyor ağırlıklı olarak.

0: Reza ve Rabbar. Bakın 18 kişi daha var. Onların da isimleri ortaya çıkmaya başladı. Sıkı durun. İki tane bakanın oğlu. Bir, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın oğlu. İki, Ekonomiden Bakanı'nın sorumlu bakan Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan gözaltında. Üç, kamu bankalarına doğru gidiyor iş. Bir kamu bankasının genel müdürü gözaltında. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da gözaltında. Belki de uzun yıllardır hiç görmediğimiz türde bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Onu söylemesi gerekiyor insanların. Önemli bir olay. Gündeme damga gibi vuracak. Bundan sonra siyasi gelişmeleri dahi etkileyebilir. Çok uzun yıllar, uzun dönem konuşacak.
1: Günlerden 17 Aralık 2013. Salı. Sabah saat 8.54. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, yine dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ve yine bir bakan Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın gözaltına alındıkları haberi bomba gibi düştü gündeme. Aynı operasyonda Halk Bankası'nın genel müdürü Süleyman Aslan, iş adamları Ali Ağaoğlu ve Rıza Sarraf da gözaltındaydı. Tam 89 kişi. Çok geçmedi, haberler ardı ardına geldi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu ve en tepede Zekeriya Özdağ. Hani şu Ergenekon sürecini de başlatan savcı. Hani şu çok geçmeden ülkesinden kaçacak olan hain. Zekeriya Öz tepedeydi. Ama yalnız değildi. İsmi onunla birlikte ihanet tarihine geçecek bir başka savcı Celal Kara'nın da adı afişe yazılmıştı. Yine en üstü. Sonra polisler. Sözde vatanın emanetçisi üniformalılar. Biri Yakup Saygılı, biri Ali Fuat Yılmazer ve ötekiler.
2: Bunu yapan bunun altında çok kötü kalır. Çok kötü kalır. Kim olursa olsun.
3: İşte bu operasyon açıkçası hükümete ve başbakana yönelik. Gezi olaylarından itibaren biz bunları görüyoruz.
4: 17 Aralık'ta yapılan iş tamamen bir hukuki eylem soruşturması ya da suç soruşturması görüntüsüyle bir algı operasyonu yapıp aynı zamanda da o günkü iktidara mensup hem bakanları hem bürokratları hem de aile üyelerini gözaltına almak suretiyle ve buradan da oluşturacakları bir hava ile, bir ortamla, bir kamuoyuyla tamamen meşru, seçilmiş bir hükümeti devirmeye yönelik harekete dönüştürdüler.
5: İşte görünüşte böyle dershane kavgası falan gibi gözüküyor. O öyle gösterildi. Sanki onun tepkisi için yapılıyormuş gibi gösterildi. Ama o dershane kavgası başlamadan bile sıranın Tayyip Erdoğan'a geldiği bir fırsatını bulup onun tasfiye edileceğini biz anlayabiliyorduk.
1: FETÖ'nün bir hastalığı var. Fena bir hastalık. Hırsızlık yapıyor hain. Hırsızın onuru olur mu? Olmaz elbet. Ama o örgüt hırsızdan da hırsız, ahlaksızdan da ahlaksız. Çalıyor. Soru çalıyor. Hayat çalıyor. Gelecek çalıyor. Hep çalıyor. Ama minareyi çalan kılıfını hazırlar. Tarih bunu yazdı. Yazıyor.
6: Dershane modelinde bir sabah kalktı. Sayın Başbakan karar vermiş, dershaneleri kaldıracağım diye. Mevcut eğitim sistemi dershaneleri zorunlu kılıyor.
7: Olay şudur, Türkiye'de bir dershaneler var. Bu dershaneler geçmişte bir ihtiyaçtan kaynaklandı.
8: Dershanelerin özel okullara dönüşmesi ve bu yönde hizmet vermesidir.
7: Bu ihtiyacı devlet, hükümet başka formüllerle, yöntemlerle, yaptıkları hazırlıklarla karşılayabiliyorsa insanlar neden başka yollara gidecek? Neden dershanelere para verecek?
8: Dönüşüm projesi dersek daha iyi olur.
9: Yani niye böyle bazı arkadaşlar bu dershanelerin, evlerin, yurtların, pansiyonların kapanması, daha sonra aynı zamanda bunlar

0: başka şeylerin de kapanması mevzuunda birer sinyaldir filan. Bu mevzuda neden biraz sertçe tepki verdiler? Ayar kaçmış olabilir. Bilemem yani. Ayar kaçmış olabilir. Ve geleceğimiz adına önem arz ediyorsa, İkbal yıldızımızın parlaması adına bir şey ifade ediyorsa, bence o mevzuda da dik durmak lazım, kararlı durmak lazım. Asıl mesele oydu. Ama dik dururken tabii bazen farkına varmadan insanlar dikleşmiş olabilirler. Yoksa kimsenin kendi devletiyle, başındaki iktidarıyla savaşma gibi bir niyeti yoktur.
1: Sen iktidar dediğin şey nedir? Ben 20 yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağım planlamış insanım.
2: Kılıfını hazırlamıştı Haindar o operasyonun. İsmini daha ilk anladı. Elini ovuştura ovuştura o haberi veren spiker gibi daha ilk andan olana bitene yolsuzluk demeye başladılar.
3: Peki, operasyon biliyorsunuz savcılığın talimatıyla başladı. Savcılığın talimatından sonra rutin işlem yapıldı, polise devredildi. Peki kim vardı başında? Zekeriya Özverdi.
4: Malum medya sabah saatlerinden itibaren kendilerine servis edilen, gizli kalması beklenen, gizlilik kaydı olan bu fotoğraf ve görüntüleri yayınlamaya başlıyor. Muhalefet partileri daha meselenin ne olduğu anlaşılmadan hükümete yönelik saldırılara başlıyorlar.
5: Eğer bir yolsuzluk iddian varsa buraya getir. Yolsuzlukla en son itham edeceğin adam karşındadır. Buyurun Bodrum Meydan.
6: Yolsuzluk adı altında AK Parti hükümetine yargı sal bir darbe girişiminde bulunuldu. O dönemin Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Celal Kara ve Zekeriya Öz'ün koordinasyonunda 4 ayrı dosya yolsuzluk kılıflı bir operasyona dönüştürüldü.
7: Tamamen bir kumpas. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ekonomik değerlerine, bütün önemli iş adamlarına, önemli yatırımları olan iş adamlarına ve devletin namusu sayılacak noktalara kadar bir operasyon hazırlığı ve hükümeti devirebilme, hükümeti düşürebilme operasyonu hazırlığıydı.
8: Ve bunların hiçbir zaman bir yolsuzluk umurlarında bile olmamıştır.
6: Yani iş adamları vardı, bakan çocukları vardı ve ardından 25 Aralık sürecini yaşadık. Türkiye'nin en önemli iş adamları ve Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ı dahil ederek Türkiye'de yargı yoluyla bir darbe girişiminde bulunuldu. Daha önce bir böyle bir operasyon görmedik.
2: Kamuoyu yani millet daha olan biteni anlayamamıştı. Ama onların akılları, zihinleri çok netti. Fethullahçı örgütün üyeleri operasyonun daha ilk dakikalarında yolsuzluk vurgusu yapmaya başladı. Twitter kullanışlı bir alandı. FETÖ gezi kalkışmasında bunu prova etmişti. Twitter'da ve her yerde İngilizce adıyla Fox'ta, Türkçe ismiyle Tilki adlı ismiyle müsemma o kanalda yolsuzluk kelimesi eş zamanlı dolaşıma girdi. Bir el düğmeye basmıştı. FETÖ'cülerden ilk mesaj yine o dakikalarda saat 9'u görmeden geldi. Hasan Cücük işte bu mesajı attı. Birkaç saniye sonra devreye Fuat Barankod adlı FETÖ'cü Twitter haini girdi. Yolsuzluk kelimesi onun mesajında da vardı. Saniyeler sonra da Arzu Yıldız, yine saniyeler sonra Ergun Babahan ve Tuncay Opçi'nin mesajı düştü. Bir gariplik vardı. Fikirleri ve vicdanları hür olsaydı aynı cümleleri yazmazlardı, yazamazlardı. Aslında bir gariplik yoktu. Çünkü o mesajlar aynı havuzdan çıkıyordu. İhanet havuzundan. FETÖ'nün zehirli havuzundan. Dakikalar ilerliyordu hızla. Ve artık olup bitenlere sadece bir yargı süreci ya da polis operasyonu demek imkansızlaşıyordu. Çünkü operasyon başlar başlamaz yürürlüğe onlarca ses kaydı da konulmuştu.
8: FETÖ iddianamelerinde görüyoruz. Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı'nın ikinci başkanı, MİT Müsteşarı, Başbakan, yani Tayyip Erdoğan başbakanken hep dinle.

0: Dinlenmiş, telefonları dinlenmiş. Kimin bir yargı kararıyla dinlenmemiş, bir milli istihbarat dinlememiş. Kim? Fethullah Gülen örgüt abilerinin talimatıyla.
1: Yani yıllar boyunca hukuka aykırı bir şekilde tamamen kumpasla, düzmece dosyalarla bir sürü masum insanı dinlemişler. Bir sürü masum insanın görüntüsünü, özelliğini çekmişler. Ve bunları kullanmaya kalkmışlardı. Bu işi şantaj yoluyla, siyaseten olsun, bürokratik olarak olsun, iş adamlarına olsun, bunları şantaj olarak kullanmaya kalkan düzmece dinleme raporlarıyla, kes yapıştır montaj yöntemleriyle yapılan işlerle insanlara şantaj yapmaya çalışıyorlardı.
2: Eş zamanlı bir yıkım planlanmıştı. Ama FETÖ'cüler çok geçmeden kendilerini açık edeceklerdi. Bugün Amerika'da lüks içinde yaşayan Emre Uslu, o günkü Taraf gazetesine bu yazıyı yazdığında tarih 17 Aralık'ın hemen ertesini gösteriyordu. Bugünün vatansızı o gün o yazıda herkes şaşırdı ama ben şaşırmadım. Çünkü bunu biliyordum diyecek kadar kendinden emindi.
3: Öncelikle iddia ediliyor ifadelerini bir kenara koy. İddia ediyoruz de. Çünkü bu iddiaların hepsinin altında patronlarınız var. Ve bu iddiaların hepsinin altında dışa bağlı olduğunuz yer var. Bu dışa bağlı olduğunuz yer size nasıl komut ediyorsa ona göre hareket ediyorsunuz.
2: Dakikalar hızla ilerliyordu. İşin içine siyaset de girdi. En başta da CHP. O günün kurmaylarından Umut Oran'ın mesajları göründü. Ve Haluk Koç, sonra Sezgin Tanrıkulu, bir de olmazsa olmaz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Zekeriya Öz uzun yıllar devlet hizmeti görmüş, devlete hizmet vermiş bir isim. Yalan söylemesine gerek yok. Eğer beni başbakan tehdit etti, iki kişiyi gönderdi diyorsam büyük bir olasılıkla doğrudur. Sayın Başbakan bizi tatmin eden bir açıklama yapmadığı sürece Öz'ün açıklamalarına itibar edeceğiz. Çünkü gönderdiğini söylediği kişilerden bir isim, Türkiye'de ombudsman olarak kabul edilen bir isim, o makamda oturuyor ve bu konuda gazetecilerin sorularına ısrarla yanıt vermiyor. Bu gerçeği de herkesin bilmesi gerekiyor. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu ne diyor? Bu anayasaya aykırı bir uygulamadır diyor. Ben söylemiyorum. Yani yargının kalbi söylüyor bunu, beyni söylüyor bunu. Bize müdahale ediliyor deniyor.
3: Bu ülkenin milli menfaatlerinin aleyhine faaliyet gösteren odaklar, Türkiye'de siyasetin yargıya müdahale ettiği algısını yaymaya çalışıyorlar. Burası çok anlamlı. Bizim Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda yaptığımız değişikliği buralarda siyasetin yargıya operasyonu olarak lanse ediyorlar. Burada şunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesi siyasetin yargıya değil, devletin yargı içinde oluşmuş bir takım odaklara karşı bir tedbir düzenlemesidir.
4: Ve sadece savcının emrini yerine getiren polisler var. Hukuka göre, adli kolluk yönetmeliğine göre savcı polisleri alır, kendi verdiği talimatlar çerçevesinde polislerin görev yapmasını sağlar. Polisler de giderler, savcının talimatlarını yerine getirirler. Yolsuzlukları duyumlar üzerine, ihbar üzerine neyse araştıran savcılar var. Devletin savcıları, adı üstünde Cumhuriyet savcıları. Bu savcılar da çete oldu.
3: Çok yoğun bir karalama kampanyası, çok yoğun bir dezenformasyon, tam bir algı operasyonu. Hem içeriden hem dışarıdan çok ağır bir linç hareketi hükümetimize yöneliyor. Her şey hazırlanmış. Görev dağılımı yapılmış. Kimin nerede duracağı, ne yapacağı, hangi vazifeyi yerine getireceği

0: tek belirlenmiş. Sosyal medyada operasyon başlatılmış. Yazılı, görsel medyada görev dağılımları yapılmış. Talimatlar verilmiş, kalemler verilen emirleri kağıda dökmeye başlamış.
1: Bir operasyondu. Ama sadece bir yargı ya da sadece bir emniyet operasyonu değildi. Apaçık bir hükümeti devirme operasyonuydu yaşanan. Saatler hızla ilerliyordu. Gün öğleye varmadan tarafını belli edenler çıktı meydana bu defa. Mesela Hakan Şükür çıktı. Bugün kanser hastası babası elektronik kelepçeyle ev hapsinde o hainin. Ama kendisi Amerika'da lüks içinde. Tarafını işte daha o gün belli etti. Bayrağını, milletini, vatanını, hatta babasını o gün sattı. Bir daha hiç silinmeyecek hain damgasını alnının orta yerine işte o gün yedi. Ve Türkiye'nin lideri, hedefteki adam, Erdoğan. Erdoğan Ankara'daydı o sabah. Herkes onun iki dudağının arasından dökülecek kelimeleri merakla bekliyordu. Erdoğan kuşkusuz haberi almıştı. Ama bir programı vardı. Konya'ya gidecekti. Konya'da Mevlana buluşmasına katılacaktı. Vazgeçmedi. Yola kurmaylarıyla yaptığı ayaküstü değerlendirmenin hemen ardından çıktı. Kameralar lideri o gün sadece uzaktan işte böyle görüntüleyebildi. Recep Tayyip Erdoğan konuşmadı. Söyleyecek sözü vardı ama o sözleri Mevlana'nın kentine sakladı.
2: Hazır mıyız Konya?
1: Ve saat 15. Liderin kürsüye ulaştığı o anlarda hala kimse olan bitenin adını koyamıyor. Millet hariç. Anadolu sezmişti ne olduğunu, neden olduğunu. Anadolu anlamıştı oyunu. Feraset anlayış demek, sezgi demek. O gün Konya'da meydanı dolduran yüz binlerin feraseti vardı. Erdoğan kürsü yolunda görünür görünmez kulakları sağır edercesine yükselen alkış tufanı işte o ferasetin gözle görülür hali oldu.
0: Kardeşlerim, istedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler. Buradan, Konya'dan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Mühür milletin elindedir.
3: O gün törenlere katıldık bir yandan, bir yandan da olup bitenleri takip ettik ne oluyor diye. Daha sonra gördük ki burada çok büyük bir komployla Türkiye karşı karşıya. Yani çok net işin başında hadise görülüyor. Yani mesele rüşvet ve yolsuzluk meselesi değil. Mesele bakanların ve iktidarda olan kişilerin yakınları üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize esasında Türkiye'ye karşı kurulmuş bir komplo meselesi. Çok netti bu.
4: Üç farklı dosyadan söz ediyordu o lider aralıkta. Bunun iç içe geçtiği, işte Halk Bankası'nın merkezine oturduğu bir dava ve hükümetin dört bakanlığının ve çocukların olduğu bir dava.
3: Yıllardır iktidarda olan AK Parti'ye karşı bir şey bulamayanlar çocukları üzerinden acaba bir şey üretebilir miyiz diye oradan başlayarak bir adım atmaya çalışıyorlar.
4: Bu aslında sadece bir yolsuzluk davası değildi. Bu bir hükümete yönelik, hükümeti düşürmek, yıpratma yönelik bir davaydı.
1: Ve gece. 17 Aralık 2013'ün gecesi. Saat 23.55. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önü ana baba günü. Operasyonda gözaltına alınan isimler emniyet binasında sorguda. Habercilerse

0: Afganistan nöbetleri. Haberci dedik ama hepsi değil. Türkiye o gece gerçek işi haber vermek olmayanları da gördü. İşte onlardan biri. Cep telefonundan FETÖ'nün gizli yazışma programı Baylok çıkan haber müdürü Ercan Gün.
1: Bana bu iddia edilen rakamın büyüklüğünü benimle paylaşabilir misin? Yani o raporlarda geçen TL, Euro olabilir, dolar cinsinden ne kadar büyük bir paradan bahsediliyor? İddia ne yönde?
2: Fatih, inanılmaz bir rakamdan şimdi bahsedeceğim. Çünkü bu olayın tarihi bir operasyon olma gerekçesi, evet, rüşvet, yolsuzluk, bakanların ismi geçiyor. Fakat buradan daha önemlisi miktar. Bu miktar tam 100 milyar euro. Yani belki tarihte görülmemiş bir rakam bu. 100 milyar eurodan bahsediyorum.
3: Arama görüntülerine baktığınızda o gün televizyonlara yansıyan o görüntülerde siz çok net görüyorsunuz. O görüntüleri verenlerin bir örgütlü çalışma yaptıkları çok açık bir şekilde gözüküyor. İktidardasınız siz, İçişleri Bakanı siz de. İçişleri Bakanı'na karşı operasyon yapılıyor. Başbakan sizsiniz, Başbakan'la karşı ve bütün bakanlara, hükümete karşı bir operasyon yapılıyor. Öyle bir örgütlü yapı ki bütün bu operasyonunu iktidarda olan hükümet üyelerine karşı da gizleyebiliyor, saklayabiliyor ve ona göre bir şey yapıyor. Yol çiziyor ve o yoldan yürüyor.
4: Bu ihanet operasyonunda maşa olarak kullanılan örgüt tüm taraftarlarını harekete geçirmiş, hükümete karşı bir kampanyanın fitilini ateşlemiş. Bir anda itibarsızlaştırma girişimleri başlamış. İftira, itham, yalan, tehdit, korkutma, sindirme, şantaj. Her ne varsa devreye alınmış. Yolsuzluk kisvesi altında, yolsuzluk süsü verilerek bir anda Türkiye'de büyük bir belirsizlik, büyük bir kaos ortamı oluşturmak için ne gerekiyorsa, hangi araca ihtiyaç varsa hepsi harekete geçirilmiş.
0: Gece yarısı geldiğinde, yani 17 Aralık 18 Aralık'a döndüğünde kameralar yine orada, yani yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bu kez tarihe geçen işte bu görüntüyü kayda aldı. Operasyonu yapan, emri veren Zekeriya Öz o gece işte böyle ortaya çıktı. Bizzat sorguya dahil.
4: Bu işin nasıl yürüdüğü, nasıl organize edildiği, nasıl yürütüldüğü çok açık, net ortada. Sabah operasyon yapılıyor, 12 saat sonra infaz tamamlanıyor.
0: Zekeriya Öz'ün o gece emniyete B kapısından girmesi gerekiyordu. Çünkü gözaltına alınan iş adamları o kapının ardındaydı. Ama hainin bir planı vardı. Ben buradayım demek istiyordu. Makam aracını B kapısından 50 metre kadar geride durdurdu. Arabadan A kapısında indi. Ve kendisini bekleyen gazeteci ordusuna bu pozu verdi. Flaşlar, ışıklar. Şöyle bir düzeltti üzerini Öz ve yürüdü. Yüzü işte o an flaşların ve kameraların ışıklarıyla aydınlandı. Gülümsüyordu. O gece kayda yakalanan en ince detaylardan biriydi bu. O vatan haini o gece emniyetin önünde yavaş adımlarla arz-ı endam etti.
3: Zekeriya Öz denen FETÖ'cü terörist emniyeti ziyaret etti. Göbeğini kaşıyan bir fotoğraf verdi. Yani emniyet müdürü değişse ne olur, değişmese ne olur? Buraların emniyetinde patron biziz, her şeyin yargında patronu biziz gibi bir hava vererek bu operasyonu bize talimat verenlerin talimatı doğrultusunda adeta sonuçlandıracağız anlamında bir meydan okuma yaptı. Çok net.
5: Benim tek endişem şu. Yolsuzluk soruşturmalarını başlatan savcıların başına inşallah bir şey gelmez. Görevlerinden alınmazlar.
0: Aynı

0: Zekeriya Öz'ün tehdit ettiği iş adamlarının parasıyla 7 yıldızlı otellere tatile gittiği çok geçmeden ortaya çıkacak. Hatta o lüks tatillerin faturalarını o iş adamlarına ödettiği kısa süre sonra anlaşılacaktı. Ve yine çok değil, sadece birkaç yıl sonra aynı Zekeriya Öz işte bu halde. Sanki bir fareymiş gibi kasketinin ardına gizlediği suratıyla doğup büyüdüğü ama hiçbir zaman kendine ait hissetmediği ülkesinden kaçarken görüntülenecekti.
1: Şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme, izleme, bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa, haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa, buradaki mühendislik yolsuzlukla değil, siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur.
2: Yapılan bu soruşturma adı altındaki dinlemeler, izlemeler, kayıtlar ve benzeri faaliyetler sanki ışık sızmamacasına gizlenmiş, saklanmış, üstü örtülmüş, en son kurgulanmış, birleştirilmiş, bir araya getirilmiş ve bu ülkenin en önemli kurumlarına sızan, yargıya ve emniyete sızan örgüt mensuplarınca faaliyete dönüştürülmüş bir terör faaliyetidir aslında. Bir saldırı hareketidir ve bu da hükümeti devirmeye yöneliktir.
3: Çünkü onlar zamanında hazırlanmış. Daha öncesinden, 2 yıl öncesinden, 3 yıl öncesinden bazılarının çocukları, bazılarının bazı hususlarda dosyalar açılmış, deliller uydurulmuş, dosyalar hazırlanmış. Nihai hedef basamağın, merdivenin basamağının sonunda Recep Tayyip Erdoğan.
4: Yani neden 14 ay bekletildi? Hani seçimlere 3 ay kala bu operasyon yapılıyor gibi. Bazı endişe ve en önemlisi de şu. Bu bütün bunlar hükümete karşı bir sivil kalkışma ya da sivil darbe girişimi midir?
5: Şimdi hükümete karşı niye olsun? Ben merak ediyorum. Hükümete karşı bir şey yok ki. Yolsuzluk yapanlara karşı bir şeyler yapılıyor.
0: O güne ve o geceye dair çok ayrıntı var anlatılması gereken. Ama şimdilik 3 nokta koyalım buraya. Devam edecek öykü. Ama önce bütün olup bitenleri daha iyi anlamak ve her zaman en doğruyu söyleyen takvim yapraklarındaki sırları aralamak için bir yolculuk var. Yolculuğumuz 2010 yılına.
2: Komplo teorilerine ben inanırım aslında. Ama yok ya bu kadar da olmaz diye bir sürece girmiştim aslında.
6: Doğrudan sende komplo teorisi, komplocusun şeklinde bir yaklaşımla karşılaşırdık. Ve daha anlatamadan sözde o şey çökerdi anlatacaklarımız.
7: 3-4 tane işte aşağıda olan polis gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Yani böylesi devasa bir operasyonu ve hükümete, devlete karşı komployu, yani Nevzuhur 3 tane yeni göreve başlamış polis yürütecek. Yani buna kargalar güler.
6: Dış görünümü Türk ama özünde Amerikalı olan veya gerçekten Türk olup beyni, ruhu Amerikalı olan çok insanımız var.
2: Süregelen komplo teorilerinin gerçek olduğunu, ya bunların birer komplo teorisi değil, gerçek olduğuna dair kesin kanaate sahibim geldiğimiz noktada.
0: Yolsuzluk. 40 tilki dolaşıyor. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. İşte şimdi öyle bir hikaye başlıyor. Dikkat! İç içe girmiş gerçeklerle örülü bu hikaye. Hepsi takvimde yazılı. Hepsi belgeli. Bir 40 tilki öyküsü bu. 40'ının da kuyruğu değmiyor birbirine. Hikayede Brezilya'da var, İran'da, Türkiye'de. Sonradan eklenecek öyküye ama Rusya'da var içinde. Suriye'de, Mısır ve Amerika ve İsrail. Bir de namı diğer FETÖ.

0: projesiydi. Avrupa Birliği'nin alternatifiydi. Ama bir kıta birliği değildi. Bu harita her şeyi anlatmaya yetiyor aslında. BRICS'in bir ucu Amerika kıtasındaydı. Bir ucu Asya'nın en uzağında Çin'deydi. Bir ucu Hint'te, bir ucu Rusya'da, bir ucu da kara kıtanın altında Güney Afrika'da. Kuruldu kurulalı dünyayı rahatsız ediyordu BRICS. Çünkü gezegenin en kalabalık ülkeleriydi onlar. Tüketendiler. Ama sadece tüketen değil, üreten de onlardı. Doğalgaz onlardaydı, petrol onlarda. Dahası nükleer silahlar onlardaydı. Ve eğer bir araya gelir, birlik olurlarsa yöneten de olabilirlerdi. Ve eğer birlik olurlarsa haritalar sil baştan değişebilirdi. Şimdilik bu kadar ekonomi terimi yeterli. O yıla gidelim. Önce Türkiye'ye. 2010 zor bir duraktı Türkiye için. 2009'un atçılarının sürdüğü yıl olarak tarihe geçti.
1: One minute. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz.
2: Türkiye'yi güçlendiren liderleri sevmiyorlar. Yerli ve milli duruşu olanları sevmiyorlar. İsrail'e One Minute diyen birini istemiyorlar.
3: Aslında Mavi Marmara, belki One Minute'dan beri gelişen bütün hadiseler farklı görünse de birbiriyle bağımsız değil bunlar.
0: 2009 Ocağı'ndaki Davos krizi hala hatıralarda ve hala köşe yazılarındaki sıcak yerini koruyor. Ama 2009 sadece Davos demek değil. O yıl sonradan tümü birer FETÖ kumpası olarak adlandırılacak Ergenekon dalgalarının büyüdüğü, zirveye tırmandığı yılda olmuştu. 2010, 2009'un kaldığı yerden başladı. Henüz Ocak ayıydı. İlk haber Diyarbakır'dan geldi.
4: Sayın Başbakan,
0: 2005'ten beri kararlılıkla yürüyen, hatta liderin gerekirse baldıran zehri içerim diyerek iradesini gösterdiği çözüm sürecini hedef alan yeni bir kumpas kuruldu. Eğer bir yerde kumpas varsa ardından FETÖ'nün çıkması şaşırtıcı olmazdı. FETÖ'cü savcıların başrolünü oynadığı KCK operasyonları sürecin sonuna gelindiğinin net bir işareti oldu. Oyun büyüktü ve FETÖ'yü kendine o oyunun piyonu olsun diye seçenler sinsi saldırılarına başlamıştı. Hedef belliydi. Öyle ya da böyle AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan devrilecekti. Yıl yine 2010, yine Ocak. Diyarbakır merkezli KCK operasyonlarıyla aynı günler. Bu kare haberci deyimiyle yine bomba gibi düştü ajanslara. Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani liderin 2009 başındaki One Minute çıkışından sonra gerilimin zirve yaptığı Türkiye ile İsrail arasında bu kez de koltuk krizi patladı. Türkiye'nin büyükelçisi, İsrail büyükelçisinin karşısında alçak bir koltuğa oturtulunca medya dedikoduları aldı yürüdü. ...2010'un nasıl bir yıl olacağı başından belli. Tarihe tek el eylemleri diye geçecek ilk kalkışma provası yine o ay, yani o Ocak'ta başladı. Ocak zordu. Ama Şubat

0: daha da büyük zorluklarla geldi. Dönemin en kullanışlı argümanı Taraf gazetesiydi. Gazetenin bugün FETÖ üyeliğinden cezaevinde bulunan tutuklu muhabiri Mehmet Baransu'nun bavulları işte o ay ortaya çıktı. Baransu'nun bavulu Pensilvanya'nın savcılarına delil oldu. Operasyona Balyoz adı verildi.
1: Bu işleri göğüsledi.
0: 22 Şubat 2010 günü eski kuvvet komutanları dahil üst rütbeli çok sayıda subay kelepçelendi, gözaltına alındı. Faili malumdu Ergenekon dalgalarının. O dalgalar gözaltı süreçleri Mart'ta da sürdü, Nisan'da da.
2: Ergenekon ve Balyoz'la alakalı olarak onların sulandırılması, çerçevenin genişletilmesi, kendilerine adeta rakip görmüş oldukları başka hiç kimse hayat takı tanımamaları bu anlamda onun da bu oyunun bir parçası olduğunu gösteriyor.
0: Albay Dursun Çiçek'in isminin sanık listesinde ilk sırada yer aldığı Fethullah Gülen'i bitirme planı başlıklı ıslak imza davası yine Nisan 2010 tarihliydi. Ama Türkiye tüm bu şok dalgalarının üzerine asıl şoku Mayıs ayında yaşayacaktı.
3: Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım.
0: O kaseti onlar servis etti. O odada onlar vardı. O kurgu onların kurgusuydu. Deniz Baykal'ı CHP'den atan FETÖ'nün ta kendisiydi.
4: Siyasi partilere tam olarak nüfuz edemediklerini görünce o dönemin belli figürlerini belli iftiralar atarak, belli kasetlerle, görüntülerle saf dışı bırakarak onların yerine kendilerine daha yakın gördükleri, daha kolay yönlendirebileceklerini düşündükleri insanları monte etme üzerine kurgulanmış bir kaset, bir süreç bu.
5: Kılıçdaroğlu bu kasetle niye geldiğini ve görevinin ne olduğunu çok iyi biliyor.
0: Yıl 2010, 7 Mayıs. Türkiye'de 4 ay sonra sandık kurulacak, referandum yapılacaktı. Ve referandumla anayasadaki yargı sistemi sil baştan değişecekti. Kılıçlar çekildi. İşte Türkiye gündemini sarsacak o haber o günün ilk saatinde geldi. Hiçbir ahlak, tek bir zerre dahi olsa izan ve minicik de olsa vicdan tanımayan o çirkin görüntü bir internet sitesinde yayınlandı. CHP lideri Deniz Baykal'a ait olduğu öne sürülen ve gizlice kaydedilmiş bir videoydu bu. Tam da referandumun arifesinde rezaletin rezaletlerin en büyüğüydü. Ama dahası vardı. Bu bir komploydu. Deniz Baykal'ı hedef alan ahlaksızlık 8 Mayıs gününün gazetelerinden işte böyle duyuruldu.

0: katili kan çeker. Ademoğlunun binlerce yıllık hafızası söylüyor bunu. Katili kan çeker. Bir kural. FETÖ'cülerin iki gazetesi Zaman ve Bugün, skandalın patladığı günün hemen ertesinde yaşananları tek bir satır, tek bir fotoğraf karesiyle dahi görmediler. Gazete niçindir? Bir olayı iyi ya da kötü, manşetinde veya sayfalarında yazmayan gazeteye gazete denilebilir mi? Katilden kasıt bu işte. İtibar cinayetini işleyen onlardı. Kaset kumpasının arkasındaydılar ve en arkadaki derin gücün bir piyonu olarak büyük senaryoda kendilerine yazılan rolü eksiksiz oynadılar. Biz bu oyunda yokuz mesajı gönderdiler. Hele hele Fethullah hiç yok pozu verdiler.
1: O günün ana muhalefetiyle amacına ulaşamayanlar, bir şekilde hedefine ulaşamayanlar, o günkü ana muhalefet anlayışıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edemeyip işte bu ülkeye bir şekilde diz çöktüremeyenler acaba ana muhalefet liderini değiştirmekle ya da anlayışını değiştirmekle amaçlarına ulaşabilirler miydi?
2: Kaset cemaatin tasfiye için kullandığı bir şeydir.
0: Ve bir gün sonrası, 9 Mayıs 2010. O gazeteler o sabah işte bu manşetlerle raflardaki yerini aldı. CHP'nin kurmayları rezaleti örtmek için bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve suçu hem iktidar partisine hem de o gün Baykal'ın büyük rakibi gibi görünen Mustafa Sarıgül'e atmayı tercih etmişlerdi. Çünkü işin kolayı buydu. Apar topar bir suikast senaryosu çizip kaset skandalının ardında Sarıgül'ün olduğunu söylemişlerdi. Ve bu belli ki alelacele bulunmuş ucuz bir formüldü. Ve belli ki kimse buna inanmayacak, ikna olmayacaktı. Deniz Baykal'la ve içine düşürüldüğü ahlaksızlıkla dalga geçenler bile oldu. Bir kararlılık işaretiydi o satırlar, o çizimler. Deniz Baykal artık o koltukta oturmayacak, oturamayacaktı. Ve üçüncü konu. 10 Mayıs 2010. Sonu belli olan senaryonun ara satırları okunuyordu artık. O çirkinliği kurgulayanların dışında kimse ne olacağını tam olarak kestiremiyordu. Bir düğmeye basılmıştı ama bir sonraki hamle ne olacak? İşte o henüz belli değildi. Deniz Baykal o sabah Türk siyasi tarihine damga vuracak tarihi açıklamasını yapmak üzere her zamanki takım elbisesi ve her zamanki tıraşıyla CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti. Gülümsüyor. Ama vücut dili geldi.
3: Tamam.
0: Söze günlerdir beklenen değerlendirmemi ve kararımı açıklıyorum diyerek başladı.
3: Bu bir kaset olayı değildir. Bir komplodur. Ar, haya ve utanç bunu yapanlar için anlamını kaybeder. İnsanların şerefleri onların umurlarında değildir. Bu tablo karşısında bana da bir görev düştüğünün farkındayım. Bu kara kampanyaya teslim olmayacağım. Bu hukuksuz ve ahlaksız komplo nedeniyle kimsenin beni sorgulamasına izin vermeyeceğim. Eğer bunun bir bedeli varsa ve bu bedel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından ayrılmaksa o bedeli de ödemeye hazırım. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum.
0: Beklenen olmuştu. Deniz Baykal'ın bileti kesilmişti ve artık CHP'nin genel başkanı değil. Yani operasyon tamam.

0: plan tıkır tıkır işliyor ve sabırla hedefe ulaşıyordu. Herkes şoktaydı. Ama şok sadece Baykal'ın istifa kararı ve iktidar partisini delilsiz ispatsız suçlamasından dolayı değildi. Milleti kuşkulandıran, huylandıran asıl ayrıntı, Deniz Baykal'ın konuşmasında satır aralarına gizlediği okyanus ötesi vurgusuydu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim.

0: nedeni o gün tam olarak anlaşılamadı. Baykal FETÖ'nün Pensilvanya'daki elebaşını korudu mu, yoksa aklamak zorunda mı kaldı?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim.

0: 11 Mayıs 2010 önemli bir gün. Çünkü o gün FETÖ'nün sadece CHP'yi sil baştan dizayn ettiği gün olarak geçmedi. 1960'lardan itibaren adım adım, sinsi sinsi, içten içe ve tilki kadar kurnazca devleti ele geçirmek için çalışan Fethullahçı teröristler resmi evraklara göre yine o gün ikinci bir düğmeye daha bastılar. İşte belgesi.
1: ...2010 yıldır aslında en önemli tarih. Türkiye, İran ve Brezilya, İran'ın o nükleer işte tesislerinin denetimi açılması noktasında biz kontrol edelim, biz o kontrolü sağlayalım diye bir anlaşma yaptılar. Ve bakın bu Selam Tevhid Kupas davasının başlama tarihine Türkiye, İran, Brezilya arasında anlaşma yapıldıktan bir hafta önce FETÖ'cüler Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı, MİT Müsteşarını ve bürokratları dinleme kararı almışlardı.
0: Tarih 11 Mayıs 2010. Baykal'ın istifa ettiği gün. Başta Recep Tayyip Erdoğan, sonra Başbakanlık, Başbakanlık danışmanları, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı, bazı büyükelçiler, hatta kritik görevlerdeki bürokratlar dahil tam 41 kurum ve kişi hakkında yasa dışı dinleme ve fiziki takip işte o gün başladı. Takvimlerin yaprakları doğru okunduğunda her şey çok ama çok net aslında. CHP lideri Baykal'a kurulan kaset komplosuyla 17 Aralık operasyonuna zemin hazırlayacak yasa dışı dinleme kumpası nasıl olduysa aynı güne denk gelmişti. Tesadüf mü? Elbette değil.
1: Cumhurbaşkanımızın, bakanların, MİT müsteşarının ya da o kurum temsilcilerinin dinlenme tarihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte genel başkan olduğu, kasetle genel başkan olduğu döneme denk geliyor. Yani 2010 yılının Mayıs ayı da Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. Recep Tayyip Erdoğan ve bürokratlar o tarihte dinlenmeye başlanıyor. Yani birbirinden bağımsız değil.
0: CHP'de Deniz Baykal'dan boşalan genel başkanlık koltuğuna eski SSK genel müdürü ve CHP'nin İstanbul milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu oturacaktı.
2: Ben niye iki tane genel başkan yardımcısını koltuğundan ettim? Sizin için. Sizin için ettim.
3: Olayları doğru analiz etmek, bütün unsurlarıyla doğru bakmak lazım. 17 Aralık'ı da yorumlarken Deniz Baykal, İlker Başbuğ ve Tayyip Erdoğan diye bir yol haritası olduğunu, bu haritaya fizikle uyulduğunu, disiplinle uyulduğunu anlamak lazım.
4: Ve kendisi Rahşan affıyla şu anda siyaset yapıyor. Kendisi bir kaset genel başkandır, kaset. Eğer o kaset olmasa bugün o partinin başında o olmayacaktı. Eski genel başkanı olacaktı.
0: Tarih yazdı o günleri. Takvim yapraklarında hepsi var. Büyük bir oyun. Oynandı. Bir zamanların Sosyal Demokrat CHP'si o gün sil baştan değişti. Ve değişimi FETÖ ile FETÖ'nün ardındaki sinsi akıl hukuk tanımadan, ahlak bilmeden hayata geçirdi.
5: Devşirme adamlar gelmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. FETÖ'den adamlar gelmeye başladı. Şu andaki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler içinde.
6: Karanlık dönemlerden Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Bunun için de güç birliği yapmak zorundayız.

0: Küçük ayrıntılarda bölünmeyelim arkadaşlar. Küçük ayrıntılarda tartışmayalım. Karanlığa giden bir yönetim. Türkiye'yi karanlığa götürmek isteyen bir yönetim var.
1: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiliyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor?
2: Maalesef benim partim isim oldu.
3: Benim partim derken?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum.
2: Halk Partisi'nden
3: bahsediyorum. FETÖ'ye teslim oldu diyorsun.
4: Abi can.
5: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
6: Peki ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekten de altın tepside mi sorumlu olacak? Yani gerçekten de komplo muydu bütün bunlar? Elbette onca belgeye ve takvim yapraklarında yer alan onca taze bilgiye rağmen akıllarda sorular olabilir. Ve elbette o kadar da değildir herhalde diyenler çıkabilir. Ama bu belge tüm o endişeli sorulara yanıt verecek türden. İyi bakın. Bu 2008 tarihli bir rapor. Burası önemli. Yıl 2008. Yani Baykal'a kurulan ahlaksız kaset komplosundan 2 yıl önce. Raporun Türkçe adı Laik ve Üniter Gelecek için Parçalanmış Türkiye'ye Bir Bakış. Raporu hazırlayan Orta Asya ve Kafkasya Enstitüsü İpek Yolu Araştırma Programı. Amerika ve İsveç ortaklı bir kuruluş. Raporun kapak sayfasında iki de isim yazılı. Svante Cornell ve Halil Magnus Karaveli. Belge çarpıcı. Şimdi o rapora, raporun satır aralarına daha yakından bakalım. 3 senaryo yazılmış rapora. Parçalanmış Türkiye adı altında 3 senaryo var. Senaryolardan ilkinde AK Parti'nin adı geçiyor. AK Parti iktidarının devamı halinde Türkiye'nin daha muhafazakar bir hal alacağı anlatılıyor. Ve muhafazakar Türkiye'ye karşı alınacak tedbirler sıralanıyor. Buraya kadar her şey normal görünebilir. Yani birileri muhafazakar Türkiye'ye karşı tedbir alma arayışına girebilir. Tıpkı daha önce de olduğu gibi. Buraya kadarı kabul edilebilir. Ama bundan sonrası pek normal değil. İşte ikinci senaryo. Senaryonun Türkçesini tam olarak okuyalım. Ama okurken yılın henüz 2008 olduğunu, yani kaset komplosunun henüz hayata geçirilmediğini de aklımızdan çıkarmayalım. Senaryo 2 aynen şöyle. En sonunda Deniz Baykal CHP'nin liderliğinden istifa etmeye ikna edildiğinde yerine AK Parti erkanı içerisindeki artmış yolsuzluğun ortaya çıkarılmasına katkıda bulunarak kamuoyunun dikkatini çekmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiştir. CHP yeniden modern ve Avrupa tarzı sosyal demokrat bir partiye dönüşmüştür. İlginç değil mi? Yıl 2008. Yani henüz ortada bir kaset yok. Deniz Baykal hala CHP genel başkanı. Hatta genel başkanlığını tartışan bile yok. Ama nasıl oluyorsa Amerika merkezli bir düşünce kuruluşu Parçalanmış Türkiye'ye Bakış adı altında bir rapor yazıyor. Bir senaryo karanlığı. Ve ne nasıl oluyorsa o düşünce kuruluşu o günden tam 2 yıl sonra olacakları açıkça görüyor. Peki bütün bu yaşananlar tesadüf olabilir mi? Soru burada belirsin. Biz o çarpıcı belgeye dönelim. 3 senaryo vardı raporda. İlki AK Parti iktidarının devamı halinde Türkiye'nin daha muhafazakar bir hal alacağı ve muhafazakarlaşan Türkiye'ye karşı alınacak tedbirler. İkinci senaryo, Deniz Baykal'ın istifaya zorlanmasından ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinden. Bu da üçüncü senaryo. Senaryoda Türkiye'de darbe olacak. Asker yönetime el koyacak deniliyor. Bir soru sormuştum. Bütün bu yaşananlar tesadüf olabilir mi demiştik. Buyurun cevabı siz verin şimdi. Bir kırk tilki öyküsüydü bu. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyordu. Karmaşık bir öykü. Çok bilinmeyenli. Şimdi yine 2010'dayız. Bir BRICS hikayesi anlatarak başlamıştık öyküye. İşte şimdi 40 tilki öyküsü o noktadan devam edecek. Yine aynı günlerdeyiz. Türkiye'nin Deniz Baykal'a kurulan komployu konuştuğu, milletin vatan haini savcıların başrolünü oynadığı operasyon dalgalarıyla oyalandığı günlerdi. Tarih 2010. Aylardan Mayıs. Yer Brezilya, Rio. O Mayıs'ta dönemin Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kurduğu bir cümle yakın geleceğin sil baştan değişeceğinin işaretiydi. BRICS'in B'sinin Dışişleri Bakanı o gün İran'la Batı arasındaki kronik nükleer krizin çözülmesi için ilk adımı attı. Krizi çözeriz. Hatta bunun için Türkiye ile işbirliği yapabiliriz dedi. Kimse beklemiyordu bunu. Hele Batı hiç beklemiyordu. Ama Türkiye artık resmen bir küresel oyuncu. Ya da daha net ve daha açık bir dille küresel oyunu bozanlar arasında artık büyüyen Türkiye de vardı. Ve bu dünyanın kalanı için başlı başına bir sorun. Türkiye 2002'de başlayan koalisyonsuz yıllar boyu büyümüştü. Büyüdükçe güçlenmişti. Ve işin batı tarafından daha da kötü yanı büyümeye devam ediyor. Özgüveni yükseliyor, yükseldikçe de kadim coğrafyanın, kadim halkının sesi bir zamanlar atalarının hükmettiği topraklarda daha da bir güç çıkıyor.

0: Bir deve kuşu hikayesi var, bilirsiniz. Deve kuşu tehditle karşılaşınca başını kuma sokar. Görünmediğini sanır. Kurtulmak için saklanır. İşte Türkiye 2002'ye kadar başını kuma sokmuştu hep. Kimse bana karışmasın, ben de kimselere karışmayayım demişti. Temel politikasını bu fikrin üstüne kurmuştu. 2002'de başlayan değişim işte tam olarak buydu. Türkiye büyüdükçe, büyüyüp özgüvenini geri kazandıkça artık yüzyıllardır ihmal ettiği Filistin'in derdiyle dertlenmeye başladı. Şam'ın, Halep'in gözyaşına yeniden ortak olmuştu. Bosna'ya kardeş olduğunu hatırlamıştı. Tüm bunlar Batı için eski ama çok eski bir kabustu.
1: Biz bugün Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıdığımızı ilan ettik. Artık bizim nazarımızda Filistin devletinin başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Diğer ülkeleri de Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum.
2: Ben Kudüs'ü başkent olarak tanıyorum ve büyükelçiliğimi de Kudüs'e taşıyorum açıklamasını yapan ABD başkanına sen bunu yapamazsın, bu senin iradenle olacak iştir, iş değildir diyen ve bunun karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplayıp Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'tür diye ilan yapan bir lideri istemiyordu. Onlar istiyorlar ki biz ağzımızı açtığımızda bizim irademizi hemen anlayıp bizim dediğimiz gibi politikasını değiştiren birisi olsun.
0: Müslüman Türkiye'nin özgüveninin geri gelmesi demek onarılmaz yaralar demekti. Kim bilir, eskiden olsa, mesela 100 yıl önce olsa, yani Çanakkale olsa hedef, bir donanma yola çıkardı belki. Ya da daha da eskiden 200, 300, 400 sene önce olsa, mesela Kudüs olsa mesele, bir Haçlı ordusu kuruluverirdi bir anda. Ama devir değişmişti artık. 2000'lerin dünyası öyle pek de sıcak savaşlara hazırlıklı değildi. Yeni dünyada yeni savaşlar er meydanında yapılmıyordu. Batı işte o kirli savaş oyununu oynayacak piyonunu bulmuştu. Dönemin Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kronik İran nükleer krizinin çözümü için Türkiye ile işbirliği yapabiliriz açıklamasından sadece 2 hafta sonra 11 Mayıs 2010'da 17 ve 25 Aralık süreçlerinin ilk tohumunun atılması tesadüf olamazdı. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her şey çok net aslında. İpi sahibinin elindeki o kukla terörist örgüt Mayıs 2010'da yasa dışı dinlemelerin düğmesine basmıştı. Ama o düğmeye basıldığını henüz kimse bilmiyordu. 17 Mayıs 2010 günü Türkiye ve Brezilya Amerika'dan bağımsız olarak İran'daki nükleer krizin çözümü için inisiyatif aldıklarını cümle aleme duyurdu. İmzalar o gün Tahran'da işte bu törenle atıldı. Burada altı çizilmesi gereken cümle imzanın Amerika'dan bağımsız atılmış olması. Kendini dünyanın vasisi sanan Amerika'nın benden bağımsız bunu yapamazsınız demesi pek de uzun sürmedi zaten. 29 Mayıs 2010'da Beyaz Saray o imzayı kabul etmiyoruz dedi.
1: Biz duruşumuzu omurgalı sergilemek durumundayız dedik ve bu adımı attık. Niye yaptırım? Niye acele ediyorsunuz? Eğer İran sözünde durmazsa ondan sonra bu adımı atın.
3: İran'a yaklaşmak, ambargoyu dinlememek haklı olarak. Şimdi biz bakıyoruz 2012'de Türkiye gezi sürecini yaşadı. Brezilya'da aynısını yaşadı. Aralarında 2-3 gün fark var. Gezi kalkışmasını işte FETÖ'cü polisler desteklediler. Yani 10 tane insanımızın, polisler de aralarında var, ölmesine bir bakıma zemin hazırladılar. Brezilya'da da o kalkışma devam etti. Bakıyorsunuz orada Türkiye'de Türkiye'nin en önemli iş adamları gözaltına alınmak istedi. Brezilya'da Brezilya'nın en önemli iş adamları tutuklandı ve bakıyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz gerçekleşti. AK Parti hükümetini devirmek istediler. Brezilya'nın devlet başkanı gitti. Yani bunlar hep yani Amerika'nın tek taraflı ambargo kararını uygulamamak, dikkate almamak.
0: Kartlar açılmıştı. Brezilya ve Türkiye'nin İran krizini çözme çabası kabul edilebilir değildi. Kartlar açılmış, kıvılcım ateşlenmişti. Ertesi gün bu kez İsrailli bir profesör konuştu. Bu işte o profesör. Adı Efraim İmam, bir siyaset bilimci. Ve ilginçtir, Türkiye onun adını FETÖ'cülerin kapatılan Fatih Üniversitesi'nin konferansçıları listesinden biliyor. İnbar, Amerika'nın Türkiye ile Brezilya'nın attığı ortak İran adımını tanımıyoruz açıklamasından sadece 24 saat sonra konuştu. Türkiye batıdan koptu cümlesini ilk kez okudu. Bu aslında bir slogandı. Ve o günlerde böylesine kullanışlı işaret fişeklerine ihtiyaç vardı. Türkiye batıdan koptu. Süreç jet hızıyla gelişiyordu.
2: Şimdi geldiğimiz süreçte baktığımızda, yani buradan baktığımızda ABD'nin ve İsrail'in bu işin içinde, hatta göbeğinde o olmadığını söylemek biraz saflık olur diye düşünüyorum ben.
4: Amerika perde önünde olan bir aktör ve sadece bizim coğrafya değil, dünyanın bütün coğrafyasında terörün baş hamisi. Ama perdeyi hafif aralayın, hemen arkasında bir İsrail görürsünüz.
0: Amerika'nın tehdidinden 10, İmbar'ın açıklamasından 9 gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İran gündemiyle toplandı. Ve o toplantıda sadece Türkiye ve Brezilya'nın

0: Brezilya'nın olumsuz oylarına karşı İran'a yaptırım kararı alındı. Lider Erdoğan, karar çıktıktan hemen sonra kameraların karşısına çıktığında cümleleri yine çok netti. Mesajını doğudan batıya bütün dünyaya verdi.
1: Eğer biz hayır dememiş olsaydık, kendimizi inkar etmiş olurduk. İmzalarımızı inkar etmiş olurduk. Bu onursuz bir davranış olurdu.
0: 2010'daki yolculuğumuz sürüyor. 40 tilki var. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Yeniden Türkiye'deyiz. Ülke Eylül'e, Eylül'ün 12'sine, yani kanlı darbenin 30. yıl dönümünde yapılacak anayasa referandumuna doğru yol alıyor. Eğer o referandumda anayasa değişikliğine evet çıkarsa, darbenin mimarları için yargılama yolu açılacaktır. Ve daha önemlisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı sil baştan değişecektir. Aylardan Haziran'da. 2010 yazı Hatay'dan gelen ve çok eskilerde kaldığı sanılan bir provokasyonla başladı. 3 Haziran günüydü. Hatay'da yaşayan Anadolu psikoposu Feder Padovese evinde bıçaklanarak öldürüldü. Sıcak bir yaz başlıyor. 25 Temmuz'da bu kez Bursa İnegöl'de yine eskilerde kaldığı sanılan yeni bir provokasyon daha ateşlendi. Kim oldukları meçhul ama emri nereden aldıkları malum 3 kişi bıçak ve sopalarla bir kahvehaneye girdi, 5 kişiyi bıçakladı. Herhangi bir kavga haberi değildi. O kavganın ardından yaşananlar gündemi uzun süre meşgul etti. Ve günlerden 19 Ağustos 2010. Referanduma artık bir aydan daha az var. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın terör finansmanı ve mali suçlardan sorumlu müsteşar yardımcısı Daniel Glaser başkanlığındaki bir heyet İstanbul'a geldi o gün. Önce Bankalar Birliği'ni, ardından Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'ni, sonra da dev holdinglerin patronlarını ziyaret ettiler. Bir mesajları vardı Amerikalıların. O mesajı Amerika'nın Sesi Cumhuriyet gazetesi sürmanşetine taşıdı. 20 Ağustos 2010 Cuma gününün Cumhuriyetine kocaman harflerle ABD'den uyarı heyeti yazıldı. Utku Çakırözer imzalı sürmanşetteki uyarı kadar cezalandırma kelimesi de dikkat çekiciydi. Takvim yaprakları her şeyi anlatıyor. Ama her şeyi. O gün o gazetede bir haber daha vardı. Henüz milli silah üretmeyen, üretemeyen, üretmesi istenmeyen Türkiye, Cumhuriyet'in deyimiyle uyarmaya ve gerekirse cezalandırmaya gelen o heyeti ağırladığı o gün, silah taşıyabilen insansız hava araçlarını almak için Amerika'ya gidiyordu. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her şeyi anlatıyor. Ama her şeyi. Cumhuriyet gazetesini okumaya devam edelim. Yine birinci sayfadayız. Irak'taki Amerikan askerleri o gün terk ettiler Irak'ı. Ne ilginç değil mi? Günlerden 20 Ağustos 2010. Amerika'dan Türkiye'ye bir heyet geliyor. Heyet bankaları, patronları tehdit ediyor. İran'la iş yapmayın diyor. Cumhuriyet bunun adını cezalandırmak koyuyor. Ve 3 yıl sonra 17 Aralık'ta Türkiye'nin Milli Bankası'na Halk Bank'a operasyon yapıldı. Ne ilginç değil mi? Günlerden 20 Ağustos 2010. Amerika arkasına dahi bakmadan yaktığı, yıktığı, yok ettiği Irak'ı terk ediyor. Sonra terk edilen o Irak'ı da DEAŞ ele geçiriyor. Sonra aynı Amerika, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'nın kan kardeşlerine ağır silah veriyor. Takvim yaprakları çok taze. Hafıza berrak. 40 tane tilki var. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor.
2: Zaka...

0: Hainlerin hikayesi bu. İhanetin öyküsü. Önce Gezi'ye, sonra 17 Aralık'a, sonra 25 Aralık'a. Ardından 16 yaşındaki genç bedeni Diyarbakır'ın karanlık ara sokaklarına düşen Yasin'in öyküsü. Judy de iki yakada şehadete erenlerin, unutursak hakkı geçer bizim uşağın, o güzel erenlerin öyküsü. En sonunda da 15 Temmuz 2016'ya varan o kirli yolun öyküsü. 40 tilkisi var öykünün. 40'ının da kuru değmiyor bir de. Takvim yaprakları doğru okunduğunda her ayrıntı bir bir çıkıyor ortaya. 2010'da kalmıştık. Öykü kaldığı yerden devam ediyor. 12 Eylül 2010 pazar günü kurulan referandum sandığında millete iki soru soruldu. 1. 12 Eylül darbesinin eli kanlı katilleri yargılansın. Ve 2. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, yani yargının yapısı sil baştan değişsin. Milletin %58'i sorulara o gün evet cevabını verdi. Erdoğan liderliğindeki AK Parti cephesi bir daha kazandı. Ama asıl seçim genel seçimdi. Ve genel seçim referandumu izleyen yıl 2011'de yapılacaktı. Ve Türkiye'de ne zaman seçim olsa birileri devreye girer, düğmeye basar. Bu bir gelenekti. Bozulmadı.
1: Onlar sevmeyebilir ama Türk toplumu Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştır. Bakın, bu kadar seçim oldu. Her seçimde Cumhurbaşkanımızı birinci yaptı.
0: FETÖ'nün bir huyu var. Katiller ve evet hainler, ama bir huyu var ki teröristlerin çok daha belirgin. FETÖ hırsız bir örgüt. Ama yan kesici, soyguncu ya da gaspçı gibi değil. FETÖ'nün hırsızlığı organize. Çalıyor, mal çalıyor, para çalıyor. Üniversiteye girenin sorusunu çalıyor. Memur olma hayalini kuranın geleceğini çalıyor. Can çalıyor. Doğmamış bebekleri çalıyor. Ne bulursa çalıyor. Hastalık derecesinde bir kleptoman. Günlerden 28 Kasım 2010 pazar. FETÖ o pazar belki de bu gezegenin gördüğü en büyük organize hırsızlık operasyonuna imza attı. O pazar kamu personeli seçme sınavı vardı. Sınava 800 bin genç girdi. Her birinin bir hayali vardı. Günler, haftalar, aylar, kim bilir belki de yıllar boyu çalışmışlardı. Ve olur ya, eğer sınavı kazanırlarsa devlette iş sahibi olacak, geleceklerini kuracaklardı. Ama FETÖ'cüler sınav salonundaydı. O sabah o salonda hırsızlar vardı. FETÖ o pazar sadece KPSS sınavının sorularını çalmadı. Sorularla birlikte yüz binlerin geleceğini de çaldı. Hayat çaldı. Kul hakkı çaldı.
2: O insanlar bizim kadrolarımızı çaldılar. Yani geleceğimizi çaldılar. Umudumuzu çaldılar. Alın terimizi çaldılar.
3: Eğer soruları çalan hırsızlar olmasaydı, bizim yerimize kadrolara giren kişiler, ben yaklaşık 94-95 gibi bir puanım gelecekti ve ben şu an memur olacaktım.
0: 2010 zor. Her günü ihanetlerle, kumpaslarla, komplolarla örülüydü. Ama 2011 daha zor olacaktı. Çünkü artık bir çağ kapanıyordu. Hepsi 2011'e ait bu karelerin. Hadi gelin şimdi o günlere daha yakından bakalım. Bakalım ki 2013'ün 17 ve 25 Aralık günlerine giden yolun izini bulabilirim. Listede ilk sırada 2 Şubat 2011 var.
4: Türkiye bugün şoke eden iki gelişmeyi konuştu. İlki, ekranların gülümseyen yüzü, Daphne Joy Foster'ın sırlarla dolu gecenin ardından yaşama veda edişi. Diğeri Mısır'da halkın birbiriyle çatışmaya başladığı anlar. Şu anda canlı olarak izliyorsunuz. Mısır'ın 30 yıllık lideri Hüsnü Mübarek gelecek seçimlerde yokum dedi ama halkın öfkesi dinmedi. Mısır'da sokak çatışması patlak verdi.
0: Türkiye ve dünya o çarşambaya işte bu şok haberle uyandı. Bir önceki gece Daphne Joy Foster ölmüştü. Ölüm nedeni kayıtlara astım krizi diye geçti. Ama bir sır hiç aydınlanmadı. Ardında 1,5 yaşındaki evladını bırakıp giden o genç kadınla ilgili sis perdesi uzun süre aralanamadı. Daphne Joy Foster'ın öldüğü ev Kerem Altan'ın eviydi. Kerem Altan, FETÖ'nün gazetesi tarafın genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ın oğluydu. Ahmet Altan, FETÖ'nün uşağıydı. Kim bilir, belki de o ölümün üzerindeki sis perdesini satın alınan o hakimler ve o savcılar aralamadı. Bu kadar yakın. Kim bilir, belki de baba Altan o hakimlerden ve o savcılardan o perdenin aralanmasını istemedi. 2 Şubat 2011 Çarşamba. Türkiye Daphne Joy Foster'ın ölümünü konuşurken dünya işte bu görüntüye odaklanmış. 1981'den beri Mısır'ın aralıksız liderliğini yapan Hüsnü Mübarek, Batı'nın verdiği isimle Arap Baharı'nın en yeni kurbanı oldu o gün. O gün Rabia Meydanı'nda işte bu vahşet kareleri kaydedildi. O atlar, o develer ve o kurşunlar o gün Mısır'ın kadim Müslümanlarını ezdi, öldürdü geçti. Mısır o gün yıkıldı. O gün şehit kanıyla sulanan o meydanda çok değil, birkaç yıl sonra yeni bir vahşet daha sahnelenecek. Rabiatül Adeviye, bu kez Esma'nın bembeyaz yüzünden akan kızıl kanla boyanacaktı. Çağ değişiyordu artık. Değişmeyen tek gerçek, eski çağlarda olduğu gibi yine ölüm ve yine Müslümanlar. Rabia katliamı başlangıçtı. Amerikan askerinin Irak'ı terk etmesiyle başlayan büyük savaş yavaş yavaş yeni bir hal alıyordu. Bir yıl önce Tunus'ta ateşlenen kıvılcım artık Mısır'daydı. Ama çok geçmeyecek, yangın büyüyecek, ateş sırasıyla Libya'yı, Suriye'yi, Irak'ı ve Yemen'i de kaplayacaktı. Yani yine Müslümanlara Müslümanlar kıyacaktı.
5: İşte görüyorsunuz, Müslümanlar sustuğunda İslam dünyasının yöneticileri elleri kolları bağlı oturduğunda her mezhep kendi taraftarının arkasında durup diğerine yapılan zulme tepkisiz kaldığında işte o zaman devreye başkaları giriyor. İşte o zaman devreye fitneciler giriyor. Devreye teröristler giriyor. Devreye modern Lawrence'ler giriyor. Suriye'de her gün altını çizerek söylüyorum. Bizim öz be öz kardeşlerimiz öldürülüyor. Ama bunlarla ilgili kararları biz değil, başkaları alıyor, başkaları veriyor. İran'la, Irak'la, Filistin'le, özellikle de Suriye ile ilgili karar alınacağı zaman bu kararı İslam coğrafyası, İslam ülkeleri değil, 5 üye alıyor. Dünya 5'ten büyüktür. Kardeşlerim, bu 5'in içinde bir tane İslam ülkesi var mı? Yok. Peki tüm dünya bu 5 üyeye teslim mi? Böyle bir adalet olabilir mi?
0: Kulakları olup duyana, gözleri olup görene bir haykırıştı bu cümleler. Ama olmadı işte. Gözleri vardı, görmediler. Kulakları vardı, duymadılar. Ümmet hadi bir olalım dese de ipi kuklacının elindeki sözde liderler bir olmamayı seçtiler. Yan yana gelmediler. Aksine daha da kutuplaştılar. Daha da kutuplaştılar.

0: 2013'ün 17 ve 25 Aralık günlerinde sadece 8 gün arayla yaşanacak o darbeler silsilesine giden yola döşenen parke taşlarına yakından bakmaya devam edelim. Aylardan Mayıs. Mayıs'ın ikisi. Dünya bir kez daha bir flash haberi, bir son dakikayı konuştu o gün. Usame Bin Laden. Bir görüşe göre Amerika'nın baş belasıydı. Bir görüşe göre Amerikan icadı bir piyon. O gün Afganistan'da öldürüldü. Ama kimse onun cesedini görmedi. Sözde bedeni betonla kaplandı, denize atıldı. İnanana masallar. El-Kaide'nin lideriydi Bin Laden. Amerika'nın dediğine göre 11 Eylül saldırılarının tek mimarıydı. Ya da 11 Eylül saldırılarını bahane edip önce Afganistan'ı, sonra Irak'ı işgal eden ve toplamda 3 milyon Müslüman'ı katleden Amerika'ya bütün bunları altın tepside sunan adam. Öldü. Ölünce de örgütü El-Kaide başsız kaldı. Ama dağılmadı. Sadece ismi değişti. DAEŞ oldu. Müslümanları katleden ne kadar katil varsa hepsi o örgüte üye oldu. Sonra o teröristler işgal ettikleri toprakları bir başka teröriste, PKK'ya teslim etti. Ve Amerika onlara böyle eskortluk etti.
1: Biz Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz? Senin dostun biz miyiz? Yoksa YPG mi, PYD mi? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Dostum YPG'ye silah yardımı yapıyorum de. Dostum PYD'ye silah yardımı yapıyorum de. Bunu da bilelim. Bilelim ki ondan sonra bu meseleleri sizinle konuşmamıza da gerek kalmasın. İyi terörist, kötü terörist yoktur. El-Nusra ile El-Kaide arasındaki ilişki neyse, PKK ile PYD arasındaki ilişki de odur. DAEŞ söz konusu olduğunda adeta dünyayı yıkmayı göze alanlar PYD, YPG terör örgütünün yanında yer alarak samimiyetsizliklerini gösteriyorlar.
0: 2011'deyiz. Seçim yılında. Türkiye'de ne zaman seçim olsa bir şeyler olur. Bir gelenektir bu, bir kural. Türkiye işte o yılın Haziran'ında sandığa gitti.
2: Hayırlı olsun. Bugüne kadar biz konuştuk. Bugün ise milletimiz konuşacak. Milletimiz o saygın iradesini bu sandığa yansıtacak.
0: Genel seçimin galibi yine tek başına AK Parti'ydi. O seçimde yine her iki kişiden biri AK Parti dedi. Recep Tayyip Erdoğan partisinin aldığı %50 oyla bir kez daha başbakan seçildi.
3: İşte büyük usta Recep Tayyip Erdoğan.
1: Bugün kazananın Türkiye olduğu bilinciyle sevinç ve coşkularında hiç kimseyi hüzünlendirmemelerini diliyorum. Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Her şey Türkiye için. Her şey demokrasi için. Özgürlük için. Kardeşlik için. 12 Haziran Demokrasi Bayramı kutlu, mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
0: Millet son sözünü sandıkta söylüyordu.

0: derdi gücü millete kriz çıkarmak olanların sandığa saygısı hiç olmamıştı. Olmayacaktı da. Daha 2011'in en başında Daphne Joy Foster'ın ölümünün üzerindeki sis perdesinin aralanmasına müsaade etmeyenler, yani satın alınmış o hakim ve savcılar, o seçimin ertesinde bir kez daha sahneye çıktılar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alındığı haberi yine bir flash haber olarak ajanslara düştüğünde takvimler 3 Temmuz 2011 gününü gösteriyordu. FETÖ'nün bir huyu var. Hırsız. Hırsızlığa hastalık derecesinde bağlı. Hayat çalıyor, soru çalıyor, gelecek çalıyor, yetimin hakkını çalıyor, itibar çalıyor. Ama bir huyu daha var. Çalmadan önce mutlaka kılıfını hazırlıyor. Örgüt nasıl ki 17 ve 25 Aralık'a yolsuzluk adını verdiyse, 3 Temmuz 2011 tarihli o davaya da Şike ismini koydu. Ama bu da bir kumpastı. Ve kumpasın açığa çıkması için yine o karanlık geceyi beklemek gerekecekti.
1: Türkiye büyük tehlike içerisinde. Bunu hepimiz görelim yani. Ve ona göre de çalışma yapalım. Bir tek burada inandırıcı olan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Başbakan da aynı yolda. Ama onun dışındakilerini zaman bize gösterecek.
0: Yıl 2011 ve Türkiye'nin o yıllarda hala bitmeyen bir derdi daha vardı. Apayrı bir parantezi hak eden bir diğer baş belası. Vesayet. Vesayetin kelime kökü vasi. Vasi sahip olan demek. Vesayetse sahip olanlar, sahip olduğunu sananlar. Görünürde demokratik olan, yani seçimle gelen ve giden iktidarların bulunduğu ama asıl iktidarın başka güç odaklarında olduğu rejimlere verilen isim vesayet. Hep var oldu Türkiye'de. Birileri kendini hep en üstte, en tepede gördü, sahip sandı. Mesela 60'ta vardı vesayet, milletin seçtiklerini astı. 70'te vardı, muhtıraya ülkenin sahibi benim yazdı. 80'de vardı, bir neslin üzerinden tank paletleriyle geçti. 90'da vardı, namaza, Kur'an'a, başörtüsüne karşı çıktı. Başörtülü okuyamaz, yaşayamaz cümlesini kurdu. Birileri kendilerini hep devletin de, milletin de, vatanın da, bayrağın da vasisi, sahibi sandı. Yıl 2011, Temmuz. Temmuz'un 29'u. Kendini millete sahip sananlar bir daha sahne aldı. Ordunun başı, yani Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koçaner, görev süresindeki birinci yılını doldurmadan istifa ettiğini o gün açıkladı. Yeni bir krizdi bu. Üstelik Orgeneral Koçaner yalnız değildi. Giderken yanında silahlı kuvvetlerin tüm kadrolarını, yani hem deniz hem kara ve hem de hava kuvvetleri komutanlarını da götürmüştü. Ve komutan depremiyle geçen 2 ay. 2 ayın sonunda gelen gün. 19 Ekim 2011. Saat 1. Hakkari Çukurca. Tam 26 vatan evladı, tam 26 Mehmetçik o sabah şehadete erdi.
2: Ateş düştüğü yer yakar dediler. Bu ateş düştüğü yerde kalmamalı.
0: Dağlar kadar büyük şehit acısını yaşıyordu Türkiye. Bir oyundu, büyük bir oyun. Oynayan belliydi, oynatan belli. Kukla belli, kuklacı belli. Kıran, kırdıran belli. Öldüren belli. Ölen Müslüman. 20 Ekim 2011. Daha dün Tunus'ta, ertesinde Mısır'da yanan o ateş Libya'yı da sarmıştı artık. Türkiye'nin dağlar kadar büyük şehit acısını yaşadığı günün hemen ertesiydi. Dünya işte bu vahşet görüntüsüne uyandı. 1969'dan 2011'e aralıksız 42 yıl Libya liderliğini yapan Muammer

0: Recep Tayyip Erdoğan 6 ay önce bir ameliyat olmuştu. İkinci ameliyat için randevu o güne verilmişti. Ama ameliyattan kimsenin haberi olmayacaktı. Millet dahil. Randevuyu hastane personeli dahil bir elin parmakları kadar kişi biliyordu. Bitene kadar ameliyat başka da kimse bilmeyecekti. Kısıklı'dan büyük bir konvoyla ayrılmadı Erdoğan. Onu ve aracını kimsenin izlemesi istenmiyordu çünkü. Randevu saat 17'ye verilmişti. Ama plan birden değişti. Erdoğan yolda korumasının omzuna dokundu. Bir ara sokağa işaret etti. Söz vermiştim dedi. Bir eve gideceğiz. Yarım saat kadar bekletelim doktorları. Zararı olmaz. Direksiyon sağa döndü. Erdoğan o eve sessiz sedasız girdi. Bu yeni kararı evdekiler ve otomobildekiler dışında kimse bilmiyordu. Ve aynı gün 7 Şubat 2012 saat 16.54. Erdoğan'ın ameliyatı için verilen randevu saatine 6 dakika kala. Telefonun ucunda bir savcı vardı. Sadrettin Sarıkaya. Aradığı yer Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Savcı, "Sayın Müsteşar, sizi adliyeye ifadeye davet ediyorum," dedi. Müsteşar, "Konu nedir?" dedi. Ama yanıt alamadı. Telefon kapandı. Erdoğan hastaneye gidecekti. Müsteşar ona ulaşamayacağını düşündü. Hazırlandı. Savcıya gidecek, çağrının gerekçesini yerinde öğrenecekti. Ama yine de yola çıkmadan hemen önce başbakana bilgi vermeliydi. Erdoğan'ın korumasını aradı. "Beni çağırdılar," dedi. "Ameliyattan çıkar çıkmaz haber verin." Ve sadece 2 dakika sonrası. Müsteşarın telefonu bir kez daha çaldı. Bu kez arayan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ülkenin kaderini değiştiren o iki kelime dudaklarının arasından süzülüverdi. Sadece iki kelime. Sakın gitme. Feraset anlayış demek. Sezgi demek. Karanlığı sezmişti Erdoğan. Eğer son anda kararını değiştirip o eve girmeseydi ve eğer müsteşar o adliyeye gitseydi, Türkiye'nin üzerine daha o gün derin bir karanlık çökecekti.
1: İşte MİT krizine, gezi olaylarına ve 17-25 Aralık'a kadar gelişen bütün bu hadiseler aslında bir oyunun farklı farklı parçaları olarak ben nitelendiriyorum. Çünkü bütün bu hadiselerin hedefinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti var. Çünkü şunu gördüler, demokratik kanallarla, seçimlerle, sandıklarla alaşağı edemediği milli irade ve milli iradenin temsilcilerini farklı kanallarla nasıl alaşağı edebiliriz? Ya da nasıl algı operasyonlarıyla birlikte halk nezdinde bitirebiliriz? Asıl bütün hesap bu.
0: Bir 40 tilki öyküsü anlattığımız. 40 tilki dolaşıyor. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. 2009, 2010, 2011. Sandıkta bir türlü devrilmeyen AK Parti'yi ve AK Parti'yi AK Parti yapan en büyük değeri lider Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için hazırlanan darbe planları, komplolar, kumpaslar ardı ardına sahnelenmişti geride kalan 3 yılda.
2: Ne yazık ki Türkiye'de ihanet çukuruna düşmüş bazı çevre ve örgütler meseleyi çok farklı yansıtmak için buralarda kara propaganda yapıyorlar. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında bir paralel devlete, bir ananas devletine müsaade etmeyeceğiz.
0: Kılıçlar çekilmişti. Ama artık çekilen kılıçlar hedefe doğru sallanıyordu. Kuşkusuz içinde ihanet kelimesi geçen en büyük komplosuydu 7 Şubat tarihli MİT krizi. Hedef Erdoğan'dı. Onu ameliyat masasından kaldırmamaktı amaç. 6 Ocak 2012 günü eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasıydı.

0: bombalamasıyla başlayan zor yıl böylece bir darbeyle son bulacaktı. Hedef tam olarak buydu. Ama Erdoğan oyunu gördü. Kılıcı çekenlere cevabı her zamanki tavrıyla aynı tondan dik durarak oldu.
1: Herhangi bir kurumu yıpratmak, kurumlar arasında uyumsuzluk varmış gibi lanse etmek, kaosa hizmet etmek, ülkeye de millete de hayır getirmez. Biz bu ülkede gayrimeşruluğa izin vermeyiz. Hiçbir zaman seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz.
2: Tayyip Erdoğan dünya güçlerinin teslim alamadığı liderdir. Tehditle, şantajla, iftirayla, kumpasla, montajla boyun eğdirilemeyen, diz çöktürülemeyen bir liderdir.
1: Öleceksek adam gibi ölelim.
3: İnsanları vuruyorlar abi.
0: Anlamı çok saf, çok yalın, çok temiz, berrak bir gerçek. Hedef vatan, hedef millet. Vazgeçmemişlerdi. Vazgeçecek gibi de değillerdi. Tarih 25 Aralık 2013. Yani bir başka darbe girişimine uyandığımız günün adı. İstiklalimize hücum ettiler o gün. Türkiye'nin en saygın iş adamlarına, mega projelerine saldırdılar. Bugün üzerinden geçtiğimiz o köprü var ya, işte hedeflerden biri oydu. Bugün gelişmiş Batı ülkelerini dahi kıskandıran, Türkiye karşıtı ittifakı tir tir titreten o havalimanı var ya, yapılmasın, engel olun, yaptırmayın dedikleri hani. İşte onu yıkmak istediler. Gezi Parkı'nda, o ihanet kalkışmasında da açıkça söylemişlerdi zaten, yaptırmayız diye.
4: İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurtaracak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak 3. havalimanı projesine karşıdır.
0: O kuklalara ve o duvara o yazıyı yazdıran asıl karanlığın kim olduğu o gün belli oldu. Anlatacağız. Ama önce o karanlığın köklerine inmemiz gerek. Bir öykü bu. 40 tilkili bir hikaye. 40'ının da kuyruğu değmiyor birbirine.
5: Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalır.
1: Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmez yürürüz.
0: Aramaya bir soruyla başlayalım. Neyle savaşıyoruz bugün biz? Neye karşı mücadelemiz? Tanıyor muyuz? Ezber yok. Evet, 100 yıl önce yeni bir sayfa açıldı dünya sahnesinde. Ve evet, 100 yıl sonra yeni bir sayfa daha açıldı. Aktörler değişiyor gibi görünse de aynı aslında. Senaryo değişiyor gibi görünse de roller değişmiyor. Neydi soru? Neyle savaşıyoruz? Neye karşı mücadelemiz? Düşmanımızı tanıyor muyuz gerçekten? FETÖ mü düşmanımız? Evet. Peki ama sadece FETÖ'yle mi mücadele? Hayır.
6: Cemaatle ittifak yap.
7: FETÖ,
3: vitrinde oynayanların olduğu ama arkadan birilerinin kara göz oynatır gibi onları oynattığı ve yönlendirdiği farklı bir örgüt. Arkasında istihbarat örgütlerinin, arkasında devletlerin olduğu bir örgüt.
2: 17 Aralık'ın Türkiye'nin bir Türkiye'ye karşı başbakanımıza, hükümetimize karşı bir operasyon olduğunu ve bunun FETÖ operasyonu olduğunu biz zaten tabii o zaman çok çok net bir şekilde biz bu operasyonun bir terör örgütü olan FETÖ operasyonu olduğunu ve bu operasyonda FETÖ'nün de yalnız olmadığını zaten gördük. Yani çok net gördük.

Gelin tekrar soralım soruyu. Neyle savaşıyoruz biz bugün? Neyle mücadele ediyoruz? Tanıyor muyuz düşmanı? Kim dayadı namluyu o gelin?

0: akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne, ölümüne. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değil. Ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir.
1: Ötüne tek tek atış gerçekleştirecek. Bombalar hedefli şu an. Sıralanan iki hedef başarıyla vuruldu. Yol karşıya ve canlı.

0: yapar.
1: Birlikte hareket edilen içeriden ve dışarıdan bazı güçlerin 2010'dan bu tarafa Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan, zapturapt altına almaya çalışan ama sonunda ele geçirmeye çalışan, işte 15 Temmuz darbe girişimi tam da buydu, ele geçirmeye çalışan bir küresel aklın farklı destekçileridir diye düşünüyorum.

0: aleyhinde bir araya gelen, özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde farklı vesilelerle, bu yargı olabilir, emniyet olabilir, başka kurumlar eliyle olabilir, olmadı. İşte 15 Temmuz'da yaptığı gibi darbe yaparak nasıl alaşağı edebiliriz? Dahası nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrol altında tutabiliriz?
1: Eğer 17 Aralık operasyonu sonucunda başbakan istifa etseydi, Cumhurbaşkanı olmaktan vazgeçseydi, Tayyip Erdoğan tasfiye edilebilseydi 15 Temmuz'u yapamayacaklardı.
2: Tehditle, şantajla, iftirayla, kumpasla, montajla boyun eğdirilemeyen, diz çöktürülemeyen bir liderdir.
3: Amaç Orta Doğu coğrafyasında güçlü bir Türkiye olmasının önüne geçmek. Amaç o güçlü Türkiye'yi şimdi

0: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Onun diz çökmesini biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan diz çökerse Türkiye diz çöker. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman diz çökmedi. O dirayeti, o şeyi, cesareti gösterdi.
1: Kırk tilki dolaşıyordu anlattığımız öyküde. Kırkının da kuyruğu birbirine değmiyordu. İç içe girmiş gerçeklerle örülü bir hikayeydi. Hepsi takvimde yazılı, hepsi belgeli. Brezilya'da vardı öyküde, İran'da, Rusya'da, Suriye'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da. Sonra Amerika ve İsrail. Bir de namı diğer FETÖ, yani o terörist vardı. Öykünün başladığı yer belli, biteceği yer belli. Başladığı yer ihanet. Yürünen yol darbelerle dolu. Varacağı yer yine ihanet. Ve şimdi yeni aktörler girmek üzere o öyküye. Tarih ibret alınmadığında tekerrür ediyor. Türkiye 1960'da bir 27 Mayıs sabahında darbeyle sarsılmıştı. Tesadüf ya da değil. O darbenin tam 53 yıl sonrasında yine bir 27 Mayıs sabahında yeni bir darbe kalkışması daha patlak verdi. Yine bir 27 Mayıs'tı. Yıl 2013'tü. Pazartesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması için hazırlanan projeye hem AK Parti hem de CHP'li üyelerin oyuyla onay çıkmıştı. Amaç İstanbul'un en çok turist ağırlayan merkezindeki trafiği çözmekti. Gezi Parkı'nın girişindeki duvar yıkılacak, sonra duvarın içinde kalan 5 ağaç yerinden sökülecek, başka yere taşınacaktı. İşçiler sabah erkenden mesaiye başladı. Ortada bir doğa katliamı yoktu. Ama o projeye o isim çoktan koyulmuştu. İlk gün 5 kişiydiler. Ve ancak destek bulur, seslerini duyururlarsa daha kalabalık olabilirdiler. Ve sandıkla gelenleri ancak kalabalık olurlarsa alaşağı edebilirdiler. Plan belliydi. Aceleye gerek yoktu. Ertesi günü beklediler. Ve 28 Mayıs 2013 Salı sabahı beklediklerini fazlasıyla buldular. Alevin harlanması gerekliydi. Provokasyona yol açacak kullanışlı araçlara ihtiyaç vardı. Mesela o kadın. Tesadüf ki sabah evinden çıkarken kırmızı uzun bir elbise giymeyi tercih etmişti. Tesadüf ki o an en önde o vardı. Ve tesadüf ki poz vermeyi iyi biliyordu. Alev işte o kareyle harlandı. Kırmızılı kadının başına gelenler ertesi gün gazeteler aracılığıyla Anadolu'ya servis edildiğinde artık önü alınamaz silsile hayata geçti.

0: hedef belliydi. Belliydi ama birinin bunu açık açık söylemesi gerekiyordu. Ağzındaki baklayı ilk çıkaran Cumhuriyet Gazetesi oldu. Erdoğan sona doğru gidiyor cümlesi bir haber değildi. O cümle bir temenniydi, bir niyet göstergesi. Ve FETÖ, hırsız ve yalancı oldu. Yoktum diye. Ama o da oldu. Olan bitene direniş ismini daha en başta o kanlı örgütün yurt dışına mesajlar veren gazetesi Today's Zaman. Hepsi oradaydı. Solcusu da oradaydı. Sözde din adamı da. FETÖ'de, PKK'da, DHKPC'de. İngiliz BBC'de, Amerikan CNN'de. Daha bir gün önce tribünde karşısındakinin kutsalına küfreden holigan da oradaydı. Mesele sandıkla geleni devirmek olunca hepsi yan yanaydı. Gazdan gözü yanan ve bunu seyircisine yana yakıla anlatan spiker de var.
1: En sıkıntı yaşadığım şey ciddi bir göz rahatsızlığım var ve bu yayın için benim şu anda yaptığım şey biraz zor.
0: Oğluna kıyamayan ve ağlamaklı ses tonuyla Toma'nın önüne yatmayı düşünen ama bir süre sonra kıyamadığı oğlunu arkasında bırakıp kaçan haindi.
2: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip o Tomaların önüne yatacağım, başka yolu yok yani.
0: CHP'li vekil de vardı, gitarlı çocuk da. Cumhuriyetin kurucusuna ağza alınmayacak hakaretler sıralayanlar da vardı, Türk bayrağını yakanlar da, Apo bayrağını sallayanlar da. Duran adam da vardı, piyanist de. Banka genel müdürü de oradaydı, çapulcu milyarderdi. Park bindirilmiş ithal kıtalarla daha da kalabalık bir hal alıyordu an be an. Peki ama neydi istenen? Daha en başta mesele ağaç değil demişlerdi. Tamam ama tam olarak ne isteniyor?
3: İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurutacak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak 3. havalimanı projesine karşıdır. Karadeniz'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar ulaşan bir hatta tüm doğal kaynaklarımızı yok edecek yeni İstanbul projesine karşıdır.
0: Gün 29 Mayıs 2013. İstanbul'un iki yakasını üçüncü defa birbirine bağlayacak yeni köprünün temeli işte o sabah atıldı. O gün kutlu ve mübarek İstanbul'un fethinin de 560. yıl dönümüydü. İhanet dolu bu yazılar işte o gün duvarlara kazındı. ...560 yıl önceydi. Bir 29 Mayıs sabahında Müslüman Osmanlı alperenleri İstanbul'u fethetmişti. 560 yıl sonra zulüm 1453'te başladı diyenler işte o mübarek fethe kin duyuyordu. O cümle aslında 560 yıldır biriken bir kinin işaretiydi. O cümle aslında yaşasın Bizans demekti. Amaç belliydi. Hedef 1000 yıllık vatanı cehenneme çevirmekti. O gün o duvarlara yazılan yazıları herkes gördü. Buna gazeteciler de dahil. Ama nedense milletin değerlerine küfredenlerden hiç söz edilmiyor. Neredeyse tüm gazetelerde köprü haberi vardı. İşte Cumhuriyet. Gazete İstanbul'un iki yakasını birleştirecek yeni köprüye süper manşetinden katliam köprüsü dedi o gün. Aynı başlık Sözcü'de de vardı. O da Osmanlı'nın temeli atıldı demeyi tercih etmişti. bütün bunların nedeni köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismiydi.
4: Vatandaş Taksim bizimdir diyor, Taksim'e sahip çıkıyor, ranta sahip çıkanlar polis gücüyle onları oradan kovmak istiyor. Taksim'de Gezi Parkı'na sahip çıkan bütün İstanbullulara yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.

0: Sosyal medya 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinde de kullanışlı argüman olacaktı. Prova o günlerde yapıldı. Nasıl ki 17 ve 25 Aralık'ta yolsuzluk kelimesi anahtar olduysa, 6 ay öncesinde Gezi'de de anahtar kelime direnmekti. Hepsi ünlüydü o kirli mesajları atanların. Takipçileri vardı. O ünlülerden biri onur kurtarma yarışına girişirken, bir diğeri polis teşkilatına ağza alınmayacak küfürler savurdu. Biri kendini komik sanıyordu. Bir başkası kelime oyunuyla siyaset analizi yapıyordu. Büyük laf ede ede kısa süre sonra ünlenecek dönemin ünsüz tiyatrocuları. Taraftarı provoke etmeye çalışan ressamlar. Dizi setini Gezi setine çevirmeye yeltenenler. Tutunamayanlar. Tutulmayanlar. İsyana tutkuyla bağlananlar. Hepsi sosyal medyada kahramanlaştılar.
1: Ağaçlar katlediliyor yalanı karşısında CHP, BDP kol kola eylem yapıyor. Bu projede CHP'nin oyu varsa istifa ederim diyen siyasetçi istifa etmesi gerekirken, göstericileri tahrik etmek, oradan rant sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Varın bu eylemlerin samimiyetini hiç takdir edin. Şimdi günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada uçuşuyor. İnsanlar ölüyor, panzerler göstericileri eziyor diye tweet atan densizlerin, bu tweetlere sahip çıkan onlarca, yüzlerce faşistin dahi olduğunu görüyoruz.
0: Kirli koalisyonun ardında Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden rahatsız olanlar vardı. Ve bu netti. Ne olursa olsun, ülke ne kadar zarar görürse görsün, ekonomi ne kadar çökerse çöksün, ama yeter ki Erdoğan istifa etsin diyenlerin devri başlamıştı. Ateşe atılan aslında bir ülkenin geleceğiydi. Bu görüntü yine o günlerden. Görüntünün kaydedildiği yer Gezi Parkı'na birkaç yüz metre uzaklıktaki Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin önü. FETÖ orada. Hep yaptığını yapıyor. Memleketin hassas sinir uçlarını kaşıyor. Gazeteler ne o gün ne de sonraki günlerde o küfürlerin hiçbirini yazmadı. Provokasyonları sadece bir avuç sahnelerken, makul çoğunluk olan biteni evinde, iş yerinde veya köyünde, tarlasında, yaylasında izliyordu. Millet sadece izliyor ve bekliyordu. Ama milyonlar milli değerlere yönelen onca küfre, onca hakarete, onca yağmaya ve şiddete daha ne kadar katlanabilirdi? Kimse bunun yanıtını bilmiyordu.
2: Bir Senal Saylı, Reuters Haber Ajansı. Sayın Başbakan, özellikle sizin bu grupları tanımlarken, yani bu muhalefeti, bu eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser bir tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz? Birincisi, yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı tavır içine girecek misiniz?
3: Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Yani ne yapılmadı ki bu ülkede böyle bir adım atılıyor veya bunlar yapılıyor? Bakın, arkadaşıma az önce sordum, size de soruyorum. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı?
2: Alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar. Ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'yi de desteklemiyor. Ana muhalefetle hiç ilgisi olmayan, hiçbir örgütü desteklemiyor.

0: Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol. Sakın bu oyunlara gelmeyin.
1: Günler hızla geçip gidiyordu. Ve artık eylemlere silah da karışmaya başlamıştı. Sonra sıra onlara geldi.
2: Can you imagine a situation where a group of people with sticks and Molotov cocktails etc. marching towards the White House and allowing these people to attack public property?
3: On that note,
2: so the police,
3: on that note, Mr. Kelly,
2: let me just finish. I finished. The police are trying,
3: Mr. Kelly, we've got to stop. To the show's over.

0: Gezi Parkı bir anda dünya meselesi olup çıktı. CNN, BBC, Reuters muhabirleri o meydanda haftalarca sabahladı. Bir koalisyon kurulmuştu Gezi Parkı'nda. 40 tilki orada buluştu. PKK oradaydı. Sol örgütler oradaydı. Sanatçılar, gazeteciler, muhalefet, sonra CNN, BBC, FETÖ, hepsi oradaydı. Türk bayrağını onlar yaktı. 40 tilkinin kuyruğu ilk kez orada birbirine değdi.
1: Bu kadar büyüyen, gelişen, demokratikleşen, kendi iç sorunlarını çözmeye çalışan Türkiye'den duyulan rahatsızlığın bir ürünüdür. Ve tüm Türkiye karşıtlarının adeta birleştiği bir mekandır Gezi Parkı.

0: Otpo, bir örgüt ama yer altında değil, yani gizli değil. Bosna katliamı günlerinde Sırbistan'da kuruldu ve kuruluş amacını hiç gizlemedi. Amacı kalabalıkları provoke etmek, kendi deyimiyle devrime giden yolu açmaktı. Dünya kendilerine devrim danışmanları adını veren o örgütü önce Kuzey Afrika'da duydu. Tunus'ta. Hemen sonra Mısır'da. O büyük katliamın yaşandığı günde.
1: They mainly operate in countries in which the Western world has a clear interest. Hardly a coincidence, it seems.
0: Mısır'daki kanlı darbeyi o örgüt planlamıştı. İnternette yayınlanan bu kısa film, örgütün Mısır darbesine giden yolu ilmek ilmek nasıl ördüğünü ve kısa süre sonra aynı oyunu İstanbul'da da nasıl oynamak istediğini, hatta oynadığını çok net anlatıyor.
1: For organized workshops in the outskirts of Cairo. In these workshops we were trained in the art of peaceful resistance. We had to learn that the police are not our enemy and that we must try to get them on our side.
2: The trick is that you don't push, you pull. What you're actually doing is actually persuading these people from the police force, from military force, that there will be a place for them in the new region.
0: Kuyrukları birbirine değmeyen 40'tan çok tilkili öyküyü anlatmaya başlarken Brezilya'dan açmıştık sözü. Hatırladınız değil mi? 11 Mayıs 2010'du günlerden. FETÖ, başta Recep Tayyip Erdoğan, sonra Başbakanlık ve Başbakanlık danışmanları, hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'yla müsteşarı, bazı büyükelçiler, hatta kritik görevlerdeki bürokratlar da dahil tam 41 kurum ve kişi hakkında yasa dışı dinleme ve fiziki takibe o gün başlamıştı.

yani Brezilya ve Türkiye'nin kronik İran nükleer krizi için ara bulucu olmaya hazırlandığı gün başlamıştı dinlemeler. Hadi, şimdi bir daha gidelim Brezilya'ya.

0: Burası Rio. Burası Taksim. Ne çok benziyor değil mi? Taksim'de panzerin karşısına çıkıp poz verenler vardı. Rio'da da neredeyse aynı. Taksim'de de yanmış polis araçları ve otobüslerden barikat kuruldu. Birkaç ay sonra Rio'da. İstanbul'da da banka şubeleri yakıldı. Brezilya'da da.
1: Şu anda bakın Brezilya'da da aynı oyun oynanıyor. Semboller aynı. Afişler aynı. Twitter, Facebook aynı. Uluslararası medya aynı. Aynı merkezden idare ediliyorlar. Türkiye'de başaramadıklarını şimdi Brezilya'da başarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Oyun aynı oyun. Tuzak aynı tuzak. Maksat aynı maksat. Bakın burada Türkiye'de gösteri yapan, ağaç için, çevre için, gezi parkı için gösteri yaptığını zanneden gençlere sesleniyorum. Yaptığınız her gösteri, her eylem Türkiye'ye kaybettirdi, faiz lobisine, Türkiye'nin rakiplerine, demokrasi düşmanlarına kazandı.
0: Otpor yetiştirmesi eylemciler Taksim'de de polise çiçek verdi, Brezilya'da da. Bire bir aynıydı senaryo. 2013 Mayıs'ında Taksim'de başlayan o eylemlerin sonunda Türkiye'de yeni darbe girişimleri yaşadı, Brezilya'da. Senaryo aynıydı. Tek farkla Türkiye o ardı ardına gelen darbe girişimleriyle yıkılmadı. Ama Brezilya yıkıldı. Şimdi tam buraya, yani 2013'e, 2013'ün Mayıs'ına bir virgül bırakalım. Öykü virgülden sonra Aralık ayında devam edecek. Ama önce daha geriye yeni bir yolculuk başlayacak.

0: İç içe girmiş gerçeklerle örülü bir öykü bu. Her biri takvimde yazılı, her biri belgeli. Bir 40 tilki hikayesi bu. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Yıl yine 2013. Aralık, 17 Aralık.
1: Uzun yıllardır hiç görmediğimiz türde bu kadar büyük bir operasyon yapılıyor. Onu söylemesi gerekiyor insanların. Önemli bir olay. Gündeme damga gibi vuracak. Bundan sonra siyasi gelişmeleri dahi etkileyebilir. Çok uzun yıllar, uzun dönem konuşacak.
0: O günden sonra ne söylenecekse daha sabahtan itibaren söylenmeye başladı. Türkiye o sabahın devamında ihaneti gözleriyle gördü. Ama sadece manşetle, sözle, sesle ihaneti değil, en sonunda o geceyi de gördü. İşte o geceye ve o gecenin sonrasına kadar uzanan iç içe girmiş gerçeklerin belgeli tarihi anlattığımız.
2: Amerika'da ifade veren FETÖ'cü, firari polis Hüseyin Korkmaz yaptıklarını anlatınca FETÖ'cülerin Türkiye'de ağırladığı yargılama hakimi Richard Berman diyor ki siz kaç yaşındasınız diyor. Yaşını soruyan bu kadar önemli işleri nasıl yaptınız?
3: Nasıl yani?
2: Onu merak ederek zannedersem soruyor. Yani bu soruşturmanın amiri olan Hüseyin Korkmaz akademiden mezun oluyor. Direkt İstanbul'a atanıyor ve İstanbul'a atandıktan sonra da kısa bir süre sonra Türkiye tarihini FETÖ ve şimdi görülüyor ki arkasında ABD var ve işbirliği içerisinde çok büyük bir operasyonun başına getiriyor. Belli ki Hüseyin Korkmaz bu operasyonda kullanılan bir kılıç esasında onun arkasında da ona talimat verenler var. Çünkü Hüseyin Korkmaz'ın bilgisi, birikimi, tecrübesi böylesine büyük bir soruşturmayı yürütecek güçte değil.
0: 17 Aralık 2013 günü sahnelenen darbe girişimi ertesi gün o kanlı terör örgütünün medyasında işte böyle yankı buldu.

0: terörist diyorlar. Yani kendi yazdıkları senaryoda oynamaları gereken rolü oynuyorlardı. Peki ya Gezi'nin ağlamaklı sesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet? Ve ağzında bakla tutmayan Sözcü. Daha ilk gün bu manşeti attı. Terör örgütünün terörist gazetecileri operasyonun devamında fikirlerini bu kez satır aralarına sığdırmanın derdindeydi. Bugünün vatansız kaçağı Tarık Toros, 19 Aralık 2013 günü Bugün gazetesindeki köşesine "Operasyonu cemaat yaptı diyemezsiniz" cümlesini koydu. "İspatlayın" başlıklı yazıda kalınlaştırılmış harflerle "Bu konuda en ufak deliliniz, belgeniz varsa koyun ortaya, değilse bu apaçık iftiradır" dedi. Aynı örgüt, aynı oyunu 15 Temmuz'un ertesinde de oynayacaktı. Millete ateş eden ve sonra mahkemelerde FETÖ'ye üye olduklarını kabul eden teröristler olmasına rağmen "biz yapmadık" diyecek kadar alçalacak, yalan söyleyeceklerdi. 17 Aralık operasyonunu FETÖ'cü savcıların emriyle FETÖ'cü polisler başlatmıştı. Ama örgüt algıyı değiştirmek istiyordu.
1: 2 ay boyunca Türkiye'nin 81 vilayetinde bu çetenin, bu hain örgütün kurduğu kumpasları önlemekle geçti bizim 2 ayımız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak. Çünkü her bir ilde her gece 7-8 ili dikkat 7-8 ili kapsayan bir ilden, bir bölgesel ilden organize edilmiş, yani 30 küsur ildi, 33 ilde organizasyonlar yapılmış. Her bir ilin etrafındaki 7-8 ilde ona dahil edilmiş ve oralarda her partiden, her iş adamları, siyasi parti yöneticileri, bürokrasi tamamı savcılıkları aracılığıyla, kendi örgüte üye o savcılıklar aracılığıyla, savcılar aracılığıyla ve örgüte üye emniyet mensupları aracılığıyla toplanmak üzere, yani gözaltına alınmak üzere hazırlıklar yapılmıştı. Ve biz 2 ay boyunca her gece saat 4 civarlarında oralardan gelen şunları da toplayın talimatlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettik.
0: O kirli operasyonun ertesi günü İçişleri Genelgesi'yle İstanbul'da 16, Ankara'da 18 sözde polis müdürü görevden alınmıştı. 20 kentte yine emniyet teşkilatında FETÖ temizliği yapılmıştı. Örgütün gazetesinde yer alan "Polislere operasyon, savcılara müdahale" başlığı algı değiştirme operasyonu olarak tarihe geçti.
1: Yani böyle memurların, iki savcılar, emniyetten komiserler bir araya gelsin, orada bir kumpas kursun, sonra da hükümeti alaşağı etsin yola açılırsa, ki böyle yol, bu yol kapalıdır. Bu tamamen gayri hukuki, hukuk dışı bir darbe teşebbüsüdür. O zaman hiçbir hükümeti iş başında tutamazsın. O zaman millet seçer, hükümetlerin devam edip etmeyeceğine oradaki bürokrasi karar verir. Buna demokrasi denmez. Buna bürokratik oligarşiyle yönetilmektir.
0: Takvim yaprakları doğru okunduğunda her ayrıntıyı veriyor. Tarih doğru okunduğunda hainin kim olduğunu gösteriyor. İşte 19 Aralık 2013 günü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Rezalet diz boyu. Kim der ki rezaletin alasını o gazete işleyecek? O gazete devlet sırlarını ifşa edecek. Sonra o gazetenin patronu kaçacak ve kaçtığı ülkesini tehdit edecek. Tarih yazıyor. Hem de her detayı, her ayrıntıyı. Devam edelim tarihi okumaya. Milleti hedef alan kirli operasyonu gün gün izlemeye devam edelim. İşte sözcü küstahlığı. Ve işte FETÖ'den taraf o gazete. Alışkanlık işte. Dün bavulla belge toplayan o gazete, bu kez sadece yine nasıl oluyorsa aynı savcının elinde olması gereken belgelerle raflarda. Baksanıza rezalete. FETÖ işte. Kelimeleri spor sayfasında bile özenle seçiyor. ...19 Aralık 2013 Perşembe. Gazeteler işte o başlıklarla milletin kafasını karıştırma görevini yerine getirirken ilginç bir haber duyuldu Ankara'dan. Haberin öznesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sürpriz bir ziyaret yaptı. Öğle yemeğinde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Riccardone ile buluştu. Neden buluştular? Ne konuştular? Neye karar verdiler? Uzayıp giden onca sorunun yanıtını öğrenmek için beklemek gerekiyordu. Ama çok da değil. Türkiye, Amerikan Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu'ndan hemen evvel ağırladığı Avrupalı mevkidaşlarına "Hükümeti uyardık, bizi dinlemediler. Bugünden sonra imparatorluğun çöküşünü izleyeceksiniz." dediğini ertesi gün öğrenecek. Ama o cümleyi Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı da söyledi mi söylemedi mi sorusunun yanıtını asla bilemeyecekti. Ve 20 Aralık 2013. Kirli operasyondan 72 saat sonra. Pensilvanya'ya yandaş gazeteciler sahnedeydi hala. Niyetlerini ortaya koymaya devam ettiler. O gün Cumhuriyet gazetesinde Bekir Coşkun işte bu yazıyı kaleme aldı. Millete hakaret bir gelenekti. O geleneği sürdürdü. Sözlere bakar mısınız?
2: Cumhuriyetimizi yıkan dinci devrimin gerçek yüzü ortaya döküldü. Din, şaman, Allah, kitap derken Türkiye'yi çalmışlar. Orman, deniz, kıyı, park, kara para, altın, daha ne olsun? Soruşturmanın selameti için bakan çekilsin diyorsun da niçin soruşturmanın selameti için iktidar çekilsin demiyorsun? Kıpırda biraz, silkele, düşsün.
0: Açıkça isyana teşvikti bu. Açıkça millete tehdit ve açıkça bir darbe çağrısı. Ama bu çağrı bile basit kalır 40 tilkili öyküde. 40 tilki vardı. 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyordu. Tilkilerden biri hükümeti devirmek istiyordu. Biri Pensilvanya'yı koruma derdindeydi. Ama bir diğer tilki, belki de en tehlikelisi, bütün olup bitenin ardında daha büyük oyun olduğunu biliyor, bunu saklıyordu. Türkiye'de 17 Aralık operasyonunun gündemin ilk sırasına yerleştiği o günlerde ilginç bir haber duyuldu. Amerikalı bir bürokrat David Cohen Türkiye'deydi. Daha da ilginci, bu bilgiyi Türkiye'ye köşesinden duyuran o günkü Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakır Özer oldu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Müsteşarı David Cohen'in de büyük bir tesadüf eseri operasyonlar sırasında İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. ABD'li yetkilinin İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya gelerek İran'a yönelik yaptırımlar hakkında bilgi verdiği öğrenildi. ABD kaynakları Cohen'in gelişinin bu soruşturmayla hiçbir ilgisi yok. Gezi önceden planlanmıştı bilgisini verdiler.
0: Burası önemli. Hem de tüm sırları aydınlatacak, olup bitenin ardında kim var sorusuna yanıt verecek kadar önemli. Yine 2013 yılındayız. Anlattığımız 40 tilkili öykünün en başında 2010 Ağustos'unda yaşananlardan söz açmıştık. Türkiye ve Brezilya, kronik İran nükleer krizinin çözümü için Amerika'dan bağımsız inisiyatif almış. Aynı günlerde bir Amerikalı heyet Türkiye'deki bankaları ve iş adamlarını ziyaret edip İran'la iş yapan herkese ceza veririz uyarısı yapmıştı. İlginçtir, o haber de yine Cumhuriyet'te yayınlanmıştı ve yine Utku Çakırözer imzalıydı. İşte 3 yıl sonra o heyetin aktörleri bir kez daha sahne aldı. Gezi kalkışmasına 1,5 ay vardı. Günlerden 11 Nisan 2013'tü. Bu mektup işte o gün kaleme alındı. Mektubun adresi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Washington DC. Numara 20515. İki isme yazıldı o mektup. Dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'e ve Hazine Bakanı Jack Lew'e. Mektupta Türkiye'nin ismi defalarca geçti. Halkbank'tan defalarca bahsedildi. Defalarca İran dendi. Yaptırım, cezalandırma, endişe kelimelerinin altı defalarca özellikle çizildi. Ve son söz, yani mektubun son cümlesi.
2: İran'la ilgili yaptırımları delmek ve uluslararası terör örgütlerine yardım etmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ciddi şekilde zarar vereceğine ve Türkiye ile tüm dünyadaki bizim müttefik ve ortaklarımız için ciddi bir tehlike oluşturacağına inanıyoruz.
0: Soru belli. Bu mektubu kim yazdı? Soru net. Yanıt da. Bu işte o mektubu yazan kişi. İsmi Chuck Schumer. Bir senatör. Bunlar da o senatörün albümünden kareler. Her yanı ve her anı FETÖ'cülerle dolu. Bu karede Amerikalı senatörün yanı başında FETÖ'cü Türk-Amerikan Birliği adlı derneğin başkanı Faruk Taban var. Yine FETÖ'cü Rumi Forum'un başkanı Emre Çelik de orada, Furkan Koşar da. Hatta 15 Temmuz gecesi lider Erdoğan'ın hala hayatta olduğunu öğrenince yüzü renkten renge giren Kerim Balcı da. Türkiye düşmanı Amerikalı senatörün albümündeki en çarpıcı kare ise işte bu. Senatör Schumer bu kez makamında. Çalışıyor. Tam karşısında danışmanı var. Tanıdık bir isim. Adı Pret Barara. FETÖ'nün Amerika'da açtığı ve yürüttüğü Türkiye karşıtı tüm davaların savcısı. Dikkat! Bu belgeler ve bu kareler Gezi olaylarından sadece 1,5 ay öncesine ait. Hani ünlü bir soru vardı Gezi günlerinden arda kalan. Mesele sadece ağaç mı yoksa değil mi diye sorulmuştu. İşte bu belgeler o soruya cevap veriyor. Mesele ne Gezi'de ağaçtı ne de 17 ve 25 Aralık'ta yolsuzluk. Hatta mesele tek başına hükümeti devirmek de değildi. Mesele daha derinlerde, daha büyük bir örümcek ağının içinde gizliydi. Ve o mektuptan bir ay kadar sonra, Gezi'den 11 gün önce, günlerden 16 Mayıs 2013. Yer yine Washington DC.

0: Bugün 17 ve 25 Aralık operasyonlarının analizi yapılırken bilinçli ya da bilinçsiz göz ardı edilen belgelerden biri de işte o güne ait. 2010'da Türkiye'ye gelip bankacıları tehdit eden Amerikan heyetinde de bulunan Hazine Bakanlığı'nın terör ve mali istihbaratlardan sorumlu müsteşarı David Cohen işte o gün konuştu. Gezi'den 10 gün önceydi. Cohen yeni bir tehdit daha savurdu. Altın yasağını ihlal eden herkese karşı yaptırımlarımızı istisnasız uygulayacağız dedi. David Cohen. Cumhuriyet yazarı Utku Çakır Özer'in 20 Aralık 2013 günkü köşe yazısında 17 Aralık operasyonları sırasında Türkiye'deydi dediği ama sırrını açık etmediği Amerikalı müsteşar. Evet, Cohen o günlerde Türkiye'deydi. Ama Türkiye'ye operasyon başlandığında değil, 17 Aralık'ın 48 saat sonrasında geldi. Ne yaptı? Kimle görüştü bir sır. Ama bir iddia var ki hiç yabana atılacak gibi değil. O da para casusu olarak da adlandırılan Cohen'in polisten Halk Bankası ile ilgili dataları aldığı ve o dataları götürüp Amerika'ya teslim ettiği iddiası.
1: Bu uluslararası oyun. Bu kökü dışarıda bir tezgah. Devlet içinde oluşmuş çeteler var. Bu tezgahta maşa olarak, taşeron olarak kullanıldılar. Bu oyunu bozuyoruz. Gezi'de bu oyunu nasıl bozduysak burada da bu oyunu bozacağız, bunu bilin.
0: Türkiye'nin lideri oyunun farkındaydı. Mesele belliydi. Bir küresel saldırıydı olup biten. Lider Erdoğan o kirli tezgahı o gün, yani 21 Aralık 2013 Cumartesi Ünye'den millete en net kelimelerle anlattı.
1: Son günlerde hükümetimize karşı başlatılan karalama kampanyası, yolsuzluk kılıfıyla sunulan son derece çirkin bir tuzaktır. Milletim bunu bilsin, milletim bunu görsün. Bu kirli oyun büyük Türkiye'ye karşı oynanan bir oyun. Bu tezgah yeni Türkiye'ye karşı tertiplenen bir tezgahtır. Bu kirli oyun bizi olmaktan ziyade, AK Parti olmaktan ziyade bizzat milletime karşı, milli iradeye, milli egemenliğe karşı oynanan bir oyundur. Allah bez, baki hevez. Allah bize yeter, millet bize yeter, siz bize yetersiniz.
0: Lider Ünye'nin ardından Çarşamba'ya geçti o gün. Bir mesajı daha vardı. Bu kez Amerika'ya seslendi.
1: Büyükelçiler bazı provokatif eylemlerin içerisine giriyorlar. Ben onlara da Samsun'dan sesleniyorum. İşinizi yapın. Eğer görev alanınızın dışına çıkarsanız bu hükümetlerimizin yetki alanında olan yere kadar gider. Biz sizleri ülkemizde tutmaya da mecbur değiliz.
0: Ve yine aynı gün, 21 Aralık 2013 Cumartesi, tarihe geçen o an.
1: Biz Müslümana lanetle emrolunmuş bir topluluk değiliz. Biz Müslümanın hidayetinin artması için dua ederiz. Laneti için değil. Lanet Müslümanlar arasında öyle berbat bir tezgahtır ki bumerang gibi döner, onu yapana gider.
0: Günler hızla geçiyordu. Türkiye'nin lideri ve liderin izindeki yerli milli medya kurulan kirli tezgahı açık açık anlatıyordu ama ötekiler, Türkiye'yi ötekileştirmek isteyenler yollarına emin adımlarla devam ediyor. O güne, yani 25 Aralık 2013 günü yaşanacak yeni darbe girişiminin arifesine dair Can Dündar imzalı piyon

0: kazanacak. Zillete talip olanlar yine kaybedecek.
1: Tabii İstanbul Valisi'nin olup bitenden haberi yok. Öyle söylüyor. İstanbul Emniyet Müdürü olup bitenden haberim yok diyor. Hiç kimse olup bitenden haberi yok diyor. Yani bu hayatın olağan akışına da aykırı bir şey.
2: 25 Aralık 2013 Çarşamba. Yer İstanbul Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü binası. Sabahın erken saatleri. 8 gün önce yapılan kirli operasyon sonrası çok şey değişmişti Türkiye'de. Ama özellikle de İstanbul Emniyetinde. En başta Emniyet Müdürü gitmişti. 17 Aralık günü kimsenin telefonuna çıkmayıp sırra kadem basan Emniyet Müdürü'nün yerine Selami Altınok getirilmişti.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittim ben. Yani çok ilginç bir olaydır o. Tabii Selam Bey beni karşıladı, ben içeri girdim. Koca emniyet binasında yapayalnız bir adam Selam Bey.
3: O zamanki FETÖ'cü hain başsavcı vekili Zekeriya Öz, ben vatan emniyetine girdiğimde benden 15 dakika önce girmiş, benim geldiğimi duyunca gitti.
1: FETÖ'cü polisler bütün bilgisayarları kilitlemişler. Yani bilgisayarlarda şeyler oluşamıyor, evraklar. Çünkü öyle bir yapılanma yapılmış ki yukarıdan aşağıya gitmesi için şeylerin, oradaki herkesin o talimatlara uygun hareket etmesi lazım. Bilgisayarlardaki sistemler, yazışmalar, bir sürü şey karışıyor ve yapayalnız bir adam Selam Bey.
3: Çevremdeki bulunan polislerin de büyük bir kısmı FETÖ'cü olduğu için benim beni götürün talimatımı oraya varmadan ona iletmişlerdi. Ben tam o bloka geçtiğimde Zekeriya Öz benim geldiğimi duyunca arabaya binip apar topar kaçmıştı.
1: Biz ona destek olmak için oraya gittik ve orada ben o yalnızlığı çok net bir şekilde gördüm. Ama Selam Bey bir kahramandır. Milletimiz, devletimiz içinde o tek başına oradaki FETÖ'cü örgütlenmeyle de mücadelesini yaptı ve bu komplo karşısında milletin ve devletin hukukunu koruyan çok önemli görevleri başarıyla ifade etti.
3: 5-6 arkadaş, emniyetin tabii toplam kadrosu 40 bine yakın. Onlarla beraber süreç devam ediyor. Bir taraftan ifadeler alınıyor, bir taraftan savcıların biri gidip geliyor. O sürece kumpası devlete ve hükümete karşı yapılan yargı ve polis işbirliğiyle yapılan kumpasın önüne geçebilmeye gayret ettik.
2: Deneyimli bürokratın ilk işi 17 Aralık komplosunu amirlerinden dahi gizleyen personeli o binalardan uzaklaştırmak oldu. Ama hala içeride olanlar vardı. Kriptolar. Gizleniyorlardı. Uyuyan hücreler o günü bekliyordu.
4: Hukuk fakültesine tesadüfen kazandım. Mesleğe girdim. İşte meslekte önemli görevlerde bulundum. Bazı görevleri talep etmememe rağmen işte büyüklerimiz bu konuda tensip buyurmuşlar. Bizi önemli görevlere getirdiler.
2: Yeni darbe talimatı bu kez bir başka savcıdan geldi. Emri veren savcı Muammer Akkaş'tı ve listesinde tam 96 isim vardı.
3: 25 Aralık dosyasını emniyetteki değişimden, benim ve arkadaşlarımın göreve başlamasından sonra, bu polisler bizim kumpas dosyamızın gereğini yerine getirmezler diye önce jandarmaya yazmışlardı. Jandarma komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı 25 Aralık'ın gereğini yapsın, o gözaltına alınması lazım gelen insanları gözaltına alsınlar diye zannediyorum o zanna dayalı o zamanki İl Jandarma Komutanlığı İstanbul'daki savcının gereğini, bu bizim işimiz değil, bizim bölgemiz değil, biz yapmıyoruz dediler.
2: Türkiye'nin dev projelerini sırtlayan iş adamları, bir de liderin oğlu Bilal Erdoğan. Plan netti. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Ama savcı bir ayrıntıyı göz ardı ediyor. Son emri Cumhuriyet Başsavcılığı verecekti. Komplo da zaten o basamakta çöktü. Başsavcı devreye girdi ve

0: tarihi değiştiren cümleyi kurdu. Operasyona izin vermiyorum.
1: Elindeki soruşturma bilgilerini medyaya aktaranlar, hukuka uygun soruşturmayı yürütemeyenlerin soruşturması başka savcılara verilir. Yani bu yıllar önce yazdığımız talimat da böyle.
0: Türkiye 25 Aralık gününün sabahından akşamına dek o haberlerle çalkalandı işte. Operasyon yarıda kalmıştı. Ve bu emri Pensilvanya'dan alan savcıyı çıldırtmaya yetmişti. Ne yapacağını bilmiyordu savcı Muammer Akkaş. 2 yıl boyunca gizli gizli yol almıştı. Hamleler yapmış, her adımı, her günü, hatta her saniyeyi planlamıştı. Öyle ki amirlerini bilgilendirmek bir yana dursun, elindeki sözde belgeleri yargı sistemine dahi girmemişti. Yani yeminine sadık kalmamıştı. Ama planı şimdi suya düşüyordu. İşte o ruh haliyle olsa gerek, savcı Muammer Akkaş eşi benzeri görülmemiş son bir hamleye daha kalkıştı. 26 Aralık 2013 sabahı adliyenin önüne çıktığında yüzündeki kaybetmiş olmanın verdiği eziklik tüm çıplaklığıyla okunabiliyordu. Elinde bir bildiri vardı. Onu dağıtmaya başladı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir cumhuriyet savcısı böylesine büyük bir utanca imza atıyordu. Savcının hukuku yerle bir eden hamlesine sadece 15 dakika sonra yanıt geldi. Bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı devredeydi. Sakin konuştu ama cümleleri sertti.
1: Gizlice hemen emniyete intikal ettiriliyor. Bir üstten medyaya intikal ettiriliyor. Yani medyanın gücüyle savcı çalışır mı? Ya soruşturmalar böyle orta yerde yapılabilir mi? Soruşturmayı bu şekilde medyaya aktarmak suç değil mi?
0: Ve günün sonu. Tüm bu olan bitene son noktayı yine lider Recep Tayyip Erdoğan koydu. Millete neler olduğunu anlattı bir kez daha. Ama bir cümlesi özellikle dikkat çekiciydi.
2: Bu süreç yeni Türkiye'nin, unutmayın, istiklal mücadelesi süreci. Bu kadar önemli.
3: Bunlar ne halt ederse etsinler, kime sırtlarını dayarlarsa dayansınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Ben o iman ve inançla yoluma devam ettim.
0: Türkiye bir istiklal mücadelesindeydi artık. Düne kadar hükümetleri üniformalılar yıkıyordu. Ama o gün o göreve yargı soyunmuştu. Oyunu millet bozdu. Millet 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerine önce 30 Mart seçiminde dur dedi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 farklı partinin kurduğu çatıya karşı tek başına girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında.
4: İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 374 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
8: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
9: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
8: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
9: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
14: Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara yönelik ilaç desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Kararda düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı aktarılırken, vatandaşların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla yararlanabilmesine karar verildi. Herhangi bir sigortaya bağlı olmayan vatandaşların da sisteme dahil edileceğinin ifade edildiği karara göre ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek. Nikotin replasman preparatlarıyla bupropion HCI, vareniklin ve sitizin içerikli ilaçlardan yararlanabilir.

0: İçecek olan vatandaşlar bu ilaçları ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarından temin edebilecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet ve huzuru için sokaklardayız.
0: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
2: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
0: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
2: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
3: Bizden Allah razı olsun.
2: Sağ olun. Biz de Şişliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet ve huzur için sokaklardayız.
0: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
2: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Trafikte makas atana büyük ceza geliyor. Ehliyetleri iptal edilecek. Meclis Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde trafik güvenliğine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Karayolları Trafik Yasası'nın ek 17. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Aday sürücü belgelerinin iptal şartları doğrudan kanun metnine konuluyor. 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez yapılması durumunda sürücü belgesi iptal oluyor. Drift ve makas atarak trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşürenler için de ağır ceza geliyor. İlk kez ehliyet alan sürücüler bu eylemleri gerçekleştirirlerse belgeleri iptal edilecek. Böylece caydırıcılığın artması hedefleniyor. Trafik düzenlemelerini de içeren teklif 14 Temmuz'dan sonra önce komisyonda ardından Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Sümeyye Gaffaroğlu. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla karşınızda olacağız. Önümüzdeki 2 saat boyunca hemen sıcak bir başlıkla da başlayalım efendim. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivan Erkan Taş oldu. Bölgeye uzanacağız. Hemen detayları alacağız. A Haber muhabirimiz Vedat Sezer takip ediyor süreci. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve notları için sözü kendisine bırakalım.
1: Sayın Profesör Doktor Mustafa Hatipleri davet ediyorum.
2: Evet, 665. Kırkpınar güreşlerinde şampiyon olan, baş pehlivan olan Erkan Taş oldu. Ve Erkan Taş puanlama güreşinde rakibi Feyzo Aktürk'e üstünlük sağladı ve puanlamanın sonunda galiplenmesini bildi ve Kırkpınar baş pehlivan oldu. Feyzo Aktürk ise tıpkı geçen sene olduğu gibi finalde Orhan Okulu'ya kaybetmişti. Bu yıl ise rakibi Erkan Taş'tı. Ancak güreş oldukça çekişmeli geçti. Normal süresinde yenişemeyen iki pehlivan puanlama güreşine gitti. Güreş boyunca Erkan Taş rakibine iki de ihtar aldırmıştı. Ve bu çekişmeli mücadelenin ardından ise yüzü gülen ve sahadan galip ayrılan Erkan Taş oldu. Ve Erkan Taş 665. Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanı olarak adını da Kırkpınar'a yazdırmış oldu. Şu anda ödül törenleri de geçildi. Alt kategoriden başlayarak ödül törenleri gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Mark, Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yeğlikaya ile Edirne Valisi Yunus Sezer de şu anda ödül töreni için buradalar. Tabi güreşlere dönecek olursak çeyrek finalde erken final yaşandı Kırkpınar'da. Geçtiğimiz yıl final oynayan Orhan Okulu ile Feyza Aktürk çeyrek finalde karşı karşıya gelmişti. Bu güreşi kazanmasını bilen Feyzullah Aktürk önce yarı finale yükseldi. Yarı finalde Mustafa Taş ile karşılaştı. Mustafa Taş bu güreşte Feyzo Aktürk üstünlük sağlayarak finale yükselmişti. Erkan Taş ise Seskin Duman'la karşılaşıp finale yükselmişti. İşte final güreşi için merakla beklenen final güreşi saat 17.55 civarlarına başladı. Yarım saat boyunca yenişemeyen iki güreşçi bu kez puanlamaya gitti. Puanlamada birkaç kez her iki güreşte birbirine üstlük sağlamaya çalıştı. Ne Feyzo Aktürk ne de Erkan Taş bunda başarılı olamadı. Bir ara Erkan Taş'ın sol kaşı da açılmıştı. Ama o güreşin devamında her iki güreşte birbirine oyun yapmaya çalıştı. Çizgiye puanı alan baş pehlivan olacaktı. İşte o güreşte Erkan Taş güçlü rakibi, sivri enerjilik lideri olan Feyzo Aktürk'ün aslında bu güreşlerinde favorisi olarak gösterilen Feyzo Aktürk'ü mağlup ederek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Erkan Taş çok da güreş geçmişi çok uzun olan bir güreşçi değildi. Birkaç yıl önce baş pehlivan olarak Kırkpınar'a yükselmişti. Toparlayacak olursak Kırkpınar'da 655. güreşlerin galibi, baş pehlivanı Sinoplu Erkan Taş oldu ve güçlü rakibi Feyzo Aktürk bir kez daha finalde kaybeden güreşçi oldu ve artık saray içinde Er Meydanı'nın baş pehlivanı Erkan Taş olduğunu belirtelim. Sözü saray içinden tekrar stüdyoya size bırakalım.

0: Trump'ın Ankara programı belli oldu. 7 Temmuz'da Ankara'da olacak Trump ziyaretine Anıtkabir'le başlayacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına aklı birlikler eşlik edecek. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası iki lider açıklama yapacak. İki ülke arasında başta milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak. Türk savunma sanayi NATO zirvesine hazır. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirveye dair detayları paylaşan Görgün, programla birlikte Türkiye'nin savunma çözümlerinin tüm dünyaya bir kez daha sunularak yetenek paylaşımı yapılacağının altını çizdi. 5. nesil savaş uçağı Kaan ve Çelik Kubbe'ye dair de son durumu paylaştı. Milli savaş uçağı Kaan'ın testlerinin bu yıl içinde sık sık yapılacağının altını çizen Görgün, Çelik Kubbe'nin hiçbir zaman bitti denilmeyecek bir sistem olduğunun altını çizdi. Kocaeli'de etkili olan sağanak, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintisi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Terminallerdeki bazı işletmeler de hasar gördü. İzmir Seferihisar'da ayı kabusu yaşandı. 70 yaşındaki Osman Güntaş kapısının önünde uyurken aç kalan bir ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Güntaş yaşam savaşını kaybetti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri saldırgan ayı bulmak için bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.
1: Ve artık saat başı, biz de gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi marjında Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları ise belli oldu. ABD Başkanı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
2: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine

0: Katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
1: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD başkanının kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikli gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
1: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
0: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
2: Ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün NATO zirvesi öncesi A Haber'e özel açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Zirveye dair detayları paylaşan Görgün programla birlikte Türkiye'nin savunma çözümlerinin tüm dünyaya bir kez daha sunularak yetenek paylaşımı yapılacağının altını çizdi.

0: Türkiye iyi bir dosttur. Türkiye her zaman güvenilir bir dosttur. Ne olursa olsun. Dünyada ilklerin yapıldığı ve başarıldığı bir ülke konumuna geldik.
1: Türkiye 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Elbette zirvenin önemli konu başlıkları arasında da savunma sanayi, külfet paylaşımı gibi konular var. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün bizlerle. Zirvenin Türkiye'de yapılacak olması ne anlam taşıyor? Aslında Avrupa savunma harcamalarını, yatırımlarını son dönemde hızlandırırken Türkiye zaten uzun bir dönemdir bu alanda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye bu zirvede nasıl mesajlar verecek?
0: Gelinen nokta sadece NATO müttefikleri değil tüm dünyada dikkat çekiyor. Bu anlamda ciddi bir başarı hikayesi ve takdir gören bir sürecin ana ekseninde Ankara'da yapılıyor olmuş olması bizim için NATO müttefikleri açısından da kıymetli ve anlamlı olarak değerlendiriyoruz. İşte sonuçları itibariyle dünyada 185 ülkeye ihracat yapabilen, güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak ilişkileri pekiştireceği bir zemin olarak değerlendiriyoruz.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, zirve kapsamında gerçekleşecek Savunma Sanayi Forumu'nda panellerin yanı sıra imza törenleri ve lansmanların da yapılacağını duyurdu.
0: Ortak projelerin artırılması, bir takım sahip olunan yeteneklerin diğer müttefik ülkelerle birlikte daha fazla kullanımının ve sonraki nesil ürünlerin ve platformların geliştirilmesi gündem maddelerinde olacak. Ama bununla birlikte bir önceki zirveden bugüne kadar olan

0: müttefik ülkelerin yaptıkları alımlar, sözleşmeler, ortaya konulan ortak projeler ana gündem olacak. Örnek projeler cesaretlendirmek adına burada konuşuluyor olacak.
1: Müttefiklerin Türkiye'den beklentilerini soracaktım ama az önce de bahsettiniz zaten. Fazlasıyla bu beklentileri karşılıyor diyebilir miyiz Türkiye?
0: Türkiye iyi bir dosttur. Türkiye her zaman güvenilir bir dosttur. Ne olursa olsun işbirliği yaptığında mutlaka karşısındakini dinleyen, dinlemekle kalmayan, anlayan, kazan kazan modeli ortaya koyabilen, yeni yaklaşımlar sunabilen bir ülke konumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Türkiye şu anda savunma ihracatı yapan ülkeler arasında 11. sırada. Geçtiğimiz yıl yaptığı ihracatın önemli bir kısmını, yaklaşık %56'sını NATO üyesi ülkelere gerçekleştirdi.
2: Görgün 7 Temmuz akşamı TUSAŞ'ta gerçekleştirilecek olan uçuş gösterisi ve savunma sanayi sergisine dair de bilgi verdi. Savunma Sanayi Başkanı bu faaliyeti yetenek paylaşımı olarak değerlendirdi.
0: İşte TUSAŞ şirketimiz güzel bir altyapıya sahip ve uçuş pisti de var. İnsanlı insansız kabiliyetlerimiz hem TUSAŞ'ın hem Baykar'ın platformlarını bir uçuş gösterisi yapalım. Sizleri orada tüm katılımcıları bu insanlı insansız platformlarımıza selamlayalım dedik. Bununla beraber pist boyunca bir takım yetenekleri, teknolojik ürünlerimizi de sergileyelim istedik. Bu yetenek paylaşımı NATO karargahında kabul gördü.
3: Sevgili izleyenler, Ankara'da gerçekleştirilecek o tarihi zirveye, NATO Liderler Zirvesi'ne artık saatler kaldı. Zirve öncesi ise Ankara Emniyeti güvenliği en üst seviyeye çıkarmış durumda. Turkuaz operasyonları kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. Detaylara bakalım şimdi de. Yarar.
4: Başkent'te NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Turkuaz operasyonları kapsamında şehrin kritik noktalarında denetimlerine devam ediyor. Tüm unsurlarıyla sahada olan emniyet güçleri, başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru sloganıyla 7/24 esasıyla görev yapacak.
5: NATO zirvesi öncesi liderlerin kullanacağı kritik güzergahlardan biri olan Konya yolu Mevlana Bulvarı'nda emniyet ekipleri teyakkuza geçti. Özellikle asayiş, trafik ve Yunus ekipleri belirlenen denetleme noktasında araçlara ve şahıslara yönelik uygulamalarına 7 gün 24 saat devam edecek.
4: NATO süresince asayiş ekipleri Ankara'nın en işlek noktalarında GBT uygulaması yaptı. Trafik ekipleri ise Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında ve zirve kapsamında kapatılacak yollarda durdurulan araçları didik didik arayıp sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgelerini kontrol edecek. Denetimlerde belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. Ayrıca şehir genelinde de NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin belirli noktalarda trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Ayrıca denetleme yapan güvenlik güçlerinin yaka kameraları da görev boyunca aktif olacak.
5: Ekiplerin yakalarında yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından üretilmiş, görmüş olduğunuz gibi bu kamera mevcut. Bu kameralarla da ekipler tabii ki görev esnasında özellikle merkeze anlık olarak görüntüler verilebiliyor.
4: Zirve güvenliği için kurulan ekipte 48.841 emniyet, 7.447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeliyle toplam 56.288 personel görev alacak.
3: Bir yangın haberi paylaşacağız. Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde orman yangını çıktı sevgili izleyenler. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kepsut ilçesinde Kırsal Karaağaç mahallesine yakın bölgedeki arazide yangın çıktı. Alevler kısa sürede ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İkinci yangın haberi de 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli mahallesindeki arazide başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına mücadele sürüyor. Öte yandan Kütahya'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise inceleme başlatıldı. Bak, Sevgili izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Gültaş tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Ayılarsa her yerde aranıyor.
6: Evet, doğru. Ayı.
7: Ayı geldi. Baba teyze sus kızım.
8: İzmir'de yaşanan ayı faciasının ardından saldırgan hayvanların yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor. 70 yaşındaki Osman Güntaş, İzmir Seferihisar'da evinin önündeki kanepede uyuduğu sırada gece saatlerinde bölgeye inen iki ayının saldırısına uğradı.
9: İddialara göre Atatürk Mahallesi'ndeki vatandaşların bir ayının haricinde başka bir ayının daha olduğu, vatandaşlar işte bu konudan dolayı tedirgin.
10: Hemen zaten amcam yaz olduğu için hep dışarıda yatar, kışın içeride yatar. Evet, bir anda sesini duymamızla başladı her şey. Amcamın sesini duyduk, annenle beraber hemen koştuk buraya. Babam evde olmadığı için annenle beraber koştuk. Hemen buraya geldiğimizde elimizde fenerle. Amcam yatağından uzaklaşmış bir biçimde, ileride dikenlerin olduğu kısımda.
11: 20 metre sürüklemiş ayı.
10: 20 metre sürüklendi. Ondan sonra ışığı tuttuğum an ayıyla göz göze gelmem, amcamın yerde sırt üstü bir şekilde yatmasını görmem bir oldu zaten. Ayı bildiğin üstüne çıkıp amcamı tepiniyordu.
8: Anne ayı ve yavrusunun saldırısında ağır yaralanan Osman Gültaş hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Gültaş hayatını kaybetti.
12: 15 gün önce adamın ağırlığına girdi, erkeciydi. Bugün, dün akşam da bu vaka.
13: Ben 58 yaşındayım. Bu dağlarda, Doğan Bey dağlarında aşağı yukarı 30 yıldır hayvancılıkla uğraştım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum.
8: Olayın ardından bölgede inceleme başlatılırken saldırgan ayıların bulunması için çalışmalar sürüyor.
3: İstanbul Kağıthane'de 1,5 yaşındaki Doruk Efe açık bırakılan pencereden düştü. 9. kattan düşen ve ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
2: Babasının bir anlık dalgınlığı küçük Doruk Efe'yi hayattan kopardı. İstanbul Kağıthane'de 1,5 yaşındaki Doruk Efe, babasının sineklik takmak için açtığı pencereye çıktı. O sırada başka bir işle uğraşan baba oğlunu fark etmedi. Dengesini kaybeden Doruk 9. kattan beton zemine düştü. Annesi hemen aşağıya koştu. Oğlunu kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Küçük Doruk Efe ağır yaralıydı. Sağlık ekibi geldi, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabaları onu hayatta tutmaya yetmedi. Küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
3: Değerli izleyenler, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinin ikinci günüydü bugün. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yüz binlerce İranlı ellerinde bayraklarla tören alanına akın etti. Müşteba Hamaney cenaze namazına katılmadı. Ali Hamaney'in diğer üç oğluysa törendeydi. A Haber'de cenaze alanındaydı ve bölgedeki son durumu aktardı.
8: Hamaney'in 3 oğlu katıldı. Müçteba yoktu. Milyonlar akın etti. Ali Hamaney'in cenaze namazı kılındı. İran'ın eski lideri için düzenlenen cenaze töreni devam ediyor. A Haber tarihi törendeydi. İranlılara mikrofon uzattı.
14: Eşi benzeri görülmemiş bir lideri kaybettik. Her durumda, her alanda, her koşulda olağanüstü önderlik sergileyen bir insandı. Savaşlar sırasında ister Irak savaşı olsun, ister İsrail ve Amerika ile savaş olsun, olağanüstü bir liderlik gösterdi. Namaz kılıp liderimizle vedalaştık. Halkın ona ödemesi gereken bir borcu vardı.
8: Hamaney ve aile bireyleri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden aile üyelerinin arasında Hamaney'in henüz 14 aylık olan torunu Zehra Muhammedi Gülpayegani de bulunuyordu. Naaşı dedesinin hemen yanına yerleştirildi. İmam Hümeyni Musalla Camii'ndeki cenaze namazını Ayetullah Cafer Sophani kıldırdı.

0: Cenaze namazına Hamani'nin oğulları Mesut, Meysen ve Mustafa da katıldı. Ancak yerine geçen yeni dini lider Müçteba Hamani yoktu. Törene Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmet Vahidi de oradaydı.
1: Ayetullah Ali Hamene için bugün yapılan cenaze namazında 3 oğlu hazır bulunurken an itibariyle ülkeyi yöneten Müçteba Hamene'nin etkinliğe katılmaması dikkat çekti. Üst düzey siyasi yetkililer cenaze namazında birinci sırada yer alırken Devrim Muhafızlarının Başkomutanı Ahmet Vahidi'nin başında şapkayla sivil bir kıyafetle etkinliğe katılması dikkat çekti.
0: İran halkı da meydanları doldurdu. Tahran'da mahşeri kalabalık vardı. İntikam ifadeleri dinlerden düşmedi.
2: Doğu Azerbaycan, Tebriz'den liderimizle vedalaşmak için geldik. Şehit liderimizin kanının intikamının alınmasını haykırmak için geldik.
0: Suikast anına tanık olanlar da vardı.
3: O bizim babamızdı. Babamızı kaybettik. Biz şimdi öksüz kaldık. Babamızı kaybetsek de gücümüz hala yerinde. Bizim ev liderlik ofisinin hemen arkasındadır. O gün o saldırı olduğunda füzelerin ofise isabetini gördüm. O gün sadece ofistekiler değil, etraftaki komşularımızdan da şehit olanlar oldu.
0: Cenazenin sıradaki etkinliği Tahran sokaklarında yapılacak. Salı günü İran'ın merkezindeki Kum şehrinde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından cenazeler Necef ve Kerbela'daki İmam Ali ve İmam Hüseyin türbelerine götürülecek. Perşembe günü ise cenaze yeniden İran'a dönecek. Hamani'nin memleketi Meşe'de getirilip İmam Rıza türbesinde defnedilecek.
4: Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamani'nin cenaze törenine hedef alan açıklamalarda bulundu. Cenazede İran'ın üst düzey isimlerinin bir araya geldiğini belirtti Amerikan Başkanı Donald Trump ve hepsi orada tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız ifadelerini kullandı.
0: ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti. Sözlerinin hedefinde Hamani'nin cenaze töreni vardı. Trump ABD basınından Axios'a konuştu. İran'la müzakerelere değinen Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Müzakerelere İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamani'nin cenaze töreni sebebiyle bir hafta ara verdiklerini hatırlattı. Trump hedefine Hamani'nin cenaze törenine katılan İranlı üst düzey isimleri de koydu. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz ifadelerini kullandı. Trump, Hamani'nin cenaze törenindeki gözyaşlarını da samimi bulmadığını söyledi. Trump, İranlıların ağladığını görünce şaşırdım çünkü onun nefret edildiğini düşünüyordum dedi. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini de duyurdu. Netanyahu'yla çok iyi anlaştıklarını söyleyen Trump, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı.
5: Netanyahu'yla ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
4: Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara'da düzenlenen kritik NATO zirvesi kapsamında başkent semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesi Türk Yıldızları ekibi Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
6: Türkiye'nin çelik kanatlı kartalları Türk Yıldızları NATO zirvesi kapsamında Ankara semalarında önce prova ardından da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
0: Türk Yıldızları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek zirve öncesi son prova uçuşunu yaptı. Nefes kesen hareketler büyük ilgi çekti. Asıl gösterisini 6 Temmuz Pazartesi günü yapacak olan Türk Yıldızları uçuşlarını 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirecek. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna ilişkin Ankara Valiliği söz konusu uçuşların planlı faaliyetler kapsamında icra edildiğini, uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması konusunda uyardı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri uçuşunda sergilenen muhteşem manevralar ve ay yıldızlı kareografi büyük beğeni topladı. NATO zirvesi boyunca Türkiye'yi ve ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil eden Türk yıldızları, Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırmaya devam edecek.
4: Efendim, bu arada zirveye yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 3000 basın mensubunun katılması bekleniyor. Basın mensupları için ise Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı hazırlıkları tamamladı. Basın mensupları İletişim Başkanlığı binasından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde kurulan basın merkezine girebilmek için yanlarında bulundurmaları gereken akreditasyon kartlarını alabiliyor.
0: Ankara'da 36.sı düzenlenecek NATO zirvesi için dünyanın dört bir yanından basın mensupları Türkiye'de olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaklaşık 3000 yerli ve yabancı basın mensubu için tüm hazırlıkları tamamladı.
7: Tüm dünyanın gözünü çevirdiği NATO Liderler Zirvesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi basın merkezi olarak belirlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları işte bu noktadan son gelişmeleri an be an aktaracak.
0: Basın mensuplarının Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan basın merkezi alanına girebilmesi için akreditasyon kartına sahip olması gerekiyor. Akreditasyon kartları İletişim Başkanlığı binasından belirlenen saatlerde alınabiliyor. Basın mensuplarının akreditasyon kartlarını alabilmeleri için yanlarında kimlik kartları ya da pasaportlarını, basın kartlarını ya da çalıştıkları kuruma ait çalışma yazısını ve NATO tarafından atılan QR kodlu akreditasyonun onaylandığına dair mail çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İletişim Başkanlığı binası A bloka girdikten sonra kapıda görevli personel basın mensuplarını karşılıyor, listede isminin yazılı olup olmadığını kontrol ediyor. Ardından bina girişinde kimlik ve belge kontrolünün akabinde basın mensubuna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapabilmesi için gerekli akreditasyon kartı basılıyor. Basın mensuplarına işlemlerinin tamamlanmasının ardından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan basın kiti de çıkışta hediye olarak veriliyor.
8: İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sırt çantasının içinde zirve boyunca basın mensuplarına lazım olabilecek her türlü detay düşünülmüş durumda. Küçük bir çanta içinde ıslak mendil, mendil, kolonya ve krem yer alıyor. Onun dışında atıştırmalık içinse fındık ve Türk lokumu çantanın içinde bulunuyor. Çinli motifli bir adet kupa, termos, defter, kalem ve NATO için özel basılmış bir adet hatıra parası da çantanın içinde yine yerini alıyor.
4: Değerli izleyenler, Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintisi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Terminallerdeki bazı işletmelerde ise hasar oldu.
9: Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
10: Köy Tepecik Mahallesi'ne geçen tren yolu alt geçti.
9: Kocaeli'yi sağanak vurdu. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aracıyla birikintide mahsur kalan bir kişinin imdadına ambulans yetişti. Gebze ilçesinde meydana gelen sel bir evin içine kadar girdi. Aynı bölgede şehirler arası otobüs terminalinde de su baskını sebebiyle iş yerlerinde hasar oluştu. Ekipler olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

0: Efendim, İstanbul'da da cumartesi günü etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı. O bölgelerden biri de Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'ydı. Yüzlerce eser ne yazık ki zarar gördü. Esnaf sel sonrası çarşıdaki yaraları sarmaya çalışıyor.
1: Hasarımız böyle binin üzerinde bir kitap hasarım var. Onları olduğu gibi attık zaten. Kıymetli eserlerim gitti. Çok kötü durumdayız yani.
2: 1000 adetin üzerinde kitap diyebilirim. Bazı efemera belgeler, değerli Osmanlıca belgeler vesaire vardı.
3: Önemli belgeler kaybedildi. Arşiv niteliğinde olan, tekrardan yerine konulamayacak olan dokümanlar kaybedildi.
4: İstanbul'da sağanak etkili oldu. Birçok yerde su baskınları yaşandı. O bölgelerden biri de Üsküdar'dı.
5: İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. Şu an Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndayız. Burası yalnızca kitapların satıldığı bir yer değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve hafızanın da korunduğu önemli merkezlerden birisi. Esnaf burada dünden bu yana hem maddi zararlarını hesaplamaya çalışıyor hem de kurtarılabilecek nadide eserleri ayrıştırıyor.
1: Çok kıymetli evraklar, efemera tarzı fotoğraf, kartpostalarım vardı. Onlar zarar gördü. Onun dışında bir sıra Osmanlıca kitaplarım vardı. Bir raf, onlar zarar gördü. Onun dışında 400-500 tane plaklarım olduğu gibi su altında kaldı.
2: Şu alttaki iki raf kitapların tamamı maalesef su altında kaldı. Bu değerli Osmanlıca kitapları da kurtarmaya çalışıyorum.
5: Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda bugün sessizliğin yerini hüzün, kitap kokusunun yerini ise selin bıraktığı izler aldı. Kültürel hafızanın önemli duraklarından biri olan bu noktada şimdi tek hedef kurtarılabilecek eserleri yeniden okuyucuyla buluşturmak.
3: Olay yaşanmayabilirdi. Zamanda müdahale olsaydı eğer hiçbir şekilde bu kadar kitap çöpe gitmezdi. Bunun sebebi buraya 1,5 saat sonra müdahale edilmiş olması. Çok üzücü olan burada ciddi bir ihmal var. Ciddi bir geç müdahale var. Bizi en çok üzen şey bu.
0: Ve efendim, Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Bir yandan da Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Hatay İskenderun'da ise sıcaktan dolayı caddeler ve sokaklar boş kaldı.
4: Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti.
6: Abi, sıcaklar geldi buraya.
4: Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında.
6: Abi olay çok sıcaktı. Kur'an-ı Kerim olay sıcaktı. Daha Hazar'a gelmek istiyorum. O kadar sıcaktı. Bağla'dan buraya gelmiş ama.
4: Diyarbakır'da da sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarına girmekte buldu.
7: Güneydoğu'da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Burası da Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele Havuzu. Çocuklar burada serinlerken anneleri babaları da ağaçların gölgesinde bekliyor.
8: Burası biz Diyarbakırların denizi. Biz sıcak olduğu için buraya geliyoruz.
4: Bazı çocuklar tehlike aldırış etmeden yüksekliği 3 metre aşan duvardan 1 metre derinliğindeki suya atladı.

0: Burası da Hatay.
1: Sıcak havanın etkisini gösterdiği illerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki Hatay. Özellikle havadaki nem oranından dolayı gündüz etkili olan hava sıcaklığı Hatay'da gece boyunca da etkisini sürdürüyor.
2: Deniz kenarındayız, biraz esiyor ama iç taraflar nasıl?
3: İç taraflar yanıyor zaten, memleket yanıyor.
1: Görmüş olduğunuz gibi sıcak havadan dolayı insanlar dışarıya çıkmadı ve İskenderun ilçesi adeta terk edilmiş bir şehre döndü.
4: İstanbul'dan 1000 metre, fena bunalıyoruz, yandık bittik. Askerimizi getirdik, akşam onu bırakıp bir an önce İstanbul'a gitmeyi düşünüyoruz. İstiyoruz daha doğrusu, çok sıcak.
2: Sıcaktan kaçıyoruz.
4: Evet, sıcaktan kaçıyoruz. Biz İstanbul'dan sıcaktan kaçtık geldik. Burası daha beter. Allah buradakilerin yardımcısı olsun.
5: Ve efendim, Güney Kore renkli görüntülere sahne oldu. İnsansı robotlar Robocop 2026'da mücadele etti. Sendeleyerek mücadele eden robotlar gol peşinde koştu. Turnuvayı

0: Çinli bir üniversite takımı kazandı.
1: Futbol heyecanı teknoloji dünyasını sardı. Güney Kore'de insansı robotlar sahaya çıktı. Yeşil saha, meşin yuvarlak kıyasiye mücadele. Ancak bu kez robotlar karşı karşıya geldi. Teknoloji şirketleri RoboCup 2026'da mücadele etti. Dünyanın en büyük robotik ve yapay zeka yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Robotların hareketleri sınırlıydı. Sendeleyerek sahaya çıktılar. Gol peşinde mücadele ettiler. Kimi zaman düştüler ancak kalkıp harekete devam ettiler. Robotlar ülkeleri bir araya getirdi. 45 ülkeden 3000'den fazla yarışmacı vardı.
2: Bugünkü etkinlik anlamlı çünkü Güney Kore'de ilk kez düzenleniyor. Uluslararası bir yarışma olarak dünyanın 45 ülkesinden mühendisleri Güney Kore'de bir araya getirdi.
1: Turnuva ise Çinli bir üniversitenin geliştirdiği robotlardan oluşan takım kazandı.
0: Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tüketici fiyat endeksi Haziran ayında beklentilere paralel geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran'da aylık %0,99, yıllık %32,11 oldu. Çekirdek enflasyon ise yıllık %29,84'te beklentilerin altında gerçekleşti. Mayıs ayında çekirdek enflasyon %30,44 seviyesindeydi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, bazen bir şiir bir milletin gözyaşlarını siler. Bazen bir melodi kardeşliğin en soylu sesine dönüşür. İşte Çırpınırdı Karadeniz'de böyle bir eser. Bir şairin kaleminden çıkan mısralar, bir bestecinin yüreğinden dökülen notalarla birleşir ve yürekleri dağlayan bir tarihin umutla titreyen sesi olur.

tarih sayfaları 1912'yi gösterdiğinde Osmanlı'nın her köşesi acıyla, özlemle doluydu. Balkan savaşları nedeniyle milletin kalbi paramparçaydı. Ve işte o karanlık günlerde bir ışık gibi doğdu Hamidiye zırhlısı.

Balkan Savaşı sırasında Yunan donanması Çanakkale'yi abluk altına almıştı. Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye kırvazörü bu abluka yararak Akdeniz'e açıldı ve tarihin ilk korsan kırvazör harekatını başlattı. Tam 7 ay 24 gün süren bu harekat boyunca Hamidiye düşman savaş ve ticaret gemilerini batırdı, Çanakkale'deki Yunan baskısını hafifletti. Dünya basınının yakından takip ettiği bu sefer Osmanlı için büyük bir zaferdi.

kahramanlık genç Azerbaycanlı şair Ahmet Cevat'ın kalbini titretti ve kaleminden döküldü o ilk mısralar. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ama şiirin anlamı yıllar sonra çok daha derin bir yankı bulacaktı. Yıl 1918. Kafkaslar kan ağlıyordu. Ermeni ve Bolşevik çeteleri Azerbaycan'da kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masumu katlediyordu. Bakü'nün gökyüzü kurşunla kararmış, topraklar yetimlerle dolmuştu. Kardeş bir millet çığlık çığlığa yardım istiyordu. Osmanlı o çığlığa sessiz kalamazdı. Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Komutan Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil Paşa'nın öncülüğünde Türk askerleri yola çıktı. Ama bu yalnızca bir askeri yürüyüş değildi. Bu tarih boyunca süren birlik, beraberlik ve kardeşliğin yeniden ayağa kalkışıydı.

Aylar süren mücadeleden sonra 15 Eylül 1918'de Türk ordusu zaferle Bakü'ye girdi. O gün Azerbaycan'ın kalbinde yeniden güneş doğdu. Şehir tarihinin belki de en büyük bayramını yaşadı ve o an sadece bir kentin değil, iki milletin kaderi değişti. Bu kahramanlık, bu fedakarlık unutulmadı. Ahmet Cevat'ın yıllar önce yazdığı o şiir yeniden can buldu. Ve büyük bestekar Üzeyir Hacıbeyli bu mısralara notalarla ruh verdi. Çırpınırdı Karadeniz artık sadece bir şiir değildi. O, vatan için çarpan kalplerinde ezgisiydi. Ancak Azerbaycan'ın hürriyeti 2 yıl sürecekti. 1920'de Sovyetler Birliği Kafkasya'nın bağrına çöküyordu. Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevat da vatanı için çarpan kalbinin bedelini ağır ödeyecekti. Sovyet idaresi altında önce baskılar başladı, ardından tutuklamalar, sorgular. Ama o her defasında milletinin adını haykırdı. Her defasında Türk'üm demekten geri durmadı. Susturmak istediler ama o yazmaya devam etti. Şiirle, çeviriyle, kelimeleriyle direnmeye çalıştı. Ne inandığı davadan döndü, ne de milletine küstü. Ve bir gün Türkçülükle suçladılar. Devrim karşıtı dediler. 13 Ekim 1937'de Stalin emriyle Ahmet Cevat kurşuna dizilerek şehit edildi. Ahmet Cevat'ı şehit ettiler ama o kalemiyle, onuruyla bir davanın sembolü oldu. Adı Azerbaycan'ın dağlarında yankılanan bir destan, sesi çırpınırdı Karadeniz'de yürek

hala o ezgi iki kardeş milletin dillerinde, kalplerinde. Bir yanda Anadolu, bir yanda Azerbaycan. Tek bir yürek, tek bir millet, tek bir ses.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, teyzene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Merhaba, kısa bir aranın ardından akşam ajansında gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Diyarbakır'da kaybolan Abdullah Yanık Malabade çayında aranıyor. Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise Kızılırmak'ta şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapılan 15 yaşındaki Gülseren Şahin ise ekipler Gülseren Şahin için seferber oldu.
2: Bisikleti ve tuttuğu balıklar bulundu ancak kendisinden henüz bir iz yok. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Abdullah Yanık evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
3: Sabah 11'den evden çıkmış, kahvaltı yapmış kendisi. 11'den sonra ulaşamıyoruz yani, kayıp.
2: Yanık'ın ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Malabadi çayında Abdullah Yanık'a ait olduğu belirtilen bisiklet ve beyaz torba içinde balıklar buldu.
4: Kimse net bir şey bilmiyor aslında. Biz geldiğinde sana bisikleti buradaydı, bir tane ah atmıştı. Burada biz onu gördük, ona dayanarak gidiyoruz.
2: Bunun üzerine jandarma sualtı kurtarma timi, AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
5: 32 yaşındaki Abdullah Yanık'tan henüz haber yok. Arama kurtarma ekibi şu anda Malabadi çayında arama yapıyor.
2: Bölgeye Batman'dan da destek ekipler sevk edildi.
6: Batman ekibi, Diyarbakır ekibi, köylü vatandaşların hepsi burada. Arıyorlar, bir türlü maalesef daha bulunamadı yani.
2: Aramaları yakından takip eden Yanık'ın acılı ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.
7: Kendisini abi Simon arıyoruz, bulamıyoruz yani. Erken bulunursa daha iyi olur, çok iyi olur. Yani sıkıntıdayız yani, çok sıkıntı. Arıyoruz, bulamıyoruz yani. Bilmiyorum yani.
2: 2 Temmuz'da Sivas'ın Gemerek ilçesinde ise Kızılırmak'a düşerek kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Sivas, Samsun, Kayseri, Malatya'dan katılan toplam 157 kişilik ekip her yerde kayıp çocuktan bir iz arıyor. Dalgıç ekipler Irmak'ta bot yardımıyla, diğer ekipler ise kıyı boyunca arama çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş Andır'ın nüfusuna kayıtlı Gülistan Şahin'le Zerda ve Gülseren Şahin, Irmak'ta bulundukları sırada akıntının şiddetlenmesi sonucu suya kapılmıştı. Gülistan Şahin, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken iki çocuk Irmak'ta kaybolmuş, yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
1: Kapadokya'ya gideceğiz şimdi. Kapadokya'daki Atçılık Kültürü Festivali'nde Atlı Savaş Sanatları gösterisi yapılıyor değerli izleyenler. Detayları bize o noktada bulunan A Haber muhabiri Yağmur Aksu aktaracak. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Notların için söz sana bırakalım.
8: Sümeyye Gafaroğlu, iyi akşamlar dileyim. Tabii Atlar Diyarı Kapadokya'dayız. Burada da ikincisi düzenlenmiş.

0: Yani uluslararası geleneksel Kapadokya at ve atçılık kültürü Merkültür Festivali ise şu anda bulunduğunuz gibi Göreme Festival alanında yoğun bir kalabalık eşliğinde gerçekleşiyor. Tabi Nevşehir Valiliği mahallelerinde Göreme Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali binlerce ziyaretçiyi tarihi ve kültürü aynı atmosferde buluşturuyor. Festivalin en dikkat çeken bölümü ise atlı savaş sanatları gösterilir. Çünkü burada sergilenen her hareket yalnızca bir performans değil, yıllar süren eğitim, disiplin ve ustalığın ürünü. Tabii biniciler 4 nala ilerleyen atlarının üzerinde dengeyi hiç bozmadan Türk kılıcı, kargı, mızrak, gürz, şeşper, ok ve yayı ustalıkla kullanıyor. Gördüğünüz gibi akrobasi hareketleri eşliğinde burada ziyaretçilere muhteşem, unutulmaz bir deneyim de sunuluyor. Tabii hedefe yapılan isabetli atışlar, yüksek tempolu sürüşler ve at üstündeki çevik hareketler izleyenlerden büyük alkış da alıyor. Şu anda ekranlara geliyor. İbrahim Türkmen de o muhteşem anı ekranlara getiriyor. Gösterilere ayrı bir anlam katan detaysa tarihi kıyafetler, biniciler, zincir örme zırhlar, Türk meyferleri, sarıklar ve dönemin Türk giyim kuşamını yansıtan kıyafetlerle sahneye çıkıyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca atlı gösterileri izlemiyor, Türk savaş kültürünün estetik anlayışına ve tarihi mirasına da yakından tanıklık ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir atmosfer var. Bütün şehir dışından gelen Kapadokya yerli ve yabancı turistler ise burada tabii bu gösteriye eşlik ediyorlar. Türkler de at yalnızca bir ulaşım aracı değil, yol arkadaşı, sırdaşı ve savaş meydanlarının en büyük gücü olarak da görülüyordu. Şu anda gördüğünüz gibi akrobasi hareketleri eşliğinde muhteşem bir görüntü de var tabii ki. Tabii bu nedenle festivalde sergilenen her teknik geçmişten günümüze ulaşan önemli bir kültürel mirası da temsil ediyor. Atla binici arasındaki uyum, cesaret kadar sabrın, gücün yanında disiplinin de sembolü olarak öne çıkıyor. Festival alanında yalnızca savaş sanatları gösterileri de yer almıyor. Gün boyunca ücretsiz at biniş deneyimleri, çocuklara yönelik etkinlikler, geleneksel atçılık üzerine söyleşiler ve kültürel programlarda ziyaretçilerle buluşuyor. Nevşehir Valiliği himayeleri altında Göreme Belediyesi tarafından düzenlenen bu muhteşem festivalde yoğunluk yaşandı. Bugün son günü, 3 gün sürdü bu festival ve unutulmaz deneyimleri de eşlik ettiğini söyleyeyim. Tabii şanlı Türk bayrağının gölgesinde yükselen nal sesleri, asırlardır destanları konu olan Türk atçılığı geleneği bugün Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında yeniden hayat buluyor. Tabii tozlu o toprakların altında geleneksel muhteşem gösteriler düzenlendi. Büyük alkışlar eşliğinde o muhteşem gösteriler biniciler tarafından yapıldı. Tabii peribacıların arasında yankılanan her adım yalnızca bir gösteriyi değil, köklü bir medeniyetin izlerini de bugüne kadar taşıyor. Tabii şanlı Türk bayrağının gölgesinde muhteşem bir gösteri izledik ve görmüş olduğunuz gibi bütün ziyaretçiler de oldukça memnun olduğunu ifade edelim. Hemen mikrofonunuzu atalım. Nasıldı gösteri?
1: Çok iyiydi.
0: Peki nasıl hissettin?
1: Yani çok güzeldi. Atlar geçerken hep toz duman etti buraları.
0: Çok teşekkür ederim. İşte görmüş olduğunuz gibi özellikle festivalin en dikkat çeken bölümü ise burasıydı. Tabii muhteşem bir atmosfer var. Yerli, yabancı bütün turistler ise bu festivale akın etti. Ve muhteşem bir atmosfer bıraktı. Geride diyelim ise tekrar sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Yağmur Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim akşam ajansına gündemin diğer gelişmeleriyle. Değerli izleyenler, İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre misafirleriyle birlikte oturduğu siteye girmek isteyen bir kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralandı. O anlarsa cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.
3: Oturduğu siteye girmek istedi. İçeri alınmayınca tekme, yumruk ve bıçaklar konuştu. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir site sakini misafirleriyle birlikte içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca başlayan tartışma kısa sürede tekmeli bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga büyürken bir kişi eline aldığı ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü. O anlarsa saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. çıkan kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

0: Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul Pendik'te de yolu kapatıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüler sanal devriye ekiplerince yakalandı değerli izleyenler. 6 sürücüye toplamda 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
0: Düğün sevinci trafikte tehlikeye dönüştü. Kural tanımaz konvoyun faturası ağır oldu.
2: Evimde otururken şu rahatsızlığı çekmek zorunda değilim.
0: İstanbul Pendik'te bir düğün konvoyu yolu kapatarak hem trafiği aksattı hem de tehlikeye attı.
2: Toplantıdaydım şu kişi yüzünden, toplantı üzerinde.
0: Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından sanal devriye ekipleri harekete geçti. Konvoy oluşturan sürücülerin trafik akışını kısmen durdurduğu ve diğer araçların geçişini engellediği belirlendi. Ekiplerin çalışmalarıyla plakaları tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı. 6 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 289.986 lira idari para cezası uygulandı.
1: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
3: Site bahçesindeki 3 otomobil alev alev yandı. Görüntüler Bursa'nın Gemlik ilçesinden. Park halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı ve araç bir anda alev aldı. Yangın park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı. Alev alev yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde esnafın yaklaşık 2 hafta önce yaşadığı müşteri kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde müşteri için iki esnafın ilk önce tartıştıkları, daha sonra ise kavga ettikleri anlar yer aldı. Adıyaman'da da şehir içi yolcu otobüsünde iki yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücü aracı durdurdu. Otobüste tekme tokatlar havada uçuştu. Taraflardan biri kapının açılmasıyla otobüsten düştü. Yolcuların da araya girmesiyle kavga sona erdi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde de 6 katlı bina iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. O anlar kameralara da yansıdı. Kars'taki yoğun yağışlar nedeniyle Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Barajı'nın su seviyesi yükseldi. Akyaka ilçesine bağlı Çetin Durak Köyü çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı.
1: Efendim, İsrail'in Gazze'de Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye ağır işkencelere maruz kaldı. Avukatı beni öldürecekler diyen Ebu Safiye'nin hayatından endişe ettiğini açıkladı.
0: İşkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit, tedaviden mahrum bırakma. Hiçbir suçlama olmadan tutukladılar. İsrail hapishanesinde ağır işkence uyguladılar. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye'nin hayatından endişe ediliyor.
4: Ben aslen çocuk doktoruyum ve ilk olarak Kemal Advan Hastanesi'nde geçici olarak müdür yardımcılığı yaptım.
0: İşgalci İsrail, Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni Hamas'ın komuta merkezi olarak kullandığı iddiasıyla baskın yaptı. Gazze'li doktor Ebu Safiye de Hamas üyesi olduğu iddiasıyla alıkonuldu. O tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğu devam ediyor. İşkence ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Ebu Safiye sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı Ebu Safiye ile görüştü. Ancak avukat Ebu Safiye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi

0: yaralar olduğunu gördü. Dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiye, konuşurken de birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldi. Avukatı Ebu Safiye'nin kendisine, "Bu beni son görüşünüz olacak, beni buraya öldürmek için getirdiler, hayatta kalabileceğimi sanmıyorum, bu son" dediğini aktardı.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin resmen başladığını duyurdu. Bu sefer de Türk Bilim Heyeti küresel iklim değişikliğinin izlerini yerinde inceleyecek.
0: Türkiye kutup araştırmalarında vites yükseltti. Bilim insanları bu kez de Kuzey Kutbu'na doğru demir aldı. 6. Arktik Bilim Seferi başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi sosyal medyadan verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen seferler aralıksız sürüyor. Bilim heyeti okyanus biliminden biyolojiye, kimyadan uydu sistemlerine kadar tam 12 farklı alanda kritik araştırmalara imza atacak. Bilim insanları Arktik Okyanusu'nun derinliklerinden su ve deniz tabanı çökelti örnekleri toplayacak. Suyun sıcaklığını, tuzluluğunu ve en önemlisi gizli tehlike olan mikroplastik varlığını araştıracak. Profesör Doktor Burcu Özsoy koordinatörlüğünde Kaptan Doğaç Baybars Işıler liderliğindeki ekipte 3 kadın ve 9 erkek araştırmacı görev yapıyor. TÜBİTAK'ın iklim değişikliği yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencisi de bu tarihi seferde yer alarak geleceğin bilim insanı olma yolunda dev bir adım atıyor. Türk ekibine dünya genelinden 3 yabancı araştırmacı da eşlik ediyor.
1: Aslında yeni saat değil, saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak yeni haftada tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Merakla beklenen NATO zirvesi yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağı basın toplantısıyla resmen başlamış olacak. Dünyanın önde gelen liderleri de yarın akşamdan itibaren başkente gelmeye başlayacaklar. Detayları birazdan aktarıyor olacağız ve diğer başlığımız Tayfun Blok 3 dünya gündeminde. Efendim Tayfun Blok 3'ün son testi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD basını Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiği geçtiğini vurguladı. Peki neler yazıldı, analizlerde neler söylendi paylaşacağız. Ve son başlığımız siyasetten CHP'de kim hangi adımları atacak oldukça merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki savaşta tansiyon düşmüyor. Partide şu ana kadar 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan il başkanı ise 36'ya yükseldi. Peki başka neler yaşandı ve neler yaşanması bekleniyor? Hepsini paylaşıyor olacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet, yeni haftada tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Merakla beklenen NATO zirvesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağı basın toplantısıyla resmen başlamış olacak değerli izleyenler. Dünyanın önde gelen liderleri de başkente gelecek. Önemli mesajların verileceği, tarihi kararların alınacağı toplantılar için Ankara'da tam anlamıyla hazırlandı. Peki salı ve çarşamba günleri zirve kapsamında neler yapılacak? İşte saat saat NATO zirvesi programı.
2: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
3: ve büyük gün geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği 32 üyeli NATO buluşmasına saatler kaldı.
1: Zirve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak.
3: Dünya liderleri Ankara'da buluşacak. Dikkat çeken isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bulunuyor.
4: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
3: 7 Temmuz Salı günü saat 12.45'te Ato Kongresium'da Rutte, NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Rutte'ye eşlik edecek. Saat 14'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise NATO Dışişleri Bakanları İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında külliyede bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız Yerleşkesi'nin kapıları savunma bakanları için açılacak. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları resepsiyonda buluşacak. 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.
5: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
3: Aynı akşam saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları bir araya gelecek.
1: Tüm bunlar olurken zirveye yakın noktalarda kuş uçurtulmayacak. Günler öncesinden provası yapılan güvenlik önlemleri o gün üst düzeye çıkartılacak.
3: 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te ise Erdoğan, Rutte ile birlikte NATO liderlerini resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerle aile fotoğrafı çekilecek. 11.15'te ise zirve başlayacak. Liderler önemli mesajlar verecek. NATO zirvesi çarşamba günü saat 15'te Rutte'nin zirve sonrası yapacağı basın toplantısıyla sona erecek.
1: Ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak Kaan ve Çelik Kubbe'ye dair de son durumu paylaştı sevgili izleyenler. Kaan'ın testlerinin bu yıl içinde sık sık yapılacağının altını çizen Görgün, Çelik Kubbe'nin hiçbir zaman bitti denilmeyecek bir sistem olduğunu kaydetti.

0: merhum Neşet Ertaş'ın hani bir sözü var. Yanmadığımız sevdanın, çekmediğimiz derdin türküsünü söylemedik diyor. Bizim sektörde tüm çalışanlar Türkiye'nin bu anlamdaki ihtiyacıyla dertlenip gayretle çalışıyorlar.
1: 5. nesil savaş uçağı Kaan, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe ve Türk savunma sanayinin geldiği son nokta. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, A Haber özel röportajında hepsine dair detayları bir bir anlattı.
2: Sayın Başkan, en çok merak edilen konu başlıklarından birisi de 5. nesil savaş uçağımız Kaan. Son durum nedir? Sizlerden alabilir miyiz?
0: Seri üretim öncesi bu test prototiplerinin üretimleri başlandı. Şu anda 6 tane prototipimiz var. Bu prototipler prototiplerin üretimleri devam ediyor. Bu prototiplerin bir kısmı yer testlerinde kullanılacak, bir kısmı uçuş testlerinde kullanılacak. Çok gayretle gece gündüz çalışılıyor. Çalışmalar başarıyla devam ediyor.
1: Savunma Sanayi Başkanı bu yıl Kaan'ın testlerinin hem yerde hem de gökte devam edeceğinin altını çizdi.
0: Testler sadece uçuşla alakalı değil, yer testleri de var. Hem havada hem karada diyelim. Son hızla testler devam edecek.
2: Çelik Kubbe'nin teslimatları da devam ediyor bir yandan. Son durum nedir? Olası bir tehdide karşı şu anda biz hazır mıyız?
0: Kahraman ordumuza teslim etmeye başlamıştık ve bunların entegrasyonları güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ve öngördüğü yerlerde kurulmaya başlandı. Ve bunların teslim etme süreçleri devam ediyor ve bunların seri üretim süreçleri başladı.
1: Görgün, Çelik Kubbe konseptinin hiçbir zaman bitti denilecek bir sistem olmadığına ve her zaman gelişmesi gerektiğine değindi. Çalışmalarında bu yönde yapıldığına dikkat çekti.
0: Sahaya tekrar yenilenmiş, güncellenmiş versiyonlarını sunarak devam ediyoruz. Daha çok yeni, belki burada ilk defa sizinle paylaşayım. Yine Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan Hisar A, Hisar O sistemleri, bataryalar ve bunların çoklu sayıda füzelerinin tedariği ile ilgili Aselsan ve Roketsan'la bir sözleşme imzaladık.
1: Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma

0: Sanayinde aktif olarak yürütülen 1400'ün üzerinde proje olduğunu söyledi. Bu yıl ihracatta yeni rekorların kırılacağının sinyalini verdi.
1: Yılın ilk 6 ayına baktığımızda yine %20'nin üzerinde, %30'lara yaklaşan bir büyümeyle devam ediyoruz. Dolayısıyla biz geçtiğimiz seneki rakamların üzerinde ihracat rakamlarıyla tamamlayacağımızı değerlendiriyoruz.
2: Ve savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşıldı sevgili izleyenler. Milli balistik füze Tayfun dünyada sayılı örneği bulunan bir kabiliyeti başarıyla sergiledi. Tayfun ilk kez denizde hareket halindeki bir hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Hipersonik hızla gerçekleştirilen o kritik testin nefes kesen görüntüleri şimdi ekranlarınıza geliyor.
3: Karadeniz'de nefesler tutuldu, gözler Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'daydı. Balistik füze Tayfun ilk kez arayıcı başlık entegrasyonuyla hareket halindeki su üstü bir hedefe kilitlendi ve hipersonik hızla ilerleyen füze yaklaşık 7 metre uzunluğundaki insansız deniz aracını tam isabetle vurarak saniyeler içinde imha etti. Bu test yalnızca tam isabet bir atış değil, aynı zamanda Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu atışla birlikte NATO bünyesinde bir balistik füzeyle su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke unvanını da aldı. Hipersonik hızlara ulaşabilen Tayfun Blok 3 yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yüksek hızı sayesinde hava savunma sistemlerine karşı önemli avantaj sağlayan füze, istenmeyen çevresel hasarı en aza indirecek hassasiyetle Roketsan tarafından geliştirildi.
2: Tabi bu arada Türk savunma sanayinin kısa sürede kaydettiği atılım dünya basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Tayfun Blok 3 füzesinin son testini mercek altına alan ABD basını, Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde kritik bir dönüm noktasına ulaştığını yazdı.
4: Tayfun Blok 3 denizdeki hareketli hedefi tam isabetle vurdu. ABD basını Türkiye'nin yeni caydırıcı silahını övgüye boğdu. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok 3 balistik füzesi gerçekleştirdiği son testte tarihi bir başarıya imza attı. Hareket halindeki su üstü hedefi cerrahi hassasiyetle vuran Tayfun füzesi bu başarısıyla resmen gemi savar balistik füze sınıfına girmiş oldu. Gerçekleştirilen bu testle birlikte Türkiye NATO bünyesinde bir balistik füzeyle su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke unvanını aldı. Tayfun Blok 3'ün başarılı test atışı ABD'de ses getirdi. Milli balistik füzeyi manşetlerine taşıyan Defense Guardian, Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini hedef alabilen balistik füze teknolojisinde kritik bir eşiği aştığını yazdı. Analizde Türkiye'nin bu kabiliyete sahip seçkin ülkeler arasında yerini aldığı vurgulandı. Öyle ki Tayfun Blok 3 ile birlikte Ankara, daha önce yalnızca İran, Hindistan, Rusya ve Çin'in üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi hayata geçirmiş oldu. Haberde Türkiye'nin geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Cenk füzesine de ayrı bir parantez açıldı. Türkiye'nin balistik füze alanında kazandığı hızlı ivmenin bölgesel güç dengelerini etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi. Analizde Ankara'nın savunma sanayisindeki teknolojik ve ekonomik yükselişinin küresel ölçekte dikkat çektiği de vurgulandı.
2: siyasetteki gelişmelere bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki savaşta tansiyon düşmüyor. Kılıçdaroğlu polis zoruyla geri aldığı genel merkeze girdikten sonra arınma hamlesini başlatmış. İlk sıraya milletvekilleriyle il başkanlarını koymuştu. Hatırlayacaksınız, şu ana kadar 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan il başkanı

0: ise 36'ya yükseldi. Şimdi sırada ilçe başkanları var. Kılıçdaroğlu genel merkeze bayrak açan ilçe başkanları ile ilgili ayrıntılı bir rapor bekliyor. Özelse parti teşkilatına yeni atananlarla işbirliği yapmayın mesajı gönderiyor.
1: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamaz.
3: Kılıçlar çoktan çekildi, karşılıklı salvolar bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı arınma hamlelerini peş peşe atıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum iki başlı biçimde yönetilemez. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
3: Görevden alınan il başkanlarının sayısı 36 oldu. Sırada ise ilçe başkanları var. Kılıçdaroğlu talimatı verdi. Genel merkeze isyan bayrağı açan ilçe başkanları topun ağzında.
5: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Genel merkezle yol yürüyen ilçelere ise dokunulmayacak. Kılıçdaroğlu arınma hareketine milletvekillerini de dahil etmiş. Bu kapsamda aralarında Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba'nın da olduğu özele yakın çok sayıda isim ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bu süreçte Özgür Özel de boş durmuyor. Kulislerde Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden henüz görevden alınmayan il başkanlarına yeni atananlarla işbirliği yapmayın talimatı gönderdiği konuşuluyor.
2: Hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz.
3: Özel ve cephesi bir yandan yeni parti içinde çalışıyor. Takvimlerse adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a ayarlı. Özel'in beklediğini alamazsa Ağustos ayında yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor. Özel NATO zirvesi nedeniyle meclis çalışmayacağı için Salı günü grup toplantısını da Eskişehir'de yapma kararı aldı.
0: Şimdi dünya gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Gündemde Rusya ile Ukrayna arasında barış arayışı ve NATO zirvesi vardı.
6: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kritik temaslarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. 1,5 saat süren Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Dış politika danışmanı Yuri Ushakov görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı'nın ele alındığını söyledi. Trump, savaşa çözüm bulmaya yardımcı olmayı teklif etti dedi. Başkanlar doğal olarak Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılımı da dahil olmak üzere Ukrayna sorunu konusuna değindiler. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini ve krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ushakov, Rus tarafınınsa çatışmaya diplomatik bir çözümden yana olduğunu dile getirdi. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın Moskova'ya gelmeye hazır olduklarını aktardı.
7: Çok sayıda asker kaybediyorlar. Her iki taraf da çok kayıp veriyor. Rusya daha fazla kayıp veriyor çünkü onlar saldırgan taraf. Ve savaşta saldırgan olduğunuzda daha fazla kayıp verirsiniz. Gayet basit.
6: Trump'ın telefonla yaptığı bir diğer diplomatik teması Ukrayna lideri Zelenski ile oldu. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenski, savaşa ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Zelenski, Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la yüz yüze de görüşeceklerini duyurdu.
0: Bu arada Ukrayna-Rusya cephesi de oldukça hareketli, çatışmalar şiddetlendi. Rusya Zaporijya kentini hedef aldı. Ukrayna ise Kırım'da bir askeri havaalanını vurdu. Öte yandan Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde cenaze teslimi için geçici ateşkes teklifi yaptı.

0: Rusya Zaporijya'ya saldırdı. Ukrayna Kırım'ı vurdu. Moskova-Kiev hattında çatışma şiddetlendi. Rus ordusunun hedefinde Zaporijya ve Kramatorsk kentleri vardı. Yerleşim alanları vuruldu. Yangın çıktı. Bölgede hasar meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Kiev ise namluyu Kırım'a doğrulttu. Belbek askeri havaalanındaki bir Rus MiG-29 savaş uçağına saldırı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı uçağın imha edildiğini duyurdu. 10 milyonlarca dolar hasar verdik mesajı verildi. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrini ele geçirmişti.
1: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
0: O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.
2: Dünyadan bir başka haber, ABD Başkanı Donald Trump ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Program hava koşulları nedeniyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı. Daha sonra kürsüye çıktı Amerikan Başkanı Donald Trump ve oldukça sert mesajlar verdi. İran'ı yendik dedi, ayrıca komünizme hedef aldı.
3: Komünizm bir kanser gibidir. Hızla kesilip atılması gerekir.
0: Komünizme hedef aldı. Venezuela ve İran'ı yendik dedi. ABD Başkanı Trump, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.
3: Venezuela'ya bakın, İran'a bakın. Onları yok ettik, ordularını sildik.
0: 4 Temmuz 1776'da Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan eden ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü başkent Washington'da düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesinde savaş uçakları Beyaz Saray semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Şiddetli fırtına nedeniyle kutlama alanı tahliye edildi. Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 45 dakika gecikmeli başladı. Trump bu sırada kendisini televizyondan izledi. Trump, dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz dedi, Venezuela ve İran'ı örnek gösterdi.
3: Muazzam başarılar elde ettik. Venezuela'ya bakın, İran'a bakın. Onları yok ettik, ordularını sildik.
0: ABD Başkanı konuşmasında komünizme yüklendi. Ülkesinin asla komünist olmayacağını söyledi.
3: Amerika asla komünist bir ülke olmayacak, bu asla olmayacak. Komünizm kaybeden bir sistemdir ve her zaman da böyle kalacaktır. Komünist sistem, Amerikan sisteminin tam tersidir ve komünist sistem asla işe yaramamıştır.
0: Trump konuşmasında Kongre'ye de çağrıda bulundu. ABD'yi koruma yasasının kabul edilmesini istedi, artık seçimlerde hile olmayacak mesajını verdi.
3: Tüm seçmenler vatandaşlık belgesi sunmak zorunda. Hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat durumları dışında posta yoluyla oy kullanma olmayacak ve artık seçimlerde hile yapılmayacak. Çok basit.
0: Konuşmanın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. Trump ve eşi Melania Trump, kabine üyeleri ve aile fertleriyle gösteriyi izledi. Organizasyonda Potomac Nehri çevresinden 800 binden fazla havai fişek ateşlendi.
2: Sevgili izleyenler, Yunanistan'da orman yangınları patlak verdi. Son 24 saatte ülke genelinde 60 farklı noktadan alevler yükseldi. Yunan itfaiyesi yangınlara yoğun müdahale gerçekleştirdi ve bir yerleşim yeri tahliye edildi. 2 fabrikada ne yazık ki alevlere teslim oldu.
4: Son 24 saatte 60 noktada yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 15'i Orta Makedonya bölgesinde olmak üzere Selanik çevresi ve Rodos adasının da aralarında bulunduğu 60 farklı noktada orman ve tarım arazileri alevlere teslim oldu. Yangınların Selanik yakınındaki Orayo Castro bölgesine tehdit oluşturması nedeniyle en az bir yerleşim yeri tahliye edildi. Alevlerin büyümesiyle Yunan itfaiyesi de alarma geçti. Orayo Castro'daki yangına akşam saatlerinde 40 personel, 20 araç ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.
3: Maalesef hava karardı ve hava kuvvetleri gerektiği gibi müdahale edildi.

0: demedi. Aksi takdirde yangının bu kadar yayılmayacağına inanıyorum. Hepimiz gün ağarması için dua ediyorduk ki hava itfaiye kuvvetleri gelip yangını söndürebilsin.
1: Orayo Castro'daki yerleşim yerlerine ulaşan alevler bir geri dönüşüm tesisi ve tekstil fabrikasına da sıçradı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kapladı.
2: Arkamızda bir fabrika vardı. Tamamen yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı. Ve gördüğünüz gibi sabah 6'dan beri uçaklar ve helikopterler geri dönüşüm tesisindeki yangını söndürmek için sürekli su bırakıyor.
1: İtfaiye ekipleri yanan fabrikalar için yoğun mesai harcadı. Söndürme çalışmalarına 160 itfaiyeci, 52 araç, 2 uçak ve helikopter katıldı. Yetkililer yanık plastik kokusu nedeniyle solunum rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Yunan makamları yangına neden olduğu gerekçesiyle 76 yaşında olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı.
3: Efendim, dün İstanbul'u vuran sağanak yağış özellikle Boğaz kıyısındaki ilçelerde etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve Beşiktaş'ta büyük hasar oluştu. O noktalardan biri de Üsküdar'daki tarihi sahaflar çarşısıydı. Nadide kitapların yer aldığı sahaflar ve hemen yanındaki antikacılar çarşısı ne yazık ki su altında kaldı. Bilanço ağır. Tarihi eser niteliğindeki kitaplar yok oldu. İddialara göre yaşananlarda büyük bir ihmal de var. Belediye yapılan uyarıların hiçbirine dikkat etmemiş.
4: Burada bir tarihi bir kültürü dün bir suların altına gömdük.
5: Binlerce kitabın suyun altına kaldı.
6: Kimi el yazma eserdi, kimi de yazarının ilk basılanıydı. Hepsinin tarihi ve kültürel değeri vardı ama alınmayan önlemler sahaflar çarşısındaki kitapları adeta talan etti.
7: 4 Temmuz günü İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış Üsküdar'da bulunan sahaflar çarşısında baskına neden oldu. Yüzlerce kopyası bile bulunmayan ve tarihi eser sayılan kitap buradan çuvallarla çıkarıldı. Bir daha kullanılamayacak hale geldi.
8: Bizi asıl üzen eski bir sahaf olduğumuz için elimizde Osmanlıca kitaplar var. Eski evrak, fotoğraf, kartpostal gibi daha kıymetli, nadir bulunur, az bulunur şeyler var. Onlar zarar gördü. Onlara çok üzüldük özellikle.
9: Kitaptan çok üzüldüğüm kitaplar oldu. Zaten zor çıkıyor, zor bulunuyor. Koleksiyonluk malzemeler. Yani bunlar tamamen suyun içinde kaldı. Bak hemen açıldı. Yani içi su gibi bakın.
7: Hasar sadece sahaflar çarşısıyla da sınırlı değil. Hemen ilerisinde bulunan Üsküdar Kapalı Çarşı'da da pek çok değerli eşya bir daha kullanılamayacak, satılamayacak hale geldi.
10: Benim orada tüfeklerim 4 tanesi gitti. Her biri 45-50 bin lira tüfeğin tanesi. Malcanın yongasıdır. Benim nereden baksan şimdi 200 bin lira masrafım var. Bak bu saatte pazar günü geldim, bak tere bak.
6: Antikacılarında sahaflarında yardımına müşterileri olan koleksiyonerler koştu.
11: İlk kitaplarım ben burada aldım. İlk gittiğim sahaf burasıydı.
12: Hem yani maddi hem de manevi olarak destek için buraya geldik.
6: Yaşananlar ilk değildi. Her sağanakta çarşıyı su basıyordu. Üsküdar Belediyesi ise şikayetlere ve uyarılara aldırış etmedi.
7: Esnafın iddiasına göre bölgede bulunan mazgallar uzun zamandır temizlenmemiş, giderlerse tıkalıydı. Esnaf durumu defalarca yetkililere bildirmiş olmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir önlem alınmadı.
13: Nerede baksanız bir 10-15 santim yükseklik var. Orayı aşıp orada mazgalar tıkalı olduğu için su direkt çarşının içerisine akmaya başladı.
11: Şu baş taraftaki merdivenler şelale şeklinde, meydandaki bütün su buraya aktı. Buradaki baskının sebebi odur.
3: Efendim çok acı bir haber var sırada. 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür diş tedavisi için gittiği hastaneden bir daha geri dönemedi. Anestezi sırasında fenalaşan minik yavru kurtarılamadı. Minik Ela'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken ondan geriye ise çok sevdiği jimnastik sporunu yaparken kaydedilen görüntüleri kaldı.
6: Bir diş tedavisi için hastaneye gitti. Kimse o kapıdan son kez çıkacağını düşünmedi. O gün küçük Ela'nın ailesi için hayatın en zor günüydü. Şifa bulmak için gittikleri hastaneden tarifsiz bir acıyla döndüler.

0: 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür Burdur'da yaşıyordu. Ailesi küçük kızlarını diş tedavisi için Isparta'daki bir özel hastaneye götürdü. Dişçi koltuğuna yatana dek her şey yolunda gidiyordu. İddia o ki tedavi öncesinde uygulanan genel anestezi sırasında Ela fenalaştı ve bir anda kalbi durdu. Doktorlar onu hayatta tutabilmek için ellerinden geleni yaptı ancak Ela'nın vücudu daha fazla dayanamadı ve tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela jimnastikle ilgileniyordu, hatta birçok müsabakada da yarışmıştı. Gittiği özel bir spor kulübünde iki kardeşiyle birlikte yaptığı bu spor onun en sevdiği aktiviteydi. Küçük Ela mindere dönmeyi beklerken sevenlerini gözyaşına boğdu. Anne ve babasıyla iki ablası küçük Ela'nın ardından uzun süre gözyaşı döktü. Öğretmenleri, okul arkadaşları ve polis olan babasının mesai arkadaşları da cenazede aileyi yalnız bırakmadı. Ela dualarla toprağa verildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken diş hekimleri odası da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması adına tıbbi sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Ela okuluna, arkadaşlarına ve çok sevdiği jimnastiğe veda etti. Şimdi ise onun kesin ölüm sebebine ilişkin ortaya konulacak rapor bekleniyor.
1: Bir anlık dalgınlık, dakikalar süren panik dolu anlara dönüştü. Antalya'da 1 yaşındaki Firaz elindeki anahtarın düğmesine basınca kendini arabanın içine kilitledi. Onu kurtarmak da oldukça zor oldu.
2: Biraz.
0: Defalarca seslendiler, dikkatini çekmeye çalıştılar, kapılara ve camlara vurdular ama bir türlü sonuç alamadılar.
2: Çocuk oradadır.
0: Antalya'da denizden dönen aile otomobilleriyle evlerine gitmek için hazırlanıyordu. O esnada oğlunu arabanın arka koltuğuna oturtan babanın dikkatinden kaçan şey anahtarın çocuğun elinde olduğuydu. Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanıyordu ki küçük Firaz anahtardaki düğmeye basıp aracın kapılarını kilitledi. Bir yandan mahsur kalan 1 yaşındaki çocuğu sakinleştirmek, bir yandan da kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi.
2: Abi onu indirsen var ya, o bütün ipi var ya, indirsen girmiştir.
0: Çevredekilerin ve babanın denemeleri işe yaramayınca itfaiye ekibinin cam kırma müdahalesine sıra geldi.
3: Çocuk havasızlıktan olacak içeride.
0: 45 dakika boyunca içeride bunalan ve korku dolu anlar yaşayan minik Firaz arabadan çıkarılınca babasına kavuştu.
4: Ay yavrum, ben küçüğümüştüm ya.
0: Endişe dolu anların ardından hem baba hem de Firaz derin bir nefes aldı.
2: Allah razı olsun.
1: 62 yaşındaki Meneş Tekin 26 yıl önce boşandığı eşinin saldırısına uğradı. İddialara göre yüzünü bile hatırlamadığı eski kocası talihsiz kadın ve oğlunu öldürmeye çalıştı. Eski eşinin elinden kurtulan yaşlı kadın o anları bakın nasıl anlattı.
5: Yıllar olmuş, yıllar. Unutmuşum, yüzünü unutmuşum, kendini unutmuşum. Allah şahidim olsun ki tanıyamadım.
0: 26 yıl önce boşanmıştı, yüzünü dahi hatırlamıyordu ama yıllar sonra karşısına çıktı. Ekmek bıçağıyla saldırdı, oğlunun gözü önünde öldürmeye çalıştı.
5: 26 sene önce ben boşanıp da gelip de benim boğazıma bıçağı niye çalıyorsun?
0: 62 yaşındaki Meneş Tekin İstanbul Avcılar'da çalışan oğlunu ziyaret ediyordu. Dükkanın önünde hiç beklemediği biriyle karşılaştı.
5: Kardeşine bakıyorsun. Bir bak var bir şey mi diyor dedi. Seni bakıyorum dedi. Benim derdim seninle dedi.
0: Tanıyamadığı o adam aslında tam 26 yıl önce şiddetli geçimsizlikle boşandığı eşi İbrahim Yayla'ydı. Bu kez oğlu devreye girdi.
6: Bakıştık bir an böyle, dedi ki tanıyamadım dedi. Tanıyamadım dedi. Ben babam dedi o anda elini al.
0: Ne olduysa bu konuşmadan sonra oldu. Yayla dükkanda gördüğü eski eşine saldırdı.
5: Benim saçımdan tuttu, kafamdan tuttu, böyle geri çekti. Bıçağı böyle çekti, ben böyle kısıldım, böyle kısıldım.
0: Annesinin yardımına koşan Aytekin Yayla yıllardır görmediği babasını durdurmaya çalıştı.
6: Kepenliğe bastım, bağırdım, komşulardan yardım istedim.
0: Talihsiz anne oğul neye uğradığını şaşırırken polis saldırgan eski kocayı gözaltına aldı.
6: Ben de bomba koyacağım dedi, sizi uçuracağım dedi.

0: Efendim, Aydın Didim'de deniz yatağıyla suya giren küçük bir kız çocuğu rüzgarın da etkisiyle bir anda açığa sürüklendi. Neyse ki onun yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. İşte o anlar.
1: Hiç korkma.
2: Çok korkmuştu, dakikalarca deniz yatağının üzerinde sürüklendi. Minik kızın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
1: Abi şimdi suya girecek, gelecek senin yanına.
2: Aydın Didim'de ailesiyle birlikte plaja gelen küçük kız çocuğu kaşla göz arasında deniz yatağının üzerinde sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Çocuk denizin üzerinde şişme deniz yatağının üzerinde sürükleniyordu. Ekipler önce miniğin yerini tespit etti, ardından da botla yanına yanaştı.
1: Hiç korkma. Abi şimdi suya girecek, gelecek senin yanına.
2: Küçük kız sağ salim bota alındı ve Didim iskelesine çıkarıldı. Sağlık durumu da iyi.
0: İstanbul'da kira bedelleri oldukça yüksek ama taşınmak zorunda olan kiracıların tek maliyeti kira değil. Komisyon, depozito, nakliye, abonelik bedelleri derken giderler katlanıyor. Megakent'te orta halli bir eve çıkmanın maliyeti 200 bin lirayı aştı.
3: Fazlasıyla maliyetli.
2: Depozitosu, nakliyesi, komisyonu, gider üstüne gider ekleniyor. Taşınmak zorunda olanlar işin içinden çıkamıyor.
4: Ortalama kirası 35 bin lira olan işte böyle bir eve taşınacaksanız taşınma maliyeti olarak cebinizden çıkacak rakam 251 bin lira.
5: Gerçekten inanılmaz bir para.
2: İstanbul'da en düşük kira bedeli yaklaşık 30-35 bin lira. Birçok ev sahibi 2 hatta bazen 3 depozito talep ediyor.
6: Depozito bedeli olarak 2 kira depozito. Usta verdiniz 70 bin TL. Noterden tahliye taahhütnamesi için ve noterden kontratı tasdik ettirmek için eğer gerekiyorsa 1500 TL oraya verdiniz. Abonelik bedelleri için 9500 lira. Bunun da içinde doğalgaz, su ve elektrik abonelik bedellerinin toplamıdır bu. Emlakçıya da bir kira bedeli komisyon verdiniz 35 bin lira.
2: Bunların üstüne bir de nakliye ekleniyor.
4: En yakın mesafe 0-5 kilometre arasında hesaplanıyor. Bu da aslında bizim listemizin en güçlü gider kalemlerinden biri. Şu anda hesabımıza göre yaklaşık nakliye ücreti 50 bin liraya tekabül ediyor.
7: Ambalajlı mı değil mi? Mobilyalar sökülüyor, takılıyor. Ona göre fiyatlar değişiyor.
8: Gittiğin yerde de elektriğin suyu bile kendi üzerine aldığında çok fazla bir para. Ama nakliye durumu korkunç.
6: Boya, badana ve temizlik için de bir 50 bin TL çıktı kiracıların cebinden. Toplam maliyetini vurduğumuzda 251 bin liralık bir rakam çıkıyor ki bu rakam normal maaşla çalışan bir işçi için gerçekten çok ciddi bir rakam.
4: Biz en düşük maliyetlerle hesapladık.
6: Evet, en düşük ve en alt kademeden bunların hesabını yaptık. 5 yıl önce bu fiyata daire almanız gayet rahattı.
2: Taşımanın maliyeti oldukça yüksek. Kiracıların beklentisi ise depozitolara tek kira sınırı getirilmesi.
6: Devlet bir karar çıkarır, der ki depozito bedeli yerine işte banka teminatı ya da farklı bir teminat ya da senet gibi bir evrakla bu iş çözülürse otomatikman şuradaki 70 bin lira kiracının cebinden çıkmamış olur.
0: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
2: Adana'da takım mağazasının camını taşla kırıp içeri giren şüpheli dükkandaki altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı.
9: Standımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
2: İşletmenin kendisine borcu olduğunu iddia eden hırsız kız kıvrak yakalandı. Eskişehir'de define aramak için kazılan tünelde göçük meydana geldi.
10: Üst tarafta sıkıntı, bak orası akacak şimdi. Dikkat edin ha.
2: 12 metrelik tünel bir anda çökünce iki çocuk babası Hakan Çilingir toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Kaçak kazı yapan 6 kişi ise gözaltına alındı. Hatay'da kontrolden çıkıp

0: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
1: Kask kamerasına yansıyan bu görüntülerin adresi Antalya.
2: Kasmanın giremesin diyorum sana.
0: Sen kimsin? O elini kolunu çek.
2: Hadi yürü git buradan.
1: Motokurye Zehra Yumakoğulları sipariş getirdiği daireye çıkmak isterken apartman görevlisinin engellemesine maruz kaldı.
3: Asansörün önünü kesiyordu çünkü. Hı-hı. Merdivenle çıktım, paketimi teslim ettim. Oradan da yine aferin işte böyle gidersin tarzında cümleler kurdu. Ben de onu şikayet edeceğimi söyledim.
1: Düzce Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Fatih Cesur, yol kenarında bulduğu 3,5 milyon lira değerindeki altın dolu çantayı polise teslim etti.
4: Eğer ben bunu bulmasaydım belki başka bir vatandaş kötü niyetle bunu kullanabilirdi.
1: Görüntülerde Şanlıurfa'da kayda geçti. Emniyet uygulaması sırasında evinin çatısına çıkan Abdullah Emre helikopteri Türk bayrağıyla selamladı. Küçük çocuğa gururlandıran davranışı için Türk bayrağı ve bisiklet hediye edildi.
5: Ankara'nın simgelerinden olan ipeksi uzun tüyleriyle göz kamaştıran endemik Angora tavşanları için yürütülen koruma çalışmaları meyvelerini veriyor. Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan bu özel canlıların sayısı uzman kadronun titiz bakımı sayesinde hızla katlanıyor. Haberimizi de izleyelim ve akşam ajansını da böylelikle noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
6: Ankara'dan tüm dünyaya yayılan ve dünyanın en eski evcil tavşan ırklarından biri olan Angora tavşanları başkentte koruma altında. Atatürk Orman Çiftliği bünyesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda kendilerine ayrılan özel alanda yaşayan bu sevimli dostlarımız, özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş durumda. Ancak burası sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda titiz bir üretim merkezi.
7: Elimizde bulunan Angora tavşan sayımız artmaya başladı. Gayet de güzel oldu. Şu anda 3 tane tavşandan yaklaşık 50'ye yakın tavşan elde etmiş durumdayız.
6: Peki bu başarıya nasıl ulaşıldı? Angora tavşanları yapıları gereği oldukça hassas hayvanlar. Hem beslenme hem de tüy bakımları en üst düzeyde hassasiyet gerektiriyor. Doğru mineral, vitamin ve yüksek lifli diyet programları sayesinde uzman ekipler tavşanların sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağladı. Angora tavşanlarının en büyük özelliği olan o dünyaca ünlü ipeksi tüyleri de burada her gün özel olarak taranıyor ve bakıma alınıyor.
7: Angora tavşanlarının asıl özelliği tüyleridir. Tüyleri sanayide bol kullanılan tavşanlardır. Çin bu konuda şu anda dünya lideri. Avrupa'da bazı ülkelerde de üretimleri devam etmekte. Tüyleri çok değerlidir.
6: Nesli koruma altındaki endemik Angora tavşanları uzmanların şefkatli ellerinde çoğalmaya devam edecek gibi görünüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını arttırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu. Avrupa Birliği'nde yılın ilk çeyreğinde elektriğin %45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin %44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı %28, güneş enerjisinin payı ise %17,3 olarak kaydedildi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo.

Türkiye'nin Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bugün sizleri Anadolu'nun yürek burkan bir sevdasına, Erzurum'un karlı dağlarından süzülen bir uzun havaya götüreceğiz. Bir aşkın, bir hasretin, bir bekleyişin türküsüdür Huma Kuşu. Hazırsanız zamanın biraz gerisine, o gözyaşıyla yazılan hikayeye birlikte gidelim.

Haber, Anadolu'nun bağrında Erzurum'un Ilıca nahiyesine bağlı Tikgir Köyü. Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş, vatanın dört bir yanında seferberlik ilan edilmişti. Her evden bir can, her köyden bir yiğit cepheye yollandı. O yıllarda Tikgir köyünde herkesin dilinde bir sevda vardı. Mustafa ile Gülbahar'ın aşkı. Yeni evlenmişlerdi. Ama henüz birbirlerine doyamadan eli silah tutan herkes gibi Mustafa da askere alındı. Savaş çetindi. Osmanlı birçok cephede savaş veriyordu.

İlbahar her sabah kalkar, gözlerini yollara dikerdi. Belki Mustafa'dan bir haber, belki bir mektup gelir diye. Ama ne gelen oldu, ne de bir haber.

Savaş yıllar sürer, zaman akıp gider. Gülvarın gözleri yolda, kalbi hasretle yanar durur. Kayınbabası ise bu acıya daha fazla dayanamaz ve bir sabah gözlerini göğe kaldırır. Yükseklerde süzülen bir kuş görür. Belki de bir huma kuşudur o. Derler ki huma kuşu cennetin kuşudur. Yükseklerde süzülür, yere inmez. Bazen haber getirir. Babası Mustafa'yı işte o huma kuşuna benzetir ve hasret dolu yüreğiyle

türkü yalnızca bir ağıt değildir. Bu türkü bir yarın gidişiyle yüreği yangın yerine dönen gelinin ve onun yolunu gözleyen bir Anadolu ailesinin sessiz çığlığıdır. Ne bir mektup gelir Mustafa'dan, ne bir haber, ne de bir selam. Giden Mustafa'dır ama kalan Gülbahar'ın ömrü. Ya!

aylar yılları kovalar. Köyde herkes Mustafa'dan ümidi keser. Annesi bile susar. Babası bile kabullenir bu yokluğu. Ama Gülbahar, o asla vazgeçmez sevdiğinden.

aşkları bu türküde yaşamaya devam eder. 100 yıl geçse de bu ağıt hiç susmaz, unutulmaz. Dilden dile, gönülden gönüle söylene gelir.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Evet, gündem özele hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konumuz var. Önemli konuklarımız var. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Türkiye, Ankara, başkent Ankara. Belki de Sovyetler döneminden beri dünya en kırılgan dönemini yaşıyor. İran savaşı halen devam ediyor. Sıcak çatışmalar devam ediyor. Her ne kadar barış görüşmeleri sürse de bölgede hala tansiyon yüksek. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı da bütün bu karmaşanın perde arkasında yine sürüyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken işte dünyanın gözü kulağı bu hafta Ankara'da olacak. Çünkü hem NATO için, NATO'nun geleceği için çok önemli adımlar atılacak. NATO ile ilgili çok eleştiri vardı. Özellikle Amerikan Başkanı Trump'tan. Bakalım Trump ne diyecek Salı ve Çarşamba günü Türkiye'de? Bunları göreceğiz. Daha birçok konu başlığımız var. Türk-Amerikan ilişkileri belki de bu zirvenin en önemli konu başlıklarından birisi. Önemli konuklarımız var dedim. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Alçar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
0: Teşekkürler. Akademisyen doktor Canan Tercan, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Ohan
0: Bey. Ve gazeteci Kurtuluş Dairesi, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tar, hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Stüdyomuzun yanı sıra sıcak noktalarda Amerika'da, İran'da ve başkent Ankara'da da muhabirlerimiz olacak. Oradaki son durumu kendilerinden alacağız. Çok konu başlığı var. Hemen başlamak istiyorum açıkçası. Neler olacak, ne bekliyor bizi? Kemal Hocam, sizinle başlamak istiyorum isterseniz. Kısa bir burada bir grafiğimiz var. Birlikte bakalım isterseniz.
2: Hocam sopayı isterseniz.
0: Şimdi 7-8 Temmuz'da Ankara'da tarihi bir zirve var. Yani neden tarihi? Tabii ki işte çevremizde, hemen yani ülkenin çevresinde çok sayıda sıcak gelişmeler oluyor. Kuzeyimizde evet, Rusya, Ukrayna, doğumuzda İran, güneyde Irak, Suriye derken Lübnan'da da halen çatışmalar devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken 32 artı diğer devletlerinde liderleri Ankara'da olacak. Önemli konu başlıkları konuşulacak. Bunun yanı sıra hem NATO üyesi olmayan diğer ülkelerin de liderleri bazı yan toplantılarda yapılacak. Önemli kararlar alınması bekleniyor. Evet. Sizin beklentiniz nedir efendim?
1: Şimdi tabii bu zirve aslında literatüre girdi, söylemekte beis yok. 3.0 diye ifade evet, ediliyor. Akademik camialar çok kullanıyor bunu. Onu da açıklayabilir isterseniz. Dolayısıyla burada 32 ülkenin liderleri katılacak. Bunun yanında AP4 denen bir grup var. O çok aslında enteresan bir grup. AP4 grubu katılacak. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya. Bunlar burada yer alacaklar. Dolayısıyla mesela 2004'te yine aynı şekilde üye katılmıştı. Onun yanında sadece İsveç katılmıştı o toplantıya üye olmayan ülkeler açısından. Burada da beklenti şu: etraftaki sıcak çatışma noktaları konuşulacak. Yani bir jeopolitik analiz yapılacak. Tüm dünya önemli liderlerin olduğu toplantıda. Bu jeopolitik analizden kastettiğimiz kuzeydeki Ukrayna-Rusya savaşı masaya yatırılacak. Çok büyük ihtimalle İran konusu masaya yatırılacak. İsrail'in Gazze ve Batı Şeride yapmış olduğu soykırım ve işgal faaliyetleri konuşulacak. Suriye çok büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilecek. Gazze ile ilgili şöyle bir şey daha ilave edelim. Bir barış kurulu kurulmuştu biliyorsunuz. Çok çalışmadı o kurul. O belki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar Sayın Trump'a aktarılmak suretiyle tetiklenebilir. Belki pratik hayata geçiş yapılabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla NATO'nun külfet konusu çok önemli. Yani Trump'ın ilk döneminde hatırlayın 2.0'a çıkartılmıştı. %2'ye çıkartılmıştı gayri safi milli hasılaya savunma bütçe oranları. Şimdi onun 3.5'a ve müteakip 2035'te 5.0'a, yani %5'e çıkartılması konuşulacak. Diğer önemli konu, NATO'nun artık Amerika'dan biraz sıyrılıp Avrupalılaşması konusu konuşulacak. Evet. Yani Avrupa artık kendi otonomik güvenlik mimarisini çizmesi istenecek. Bu da külfetten geçiyor. Diğer konu harekatları katkı masada olacak. Harekatları katkımız şu, katkıdan kastımız şu: Amerika gerek alan dışı Afganistan gibi, Libya gibi, kısmen Suriye'de olduğu gibi katılımını biraz daha düşürecek gibi gözüküyor. Yani birlik çekmek suretiyle Avrupalı devletlerin, yani NATO'ya ait olan, dahil olan Avrupalı ülkelerin daha fazla asker katkısı sağlaması konusunda harekat konusunu konuşacaklar. Diğer taraftan komuta kontrol teşkilatlarında bir değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Bu şu demek: mesela bir sivil kanat var, bir askeri kanat var, anlaşılsın diye söylüyorum. Askeri kanatta askeri komite var. Onun altında iki tane ana komutanlık var. Bir tanesi operasyonlar komutanlığı, bir tanesi dönüşüm komutanlığı. İkisinin de başında Amerikalı full star general var. Yani 4 yıldızlı general var ya da amiral var. Şimdi burada operasyonlar komutanlığı içerisinde 3 ana büyük karargah var. Biri Napoli'de, biri şeyde Norfolk'ta, Amerika'da. Bir tanesi de Hollanda, Brunson'da. Eskiden Amerikalılar komuta ederdi bu 3 ana gruba. Operasyonlar komutanlığı altında. Bu teşkilatta Amerikalılar bunu devretti bir kısmını. Mesela İtalyanlara devroldu. Napoli'deki komutanlık. Norfolk'taki İngilizlere. Brunson'daki de Almanlara devroldu. Demek ki böyle bir komuta kontrol değişikliği var. Türkiye üzerinde bu komuta kontrol değişikliğinden beklentiler var. Belki o da konuşulur. En azından orta ve üst düzey komutanlıklar Türk generallere geçiş yapılabilir, teslim edilebilir. Çok yüksek komutanlıkları ben beklemiyorum. Mesela Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, SOCIR dediğimiz, bu komutanlığı Amerikalılar bırakmıyor. Dönüşüm komutanlığını bırakmıyor, operasyonlar komutanlığı bırakmıyor. Ama altındaki komutanlıklar bırakılıyor. Teşkilatlanma konusunda iki ayrı lokasyonda yeni bir birlik oluşturuldu. Müşterek Kolordu Karargahı, bir tanesi Adana'da. Aslında o büyük bir boşluğu kapatıyor. Evet. 360 derece güvenlik bir marşı olan NATO'nun aslında bana göre orada bir miktar eksiği vardı. Yani bir 70 derecelik bir eksik var gibi gözüküyordu. O da Güneydoğu kanat. Güneydoğu kanattan kastettiğimiz işte Türkiye'nin de içinde olduğu Antalya'dan biraz daha böyle İran'a doğru olan bir kanat boştu. Yani bunun planları falan çok geç yapıldı. Şimdi Adana'da böyle bir müşterek kolordu komutanlığı kurulduğunda bu demektir ki NATO artık Türkiye'nin endişelerini, güvenlik endişelerini giderecek bir plan yaptı ve planı hayata geçirdi demek. Bir de Beykoz'da biliyorsunuz bir Ukrayna maksatlı bir deniz kuvvet komutanlığı teşkil edilecek, karargahı teşkil edilecek. O da Karadeniz güvenliğini en azından sorumluluğunu almış olacak Ukrayna üzerinden tabii ki. Bütün bunların hepsi NATO gündemi içerisinde yer alan temel hususlar. Bunun yanında bir de şeyler olacak.

0: tahmin ediyorum ikili görüşmeler olacak çok. Evet. En önemli konu da bence o. İkili görüşmelerden kastettiğimiz, Türkiye merkezden bakarsak eğer, Amerika-Türkiye görüşmeleri gerçekten kritik görüşmeler içerisinde en önemlisi. Yani burada Sayın Trump'ın beraberinde getirdiği bir takım şeyler var. Özellikle Kaan motoruna kullanacağımız F-110 GE-129 tipi motor, uçak motoru. Bunlar 29 bin librelik motorlar ve Kaan çift motorlu, biliyorsunuz iki tane takılıyor. 80 motor ifade ediliyor. Demek ki 40 Kaan bu motorla beraber belki de 28-29 yıllarında hayata çok hızlı bir şekilde geçecek. Yani hava kuvvetlerimiz envanterine geçiş yapılacak. F-35'ler biraz ısındı o konu. Tekrar bu projeye Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri çok istekli gözüküyor. En azından liderlik seviyesinde. F-35 projesine tekrar dönüşle ilgili konular gene masaya yatırılacak. Evet. Bakalım ne olacak, çok emin değiliz. Ama F-16'lar daha kritik bana göre. Onlar çünkü daha somut. O eldeki kuş. F-35 biraz daldaki kuş gibi gözüküyor. Evet. F-16'larla ilgili 40 tane işte blok 70'ler belki tedarik süreçleri hızlandırılabilir. Çünkü onay süreçleri bitti. 79 kit bununla beraber tedariki sağlanabilir. Evet. TATSA yaptırımları bizi çok rahatsız ediyor. Yani ikili görüşmelerde epey bir madde var.
1: Şimdi
0: o maddeler de konuşulacak NATO evet. toplantısının dışında. Onu da söylemiş
1: belki
0: olalım.
1: Belki de en büyük ve başlık, birazdan belki ikinci bölümde daha da genişleteceğiz. Evet. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönem mi başlıyor? O TATSA yaptırımlarının kalkmasına ilişkin önemli bir adım da atılabilir. Belki önümüzdeki dönemde işte F-35'lerden tutun da diğer konu başlıkları da açılacaktır. Şimdi daha detaylandıracağız birazdan ama NATO zirvesine biraz daha genelden bakmak istiyorum. Yapılacak zirve, baktığımız vakit 3000'e yakın basın mensubu takip edecek. Dünyanın gözü kulağı burada olacak. Yani evet. Çünkü her ülkenin aşağı yukarı devlet başkanı burada olacak. Yani
0: dünyanın en büyük zirvesi, isimler. Öyle söyleyebilirsiniz. Evet. Yani son 10 yılda yapılan dünyanın en büyük zirvesi.
1: En büyük zirvesi evet. Ve çok önemli bir zamanda yapılıyor. Her şeyin gittikçe tansiyonun yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Güvenlik hat safhada 56.288 personel görev yapacak Ankara'da ve çevre bölgelerde. Çünkü dediğimiz gibi her şeye karşı önlem almak gerekiyor. Kritik bir zirve. Devlet başkanları burada olacak. Yanı başımızda önemli gelişmeler var, önemli savaşlar var. O yüzden o da çok önemli sayılıyor. 3 havalimanı hizmet verecek zirve boyunca Ankara'da. Bir askeri havalimanı ve diğer açılan iki yeni, biri yeni sivil havalimanıyla Esenboğa Havalimanı. Yine aynı şekilde bu 48.841 emniyet personeli görev yapacak. 7.447 jandarma, 639 siber güvenlik personeli de burada görev yapıyor olacak. Bir sonraki grafiğimizi hızlıca verelim.
0: Buna bir de istihbarat teşkilatımızın katkılarını da
1: tabii ki o
0: lazım.
1: Şüphesiz çok önemli çünkü böyle bu gibi önemli zirveleri çok ciddi bir şekilde takip etmek gerekiyor. İstihbarati açıdan önemli gelişmeler olmaması için bu da
0: ön almak için, daha doğrusu bazı için, olayları istihbarat için.
1: Şimdi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir medya merkezi olacak. Bir oradan takip edeceğiz. Bütün zirveyi biz de A Haber olarak çok geniş bir ekiple orada olacağız. Programlarımızın ve yayınlarımızın büyük bir kısmını Ankara'dan yapacağız. Yerinden bildireceğiz. Çok sayıda basın mensubu da orada olacak. Zirve kapsamında çok sayıda panel, çalıştay ve yan etkinlikte düzenlenecek. Yani sadece külliyedeki toplantılar değil, çevre bölgelerdeki toplantılar da önemli ses getirecek. Şimdi isterseniz hızlıca bir Ankara'ya gidelim, olay yerine gidelim. Nasıl hazırlıklar var? Burcu var karşımızda. Burcu, hoş geldin yayınımıza. Evet, Ankara hazır mı? Bugün külliyeden yayınlar yaptık. Orada medya merkezi açıldı. Güvenlik yarın normal mi olacak Ankara'da? Ne zaman bu dışı olağanüstü önlemler alınmaya başladı mı? Senden detayları alalım.
2: Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. 7-8 Temmuz'da Türkiye'de gerçekleşecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında NATO'ya üye 32 ülke başkanı, bununla birlikte binlerce diplomat ve gazetecileri ağırlayacak. Türkiye tabii çok önemli bir zirveden bahsediyoruz. Bununla ilgili de tabii güvenlik önlemleri de üst safhadaydı. Hem teknolojiden hem de iletişimden gibi birçok alanda aslında güvenlik önlemlerinin yoğun bir şekilde alındığını ifade etmekte fayda var ve o önlemler de aslında tamamlandı diyebiliriz ki hala da ekiplerin sahada olduğunu ifade etmekte.

0: olay da var. Şimdi bir yandan kameraman arkadaşım Serkan Öztürk yavaştan o alınan güvenlik önlemleri ekranlarınızda getirirken ben de bulunduğumuz konumdan bahsetmek istiyorum. Şu anda bizim bulunduğumuz konum Söğütöz'e hem liderlerin kalacağı otellere çok yakın bir konumdayız hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakınız bizim bulunduğumuz bu noktada. Aslında her sokak başında bir polis aracının ve ekiplerin olduğunu ifade etmekte fayda var. Bu kapsamda birçok sokağın girişi de güvenlik bariyerleriyle kapatılmış durumda. Bu kapsamda zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından birini yürütüyor diyebilirim. Toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak bu kapsamda. Şu anda biz de o sahada güvenlik önlemlerini devam ettiren ekiplerin çalışmalarına şahit oluyoruz. Bu rakamın 48.841'i emniyet, 7.447'si ise jandarma personeliydi. Güvenlik önlemleri sadece fiziksel alanlarla da sınırlı kalmadı. Siber ortama gelebilecek tehditlere karşı da 639 uzman personel bu anlamda görevlendirildi ve 7/24 esasa dayanarak da aslında bu noktada çalışmalarını devam ettirecekler. Başkentin dört bir yanında da denetimler sıklaştırıldı aslında. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda başladı o yoğunluk, o alınan güvenlik önlemleri. Özellikle trafik, asayiş, attı polisler, Yunus ve özel hareket timleri de kentin stratejik noktalarında 7/24 esasına göre güvenlik sağlamak için görevinin başında. Birçok polis araçlarında aslında şu an bizim bulunduğumuz konumdan geçtiğini söylemekte fayda var. Kent merkezinin yanı sıra şehrin giriş ve çıkış noktalarında da uygulamalar zirve tamamlanıncaya kadar sürecek. Bu uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliği bir açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada Esenboğa Havalimanı ve Etimesgut Havalimanı'na bağlantılı Ankara çevre yolunun belirli bölümlerinde trafiğe karşı bir kısıtlama olduğunu ifade etmişti. Bu noktada aslında en önemli şeylerden biri aslında şu anda biz de görüyoruz. Bu yoldaki barikatlar, o bariyerler birçok noktada yapılmış durumda, alınmış durumda. Özellikle Ankara'nın en önemli arterleri neler bunlar? Mevlana Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar, Anadolu, Atatürk ve 1071 Malazgirt Bulvarı gibi başkentin en önemli arterleri bunlar. Tabii liderlerin de aslında geçeceği yollar bunlar. Bunlarda da geçici şekilde aslında güvenlik tedbirlerinin alındığını, uygulandığını ifade etmekte fayda var. Ayrıca bir diğer en önemli konu liderlerin ve özel misafirlerin konaklayacağı otel. Bunların yanı sıra da bu otellerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve o güvenlik önlemlerinin de üst safhada olduğunu ifade etmekte fayda var ki az önce belirttiğim gibi bizler de şu an o liderlerin otellerine giden yollardan birindeyiz. Bu kapsamda da özellikle bununla birlikte o otellerin kenarlarında, önünde, caddelerin, sokaklarındaki araçların kaldırılması için talimat verilmişti ve bu talimat aslında dün geçerliydi. 4 Temmuz'a kadar o otellerin çevresindeki araçların kaldırılması gerekiyordu. Kaldırılmayan araçlar da çekilecekti. Bu kapsamda da yine o otellerin çevresinde hiç araç olmadığını ifade etmekte fayda var.
1: Burcu,
0: NATO tedbirleri
1: şunu sormak istiyorum verilen... Burcu.
0: Evet.
1: Yani salı günü başlayacak zirve ama Ankara'ya gelen lider var mı? Öncesinde biz burada Pakistan Başbakanı'nı gördük. Zirve kapsamında intikal eden devlet başkanı ya da hükümet başkanı var mıdır Ankara'da? Ya da ne zaman gelmeye başlayacaklar? Bunların bir geliş takvimi sırası var mıdır?
0: Şu an için aslında bizim de teyakkuzda olduğumuzu söylemekte fayda var. En son sizin de ifade ettiğiniz gibi Pakistan'ı biliyoruz. Onun haricinde elimize ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını söyleyeyim sizlere de. Takip ediyoruz aslında, her bir muhabir arkadaşımız bir başkanı takip ediyor ve gelişlerinin kontrolünü sağlayacağız bizler de. Takip ediyor olacağız şu an için, dediğim gibi hangi başkanın ne zaman geleceği yönünde net bir bilgimiz yok.
1: Peki. Ankara'da gelişmeler almaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi A Haber olarak çok güçlü ve kalabalık bir ekiple orada zirveyi takip edeceğiz. Bütün gelişmeleri sadece külliyede değil, onun yanı sıra yapılacak bütün ikili toplantıları da yakından takip edeceğiz. Şimdi Kemal Hocam, diğer konuklarımıza geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın özellikle işte hem birinci döneminde, özellikle ikinci dönemde daha da ön plana çıkardı NATO ile ilgili eleştirileri var. İşte savunma harcamalarından tutun da işte farklı noktalara kadar. Artık son nokta da kendi başınızın çaresine bakın gerekirse o noktaya kadar getirdi. Hatta NATO'dan çıkacak mı, çıkmayacak mı, Amerika çıkabilir mi? Çıkamaz tabii ki ama bu Trump'ın buradaki tehditlerini ya da blöflerini nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi NATO ile ilgili iki tane eleştirisi var Trump'ın. Bunlardan bir tanesi gerçekten para. Yani maddi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin katkısı gerçekten çok yüksek.
1: Evet.
2: Mesela işte yaklaşık 1.4 trilyon dolarlık bir bütçesi var NATO'nun. Savunma bütçeleri var daha doğrusu, yani ülkelerin toplamı. Bunların hemen hemen %70 civarını falan Amerika sağlıyor zaten. Bir de mesela şöyle rakamlar var. 5.3 milyar dolarlık bir bütçe. Örnek olsun diye söylüyorum. Evet. NATO'ya aktarıldı 2026'nın ikinci yarısında. 5.3 milyar dolarlık bütçenin 14.9'unu Amerika direkt verdi. Ama biri daha verdi aynı miktarda, Almanya. 14.9.
1: Evet.
2: %10 küsürünü Fransa verdi, İtalya verdi filan. Dolayısıyla ciddi anlamda böyle bir külfet dağılımında eşitsizlik var. Şöyle bir mantık yürütüyor Trump. Onu kendi ifadesinden duyduk. Diyor ki biz gayri safi yurt içi hasıla olarak toplam 30 trilyon dolar toplayabiliyoruz. Avrupa Birliği 27 tane ülke hemen hemen bana çok yakın. Fakat ben Avrupa'nın korunması için harcadığım para toplam paranın %60-70'i. Bu çok mantıklı gelmiyor demişti. Ya bu analitik değerlendirme biraz rasyonel gibi gözüküyor. Hmm. O yüzden dedi ki ilk dönemde %2'ye çıkaracaksınız. Şu anda NATO 32 üye, NATO üyesi 32 tane ülke %2'yi aşmış durumda. Şimdi geldiğimiz noktada der ki ikinci dönemde biraz önce ifade ettiğim gibi 3.5, %3.5'unu ayıracaksınız. 2035'te %5'ini ayıracaksınız diyor. Bu Avrupa'nın toplam enflasyonunu %9'a çıkartıyor yapılan hesaplamalarda. Yani Avrupalılar çok telaş içerisinde. İki, burada mesela şu anki bütçelerde baktığımız zaman en yüksek bütçe Polonya'ya ait. Evet. %4.30, 4.3 daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani 3.5'u aşmışlar. Sırasıyla Litvanya, Letonya, Estonya geliyor.
1: Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yani bu %2'lik işte bütçe, %5'lik bütçe nedir? Yani NATO için ayrılan bir para mı bu?
2: Yok. Milli.
1: Yoksa mesela Polonya'nın bütün savunma harcamasını %5'e çıkarması mıdır?
2: Tam da o.
1: Evet.
2: Mesela bizde %2.33, evet. Yani bizim gayri safi milli hasılamızın 1.7 trilyon dolar, evet. Ya şu an. Evet. Onun %2.33'ünü biz savunmaya aktarıyoruz.
1: Yani ama aslında biz bu bütçeyi arttırırken sadece NATO için değil,
2: elbette.
1: Kendimiz için de arttırıyoruz.
2: Elbette. Evet. Ama dediğim gibi siz ülke olarak NATO üyesi ülkeyseniz eğer, evet, taahhütleriniz var.
1: Tabii.
2: O taahhütler bu 2.33'lük bütçenin içinden karşılanıyor. Bu ne kadar yüksek olursa NATO'ya aktardığınız pay da o kadar artmış oluyor. Dolayısıyla kendi savunmanızı ayırmış olduğunuz pay eşittir NATO'ya ayırmış olduğunuz pay şeklinde bir formülizasyon ortaya çıkıyor.
1: Aynı şemsiye altında olduğu için
2: tabii.
1: NATO bunu bir bütün olarak görüyor.
2: En çok eleştirdiği konu da bu.
1: Evet.
2: %5 çok ciddi bir rakam. Yani ona ulaşmak pek kolay olmayacak. Ama 3.5 makul. Yani 5'ten 3.5'a indi Trump. Çünkü gerçekten rasyonel bir rakam değil.
1: Peki Trump bunu isterken yani neyi hedefliyor? Ben daha fazla silah mı satayım diyor.
2: Hayır,
1: yoksa
2: kendi katkısını azaltacak. Tamam. Yani diyelim %30'lara düşürecek,
1: evet,
2: %20'lere falan düşürecek.
1: Evet.
2: Dolayısıyla dediğiniz çıkacak ortaya. Yani pay arttıkça, payın da kendi içinde basamakları var. Personel, evet, giderleri hariç, işte şu hariç, bakım, onarım, lojistik hariç.
1: Yani yol köprü
2: yüksek,
1: yaptım buna o
2: yok. Yok. Yüksek teknolojili harp, silah, araç, gereçlendirdiğiniz paya bakıyor Trump.
1: Evet.
2: Bu ne demektir? Amerikan şirketleri tarafından ne kadarlık bir silah alacaksınız, ne kadar mühimmat alacaksınız ona bakıyor. Hmm. Bakmaz mısınız?
1: Adres sonuçta belli. Dünyanın en büyük silah üreticileri kimler?
2: Tabii ki, evet, tabii ki. Dolayısıyla o da oradan öyle bir kazanım, anladım, elde etmeyi hesaplıyor.
1: Peki.
2: İkincisi bizim diyor Amerikan askerleri 800 lokasyonda birliği üssü var. Bunun 300'ü NATO şapkasıyla.
1: Evet.
2: 300 lokasyonda Amerikan askerleri olmayacak diyor. Biz bunu 100'e indireceğiz. 200'ünü çok istiyorsanız siz kapatın diyor. Avrupa'dan birlik çekeceğim diyor. Bu vakumları kim dolduracak? İşte 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO 3.0 toplantısının arka planında yatan en önemli sebepler bunlar. Amerika'nın boşluğunu kim nasıl dolduracak? Avrupa Birliği bir tane çözüm önerisi üretti. Bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı var ya.
1: Evet.
2: Güvenlik İşbirliği içerisinde bir PESCO çıkarttılar. PESCO'yu kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. PESCO dediğimiz daimi yapılandırılmış işbirliği. Burada şimdi bu işbirliği eğer ilk çıktığında çok

0: kadüktü. Çok az bütçesi vardı, çok az askeri vardı ve eş güdüm yoktu.
1: Evet.
0: NATO'dan bağımsız Avrupa Birliği üyelerinin kendi başlarına, kendi topraklarını koruyacak bir yapıya ulaşması lazım. Ama Trump bunun dışında NATO'nun içindeki sorumlulukları, hem asker sorumluluklarını, hem birlik sorumluluklarını, hem harekat katkılarını, hem bütçe katkılarını artık Avrupalılar kendi başına sağlasın diye özetlemek mümkün aslında.
1: Peki. Hocam çok teşekkürler. Canan Hocam, sizi alalım buraya. Ama öncesinde isterseniz birlikte bir Amerika'ya gidelim.
2: Tabii.
1: İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Canlı yayında şu anda Amerika'nın başkenti Washington DC'den. İrfan Sapmaz, hoş geldin yayınımıza.
3: Merhabalar Orhan, değerli konuklarım da merhabalar.
1: Merhabalar. Trump bu sabah Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümünde konuştu, mesajlarını verdi. Ve bu hafta içerisinde, yani önümüzdeki hafta içerisinde de Türkiye'ye geliyor. Çok kabarık bir dosya var. İki aşamalı aslında, hem NATO açısından bakmak gerekiyor belki, NATO'nun geleceği açısından ve daha önce bu özellikle İran Savaşı döneminde Amerika'nın NATO üyesi ülkelere çağrısı vardı. Gelin Hürmüz'ü birlikte açalım, işte bu savaşa bir şekilde dahil olun, müdahil olun, ama NATO üyesi ülkeler buna çok da sıcak bakmadı. İkinci, belki de bizim için en önemli pencere ise Türk-Amerikan ilişkileri açısından Trump'ın sürprizi. Perde arkasında tabii ki çok konuşuluyor, çok konu başlığı var. Kaan motorlarından tutun da F-35'lere kadar. Ne öngörüyorsunuz Beyaz Saray'dan? Artık saatler kaldı Türkiye'deki, Ankara'daki NATO zirvesine. Nasıl gelecek Trump? Elinde dosyasında neler var?
3: Öncelikle tabii şu ana kadar Beyaz Saray'dan henüz ABD Başkanı Donald Trump'ı bu gezide takip edecek muhabir arkadaşlarımdan, havuz medyasından, yani Trump'ın uçağında bulunacak arkadaşlarımdan şu ana kadar gelen, henüz daha doğrusu Beyaz Saray'dan açıklanan resmi ziyaretle ilgili program henüz netleşmedi. Ama çok büyük ihtimalle oran genelde bize sabah saatlerinde, yani yarın sabah saatlerinde ya da gece yarısı gelebilir Donald Trump'ın ziyareti. Tabii çok önemli şu anda Amerika'nın hakim medyasında tüm dikkatlerini bu geziye çevirdiğini söyleyebilirim. Ama tabii bir de Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, Kemal Hoca NATO ilişkilerine geniş şekilde değindi, tekrarlamak istemiyorum, ama ben özellikle de Türkiye'nin daha önce Donald Trump'ın bir sürprizle gideceği yönündeki açıklamasını biraz daha açmak istiyorum. Malum işte Trump yönetimi Türkiye'ye Kaan Savaşçağı için General Electric F-110 motorlarını satışını kongreye resmen bildirmişti. Reuters'a göre plaket $700 milyon üzerinde veren motorlar Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan'ın ilk üretim dönem ihtiyacında kullanılacak. Bildirim tarihi 24 Haziran 2026 olarak geçti diyebiliriz. Bu aşama şu demek: yönetim ben bu satış yapmak istiyorum dedi ve kongrenin önüne koydu. Türkiye NATO üyesi olduğu için yasal inceleme süresi 15 gün ve NATO ülkeleri için büyük savunma satışlarında kongreye bildirim meşru uygulanıyor ve resmi bekleme süresi 15 gün. Yani F-110 için süreç yaklaşık 9-10 Temmuz'a kadar kongre penceresinde kalacak. Bu süre içinde kongre satışı durdurmak isterse ortak red kararı çıkarmak zorunda. Reuters'a göre böyle bir kararın hem temsilciler meclisinden hem de senatodan geçmesi gerekiyor. Trump bunu veto edebilir. Çünkü baktığımız zaman cumhuriyetçiler şu anda yaklaşık 5 kişilik bir sayılı, hem 4-5 sandalyelik temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunlukta. Peki kongrede itiraz var tabii, ama bu satışın durmasına zor olarak bakılıyor. Kongrede özellikle demokrat kanattan itiraz var. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli demokrat üyesi Gregory Mills yönetiminin kendilerine yeterli bilgi vermediğini ve Türkiye'nin S-400 meselesinin hala çözülmediğini ileri sürüyor. Dina Titus'la motor satışı için Trump bu yolda devam ederse red kararı sunacağını açıklamıştı. Ama pratikte Orhan satışı durdurmak kolay değil. Çünkü kongrenin iki kanadından red kararı çıkması artan Trump'ın muhtemelen vetosunun açılması gerekiyor. Bu yüzden Washington'daki genel okuma şu: F-110 motorları büyük ihtimalle ilerler fakat süreç resmen bitmiş sayılmaz. F-35 ayrı bir dosya, henüz satış onayı yok. Burada en kritik nokta şu: F-110 motor satışı F-35'e dönüş anlamına gelmiyor. Yani Reuters da bunu açıkça ayırıyor. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldı ve kongre Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenleme yaptı. Şu ana kadar kamuoyu açık kaynaklarda Trump yönetiminin Türkiye'ye F-35 satışı için kongreye resmi bildirim yaptığına dair net bir sonuç yok.
1: Tam tersine İrfan Sapmaz, şunu sormak istiyorum. Mesela Trump karar aldı, katsayı ben kaldırmak istiyorum dedi. Bu süreç nasıl işler mesela? Hani ne kadar hızlı olabilir ya da ne kadarlık bir zaman?

0: yayılabilir. Geçtiğimiz aylarda, günlerde işte Halk Bankası olayını da görmüştük. Öncesinden bunun mesajı verilmişti Beyaz Saray tarafından. Şimdi böyle bir karar alsa Trump burada ya da öncesinde ya da sonrasında yakın bir zaman içerisinde nasıl bir süreçten bahsediyoruz?
1: Şimdi süreç şöyle diyecek. FOF'da için Trump'ın yalnızca satmak istiyorum demesi yetmiyor tabii. Önce S-400 engelinin hukuken aşılması gerekiyor. Yani Washington'ın Türkiye'nin S-400 sistemini artık elinde tutmadığına, devre dışı bıraktığına veya ABD yasasının aradığı şartların karşılandığına dair resmi bir zemin oluşturması gerekiyor. Aksi halde satış mevcut yasayla tabii çelişiyor. Ardından şöyle bir süreç işleyecek. ABD yönetimi Türkiye'de teknik siyasi çözüm bulabileceği yönde yorumlar var, analizler var. S-400'ün durumu, kasa yaptırımları ve F-35 güvenlik riski masaya gelecek. Dışişleri ve Pentagon bir değerlendirme yapacak. Türkiye yeniden F-35 alabilir mi sorusuna yasal cevap verilecek. Kongre'ye resmi satış dilimi gönderilecek. Türkiye NATO üyesi olduğu için yine 15 günlük inceleme sürecek. Kongre itiraz ederse red kararı çıkabilir. Bu karar iki kanattan geçmeli ve Trump'ın vetosu aşılmalı. Sonra üretim, teslimat, eğitim ve bakım süreci başlayacak. Yani ama çıksa bu uçakların Türkiye'ye gelmesi hemen olmaz. Yani kısaca F-110 motorları Trump yönetimi kongreye bildirdi. Süreç işliyor. Henüz nihai sonuç odana engellenmesi zor görünüyor. F-35 ise şu ana kadar satış onayı veya resmi kongre bildirimi yok. S-400 yasal engele devam ediyor. Kongrede iki partili ciddi direnç var. Yani Trump Ankara NATO zirvesi öncesi Erdoğan'a F-110 motorlarıyla somut jest yapıyor ama F-35 dosyası hali Washington'daki en zor savunma pazarlığı diyebiliriz. Burada kilit S-400 meselesinin nasıl çözüleceği diyebiliriz kısaca oradan.
0: Bir de şunu son soruyu da sormuş olayım. Suriye mevzusu var. Trump'ın Şara'yla görüşmesi öngörülüyor. Bir taraftan da hani Suriye noktasında Türkiye, Amerika, Suriye üçgeninde önemli aslında işbirliği var bölgenin güvenliği açısından. Buna ilişkin iç kulislerde konuşulan bir şey var mı? Ne konuşacak Trump ve Şara?
1: Şimdi Ahmet Eş hep altını çizdiğim bir şey var. Malum Donald Trump Ahmet Eş Şara'yla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan benden rica ettiği için görüştüm demişti, hatırlayacaksınız Orhan. Bu açıdan Donald Trump'ın şimdi bugün tekrar Ahmet Eş Şara'yla görüşmesi gelmeden önce aslında bana göre Netanyahu üzerinde bir baskı oluşturmak, Suriye'den elini çek diye çok açık ve net bir mesaj vermişti Donald Trump, hatırlayacaksın. Daha sonra Lübnan'la ilgili hemen hemen aynı mesajı verdi. Yani Hizbullah meselesinin Suriye tarafından, yani Ahmet Eşar'a tarafından halledilmesi gerektiği yönde mesaj verdi. Yani çemberi gittikçe dikkat edersen Netanyahu etrafında daraltmaya çalışıyor. Ki dün Axios'a verilen bir röportajında Donald Trump tekrar altını çizdi. Şunu çok açık ve net sanıyorum bu üçüncü ya da dördüncü oldu, hatırlayacaksınız. Patron benim diyor Netanyahu'ya karşı. Onun içinde ben ne dersem o olacak diyor. Ve şu ana kadar da Netanyahu tarafından aslında da geçen iki programlarımızda özellikle altını çizmiştim. Netanyahu Donald Trump'la NATO zirvesine gitmeden önce görüşmek için inanılmaz bir baskı uyguladı. Ama bununla başarılı olamadı ve şu anda hala bekliyor. Çok büyük ihtimalle NATO zirvesi sonrası bu baskıyı sürdürmeye çalışacak. Peki. Ama bu konuda Amerikan halk medyasına sızdırılan net bir şey var artık. Netanyahu şuna ikna olmuş vaziyette, Donald Trump şuna ikna olmuş vaziyette, Netanyahu beni sürekli yanıltıyor. Zaten bu da sızdırıldı bildiğim gibi.
0: Evet, önemli bir gelişme. Birazdan konuşacağız konu başlığını. Suriye tam da işte bu zirve öncesi Şam'daki patlamadan tutun da Hizbullah olayı, Lübnan'ı konuşacağız. Hem Amerikan, Türk-Amerikan ilişkilerini de daha detaylı konuşacağız. Hem Bercan Bey'le hem Kurtuluş Bey'le. Canan Hanım, İrfan Bey teşekkür ediyoruz. İlerleyen saatlerde tekrar sizinle bağlantımız olacak. Tekrar o haritamıza dönelim. O Trump NATO'dan ne istiyor? Barkomuza dönelim. Orada 5 madde benim gözüme çarpıyor şimdi. Canan Tercan diyor ki 5 maddede yeni NATO.
2: Evet.
0: Savunma harcamaları artsın.
2: Evet.
0: Avrupa daha fazla sorumluluk alsın. Hı hı. Çin'de tehdit de bir tanım getirilsin artık. Bir tanım girsin yani.
2: Adı Çin, belli olsun.
0: Çin'i evet adı belli olsun. NATO daha hızlı karar alsın. Yani Türkiye'nin öteden biri söylediği zaten bu. Hem BM daha hızlı hem NATO. Çünkü çok yavaş işleyen bir mekanizma var. Ve ABD'nin yükü azalsın. Amerika bu 5 maddeyi biraz daha ön plana çıkarıyor. Sizce bu Trump'ın istedikleri olacak mı zirvede?
2: Olmak zorunda. Şimdi Trump bunları neden istiyor? İsterseniz biraz ona bakalım. Tabii. Neden 3.0 diye ısrar ediyor? 3.0 nedir? Trump'ın amacı nedir? Şimdi Trump'ın birinci dönemini de hatırlarsak NATO ile ilgili yine bütçe arttırımını gündeme getirmişti. İkinci döneminde de yine ciddi anlamda bütçe arttırımını ortaya

0: ortaya koyuyor. Peki sadece tehdit Rusya mı? Şimdi hep Avrupa Birliği ülkeleri Rusya tehdidine karşı tereddüt ediyorlardı. Fakat Trump'ın üzerinde ısrarla durduğu, bir de sizin de maddeleri içerisine koyduğunuz Çin var. Ve Çin'le biliyorsunuz Fransa'nın, İspanya'nın ticari ilişkileri çok kuvvetli. Ne zaman Amerika ile bir sorun yaşasalar, özellikle Trump döneminde, Macron'un ya da Sanchez'in soluğu Çin'de aldığını görüyoruz. İşte Çin'siz bir ekonomi olmaz dediklerini görüyoruz. Bunu da Trump'a karşı bir denge unsuru olarak kullanan Avrupa Birliği ülkeleri de var. Bunu da parantez içinde önemli belirtmek gerekiyor. Evet. Peki Çin neden önemli? Savunma harcamaları neden artacak? Şimdi 3.0 dedik. Neden bu kadar baskı yapıyor Trump? Karşımızda Çin'in ekonomik olarak
1: nedir
0: ne kadar...
1: Nedir hocam bu 3.0 nedir? Yani 1.0 neydi? 2.0 ne? 3.0'la ne değişiyor ne yani?
0: Şimdi 2.0'a tabii ki 2004 yine Türkiye NATO zirvesinde girdik. Evet. Bir zaten biliyorsunuz Sovyet tehdidine karşı oluşturulan bir süreçti. İki de artık Sovyet tehdidinden ziyade uzak topraklara da müdahale yapmıştı. Afganistan gibi topraklarda da güvenliği tesis etme gibi amaçları olan bir NATO vardı. Günümüzde ise 3.0. Evet. 3.0 dediğimiz şu. Evet, 3.0'a girdiğimizde güvenlik harcamalarının %5'e çıkartılması, bunun 3.5'unun tabii ki savunma sanayi adına, 1.5'unun da siber saldırılara yönelik altyapılar, uzay teknolojileri gibi farklı alanlarda olmasını isteyen bir Trump yönetimi var. Peki bunun altı dolu mu? Çok dolu. Neden? Doğu kanadı çok güçlendi. Şimdi Çin ekonomik olarak çok güçlendiği gibi askeri olarak da, savunma sanayi olarak da ciddi anlamda güçlendi. Peki biz Çin'i tek başına mı algılıyoruz? Hayır. Rusya
1: tehdidi... Tam da onu soracak. Yani Doğu kanadı dediğimiz vakit hani NATO gibi doğuda böyle bir şemsiye altına girmiş bir birlikten bahsediyoruz.
0: İsmi konmamış bir Çin birliktelik var.
1: Çevresinde...
0: Çin, Rusya, Kuzey Kore birlikteliği çok tehlikeli bir birliktelik. Evet. Avrupa Birliği neden Rusya'dan korkuyor? Bakın 1 milyondan fazla insan öldüğü söyleniyor Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Evet. Geçtiğimiz haftalarda neyi konuşuyorduk? Rusya'da enerji krizini konuşuyorduk. Yani aslında Rusya'nın daraldığını, evet, ve Avrupa'ya tek başına belki de meydan okuyamayacak duruma geldiğini söyleyebiliriz. Fakat Rusya çektiği ki Rusya'nın arkasında çok güçlü bir Çin var. Yine nükleer silahlara sahip Kuzey Kore var. Dolayısıyla Avrupa'nın karşı karşıya olduğu tehdit Rusya değil. Rusya, Çin ve Kuzey Kore birlikteliği. Ve bunun karşısında Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda daha çok eğitim odaklı, işte demokrasi odaklı ya da farklı cinsel propagandalar odaklı çalışmaların yıllardır süre geldiğini, savunmalarında NATO'ya havale ettiklerini görüyoruz. Tabii ki bunun dışında tutuyoruz Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya gibi ülkeleri. Çünkü bunlar Rusya'ya sınırlar ve savunma harcamaları da çok yüksek.
1: Evet.
0: Peki 3.0 neden nedir? Önemli? Şu anda ya 3.0'a NATO geçecek ya da önümüzdeki süreçte 5 sene sonra, 10 sene sonra zaten çok güçlü bir Asya kanadı olacak ve bunun karşısında NATO zayıf bir birliktelik haline girecek. Dolayısıyla kendi savunma sanayilerine güç katmaları gerekiyor. Yine 5. maddeyi çok önemsiyorlar. Birliğe güvenin ve tabii ki birliğin bir arada hareket etmesinin önemli. Bu özellikle vurgulanacak. Siz de bahsettiniz. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Bakın İran savaşı var, Suriye var, Irak meselesi zaman zaman devam ediyor. Doğu Akdeniz kaynıyor. NATO içerisinde çatlaklar var. Yunanistan ve Türkiye'nin, özellikle Yunanistan'ın söylemlerindeki ileri gitme var. Fransa ayrı bir kanat açmaya çalışıyor. Bu çerçeve içerisinde Rusya, evet, Ukrayna var. Türkiye'nin önemi şimdi... büyük. Dolayısıyla 3.0 özellikle Trump'ın bu dönemde vurguladığı bir olay diyebiliriz.
1: Türkiye'nin rolü 3.0'da, Türkiye'nin artıları, savunma sanayi üretim kapasitesi önemli, evet, artı olarak yazılmış. Mühimmat sürdürülebilirliği, çünkü hani üretim noktasında çok ciddi bir şekilde kaynak var Türkiye'de. Stratejik sektörlerde teknolojik esneklik, yine aynı şekilde Türkiye'nin artıları ve avantajları. Özellikle hibrit tehditlerle mücadele ve stratejik dayanıklılık başlıklarında özgün kapasite üretimi, bu çok önemli başlık. Ne anlama geliyor özgün kapasite? Ona bakmak gerekiyor hocam. Bu hibrit tehditler özellikle.
0: Şimdi NATO 3.0 ve Türkiye'nin rolü dediğimizde, biraz önce de Amerika'nın, evet, talebi dedik ya, Türkiye neden bu kadar ön plana çıkıyor ya da biz, evet, neden bugün kasanın kaldırılmasından bahsediyoruz? Evet. Şimdi 3.0 şunu da kastediyor. Farklı ülkelerin birlikte silah sanayini, savunma sanayinin geliştirmelerini kastediyor. Türkiye'de kasa yaptırımları varken Amerika ile işbirlikleri ne kadar mümkün olabilir? Dolayısıyla kasa yaptırımlarının ciddi anlamda kaldırılması bu süre içerisinde konuşulacaktır ve bence bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilecek. Bunu bir kenara koymak gerekiyor. Devam etmek gerekirse, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şey Doğu kanadına karşı kuvvetli bir NATO. Peki kuvvetli bir NATO isterken Amerika Birleşik Devletleri tabii ki kuvvetli müttefikler istiyor. Siz şimdi benimle müttefiksiniz. Peki sizin bana karınız ne? Savaş durumunda ne katabilirsiniz? Katma değeriniz ne?
1: Amerika diyor ki ben sürekli yalnızım diyor. Doğru.

0: Doğru, kesinlikle doğru. Özellikle şimdi bu kadar masraf yapıyorsunuz. Bir dönem Amerika'nın işte NATO'nun %60 kadar masraflarını karşıladığı konuşuluyordu. Çok ciddi ekonomik olarak mücadele ediyorsunuz. Fakat bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinin farklı alanlara işte sağlık gibi, welfare state olmak gibi alanlarda ciddi anlamda ekonomik sarf ettiklerini görüyor Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikliklerini tamamen yeniden dizayn ediyor. Bakın Pakistan dediğimiz ülke 5 sene önce, 10 sene önce bu kadar önemli miydi? Fakat Hürmüz krizinde ana aktör olarak gördük. Biz Amerika Birleşik Devletleri onu müttefik olarak aldı, muhatap kabul etti ve görüşmelerde biz Pakistan'ı gördük. Neden? Savunma sanayi çok iyi. Evet. Dolayısıyla Amerika güçlü ülkelerle hareket etmek istiyor. İşte burada Türkiye'nin önemi çok fazla. Savunma sanayisi çok güçlü, askeri kapasitesi çok güçlü ve bunun yanında şimdi savunma sanayi derken tek yönlü bir savunma sanayi değil, hibrit tehditlere karşı mücadele eden, çok farklı alanları bir araya getiren bir sistem bütününden bahsediyoruz. Yani biz Türkiye dediğimizde SİZE'si gelişmiş ya da İHA'sı, SİHA'sı gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Hibrit ve komple bütüncül bir savunma sanayine sahip güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın bugün konuştuğumuz konu ne? İşte SİHA. Deniz gemisi TCG Anadolu, bu çok önemli. Mesela dünyada bunun eşi yok. Biz birinci yaptık. İHA'ları taşıyabilen, kapasitesi 100'e kadar çıkan bir gemiden bahsediyoruz. Şu anda hangarda işte 30, açık alanda 11 deniliyor. Fakat NATO 100'e kadar da çıkartacağız.
1: Çok ciddi bir şekilde görev aldı.
0: Tabii ki Kızıl Elma'yı mesela biz ilk gösterimlerini yaptık. Televizyondan tanıtımlarını yaptık. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden biz de aslında havada hareketli uçakları vurabilen ya da hedefleri vurabilen uçak geliştiriyoruz dediler. Dolayısıyla bu teknolojiyi son kertede kullanabilen uydu teknolojisiyle ve tabii ki radarlarıyla bunları destekleyen bir ülke Türkiye. Dolayısıyla
1: TSK'nın farklı alanlardaki saha tecrübesi, birazdan kısa bir araya gideceğim ama öncesinde tabii bunu da sormak istiyorum. Çünkü Türkiye özellikle TSK sınır ötesi operasyonlarda son 2016'dan itibaren özellikle bu darbe girişi 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi bir şekilde sınır ötesinde terörle mücadeleye ağırlık verdi ve bunda başarılı oldu. Bu alanlardaki saha tecrübesi bu mu oluyor TSK'nın? Yani NATO içerisinde bunun katkısı ve yansıması nasıl oluyor?
0: Bakın şimdi saha derken şimdi darbe sonrası süreçten bahsediyor. Darbe ne demektir? Ülkenin en önemli kırılma noktası, en önemli aslında kriz noktasıdır. Siz bu süreç arkabinde bu kadar genişleyebiliyorsanız, sınır ötesinde operasyonlar içeride, savunma sanayi adına bu kadar gelişmede bulunabiliyorsanız, siz kendi rüştünüzü zaten ispat etmişsiniz demektir. Yani hangarda duran uçakla tabii ki sahada deneyimli olan çok farklı. Ve Türkiye Kosova'da, bakın Azerbaycan'da, Karabağ meselesinde, Suriye'de pek çok alanda kendisini gösterdi. Dolayısıyla bu tecrübeleriyle birlikte NATO'nun içerisinde var olan bir aktörden bahsediyoruz. Bu da neyi getiriyor? Bundan sonra Türkiye'nin rolü farklı olacak ve bu hani sadece bizim kullandığımız bir terim değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de son iki gündür medya bizim Bayraktar TB3 unsurlarımızı konuşuyor. Deniz üzerinde hareketli gemileri vurabilen savunma sanayi unsurlarımızdan bahsediyorlar. Bu da bizim değil, dünyanın konuştuğu bir noktaya getirdi. Peki. Aslında Türkiye savunma sanayini diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkürler. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra Türkiye ne istiyor NATO'dan, ona bakacağız daha detaylı bir şekilde diğer konuklarımızla. Şimdi kısa bir ara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi. Açıklamada geçen yılın aynı döneminde 276 bin 300 74 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üretilen kolonyalar rengarenk renkleri ve kokuları

0: Türkiye'nin dört tarafına yoğun talep geliyor. Peki nedir bu kolonyanın hikayesi ve bu kolonyanın içeriği nedir? Onu da genç işletmeciye soracağız. Pervin Çakır'a rengarenk bir mekan ve rengarenk kolonyalar ve geleneksel bir üretim çeşidi. Nasıl başladı bu işe ve kolonya deyince ne anlamalıyız?
1: Hoş geldiniz ilk önce. Balıkesir denince akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi de kolonyadır. Sındırgı deyince ilk akla gelen, hemen akla gelen kolonyadır yine aynı şekilde. Sındırgı'da işletmemiz 1962 yılında, dedemden bu yana ben 3. nesilim, kardeşimle beraber işletiyoruz. Doğduğumuz günden bu yana kolonyanın içerisindeyiz. 400'den fazla çeşitimiz var. Aklınıza gelebilecek bütün çiçek kokularının, meyvelerin kokularını üretebiliyoruz. Kolonya bizim yaşam stilimiz olmuş durumda. Meslek hastalığı derler, kolonya hani koklamadan bir şey yiyememek, koklamadan bir ortama girememek, koklamadan bir çiçeği seçememek gibi. Kolonya aslında insanlığın ilk duyularımızın en zor kısmında aslında koku denildiğinde, koku duyusunun beyindeki formlarının en zor ve en kapsamlı olan duyulardan bir tanesi. Tıpta da bu şekilde netleşmiş durumda. Kolonya'ya geldiğimiz zaman da çeşitleri bakımından kokuları düşündüğümüzde, mesela sizin özellikle sevdiğiniz bir çiçek var mıdır?
0: Yani lavanta olabilir, menekşe olabilir, leylak olabilir.
1: Hepsi mevcut. Daha onun üzerine zambak kolonyası deriz mesela, çam çiçeği kolonyası deriz. Çam çiçeği dendiği zaman çamın çiçeği olur mu? Evet, çamın çiçeği oluyor. Farklı formlarında formalize edildiği zaman bu kokuyu üretebiliyoruz ve en çok sevilen kokularımızdan bir tanesidir bu. Koku çeşitlendirmesi aslında arz talebe göre oluşmuş bir durumda ve Balıkesir denildiğinde, Sındırgı denildiğinde ilk akla gelen kokulardan bir tanesi artık beyaz zambağın önüne geçen çam çiçeği kolonyası.
0: Hangisidir bu mesela?
1: Hemen ikram edelim. Bu çam çiçeği kolonyamız. Şöyle buyurun.
0: Alışılagelmiş bir limon kolonyasından çok daha farklı.
1: Çok daha farklı.
0: Ya biraz parfüm gibi sanki.
1: Evet. Zaten geçmiş dönemlerimize baktığımız zaman, kökenlerimizden geldiği zaman parfüm yoktu. Kolonya vardı, kokulu su vardı. Biz bunları gündemimize modernize ederekten kolonyanın hala köklerimizde olduğu gibi şu an parfüm olarak da kullanılmasını istiyoruz. Yani 7'den 70'e kadar. Sadece hani düşünüldüğü zaman mesela yaşlılarımız kolonya kullanır kavramından çıkıyoruz. Bizim burada çoğu gencimiz kolonyayı parfüm olarak kullanmakta.
0: Şimdi eskiden annemiz babamız bizi gönderirdi. Açık kolonya aldırırdı. Gördüğümüz bu tabii çok geleneksel kolonyalar bunlar ve pompayla buraya, değil mi? Şimdi bu alışkanlık tarihe karışıyor mu? Ne oluyor? Fabrikasyon üretime mi geçildi? Yoksa hala burada Balıkesir'de bunu görebiliyoruz.
1: Biz bu alışkanlıkların hala devam etmesi açısından burada boş şişelerini getiren müşterilerimizin şişelerinin dolumunu yapıyoruz. Bu gelenek bize atalarımızdan ait bir gelenektir. O yüzden geleneğin kaybolmaması adına kavanoz sistemini devam ettiriyoruz. Evet, geleceğe adapte olabilmek adına birçok yeni modern tasarımlar da uyguluyoruz ama geçmişimizi unutmamamız adına, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi unutmamamız adına bu geleneği devam ettiriyoruz.

0: Evet, gündem özele devam ediyoruz konuklarımızla. NATO'yu, NATO zirvesini konuşuyoruz, önemini ve Türkiye açısından da bakmak gerekiyor. Bercan Tutar var konuğumuz. Amerika ne istiyor, Trump ne istiyor, dünya ne istiyor, daha güvenli bir dünya istiyor. Avrupa bir şekilde kendisine farklı alternatifler arıyor, Amerikasız olabilir mi diyor. Bunları konuşurken bir de Türkiye tarafı var. Biz ne istiyoruz NATO'dan?
1: Biz aslında çok şey istiyoruz. Evet. Yani şu anda Avrupa tamamen çıplak yakalandı. Yani bu NATO zirvesini şey diye düşünebiliriz. Avrupa mı NATO'ya entegre olacak yoksa NATO mu Avrupa Birliği evet. ilkelerine entegre olacak? Çünkü genelde 32 üyesi var. Avrupa Birliği 29. En kritik üyeler işte Norveç, İngiltere ve Türkiye NATO üyesi değil. Yani Avrupa'nın

0: zirvesi olarak da okumak lazım. Burada işte Türkiye'nin talepleri, İngiltere'nin, Amerika'nın veya işte Norveç daha küçük bir aktör ama daha çok Türkiye'nin taleplerinin karşılanması lazım. Türkiye'nin talepleri neler? Türkiye öncelikli olarak NATO'nun mesela işte Doğu kanadı dediğimiz Çin'den ziyade o Baltık ülkeleri Rusya'ya karşı caydırıcılık faktörünün güçlenmesini istiyor Avrupa Birliği.
1: Bir açalım Türkiye aslında jeopolitik haritamızı. Evet.
0: Yani evet. Daha çok Doğu kanadı üzerine endekslenmiş bir NATO şeyi var evet. Ama Türkiye 360 derece şeyiyle, konseptiyle NATO'nun işte Doğu Akdeniz'deki, Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki.
1: İşte burada Türkiye 3 kıtanın keşif evet. Noktasında Avrupa, Asya, Afrika.
0: Yani bu bölgelerdeki kriz alanlarına da evet. NATO'nun müdahil olmasını istiyor. Ne diyelim işte Sudan'daki iç krize evet. ve Suriye'deki işte devam eden yapılanmaya, yeniden inşaya. İsrail'in mesela işte bölgeyi istikrarsızlaştıran kaotik konseptlerine karşı mesela NATO'nun daha tavırlı, daha ne diyelim stratejik bir duruş sergilemesi. Çünkü Erdoğan 2024'teki Washington'daki NATO zirvesinde zaten 4 temel ilkesini belirlemişti. Orada da Batı medyası da kabul etmişti. İşte Erdoğan NATO'ya ayar verdi şeklinde. Evet. Bir demişti, işte İsrail gündemiyle kapıma gelmeyin. Yani İsrail'i frenleme anlamında NATO'dan bir şeyler beklemişti. Terörle mücadelede mesela Türkiye'nin talepleri vardı. Özellikle o dönem Suriye'deki PKK-YPG hattındaki gelişmelerden dolayı.
1: Tam da onu soracağım. Şimdi mesela işte NATO'nun işte 5. maddesi diyoruz. Evet. Bir kez sanırım yürürlüğe girdi. O da işte 11 Eylül sonrası Afganistan derken. Türkiye'nin daha önce de bu NATO üyesi ülkeler çağrısı vardı. İşte Patriot evet. sistemlerine geldi, birkaç ay kaldı, gitti ama sonrasında tehditler de devam etti. Buna ilişkin Türkiye'nin daha böyle somut ve NATO'dan hani NATO'nun sonuçta her yerin tam ortasındayız baktığımız evet. vakit talepleri olacak mı?
0: Tabii olacak. Yani orada Türkiye'nin taleplerinden bir tanesi de mesela NATO'nun, Erdoğan'ın özellikle NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşına müdahil olmasına karşı çıkmasıydı. Evet. Şimdi o konseptini Türkiye devam ettiriyor. Yani komşu ülkelere veya herhangi bir ülkeye yönelik, yani o ülkeden NATO ülkelerine saldırı olmadıkça Türkiye'nin işte NATO'nun müdahil olmasına üyesi olarak karşı olduğunu söylemişti. Tabii hem Avrupa Birliği, yani NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, hem Amerika'nın Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politikaları vardı. Şimdi evet. bu yeni geldiğimiz aşamada bütün o riyakarlıkların son bulacağı, yeni bir tanımlamanın, yeni bir tarifin, yeni işte 3-0'la nitelenen, orada Türkiye'nin ağırlığı, belirleyici rolu çok öne çıkıyor.
1: Yani işin ciddiyetinin farkına varmıyor. Tabii yani yeni bir Türkiye tehdit altında, şimdi onlar da tehdit altında olunca
0: tabii. Hem yani stratejik anlamda Türkiye'nin rolü çok önemli. Yani evet. Doğu Akdeniz'de olsun, işte Ukrayna-Rusya savaşında olsun, Orta Asya'daki genişleme olsun ve Asya Pasifik'teki Çin hattına karşı yönelik NATO'nun yeni görevlendirmesinde de Türkiye çok önemli. Afrika'da Türkiye'nin mesela önemi var. NATO'nun orada da mesela rol almasını istiyor Türkiye. Evet. En önemlisi de yani savunma sanayindeki devrimiyle Türkiye'nin hem NATO'ya hem Avrupa Birliği ülkelerine öncülük etmesi. Burada da yani Amerika medyasında da konuşuluyor. 10 milyarlarca silah sözleşmeleri imzalanacak. Yeni döneme yönelik üretim kapasiteleri belirlenecek. Burada yani en büyük faktörlerden bir tanesi, Avrupa'nın dezavantajlarından bir tanesi insan gücü. Yani o üretim yapsanız bile o üretim yapabilecek kapasitede değiller. Bir Avrupa Birliği'nin kendinin geliştirdiği o SAFE denilen programları var. O programda yani yeniden askeri savunma stratejilerini belirlemeye Türkiye'yi müdahil etmeleri gerekiyor. Yani hem Türkiye'yi dışarıda kenarda tutup
1: ama
0: hem
1: Türkiye'yi müdahil etmeyeceğiz. Özellikle Yunanistan'ın, Atina'nın baskıları var bu noktada.
0: İşte orada Avrupa'nın halletmesi gereken sorunlar. Yani işte Türkiye'ye yönelik uygulanan bazı yaptırımlar var, kotalar var. Evet. Orada tamamen Türkiye'ye yönelik bütün kırmızı çizgilerini yeniden tanımlaması isteniyor Avrupa Birliği. Çünkü burada sıkışan Avrupa Birliği. Yani özellikle kıta Avrupa. Yani İngiltere'nin eli kendince rahat. İşte Norveç enerji anlamında mesela Rusya'nın yaptırımlarından ve enerji ambargosundan dolayı çok fazla sıkıntılı değil. Yani sıkışan, zor durumda olan Avrupa, kıta Avrupası ve kıta Avrupası NATO üzerinden bir çıkış arıyor. O NATO üzerinde çıkışının yolu da, formülü de Türkiye'den geçiyor. Amerika çünkü arkadaşlar da belirtti, NATO'daki görevini, yükümlülüğünü azaltmak istiyor. Daha az görev alan ama daha çok kazanan. O tarafı da savunma anlamında. Şimdi Amerika Türkiye ile beraber bir askeri üretim veya teknoloji işbirliği hattı da kurmak istiyor.
1: Bu çok önemli.
0: Medyaya da yansıdı mesela evet. işte Texas'tan Ankara'ya veya işte İstanbul'a yayılan veya Türkiye'nin çeşitli kentlerine yayılan bir üretim hattı, bir entegrasyon.
1: O zaman Amerika bu askeri işbirliğini, daha doğrusu bölgenin güvenlik noktasındaki Rusya'nın

0: rolünü biraz daha yani Türkiye üzerindeki rolünü arttıracak gibi.
1: Arttıracak
0: yani.
1: Yani Türkiye daha fazla. Tabii. Bir Türkiye daha önce güvenlik tedarikçisiydi. Yani güvenlik tüketicisiydi NATO'da. Evet. Ama şu anda Türkiye güvenlik üreticisi olan bir konumda ve Avrupa ülkeleri şu anda güvenlik tedarikçisi. Yani Türkiye'den bir güvenlik talep ediyorlar. Bir güvenlik ürünü veya yaklaşımı, siyaseti. Bunun da bir karşılığı olacak. Yani buna göre de Türkiye'nin NATO'dan istedikleri var. Yani hem teknolojik anlamda, hem stratejik anlamda, hem siyasi anlamda. Bu Türkiye'nin hem siyasi, ekonomik ve askeri büyümesini bence tetikleyecek bir şey. Evet. Yeni bir dönüm noktası gibi görünüyor. O anlamda da mesela yani işte NATO'nun, Avrupa'nın genel şeyi işte biz NATO'yu Rusya'ya karşı caydırıcılık gücü artan bir örgüt haline getirelim konseptiyle yaklaşıyor. Ama Amerika'nın NATO'ya bakışı bu anlamda daha farklı. Yani kıta Avrupa'sından sırf Rusya endeksi değil, daha mesela işte Balta, Kuzey Buz Denizi ve işte Orta Doğu, Asya Pasifik, Çin hattı var. Çok daha küresel bir misyonla bakıyor.
0: Şunu sormak istiyorum. Yani Avrupa'nın tehdit algısı ya da bu tehdidi hissettiği yer sadece Rusya mı? Başka tehdit
1: en çok Rusya'dan çekiyor. Yani evet. Rusya dışında mesela İsrail'i bir tehdit olarak görmüyor. Hmm. İsrail'in soykırımını sorgulamıyor ve Afrika'daki kaotik etkileri, çünkü onların genel yaklaşımı biz gül bahçesiyiz. Etrafımız ormanlarla dolu. Balta girmemiş i̇şte ormanlarla dolu.
0: Yani Avrupa ne kadar bu işin ciddiyetinin farkında yani.
1: İşte çünkü Ukrayna Rusya savaşıyla bu ciddiyetin farkına vardılar veya işte göç olgusuyla Orta Doğu'daki kaosan, Amerika'nın veya diğer ülkelerin ve kendilerinin destek verdikleri savaşlarla veya İran savaşındaki mesela pasif duruşları bile onları kurtarmadı. Enerji krizinden etkilenen bir konuma geldiler. Yani o anlamda baktığımızda daha naif, daha kırılgan bir yapıları var Avrupa'nın. Şimdi bu bana göre mesela yani İsrail ve Avrupa'nın NATO üzerinden yeniden tanımlanması, yeni bir strateji konsepte zorlanması diyelim.
0: Bir sonraki sayfaya verebiliriz. Evet.
1: Yani Avrupa bunu mesela kendi parasıyla yapmak istiyor. Sırf para yetmiyor. İnsan gücü de gerek. Yani evet, parasını verse bile, savunma silahları, savunma stratejilerini geliştirse bile, yeni silahlar elde etse bile bunu karşılayabilecek insani gücü de yok. İnsani donanım açısından da eksiklikleri var. Bu anlamda da yeni bir konsept geliştirmesi lazım. O anlamda işte Avrupa, yani Amerika'da bile mesela demografik kriz söz konusu. Türkiye her açıdan muhtaç bir hem Avrupa hem NATO var. Ama NATO'da elimiz çok güçlü. Avrupa Birliği'nin de kendine göre Türkiye'ye karşı bazı avantajları var. O avantajlardan Türkiye'yi faydalandırması lazım. Hmm. En son mesela Avrupa Komisyonu Başkanı yanında iki kişi, iki önemli isimle daha geldiler. Göçten ve maliyeden sorumlu yetkililerle beraber. Türkiye onlara mesela 19 maddelik bir ultimatum verdi. Yani şu konularda artık Türkiye eşit aktör olarak Avrupa'ya bakıyor. Avrupa daha zayıf konumda gibi görünüyor. NATO'da da Türkiye'nin yükselen gücü ortada. Yani Türkiye'nin sadece NATO'yla değil Rusya'yla da, Çin'le de, Amerika'yla da kendine göre daha özel jeopolitik şeyleri söz konusu.
0: Şimdi avantajları demişiz burada. Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü aynı zamanda. İşte Doğu kanadı, Batı kanadı, Kuzey, Güney derken aslında
1: işte yani, o bence o köprü biraz gidecek. Yani kanat ülkeydi NATO'da, artık merkez ülke olmaya doğru gidiyoruz. O köprüden ziyade mesela artık yani böyle üzerinden gelip geçtikleri değil de bir Anadolu coğrafyası olarak düşünürsek mesela ana geçit. Türkiye olmadan işte Asya'nın Avrupa'ya, Avrupa'nın Asya'ya yönelik diyelim politikalarında bir başarı şansı biraz zor görünüyor.
0: Şimdi özellikle son savaşta, İran savaşında, İran'a yönelik saldırılarda enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet. Yani Amerika'nın hesaba katmadığı bir enerji güvenliği vardı, Hürmüz'ü vardı. Ben işte Hamane'yi öldürürüm, rejim değişir, iş biter. Venezuela modelini uygulamaya çalıştı ama hesaplar o şekilde tutmadı, olmadı. Enerji arz güvenliğinde Türkiye aynı zamanda kritik bir konum. Yani Doğu ile Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında çok önemli bir geçiş noktası. Yine aynı şekilde Karadeniz güvenliğinde de önemli rol alıyor. Boğazlar. İki boğaz, önemli boğaz, Çanakkale ve İstanbul Boğazı. Yine aynı şekilde Türkiye'nin kontrolünde ve önemli de diğer bir madde, bölgesel krizlerde diplomatik temas kapasitesi. Hem işte bu son savaşta da gördük. Hem işte Pezeşkian'la ve Trump'la aynı anda konuşup bir şekilde bölge ülkelerini organize edip bir masa kurdurabilen tabii. bir ülkeden bahsediyoruz. Savunma sanayi alanında artan bir yetenek
1: artan
0: var. Millileşmiş bir savunma sanayi var ve inanılmaz bir kapasite var. Yani tabii. üretim kapasitesi var. Bu da NATO üyesi ülkeler arasında ön plana çıkan diğer bir başlık ve küresel ticaret yollarına erişim noktasında. İşte burada bir haritamız var. 8 saatlik uçuşla Yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabiliyorsunuz. Tabii, tabii. 40 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim var Türkiye'nin çevresinde. 70'ten fazlayı da ülkeye
1: erişim sağlıyor. Enerji nakil yollarını da eklersek mesela, evet, Türkiye'nin o anlamda küresel ticaret yollarındaki önemi çok daha, yani tedarik zincirinde çok kritik bir rol oynuyor. Yani Amerika biraz da Çin'e karşı mesela Türkiye'nin hem küresel tedarik zincirinde, hem küresel enerji nakil yollarında, hem işte küresel stratejide, savunma sanayinde, yani bir merkez ülke, bir merkez aktör olarak görüyor. Buna göre de NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye etrafında yeniden konumlanması, konuşlandırılması söz konusu. Yani aslında çok çok tarihi küresel değişime ve dönüşüme işaret eden bir zirve veya bir dönemden, süreçten geçiyor. Çok kritik bir dönem. Avrupa, Almanya bunu biraz fark etmişti ama yani Türkiye'nin ne kadar kritik bir ülke olduğunu.
0: Peki bu kadar tehditler,
1: Olaf
0: bu kadar
1: Scholz döneminde,
0: Avrupa üzerindeki o tehditler devam ederken yani Amerika'da bu işte çeşitli üslerden askerlerini çekerken Türkiye'ye yönelik özellikle Avrupalılarda güvenlik noktasında samimi bir görüş değişikliği var mı sizce?
1: Biraz zor. Yani biraz bıçak kemiğe dayanmış gibi görünüyor. Avrupa'nın işte Rusya'nın mesela bir baskısı var, basıncı var. Daha doğrusu Doğu Avrupa ülkelerinin mesela o feryat figanlarına çok fazla aldanmamak lazım. Orada Amerika'nın bakış açısı önemli. Amerika'nın Avrupa'ya biçtiği rol var. Ama yeni dönemde Amerika Rusya'yı da çok fazla ekarte etmek istemiyor. Yani Rusya ve Türkiye ile ayrı ayrı çalışmak istiyor. Ve Rusya ve Türkiye ile yeni çalışma konseptine Avrupa'nın da uyum sağlamasını istiyor. Yani sıkıntı biraz mesela Türkiye'nin elde ettiği konumdan kaynaklanıyor. Yani küresel yeni bir statüsü söz konusu ve bu statüyü Amerika şu veya bu şekilde tanıyor. Bunu Avrupa'ya da, NATO ülkelerine de kabul ettirmeye çalışıyor. Rusya ile iyi kötü devam eden yeni bir modus vivendi diyebileceğimiz geçici bir uzlaşı, evet, anlaşma var. Ama temelde mesela bütün herkesi Çin'e karşı konumlandırmaya çalışıyor. Şimdi orada Rusya'nın tabii Çin'le özel kendine göre daha diyelim esnek politikalarını etkileyemiyor. Türkiye'nin de politikalarını çok fazla etkileyemiyor, Çin politikalarını. Ama Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik politikalarını, Türkiye ile işbirliğini etkileyebiliyor. Avrupa'ya da çok fazla ihtiyacı da kalmamış durumda Amerika'nın aslında. Yani eğer varlık olarak, aktör olarak gücünüzü devam ettirmek istiyorsanız, son strateji belgesinde de zaten Avrupa İmparatorluğu ve Avrupa denilen kültür, medeniyet böyle devam ederse 10 yıllar içerisinde çökebilir, yok olabilir şeklinde bir tespiti vardı ve uyarısı vardı Trump'ın. O anlamda Amerika özellikle yani merkez Avrupa Amerika'nın hedefinde, daha doğrusu ilgisini kaybettiği bir bölge. İsrail de aynı konumda aslında. Yani evet, İsrail'in de yeni stratejilere uyum sağlaması lazım. Bu yeni küresel dizayn ve yeni küresel formülasyonda da Türkiye'nin talepleri öne çıkıyor. Türkiye de yani hem Avrupa'dan hem NATO'dan, özellikle de Amerika'dan, Amerika Türkiye'nin ne kadar mesela etkili olduğunu Suriye'de gördü, Irak'ta gördü. İran Amerika Savaşı'nda da Türkiye'nin gücü ortaya çıktı. Ukrayna Rusya krizinde öne çıktı. İşte Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki krizlerde Türkiye'nin önemi öne çıktı. Kafkasya'daki işte Trump'ın sahiplendiği o Zengezur koridorunda Türkiye'nin ne kadar kritik bir önemde olduğu ortaya çıktı. Orta Asya'daki Türkiye'nin önemi zaten ortada. En son Trump yönetimi hatta oğullarını mesela bulaştırarak, onlara kazanç sağlayarak imzaladığı bir maden anlaşması vardı. Yani Hazar çevresinde de Türkiye çok kritik önemde. Amerika bunun farkında. Bu yükselen güce, bu yükselen aktöre göre yeni bir dizayn istiyor Amerika. Çünkü evet, Türkiye'ye göre yeni bir dizayn yapmadığınız zaman, Türkiye'yi bypass ettiğiniz zaman, yani Avrupa'ya, gücü azalan Avrupa'ya veya işte kaos isteyen İsrail'e göre küresel ve bölgesel dizayn yaptığınızda krizlerden kurtulamıyorsunuz. O krizlerin bütün yükünü de Amerika çekmek istiyor. Amerika da artık yük çekmek, evet, istemiyor diyor. Ben diyor bu işi bilen, becerikli, işinin ehli insanlarla, ülkelerle çalışmak istiyorum. Bu ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Avrupa'ya da, İsrail'e de bu anlamda ayar veriyor aslında. Yani NATO zirvesi de bence bunun askeri ve teknik stratejik şeyi olacak. Vitrini olacak.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Kurtuluş Bey, sizi alabilirim. Şimdi önemli. Yani 50'ye yakın devlet başkanı, hükümet başkanı Türkiye'ye geliyor. Burada kararlar alacak. Önümüzdeki belki de 10-15 yıllık süreç içerisinde dünyanın güvenlik, askeri, strateji, artık ne derseniz deyin, noktasını şekillendirecek. Yani çünkü hani Trump da diyor, ben normalde hani işte gelmezdim ama Erdoğan var diye geliyorum diyor. Evet. Yeni kararlar alacağım diyor. Sürprizlerimiz var diyor. Bütün bu olup bitenlerden belki de en çok rahatsız olan ülke İsrail gibi. Yani evet. Çünkü bugüne kadar İsrail'i siyasetçilerin ön plana attığını, işte bir sonraki işte tehdit hedef işte Türkiye olacak şeklinde, ama bir bakıyorsunuz tam tersine şu anda bir şekilde Avrupa'nın da can simidi, Amerika'nın da bölgede en samimi olarak gördüğü ortak, İran'ın da Rusya'nın da Türkiye tam dünyanın merkezine konumlanmış durumda gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ya bu işte NATO zirvesinin öneminden bahsediyoruz. NATO için tarihsel bir dönüşüm vurgusu yapıyoruz. Aslında Türkiye için ne anlam taşıyor, ne önem taşıyor, onu evet, vurgulamamız da gerekiyor. NATO kurulduktan sonra Türkiye, bir süre sonra Türkiye'de buraya katıldı. Türkiye'nin jeopolitik önemi her zaman vardı. Dün de vardı, ondan önceki gün de vardı. Üç kıtanın kesişim ülkesinden biriydi. Avrupa ile Asya arasında işte sizin ifadenizle köprü ülkelerden biriydi. Dün o kadar önemi yoktu NATO için Türkiye'nin. Bugün neden önemli Türkiye?
0: Ateş bacayı NATO sardı çünkü
2: için,
0: değil mi?
2: Evet, evet. Bunu şunu söyleyeceğim. Yani bizim belki de bu jeopolitik önemimiz Türkiye'nin işte Anadolu'da bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde Batı'nın hem de galip gelemediği, savaşta da galip gelemediği bir ülkeye karşı bağımsız bir devlet olsun dediği bir yerdi bu coğrafya. Çünkü Sovyetlere karşı bir ara tampon ülke olarak gördüler. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni Soğuk Savaş döneminde yine Türkiye NATO'nun işte Güneydoğu kanadında bir yeri tutsun anlayışı vardı. Ama burada Türkiye'yi bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak Batı hiçbir zaman görmedi. NATO üyeleri hiçbir zaman görmedi ve görmek de istemedi zaten. Avrupa'nın yaklaşımı daha düne kadar Türkiye'yi bölmeye dönüktü. Yani Fransa'nın Suriye'de işte ki yaklaşımlarını yakın zamana kadar gördük. Terör örgütlerini desteklediler. Yani bu coğrafyayı istikrarsızlaştırmak için NATO ittifakı, müttefiklerimiz diyelim, bu coğrafyada terör örgütleriyle ortak olduklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimiyle bunu yapmadı mı? Obama'dan başlayan. Biz NATO müttefikiyiz. NATO'nun sözde çok önemli bir ülkesiyiz ama Amerika başta olmak üzere diğer NATO müttefikleri Türkiye'yi güçlendirmek için değil, yani NATO müttefiki bir ülkelerini güçlendirmek için değil, bölmek için çalıştılar. Burada şuraya geliyorum. Sizin jeopolitik öneminizin çok fazla önemi yoktur. Eğer siyasi bir iradeniz yoksa, yani bu ülkeye dair bu milli hedefleri olmayan bir siyasi irade bugün NATO için bu NATO zirvesinde bu kadar önemli bir ülke haline gelemez. Yani
0: diyorsunuz ki Türkiye 30-40 sene önce de aynı coğrafyadaydı, evet, jeopolitik olarak aynıydı ama siyasetinde ve
2: siyasi
0: ağırlığında
2: irade, yani
0: değişim var diyorsunuz.
2: Niçin önemli? Bu zirve Türkiye için niçin önemli? İşte şunun için diyorum. Jeopolitik önemli bir yere kadar ama siyasi irade Türkiye'yi bu NATO zirvesinde bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak tescilleyeceği için önemli.
3: Önemli bir nokta.
2: Yani bu zirve Türkiye açısından bu açıdan önemli. Bakın son 20 yılda ya Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Son 20 yılda ülkeyi yöneten siyasal iktidar öyle yatırımlar yaptı ki ne duyduk ne de çok konuştuk. Ya da çok böyle sanki konuşulmayacak konularmış gibi yaklaşıldı. Haber bültenlerinde istatistik olarak verilip geçildi. 3000'den fazla yerli savunma şirketi bugün 11 milyar doları bulan bir ihracata katkı veriyor. Savunma sanayisinde biz %80 ihtiyaçlarımızı karşılayan bir ülke haline geldik. Dünyanın özellikle de Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu ciddi bir üretim gücüne, özellikle savunma sanayisinde üretim gücüne sahibiz. Yani hem askeri sanayide geldi.

0: Bildiğimiz nokta hem ekonomik askeri gücümüz bu bölgede ciddi bir aktör olarak bizi konumlandırdı.
1: Nasıl oldu? Peki daha önce niye yoktu da şimdi var? Yani nasıl oldu?
0: Yoktu. İşte şunu söylüyorum. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nda, yani İngilizler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte en son Adana'da, Yeniçe'de Churchill geldi. İşte sürekli o dönem İsmet İnönü'yle de bir temas halindeydi. Türkiye ile bir trafik yürüyordu. Türkiye'nin gücü var mıydı? Yoktu gücü. Savaşa da katılamıyordu. Savaşa da katılmak da istemiyordu. Sonra anlaşıldı, savaşa da katılacaktı. Ama bu savaşa katılma konusunda İngilizlere verilen bir liste var. Çok ünlü bir listedir. Yani bize yardım etmeniz gereken askeri liste. Gemilerle yardım gelecek, limanımız yok. Karadan yardım gelecek, karayolumuz yok. Havadan yardım gelecek, şeyimiz yok, havalimanımız yok. Yani pistlerimiz yok, bilmem neyimiz yok. Türkiye ama buna rağmen jeopolitik öneminden dolayı İngilizlerin de özellikle Churchill'ın da katkısıyla o dönem Birleşmiş Milletler kurulacak. Birleşmiş Milletler'e üye yapıldı ve burada mesela bir denge ülkesi olarak Rusya'ya karşı onu bir müttefik olarak yanlarında tutma arzusuydu. Ama bu Türkiye'ye bir mesafe kaydettirmedi. Gelişme kaydettirmedi. Ya bizi biz Batı için kullanılan faydalı bir ülke olarak görüldük her zaman. Ama bu ülkenin bağımsız, bölgesinde güçlü, küresel konularda söz sahibi olabileceği düşünülmedi, beklenilmedi, zaten istenilmedi de. Bunlara rağmen bakın.
1: Yani Türkiye'ye biçilen rol oydu.
0: Tabii, biçilen rol buydu. Biz eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan iradesinde bu özellikle kalkınmaya verilen önem, son 20 yılda savunma sanayisine yapılan yatırımlar, özellikle bu kamu yatırımlarının çok önemli ölçüde artmış olması, bugün bizi böyle bir anda bölgesel bir güç haline getirdi. Yani bu diplomatik merkez diyoruz ya, ya bizim zaten ağırlığımız olmasa kim bizim sözümüzü dinler? Yani biz kim? Suudi Arabistan mı bizimle o kadar çok samimi olabilir? Mısır mı samimi olabilir? Katar mı samimi olabilir? Pakistan mı samimi olabilir? Kim samimi olabilir? Yani sizin eğer zaten ekonominiz, güçlü bir ekonominiz, askeri sanayiniz, ordunuz yoksa masada menü olursunuz. Menüde bulunursunuz. Bu Türkiye'yi ne yapalım? Bu coğrafyayı nasıl ameliyat edelim derler, böyle konuşurlar ki bizim NATO müttefiki dediğimiz Avrupa için durum buydu. Yani Türkiye evet tamam kullanırız ama başka türlü kullanalım, başka aktörlerle kullanalım, bölerek kullanalım, zayıflatarak kullanalım denilen bir aktördü. Siyasi irade ülke için ülkenin önüne konulan, özellikle son dönemdeki ifadesiyle Türkiye yüzyılı. Ve bunun için son 20 yılda yapılan yatırımlar bizi ciddi anlamda bir güç konumuna getirdi. Yani NATO için eğer güç olmazsanız sizin herhangi bir NATO için sadece faydalı, kullanışlı bir ülke olabilirsiniz.
1: Çok güzel özetlediniz. Nereden nereye olayı. Peki bugüne gelindiğinde artık işte savunmasıyla, işte diplomasisiyle ve bölgedeki çevredeki ilişkide olduğu ülkelerle diyeyim artık, yani işbirliği kurduğu ülkelerle yeni bir Türkiye var. Yeni Türkiye'nin hem NATO'dan hem bölgeden isteği ve buradaki potansiyeli nedir efendim?
0: Evet. Çin ve Rusya bizi bir denge ülke olarak görüyor. Rusya'dan her gün yapılan açıklamaların ciddiyetine bakın. Bizi yani İngilizlerin etkisiyle belki de o dönemin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Çanakkale, biz yani Stalin bizden boğazları istiyordu.
1: Evet. NATO'ya o yüzden.
0: Yani boğazları istiyordu. Ama şimdi Rusya Ukrayna krizinde, bakın Lavrov'un son açıklamaları da dahil olmak üzere Putin'in Sayın Cumhurbaşkanımıza Hakan Fidan'la yaptığı görüşmede gönderdiği selam. Sayın Cumhurbaşkanınıza çok selam gönderiyorum. Türkiye ile bu denge konusunda bir pozisyonuna ihtiyaç duyuyorlar Türkiye'nin. Yani Batı'yla, bu özellikle Avrupa ülkeleriyle Türkiye birlikte hareket etmediğini gösterdi. Bağımsız Ya biz nasıl bağımsız devlet olabiliriz? Yani bu altyapıya sahip olmadan bağımsızlıkçı bir dış politika olabilir mi? Hatırlamıyor musunuz? Hemen Rusya'ya yaptırım, ya Ukrayna Savaşı başladığında Rusya'yla Rusya'ya karşı hemen yaptırımlara dahil olalım. Ya biz Avrupa'nın evet. kuklası mıyız?
1: Evet.
0: Kuklası değiliz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Ya bu altyapımız olduğu için biz bugün bu güçlü denge duruşunu gösterebiliyoruz ki Rusya da buna saygı duyuyor.
1: Türkiye'deki bazı işte muhalefetteki bazı siyasetçilerin de tezleri bunlardı hatırlarsanız. Yine Suriye noktasında Esad'la oturup evet, konuşalım evet. niye konuşmuyorsunuz? Bakın. Tutun da Rusya'ya karşı
0: Rusya ve Çin
1: vardı.
0: Türkiye'yi artık Batı karşısında yani tarafsız nispeten tarafsız NATO ülkesi olduğunu şüphesiz zaten görüp teslim ediyorlar. Bunun bu alanda bu zeminde denge unsuru olabilecek bağımsız bir ülke olarak görüyorlar, değerlendiriyorlar ki bu bizim karşılıklı çıkarlarımızı da destekleyen bir pozisyondur. Evet. Rusya'yla da Çin'le de Türk dünyası bu sayede Türkiye'yi büyük abi olarak referans alıyor. Yani şunu görmüyor. Çin'e işte Çin'e boyun eğen ya da Rusya'ya mahkum olan ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne mahkum olan bir ülke değil. Yani ilk defa belki de görmek istedikleri tabloydu. Türkiye büyük ağabey ve en azından bağımsız, güçlü, bölgesel bir güç, küresel bir aktör. Yani küresel konularda da bir söz sahibiyiz. Yani Türkiye'yi küresel konularda söz sahibi yaparlar mıydı? Bizim kendi ülkemizdeki konularda bile bizi söz sahibi yapmamaya çalışıyorlardı. Evet. En son AP raportörünün yayınladığı yani Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan bir şey var biliyorsunuz rapor. Yani bizim sizin savcınızı beğenmedik, sizin hakiminizi beğenmedik diye şey yapıyorlar, müdahale edebiliyor. Yani müstemleke şey, ülkesi mi evet. Türkiye değil. Ya yani bunlar eskiden kıyametler
1: tabii.
0: Yer yerinden oynardı. Yani hükümet devrilirdi tabii, yani. Tabii. Avrupa Parlamentosu'ndaki öyle bir rapor hükümetin devrilmesini beraberinde getirebilirdi. Evet. Bitti yani, Türkiye müstemleke olmaktan çıktı. Ama peki. muhalif yayınları dinliyorum. Ne anlatıyorlar biliyor musunuz? Türkiye'ye NATO bekçilik rolü verecek. Veriyor diye değerlendiriyorlar.
2: Bizim muhalif.
0: Arkadaşlar. Evet evet. Arkadaşlar. Yani insanları tabii ki o kadar bunu yapmalarının sebebi şu. Siyasi iradenin Türkiye'nin bugün NATO'da uluslararası sistemde edindiği bu stratejik rolü küçümsemeye, gözden düşürmeye çalışıyorlar. Hiç kimseye bekçilik yapmıyoruz. Bakın, hiç kimseye Türkiye bekçilik yapmıyordu. Dün yani tek parti CHP'si döneminde bu işleri bekçilik olarak gördüler. Ama bugün bu bekçilik değildir. Bölgesel bir güç, küresel bir rol üstlenmiş, küresel meselelerde söz sahibi. Zaten buna altyapısı, ekonomisi, askeri gücü, kabiliyetleri, her açıdan Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu, kapımızı çaldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın, Avrupa kapımızı niye çaldı? Bu aktörlerden bahsediyoruz. Macron'dan bahsediyoruz. Starmer ve öncekilerinden bahsediyoruz. İşte Almanlardan bahsediyoruz ki Merkel de yine fena sayılmazdı ama geldiklerine ne yaptılar? Ya Türkiye'ye karşı Biden'la beraber o Obama çizgisiyle Türkiye'deki yönetimi dizayn etmek istediler. Onu istemiyoruz, bunu istiyoruz. Ülke bölünsün, şöyle zayıflasın, şöyle ayrılsın diye bizim aleyhimizdeydi. Peki şu an ne oldu da değişti de geldi?
1: Evet.
0: Yani Türkiye onlardan daha güçlü bir pozisyona geldiği için şu an Türkiye ile ilgili biz daha eşitlikçi bir yaklaşım görüyoruz kendilerine.
1: Bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Aslında dediğiniz gibi hani güvenlik noktasında silah kimdeyse güçlü olur yani Türkiye.
0: Ya eğer Avrupa bu işin, bize ihtiyaç duydu bakın.
1: Bekçiliğini yapacaksa bakın, eğer güç bizde olacaksa bunda bir bakın, şey yok yani.
0: ABD güvenlik şemsiyesini kaldırıyorum dedi. Kendinize gelin, ben iş bölümü evet. yapacağım. Ben stratejik silahlar konusuna odaklanacağım NATO'nun, ama kendi savunmanızı kendiniz üretin, üstlenin, bu sorumluluğu paylaşın. Kimin kapısını çaldılar? Türkiye'nin kapısını çaldılar. Evet. Yani burada Türkiye aslında pasif bir üye değil de aktif, aranan, desteği istenen ve hatta kapımız çalınan, kapısı çalınan
2: Hatta bir o, ülke senin anlattığın konumunda. Konsepte göre Erdoğan'ın kapısını çaldıran.
0: Yani. Evet,
2: Erdoğan'ın yani, Erdoğan'sız Türkiye projesiydi. 2009'lardan
0: yani düne kadar.

0: İnanamıyorum. Biz kaç yıl? 2014'te darbe yaşadık. NATO'nun da ismi bunlara bulaştı, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Erdoğan Türkiye'sini yerden yere vuruyorlar. Şöyle müdahale edilecek bir ülke. Yani darbeyle müdahale ediyorlar. Darbecileri destekliyorlar.
2: Hatta bazı tatbikatlarda Erdoğan'ı ve Atatürk'ü mesela düşman hedef kuvvetler yani, şeklinde lanse ediyorlar.
0: Şimdi ne oldu? Bu değişti. Bizden sürekli enerji hub'ı oldu Türkiye. Yani her şeyler bizden geçer oldu. Güvenlikleri, savunma ihtiyaçları hepsi Türkiye'den geçer oldu. Ama dediğim gibi son 20 yılda siyasi irade bunları geliştirmemiş olsaydı Türkiye'nin jeopolitiği 3 kıtadaki kesişim noktası olması, yok Asya ile Avrupa arasında bir yer olması, zaten hep böyleydik. Ama evet, bu bizi bölgesel güç ve küresel bir aktör yapmamıştı. Yapamazdık.
3: Siz dediniz az önce, yani milyarlarca dolarlık silah satışı yapıyoruz. Yani işte 80'lerde işte ne bileyim hani bir kumaş satmıyorsunuz, bir tekstil maddesi evet, satmıyorsunuz. Ağır sanayi satıyorsunuz. Yani gelişmiş silah satıyorsunuz. Çok önemli bir şey. Bu da Türkiye'yi eşsiz bir noktaya getiriyor. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz evet, Türkiye'ye. Teşekkür ederim. Kemal Hocam, sizinle devam edelim. Buyurun isterseniz. Şimdi bütün bu olup bitenler, işte NATO zirvesi Türkiye'de yapılıyor dedik ki önemli kararlar alınacak. Tehdit unsurları var mıdır, yok mudur? Yenileri eskileriyle karşılaştırılacak. Tüm bunlar yaşanırken Rusya ve Çin ne düşünüyor? Yani onlar NATO'yu bir tehdit olarak algılıyor mu? Bir. İkincisi, NATO'nun tehdit algısı değişti mi? Yani Ruslar, işte Sovyetler için kurulmuştu. Sonra işte Ruslar Rusya oldu. Rusya biraz zayıfladı. Artık işte Moskova yönetiminin yeterince karşılık veremediği iddia ediliyor. Yeni bir güç var. Çin. Çok yükselen evet, bir güç. NATO'nun yeni tehdit algısı da biraz Çin'e doğru mu kayıyor? Ve dediğim gibi ilk soruda Rusya ve Çin bu işe nasıl bakıyor?
4: Önce NATO'dan başlayalım isterseniz, evet, müsaade ederseniz. Yani buyurun. NATO'nun tehdit değerlendirmesi nasıl yapılır? 1950'den beri, yani 49'dan sonra, bir yıl sonra 50'den beri NATO stratejik konseptler üretir. Stratejik konseptler reaktif konseptlerdir. Yani olay ve olgular olur ve arkasından savunmaya geçer. Mesela işte 50'de bir kuvvet teşkilat konsepti yayınlandı. Çünkü 50'de Kore Savaşı başladı. Evet. Amerikalılar koalisyon kuvvetleriyle gitti oraya ama NATO gidemedi çünkü ordusu yoktu. İşte 52'de başka bir konsept daha çıktı ortaya. 60'lı yıllarda konseptler yayınlandı. Esnek strateji konsepti yayınlandı. Nükleer dahil edildi filan. Hep böyle olay üzerine, olgu üzerine bir reaksiyon gösterildi. İşte Vietnam Savaşı bir olgu, Kore Savaşı öncesinde bir olgu. Ondan sonraki tüm savaşlar, Irak mesela, ilk Körfez Harekat bir olay, ondan sonra bir konsept çıktı filan. En ciddi konsept de 1991'den sonra ortaya çıkan konseptlerdir. Çünkü Canan Hocam da bahsettiler, 49'dan 91'e kadarki Soğuk Savaş dönemi 1.0. Net düşman, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, evet, konvansiyonel savaş, net birlikler, net harekat tarzları ve net savunma görev misyonları. Yani kolektif savunma, caydırıcılık, kriz yönetimi ve işbirliği güvenliği. 4 tane maddelik misyonu var. Hep bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı yapılmış olan konseptler. Ve tam zaferle, kesin zaferle sonuçlandı. 2.0 dönemi 91 sonrası döneme tekabül ediyor. Yeniden tehditler değerlendirilmeye başlandı. 91'den sonra 94'e kadar Rusya kendini toparlayamadı. Bir tehditmiş gibi algılanmadı NATO'da. Dolayısıyla 91 ve 94 zirveleri kritik zirve, hatta 94 daha kritik. Orada yeniden bir değerlendirme yapıldı. Yeni bir strateji ihtiyacı ortaya çıktı. 94'ten sonra bütün bunlar, tehdit değerlendirmesi vesaire konuları yeniden masaya yatırıldı ve 2010 Lisbon zirvesinde yeni bir tehdit paketi açıklandı. En kritik zirve Lisbon. İkinci aslında 94'ten sonra Lisbon'dur. Orada dediler ki Rusya Federasyonu kenarda duracak. Tehdit değerlendirmesindeki tüm yapısal değişikliklerimiz bunun üzerine merkezde durması gerekiyor. Ama
3: merkezde.
4: Merkezde. Rusya Federasyonu merkezde duracak. Parantezde kalacak. Fakat yeni bir takım soft, ya da işte soft demeyelim de yeni dünya düzeninin gerektirdiği tehditlere karşı tedbirler paketi açıklayalım dediler. Bir numaraya, biraz da Türkiye'nin de baskısıyla, terörizme mücadele kondu. İki numaraya insan kaçakçılığı kondu mesela. Üç numaraya düzensiz göçler kondu. İşte 4 numaraya kitle imha silahlarının yayılmasını engelledi.

0: vermesi konusu kondu. Ya buna benzer tehditler farklılaştığı için tedbirler de stratejik konsepte farklılaştı. Mesela şöyle örnek verelim. Tümen yapısı hantal bir yapıydı. Daha dinamik, daha aktif, daha hızlı hareket edebilen tugaylara dönüştürüldü. Bütün NATO üyesi ülkelerde. Ya da der ki işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Kızıl Ordu işgale maruz kaldığında herhangi bir üyemiz bunun içeriden de savunulması yapması gerekiyor. İşte sivil savunma teşkilatları vardı hatırlayın o zamanlar. Onları lağvettiler. Türkiye biraz gecikti o konuda aslında. O da ayrı bir konu ama neticede tedbir tehdide göre alındı. Lisbon 2010 yeniden tehditler fakat 2014'te bir olay oldu. Ha 99'u tekrar orada bir girdi yapayım. 99'da Rusya NATO koalisyonu kuruldu. Masa kuruldu. Diyaloglar başladı. Rusya bazı toplantılara katılmaya, bazı faaliyetleri gözlemci olarak katılmaya, detant dönemi başlamıştı. 2014'te 2010 zirvesindeki kararlar bir anda yeniden gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıktı. 2014'te gitti Rusya Kırım'ı ilhak etti ve Donbas'ta ayrılıkçılarla işbirliği yaparak orada askeri faaliyetlere başladı. 2014'te detant bitti. Rusya daha da merkeze konuşlandı. 2022'de Kiev'in yani Ukrayna'nın topyekün işgaline dönük bir yıldırım harekatından sonra artık Rusya kesinlikle kendi tehdit sınıfını tahkim etti ve artık NATO dedi ki bizim kesinlikle düşmanımız Rusya Federasyonu'dur. Düşmanımız, tehdidimiz. Şimdi bütün bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir şeyler daha oluyordu. Amerikalılar şöyle yapıyorlar. Her iki yılda bir ya da isteğe bağlı her seçim döneminden hemen sonra bir ulusal güvenlik strateji belgesi yayınlıyorlar. Orada da aynı format geçerli. Strateji belgesi gibi. Diyorlar ki işte tehditler bunlar, tedbirler bunlar. Aynı strateji belgeleri NATO'nun belgelerine aktarılıyor ve NATO'daki strateji belgeleriyle Amerikan strateji belgeleri paralel gidiyor. Ayrıştıkları tek nokta Çin'di. Amerikalılar kendi belgelerinde düşman olarak ya da tehdit olarak Çin'i ortaya koyarken NATO üyesi ülkeler Çin'i çok tehdit ya da düşman statüsüne koymak istemediler. Birkaç sebepten dolayı. Birinci sebep şu, bir kere Pasifik noktasına NATO'nun müdahale etme şansı yok. Ona yönelik bir planı yok. Ona yönelik sahada birliği yok. Gerek mesafeden kaynaklı.
1: Bölgede NATO üyesi ülkede yok.
0: Yok, yani NATO'ya doğrudan tehdit bir ülke yok. Bakın unutmayın, NATO'nun kuruluş belgesinde 14 tane madde vardır. Burada açıklar. Yani 3. madde işte teknoloji paylaşımı der. 4. madde danışmanlık için kurulur. Ne oldu ne bitti diye. 5. madde kolektif savunmayı gerektirir. Ama NATO dediğim gibi reaktif bir organizasyon. Kendi topraklarına bir saldırı olmadan bir karşı taarruza geçme konsepti yok. Yani 32 ülkeyi bir araya getirip biz gidelim bilmem nereye saldıralım, müdahale edelim gibi bir şey yok. İşte Amerika NATO'yu bu hale getirmek istiyor. Anlatabildim mi? Yani şunu yapmaya çalışıyor, pardon. Yani Amerikalıların o preemptive war dedikleri, önleyici savaş dedikleri, hiçbir risk yokken, hiçbir tehdit yokken, ileride Amerika topraklarına ya da Amerikan birliklerine herhangi bir saldırı yapabilme ihtimali olan ülkeye doğrudan askeri müdahale yapma hakkı ve etkisi var yasa gereği. Bunun mucidi de Bush'tur, oğul Bush'tur. Preemptive war dedikleri, önleyici savaş, önleyici doktrin. Yani Amerikalılar Afganistan'da bir risk görürlerse eğer, ileride Amerikalılara bir karşı saldırı yapılacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak Amerikan ordusunu oraya başkan gönderebiliyor. NATO'yu da bu hale getirmek istiyor Amerikalılar. İstiyorlar ki bir tehdit risk yokken NATO topyekün, mesela İran. Değil mi? İran'da bir risk, bir tehdit var mıydı şeye karşı, NATO üyesi ülkelere yok karşı? Türkiye sınırdaş, Türkiye'ye bile İran'dan bir saldırı beklentisi neredeyse sıfıra yakınken Amerikalılar gitti, İsrail katil sürüsüyle beraber İran'a müdahale etti. Ve NATO çağrısı yapıldı Trump tarafından.
1: Doğru.
0: Ve NATO cevap vermedi buna. Şimdi Çin de aynı şekilde. Çin'in isteniyor ki Amerikalılar tarafından NATO'nun konseptine girsin ve NATO orada işte deniz harekatı planlasın, hava harekatı planlasın. İstiyor ki Çin devleti NATO marifetiyle, çünkü NATO ile yaparsanız hem meşruiyet kazanırsınız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmasa bile 99 Washington zirvesi gereği alan dışı noktalara BM kararı olmadan müdahale etme hakkınız var NATO gereği. Dolayısıyla böyle bir konsept yaratılsın.

0: ortaya konsun daha doğrusu ve Amerikalıların paralel gitsin istekleriyle. Konu bu. Şimdi de burada bakın şöyle söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri özellikle NATO'dan desteğini çekmesinin temel sebeplerinden bir tanesi ya da Orta Doğu'dan birlik azaltmasının temel sebeplerinden bir tanesi Çin'e karşı bir harekat, Çin'e karşı bir ne diyelim ona çevreleme politikası üzerinden bir plan geliştiriyor. Bunu NATO ile yapamayacağını biliyor.
1: Evet.
0: Ama bu 7-8 Temmuz'da masaya bunu da yatırtacak mutlaka.
1: Ne olacak, ne bekliyoruz peki? Yani tamam, Rus Çin'le bir sınırdaşlığı yok NATO üyesi ülkelerin. Orada NATO'nun bir misyonu, bir karargahını da olması
0: şöyle olabilir.
1: Ama Çin global olarak baktığımız vakit hani sadece askeri manada değil işte ekonomik manada bazı farklı noktalarda rekabet noktasında hatta yani Amerika çoğu zaman bunu tehdit olarak da hissediyor. Buraya doğru geliyor. Yani NATO tam askeri bir amaçla kurulan askeri bir şemsiye ama burada NATO'nun yavaş yavaş askeri birlikten çıkıp biraz da siyasi birliğe doğru gidip farklı karar alma mekanizmalarına mekanizmasını hayata geçirme ihtimali var mı sizce?
0: Nasıl yapacaksınız? Yani Çin şimdi NATO üyesi topraklara bir saldırı düzenleme ihtimali var mı? En yakın neresi var? Finlandiya var. Doğu Avrupa var değil mi?
1: Evet.
0: Doğu Avrupa'da ne var? İşte Romanya, Polonya var. Slovenya, Slovakya, Çekya var. Macaristan var. Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan var. Karadeniz var. Çin'in bu topraklara Rusya kadar önemli derecede bir saldırı düzenleme planı var mı bir kere? İhtimali var mı? Böyle bir niyeti var mı? Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hegemonik yapısını ortadan kaldırma niyeti ve yeteneği var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılmış olan herhangi bir iktisadi müdahale, ticari müdahale, askeri müdahaleden çok daha önemli.
1: Evet.
0: Onun için Çin'in NATO belgelerine bir şekilde tehdit diye girmesi konusunu başta Türkiye olmak üzere birçok ülke veto eder. Etmeli daha doğrusu. Yani Çin'i siz mesela şöyle bir belge düşünün. Uluslararası gelişmeler, uluslararası tehditler falan gibi böyle ilk başta girizgah yapılır ya belgelerde. Orada mesela İran var. İran var. Ya zorla Amerikalılar oraya dahil etti onu. Şerek seni filan. Kuzey Kore var. Rusya Federasyonu var. Bir zamanlar Suriye'de vardı. Çin yoktu ama orada. Sonradan Çin sokuldu oraya. O belgeye, NATO belgelerine şöyle sokuldu. Tanımlama yapılıyor. Şimdi diyorlar ki hani threat dediğimiz şey tehdittir ya tam karşılığı. O threat dediğimiz tehdit kavramını Çin'le ilişkilendirmek NATO açısından çok vahim. Onu işte dediler ki sınanacak bir ülke. Ne anlıyorsunuz bundan? Competitor diyorlar yani rakip. Rakip bir ülke ama tehdit değil. Sınamaktan kastetti şu. Diyor ki ben Çin'in faaliyetlerini yakından takip edeceğim. Yayılmacılığını takip edeceğim. Askeri gelişmelerini takip edeceğim. Yeni savunma sanayi ürünlerini takip edeceğim. Ama hepsi bu. Ona karşı bir tedbir alamam evet. diyor. Ama şimdi kalkıp da önümüzdeki hafta yapılacak toplantılarda Trump Çin'in NATO'nun da baş edebileceği bir ülke ya da sınama değil doğrudan tedbir alınması gereken bir ülke olarak sınıflandırmak üzere baskı yapabilir. Fakat Pasifik'te başka bir şey oluyor Orhan Bey. Pasifik'te NATO ile beraber oraya bir kuvvet kaydırma yapamazsanız eğer Pasifik'te bir NATO kurabilirsiniz.
1: Hmm.
0: Yani Pasifik Okyanusu'nda bazı ülkelerle bir NATO gibi bir şey kurabilirsiniz. O yüzden biraz önce söyledim ya AP4 riskli bir grup.
1: O kadar güçlü mü ki ülkeler yani?
0: Yani hemen söyleyelim. Bakın AP4 dedik evet. ya. Güç hemen bakalım. Güney Kore.
1: Evet.
0: Bölgenin hemen hemen en önemli iktisadi ülkelerinden bir tanesi değil mi? Önemli geliri var. Japonya. Bakın AP4'ün üyesi bunlar. Çok önemli bir geliri var. Hatta öz savunma kuvvetleri var.
1: Ekonomik açıdan güçlüler.
0: İşte onu, ama öz savunma kuvvetleri var. Güney Kore'nin çok önemli askeri birlikleri var. Askeri yapısı var ve teknolojisi var. Avustralya. Hemen hemen İngiltere konumu güdümünde. Dolayısıyla Avustralya'da kendi başına hem iktisadi güç hem askeri güç olabilecek yapısı ve kapasitesi var. Yeni Zelanda'da eklenme.
1: Evet.
0: Buna Filipinler'e ekleyin. Buna Hindistan'a ekleyin Orhan Bey. Bakın orada bir Pasifik NATO'su kurma ihtimali var mıdır sizce? Vardır. Denendi mi? Denendi. Ha, İngiltere'yi de katıyoruz tabii işin içerisinde. AUKUS kuruldu. AUKUS dediğimiz İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri var. Bir de Avustralya. Üçlü bir pakt var orada. Askeri bir pakt bu. Buna Japonya'da dahil ettiler. Sonra dörtlü, Quad dediler. Şimdi dolayısıyla

0: bakın orada bir yapılanma var zaten.
1: Evet.
0: Ama NATO'lu ama NATO'suz. Amerika diyor ki, Trump diyor ki, ben bütün faaliyetlerimi, bütün ilgimi, sıklet merkezimi Pasifik'e aktarıyorum. NATO burada kalın, kendinizi koruyun. Ben NATO'mu Pasifik'te kuruyorum kardeşim, diyor.
2: Peki bunu diyebilir mi? Yani çünkü Amerika şu anda burada işini bitirebilmiş değil. Yani halen İran gibi bir ülkeyle halen bir şekilde mücadele etmek zorunda ve baktığımız vakit işte donanmasının işte kaç tane uçak gemisini gönderdi, işte bir sürü hava yakıt ikmal uçakları, savaş uçakları, bombardıman uçakları gönderdi. Yani elindeki bütün askeri kabiliyetinin tamamını kullanmaya çalıştı İran'da. Ona rağmen İran'da bir rejim değişikliğine, de facto bir rejim değişikliğine gidemedi.
0: Hemen söyleyeyim, sorunuzu çok iyi anladım çünkü.
1: Evet.
0: İran topraklarının etrafına bakalım. İran, şurada Türkiye, Akdeniz'de bir kuvvet yığdı. Umman Denizi'nde değil mi? Arap Denizi'nde bir kuvvet yığdı. Kızıldeniz'de bir kuvvet yığdı. Toplamda ne vardı biliyor musunuz bu bölgede? İki tane uçak gemisi. Aynı anda olanı söylüyorum.
1: Evet.
0: İki tane uçak gemisi. Biri gitti. Lincoln kaldı. İki, 25 parçalık bir donanma kuvveti kaldı. O da uçak gemisini eskort eden bazı küçük parçalı gemiler. Kruvazörler de vardı elbette. 25 parça. İki tane uçak gemisi, 25 parça. Toplam uçak sayısı 12 tane F-22 vardı, F-35, F-18A, F-15I, F-16'dan mürekkep, F-18'e dahil bir filo vardı. Toplam sayı 70 artı 70, 140'tı. Şimdi askeri birliklerine bakın, toplam 45 bin asker bölgedeydi, onu 70 bine çıkarttı. 30 bin kişiyi takip etti burayı. Şimdi ne oldu, ne var şimdi? 70 bin asker, 2 tane uçak gemisi, 25 parçalık bir filo. Ve işte ne kadar 82. hava indirme evet. tümeni var. Ya burada Amerika'nın birlik sayısını ve toplam yeteneklerinin bütçeye de katın. Toplam harcadığı bütçe 42 milyar dolar. Toplam bütçesi neredeyse 1 trilyon dolar. Kaçta kaçı yapıyor 42 milyar dolar? Hesaplayın işte %5'i. 1,5 milyonluk ordusu var. 70 bini bölün yüzde kaçı yapıyor? 11 tane uçak gemisi var. Aynı anda iki tane, en fazla olduğu hali söylüyorum. İki tanesi oradaydı en fazla. 25 filo, parçalık filo toplam, yani şu anda filolardaki parça sayılarını ben bilmiyorum. 5000 mi, 10.000 mi tam bilmiyorum. Yani buradaki yığdığı birlik kapasitesi bize Amerika'nın gerçek gücünü göstermez.
2: O zaman mutlak bir galibiyet istemedi İran'da.
0: İstemedi, hep baştan beri söylüyoruz.
3: Tabii niyette
0: dolayısıyla
3: şeyde yani, gibi
0: siz buna bakarak yanılmayın lütfen.
1: Evet.
0: İran harekatı İsrail harekatıdır. İsrail'in talep ve istekleri üzerine takviye gelmiştir Amerika. Amerika'nın harekatı değildir İran harekatı. Amerika'nın olsaydı Irak gibi olurdu. Afganistan gibi olurdu. Yani dolayısıyla burada biraz farklılık var. Onun için Pasifik'teki nokta şu. 2009'da Barack Obama bir karar çıkarttı. Pentagon istedi bunu. Ne hikmetse bilmiyorum. İki cepheli savaş doktrini tek cepheli savaşa indirgendi. O için şöyle bir plan yaptı Trump da. Dedi ki, Pasifik'te çok ilgileniyor Trump, onu da söyleyeyim. Amerika, Avrupa devletlerini NATO ile ya da NATO'suz Rusya ile Doğu Avrupa'da angaje edelim. Ukrayna çok güzel bir laboratuvar. Hazır burada bazı olaylar çıktı. Rusya ile şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkeler angaje olmuş durumda. Sıkı evet. angajman. Güneyde risk var mı? İran var. Nasıl bir angajman yapalım? İsrail ile İran'ı angaje edelim. Oraya biraz toparlayalım. Evet. Biz bütün gücümüzü alalım, Pasifik'e aktaralım. Plan bu. Bunu NATO'ya söyledi. Böyle yapalım dedi. Yani NATO'ya dedi
3: hatta
0: ki Pasifik'e gidelim.
3: Obama şöyle bir ek yapayım. Obama'nın doktrininde yani Rusya'ya karşı açılım, detente politikası. Hatırlarsın Medvedev'i ziyaret etmişlerdi. O dönem tabii, başkandı. Tabii. İran'la mesela nükleer anlaşma yaptı. Yani bu iki ülkeyi böyle diplomatik kozlarla, teşviklerle yanına çekme. Türkiye'yi de darbeyle emirleri altına alma projesi vardı. Yani Asya Pasifik'e yönelebilmek için. Tabii olmadı.
0: Yani onun için, ama şu plan hala geçerli Sayın Hocam. Evet. Yani bu Pasifik noktası kritik bir nokta. Çünkü o zaman eğer NATO ağırlığını, daha doğrusu yeni bir NATO kurulacaksa, biz Batı NATO'sunda mı olacağız, Doğu NATO'sunda mı olacağız? Bizim iki tarafla da ilişkilerimiz çok sağlıklı gidiyor. Dolayısıyla biz orada bir stratejik tercih yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Çünkü Türkiye gerçekten, bütün hocalar tek tek anlattı burada, siz de söylediniz. Türkiye'nin hakikaten direniş gücü çok yüksek. Hani az önce yazıyordu ya Türkiye'nin katkıları diye.

0: stratejik dayanıklılık gücü yüksek diye. O ne anlama geliyor? Çok kritik bir konu. O stratejik resilience dediğimiz konu. Yani savaşlarda ya da bir krizde orijinal formuna dönme yeteneği demektir. Ya da daha iyi bir forma dönme yeteneği demektir. Şimdi NATO bunun da üzerinde çalışıyor. İran'da gördüler ki İran halkı orijinal formuna dönebiliyor. Yani o kadar darbe aldı, o kadar savaş, o kadar bomba, o kadar saldırı yapıldı. Kaç gün? 40 gün. Bugün 100 küsürüncü günde hala savaş hali devam ediyor ama İran halkı dayanıklılık kuvveti derecesi çok yüksek çıktı. Bu savaşı da etkiledi. Ve kenetlendi herkes. Mesela stratejik bir yer bombalanıyor. Ne diyelim işte petrol dağıtım tesisi ya da düğüm noktası bombalanıyor. İran bundan sonra bombalandıktan sonra yıkıldıktan sonra yeniden petrol sevkine devam edebilecek dayanıklılık gücünü haiz. Yani bunların hepsi mesela bir mühimmat deposu bombalanıyor ama yedek depolar çalışmaya devam ediyor. O mühimmat deposunu 3 gün içerisinde tekrar onarıyorlar. İşte bu dayanıklılık demek, resilience dediğimiz konumu. Türkiye'nin bu gücü de çok yüksek.
1: Çok az bir süremiz kaldı reklama da. Evet. Bu İsrail faktörünü de sorayım. Onu da bir sizden bir analizini alayım. Yani tüm bu yaşananlarda İsrail nerede konumlanıyor? Şey, yeni bir NATO, o denge, Türkiye bir hani bölge ülkeleriyle işte denge diplomasisini yürütüyor. İran dediğiniz gibi buradan belki de güçlenerek çıkacaktır. Daha farklı avantajları ele alacaktır. Çin burada farklı bir algıda. İsrail sanki hani bölgenin en büyük kaybedeni gibi görünüyor. Her ne kadar askeri olarak insanları öldürse, soykırıma uğrasa bile baktığınız vakit İsrail burada sanki yalnızlaştı, daha da yalnızlaşıyor gibi.
0: İsrail askeri olarak şu anda bitmiş durumda. Eğer Amerika'nın bu planı gerçekleşirse ki mecburen gerçekleşecek, İsrail Orta Doğu bölgesinde Amerikasız vaziyette kalacak ki İsrail askeri olarak yenilmiş demektir bu. Evet. İkincisi İsrail statü olarak devlet niteliğini kaybetmek üzere. Bize göre kaybetti ama Birleşmiş Milletler ya da çevre ülkeleri komşularıyla olan ilişkilerde tanıma süreçleri sorgulanmaya başlanacak. Bir toparlansın ülkeler önce. İktisaden İsrail ayakta tutan Amerikan yardımlarıdır. Çünkü İsrail'in yaptığı çok büyük bir böyle high tech ya da know-how bir şey yok. Var ama yok. Kimse satın almaz. Uluslararası finans
1: korkuyor çünkü yani. Tabii. İstihbarat yaşından mı dediniz?
0: Hem ondan satın dolayı almaz. Hem sürdürülebilir değil.
1: Sürdürülebilir.
0: Yani yarın öbür gün İsrail'e güvenip bir şey aldığınızda bizim her onlara dönersiniz. Yani dolayısıyla evet. Sürdürülebilir bir iktisadi bağımlılık ilişkisi kuramazsınız.
2: Amerika bile yüksek teknolojisini paylaşmıyor İsrail'le. Tabii. Nedenlerden bir tanesi bu. Ben paylaşırım ama diyor. Yani güvenemiyor. Bunu ne diyor, benim o yüksek teknolojimi diyor çıkar elde etmek için diyor Rusya'ya, Çin'e satabilir diye.
0: Yeni dünya düzeni içerisinde Sayın Hocam, İsrail'in yeri flu, bulanık. Yani nerede konumlandıracağımızı bilmiyoruz. Ama net kaybeden mi? Evet, net kaybeden durumunda. Hem diplomatik olarak, hem askeri olarak, hem ekonomik olarak. Çünkü bölge ülkeleri şu anda toparlanma aşamasında. Türkiye bölgeselcilik teorisini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız sıkça dillendirdikleri bölgeselcilik kavramını içinde İsrail yok. Sadece Orta Doğu var. Bu İsrail'in kaybı demektir. Net kaybı demektir üstelik. O yüzden Türkiye'ye karşı şiddetli baskılar yapacaklar. Gerekirse askeri bir takım operasyonlar yapacaklar. Ama Türkiye topraklarında
1: işte
0: iş değil.
1: Savaşı Suriye'ye taşımaya çalışıyorlar. Evet. Savaş şey, saldırılarla. Peki kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra biraz daha Türk-Amerikan sayfasını açmak istiyoruz. Ama öncesinde kısa bir reklam arası.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Savunma ve havacılık sanayi son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Bilinçsizce tüketerek sağlığımızı riske atıyoruz. Fazla alındığında ise etkisi azalıyor, ölüme kadar götürüyor. Her yıl 5 milyon kadar insan dolaylı yoldan da olsa antibiyotikler nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte.
1: Hasta olduğumuz zaman ilk ilaç olarak aklımıza antibiyotik geliyor. Hastalığımızı geçirmek için antibiyotiğe başvuruyoruz. Fakat son yıllarda vücudumuz antibiyotiğe karşı direnç gösterebiliyor. Peki antibiyotik ne zaman, nasıl alınmalı ve nasıl kullanılmalı?
2: 1928'den buraya antibiyotik keşfedildikten sonra penisilin grubu antibiyotikler. Tabii milyonlarca insanın hayatını kurtardık. Ama bu antibiyotiklerin yaygın kullanımı bakterilerde bir direnç gelişimine sebep oldu. Çünkü bakterilerde doğalda normalde yaşaması gerekiyor. Ve buna karşı bir doğal olarak direnç geliştirmek zorundalar.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu doğrular nitelikte. Dirençli bakterilerin yayılmasıyla birlikte hayat kurtaran bu tedavi yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşıyor.
2: Günümüzde artık sıradan antibiyotiklerin bakterilere etki etmediği görülmekte ve bu enfeksiyonlar önce hastanelerde varken şimdi artık evlerimize kadar gelmek durumuna geldi ve bu ciddi bir mali yük olmakla beraber ciddi bir hastane yatışına sebep olmakta ve bundan daha çok immün sistem bağışıklığı düşük hastalar mağdur duruma düşmekte.
3: Daha önceden kullandık fakat geçmediği oldu. Daha sonra direkt hekimimize müracaat ettik. Hekim kontrolünde antibiyotiği değiştirme durumu oldu veya tamamen kesme ihtimalimiz var dedi. O şekilde tedavi.
1: İçtiğiniz halde vücut direnç gösterdi.
3: Tabii ki kesinlikle.
1: Hastamız yani, geçmedi.
3: Geçmedi. Her hasta olduğumuzda direkt antibiyotik kullanmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum.
0: Uzmanlar bu sorunun çözülmesi için antibiyotiklerin doğru kullanılması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.
2: Bilinçsiz antibiyotik kullanımına bir son vermek lazım. Şu an Avrupa ülkelerinde çok böyle antibiyotik yazdıramıyorlar doktorlara. Bunun sebebi de bu. Toplum da bununla ilgili bir bilgilendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Antibiyotik kullanımında doktor önerisinin dikkate alınması büyük önem teşkil ediyor.
2: Biraz viral bir enfeksiyon geçirdiysem hemen antibiyotiği var onu kullanayım diye bir eğilime girmesinler. Çünkü ileride herhangi bir antibiyotikten fayda görmeyeceklerini görecekler. Ve günümüzde biz hocam antibiyotik kullanıyoruz ama halen hastalığımız geçmedi. Sorusun cevabı aslında buna bağlı. Artık toplum direnci oluştu. Bizim bildiğimiz sıradan antibiyotiklere toplum direnci mevcut.
1: Hasta olduğunuzda antibiyotik kullandınız mı?
4: Muayene sırasında hekimim önerirse kullanıyorum.
1: Bir türlü kendiniz kullanmıyorsunuz?
4: Yok hayır kullanmıyorum.
1: Evet.
4: Hekimim önerdikçe kullanıp tedavimi devamlı getiriyorum. Kontrolde de kesmiş oluyoruz.
2: Kesinlikle bir uzmanın görüşü alınması lazım. Çünkü her enfeksiyonda aynı antibiyotikler kullanılmaz. Farklı dozlarda, farklı isimlerde antibiyotik kullanılması gerekiyor. Ve bir süresi önemli. Bu şekilde tercih edilir.
5: Evet, gündem özele devam ediyoruz. NATO'yu konuştuk. Biraz da Türk-Amerikan ilişkilerini konuşmak istiyorum. Programın başında biraz değindik ama daha derinlemesine konuşmak istiyorum. Şimdi ne bekliyor bizi bu zirvede? İşte Trump'ın sürprizim var dedi. İşte bu işte motorlar denildi. İşte F-35'ler olabilir denildi ama daha da ötesinde sadece askeri noktada değil siyasi noktada da bölgesel bazı işbirlikleri olacaktır. İkili görüşmeler var. Suriye Trump, Şara Trump görüşmesi gibi. Siz ne bekliyorsunuz?
6: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı mı? Açıldı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biraz önce NATO'dan bahsederken, 3.0'dan bahsederken kısaca değinmiştik. Biraz daha açalım isterseniz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası nasıl olacak? Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin bölgesel pozisyonu daha da kritik bir hale geldi. Suriye'de devletin üniter bir yapıya ulaşması, oradaki terör unsurlarının ve ayrılıkçı grupların elenmesiyle birlikte haritanın daha sükunete erdiğini gördük mü? Gördük. Peki bundan sonra ne göreceğiz? Amerika

0: Pasifik olması Amerika'yı aslında güvenli bir limana itiyor diyebiliriz. Bu noktada hem NATO'nun uzaktaki güneydeki güçlü kolu hem de bu karışık coğrafya içerisinde güvenebileceği bir müttefik olarak Türkiye var. Dolayısıyla biz hatırlayalım Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde daha bizden talep gelmeden yine ne vardı masada? Donald Trump'tan F-35 ile ilgili güzel haberler gelebilir söylemleri vardı. Kasa yaptırımlarının kalkması da bu süre içerisinde muhtemeldir. Peki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde bundan sonra ne göreceğiz?
1: Evet.
0: Şimdi 2026'da Donald Trump'ın iktidar koltuğuna gelmesiyle birlikte biz neyi gördük? Zengezur koridorunun Trump koridoruna evrilmesini ve Azerbaycan bir taraftan da Ermenistan barışını gördük. Trump burada önemli bir rol oynadı. Bu neyi gösteriyordu? Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra Rusya sınırına doğru yaklaşmaya başladığını ve buradaki ülkeler müttefiklikler kurarak aslında NATO'nun bu bölgesinde de dominant olmak istediğinin önemli bir göstergesiydi. Diğer taraftan Suriye'ye baktığımızda, İran'a baktığımızda, Irak'a baktığımızda ya da coğrafyanın geneline baktığımızda Donald Trump ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli ilişkilerinin neticesinde gelişen politikaları görüyoruz ki bundan da en çok rahatsız olan biraz önce Kemal Hocam'ın da bahsettiği gibi İsrail.
1: İsrail.
0: Şimdi İsrail'in bunun karşısında durduğunu NATO prosesinde yani NATO süresi içerisinde sabote etmeye çalışacağını Balkanlarda ve diğer coğrafyalarda bunu elemek istediğini biliyoruz. Dolayısıyla İsrail ve tabii ki Yunanistan'ın birlikte hareket ettiklerini de biliyoruz bu dönemde. Çünkü bu birliktelikten çok rahatsız olan ana ikili bunlar. Fakat buna rağmen Donald Trump Türkiye ile birlikteliğini devam ettirmek istiyor ve her platformda da sık sık Türkiye'nin askeri varlığının gücüne ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğuna ve liderliğine güvendiğini de önemli belirtiyor. Peki bunun etkilerini biz nasıl görüyoruz? Dönelim geçen sene NATO toplantısından. Ya da Lahey'de bir toplantı oldu. Haricinde tekrar görüşmeler oldu. NATO'ya toplantısına gitmeyen bir Donald Trump vardı. Dolayısıyla Türkiye'de gelmesini de Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine olduğunu belirten bir Trump vardı. Peki Hollanda ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda biz neyi görüyoruz? Hollanda-Türkiye ilişkilerine son dönemde bakarsak çok mesafeli olduklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Zamanında Türkiye'ye karşı terörü destekleyen ciddi anlamda hatta bakanlarımızın, şimdi çok detay vermek istemiyorum ama bir takım ziyaretlerinde nahoş hareketler yapan bir Hollanda vardı. Türkiye aleyhinde ciddi anlamda propaganda yürüten bir Hollanda vardı. Bugün eski Hollanda başkanının Türkiye'deki savunma sanayisini övdüğü ve NATO genel sekreteri olduğu halde buraya gelmeyi tercih ettiği bir döneme geldik. Bu da tabii ki Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dostluğu. Yani Türkiye'nin Amerika ve aslında NATO ülkeleri arasında da bir ara bulucu rolüne evrildiğinin önemli bir göstergesi. Biz bugüne kadar Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'yı bir blok olarak görüyorduk. Evet. Ve kendimizi NATO içerisinde de bölge içerisinde de yalnız hissediyorduk ki bunda en çok PKK olaylarında ve vesaire de görüyorduk ya da darbe sürecinde görüyorduk. Karşımıza ciddi olarak bizi sorgulayan, bizi suçlu ilan eden bir birlik var gibi görünüyordu zaman zaman özellikle. Fakat geldiğimiz noktada bu tamamen değişti. Farklı bir platform var. Artık Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika iki kutup halinde ilerlemeye başladı. NATO içerisinde çatlak sesler çıkmaya başladı ve işte Pax Americana dağıldı gibi söylemler üretildi Almanya tarafından. Bu da tabii ki neyle başladı? Donald Trump'ın iktidara gelip vergileri ciddi anlamda Avrupa Birliği ülkelerine dayatmasıyla başladı. Geldiğimiz noktada Avrupa Birliği ülkeleri Donald Trump'a yaklaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin o güvenlik şemsiyesini devam ettirebilmek için tekrar nereye ihtiyaç duyuyorlar? Evet. Türkiye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Bu da aslında bu ikilinin önümüzdeki süreçteki ilişkilerinin bir göstergesi diyebiliriz.
1: Şimdi kısa bir bağlantıya gidelim. Hı-hı. Sıcak noktada İran'da başkent Tahran'da Ekber bizi bekliyor. Ekber Karabağ şu anda oldukça kalabalık bir noktadasın Ekber. Hamaney'in törenleri devam ediyor. Perşembe gününe kadar devam edecek herhalde. Neredesin? Biraz bize hem İran'ı anlat hem NATO'yu nasıl görüyor İran? Oradaki durumu, atmosferi bize aktarır mısın?
2: Teşekkür ederim Orhan. İyi yayınlar dilerim sana değerli konuklarına. Şöyle söyleyeyim, bu sabah saatlerinde sabah 1'den saatiyle saat 8 sularında Ayetullah Ali Hamenei için cenaze namazı kılındı. Ayetullah Ali Hamenei'nin her 3 oğlu Meysem, babası Cenaze etkinliğine, cenaze namazına katılırken dikkat çeken bir husus vardı ve o da an itibariyle ülkeyi yöneten Mustafa Hamle'nin bu etkinliğe katılmaması oldu. Esasında bir beklenti

0: vardı en azından namaza katılmasıyla ilgili. Ancak bu beklenti bugün de gerçekleşmedi. Acaba önümüzdeki günlerde cenaze etkinliğine veya herhangi bir sebepten dolayı kamuoyu karşısına çıkar mı çıkmaz mı? Bu tabii bilinmiyor. Tabii bugün yapılan o cenaze namazına devlet erkanı da hazır bulundu. Mesut Pezişkan, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı birinci safta yer tuttu. Dikkat çeken bazı hususlar da yine vardı. Devrim Muhafazalarının başkomutanı Ahmet Vahid de bu etkinliğe, cenaze namazına katıldı. Fakat kendisi sivil bir şekilde, yine kafasında şapkayla yanı görünmeyecek bir şekilde bu etkinliğe katılması dikkat çeken bir başka husus olduğunu ifade edebilirim. Kim malum biliyorsunuz bu etkinlikten hemen önce Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. İşte İran'daki yetkililerin bir araya geleceğini, onların hepsini bir arada öldürebileceğini, ancak bunu yapmayacağını ve bir hafta süre mesele dolayısıyla süre verdiğini ve müzakerelerin bundan sonraki süreçte başlayacağını ifade etmişti İran. ABD Başkanı Donald Trump. Arkamda da siz görüyorsunuz, an itibariyle başkent Tahran'da ben İnkılap Devrim meydanındayım. İnsanların elinde bayraklar ve aynı zamanda İran bayrağının yanı sıra kırmızı bayraklar da görebiliyorsunuz. Neredeyse İran bayrağı kadar kırmızı bayrak da vardır. Peki bu kırmızı bayraklar ne anlama gelmektedir? İran'da siyah yası temsil ediyor. Kırmızı ise intikamı temsil etmektedir. Buraya toplanan insanlar Ayetullah Ali Hamine'nin intikamını almak istiyor. Onun yönetim tarafından, devrim muhafızları tarafından onun intikamını alınmasını istiyor. Bugün gün içinde İran'ın da bir konuşma söz konusuydu. İşte intikamın alınması gerektiğini ifade etti. Tabii o farklı bir yorum kattı bu meseleye. Bu işte Kudüs ancak özgürleşince biz Ayetullah Ali Hamine'nin intikamını alırız dedi. Yine Mustafa Hamine'nin danışmanı muhbirin de bir gün içinde bir açıklaması söz konusuydu. Donald Trump ve Netanyahu doğal bir şekilde soracağım. Ölmeyecektir. İntikamı
1: Müşteba Hamaney'in bu törenlere katılmadığını ve katılmayacağını biliyoruz, açıklamıştı. Peki kendisinden hiçbir mesaj var mı babasının cenaze törenine ilişkin, sesli ya da yazılı olarak? Hamaney'in, Müşteba'nın, yeni İran'ın dini liderinin herhangi bir açıklaması oldu mu bu törenle ilgili?
0: İrfan, şöyle söyleyeyim, özellikle internet bağlantısında biraz sıkıntı var güvenlik sebebiyle, o yüzden özür dilerim öncelikle. Açıklama ne görüntülü ve ne sesli mesajı da Mustafa Hamine'nin olmadı. Esasında diyorum bir beklenti vardı, en azından babasının bu vefatı dolayısıyla, bu etkinliği dolayısıyla kendisinin buna katılmasına yönelik bir beklenti vardı. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Bugün gün içinde bir atama gerçekleştirdi. Muhsiniye Ece'ini yargı kurumu başkanı olarak atadı. Kendisinin görevi 5 yıllık görevi sona ermişti ve kendisi bugün itibariyle tekrardan Muhsiniye Ece'ini bu göreve getirdi. Burada neden bunun altını çizmiş oldum? Bu da şunu söylüyor, bu gösteriyor ki bazı iddiaların aksine İran'da bir rejim değişikliği, bir sistem değişikliği söz konusu olmayacaktır.
1: Peki, çok teşekkürler Ekber Karabağ. Çok oldukça kalabalık bir noktadan ve dediği gibi güvenlik açısından da internet bağlantısının zayıf olduğu bir saat. Aynı zamanda İran'da zaman zaman bazı teknik aksaklıklar da yaşayabiliyoruz. Ama en azından İran'da şu anda gündem Hamaney'in cenaze töreni. Evet. Cenaze önümüzdeki perşembe günü Meşet'te toprağa verilecek. Şimdi tekrar Canan Tercan'la masada ne var Erdoğan Trump görüşmesinde? Katsa yaptırımları dedik. Bunların İrfan'la daha az önce konuştuk. Hani hemen dünden bugüne değişmesi ya da kalkması çok da mümkün değil. Bir zaman, bir sürece yayılabilir ama bununla ilgili olumlu açıklamalar da gelebilir.
2: Evet, fakat bu yönde irade gösterilmesi de aslında bu ilişkilerin ne kadar olumlu olduğunun bir göstergesi. Katsa yaptırımları kalkmaz fakat farklı maddelerle, farklı yollar üzerinde tekrar pek çok ticarette aslında birliktelikte ya da ilerleyebilir. Bunu da bir kenarda tutmak
1: gerekiyor. Bir diğer ikinci madde savaş uçağı motorları. Bu da Türkiye açısından çok önemli. Şu anda biz kendi uçak motorlarımızı geliştiriyoruz. Geliştirme aşamasındayız. Çok ciddi adımlar atıldı Eskişehir'de. Ancak bu süreç içerisinde onu beklemeden de hani KAM'ların havalanması, çalışması için de bu uçak motorlarına Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu noktada da iki ülke arasında sanırım olumlu gelişmeler de var.
2: Evet, bu çok önemli.

0: Donald Trump'ın yani biraz önce bahsettik ya, müttefik olarak yanında Türkiye'yi görmek istediğinin önemli bir göstergesi. Bundan sonraki süreçlerde, şimdi hep bahsediyoruz işte, kaynayan bir kazanın ortasında duran bir Türkiye var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile hareket etmek istediğinin önemli bir göstergesi diyebiliriz. Bu da bize İsrail'e karşı ve karşı bloklarımıza karşı güç katıyor mu? Evet. Ama tabii ki bizim varlığımız da Amerika'yı besliyor. Bunu da bir tarafa koymak gerekiyor.
1: Evet. Ve F-35 masada yer alan önemli, çok yıllardır konuştuğumuz, aslında projesine başta müdahil olduğumuz ve birlikte üretimine başladığımız F-35 projesi. Yani savaş uçaklarının üretim ve bize satılması, verilmesi konusu da uzundur konuşulan konu başlıkları arasında. Burada bununla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanabilir. F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve diğer kitlerin alınması ile ilgili zaten prensipte bir anlaşma vardı. Bununla ilgili gerekli yasal süreç sona erme noktasına gelmişti. Onunla ilgili gelişmeler duyabiliriz. Tabii ki İran Savaşı, özellikle Türkiye'nin bu süreç içerisinde nasıl bir denge politikası uyguladığını gösterdi. Bir kez daha zaten Trump bunun altını çizdi. Gazze'de ateşkes süreci önemli.
0: Fakat şunun da altını çizmek gerekiyor. İran Savaşı nihayete ermiş bir süreç değil.
1: Değil.
0: Ve burada da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ağırlığını görmek istiyor mu? İstiyor. Dolayısıyla bu Türkiye ve Amerika ilişkileri açısından ağırlıklı bir konu olarak da devam edecek ve NATO'da da ciddi görüşmeler bu konuda olacak.
1: İki ülke arasındaki başlıklardan birisi de Gazze. Türkiye bu noktada belki de dünyada en fazla baskı yapan ve hassasiyet gösteren ülkelerin başında yer alıyor. Bu Gazze kurulunun İsrail nedeniyle tam olarak işlemediğini, İsrail'in Gazze'deki soykırımına devam ettiği, hatta o bölgeleri gittikçe daraltıp Gazze'lileri daha küçük bir alana hapsetmeye devam ettiğini biliyoruz. Bu da konuşulacaktır.
0: Bu İsrail'in, da sözünüzü kesen, buyurun.
1: Buyurun.
0: Yok, siz bitirmeyin.
1: İsrail'in yayılmacı tutumundan bahsediyoruz. Tabii burada hani sadece Gazze değil, Lübnan'da da işte sözde bir tampon bölge. Bu tampon bölgeyi gittikçe genişletip Litani Nehri'nin kuzeyine, oradan daha da kuzeye, Beyrut'a, Beka Vadisi'ne kadar bir geniş bir alanı vurmaya başladığını, bombaladığını ve insanları hedef aldığını biliyoruz. Suriye'de yeni dönem, yine Türkiye ile Amerikan ilişkilerinde bir diğer başlık olarak masada yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığı, bir de tabii ki YPG-PYD olayını da daha detaylı konuşacağız ama artık orada bir devlet kurma hayali tamamen ortadan kalkmış gibi görünüyor. Burada da iki ülke arasında, özellikle daha doğrusu üç ülke arasında, hem Ankara, Şam, Washington arasında önemli bir görüşme yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı.
0: Rusya-Ukrayna'ya geçmeden önce şu üç madde üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Özellikle bu Gazze ateşkes süreci, İsrail'in yayılmacı tutumu ve Suriye'de yeni dönem ve sizin de eklediğiniz Lübnan var tabii ki.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'nin askeri kapasitesinin ne kadar önemli olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikliğin ne kadar önemli olduğunu özellikle vurguluyoruz. Fakat Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlü olması, bölgesel bir aktör olması sadece Türkiye'nin menfaatine bir olay değil. Bakın, kaynayan kazan dedik. Çok ciddi savaşların yaşandığı bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz ve bu Orta Doğu'ya barış getirebilecek, Amerika ile müttefiklik yapabilecek, İsrail'e karşı Amerika'yı dengeleyebilecek bir unsur olarak da Türkiye var. Dolayısıyla bizdeki gelişmeler aslında sadece bizi değil, bütün bölgeyi olumlu anlamda etkiliyor. Dünya barışına da katkı sağlıyor. Bunu da yine belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bugün Suriye'de bir üniter yapıdan bahsediyorsak ya da bir şekilde ateşkes sürecinin var olduğu, tamam etkili ya da etkisiz ama en azından ambargoların kısmi de olsa kalktığı bir süreçten bahsediyorsak, bu da yine Türkiye'nin güçlü varlığından ve tabii ki ciddi tutumundan kaynaklanıyor. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi.
1: Ve bitmeyen bir savaş yıllardır. Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor, etkiliyor da aynı zamanda. Bu da konu başlıkları arasında halen işte İstanbul Tabakatı üzerinden Moskova yönetimini sürdürebiliriz, konuşabiliriz çıkışları vardı. NATO içindeki işbirliği, zaten onu geçtiğimiz bölümlerde konuştuk. Ve LNG ve nükleer enerji işbirliği de bu yeni bir başlık olarak
0: şurada
1: önümüze çıkıyor.
0: Şurada iki tane başlığa ben vurgu yapmak istiyorum eğer vaktimiz
1: Buyurun.
0: Varsa. Bir tanesi Rusya-Ukrayna. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz 1700 kilometre kadar Karadeniz sınırı var. Yani Karadeniz'e en büyük sınır hattı olan ülke Türkiye. Daha sonra Ukrayna ve Rusya geliyor. Ondan sonra küçük payları olan Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler geliyor. Şimdi biz Rusya-Ukrayna savaşında neyi gördük? gördük. Şimdi Montreux'den dolayı savaş gemilerini Karadeniz'e sokamayan İngiltere'nin defaatle Romanya üzerinden savunma desteği ile birlikte buraya konumlanmak istediğini, işte burada deniz unsurlarını bulundurmak istediğini duyduk ve devamlı gündeme gelen konulardan bir tanesi buydu. Evet. Karadeniz'in güvenliği çok önemli.

0: ve Karadeniz'in güvenliğinde Türkiye'nin orada merkezde durması ve her iki ülke arasında da dengeyi kurabiliyor olması aslında çok önemli ve evet bu savaşta tabii ki Türkiye'nin rolünün, hani biz hep müzakerelerden bahsediyoruz, işte tahıl koridorundan bahsediyoruz, Türkiye'nin öneminden bahsediyoruz, fakat Karadeniz'in güvenliği için de aslında o Türkiye'nin tarafsız ve güçlü tutumu çok önemliydi. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor ki İngiltere ciddi anlamda destek olarak donanmalarıyla oraya girmiş olsaydı bugün savaşın seyri ciddi anlamda daha farklı bir yere evrilecekti. Ha, bu süre içerisinde tabii ki bizim zaman zaman Karadeniz'de bizim gemilerimize de ya da farklı unsurlarımıza da bir takım saldırılar kazara da olsa ya da sahte bayrak operasyonları adı altında da olsa oldu mu oldu. Fakat Türkiye bunu çok güzel bu süreci yönetti ki bu savaş burada kaldı, yayılmadı ve pozisyonunu koruyan bir süreçte maalesef devam ediyor. Fakat en azından genişlemedi diyebiliriz. NATO'da işbirliği yine çok önemli. LNG ve nükleer enerji işbirliği yine Türkiye için çok kritik bir nokta. Sadece Türkiye için değil, devamlı belirtiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması demek, aynı zamanda İslam ülkelerinin güçlü olması demek, Orta Doğu'nun güçlü olması demek ve Balkanlardan Kafkasya'ya kadar olan hattın da yine güvenli ve barış içerisinde olması demek. Burada da yine Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklıkları, birliktelikleri çok önemli. Dolayısıyla Donald Trump dönemi Türkiye için Biden döneminden çok farklı bir dönem ve yine NATO görüşmelerinin Türkiye'de olması, Donald Trump'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bu masaya önderlik edecek olmaları, ki hatırlayalım geçen sene Birleşmiş Milletler toplantısında ne olmuştu? Orta Doğu ülkeleri toplanmıştı. Başında Donald Trump'la birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Yani bir lider olarak Türkiye'ye bu pozisyon verilmişti. Burada da yine bu toplantıların Türkiye'de olması, ikili görüşmelerin Türkiye'de olması ve yine Türkiye'deki silah sanayinin 3500 kadar firmanın görücüye çıkacak olması, tabiri caizse bu güvenli birlikteliğin önemine vurgu yapıyor diyebiliriz.
1: Peki, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bercan Tutar, sizi alalım. Şimdi aslında bütün bu işte konuştuklarımız, yaşananlar, hani Türkiye'nin çoğu başlıkta avantajlı bir durumda olduğunu gösteriyor.
2: Evet.
1: Yani özellikle şimdi bizim askeri açıdan üretimimiz ve kapasitemizin arttığı bir dönemde hava savunma sistemimizin, hani hep söylenir hani, onu da başardıktan sonra, yani savaş uçakları, 5. nesil savaş uçaklarından bahsediyorum, artık önümüz açık. Yani evet. Şimdi bu savaş uçağı motorlarının da kağına takılması sonrası yeni bir düzen, yeni bir, denge ve Orta Doğu'da belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Yani çok... Nasıl değerlendirirsiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Yani Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu kadar... Türkiye'ye bu kadar önem vermesinin arkasında ne var? Değer vermesinin arkasında ne var?
2: Tabii jeopolitik dayatmalar var. Yani tarih geçmişe... Yani
1: diğer Amerikan başkanlarının aksine Trump...
2: Evet. Yani Türkiye'nin gücünü sonunda kabul ettiler. Evet. Öncekiler de kabul ediyordu. Evet. Yani o dediğiniz yeni bir değişim dönüşüm tespiti çok doğru. Yani küresel ve bölgesel bir güç dağılımı dönemindeyiz. Küresel ve bölgesel güç dağılımında da öne çıkan aktörler var. İşte Avrupa var, İsrail var, Türkiye var, Rusya var, Çin var, Amerika var. Bu aktörler arasında yeni bir dizayn söz konusu. Yani dünyanın gidişatı buraya doğru gidiyor. Yani tarihsel tabii faktörler var. Güncel siyasi refleksler, gelişmeler var. Bir de jeopolitik teveccühler ve yönelimler var. Yani jeopolitik anlamda baktığımızda yani Avrupa post-nasyonal bir döneme doğru gidiyor.
1: Evet.
2: İsrail post-siyonist bir döneme gitmek zorunda. Yani İsrail için yani 6 post dönemi diye niteleyebiliriz bunu. Türkiye o geçmişinden gelen işte pozitivist, seküler, laik dayatmadan post-seküler dönem veya diye tanımlayabiliriz Türkiye. Yani yeni bir döneme, daha böyle çoğulcu, jeopolitik çoğulculuk dönemine doğru ilerleyen bir Türkiye var. Rusya'ya Ukrayna'daki o çıkmazından dolayı, özellikle bu ayda çok sıkıştı. Ukrayna'nın karşı saldırıları, yeni hamleleri karşısında Rusya'da post-Sovyet dönemine artık alışmak zorunda. Kendi o yeni küresel formata entegre etmek zorunda. Çin post-sosyalist olmak zorunda. Yani o eski işte Çin Komünist Partisi'nin direktifleriyle hareket eden bir ülke değil de daha yeni, şimdi mesela azınlıkları dayattığı yeni bir kimlik var. İşte Tibet olsun, Moğol olsun veya Uygurlar, Türkistanlılara olsun. O yeni o politikasını terk etmek zorunda. O yani post-sosyalist, yeni bir daha böyle kapitalizme böyle göz kırpan, zaten onu yapmıştı. Amerika'da yeni şeyini tanımlamasını işte post-kapitalist, post-hegemonik veya post-emperyal diye tanımlıyor. Tamamen dünyanın jandarmalığını bırakan, gücü bölgesel aktörlere dağıtan. Burada tabii 3 önemli aktör öne çıkıyor. Yani Avrupa, İsrail o kadar önemli değil. Dünyanın yeni gidişatını belirlemede

0: Türkiye, Rusya ve Çin ile Amerika'nın koordinasyonu, entegrasyonu öne çıkıyor. Yani bu bağlamda baktığımızda NATO zirvesi 7-8 Temmuz'daki 2 günlük NATO zirvesi aslında yeni dünyanın mikrokozmosun mahiyetinde okunabilir. Yani düşünsenize eskiden Türkiye 10 yılda bir format atan bir NATO'ya Türkiye şimdi format atıyor veya bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin NATO'ya atacağı formatı konuşuyoruz aslında. Yani ne bölgesel format, küresel format. Bu anlamda o güç dağılımında Türkiye merkezi bir rolde artık. Yani eski işte NATO'daki kanat ülke ve güney sınırlarını jandarmalığını yapan bir aktör olmaktan çıkıp bölgesel, küresel, yani sadece işte Afrika'da değil, Doğu Akdeniz'de değil, işte Orta Doğu'da değil, Kafkasya'da, işte Doğu Avrupa'da, Ukrayna ki krizden söyleyebiliriz, Karadeniz'de, işte Hazar bölgesinde, Aden Körfezi'nde, işte Umman Denizi'nde, hatta Pasfi'ye kadar giden mesela Güney Müslüman, hatta Endonezya, Malezya'yı da işin içine katarak düşündüğümüzde, yani inanılmaz bir jeokültürel derinliği, jeotarihsel derinliği ve şu anki uyguladığı siyasetle, mesela güncel siyasette jeopolitik önemi ağırlığı olan bir aktör var. Şimdi Amerika böyle bir aktörü karşısına almak istemez. Evet. Pragmatist, realist bir ülke. Biraz önce hocalar da değindi. Yani yeni konseptinde de zaten Çin'i kuşatma, Çin'i çevreleme ve Çin'i bu yeni küresel dizaynda istediklerini kabul ettirme Çin'e. Öyle bir politika izliyor. Yani unutmayalım ki Çin de Amerika'nın ortaya çıkardığı, yükselttiği, Rusya'ya karşı büyüttüğü bir aktör. Yani 1994'te Çin'le işte tercih edilen ülke anlaşması imzalamıştı. Yani Amerikan teknolojisi ve sermayesi Çin'e aktığı için Çin bugün bu hale geldi. Yani, bu olmasaydı, yani Çin'in iş gücüyle Amerika'nın teknolojisi ve sermayesi bir araya gelince, o işte 1990'larda çok dünyaya anlatılan küreselleşme olgusu ortaya çıkmıştı. Yani Amerikan emperyalizmi o hegemonik gücünü Çin'le beraber küreselleşme diye dünyaya dayatmıştı. Hatta Kissinger bunu itiraf ederdi. Yani Amerika'nın çok yüzü vardır küreselleşmede. Yani Amerikan hegemonik araçları vardır. Bunlardan bir tanesi de küreselleşmedir. Şimdi yeni dönemde bu sefer Amerika o hegemonik arzularına kavuşabilmek ve statüsünü kaybetmemek için yeni bir yönelime gidiyor. Ve Amerika artık şundan vazgeçmiş durumda. Yani Marco Rubio bunu dile getirdi. Yani çok kutuplu dünya düzenine geçiyoruz diyor. Yani Amerika'nın daha önce tercih ettiği, ben tek süper gücüm, bütün dünya bana göre konumlanacak. Şimdi bunu bırakan, artık bölgesel veya küresel aktörlerin de gücünü kabul eden bir Amerika var. İşte Rusya'nın gücünü kabul ediyor kendi bölgesinde. Türkiye'ye yeni bir rol, yeni bir gözle bakıyor Türkiye'ye. Rüştünü ispatlamış. İşte kendi bölgesinde, hatta kendi bölgesinin de ötesinde küresel oyun kurucu bir aktör olarak bakıyor Türkiye. Kendisini de bütün bölgelerden, yani Avrupa, Orta Asya, Orta Asya demeyelim de Afrika, Doğu Akdeniz, yani Türkiye'nin hegemon olduğu bölgelerden çekilip, evet, bütün gücünü Asya Pasifik'e ve Batı yarım küreye aktarmak isteyen bir Amerika var. Şimdi böyle bir düzlemde, gidişatta, küresel haritada, güç haritasında Türkiye vazgeçilmez bir aktör. Yani Rusya için de vazgeçilmez bir aktör. Çin için de vazgeçilmez bir aktör. Trump'ın buradaki amacı tabii bu büyük aktörlerle savaşmak değil. Daha önce mesela Trump ilk iktidara geldiğinde işte 3. Dünya Savaşı çıkarma tartışmaları alevlenmişti. 3. Dünya Savaşı yerine büyük güçlerle küresel uzlaşıya varmak isteyen, gitmek isteyen bir Amerika var. Yani Rusya ile Alaska'da uzlaştı. İşte Çin'le kendine göre ekonomik düzlemde bir yere uzlaşıya vardı ama o rekabetini devam ettiriyor. Türkiye ile de tamamen uzlaşmak isteyen bir Amerika var. Tamamen uzlaştı diyemeyiz. Yani Trump döneminden sonra Amerika'nın Türkiye politikaları ne olur, Türkiye'nin o yükselen gücü karşısında nasıl bir tavır alır. Ama şunu iyi biliyoruz ki Türkiye'nin gücünü test etmiş bir Amerika var. Türkiye'nin de şerbetli olduğu bir Amerika var. Yani bütün güçleriyle 2009'dan bu yana Türkiye'nin üzerine geldiler. Evet. Yani Türkiye Batı'ya karşı verdiği diyelim bağımsızlık savaşını, siyasi egemenlik savaşını kazandı. O kazandıktan sonra biz bir noktaya geldik. O Kurtuluş Bey'in işaret ettiği, yani o siyasi iradenin zaferi olmasa, milletiyle tescillenmiş Erdoğan'ın o duruşu, dik duruşu olmasa Türkiye bugünlere gelemezdi. Yani her şeyin altında aslında siyasi irade var.
1: NATO'nun da şu anda en kıdemli lideri Erdoğan. Evet. Yani bütün baktığımız vakit öyle bir istatistik yapılmıştı. 17.
0: Tabii hepsinden daha deneyim. Evet. Tam küresel lider. Şu anda en yani dünya lideri konumunda olan.
1: Yani hafta içerisinde yapılacak zirvedeki isim Erdoğan.
0: Erdoğan.
1: Yani siyasi açıdan da.
0: Yani Avrupa'da açıdan. O anlamda dediğin formatta bir lider de yok. Evet. Yani işte İngiltere'ye baktığımızda son 10 yılda 7 başbakan değiştirdiler. Tabii. Almanya'daki yani Macron'u tam bir

0: Siyasi lider olarak göremeyiz. Yani belli bir formasyonla veya operasyonla solu dizginlemek için iktidara gelmiş biri. Almanya'daki tamamen bürokratik bir isim. Teknokrat isimler. Yani İspanya'da biraz liderden, evet, yani Petro'dan biraz lider diye bahsedebilir Sanchez'den. Evet. Ama onun dışındakiler, Meloni biraz sayılabilir ama onun da koltuğu tehlikede. Yani ülkelerinin siyasetine bağımsız bir şekilde dizayn verebilecek kabiliyete ve kapasitede değiller.
1: Şunu sorayım Kemal Hocam. Şimdi Avrupa'nın geliştirmeye çalıştığı bu işte SAFE, işte yeni bir güvenlik stratejisi, şemsiyesi, artık ne dersiniz deyin ismine, ile bu strateji ile NATO'nun geliştirmekte olduğu bu strateji ya da 3.0 arasında bir çatışma yaşanır mı ileride? Yani çünkü Avrupa düşünün şimdi NATO'suz bir, yani Amerika'sız bir güvenliği denemeye çalışıyor. En azından kafasında öyle bir şey var. Yunanistan diyor ki mutlak ben Türkiye'yi burada yani SAFE içerisinde görmek istemiyorum. Buradan ayrılan bütçeden de para verilmesin şeklinde diyor. Öyle ya da böyle önümüzdeki orta vadede ya da uzun vadede bir iki yani AB ile NATO arasında bir çatışma, askeri manada, hani çatışmadan bahsetmiyorum, sadece stratejik manada çatışma olur mu?
2: Şimdi NATO ile Avrupa Birliği arasında kurumsal olarak bir protokol var. Protokol şunu kapsıyor: Avrupa Birliği üyesi olup NATO üyesi olmayan ülkeler var.
1: Evet.
2: NATO üyesi olup Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler var. Tenakuz buradan çıkıyor. Ama asıl tartışma Avrupa Birliği üyesi olup NATO üyesi olmayan ülkeler. Bunlar problemli ülkeler. Mesela Güney Kıbrıs Rum Yönetimi.
1: Evet.
2: Şimdi bu şapkayla, AB şapkasıyla bu protokol gereği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çeşitli yerlere girip çıkmaya çalışıyor. Biz engelliyoruz onu tanımadığımız için. Şimdi bu anlamda çok mikro bu tür çatışmalar yaşanıyor zaten AB ile NATO arasında. İkincisi, şimdi NATO Atlantik Örgütü. Dikkat buyurunuz, bakın haritada gözüküyor. Bercan Bey gösterebilir. Bakın o kadar büyük bir alan ki.
1: Çok geniş bir alan, evet.
2: Evet, yani bir şöyle, ucu Türkiye'de, bir ucu Finlandiya'da, Alaska'da. Bir ucu Alaska'da. Şimdi dolayısıyla arada koskoca bir Atlas Okyanusu var. Çok geniş bir alan. Bütün yapılan çalışmalar ve planlar, NATO'nun planları herhangi bir noktaya...
0: Atlas dedi, Atlantik Okyanusu. Atlantik, öbür tarafta pardon. Da Atlas.
2: Evet. Evet, pardon, Atlantik diyelim. Dolayısıyla bütün yapılan çalışmalar ve planlar herhangi bir lokasyondan bir tehdidin girdi yaptığında bütün ülkelerin ortaya koyduğu ortak çok hızlı hareket eden ve çok hızlandırılmış şekilde tehdit bölgesine giden birlikler vasıtasıyla yapılıyor. Bunun süresi 7 ila 30 gün falan NATO'nun çalışmalarında. Şimdi dolayısıyla burada Avrupa Birliği değil aslında. Burada NATO'nun kendi topraklarına baktığınız zaman ta öbür tarafta neredeyse Rusya'ya en yakın nokta aslında Alaska üzerinden batıda. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de temel maksadı burada AB üyesi ülkelerin topraklarını korumak. Düşman aynı, alan farklı, ortak alanlar da var tabii ki. Ama şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler o SAFE dediğimiz, SAFE dediğimiz bir güvenlik şemsiyesiyle ya da gökyüzü kalkanı hava savunma sistemiyle ya da PESCO dediğimiz daimi yapılandırılmış işbirliği faaliyetleriyle NATO'dan biraz bağımsız işler yapmaya çalışıyor. NATO'dan bağımsızlıktan kastettiğimiz Amerika'dan bağımsız.
1: Evet.
2: Bu sistemin başını biraz önce hocalarımdan bir tanesi söyledi, Fransa çekiyor. Dolayısıyla hakikaten bir çatışma olacaktır. Mesela NATO'nun standartları var. STANAG dediğimiz standartizasyonları var. Taktik standartlar var. Birliklerin kullandığı bir takım doktrinal standartlar var. Telsiz kodları bile standarttır, müşterektir. Onları kullanır NATO tatbikatlarda ya da eylemlerde ya da faaliyetlerde. Ya da manuel dediğimiz talimnameler var. Bunların hepsinin içerisinde Amerikalıların etkisi çok yüksek. Hani hep katkı diyoruz ya. Amerikan doktrininin, Amerikan taktik yönetiminin ya da Amerikan standart STANAG'larının NATO üyesi ülkeler üzerinde hegemonik ve dominant bir yapısı olduğunu görüyoruz. Peki SAFE'de ne yapacaksınız? Ya da ne bileyim PESCO'da nasıl bir standartizasyon kuracaksınız? SAFE üyesi olup da, gökyüzü kalkan üyesi olup da ya da PESCO üyesi olup da NATO üyesi olan ülkeler de var, evet, aynı anda. Yani burada Avrupa Birliği çok büyük bir hayal peşinde. NATO gibi tahkim edilmiş, standartlaştırılmış, aynı dili konuşan, aynı doktrini uygulayan, aynı taktiği uygulayan, aynı tahminlemelerden beslenen bir ordu yapısından farklı bir yapıya dönüşeceksiniz. Hemen örnek verelim bakın. Kuzeyden güneye doğru Finlandiya, değil mi? Polonya, İskandinav ülkeleri. Aşağı doğru devam ediniz. Polonya'dan sonra Romanya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye giriyor. Bu hat ile hemen batıdaki Norveç'ten başlayınız İngiltere ve oradan Fransa, İspanya, İtalya'ya kadar giden hat arasında ciddi stratejik farklılıklar var. Hiçbirinin hedef tanımı aynı değil. Yani güvenlik endişeleri birbirinden çok farklı. Şimdi burada Avrupa Birliği dediğiniz yapı içerisinde Avrupa Birliği Fransa ve Almanya'nın korunması üzerine bir sistem mi kuruyor burada? Eğer öyleyse Finlandiya'dan başlayan hat, o Bulgaristan'a kadar gelen hat gözden çıkartılmış demek.
0: O yüzden İspanya mesela NATO'nun taleplerini kabul etmiyor.
2: O itiraz ediyor. Evet.
1: Nereyi koruyacak yani strateji
2: tabii,
1: ne üzerine?
2: Lokasyon kuracak? Neresi? Almanya mı Fransa'yı mı koruyacaksın sadece? Hmm. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler topyekün bir araya gelseler bile tamamı 27'si PESCO'da bile tam birliktelik Malta girmedi mesela oraya. Ne bileyim işte gökyüzü kalkanına 15 üye katıldı 23'e çıktı. Türkiye'yi aldılar oraya. Niye? Evet. Çünkü çelik kubbemiz var diye aldılar. Şimdi PESCO'ya giremiyoruz. SAFE'ye giremiyoruz. Orada bir ayrımcılık var. Dolayısıyla böyle çok yapılı, çok karmaşık. NATO gibi 74-75 yıllık, 76 yıllık bir 77 yıllık hatta yapının sağlamış olduğu şeyi, tecrübeyi ve etkinliği şu anki yapılar sağlamayacaktır. Onun için burada Almanya'nın ve işte Fransa'nın başını çektiği bu yeni güvenlik mimarisi diğer ülkeler tarafından biraz endişeyle karşılanıyor. O yüzden mesela Estonya'nın taşıdığı Litvanya ya da Litvanya daha kritik hatta taşıdığı güvenlik endişesiyle Fransa'nın taşıdığı endişe aynı olabilir mi?
3: Evet.
2: Arada bir sürü ülke var bakın. Hatta ilk etapta Baltık Cumhuriyetlerinin en güneyindeki o Polonya-Litvanya sınırındaki Kaliningrad topraklarına ulaşım hattını sağlayan Svalki...
1: Buyurun hocam isterseniz buradan gösteriniz.
2: Yani Svalki koridoru gidecek. Elden çıkacak gibi gözüküyor. Hocam alayım.
4: Buyurun.
2: Şimdi bu hatta geldiğinde Rus orduları şu hatta geldiğinde Kaliningrad'da bunu birleştirdim. Artık burası benim toprağım derse hani Avrupa Birliği güvenlik sistemi var ya.
3: Evet.
2: Fransa buradan ne yapacak?
1: Ordusunu gönderecek mi buraya?
2: Değil mi? Değil mi? Ya ama NATO gönderiyor.
1: Ya da Yunanistan gidecek buraya.
2: Mümkün değil. Yani düşünün Almanya ne gönderecek buraya? Evet. Ya da dediğiniz doğru İtalya ne gönderecek buraya? Şimdi ama NATO ne yapıyor biliyor musunuz? Hani dedim ya az önce. Bir tanesi Napoli'de. Bir tanesi Hollanda Branson'da şurada. Bir tanesi de Norfolk Virginia'da.
3: Evet.
2: Buradaki bakın buradaki İtalya'daki bu o harekatlar komutanlığının altındaki ana unsur komutanlığı Napoli'deki bakın çiziyorum şöyle Doğu Avrupa'yı koruyor. Şöyle Finlandiya yeni girdi. Şimdi yana yana onu çalışıyorlar. Nasıl koruruz Finlandiya diye. 1000 kilometrelik Finlandiya sınırına kadar şu bölgeyi koruyor. Sorumlu. Çok pardon çok özür dilerim. Hollanda Branson burayı koruyor. Branson. Yani şuradaki büyük birlik şurayı koruyor. Finlandiya'dan ta işte Avrupa şuraya kadar falan. Şimdi İtalya'daki güneyi koruyor. Türkiye dalının içine şöyle. Türkiye, Afrika, Kuzey Afrika'ya kadar Orta Doğu'da kapsayan bir bölgeyi koruyor. Hani dedik ya biz 70 derece eksik var bu işte. Ey Napoli. Dedik bizim burada güney doğu kanadımız boş. O yüzden Adana'ya gelip bir müşterek kolordu karargahı kuruyorlar şimdi. Bu boşluğu kapatmak için.
1: Bu büyük NATO başarı. Zirvesinde de güney kanadı güçlendirme...
2: Bu
1: biraz daha ete kemiğe bürünecek.
2: Tabii büründü zaten. İşte Adana'da. Hep biz eleştiriyorduk kardeşim siz buradan şurayı koruyorsunuz. Tamam. Şey ne yapıyor peki Norfolk? O da Atlantik'i koruyor.
3: Evet.
2: Yani Amerika ve Kanada kıtalarını koruyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa Birliği'nin böyle bir yapılanması var mı? Şimdi devam edelim bakın. Türkiye'de NRDC var işte değil mi? Yüksek hazırlıklı kolordu var. Yerini söylemeyelim şurada bir yerde İstanbul'da. Aynı şey İtalya'da da var. Aynı şey Almanya'da da var, Polonya'da da var. Şimdi bunlar Napoli'deki o büyük birliğin altındalar. Mesela diyor ki işte biz yapıyorduk bir zamanlar burada. Yüksek hazırlıklı kolordu karargahını teşkil ediyorduk. Bazı birliklerimiz vardı. Çok hızlı Tugaylar NATO'ya bağlı. burada bir yerdeydi, işaret ediyorum sadece, yerini söylemiyorum. Bu bölgeden ta buraya Estonya

0: Konya'ya gidiyorduk biz 7 gün içinde. Bir anda. Çünkü yüksek hazırlıklı Tugaylar bunlar. Ve işte aynı şey İtalya'da da vardı. Aynı şey Almanya'da da vardı. Mesela burada İzmir'de bizim NATO'nun kara komutanlığı vardır. Hava komutanlığı Almanya'dadır mesela. Değil mi?
1: Evet.
0: Deniz komutanlıkları vardır. Bunların hepsi dağılmıştır. Hepsi birbirine bağlıdır. En tepede Sauker dediğimiz birlik var. Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı. İşte Amerikalıların komuta ettiği yer, birlik. Ne bileyim yani şöyle düşünün. İspanya'da hava savunma radar füzyon merkezi vardır. Bizim Eskişehir'e gelir Kürecik'ten değil mi şeyler? Evet. Ya da Devesolu'dan, Romanya'dan 5000 kilometrelik menzili radarlar düşman uçağını, balistik füzesini tespit eder. Eskişehir'e gelir, Eskişehir'den İspanya'ya gider, İspanya'dan Almanya'ya gider, Almanya'da tetiğe basılır. Çünkü Hava Kuvvetleri Komutanlığı buradadır. Buradan hemen, bunlar kaç dakika içinde olabilir musun? 1-2 dakika içinde.
1: O kadar hızlı.
0: Yani Rusya'dan füze çıktığı andan itibaren Kürecik tespit eder. Ya da Romanya'daki Devesol'daki şey, onlar ANTP'ye iki füze şeyleri, çok gelişmiş radarlar. Ve çıkar çıkmaz Almanya'daki ya da işte Polonya'da yerleştirmiş bir tane füze derhal, ya da şu Akdeniz'deki Alex Burks gibisi, Amerikalılara ait Aegis radarı var. Oradaki SM-3 füzesi, evet, 1200 kilometre ateşlenir. Sen bu yapıyı Avrupa olarak kurabilecek misin?
1: Bir bakın hayal
0: daha,
1: yani.
0: Ya daha %1'ini söyledim ha bu yapının. Daha neler var? İstihkam birlikleri var, tank birlikleri var, mekanize unsurlar var. NATO'nun özel kuvvetler komutanlığı var. Yani NATO'nun içerisinde bir orduda olması gereken tüm yetenekler var. Ama Trump ne diyor? Daha hızlı karar verin. Değil mi? Az önce, evet, söyledi. Evet. Hızlı karar mekanizmaları. İşte orada kilitleniyoruz. Burada Belçika'nın merkezinde, Brüksel'de, başkentinde NATO karargahı var. NATO karargahındaki NAC dediğimiz konsey var. Kuzey Atlantik Konseyi. En büyük yapı o. Bir de NPT dediğimiz nükleer planlama grubu var. NPG. Bir de MT dediğimiz military komite var. MC daha doğrusu. Military komite. Üç yapı var. Ciddi üç yapı var. Military komite NAC'a teklif eder. Milli Güvenlik Kurulu gibi çalışır. NAC dediğimiz konsey karar verir. Bunları da 32 ülkenin onayı gerekir.
1: Onayı gerekiyor.
0: Şimdi bu süreci hızlandırın kardeşim diyor biraz. 7 gün çok fazla.
1: Yani Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte BMGK, BM'nin yapısını hani hızlandırın, çözüme getirinin. Şimdi Trump NATO'yu hızlandırın.
0: Aynı anda işte diyor ki çok hızlandı artık her şey. Yani bir tane füze çıkış hızıyla terminal hızı arasında ciddi fark var. Çıkış hızı 8 mah hipersonik, havada ulaşıyor 13 maha, terminal hızı oluyor 20 mah. Bizim Yıldırım Han'ın terminal hızı 23 mah. Düşünebiliyor musunuz? 4-5 ülkede var bu çok hızlı füzeler. O yüzden o füze çıktığı nereden, çıktığı yerden varış noktasına kadar 1-1,5 dakikada varıyor. Bizim Tayfun bile, bakın bile derken şunu kaz, o kısa mesafeli ya, onun için, evet, söylüyorum. Tayfun 1-2 bile yani 561 kilometreyi 457 saniyede kat etti. Sen az önce söyledim, radar sistemleri işte Eskişehir'den İspanya'ya, İspanya'dan Almanya, bu döngüyü o süreler içerisinde alıp doğru noktadaki Patriot'i, SM-3'ü havalandıramazsan o füze gelir Almanya'da Berlin'i vurur. Brüksel'deki NATO karargahını vurur. Onun için biraz karar mekanizmalarının, bu sürecin 7 günde çok hızlı Tugaylar yerini alacak. Hı hı. Onları 2 güne nasıl indirebilirsiniz? Yerleştir mesela, şurada şu anda Estonya, Letonya, Litvanya'da bir Tugay vardı toplam. Şimdi her birinde bir Tugay var. Mesela Polonya'da Ukrayna Eğitim Merkezi var. Ukrayna ordusunun eğitim merkezi var. Burada bu adamlar eğitim yapıyor, Ukraynalı askerleri, subayları. Bir de burada dağıtım noktası var, lojistik merkezi. Almanlar işletiyor, Amerikalılar kontrol ediyor. Yani Polonya çok kritik bir hal aldı. Rusya, evet, o yüzden Svalki koridorundan sonra ilk vuracağı yer Polonya'daki Ukrayna ordusunun eğitim merkezi. Artı lojistik dağıtım merkezi.
1: Polonya'da bunun farkında aslında.
0: Farkında, o yüzden 4.3 oranında bütçe ayırıyor mecburen. Bunlar da öyle. 4.3, 4.2 falan. Şu cephe, bakın şu cephe Polonya'ya kadar. Slovakya belki de olabilir. İşte Romanya, Bulgaristan, şu hat, Türkiye hariç, şu hat Rusya'nın radarında. Evet. Onun için burada Avrupa Birliği, benim bu anlattığım NATO hazırlık seviyesini, karar sistemlerini ya da STANAG dediğimiz standartlaşmış bir takım faaliyetleri ne kadar sürede yapar, bir de buna ne kadar bütçe ayırabilir. Yani bunların hepsi

0: Yani Amerikasız ve NATO'suz güvenli bir Avrupa mümkün değil diyorsunuz.
1: Bana göre Amerikasız NATO'nun varlığı, nasıl tarif edeyim? Eğer ki Türkiye burada Amerika'nın vakumunu, boşluğunu doldurmak istemez ise gerçekten NATO bir kadük örgütten öteye geçemez vaziyete gelir. Bu kadar büyük bir yapı, şöyle düşünün. Yani siz bir nükleer tesis inşa etmişsiniz Çernobil'de. Çok o döneme ait büyük bir teknoloji bir patladı. Şu anda gidin oraya, bir yığın var. Ama dev tesisler duruyor, içi boş.
2: Evet.
1: Dev bir birlik yapısı ama içi boş hale gelir. Türkiye ve Amerika NATO'da olmazsa. O yüzden Trump diyor ki Türkiye'ye, kardeşim bak ben gideceğim, işim var Pasifik'te. Sen şu şu şu işleri, belki de NATO Genel Sekreterliği Türkiye'ye geçecek yakında. Neden olmasın?
2: Yani o altyapıyı boşa harcamak istemiyor yani.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'ın arasının iyi olmasının sebebi bu bölgede, Doğu Avrupa'da, bence Avrupa'da, belki toplamda Orta Doğu'da Amerika'nın boşluğunu doldurabilecek yegane ülke Türkiye.
2: Evet.
1: Ama para Avrupa'da. Sıkıntı o. Onlar da kesenin ağzını açamıyor. Çünkü biraz önce söylediğim, halkların dayanıklılık kapasitesi çok düşük.
0: Ama açmak zorunda artık. Yani şurada
1: ya zorundasınız tabii.
0: Hiç şey olmadığı kadar şu anda dediğiniz gibi Rusya adım adım burayı işgal ediyor. Yani sınırlarını genişletiyor. Yani kendi topraklarına katıyor dediğiniz gibi. Yani devam eden bir tehdit var. Avrupa her ne kadar bunu dediğiniz gibi görmezden gelse bile artık bir noktada gerçeklerle yüzleşmek zorunda.
1: Dominant ülke burada tabii, biraz da dikkat etmesi gereken ülke Birleşik Krallık. Eski kodlarıyla hareket ediyor şu anda. Yani kraliyet ordusu, kraliyet teşkilatı özellikle dominyolarında ciddi bir yayılmacılık faaliyeti yapıyorlar. O yüzden sanki İngiltere Amerika'nın burada bırakmış olduğu boşluğu yeniden doldurabilir miyim diye bazı planlar yapıyor, onu da söyleyeyim.
0: Peki, teşekkürler. Şimdi Berjantar, yani NATO'nun dışında Türkiye tabii yani askeri ve siyasi işbirliklerini de sürdürüyor. Özellikle son dönemde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez bölgesini yeterince koruyamadığını, işte Katar'da söyledi, Emirlikler'de, Kuveyt'te, Bahreyn'de. Hani bugün için biz Amerika'yı burada tutuyorduk ama bizim üzerimize bombalar düşerken bizi korumadı, İsrail'i korudu. Dan yola çıkarak yeni bir güvenlik anlayışı da Orta Doğu için de geçerli. Biz NATO'nun dışında mesela Türkiye özellikle son dönemde Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dörtlüsü olarak da ön plan çıkıyor. Dört ülkede de toplantılar yapıldı. Alternatifler şeklinde değil de hani yeni oluşumlar, yeni güvenlik şemsiyelerini de Türkiye açıyor bölgede ve dünyada. Bunun NATO'ya etkisi ne olur? Ve Doğu kanadıyla da ilişkilendirirsek bunun daha farklı bir kimliğe, daha farklı bir birliğe bürünme ihtimali, imkanı var mı?
2: Yani var. Yani NATO'yu da diyelim aşacak ve NATO dışında da Türkiye'nin üstlenmek zorunda kaldığı çeşitli yani sadece siyasi şeyler değil, roller değil, askeri ve jeopolitik gereklilikler de var, dayatmalar diyelim veya talepler de var. Yani bugün Japonya bile Türkiye ile işte SİHA konusunda işbirliği içerisinde. Türk SİHA'lar işte Malezya'da, Endonezya'da o saha kıta deniz güvenliğini sağlamada kullanılıyor. Bangladeş mesela ordusunu Türkiye'nin modernize etmesini istiyor. Afrika'ya bakıyorsun, bütün Afrika ülkeleri Türkiye'den savunma almak istiyor. Yani Türkiye'nin savunma sanayisine kavuşmak istiyorlar. Yani Körfez bölgeleri için de aynısı söz konusu. Hatta yani İran Savaşı başlamadan önce İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken işte İslam NATO'sundan 3+1 şeklinde NATO'lardan bahsediyor. Yani Suudi Arabistan, Katar, Türkiye artı Pakistan şeklinde NATO oluşumlarından, İslam NATO'sundan veya işte Türkiye bölge NATO'su şeklinde şeyler vardı. Analizler vardı veya öngörüler, beklentiler vardı. Bu giderek tabii yani kuvveden fiile geçecek. Yani Orta Asya NATO'sundan da konuşuluyor. Türk devletleri NATO'sundan da konuşuluyor. Türk devletleri teşkilatı var. Yani o anlamda Türkiye'nin etki gücü çok fazla. Karadeniz, işte yani üst tarafa bakarsan işte Kafkasya, Orta Doğu. O anlamda vazgeçilmez veya kilit ülke konumunda. Vazgeçilmezden daha önemli. Hem eski dünyanın aslında kilit aktörlerinden bir tanesiydi. O zaman işte tam istediği

0: beklentiyle ve taleplerini tam gerçekleştiremiyor. Ama şimdi bir şey istendiğinde bunun karşılığını isteyen ve alan bir aktör konumunda Türkiye. O anlamda da yani Orta Asya'da olsun, Pakistan, Suudi Arabistan, dediğiniz gibi İran Savaşı'ndan sonra Körfez ülkeleri savunma anlamında tamamen Türkiye'ye bakıyorlar. Yani Amerika bu boşluğu kendisi de doldurmak niyetinde değil aslında. Yani evet, çok fazla yatırım da yapmak istemiyor. Yani işte füze stoklarının tükenmesinden bahsediliyor. Yani o yatırım yapabilecek diyelim üretim kapasitesi de yok. Yani savaşları kazanmanın veya çatışmayı, rekabeti sürdürmenin en büyük niteliği üretim kapasitesi. Şimdi Amerika'nın bu İran Savaşı'nda ortaya çıktı ki üretim kapasitesi yetmiyor. Evet. Düşünsenize yani Japonya 60 tane Patriot üretiyor yılda. Orada mesela ortak üretim şeyleri var, hatları var. Yani toplamda yılda 600'e 500 tane üretiyor. Ama işte NATO'daki Kemal Hoca değindi mesela, Polonya'ya o Patriot füzelerinden göndermek zorunda veya ta hatlardan göndermek zorunda. İşte Güney Kore istiyor, oraya göndermek zorunda. Yani yükümlülük müttefik ülkelerin talepleri de var. Onları da karşılamak zorunda. Bir de tek başına girdiği bir savaş var. Orada o yetmedi, ortaya çıktı. Yani savunma sanayi eski bakan yardımcılarından Brin diye biri vardı. O açıklamıştı. İlk Asia Times'ta yazmıştı. Amerika bu savaşı sürdüremez. Yani sürdürecek stoklara sahip değil. Üretim kapasitesi yeterli değil. Ya ara verecek, mola verecek, daha sonra saldırmaya çalışacak. Bir de savaşların konsepti değişti. Yani biraz önce Kemal Hoca bahsetti. NATO'nun o işte eski diyelim geleneksel konvansiyonel stratejik savaş kapasitesi yöntemi Türkiye'nin yeni sanayi devrimindeki gösterdiği başarılarla allak bullak olmuş durumda. Yani o eski konsepte göre NATO'nun işte bir savaşı veya bir savunmayı devam ettirebilmesi de artık zor. Çünkü Türkiye'nin önderlik ettiği yeni bir konsept var. Dronlar var, işte füzeler var. O konsepte göre de NATO kendini ve Avrupa ülkeleri kendilerini yenilemek istiyor, güncellemek istiyor. Ya o Türkiye'nin liderlik ettiği şey sadece şey değil. Yani kendi öz işte jeopolitik gücünden kaynaklanan bir şey değil. Evet. Sanayi, savunma sanayinde gerçekleştiği devrim de aslında savaş konseptini, jeopolitik öngörüleri, teorileri falan alt üst etmiş durumda. Körfez ülkeleri de o anlamda Türkiye'ye bakıyor. Hatta Amerika'nın kendisi bile Türkiye'nin bu gösterdiği başarıya hayran. Bunu işte diğer ülkelerin de izlemesini istiyor. O anlamda evet, herkesin gözü Türkiye'de, cazibe merkezi konumunda.
1: Evet, dediği gibi hani hem NATO'nun hem BM'nin karar alma mekanizmalarında çok ciddi sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin hani milli olarak karar alma mekanizmasının çok aktif olduğu.
0: Yani o dronlarda mesela savaş tarihini yeniden yazan ilk ülke diye evet, Türkiye geçer literatürde. Yani o Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de özellikle gerçekleri. Daha sonra mesela yeni mesela Ukrayna'da dronların veya işte İran savaşında dronların ne kadar etkili olduğu görüldü savaşlarda.
1: Ama biz tabii
0: ama Türkiye bunu çok daha önce ispatladı. Yaptık, evet. Onun da etkisi var. Yani Türkiye'nin ilk olması ve en iyi olmasının da etkisi var. O anlamda bütün gözler Türkiye'de. Yani evet, sadece Avrupa'nın değil, Avrupa'nın da kurtuluşu işte o NATO formatına girmesinde veya Türkiye'nin belirlediği yeni NATO formatına. Yani hem Avrupa'yı da kurtarabilecek, NATO'yu da diyelim sürdürülebilir bir ittifak haline dönüştürebilecek yeni bir konsepte ihtiyaç var. O konseptin de yazılımını Türkiye yapıyor, Amerika ile beraber yapıyor diyebiliriz.
1: Evet, peki, teşekkürler. Kurtuluş Bey, sizi alalım. Şimdi Türkiye'nin yeni Türkiye'nin hem NATO'daki hem dünyadaki işte güvenlikten tutun da farklı noktalardaki pozisyonlarını konuşuyoruz. Siz o gelişim sürecini çok güzel özetlediniz. Bir de videomuz var aslında bu NATO ile ilgili yine. Malum işte dediğimiz gibi çok sofistike silahlar üretiyoruz ve bunları dünyaya satıyoruz. Bunlar arasında bir gemiler de var. Tabii deniz savunması da önemli. TCG Anadolu ile ilgili NATO'nun bir paylaşımı var. Bir izleyelim hep birlikte. Hem onu dinleyelim hem onun üzerinden de konuşmaya devam edelim.
2: Binmek üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
3: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, NATO tarafından dünyaya tanıtıldı. NATO'nun resmi hesabından SİHA gemisinin özellikleri anlatıldı.
2: Bir NATO müttefikinin denizden İHA fırlatma kabiliyetine sahip bir gemisi olduğunu biliyor muydunuz?
3: TCG Anadolu daha önce olduğu gibi dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi yaklaşırken ittifakın resmi X hesabından bir paylaşım yapıldı.
2: Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu'nun güvertesindeyim.
3: Türkiye'nin SİHA teknolojisiyle birlikte geminin operasyon kabiliyetlerine de yer verildi.
2: Bu gemiyi bu kadar benzersiz kılan şey bu TB3 İHA'larını fırlatabilme yeteneği.

0: Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedeflere vurma kabiliyetine sahip.
1: Türk mühendisliğinin ulaştığı güce de vurgu yapıldı.
0: Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl evrildiğinin bir örneğidir.
2: Evet, Kurtuluş'tayız. Yani şimdi biz konuşuyoruz sürekli, hani içeride de işte iç siyasette de işte çokça tartışma konusu yapar. Ama bunu işte yabancılar ya da dışarıdan bakınca çok farklı bir Türkiye var aslında. Evet. Hani evet. İşte siyasetiyle, işte güvenliğiyle, askeriyle ve diplomasisiyle çok daha farklı bir Türkiye'ye ulaştı. Yani daha önceki dönemlere baktığınız vakit, Avrupa'ya gittiniz 80'li 90'lı yıllarda. Çok farklı gözle bakılırdı ama şu anda aynı göz hizasını bırakın, daha üstten konuşabiliyorsunuz. Daha üstten askeri manada da bunu söyleyebiliyorsunuz. Şimdi bu son savaşlar yapılan, son işte İran savaşı, Lübnan'a yönelik, Gazze'ye yönelik soykırımlar, Ukrayna-Rusya savaşı. Biraz daha Türkiye'nin ne kadar bu son 20 yılda dediğiniz gibi doğru noktalarda yatırım yaptığını bir kez daha ön plana çıkardı, ortaya çıkardı. Türkiye'siz olmayacağını gösterdi. NATO içerisinde çok ağırlıklı bir aslında bir strateji var, Türkiye üzerine kurulu. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem Türkiye'nin bu NATO içerisindeki rolünü, hem NATO dışında diğer bölge ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle olan işbirliğini.
3: Evet. Yani aslında Türkiye'de bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce ya Türkiye'nin, yani NATO'nun en güçlü ordusu, savunma sanayisinde en ileri teknolojilere sahip bir ordu olduğunu söyleseniz herhalde bilim kurgu filmi olarak algılanabilirdi. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, son 20 yıldaki savunma sanayisindeki atılımın, elde edilen başarıların bir defa bu ülkenin özgüvenini arttırdığını söyleyelim. Yani özgüveni çökmüş bir ülkeyle karşı karşıyaydık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidarı bu ülkeyi 2003'te devraldığında sadece ekonomik olarak çökmüş bir ülke yoktu. Özgüvenini de kaybetmiş bir ülke vardı. Kalkınmada oldukça geride olan bir ülkeydi. Son 20 yılda geçen bu sürede Türkiye inanılmaz bir şekilde kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Yani NATO bizim yüzen SİHA'larımızı tanıtıyor. Yani dev aslında bir SİHA üssünden bahsediliyor. Evet. Ki bu SİHA üssü yapıldığında, yani TCG Anadolu yapıldığında, denize indirildiğinde ne deniyordu? Bunu kime karşı yaptınız deniyordu. Ne gereği var böyle bir şeyde? Yani bizim etrafımız zaten sularla çevrili, yani biz nereye gideceğiz gibisinden değerlendirmeler de vardı, küçümseniyordu. Ama ortada bir vizyon yoktu, yani geleceğe dönük bir vizyon söz konusu değildi. Bu Türkiye'yi çok ciddi anlamda ön plana geçirdi. NATO neden bunun tanıtımını yapıyor? Çünkü NATO kendi savunmasında Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu ve böyle bir konuma geldiğini ifade ediyor. Bundan ise bazı ülkeler rahatsız. Yani İsrail çok rahatsız, Yunanistan çok rahatsız. Çünkü Türkiye'nin NATO'da artan önemi ve alacağı yeni roller Doğu Akdeniz'de, Ege'de, İsrail'in de, Yunanistan'ın da bir takım hesaplarını bozuyor.
2: Tabii İsrail'i anladık. Yunanistan niye rahatsız bu noktada peki? Yani siyasi, yani askeri olarak Türkiye bir tehdit, yani Türkiye gidip Yunanistan'ı işgal mi edecek? Öyle, yani Türkiye'nin öyle bir şeyi yok zaten, bir stratejik evet. planı da yok. Ama
3: bu iki ülkeyi
2: tam tersi mi acaba?
3: Böyle bu iki ülkeyi de aslında böyle vekalet devleti gibi de görebiliriz. Yani Yunanistan'ı NATO'ya tekrar biz aldık 12 Eylül evet. darbesinde. Aslında NATO'da bile olmayabilirdi. Yani bizim en azından evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki iyi niyeti diyelim.

0: Fakat Ege'de, özellikle Doğu Akdeniz'de İsrail'le birlikte, hatta Fransa'yla beraber daha da genişletebileceğimiz altıgen bir ittifakla Türkiye'ye karşı bir nüfuz mücadelesi veriyorlar. Bu yüzden Türkiye'nin daha da güçlenmesinden, özellikle de NATO gibi böyle uluslararası sistemde güç kazanabilecek bir ülke haline gelmesinden son derece rahatsızlar. Zaten bunu medyaya yansımasından da, işte İsrail medyasında, Yunan medyasında da çokça görüyoruz. Bundan sadece bu ülkeler rahatsız değil. Yani Fransa da istemezdi bu noktaya gelmesini Türkiye'nin. İşte efendim Almanya da o kadar istemezdi. İngiltere de o kadar belki istemezdi. Yani güçlü Türkiye'nin o kadar çok böyle talep edilen bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Ama bu noktada şu an işbirliği ve Türkiye'nin imkanlarından peki, acaba faydalanabilir miyiz arayışları biraz ön plana çıkıyor.
1: Türkiye'nin terör tehdidi algısı ne durumda şu an? Mesela Suriye'de bir yeni bir dönem var. İşte Şara'nın gelmesiyle birlikte, özellikle son işte dönemde YPG PYD hakimiyetinin ortadan kalkmasıyla birlikte çok daha farklı bir durum var. Yani Türkiye'de bu terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine doğru evriliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu terör algısını Türkiye açısından.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Ya yani güçlenen Türkiye olmasaydı herhalde biz bugün ne Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinden, ne de Orta Doğu'da terörsüz Türkiye sürecinden bahsedebilirdik. Bakın, bu NATO zirvesinde tanıtılan bu Ay Yıldız müşterek karargah binamız var. Bu yerleşkeyle ilgili NATO savunma bakanlarına ve üst düzey yetkililerine de bir resepsiyonda tanıtılacak bu evet. yerleşke. Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak, güçlü bir ülke olarak iddiasını yansıtan aslında bir yapı bu. Bu bölgede artık Türkiye hem kendi ülkesinde hem bu bölgede söz sahibi. Yani Suriye'de bu terörü bize karşı kullanamayacaksınız. Irak'ta bu terörü bize karşı kullanamayacaksınız. İran'da bu terörü bize karşı kullanamayacaksınız. Türkiye'de de bu terörü bize karşı kullanamayacaksınız. Ya yani güç eğer bu noktaya gelemeseydik NATO gibi bir savunma örgütünde ya da uluslararası sistem içerisinde etrafımızda birçok ülke bu terör yapılarını kullanmaya devam edecekti. Biz hem askeri gücümüzle aslında bu terörü yok edebileceğimizi gösterdik, hem de artan diplomatik gücümüzle, baskımızla bunu yok etmeye çalışıyoruz. Bu iki uçlu bir çalışma. Sahada zaten bunu, bu iradeyi gösteriyorsunuz. Askeri gücünüzle, varlığınızla bu iradeyi gösteriyorsunuz. Ardından masada da bunu diğer ülkelere de kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Suriye'ye girmeseydik, ya bu nasıl olacaktı? Suriye'ye, eğer Türkiye Suriye'de kendi güvenliği için içeriye girmeseydi ve Suriye'deki soruna müdahil olmasaydı,
1: şu anda çok daha farklı bir Suriye olacaktı.
0: Yani Suriye'de şu an terör tehdidi herhalde güney kapımızda, güney sınırlarımızda çok büyük bir...
1: O dediğimiz o koridor işim bitmişti evet. yani.
0: Yani demek istediğim, burada bir irade, yani siyasi bir irade gösteriyorsunuz, askeri bir irade gösteriyorsunuz. Bunu, bu gelişmeyi gösteremezseniz sizin ülkenizde, yani hem ciddiye ve kale alınamayacak bir ülke olduğunuz gibi operasyon sahasına dönersiniz ve masada, menüde üzerinizde yapılacak ameliyatlar konuşulan bir ülke olursunuz.
1: Evet. Şimdi az bir süremiz kaldı. 5 dakika gibi süremiz kaldı. Ben hızlı bir tur yapmak istiyorum bu noktada. Zirvenin en kritik başlığı nedir diye sorsam, Canan Hocam sizinle başlayayım. Çok kısa birer dakika.
2: Zirvenin en kritik başlığı
1: en
2: nedir?
1: En kritik başlığı evet.
2: Tabii ki 5. madde. Güven ve destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı cephelerde savaşma istediği bir dönemde, tabii ki bu 5. madde çok önemli. Rusya'nın bir tehdit olduğu dönemde 5. maddenin, yani güven tazelemenin, birlikte hareket etmenin önemi çok farklı ve çok fazla. Neden? Şimdi biraz önce bahsettiniz, NATO içerisindeki ülkelerin emelleri farklı, beklentileri farklı ya da kaygıları farklı. İtalya özellikle göçten

0: Eğer Amerika buradan gizlice ya da açık bir şekilde sıyrılırsa, çekilmeye çalışırsa bazı noktalarda Rusya'nın ekmeğine yağ sürmüş olacak. Hani dedik ya, Ruslar takip, evet Ruslar yakından takip ediyor.
1: Evet.
0: Amerikasız bir NATO hiçbir işe yaramayacağını en iyi Ruslar biliyor. O yüzden Amerika'nın oradan çekilmesi, deminki anlattığımız anlamda tabii ki Rusların işine gelen bir durum. O yüzden Avrupa'nın paniği biraz da buradan kaynaklanıyor. Umarım daha mantıklı ve rasyonel bir denge kurulur.
2: Evet, en kritik başlık dediniz Bercan Bey.
3: 3.0 tabii ki. Yani orada ben tabii şeyi de görüyorum. Yani Türkiye öncülüğündeki o teknolojik değişim ve dönüşüm, yani NATO'daki o teknoloji savunma sanayine Türkiye'nin öncülük etmesi aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. O da tabii 10 milyarlarca dolarlık bir sözleşmeyle söz konusu evet. olacak. Türkiye'nin o, yani o askeri teknolojisinin yanında bir stratejik ağırlığı da artacak. Evet. Bunlar önemli kazanımlar.
2: Evet, Kurtuluş Dayı sizden de alalım.
4: Ya Avrupa'nın kendi sorumluluğunu almayı başarıp başaramayacağı. O Kemal Bey'in işaret ettiği, yani çok ciddi sorumluluklar var. Mali yükümlülükler var. Askeri dönüşümler var. Bunu bu zirvede şüphesiz ifade edecekler ama gerçekleştirip gerçekleştirmeme. Yani bu 3.0 dönüşümünü başarıp başaramayacakları en önemli noktalardan biri.
2: Evet. Çok kritik bir zirve ve önemli dönemeçlerin yaşanacağı, kararlar alınırsa ve uygulanırsa da dediğimiz gibi hem Lisbon hem diğer önemli zirveler gibi tarihe yazılacak bir Ankara zirve, NATO zirvesi olacak. Evet, biz burada programımızın sonuna geldik. Size veda ederken bir haber paketiyle, bir VTR ile veda etmek istiyoruz. NATO'nun tarihi içerisinde karşılaştığı krizleri derledik sizler için. O bandımızla size veda edelim. Ben de buradaki bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: İttifakımız tarihi boyunca çatlaklar ve krizlerle sınanmıştır. Ancak bizi ayakta tutan şey, tehditler karşısında her seferinde yeniden tanımlanan sarsılmaz irademizdir.
1: Milyarları etkileyen zorlu sınavlar, topyekün savaşların kıyısından dönülen kanlı virajlar.

0: 77 yıllık geçmişine çok sayıda küresel kriz sığdıran NATO İttifakı, tarihe yön veren aktörler listesinin ilk sıralarında. Bazen restleşmeler, bazense güç kullanımıyla törpülenen bu krizler, etkileri günümüze kadar uzanan çok önemli kırılma noktalarına da ev sahipliği yapıyor. NATO tarihine damgasını vuran en tehlikeli 5 gerilimden ilki Soğuk Savaş'ın gölgesinde tırmandı. Amerika'nın yanı başına yerleştirilen Sovyet füzeleri, 2. Dünya Savaşı sonrası yazılan ilk nükleer kıyamet senaryosu olarak tarihteki yerini aldı. And it's far
1: south is Lima, Peru. Bu nükleer füzeler tüm Batı Yarımküresi'ne yönelik açık ve net bir tehdittir. Saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz ama nükleer bir savaşın fitilini de ilk ateşleyen biz olmayacağız.
0: Nükleer restleşme diplomasi yoluyla çözülmüş olsa da ABD liderliğindeki NATO ittifakının zorlu mücadelesi daha yeni başlıyordu. Sovyetlerin dağılmasıyla bitti sanılan kabus, çok geçmeden tarafları yeniden savaşın acısıyla tanıştıracaktı.

Küba krizi sonrası kıtayı saran çeyrek asırlık sükunet, Balkanlarda yaşanan insanlık dramı ve Yugoslavya'nın dağılma süreciyle sona erdi. Takvimler 1995'i gösterdiğinde Brüksel tarihinde ilk kez sıcak

0: Avrupa'nın göbeğinde savunmasız insanların katledilmesine sessiz kalamazdık. Bu bombalama, acımasız bir diktatörlüğü durdurmak ve bölgedeki sınır güvenliğini korumak için kaçınılmaz bir karardı.
1: Bu askeri müdahale, savaşı bitiren anlaşmanın yolunu açsa da Balkanlardaki etnik gerilimin ateşini dindirmeye yetmedi. Mart 1999'da fitili ateşlenen kanlı çatışmalar nedeniyle NATO uçakları bu kez Kosova'ya destek için havalandı. Birleşmiş Milletler onayı olmadan başlatılan tartışmalı operasyonda Sırbistan'ın başkenti Belgrad tam 78 gün boyunca bombalandı.

0: Askeri harekatımızın tek bir amacı vardır. Kosova'da süregelen vahşete ve insanlık dramına son vermek. NATO bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için gereken tüm adımları atacaktır.
1: Ve 11 Eylül, ABD tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak tarihe geçen olay, ittifak içinde bir dönüm noktası oldu. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır doktrinini içeren 5. maddeyi ilk kez tetikleyen NATO, savaş uçaklarını Avrupa'dan Afganistan'a taşıdı.

0: Bu sadece Amerika'ya değil, özgür dünyaya yapılmış bir saldırıdır. Müttefiklerimizle birlikte terörün kökünü kazıyana kadar bu savaşı sürdüreceğiz.
1: ABD'nin 20 yıl sürecek işgaline kapı açan Afganistan Savaşı, NATO tarihinin en uzun, en maliyetli, en tartışmalı ve en kanlı macerası olarak tarihe geçti.

0: İttifak içindeki ilk gerçek anlaşmazlıksa ABD'nin 2003'te başlattığı Irak Savaşı ile baş gösterdi. Beyaz Saray'ın işgal planı ittifakta adeta bir eksen çatlağına yol açtı. Fransa ve Almanya'dan Irak'ın işgaline gelen sert tepkilerle Batı dünyası ilk kez bu kadar net bölünmüş, NATO'nun geleceği sorgulanır hale gelmişti.
1: Irak'ta tek taraflı askeri bir müdahale bölgeyi ve dünyayı geri dönülmez bir istikrarsızlığa sürükleyecektir. Bu savaşı meşru görmüyoruz.
0: Günümüzde ise NATO tarihinin en öngörülemez ve tehlikeli mücadelelerinden biriyle sınanıyor. O da Ukrayna Savaşı.

0: Rusya'nın 2022'de başlattığı saldırılarla ittifak yeniden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalmış durumda.
1: NATO'nun Ukrayna üzerinden sınırlarımıza genişleme çabası kırmızı çizgimizdir. Bu tehdide karşı askeri ve teknik cevabımızı vermekten çekinmeyeceğiz.
2: Putin savaşı seçti ama müttefiklerimizin her bir karış toprağını korumaya hazırız. Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmadan sürecek.
0: Ukrayna'daki savaşa fiili olarak katılmayan NATO, Kiev güçlerine askeri, finansal ve lojistik destek vererek Moskova'yı dizginlemeye çalışıyor. Diplomatik girişimlerin duvara çarpmaktan öteye gidemediği kanlı savaş, Ukrayna kadar Avrupa ve NATO'nun geleceği içinde yön belirleyici bir role sahip.
3: Eğer biz ayakta kalmazsak Rusya durmayacaktır ve savaş doğrudan Avrupa topraklarına gelecektir. Ukrayna

0: Ukrayna'yı savunmak yalnızca bizim özgürlüğümüzü değil, tüm Avrupa'nın ve demokratik dünyanın geleceğini savunmaktır.
1: İşte Küba'dan Orta Doğu'ya, Doğu Avrupa'dan Rusya'ya uzanan bu askeri krizler, 77 yıllık ittifakın sadece savunma örgütü değil, küresel bir dengeleyici güç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. 23.50 saatlerimiz canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları sizlere aktaralım. Yeni haftada tüm dünyanın gözü Ankara'da olacak. Merakla beklenen NATO zirvesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağı basın toplantısıyla resmen başlamış olacak. Dünyanın önde gelen liderleri başkente gelecek. Önemli mesajların verileceği, tarihi kararların alınacağı toplantılar için Ankara'da tam anlamıyla hazırlandı. Peki salı ve çarşamba günleri zirve kapsamında neler yapılacak? İşte saat saat NATO zirvesi programı.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: Ve büyük gün geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği 32 üyeli NATO buluşmasına saatler kaldı.
3: Zirve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak.
2: Dünya liderleri Ankara'da buluşacak. Dikkat çeken isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de bulunuyor.
4: Erdoğan'ı severim, iyi bir arkadaşım. Erdoğan harika bir lider, çok güçlü biri, ordusu da öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: 7 Temmuz Salı günü saat 12.45'te NATO Kongresium'da Rutte, NATO Savunma Sanayi Forumu'nun açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Rutte'ye eşlik edecek. Saat 14'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise NATO Dışişleri Bakanları İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında külliyede bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız yerleşkesinin kapıları savunma bakanları için açılacak. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları resepsiyonda buluşacak. 18.30'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek.
1: 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
2: Aynı akşam saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları bir araya gelecek.
3: Tüm bunlar olurken zirveye yakın noktalarda kuş uçurtulmayacak. Günler öncesinden provası yapılan güvenlik önlemleri o gün üst düzeye çıkartılacak.
2: 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te ise Erdoğan, Rutte ile birlikte NATO liderlerini resmi törenle karşılayacak. Saat 11'de liderlerle aile fotoğrafı çekilecek. 11.15'te ise zirve başlayacak. Liderler önemli mesajlar verecek. NATO zirvesi çarşamba günü saat 15'te Rutte'nin zirve sonrası yapacağı basın toplantısıyla sona erecek.
0: NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da. Zirveye onlarca devlet ve hükümet başkanı katılacak. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Detayları konuşacağız. A Haber muhabiri Burcu Özüduru karşımızda. Sözü Burcu'ya bırakalım.
5: 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında da yoğun güvenlik önlemleri alındı elbette. Bizler de şu anda o güvenlik önlemlerinin alındığı, hala ekiplerin çalışmalarının devam ettiği noktalardan

0: birindeyiz. Aslında bizim bulunduğumuz noktanın da hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için hem de liderlerin kalacağı otel için çok önemli bir nokta olduğunu ifade etmekle başlayayım. Hemen kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini şu anda ekranlarınıza getiriyor. Elbette bu noktada o provalarda günler öncesinde, haftalar öncesinde başlamıştı. Hem Yunus ekipleri, hem atlı polisler, hem de özel harekat aslında sahadaydı. Trafik polisleri de bu noktada araçların kontrolünü sağladı. Ayrıca GBT kontrolleri yapıldı. Toplamda 56.288 güvenlik personeli sahadaydı bu süreçte. Bu rakamın 48.841'i emniyet, 7.447'si ise jandarma personeliydi. Özellikle ifade ettiğim gibi hem liderlerin kalacağı otellerde hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidilen yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı ve yine görecek olursanız bariyerler de bu noktada yolların kenarına kapatıldı ki özellikle geçtiğimiz günlerde de Ankara Valiliği alınan yoğun güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yapmıştı. Bu açıklama kapsamında da Ankara'nın en önemli arterleri aslında yine liderlerin kullanacağı yollarda. Bunlar Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı gibi önemli bulvarlar aslında 6-9 Temmuz'a kadar bu noktalarda trafik kısıtlaması yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Yine aslında 4 Temmuz'a kadar, yani düne kadar da liderlerin kalacağı otellerin etrafındaki araçlarında çekilmesi gerektiği bilgisini paylaşılmıştı. Yine çekilmeyen araçlar da ekipler tarafından çekildi. Bu noktada özellikle tabii tedbirler kapsamında güzergahlarda park halinde bulunan araçların çekildiğini ifade ettik. Öte yandan yine bu noktada aslında yoğun güvenlik önlemlerinin hala devam ettiğini ifade etmekte fayda var. Ekipler sahada çalışmasını devam ediyor. Özellikle önemli arterlerdeki yol kenarlarına bariyerler çekilmiş durumda ve ekipler hem GBT kontrollerini, trafik polisleri de bir yandan araç kontrollerini sağlamaya devam ediyor.
1: Burcu Özüduru'ya teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geliyor. Trump daha önce Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle geleceğini söylemişti. Peki Trump'ın çantasında neler var? ABD'de zirve öncesi neler konuşuluyor? Detayları konuşalım. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz karşımızda.
2: Evet, merhabalar Sinan. Şu ana kadar henüz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretiyle ilgili e-maillerimize düşmüş herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Çok büyük ihtimalle bu gece sabaha karşı, yani Türkiye saatiyle pazartesi sabaha karşı çok büyük ihtimalle program gelecek diye düşünüyorum Sinan. Tabii Trump 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi dolayısıyla Amerikan akım medyasında ana akım medyanın gündeminde, özellikle son 48 saat bu yana. NATO'nun resmi programına göre zirve Ankara'da yapılacak. Gündem merkezinde savunma üretimi, ittifakın caydırıcılığı, Ukrayna'ya destek ve 2025 Lahey zirvesinden bu yana verilen taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi var. Ancak Ankara zirvesi bu yıl klasik bir NATO toplantısı değil Amerikan akım medyasına göre. Çünkü Trump zirveye giderken Türkiye yönelik savunma dosyasında dikkat çekici bir mesaj verdi. ABD basında bir gazeteci Trump Erdoğan için büyük bir hediye çantası getirip getirmediğini sordu. Sonra da özellikle F-110 jet motorları, F-35 savaş uçakları hatırlatıldı. Trump ise sanırım evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım yanıtını vermişti. Tabii bu sözün Washington'daki karşılığı şu Sinan, Trump'ın çantasında ilk somut başlık F-110 motorları. Reuters'a göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon doların üzerinde General Electric F-110 motoru satışını kongreye resmen bildirdi. Bu motorlar Türkiye'nin milli muharip uçağı kan için tabii ki kritik önemde. Ankara açısından bu sadece bir motor satışı değil, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programına ABD'den gelen stratejik destek anlamına geliyor. İkinci başlık, yani F-35 dosyası çok daha karmaşık. Türkiye Rus S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarmıştı. Reuters, ABD yasalarının Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasakladığını hatırlatıyor. Bu nedenle Trump'ın siyasi iradesi olsa bile F-35 için kongre ve yasa engeli hala masada. Washington'da zirve öncesi konuşulan ana meselelerden biri de şu Sinan, Trump Erdoğan'a bir jest yapmak istiyor fakat kongrede özellikle demokrat kanatta Türkiye'ye F-35 verilmesine ciddi itiraz var. Bazı milletvekilleri F-110 motor satışına karşı çıkıyor. Dina Tutis gibi isimler gerekirse satışa karşı kongre red kararı süreci başlatabileceklerini söylüyorlar. Trump'ın çantasındaki ikinci büyük dosya ise NATO içi sadakat testi.

0: Reuters presine göre Trump artık sadece kim ne kadar savunma harcaması yapıyor sorusuna bakmıyor. Özellikle İran Savaşı, Hürmüz Boğazı krizi ve ABD'nin küresel hamleleri karşısında müttefiklerin Washington'a ne kadar destek verdiğini sorguluyor. Associated Press bu zirveyi Trump'ın NATO'dan para kadar sadakat beklediği bir test olarak yorumluyor diyebiliriz. Bu noktada Erdoğan'ın rolü çok kritik. Associated Press'e göre Trump Ankara zirvesine katılımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel ilişkisinin etkili olduğunu söylüyor. ABD basınında Erdoğan Trump hattı Türkiye NATO içinde yeni bir alan açabilecek kişisel diplomasi kanalı olarak da değerlendiriyor diyebiliriz. Reuters'a göre zirve bildirisi de Trump açısından önemli bir denge kuruyor. NATO liderleri Ankara'da 5. madde, yani bir müttefike saldırı tüm müttefiklere saldırıdır ilkesine bağlılıklarını yeniden teyit etmeye hazırlanıyor. Aynı metinde Ukrayna'ya destek, Rusya tehdidi ve İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği vurgulanıyor. ABD'de konuşulan bir diğer başlıksa Türkiye'nin yükselen stratejik değeri. Washington Post Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ve Trump Erdoğan ilişkisi sayesinde NATO içindeki konumunun güçlendiğini yazdığı bu okuma Ankara'nın sadece sorun çıkaran müttefik değil, aynı zamanda savunma üretimi, Karadeniz, Ukrayna, Suriye ve Orta Doğu dosyalarında vazgeçilmez aktör olarak görüldüğünü gösteriyor. Trump'ın Ankara programında sadece tabii Erdoğan yok. Associated Press'e göre Trump'ın zirve sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şaray'la da görüşmesi bekleniyor. Ahmet El-Şaray ve Zelenski'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi hatırlanacağı gibi Trump. Trump'ın Erdoğan'la görüşmesi ardından basın toplantısı yapması da bekleniyor diyebiliriz kısaca Sinan.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Merak ettiğimiz birçok soru var aslında ama konuklarımızla birlikte konuşacağımız bölümde sana bu soruları yönelteyim. Çok teşekkür ediyorum şimdilik. Kolay gelsin.
0: Kolay gelsin.
1: Devam edelim değerli izleyenler. Savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Milli balistik füze Tayfun, dünyada sayılı örneği bulunan bir kabiliyeti başarıyla sergiledi. Tayfun ilk kez denizde hareket halindeki bir hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Hipersonik hızla gerçekleştirilen o kritik testin nefes kesen görüntüleri var sırada.
2: Karadeniz'de nefesler tutuldu, gözler Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'daydı. Balistik füze Tayfun ilk kez arayıcı başlık entegrasyonuyla hareket halindeki su üstü bir hedefe kilitlendi ve hipersonik hızla ilerleyen füze yaklaşık 7 metre uzunluğundaki insansız deniz aracını tam isabetle vurarak saniyeler içinde imha etti. Bu test yalnızca tam isabet bir atış değil, aynı zamanda Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu atışla birlikte NATO bünyesinde bir balistik füzeyle su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke unvanını da aldı. Hipersonik hızlara ulaşabilen Tayfun Blok 3 yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yüksek hızı sayesinde hava savunma sistemlerine karşı önemli avantaj sağlayan füze, istenmeyen çevresel hasarı en aza indirecek hassasiyetle Roketsan tarafından geliştirildi.
1: Havelsan Milli Savaş Yönetim Sistemi Advent'i ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ihraç etti. Romanya'ya teslim edilen sistem NATO envanterine giren ilk Advent oldu.
3: Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine kazandırıldı. Romanya'ya yapılan teslimatla birlikte savaş gemilerinin beyni olarak nitelendirilen sistem NATO kapsamında kullanılmaya başlandı. Havelsan, Cam Roman Korveti kapsamında Romanya'ya yapılan satışla birlikte yeni bir ihracat sürecini tamamladı. Anlaşma çerçevesinde gemiyle birlikte Advent sistemi de Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
4: Topu esayen etmek için hazır ol.
5: Bismillah, ateş serbest.
3: Daha önce farklı coğrafyalarda Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi ülkelere ihraç edilen Advent, bu teslimat

Hatta ilk kez bir NATO ülkesinde görev almaya başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla yakın işbirliği içinde geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi, tek bir gemiyi değil birden fazla platformu aynı harekat resmi etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Müttefik kuvvetlerle birlikte çalışılabilirlik sunan Advent, küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar farklı ölçekteki platformlara uyarlanabiliyor. Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarındaki çok sayıda platformda kullanılıyor. İnsansız deniz araçları için özelleştirilen Advent Rota Görev Yönetim Sistemi ile bu kapsam daha da genişliyor. Türk mühendisler tarafından milyonlarca satır koddan oluşan bir altyapı üzerine inşa edilen Advent, ilk olarak 2019 yılında ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete girmişti. Sonrasında TCG Ufuk, TCG Anadolu ve Cam Roman dahil olmak üzere giderek artan sayıda platforma entegre edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesinde de Türk savunma sanayi yeteneklerinin anlatılacağı toplantılarda Advent'e yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

0: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki savaşta tansiyon düşmüyor. Kılıçdaroğlu polis zoruyla geri aldığı genel merkeze girdikten sonra arınma hamlesini başlatmış, ilk sıraya milletvekilleriyle il başkanlarını koymuştu. Şu ana kadar 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görevden alınan il başkanı ise 36'ya yükseldi. Sırada ilçe başkanları var. Kılıçdaroğlu genel merkeze bayrak açan ilçe başkanları ile ilgili ayrıntılı rapor bekliyor. Özel ise parti teşkilatına yeni atananlarla işbirliği yapmayın mesajı gönderiyor.
1: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamaz.
3: Kılıçlar çoktan çekildi, karşılıklı salvolar bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı arınma hamlelerini peş peşe atıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu not ettiğimizi değerlendirmiştik. Hiçbir kurum İki başlı biçimde yönetilemez. 26 ilimizde görevden alma durumu söz konusu.
3: Görevden alınan il başkanlarının sayısı 36 oldu. Sırada ise ilçe başkanları var. Kılıçdaroğlu talimatı verdi. Genel merkeze isyan bayrağı açan ilçe başkanları topun ağzında.
5: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
3: Genel merkezde yol yürüyen ilçelere ise dokunulmayacak. Kılıçdaroğlu arınma hareketine milletvekillerini de dahil etmiş. Bu kapsamda aralarında Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba'nın da olduğu Özel'e yakın çok sayıda isim ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bu süreçte Özgür Özel de boş durmuyor. Polisler de Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden henüz görevden alınmayan il başkanlarına yeni atananlarla işbirliği yapmayın talimatı gönderdiği konuşuluyor.
2: Hukuk tanımaz, akıl almaz bir işin içindeyiz ve buna karşı hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz.
3: Özel ve cephesi bir yandan yeni parti içinde çalışıyor, takvimlerse adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a ayarlı. Özel'in beklediğini alamazsa Ağustos ayında yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor. Özel NATO zirvesi nedeniyle meclis çalışmayacağı için Salı günü grup toplantısını da Eskişehir'de yapma kararı aldı.
0: İstanbul'u vuran sağanak yağış özellikle Boğaz kıyısındaki ilçelerde etkili oldu. Özellikle Üsküdar ve Beşiktaş'ta büyük hasar oluştu. O noktalardan biri de Üsküdar'daki tarihi sahaflar çarşısıydı. Nadide kitapların yer aldığı sahaflar ve hemen yanındaki antikacılar çarşısı su altında kaldı. Bilanço ağır. Tarihi eser niteliğindeki kitaplar yok oldu. İddialara göre yaşananlarda büyük ihmal var. Belediye yapılan uyarıların hiçbirine dikkate almamış.

0: Burada bir tarihi, bir kültürü dün biz suların altına gömdük.
1: Binlerce kitabın suyun altına kaldı.
2: Kimi el yazma eserdi, kimi de yazarının ilk basılanıydı. Hepsinin tarihi ve kültürel değeri vardı ama alınmayan önlemler sahaflar çarşısındaki kitapları adeta talan etti.
3: 4 Temmuz günü İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli yağış Üsküdar'da bulunan sahaflar çarşısında baskına neden oldu. Yüzlerce kopyası bile bulunmayan ve tarihi eser sayılan kitap buradan çuvallarla çıkarıldı. Bir daha kullanılamayacak hale geldi.
4: Bizi asıl üzen eski, biz sahaf olduğumuz için elimizde Osmanlıca kitaplar var. Eski evrak, fotoğraf, kartpostal gibi daha kıymetli, nadir bulunur, az bulunur şeyler var. Onlar zarar gördü. Onlara çok üzüldük özellikle.
1: Kitaptan çok üzüldüğüm kitaplar oldu. Zaten zor çıkıyor, zor bulunuyor. Koleksiyonluk malzemeler. Yani bunlar tamamen suyun içinde kaldı. Bak hemen açıldı. Yani içi su gibi bakın.
3: Hasar sadece sahaflar çarşısıyla da sınırlı değil. Hemen ilerisinde bulunan Üsküdar Kapalı Çarşı'da da pek çok değerli eşya bir daha kullanılamayacak, satılamayacak hale geldi.
5: Benim orada tüfeklerim 4 tanesi gitti. Her biri 45-50 bin lira tüfeğin tanesi. Malcanın yongasıdır. Benim nereden baksan şimdi 200 bin lira masrafım var. Bak bu saatte pazar günü geldim, bak tere bak.
2: Antikacıların da sahafların da yardımına müşterileri olan koleksiyonerler koştu.
6: İlk kitaplarım ben burada aldım. İlk gittiğim sahaf burasıydı.
7: Hem yani maddi hem de manevi olarak destek için buraya geldik.
2: Yaşananlar ilk değildi. Her sağanakta çarşıyı su basıyordu. Üsküdar Belediyesi ise şikayetlere ve uyarılara aldırış etmedi.
3: Esnafın iddiasına göre bölgede bulunan mazgallar uzun zamandır temizlenmemiş, giderlerse tıkalıydı. Esnaf durumu defalarca yetkililere bildirmiş olmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir önlem alınmadı.
8: Nerede baksanız bir 10-15 santim yükseklik var. Orayı aşıp orada mazgalar tıkalı olduğu için su direkt çarşının içerisine akmaya başladı.
9: Şu baş taraftaki merdivenler şelale şeklinde, meydandaki bütün su buraya aktı. Buradaki baskının sebebi odur.
10: Çok acı bir haber var sırada. 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür diş tedavisi için gittiği hastaneden bir daha geri dönemedi. Anestezi sırasında fenalaşan minik yavru kurtarılamadı. Minik Ela'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken ondan geriye ise çok sevdiği jimnastik sporunu yaparken kaydedilen görüntüleri kaldı.
2: Bir diş tedavisi için hastaneye gitti, kimse o kapıdan son kez çıkacağını düşünmedi. O gün küçük Ela'nın ailesi için hayatın en zor günüydü. Şifa bulmak için gittikleri hastaneden tarifsiz bir acıyla döndüler. 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür Burdur'da yaşıyordu. Ailesi küçük kızlarını diş tedavisi için Isparta'daki bir özel hastaneye götürdü. Dişçi koltuğuna yatana dek her şey yolunda gidiyordu. İddia o ki tedavi öncesinde uygulanan genel anestezi sırasında Ela fenalaştı ve bir anda kalbi durdu. Doktorlar onu hayatta tutabilmek için ellerinden geleni yaptı ancak Ela'nın vücudu daha fazla dayanamadı ve tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ela jimnastikle ilgileniyordu, hatta birçok müsabakada da yarışmıştı. Gittiği özel bir spor kulübünde iki kardeşiyle birlikte yaptığı bu spor onun en sevdiği aktiviteydi. Küçük Ela mindere dönmeyi beklerken sevenlerini gözyaşına boğdu. Anne ve babasıyla iki ablası küçük Ela'nın ardından uzun süre gözyaşı döktü. Öğretmenleri, okul arkadaşları ve polis olan babasının mesai arkadaşları da cenazede aileyi yalnız bırakmadı. Ela dualarla toprağa verildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken diş hekimleri odası da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması adına tıbbi sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Ela okuluna, arkadaşlarına ve çok sevdiği jimnastiğe veda etti. Şimdi ise onun kesin ölüm sebebine ilişkin ortaya konulacak rapor bekleniyor.
10: Bir anlık dalgınlık dakikalar süren panik dolu anlara dönüştü. Antalya'da 1 yaşındaki Firaz elindeki anahtarın düğmesine basınca kendini arabanın içine kilitledi. Onu kurtarmakta oldukça zor oldu.
11: Biraz.
2: Defalarca seslendiler, dikkatini çekmeye çalıştılar, kapılara ve camlara vurdular ama bir türlü sonuç alamadılar.
11: Çocuk oradaydı.
2: Antalya'da denizden dönen aile otomobilleriyle evlerine gitmek için hazırlanıyordu. O esnada oğlunu arabanın arka koltuğuna oturtan babanın dikkatinden kaçan şey anahtarın çocuğun elinde olduğuydu. Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanıyordu ki küçük Firas anahtardaki düğmeye basıp aracın kapılarını kilitledi. Bir yandan mahsur kalan bir yaşındaki çocuğu sakinleştirmek, bir yandan da kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi.
11: Abi onu indirsen var ya, o bütün ipi var ya, indirsen girmiştir.
2: Çevredekilerin ve babanın denemeleri işe yaramayınca itfaiye ekibinin cam kırma müdahalesine sıra geldi.
12: Çocuk havasızlıktan ölecek içeride.
2: 45 dakika boyunca içeride bunalan ve korku dolu anlar yaşayan minik Firas arabadan çıkarılınca babasına kavuştu.
13: Ay yavrum, ben geçirmişim ya.
2: Endişe dolu anların ardından hem baba hem de Firas derin bir nefes aldı.
11: Geçmiş olsun dedikten de.
14: Allah razı olsun.
11: Allah razı olsun. Allah razı olsun derim ya.
10: 1,5 yaşındaki Doruk Efe İstanbul'da sineklik takılırken açık kalan camdan düştü. Maalesef oracıkta hayatını kaybetti. Denizli'de de bir çocuk balkon filesine takılı kaldı. Neyse ki Denizli'deki çocuğu itfaiye kurtardı. Bu iki olay ev kazalarını ve alınması gereken önlemleri bir kez daha akıllara getirdi.
2: Açık kalan pencereye yöneldi, 9. kattan düştü. Minik Doruk Efe hayatını kaybetti. Acı olay kağıthanede yaşandı. Hafta sonunu evde geçiren aile camlarına sineklik taktıracaktı. Ustalar geldi, pencereler açıldı. O esnada 1,5 yaşındaki Doruk Efe açık olan camlardan birine çıktı. Dengesini kaybeden çocuk ne yazık ki 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren acılı annenin feryatları ise yürekleri dağladı. Yaşanan acı olayın ardından hala birçok çocukla evde olmayan güvenlik önlemleri bir kez daha gündeme geldi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde de Denizli'de bir çocuk balkon filesinde asılı kalmış, annesi düşmemesi için 10 dakika boyunca çocuğu ellerinden tutmuştu. Facianın önüne itfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi geçti.
15: Balkon korkuluklarının 125 santimetreden daha yüksekte tesis edilmeli ve aralarından geçmeye engel olucu engellemeler kullanılmalıdır. Camlarda 30 kilogramlık ağırlığa dayanabilen file ya da ağlar ve yırtılmayacak biçimde dizayn edilmelidir.
3: Eğer camlarınızda bir file veya sineklik yoksa çocuklar için evde alınabilecek en önemli önlemlerden biri camlara konulacak kilitler.
2: Duvara sabitlenmesi gereken mobilyalar kapaklı veya korumalı prizlerde olası faciaların önüne geçebilir.
3: Havalandırmak için camları açtığınızda ise çocukların tırmanabileceği veya üstüne çıkabileceği hiçbir şeyin olmaması da büyük önem taşıyor.
15: Balkon üzerinde çıkabilecek masa, tabure, sandalyaların düşme yüzeylerine en az 1,5-2 metre uzaklıkta bulunmaları gerekmektedir. İlaç ve dezenfektan kilitli dolaplarda bulundurulmalı. Bunlar sadece ihtiyaç dahilinde kilitli oldukları yerden çıkarılmalı, kullanılmalı ve aynı yere yeniden konulmalıdır.
10: ...62 yaşındaki Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı eşinin saldırısına uğradı. İddialara göre yüzünü bile hatırlamadığı eski kocası talihsiz kadın ve oğlunu öldürmeye çalıştı. Eski eşinin elinden kurtulan yaşlı kadın o anları bakın nasıl anlattı.
16: Yıllar olmuş, yıllar. Unutmuşum, yüzünü unutmuşum, kendini unutmuşum. Allah şahidim olsun ki tanıyamadım.
2: 26 yıl önce boşanmıştı, yüzünü dahi hatırlamıyordu ama yıllar sonra karşısına çıktı. Ekmek bıçağıyla saldırdığı oğlunun gözü önünde öldürmeye çalıştı.
16: 26 sene önce ben boşanıp da gelip de benim boğazıma bıçağı niye çalıyorsun?
2: 62 yaşındaki Meneş Tekin İstanbul Avcılar'da çalışan oğlunu ziyaret ediyordu. Dükkanın önünde hiç beklemediği biriyle karşılaştı.
16: Kardeşine bakıyorsun, acıyorum. Bir bak var, bir şey mi diyor dedi. Seni bakıyorum dedi. Benim de

0: seninle dedi.
1: Tanıyamadığı o adam aslında tam 26 yıl önce şiddetli geçimsizlikle boşandığı eşi İbrahim Yayla'ydı. Bu kez oğlu devreye girdi.
2: Bakıştık bir an böyle, dedi ki tanıyamadım dedi, tanıyamadım dedi. Ben babam dedi, o anda eli...
1: Ne olduysa bu konuşmadan sonra oldu. Yayla dükkanda gördüğü eski eşine saldırdı.
0: Benim saçımdan kafamdan tuttu, böyle geri çekti. Bıçağı böyle çekti, ben böyle kısıldım, böyle dedim, kısıldım.
1: Annesinin yardımına koşan Aytekin Yayla yıllardır görmediği babasını durdurmaya çalıştı.
2: Kepenge bastım, bağırdım, komşulardan yardım istedim.
1: Talihsiz anne oğul neye uğradığını şaşırırken polis saldırgan eski kocayı gözaltına aldı.
2: Ben dedi bomba koyacağım dedi, sizi uçuracağım dedi.
3: İstanbul'da drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetimler sırasında vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.
4: Doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
5: Araçlar durduruldu, binlerce kişinin GBT kontrolü yapıldı. İstanbul Şişli'de polis ekipleri sahadaydı. Asayiş, narkotik ve organize suçlarla mücadele ekipleri drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
4: Özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumru hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
5: Araçlar tek tek durduruldu, detaylı arama yapıldı. Uygulamalar sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla sohbet etti.
4: Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
6: Bizden Allah razı olsun.
4: Sağ olun. Biz de Şişliyiz. Bize doğup büyüdüğümüz sokaklar, emniyet huzuru için sokaklardayız.
5: Vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Yıldız, uygulamaların devam edeceğini de belirtti.
4: Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
3: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Adana'da takı mağazasının camını taşla kırıp içeri giren şüpheli dükkandaki altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı.
7: Standımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
1: İşletmenin kendisine borcu olduğunu iddia eden hırsız kıskıvrak yakalandı. Eskişehir'de define aramak için kazılan tünelde göçük meydana geldi.
8: Üst tarafta sıkıntı, bak orası akacak şimdi. Dikkat edin ha.
1: 12 metrelik tünel bir anda çökünce iki çocuk babası Hakan Çilingir toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Kaçak kazı yapan 6 kişi ise gözaltına alındı. Hatay'da kontrolden çıkıp takla atan otomobil iki gence mezar oldu. 23 yaşındaki Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybederken araçtaki diğer 3 kişi de yaralandı. Samsun'da denize giren 4 kişiden ikisi dalgalara kapılıp sürüklendi.
9: Boğuluyoruz diye bağırıyorlardı. İki kişiydi, biri sol taraftaydı, biri sağ taraftaydı.
1: Çevredekiler Suriyeli Muhammed Omar'ı kurtardı ancak 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet hayatını kaybetti.
10: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
1: Kask kamerasına yansıyan bu görüntülerin adresi Antalya.
11: Kaskın giremesin diyorum sana.
10: Sen kimsin? O elini kolunu çek.
11: Hadi yürü git buradan.
1: Motokurye Zehra Yumakoğulları sipariş getirdiği daireye çıkmak isterken apartman görevlisinin engellemesine maruz kaldı.
12: Asansörün önünü kesiyordu çünkü. Hı-hı. Merdivenle çıktım, paketimi teslim ettim. Oradan da yine aferin işte böyle gidersin tarzında cümleler kurdu. Ben de onu şikayet edeceğimi söyledim.
1: Düzce Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Fatih Cesur, yol kenarında bulduğu 3,5 milyon lira değerindeki altın dolu çantayı polise teslim etti.
13: Eğer ben bunu bulmasaydım belki başka bir vatandaş kötü niyetle bunu kullanabilirdi.

0: Bu görüntüler de Şanlıurfa'da kayda geçti. Emniyet uygulaması sırasında evinin çatısına çıkan Abdullah Emre helikopteri Türk bayrağıyla selamladı. Küçük çocuğa gururlandıran davranışı için Türk bayrağı ve bisiklet hediye edildi.
1: Savaşın başında dünyanın kağıttan kaplan çıktı dediği İran, barışla birlikte yaralarını sarma peşinde. İranlılar geride bıraktığımız gün başkent Tahran'da ölümünden 4 ay sonra Hamaney'in cenaze namazını kıldı. Oğlu Müşteba Hamaney güvenlik endişesiyle törene katılmadı.
0: Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. İran 28 Şubat'ta hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'in cenazesini 4 aylık savaş sürecinin ardından 5 Temmuz'da kıldı. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde binlerce İranlı katıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 14 aylık torunu da vardı. Dualara, intikam yeminlere eşlik etti.
2: Liderimiz Hamaney'e veda etmek için burada olduğuma, bana hediye ettiği tesbihle ona dua ettiğime hala inanamıyorum. Amerika liderimizin intikamını almak istediğimizi bilmeli.
0: Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı törenin başından bu yana gözyaşları sel olduğu aktı.
3: Der ruzegar düşvar.
0: Ağlayanlar arasında eleştirenler de vardı.
4: Hepimiz intikam için buradayız ve Trump'a şunu söylemek için. Sen kendini kim sanıyorsun? Kasım Süleymani'yi öldürünce her şey bitti mi sandın? Komutanlarımızı da. Hamaney yaşıyor ve artık daha genç. Sana karşı daha sağlam duracağız.
0: Trump ise saldırgan ifadelerini sürdürdü. İstesek tüm yöneticileri tek hamlede öldürürüz ancak o zaman müzakere edecek kimse kalmaz diyen Trump ağlayanları samimi bulmadığını da söyledi.
5: Ayetullah Ali Hamaney için bugün yapılan cenaze namazına 3 oğlu katılırken an itibariyle ülkeyi yöneten Müşteba Hamaney'in etkinliğe katılmaması dikkat çekti. Etkinlikle ilgili dikkat çeken bir başka husus Devrim Muhafızları Başkomutanı Ahmet Vahidi'nin sivil bir kıyafetle etkinliğe katılması oldu.
0: Oğul Müşteba Hamaney beklendiği gibi cenazeye katılmadı. Hamaney'in naaşı Tahran sokaklarındaki vedanın ardından Kum kentine götürülecek.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
0: Çifte felaketin yıkıcılığı bu kez binanın iç kamerasına yansıdı. Kameranın bulunduğu oda binayla birlikte 10 saniyede yerle bir oldu. Venezuela'nın üstesinden gelmeye çalıştığı kabusa büyüyor. Resmi can kaybı yaklaşık 3000, enkazlar kalktığında istatistiği tahmin etmek zor. Bir kadın daha 10. günde enkaz altından sağ salim çıktı. Ekiplerin ulaşabildiği bir köpek de yüzeye ulaşabildiği için şanslıydı. 12 yaşındaki depremzede Fabiano Blanco da 30 saat enkaz altında kalmasına rağmen umudunu yitirmeyenlerden. Amerika kuruluşunun 250. yılında 4 Temmuz'u daha coşkulu kutluyor. Türk savaş gemisi TCG Oruç Reis de kutlamalara eşlik ediyor. Fransız akrobasi timi yaptığı uçuşla zaman zaman karşı karşıya geldiği müttefikine selam çakıyor. Almanya Brandenburg'a bayrak yansıtmakla yetiniyor. Avustralya'yı penaltılarla eleyerek son 16'ya kalan Mısır milli takımı soyunma odasında Fatiha ve İhlas surelerini okuyarak gündem oldu. Kanada'yı 3-0'la geçen Fas da çeyrek finali kutlamak istedi ancak Hollanda polisini aşmak daha zordu.

Safari adı altında doğal yaşam alanında insanların rahatsız ettiği fil tepkisini gücü oranında dile getirdi. Safaricileri etkilemek için yapılan gösteri kimseye zarar gelmeden sona erdi.

0: Değerli izleyenler, Gece Ajansı'nın bu bölümünde dünyanın gündemini konuşacağız. Değerli konuklarımız stüdyomuzda, hemen takdim edeyim. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, yayınlar sağ olun.
0: Çok teşekkürler hocam. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İsmail Ermağan. İsmail Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tabii ilerleyen dakikalarda uzaktan bağlantıyla emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla katılacak. Önemli sorularımız olacak. Zira gündem çok önemli. Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geliyor. Trump daha önce Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle geleceğini söylemişti. Peki Trump'ın çantasında neler var? Başka gelişmeler de var. ABD'de zirve öncesi neler konuşuluyor, detayları haber muhabiri İrfan Sapmaz'la konuşacağız. Hemen İrfan Sapmaz'a döneceğim. Konuklarımızla birlikte, değerli konuklarımızla birlikte konuşacağız. Sorularımız olacak, merak ettiklerimiz var. Söz şimdi İrfan Sapmaz'da.
4: Evet, merhabalar Sinan, değerli hocalarımı da merhabalar. Öncelikle Donald Trump'ın Ankara ziyaretiyle ilgili neler konuşuluyor? Onları bir aktarmak istiyorum. Daha sonra da tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, herhangi bir başkanın bir başka ülkeye ziyaretine nasıl bir hazırlık yapılır Amerikan sisteminde, çok dikkat çekeceğini umuyorum. Onu da ayrıca aktaracağım. Tabii Donald Trump'ın resmi programına göre gündemin merkezinde savunma üretimi, ittifakın caydırıcılığı, Ukrayna'ya destek ve 2025 Lahey Zirvesi bu yana verilen taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi var. Tabii bu yılki zirve malum klasik bir NATO toplantısı değil. Çünkü Trump zirveye giderken Türkiye'ye yönelik savunma dosyasına dikkat çekici bir mesaj verdi. ABD basınında işte bir gazeteci sormuştu. Erdoğan için büyük bir hediye çantası getirip getirmediği sorulunca, sonra da özellikle F-110 jet motorları, F-35 savaş uçakları hatırlatıldı. Trump'sa sanırım evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım diyor. Tabii bu sözün Washington'daki karşılığı ne anlama geliyor Sinan? Trump'ın çantasında ilk somut başlık F-110 motorları. Reuters'a göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolar üzerinde General Electric F-110 motoru satışını Kongre'ye resmen bildirdi. Bu motorlar Türkiye'nin milli muharip uçağı kan için kritik önemde. Ankara açısından bu sadece bir motor satışı değil tabii ki. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programına ABD'den gelen stratejik destek anlamına geliyor. İkinci başlık, yani F-35 dosyası çok daha karmaşık. Türkiye-Rus S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı. Reuters, ABD yasalarının Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasakladığını hatırlatıyor bugünlerde yine. Bu nedenle Trump'ın siyasi iradesi olsa bile F-35 için kongre ve yasa engeli hala masada bulunuyor diyebiliriz. Washington'da zirve öncesi konuşulan ana meselelerden biri de bu Trump Erdoğan'a bir jest yapmak istiyor. Fakat kongrede özellikle demokrat kanatta Türkiye'ye F-35 verilmesine ciddi itiraz var. Bazı milletvekilleri F-110 motor satışına bile karşı çıkıyor. Dina Titus gibi isimler gerekirse satışa karşı kongre red kararı sürecini başlatabilecekleri tehdidinde bulunuyorlar. Trump'ın çantasındaki ikinci büyük dosya ise NATO içi sadakat testi olarak yorumlanıyor. Associated Press'e göre Trump artık sadece kim ne kadar savunma harcaması yapıyor sorusuna bakmıyor. Özellikle İran Savaşı, Hürmüz Boğazı krizi ve ABD'nin küresel hamleleri karşısında müttefiklerin Washington'a ne kadar destek verdiğini sorguluyor. Associated Press bu zirveyi Trump'ın NATO'dan para kadar sadakat beklediği bir test olarak yorumluyor. Tabii bu noktada Erdoğan'ın rolü çok kritik görülüyor. Associated Press'e göre Trump Ankara zirvesine katılımda Erdoğan'la kişisel ilişkisinin etkili olduğunu söylüyor. ABD basında Erdoğan, Trump hattı Türkiye'ye NATO içinde yeni bir alan açabilecek kişisel diplomasi kanalı olarak değerlendiriliyor. Reuters'a

0: Zirve bildirisi, zirve bildirisi de Trump açısından önemli bir denge kuruyor. NATO liderleri Ankara'da 5. madde, yani bir müttefike saldırı tüm müttefiklere saldırı ilkesine bağlılıklarını yeniden teyit etmeye hazırlanıyor. Aynı metinde Ukrayna'ya destek, Rusya tehdidi ve İran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği vurgulanıyor. ABD'de konuşulan bir başka başlıksa Türkiye'nin yükselen stratejik değeri Sinan. Washington Post, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi ve Trump-Erdoğan ilişkisi sayesinde NATO içindeki konumunun güçlendiğini yazdı. Bu okuma Ankara'nın artık sadece sorun çıkaran müttefik değil, aynı zamanda savunma üretimi, Karadeniz, Ukrayna, Suriye, Orta Doğu dosyalarında vazgeçilmez aktör olarak görüldüğünü gösteriyor diyebiliriz. Peki Donald Trump'ın Ankara'ya gelişiyle ilgili normal protokol kurallarına göre nasıl bir hazırlık var? Onu biraz anlatmak istiyorum. Tabii bir ABD başkanı bir ülkeye gitmeden önce hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor. Bu sadece tabii diplomatik bir ziyaret değildir. Aynı anda da güvenlik, istihbarat, protokol, lojistik, medya, sağlık ve kriz yönetimi operasyonudur. Başkan gitmeden önce ABD'den geniş bir ön hazırlık ekibi o ülkeye gönderilir. Bu ekipte genellikle Beyaz Saray görevlileri, Secret Service dediğimiz gizli servis, yani ABD Başkanı ve ailesini koruyan, Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği, askeri lojistik görevlileri, iletişim ekipleri ve protokol sorumluları yer alır Sinan. Bu ekip başkanın İneceği havalimanını, kalacağı yeri, görüşme yapacağı salonları, basın toplantısı alanını ve geçiş güzergahlarını inceler. ABD Başkanlığı'nın yurt dışı güvenliğinden ana sorumlu kurum hiç şüphesiz gizli servistir, secret service dediğimiz. Ancak bu güvenlik planı ev sahibi ülkenin polisi, istihbarat, özel kuvvetleri ve protokol birimleriyle birlikte yapılır. Burada amaç başkanın havalimanından zirve alanına, otelden toplantı salonuna kadar tüm hareketlerinde riskleri azaltmaktır. Güzergahlar, alternatif yollar, acil tahliye planları ve güvenli bölgeler belirlenir. Bu tür detaylar kamuya tabii ki şüphesiz açıklanmaz. Başkanın gideceği ülkede polis, jandarma, istihbarat, özel hareket, havalimanı güvenliği ve trafik birimleri özel hazırlık yapar. Özellikle başkanın bulunacağı şehirde bazı yollar kapatılabilir. Hava sahası geçici olarak sınırlanabilir. Zirve alanına girişler akreditasyonla yapılır ve çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınır. Ziyaret öncesinde ABD'nin o ülkedeki büyükelçiliği, yani Amerika'nın Ankara'daki büyükelçiliği adeta operasyon merkezi gibi çalışır. Büyükelçilik Beyaz Saray ile ev sahibi ülke makamları arasında koordinasyon merkezidir. Görüşme saatleri, basın açıklamaları, ikili temaslar, liderler yemeği, çevre hizmetleri, medya alanları ve protokol akışı büyükelçilik üzerinden organize edilir. ABD Başkanı'nın uçağı Air Force One yalnız gelmez. Tıpkı haberlerimizde de izlediğimiz gibi öncesinde askeri kargo uçakları, ekipman, araç, iletişim cihazları ve lojistik malzeme taşır. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 1000 kişilik bir ekip Ankara'ya gelmiş vaziyette. Başkanın resmi aracı, güvenlik ekipmanları, iletişim altyapısı ve bazı teknik sistemler önceden ülkeye getirilir. Böylece başkan geldiğinde sahada hazır bir Amerikan güvenlik ve iletişim ağı kurulmuş olur. ABD Başkanı yurt dışındayken bile Washington'la, burası çok önemli, kesintisiz bağlantıda olmak zorundadır Sinan. Bu nedenle Beyaz Saray İletişim Ajansı başkanın güvenli telefon, internet, video konferansı ve acil durum haberleşme sistemlerini kurar. Başkan başka bir ülkedeyken bile Savunma Bakanlığı, Dışişleri, İstihbarat Kurumları ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile anında temas kurabilir. Başkanın yanında her zaman Beyaz Saray Sağlık Ekibi bulunur. Gidilecek ülkede uygun hastaneler, acil müdahale noktaları ve tıbbi tahliye seçenekleri önceden belirlenir. Ayrıca ev sahibi ülkede sağlık ekiplerini ve acil müdahale kapasitesini hazır tutar. Tabii ki ziyaret sadece güvenlik değil, aynı zamanda siyasi mesajdır. Lider nerede karşılanacak, kim karşılayacak, hangi bayraklar kullanılacak, hangi salonda görüşülecek, basına hangi görüntü verilecek, bunların hepsi önceden planlanır. Yani Beyaz Saray açısından her fotoğrafın bir anlamı vardır. Tokalaşma, aile fotoğrafı, ikili görüşme, ortak basın toplantısı, liderler yemeği diplomatik mesaj taşır. O açıdan Ankara'yı çok hareketli günler bekliyor diyebilirim.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum. Tabii o kadar çok madde saydı ki bu güvenlikle ilgili. Şimdi bir Cumhurbaşkanlığı uçağına 40 tane laf etmişlerdi bu ülkede. Ne gerek var diye. Şimdi saydığın maddeleri düşündükçe masraf üstüne masraf. Ama mecbur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı korunacak, yattığı yer belli olacak, gittiği yer belli olacak, her şeyden haberdar olacaklar. Mecbur bu güvenlik tedbirleri. Emekli pilot
0: Amerikan olarak... Başkanının yıllık güvenlik bütçesi 4,5 milyar dolar olduğunu hatırlatmak istiyorum sizin.
1: Emekli pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla uzaktan bağlantıyla aramızda. Hüseyin Hocam, iyi geceler, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sinan Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii

0: baktığımız zaman Cumhuriyetçilerin 435 sandalyede 223'e 217, 100 sandalyede de 53'e 47 gibi bir fark var. 5 sayı, ama geçtiğimiz haftalar içerisinde hatırlayacak olursanız yapılan bir kongrede savaş yetkileri yasası geçirtilmek istenince 4 cumhuriyetçi, İsrail yanlısı 4 cumhuriyetçi demokratların yanında yer almıştı diyebiliriz. Ama şu andaki hava, en azından Amerika'daki hava, bir sorun olmayacak gibi görünüyor, ama bunun için tabii ki Donald Trump'ın ciddi bir mücadele vermesi gerekiyor.
1: Evet. Necmettin Hocam, size başlayalım mı? Var mı sorunuz İrfan?
2: Yani evet, İrfan Bey'in bahsettiği süreci biraz takip etmeye çalıştık. F-110'larla, motorlarla ilgili muhtemelen bu itiraz süresi, 15 günlük bir itiraz süreci var. O da tam olarak zirvenin ortasında doluyor. Yani muhtemelen Trump zirveye geldiğinde motorlarla ilgili kelam edecek. Ama özellikle bu F-35'lerle ilgili durum nedir? Açıkçası onu merak ederiz. Çünkü o biraz daha çetrefilli bir sürece benziyor. İşte İsrail'in nitelikli askeri üstünlük yasası var. Daha önce, birkaç sene önce çıkarılmış kanun var bu işe özel. Acaba o konuda gidişat neye evrilir? İrfan Bey'in şahsi gözlemi nedir? Onu merak ederiz.
0: Şimdi tabii F-35 dosyası tamamıyla ayrı bir dosya. Henüz daha satış onayı yok. Buradaki en kritik nokta şu: yani F-110 motor satışı F-35'e dönüş anlamına gelmiyor diyebiliriz. Genel yorumda bu anlamda. Yani Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarıldı bilindiği gibi. Ve Kongre Türkiye S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenleme yapmıştı. Şu an için Kongre'ye bildirim yapıldığına dair net bir sonuç yok. F-35 ile ilgili özellikle de Kongre'de iki partili bir grup var bildiğimiz gibi. Trump'a mektup göndererek Türkiye'yi F-35 satışına karşı çıkmıştı. Mike Lowyer ve Brett Sherman önceliğindeki bir mektup yazıldı. Türkiye'nin S-400 sistemi, İran'la ilişkileri, İsrail'e yönelik söylemleri ve Yunanistan-Kıbrıs başlıkları gerekçe gösterildi. Evet, şu anda Donald Trump döneminde hep ben şunun altını çiziyorum. Bizim için 2,5 sene, önümüzdeki 2,5 sene Donald Trump açısından bakıldığı zaman Türkiye için çok ciddi bir şans. Zaten görüyoruz bunu yapılan açıklamalardan, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nın olan övgüsünden, ilgisinden, alakasından, ki Ankara'ya gelişi de tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgiden ve saygıdan kaynaklandığını söyledi. O açıdan ben çok fazla böyle hemen bir heyecana kapılmak gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri burası. Gerçekten Donald Trump her ne kadar hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da Cumhuriyetçiler olarak arada işte 5-6 sayılık bir fark varsa da burada durum dışarıdan görüldüğü kadar çok da kolay değil. Ama şunun hakkını vermeliyim. Donald Trump gerçekten bu anlamda bir mücadeleye girdi. O açıdan da F-35 ile ilgili de bir sürpriz olur mu? Şu anda kestirmek çok zor diye düşünüyorum Necmettin Hocam.
1: Anar Hocam.
3: Merhabalar İrfan Bey. Ben tabii şöyle bir soru sormak isterim. Biden döneminde ilişkilerimiz kayıp yıllarda aslında. Çok kötü bir dönem geçirdik ve bunun da sebebi aslında Biden'ın Türkiye karşıtlığı politikası diyebiliriz. Yani çok fazla İsrail'in güdümünde, Siyonist lobinin de etkisiyle Türkiye'yi devre dışı bırakan bir dış politika izledi Türkiye'ye karşı. Ama Trump'la birlikte bu değişti. Şimdi Biden döneminde Türkiye'yi Washington çevrelerinde zor bir müttefik, hatta bazı çevreler tırnak içerisinde güvenilmez bir NATO müttefiki olarak lanse ediyorlardı. Bu algı Trump döneminde tamamen Washington çevrelerinde değişti diyebilir miyiz? Yani zor müttefikten daha NATO içerisinde önemli, güvenilir, işte Kafkasya, Orta Doğu, Karadeniz politikasında vazgeçilmez bir müttefike dönüştü algısı oluşmaya başladı mı?
0: Tabii Anıl Hocam, siz de takdir ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir başkan tıpkı Donald Trump'ta olduğu gibi hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulundursa da Türkiye'ye karşı tüm algıları değiştirmesinin imkansız olduğunu biliyoruz. Ama hep şunun altını çiziyorum: Donald Trump Türkiye için bir şans ve bu 2,5 seneden de çok kısa bir süre içerisinde istifade edilmesi gerek. Biden döneminde de ben buradaydım, malum Beyaz Saray muhabiriydim. Biden döneminde işte ben hiç hatırlamıyorum Biden'ın Türkiye ile ilgili güzel olumlu bir söz söylediğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını andırdığını ben hemen hemen hiç hatırlamıyorum. Yani bir düşman kampı gibiydi. Onun için Donald Trump şu anda evet bu algıyı en azından cumhuriyetçiler içerisinde kırdığını söyleyebilirim. MAGA'cılar içerisinde çok önemli bir gelişme oldu. İsrail karşıtı anti çizgi oluşurken dolayısıyla Türkiye'ye karşı da bir sempati ortamı oluştu. Ama Amerikan ana akım medyasında işte derin yapı dediğimiz hem Pentagon'un içerisinde hem de istihbarat toplulukları, savunma

0: sanayi şirketleri içerisinde tam anlamıyla ben Türkiye'ye karşı her şeyin güllük gülistanlık olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim ve uzun bir süreç bu. Yani bu Donald Trump sonrası da devam edecek bir süreç. Onun için bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi Donald Trump döneminden istifade ederek çok ciddi lobicilik faaliyetlerini devam etmemiz, çok ciddi paralar harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, an hocam, kapitalist bir sistem, kapitalist bir düzen burası. İşte 435 sandalyeden 368 tanesini hem cumhuriyetçiler hem demokratlar olmak üzere AIPAC dediğimiz Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi fonladılar bunları. Yani para verdiler bunları. Evet. 50 bin dolar, 100 bin dolar. O açıdan da yani kolay bir süreç değil ama Donald Trump'ın çok şey değiştirdiğini söyleyebilirim. Türkiye adına Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. İsmail Hocam var mı sorunuz?
2: Evet. İrfan Bey iyi akşamlar.
0: Merhaba
2: çok arzu ederseniz hızlı ve kısa cevap verin ki zamanı kullanmış olalım. Çünkü 3 tane sorum olacak. Birincisi bu zirve öncesi ABD'deki kamuoyu en çok neyi tartışıyor? Yani Trump'ın buraya gelişiyle birlikte ABD devletinin bu NATO zirvesinden temel beklentisi ne? Devletin veya kamuoyunun. İkincisi, bu bağlamda Türkiye zirvesi neden özel? Veya özel mi, özgün mü? Ve bu bağlamda Türkiye'ye özellikle ne verilmesi veya nasıl hani ikna edilmesi tartışılıyor. Üçüncü olarak da İsrail'in 1915 kararı ABD'de şu an tam olarak nasıl tartışılıyor?
0: Şimdi birinci sorunuz tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne. Halk, Amerikan halkını çok politik bir toplum olduğunu söyleyemeyeceğim hocam, siz de takdir ederseniz. Amerikan toplumu kendi dünyasında yaşayan bir toplum. Ama Amerikan devleti dediğimiz zaman zaten toplamda işte Washington DC 730 bin nüfuslu ve artı ABD'deki bu yapı, siyasi yapı, ekonomik yapı, politik yapı. Bunların tabii öncelikle İran meselesini Donald Trump'ın halletmesini istiyorlar. Neden halletmesini istiyorlar öncelikle tabii. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni çok fena vurdu bu petrol fiyatları. Hep onun altını çiziyorum ben. Şu anda fiyatlar oldukça indi. Bu bir. İkincisi, şu anda Türkiye ile ilgili yine halktan çok fazla bir beklenti olduğunu düşünmüyorum ama halk en azından Türkiye'nin Orta Doğu'da İsrail'e karşı gösterdiği o dirençten dolayı mutlu olduklarını söyleyebilirim. Çünkü çok ciddi şekilde kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman İsmail Hocam, İsrail'e karşı tepkiler çok yüksek. %80'lere vardı bu tepkiler. Türkiye o anlamda, Türkiye'ye daha olumlu bakıyorlar. Türkiye'nin Gazze meselesinde gösterdiği o direnç ve dünyaya karşı onların haklarını savunma konusunda bir saygı kazandığını söyleyebilirim. Öte yandan üçüncü soru, tekrar bir alabilir miyim?
2: İsrail'in 1915 kararı hakkında bir tartışma var mı?
0: Şu anda bir tartışma yok ama İsrail tarihinin en, yani son 100 yılın en kötü günlerini yaşıyor diyebilirim. Kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman İsmail Hocam, magacılar ondan da Cumhuriyetçiler içerisindeki bir grup ve magacılar çok önemli rol oynadılar. Artık İsrail'e karşı eski sempati yok diyebilirim. Donald Trump'ın ve burada da dolayısıyla Netanyahu ile olan direkt çatışmaları çok önemli rol oynadı diyebilirim İsmail Hocam.
1: İrfan Sapmaz, az önce, çok teşekkür ediyorum.
3: Çok kısa bir ilave yapayım. Az önce İrfan Bey çok önemli bir şey söyledi. Lobi dedi ya. Şimdi şu an yazılan mektup, bu iki senatörlü mektup, Mike Lever ve Brett Sherman diye iki tane isim verdi. Şimdi iki isim de İsrail destekçisi AIPAC'in fonladığı iki isim. Çok enteresan. Hatta bir tanesi sözde Ermeni soykırımını tasarlayan, kongreye sunan isim. Diğeri işte Stanford İsrail'i destek vermeyen, Birleşmiş Milletler kurumlarına fonları kesme tasarısını kongreye sunan isim. Şimdi dolayısıyla bu isimler böyle alelade ortaya çıkan isimler değil. Yani orada inanılmaz bir lobi savaşı var gerçekten. İçeride bir gerçekten bir diaspora, bir enformasyon savaşı var. O konu o anlamda çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum hocam. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler paylaştın. Çok sağ ol. Tabii Erdoğan Trump zirvesinde gündem ne? Arkadaşlarımdan o line'ı rica edeceğim. Başkan Erdoğan Trump görüşmesinde Kaan'a motor tedariği ele alınacak. İsrail ve Yunanistan'ın lobi faaliyetlerinin gölgesinde F-35 programı ele alınacak. Katsayı yaptırımlarının kaldırılmasıyla yeni savunma projeleri ele alınacak. Yine bir başka başlıktı. İsrail'in Suriye'deki işgali ve provokasyonları da masaya yatırılacak. PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlarda konuşulacak başlıklar arasındaydı. Erdoğan-Trump zirvesinde gündem ne? Tabii birçok konu başlığı var. Teknik detayları da konuşacağız. Bu motor desteği Türkiye'nin savunma sanayisini nasıl etkiler? F-35 sürecinde geri dönüş ihtimali var mı? Ne kazandırır? Bu arada İsrail ve Yunanistan lobisi F-35 durumunu eleştiriyor. Motorları da eleştiriyor verilmesini. Etkileyebilir mi? Onunla ilgili ayrıca konuşacağız. Hüseyin hocama bir döneyim. Hüseyin hocam, tabii teknik konular elbette konuşuluyor. Bu F-110 motorlarının tedariği bize ne kazandıracak, ne sağlayacak? Sizinle başlayalım isterseniz Hüseyin hocam.
4: Sinan Bey, şimdi Türkiye malum hem Kaan'ı 2010 yılında aldığı savunma sanayi icra kurulu kararıyla üretme kararı aldı.
1: Tamam. Şöyle yapalım. Ses kesikliği oluyor. Hüseyin hocam, tekrar bağlayacak arkadaşlarım. Bu soruyu tekrar size yönelteceğim. Necmettin hocam, isterseniz bu bölüme sizinle başlayalım.
3: Hay hay.
1: Arkadaşlarım bir yandan tabii Türkiye'ye karşı lobi, Yahudi lobisi harekete geçtiğini söylüyorlar. Paylaşalım bu yazıyı da. Türkiye İsrail'i tehdit ettikten sonra asla F-35'lere sahip olamayacak. İsrail Yunanistan'la işbirliği içinde hava üstünlüğü kurma planı nedeniyle Amerika'daki Yahudi lobisini harekete geçirdi. F-35'in Türk ordusu envanterine girmesi Doğu Akdeniz hava sahasındaki dengeyi yeniden sağlayabilir. Yunan medyası bunu yazıyor. Bir evet. taraftan da İsrail'i de kışkırtıyor.
3: Evet, yani
1: bir ortaklık da var.
3: Tabii bu konunun şöyle bir bağlamı var. Çok önemli. Bu Güney Kıbrıs'ta özellikle Guterres, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevi bu yıl doluyor. Onun Holguin diye bir temsilcisi var. 5+1 mekanizması için işte Türkiye'nin de garantör olduğu Türkiye, İngiltere, ABD, İsrail artı Güney Kıbrıs. 5+1 mekanizması için yoğun bir çaba halinde şu an. Güney Kıbrıs'a defaatle ziyaret ediyor. Şimdi İsrail ile Yunanistan arasındaki bu Voltran bence NATO'da da bu yıl tartışılmalı. Çünkü İsrail bir NATO üyesi değil. Fakat bir NATO üyesi ülkeyle Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhinde bir blok kuruyor. Ve daha bir ay önce işte Amerika'da bir masa kurdular ve orada yeni bir protokol imzaladılar. Doğu Akdeniz Enerji İşbirliği Mekanizması diye. Ama bu konuda dikkat kesilmesi gereken yer Amerikalıların içindeki lobi faaliyetleri. Az önce de bahsettiğim iki senatörün...
1: Hocam Trump bunları dinlemez.
3: Evet dinlemez. Trump bunları dinlemez. Çok haklısınız. Fakat burada seçimden sonra Trump'ın matematiği ne olacak? Burada bir soru işareti var. Buna dikkat kesilmek lazım. Çünkü seçimler geliyor ve Trump'ın görev onayı sorunlu. Yani seçim matematiğine göre Trump'ın yasal mekanizmalarını, siyasi hareket alanını kısıtlayacak lobi faaliyetleri devreye girebilir. Çünkü şu an içeride özellikle demokratik sosyalistler denilen yeni bir grup ortaya çıktı. Ve ard arda ön seçimleri kazanıyorlar. Özellikle Amerikalılarda bir MAGA karşıtı tepki ortaya çıktı. Bu çok önemli. İşte Mamdani öncülüğünde gelen bir trend var. Devleti daha çok müdahaleye çağıran, biliyorsunuz New York'ta kira dondurdular. Kısa 1 milyon konutun kirasını dondurdular. Hatta Trump bugün açıklama yaptı bu 250. anma etkinliklerinde. Komünistler işte bunları sürmek lazım. Bunlar ya Marksist olacaksınız ya Amerikalı falan dedi. Şimdi bu konunun ana çerçevesi şu. Amerika'nın içinde yoğun bir lobi savaşı olacak. Ve Trump'ın seçimlerine de müdahale edecekler bana sorarsanız. Çünkü burada ön seçimleri çok fazla AIPAC üzerinden fonladılar. Bakın Thomas Massie isminde bir senatörü kaybettirdiler. Seçimi kaybettirdiler. İsrail karşıtı diye. Bunun gibi onlarca vaka var. Yani Trump'ın burada seçim matematiği gerçekten seçim rüzgarı aleyhinde işliyor. O yüzden Amerikalıların içindeki lobi savaşı bu anlamda çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Ben devam edeceğiz. Hüseyin hocamla sağlıklı iletişim herhalde kuruyoruz artık. Hocam tabii teknik konular çok önemli. Biz de siz bir emekli pilotsunuz, Tuğgeneralsiniz. Bu havacılıkla ilgili terimleri de lütfen bizlere açıklayınız. F-110 motoru ne işe yarayacak? Bize niye lazım? Hem de F-35 tabii masada olan başlıklardan bir tanesi. Çantadaki sürprizlerden biri olabilir mi? F-35'e sahip olursak hava üstünlüğü değişir mi? Dengeler değişir mi? Sözü size bırakayım hemen.

0: Sinan Bey, burada ABD ile savunma alanındaki ilişkilerimizde birçok alan var. Bunların başında F-35 geliyor. Programdan malumunuz 2019 yılında çıkarıldık. İkinci olarak F-16 Viper 40 adet uçağın tedariki var. Üçüncü konuda bu milli muharip uçak kan için gerekli olan F-110 motorlarının tedariki diğer alandaki çeşitli teknoloji transferine veya ihracatı kısıtlayan çeşitli ABD yaptırımları var. Şimdi burada Trump bir müjdeden bahsetti. Bu müjdenin F-35 olma ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Çünkü orada ABD'nin iç hukukundan kaynaklı bir takım hususlar var. Onlara yönelik Tom Barrack'ın ifade ettiği gibi bir diplomatik manada cerrahi müdahale yapma ihtiyacı var demişti ama 4 Haziran'da Marco Rubio dedi ki öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Kalsa var işte NDA var gibi şeylerden bahsetti. Onlara gerekirse teknik olarak daha detaylıca değiniriz ama şu anda çantada olan anlaşıldığı kadarıyla milli muharip uçak Kaan için gerekli ama bu seri üretimden bahsediyoruz. Çünkü prototip uçaklar için gerekli olan F-110 motorları, bu F-110 motorları da 4. nesil uçaklar için geliştirilen şu anda F-16'larımızda kullandığımız motorların bir üst versiyonu gibi de görebiliriz. 32 bin pound gücündeki motorlardan bahsediyoruz. Bunların işte 29-32 arasında değişiyor versiyonuna göre. Ama Kaan için ihtiyaç duyulacak motor hem 5. nesil olacak hem de 35 bin pound gücünde olacak. Yani bir anlamda F-22 uçaklarının kullandıkları motorlara eşdeğer milli versiyonu biz kendimiz kendi imkanlarımızla Türkiye'de üretmeye hedefledik. Bu yolda sanayimiz, savunma sanayimiz çalışıyor. Olumlu sinyalleri alıyoruz. Şimdi o aşama ne zaman
1: Şimdi
0: gelir?
1: hocam,
0: Muhtemeldir
1: bu bir
0: ki
1: geçiş süreci herhalde. Yani anladığım kadarıyla
0: geçiş
1: bu bir geçiş süreci
0: bu
1: herhalde.
0: kesinlikle bir geçiş süreci. Şimdi biz F-110 motorunu ne maksatla kullanacağız? Şimdi prototip uçaklarımız testlerini yapacak. Elimizde 10 adet prototip uçaklarda kullanılmak üzere yani test uçuşlarına kullanılmak üzere motorumuz var. Bu da ne yapar? 5 adet uçağı biz aynı anda havada tutabiliriz. Testleri yapabiliriz. Ancak bir seri üretime geçtiğimizde yani bu testlerde olumlu bir süreci karşıladığımızda belirli limitasyonlar dahilinde seri üretim kararı aldığımızda bunların şimdi motorsuz hava kuvvetlerine teslim edilmeyeceğine göre motor ihtiyacı var. İşte o motor ihtiyacını diyelim ki 2029'da, 2030'da ilk parti Milli Muharip Uçak Kaanlar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmeye başlandığında bunların motorlarının da üretilmiş ve hazır olarak Türkiye'ye gönderilmiş olması gerekiyor. İşte şu anda konuştuğumuz tam da bu. Bu geçiş aşamasında ihtiyaç duyduğumuz 4. nesil F-110 motorlarının Türkiye'ye tedarikine, satışına izin verilmesi toplam 80 adet motordan bahsediyoruz. Bu da çevirmeyeceklerini hiç düşünmezsek en fazla 40 adet milli muharip uçak Kaan'ın havada uçmasını sağlayabilecek motor sayısından bahsediyoruz. Bunun maddi karşılığı da 705 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Bu başkanın yetkisi dahilinde ve aslında Kongre'de gitmesine gerek yok. Fakat kongreyi bilgilendirme süreci biraz önce Necmettin Bey de bahsetti. O süreçle alakalı ancak kongrenin her ne kadar bu sonuçta bir motordan bahsediyoruz. Yani bu mühimmat değil. Herhangi bir elektronik harp sistemi değil. Yani kilit bir şeyden bahsetmiyoruz. 5. nesil bir motor da değil. Bunun engellenmesi yönünde ABD'de kongrenin bir karar almamasını bekleriz normal şartlarda ama ABD'de öyle bir şu anda Türkiye aleyhine zaman zaman alevlenen bunun arkasında da Yahudi lobisi veya İsrail lobisinin olduğu artık yadsınamayacak bir şekilde ortaya çıktığına göre bu tür süreçleri de engelleyebilecek, baltalayabilecek her ne kadar Trump diyelim ki tırnak içinde tamamen Türkiye taraftarı olsa da Türkiye'nin arkasında duruyor olsa da ABD'de bir de Temsilciler Meclisi bir senato gerçeği var. Oradaki alınan kararların kendi içerisinde dinamikleri var ve bir de ABD'nin yaklaşan seçim var. Üç fasındaki seçim süreci de bu manada etkili. Dolayısıyla yakın süreçte F-35 ile ilgili ABD'de bir karar

0: olmasını beklemek biraz çok zayıf gözüküyor ama bu motorların tedarikinde en azından Trump'ın savunma ve dışişleri bakanlığının desteğiyle bir süreci başlattığını anlıyoruz veya başlatmak konusunda bir kararlılığı olduğunu, bunu müjde olarak Türkiye'ye vermesini bekliyoruz ve yine bu temeldir ki 2024 yılında F-16 Baykal uçaklarının satışına ilişkin olarak Kongre'nin aldığı bir karar var. Aslında sürecin önü açık gibi gözüküyor ama 2024 Ocak ayından günümüze baktığımızda toplam 2,5 yıl geçmiş. 2,5 yıl zarfında aslında böyle bir arpa boyu bile ilerleme olmamış. Yani bu F-16 Baykal'ların Türkiye'ye artık üretilip verilme süreciyle ilgili bir şeyler yapılıyor olması lazım. Kamuoyuna açıklama yapılması lazım. Denilmesi lazım ki işte Türkiye'ye ilk parti F-16 Baykal uçakları 2029'dan itibaren verilecek gibi. Burada bir netlik yok. Sürecin bir yerlerde tıkandığını söyleyebiliriz ama ne olduğu belli değil. Siyasi mi, teknik mi, o da açık değil. Zaten 79 adet kitin, yani modernizasyon kapsamında Türkiye'deki uçakların bir kısmının modernize edilip F-16 Baykal seviyesine çıkarılması yönünde Türkiye daha önceki isteğinden vazgeçti. Dedi ki ben F-16 özgür programını, yani kendi sensörlerimi bu uçağa kazandıracağım. Zaten yapısal iyileştirmeler yapıldı. Dolayısıyla ben sizin vereceğiniz kitlere ihtiyacım yok. Verecekseniz o 40 adet F-16 Viper verin. Gerekirse evet, bunları Türkiye'deki biz kendi tezgahlarımızda üretelim dedi. Şimdi bu F-16 Viper konusunda bir ilerleme olması için de ABD Başkanı'nın bir şeyler yapıyor olması lazım. Başka konular da var. Onları da düşünürseniz daha sonra ifade edebiliriz.
1: Hüseyin Hocam teşekkür ediyorum. Tabii masada birçok başlık var Anar Hocam. Bu başlıklardan hangileri dikkatinizi çekti? Yani hatırlatayım, katsa yaptırımları var. İsrail'in Suriye'deki işgali ve provokasyonları var. PKK-YPG konusu var. Bir sürü başlık var. F-35 var. İşte olacak mı olmayacak mı? Hüseyin Hocam çok umutlu değil o konuda.
2: Evet. Şimdi siz de bahsettiniz. Çok kapsamlı aslında ikili ilişkilerde görüşülmesi gereken konular var. Türkiye buna bir süreç olarak bakıyor ve Trump dönemini bir şans olarak değerlendiriyor. Evet, neden? Çünkü ikili ilişkiler şu an çok çok iyi. Demin de ben İrfan Bey'e onu sorurken söyledim. Biden döneminde çok kötüydü, kayıp yıllardı. Bunu toparlamaya çalışıyor aslında Türkiye. Şimdi Trump'ın sık sık Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri var, pozitif ifadeleri. Bunu basite indirgemememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Şöyle ki, neden Sayın Cumhurbaşkanı'na çok fazla saygı duyuyor, onu öven cümleler işletiyor? Çünkü şundan dolayı ben öyle düşünüyorum. Türkiye'nin şunu görüyor Trump, Türkiye'nin dış politikada özellikle Orta Doğu sahasında zaman zaman kendi çıkarları doğrultusunda askeri kapasitesini kullanmaktan çekinmeyen bir ülke olduğunu görüyor. Bunun diğer ülkelerden farkı bu. Çünkü Avrupa ülkelerini sürekli eleştiriyor ama Türkiye bu anlamda gerek Suriye sahasında, Libya sahasında, Somali sahasında, Irak'a yönelik terör operasyonları, yani dış politikasında, Karabağ'da dış politikasında askeri unsurları kullanmaktan çekinmeyen bir ülke olduğunu görüyor. Ve bu sebeple sürekli Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik pozitif ifadeler kullanıyor. Yani şöyle değerlendiriyor, Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük bir ordusu olan bir ülkeyi 20 seneden fazladır güçlü bir şekilde yönetiyor. Duyduğu saygının temelinde bu yatıyor. Ve Türkiye kendisi aslında bu saygıyı Trump'ta oluşturmuş kendi politikasıyla. Bunu belirtmek lazım. Bu sebeple bu kadar kendi aleyhine lobi faaliyetlerine rağmen hocam da bahsetti, Kaan Savaş uçağının motorlarının Türkiye'ye verilmesi noktasında başkan bir irade beyanında bulundu. Bu çok çok önemli. Çünkü biz hava kuvvetlerimizin envanterinin güçlenmesi lazım. Şimdi az önce Yunanistan basından geçen bir haber vardı. Ne diyor? Diyor ki F-35'ler Türkiye'ye verilirse Doğu Akdeniz'de denge sağlanır. Demek ki şunu düşünüyorlar onlar, Yunan tarafı. Dengenin şu an, çünkü Yunanistan'a bir F-35 parti teslim edilecek. Aynı programdaydık aslında biz, konsorsiyum programındaydık. Biz de vardık. Bu S-400'den dolayı bize o yaptırım uyguladılar, çıkarttılar. Hatta parasını verdiğimiz uçakları bize teslim etmiyorlar ama Yunan tarafında bunu teslim edecekler. Böyle bir ortamda
1: yani hava diyor ki hava üstünlüğü bize
0: bile yoktu.
1: Buyurun hocam.
2: Buyurun hocam.
0: Ya Yunanistan programda yoktu. Yani Türkiye program ortağıydı. Yunanistan'a biz

0: programına çıkardılar. Yunanistan'a satış olayını ondan sonra gündeme getirdiler. Çok böyle tam bizim tezatımıza bir karar aldı ABD.
1: Evet. Ve şu an iddiaları o. Bu verilirse Türkiye'ye denge oluşur. Bu anlamda bir hem Yunan lobisinin hem Rum lobisinin, İsrail lobisinin kongre üzerinde ciddi bir baskısı var. Bunu belirtmek lazım. Ama Türkiye burada evet F-35 konusunda çok ciddi bürokratik süreçler var. Hatta F-16 sürecinde de ama en azından bu kendi ürettiği savaş uçağı Kaan'ın motorların elde edilmesi konusunda başkanın güçlü bir iradesi var. Bunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyor. En önemli başlık bu olacak. İkinci başlık Suriye yani Orta Doğu'daki gelişmeler. Çünkü artık Türkiye burada eskiden Türkiye'ye böyle bir bakış açısı vardı NATO içerisinde. Kenar bir ülke yani NATO'nun güneydoğu kanadını koruyan kenar bir ülke. Bu artık Türkiye'nin kenar ülkeden kilit ülkeye doğru evrildiğini görüyoruz son dönemlerde. Bunun da sebebi şu. Türkiye artık muhataplarına şunu gösteriyor. Biz artık kenar ülke değiliz. Sadece Türkiye'yi üstleri olan, ordusu olan bir ülke olarak değerlendirmemek lazım sadece. Güçlü savunma sanayisi olan, bölgedeki nüfuzu olan ve krizleri çözebilme kapasitesi son derece yüksek olan bir hariciyesi var. Bunu nerede örnek verebiliriz? Rusya-Ukrayna meselesinde. Şimdi Türkiye ilk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle güçlü bir şekilde vurgu yapıyor. Hatta bunu Poroshenko, Zelenski'den önceki Cumhurbaşkanı söylemişti. Dedi 2018-2019 yıllarında bize Avrupa ülkelerinin çoğu silah vermiyordu. Savunma sanayi alanında bizimle işbirliği yapmıyor iken Türkiye daha 2018-2019'lardan itibaren bize askeri anlamda destek verdi. Bir taraftan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapıp savunma sanayide Ukrayna ile işbirliği yapıp ama aynı zamanda Rusya ile de stratejik diyaloğunu devam ettiren bir ülke var. İşte bu Türkiye'nin kriz çözme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir hale getiriyor Türkiye'nin. Trump da bunun farkında. Ve İran meselesi, Suriye meselesi, bir diğer mesele siz de bahsettiniz. PKK-YPG, Türkiye'nin beklentileri devam ediyor. Bir bölümü karşılandı. SDG-PKK unsurları Rakka'dan, Deirizor'dan temizlendi. Ama hala orada çözümlenmesi gereken meseleler var. Yani YPG'nin tamamen Şam hükümetine entegre olması lazım. İkinci husus da şu, son olarak şunu söyleyeyim. Bugün bu son günlerde çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu çok basına fazla yansımadı ama PKK unsurları Gara'da bazı kamplarını boşalttılar. Özellikle onlar için çok çok önemli olan Siyan kampını, Bahar Tepesi kampını. Çünkü bu ikisi de Gara bir hem Türkiye'ye saldırılarında, Suriye'ye girişte, Irak'a girişte bir fırlatma rampası görevi gören alanlardı. Buralar boşaltıldı. Hangi gelişmeden sonra buralar boşaltıldı? MİT Başkanı'nın Irak'a bir ziyareti gerçekleşti. Hem Bağdat'ta görüşmeler yaptı, yargı başkanıyla görüştü. Neden yargı başkanıyla görüştü onu belki açarız. İki, Kuzey Irak'a gitti Mesut Barzani ve ilk defa Talabani ile temas kurdu Türkiye. Yani Türkiye PKK'ya şunu gösteriyor. Bize Bafel Talebani ile bize somut adımlar gösterin. Yok biz çekildik, silahları bırakıyoruz, kampları boşaltın. Ve Gara'nın boşaltılması bu anlamda çok çok önemli. Dolayısıyla bütün çok geniş kapsamlı bir zirve sonuçları itibariyle öyle olacak diye düşünüyorum.
2: Bafel Talebani bu arada İsrail'in yani bu İran savaşı sırasında bu bahsettiğimiz fraksiyon ısrarla İran'ın üzerine salmaya çalıştıkları fraksiyon. Biliyorsunuz o dönem açıklama yapmıştı. Bizim böyle bir niyetimiz yok diye yani o saldırı aslında gündemini durduran fraksiyon MİT Başkanı Sayın Kalın'ın görüştü ve daha sonra biliyorsunuz İsrail'in bunu İsrailler söyledi yani biz söylersek hamaset olarak algılanabilir. Beyaz Saray'da Erdoğan'ın Kürtler konusundaki bölgedeki etkisini hafife aldı Netanyahu diye biliyorsunuz Naftali Bennett açıkça bunu ifşa etti yani bir İran'a bu Kürtler konusunda planlanan saldırıyı bozan Türkiye'ydi diye kendileri söylediler.
3: Evet, teşekkür ediyorum hocam.
2: Efendim, biz teşekkür
3: ederim. Şimdi İsmail hocam, bu zirve Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi? Yoksa biz o eşiği çoktan açtık mı?
4: Açıkçası bu soruya 3-4 tane cevap verilebilir. Yani Türkiye gerçekten kenar ülkeden kilit ülke durumuna geçti mi? Veya Türkiye gerçekten

gerçekten son dönemin popüler kavramı menteşe ülke oldu mu? Veya Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Bir kere biz 1952'de NATO'ya üye olduğumuzda aynı ülke miyiz? Yani 1952'nin üzerinden çok sular aktı ve anlayan anlamalı ki Türkiye bu coğrafyada bambaşka bir konuma geldi. Yani bunu Türkiye'ye veya Türklere reklam adına söylemek istemiyorum. Yani koordinatları düşünüldüğünde Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde, Orta Asya, Kafkasya bölgesinde, Balkanlarda, Kuzey Afrika'da yani yakın coğrafyasında oluşturduğu sinerji var. Ama hepsinden önemlisi 1952'den 1960'lı ve özellikle 74'lü yıllardan sonra ambargolara rağmen geliştirdiği bir savunma sanayisi var. Özellikle de son 20 sene veya özellikle de son 10 sene. Ve bu savunma sanayisinin en kritik tünelin ucundaki bir durum var. Eğer o noktaya giderse bütün bu engellemelere rağmen, çünkü Türkiye bir şekilde 80 bin bir mühendis ordusu oluşturdu. Bunu Yunanistan, işte Kıbrıs veya İsrail üçlüsü başka planlar yapıyor. Benim özellikle hani bu soru çerçevesinde düşündüğüm konu şu. ABD eğer gerçekten Trump üzerinden NATO'nun masraflarını, harcamalarını yaymak istiyorsa, ki bunu istiyor, Türkiye bu çerçevede sahadaki askeri personeli ile kesinlikle kenar ülke değil. Yani bunu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa çok yakinen algıladı diye düşünüyorum. İki ülke var tekrardan silahlandırılıyor. Bir tanesi Almanya, diğeri Japonya. Bu iki silahlanan ülke muhtemelen ABD'nin onları başka bir ülke konumunda algılaması ile oldu ve oluyor. Bu iki silahlanma dünyayı ve NATO'yu başka bir tarafa getirebilir. Yani ABD liderliğinde. Ama Türkiye'siz bu coğrafya olmaz. Türkiye'siz olmayacağını onlara Rusya hatırlattı. İlk defa uzun zaman sonra Rusya'ya buradan teşekkür ediyorum. Yani niye? Çünkü onlar sürekli Türkiye'yi, Rusya'yı öteki görüyorlar. Öteki gördükçe bir ötekinin ileri gitmesiyle diğer ötekiyi de hatırlamak zorunda kalıyorlar. Yani Almanya'nın çoğu kitabında Türkler için söylenen zor arkadaş. Şimdi zor arkadaş oldu kurtarıcı arkadaş. Ama gerçekten öyle mi? Ben bu soruyu şöyle deşiyorum açıkçası. ABD Türkiye'yi Biden-Giller durdurmak isterse bunu İsrail üzerinden sahaya şu anda belki de lanse etmek istiyorlar veya onlara vermek istiyorlar. Avrupa Birliği'ciler de Yunanistan üzerinden ve onun küçüğü. Şimdi büyük okyanusu açıldığınızda küçük balıkları salarsanız Türkiye'ye Yunanistan veya Güney Kıbrıs üzerinden Avrupacılar böyle bir şey yapıyorsa yanılıyorlar. Çünkü Türkiye o suları aştı. Yani bunu onlara hani aktarmak üzere konuşuyorum. Diğer taraftan ABD de şunu görmesi lazım. Yani İsrail'in bu dizginlenemeyen tarafını, bu güç sarhoşluğunu karşısında, çünkü orduyla savaşmıyor. Burada Türkiye'ye işte eninde sonunda bu üçlünün karadan gözü alamasa da havadan saldırma ihtimalinin belirdiğini düşünüyorum. Ve bu çatışmanın o sebeple sizin bu sorularınızda zaten bedene eriyor. Yani işte F-35'i programı, yani Türkiye'yi güçlendirmeyelim. Ama hocam, korkunun ecele faydası yok. ABD'nin içerisinde güçlü liderler, NATO eğer ayakta kalacaksa, ki kalacak, çünkü uzaya Rusya'yı atamayacaklar, Çin'i atamayacaklar. Bu bölgede güçlü Türkiye ile çalışmak zorunda kalacaklar. Hocam, yani az önceki o Kürtlere etkisini tekrardan hani anlayacaklar. Çok güzel açıklama geldi iki hocamdan da. Yani bunu İsraillilere mutlaka birilerinin hani anlatması lazım. Artı Yunanistan'a da çok özür dilerim. Çünkü Yunanistan en son şöyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Türkiye ile savaş olmayacak. Ya kardeş, biz

0: aynı denizin iki tarafındayız. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Aşın artık kendinizi. Yıl kaça geldik? Hala bu korku. Bu korkuyu satın mı aldınız? Yani bu korku sizin korkunuz değil. Bu korku sizde öyle olmaması gereken bir korku. Türkiye'nin öyle bir işgal politikası yok.
1: Orada halklar arasında bir problem yok ama Yunanistan siyaseti bunu artık adet edinmiş.
2: Küçük Asya bir karşılığı olduğunu düşünüp hala devam ediyor.
1: İç politikada bunu malzeme yapıyorlar. Tabii şimdi İsrail'e atıfta bulundunuz. Arkadaşlarımız da İsrail basınının yazısını paylaştı NATO ile ilgili. Ben yönetmenimden rica ediyorum, ayağa kalkıp şunu paylaşayım. Türkiye'nin NATO'daki pazarlık gücü artacak. Ekrana getirelim bir yandan da. NATO zirvesinde Türkiye savunma sanayi kapasitesini batılı ülkelere sergileyecek. İsrail basını yazıyor. İsrail'in endişesi ne? NATO zirvesinde Türkiye savunma sanayi kapasitesini batılı ülkelere sergileyecek. Ki gün içerisinde bu olacak. Öyle bir forum var. Türkiye silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı, düşük maliyetle üreten bir ülke haline geldi. Türkiye'nin 10 milyar dolarlık savunma ihracatının yarıdan fazlası Avrupa ülkelerine yapılıyor. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artması Türkiye için fırsat oluşturdu. Ne güzel analiz yapmış, doğru da yazıyor. Türkiye'nin NATO standardında düşük maliyeti, yüksek üretim kapasitesi Avrupa'daki açığı kapatacak diyor. Türkiye NATO'nun mühimmat, İHA ve savunma altyapısındaki eksiklerini gidermede kritik rol oynayabilir. Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığı arttıkça Avrupa ve ABD karşısındaki pazarlık gücü de yükselecektir diyor. İsrail'in endişesi bu yönde hocam. Necmettin hocam, size sözü bırakayım. Nasıl de ben doğru buldum.
3: Evet ya, kesinlikle nötr analiz, rasyonel analiz yapmışlar. Zaten fotoğrafı...
1: Ama onlar için bir endişe bu. Bizim evet, için pozitif.
3: Tabii fotoğrafı güzel çekmişler. Şimdi şöyle, zaten 10 milyar dolarlık ihracatın %50'den fazlası Batı ülkelerine yapıyor. Yani az önce hocamın söylediği gibi Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan bir gerçek var. O da NATO'nun savunma açığı var. Batı'nın savunma açığı var. Şu an işte hani o NATO'nun kuruluş amacı var ya, ünlü Lord Hastings'in gayri resmi vecizesi, Amerikalıları içeride tut, Rusları dışarıda tut, Almanları aşağıda tut. Şimdi Amerikalılar içeriden çıkmaya çalışıyor. Almanlar aşağıda değil. Ne demek aşağıda değil? Silahlanıyorlar. Zeitenwende dediler, işte 2039'a kadar diyorlar ki biz Avrupa'nın en kalabalık ordusunu kuracağız. 18 yaşında gençlere anket gönderdiler. Tekrardan askere, zorunlu askerliği geri getirmek için. Şimdi bu toz duman içinde İspanya'ya hürjet gönderiyorsunuz, satıyorsunuz. Romanya'ya uçak gemisi satıyorsunuz. Polonya'ya İHA silahı veriyorsunuz.
1: İtalya'dan savunma sanayi şirketi satın alıyorsunuz.
3: Yani bakın
1: İngiltere'den satın alıyorsunuz.
3: Yani Fransızlarla biliyorsunuz burada bir konjonktürel ayrılık var. Siyasetler çatışıyor fakat şirketler işbirliği yaptı. Yani bu arada şirketler dış politika çizgisinde dinlemediği de oluyor. Bakın işte Safran'la Baykar, Fransız şirketi stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Şimdi bu NATO standartında diyor ya, 155 milimetre obüs mermisi, işte Hüseyin hocam daha iyi bilir, denilen bir mesele var. Onu Türkiye'ye, Almanya'da üreten bir firma var, topçu mermisini. Şimdi bütün bunları zaten bu ürünler bütün dünyada ilgi görüyor. Bu zaten malumun ilamı. Bir de hocam, bunu 32 tane dünya liderine savunma 32 tane dünya liderine savunma sanayi forumunda gösterince İşte hakikat ortaya çıkacak. Yani burada aslında şu olacak. Dünyanın gözüne sokacağız.
1: Şunu sorayım mı? Türkiye'nin bu savunma sanayindeki başarısı Türkiye'nin diplomatik gücünü de arttırdı mı?
3: Şimdi diplomatik gücünü şöyle arttı. Şimdi bu konu çok...
1: Paralel gidiyor biraz.
3: Şimdi şöyle, artık Türkiye çok güzel bir konu oldu az önce. Kenar ülke değil. Yani artık bir Doğu Kanadı ülkesi değil. Türkiye artık bir merkez ülke. İşler bu arada... Hani kötü komşu ev sahibi yapar derler ya, iyi ki Türkiye'yi bir müddet bu projelerin dışında bıraktılar. Başını kaşımak zorunda kaldı. İşler bu noktaya geldi. Ya o da şer gibi görünen hayır oldu aslında. Şimdi diplomatik gücü şöyle düşünmek lazım. Burada bir asimetriler var. Yani şimdi mesela Rusya-Ukrayna savaşında deniz güvenliğini kim sağlayacak? Çok bu yılki NATO'da konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Ve muhtemelen bu rol Türkiye üzerinde kalacak diye düşünüyorum. Yani orada bir gönüllüler koalisyonu konuşuluyor. Gönüllüler koalisyonunun içinde de özellikle Karadeniz güvenliği, kim üstlenmeli şeklinde bir tartışma var.
4: Beykoz Deniz Unsur Komutanlığı, evet, kurulması
3: planlanıyor hocam.

0: İkincisi Afrika'da yine bu da bir teknik konu. Düzeltiyorum. Adana'da çok uluslu bir kolordu. Yine tartışılan başlıklardan bir tanesi. Bence eğer Adana'da NATO yani bir Güneydoğu kanadı merkezi kuracaksa, savunma merkezi, burada Lübnan'daki İsrail tehdidi de tartışılmalı. Neden? Çünkü şu an UNIFIL'in mesela Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'nün görev süresi bu yıl doluyor. Ve orada aslında o mavi hattı da gözlemliyorlar onlar. Yani eğer NATO Adana'da bir Güneydoğu kanadı üssü kuracaksa burada İsrail'den gelen Lübnan tehditleri de bağlama alınmalı. Bu çok önemli. Şimdi bütün bu aslında İsrail analizini topladığımız zaman ortaya şöyle bir manzara çıkıyor. Türkiye'yi NATO'dan NATO korumuş. Yani yıllarca biliyorsunuz NATO ile ilişkilerimiz de çok stabil değildi. Yani 74 Barış Kıbrıs Barış Harekatı'ndan alın. Bugüne kadar işte o dönem 65'te Johnson'ın mektubu var. Ünlü işte Kıbrıs'a eğer bir harekat yaparsanız sizi savunamayabiliriz. Beşinci maddeyi zaten NATO'nun beşinci maddesi biliyorsunuz sadece bir kez işletildi. O da 11 Eylül'den sonra işletildi. NATO ile çok sorunlu ilişkilerimiz vardı. NATO bizi NATO'dan korudu. Yani bu NATO'nun içindeki asimetri artık konuyu şuraya getirelim. Türkiye masaya birçok proje getiriyor artık. Yani Gönüllüler Koalisyonu deniz güvenliği. NATO'nun Güneydoğu kanadı, Batı'nın savunma açığı, işte NATO'nun Doğu kanadının enerji ikmal projeleri, petrol boru hattı projeleri. Peki NATO karşılığında masaya ne getirecek? Tartışma konusu bence bu. Çünkü Amerikalılar artık içeride değil. Neden bunu söylüyorum? Bakın Avrupa Birliği SAFE diye bir plan açıkladı. 100-150 milyar euroluk. Orada Türk şirketlerinin önüne engeller çıkıyor. Neden? %65'ini gelip burada üreteceksiniz. Yoksa bu programdan sizi faydalandıramayız. Yahu Batı ülkelerinin savunma açığını Türkiye kapatıyor. Yani işte 10 milyar doların %60'ı Batı ülkelerine. Yani Avrupa Birliği savunma sanayi şirketleri...
1: Bu daha da artacak galiba.
0: Yani şu, NATO üyesi olup Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere de belki bir destek mekanizması da tartışılmalı. Yani neden? Çünkü savunma açığınızı biz gideriyoruz. Programdan bizi faydalandırmıyorsun.
2: Hocam çok pardon. Orada da şöyle Avrupa Birliği içerisinde şöyle bir hantallık var. Bunu tartışıyorlar. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, İngiltere, Türkiye gibi ülkeler var. Yani savunma sanayi alanında çok ciddi katkılar verebilecek ülkeler. Ama bu SAFE programından yararlanamadılar. Neden? Avrupa Birliği içerisinde takıntılı, saplantılı Rum kesimi gibi, Yunanistan gibi ülkeler Türkiye'ye veto koyuyor mesela. Şimdi Avrupa Birliği'nin içerisindeki makul ülkeler, İspanya gibi, İtalya gibi dost, Türkiye dostu ülkeler diyor ki biz bu oy çoklu, oy birliği sistemini değiştirelim, nitelikli oya geçelim ki böyle Rum kesimi yani küçücük bir yönetim Türkiye gibi bir ülkenin bir vetoyla önünü kesebiliyor. Bunu tartışıyorlar şimdi.
0: Şimdi şu mesele var, ortak standartizasyon da kurulabilmiş değil. Bakın işte geleceğin hava muharip sistemi diye bir projeleri vardı. Fransızlarla Almanlar ortaktı. Dassault'la Boeing anlaşamadı, projeyi iptal ettiler, feshettiler. Şimdi İtalyanlarla Japonlar ayrı bir proje peşinde koşuyor. Şimdi toparladığınız zaman bu Avrupa güvenlik mimarisi denilen şeyin ortaya konmasında çok ciddi problemleri var. Ve artık bu ideolojik, hocamın söylediği gibi saplantılarıyla yüzleşmek zorundalar. Özellikle Avrupa Birliği özelinde. Ben bu gürültünün içinde açıkçası Sayın Bakan'ın Rusya ziyaretinde bir ifadesine de biraz takıldım, anlam vermeye çalıştım. Sayın Hakan Fidan, Rusları ziyaretinde Ruslar da Avrupa güvenlik mimarisinin içinde yer almalı gibi enteresan bir ifade kullandı. Şimdi açıkçası ondan sonra ben şöyle bir, ya bu tabii tamamen benim kişisel kendi gözlemim. Acaba buradaki NATO zirvesine biliyorsunuz Zelenski de geliyor, Trump da geliyor. Acaba Putin de mi davet edilecek, hatta edildi mi? Burada bir Putin, Trump, Zelenski masası da mı kurulacak diye açıkçası bir beklentim vardı. Ki Trump gelmeden önce bir telefon görüşmesi yaptı biliyorsunuz. Hatta Putin'le 90 dakika konuşmuşlar. Bayağı bir dost muhabbeti yapmışlar. Belli ki o da bence, ya bu tamamen benim kişisel yorumum. Dediğim gibi bir istihbaratı bilgiye dayanmıyor. Buraya bence Putin de davet edildi. Şimdi bütün bu kabiliyetleri topladığınız zaman yani savaşın en ateşli zamanında, şunu ifade edeyim, savaşın en ateşli zamanında Ukrayna'ya SİHA fabrikası kur, TB2'leri gönder, adına şarkılar yapasın. Sonra Ukraynalıların kafasında ampuller yansın. Bakın şu an drone kabiliyetleri çok farklı bir yere gitti. Yani Sibirya'ya drone saldırısı yapıyorlar şu an. O ampul ilk TB2'lerle yanmıştı biliyorsunuz. Suriye'de Rusları dengele,

0: Şimdi Azerbaycan'da yine Rusları dengele, Kafkaslar'da. Şimdi bütün bu yıllara sari bu kabiliyetler toplandığı zaman artık NATO Türkiye'ye ne verecek tartışması olmalı bence. Türkiye hocam, NATO'ya ne verecek değil de, dolayısıyla onu da zirvede bekleyip göreceğiz ama bence sürprizlere açık olmak lazım.
1: Onno Akkelsheim, Hollanda Genelkurmay Başkanı, itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Arkadaşlarımdan rica edeyim, hazırsa dinleyelim, üzerine konuşuruz.
2: Bence Türkiye bugüne kadar ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi. Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortaklarıyla birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye ihtiyaç duyacağız. Bu nedenle Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek. Burada da Türkiye'nin yalnızca kendi bölgesinde değil, NATO'nun diğer bölgelerinde de bu rolü üstlenmeye çok istekli olduğunu gördüm. Türkiye bugüne kadar çok önemli bir rol oynadı ve bundan sonra da rolü daha da önemli hale gelecek. Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayi şirketleriyle geçirdim ve sergiledikleri kabiliyet seviyesinden gerçekten çok etkilendim. Bu alanda da önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu düşünüyorum.
0: İlave yapabilir miyim bu videoya? Şimdi bu Güneydoğu kanadı meselesinde İsrail tehdidinin NATO'da gündem edilmesi çok muhteşem bir asimetri olabilir. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü NATO'nun Güneydoğu kanadındaki en büyük tehdit Lübnan sahasına kadar İsrail. Başka hangi tehdit var şu an?
1: Suriye işte masada.
0: Yani orada bence NATO'nun Güneydoğu kanadının en önemli tehdidi İsrail. Ve bence bu zirvede de gündeme getirilmesi lazım.
1: Konuşulması gereken en önemli maddeler.
0: İkincisi, burada ifade ettiği çok önemli bir mesele daha vardı. O da şu an Türk savunma sanayi şirketleri bağlamı dedi ya. Şimdi Türk savunma sanayi şirketlerinin özellikle bu Avrupa Birliği programından dışlanması meselesi. Yani orada da hocamın söylediği gibi bir ek fon mekanizması gerekiyor. Bu da çok önemli. İkinci anahtar konu diye düşünüyorum.
1: Hüseyin Hocam'a döneyim. Hüseyin Hocam, şimdi Hollanda Genelkurmay Başkanı'nın konuşmalarını dinlediniz. Onun öncesinde İsrail'in endişelerini paylaşmıştık. Ekranlara getirdik bir yandan. Nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye'nin bu savunma sanayindeki gücü aslında diplomaside de, dış diplomaside de çok etkili olmaya başladı. Nasıl değerlendirirsiniz bunu?
3: Burada şimdi NATO zirvesi olacağı için bizim örneğin ABD ile ikili sorunlarımızın çok da çözülebileceği bir ortam olmayacak. Tabii görüşmeler olacak ama yani bütün sorunların çözüleceği bir zirve olmayacağını düşünmemiz lazım. Böyle beklentiyle bu zirveye bakmamız lazım. Burada NATO'nun geleceğini yeniden şekillendirecek bir karardan ziyade, zaten kararlar alındı, 2030'lu yıllara NATO'yu taşıyacak bir zirveyi konuşuyor. Bu zirvede daha geçen yıl alınan o %5 kararı var. %5 kararı nedir? Gayri safi milli hasılanın %3,5'unu normal savunma askeri harcamalarına, %1,5'unu güvenlik yani polis, jandarma gibi diğer birimler ile askeri altyapıya harcama yönünde ülkelerin taahhütleri vardı. Şimdi bu taahhütler ne kadar gerçekleşecek? Gerçekleşebilir mi? Bunu gerçekleştirme yönünde siyasi alınan kararı destekleyebilecek bir mekanizmayı, taahhütname gibi nasıl acaba hayata geçirebiliriz, bunu konuşacağız. Zira tamam, hedef olabilir. Şöyle düşünelim. Daha önce Avrupa Birliği de 2000 yılında bir karar aldı. Biz dediler 60 bin kişilik bir pol ordu seviyesinde bir ordu kuruyoruz. Silahlı güç 100 kadar savaş gemimiz olacak, 400 kadar savaş uçağımız olacak. 2003 yılında bunu hazır edeceğiz. Yani NATO içerisinde küçük bir NATO kurmayı hedeflediler. Olmadı. O zaman da savunma harcamalarını %4,5'a çıkarmayı hedeflediler. Yine olmadı. Yani Avrupa'daki refah devlet anlayışı, mevcut seçmenlerin hükümetlere olan reaksiyonları kolay kolay bu artışa izin vermiyor. Ve bununla ilgili tabii ki tekrar günümüze geldiğimizde Avrupa güvenlik mimarisini yeniden inşa ederken, biraz önce Almanya'ya ve Japonya'ya da konuştum, İsmail Hocam dillendirdi. Almanya'nın silahlanmaktan başka çaresi yok.

0: Çünkü ABD Avrupa'yı Almanya'ya, kısmen Fransa'ya bırakıyor. Brexit'i dikkate aldığımızda İngiltere biraz daha Avrupa'nın dışında daha küresel bir oyuncu. Hatırlayalım, Avustralya ile Fransa'nın nükleer denizaltı üretim anlaşması vardı. Fransa'ya el çektirdiler. Çünkü Pasifik dünyasında sizin pek yeriniz yok. Biz size Avrupa'da Rusya'ya karşı Almanya ile beraber hareket etmenizi istiyoruz gibi bir söylem geliştirmişti 2021 yılında ABD İngiltere ile birlikte. Şimdi buralardan şuna gelmek istiyorum. Türkiye biraz önce Hollanda Genel Başkanı da söylediği gibi savunma sanayi alanında gerçekten bir atılım yaptı. Bu eksponansiyel bir artış aslında. Yani bugün bir yaptığınız yarın 4 misli bir katlamalı artışı beraberinde götürüyor. Çünkü Türkiye altyapı ihtiyaçları olarak yani savunma sanayini geliştirmek için epey emek harcadı. Şimdi onların meyvelerini yeme zamanı. Yani prototiplerden seri üretimlere geçiyoruz. O 155 milimetrelik mühimmattan tutun insansız hava araçlarına, dronlara, elektronik harp sistemlerine, çeşitli yazılımlara, uçak modernizasyonlara, entegrasyon sistemlerine ve en nihayetinde tanktan, gemiden, uçağa kadar platformlara yönelik Türkiye'nin bir üretim yelpazesi genişledi, genişlemeye de devam ediyor. Ama siz bir ürünü satamazsanız, sadece kendi ülkenizde bunu dar bir çerçeve içerisinde kullanmaya çalışırsanız, o savunma sanayini istediğiniz oranda geliştiremezsiniz. ABD de geliştiremez, İngiltere de geliştiremez, Türkiye'de. O nedenle Türkiye'nin yeni pazarlara ihtiyacı var. Yani bu 10 milyar doları kısmet olursa 100 milyar dolara çıkarmaya ihtiyacı var.
1: Yani hocam İsrail basını doğru mu yazıyor? Avrupa'daki bu savunma sanayi açığını Türkiye karşılar. Doğru mu bu?
0: Evet. Karşılayabilir. Potansiyelimiz var. Potansiyele işaret ediyor. Çünkü bizim üretim altyapımız oldukça üst noktaya çıktı. Bir de hızlı üretebiliyoruz. O dinamizm var. Ve çok fazla sayıda üretebiliyoruz. Özellikle bu çok çok yüksek teknoloji şeylerden bahsetmiyoruz çünkü. Drone'u çok fazla miktarda üretebiliriz. 155 milimetrelik mühimmatı üretebiliriz. Bazı sensörleri üretebiliriz. Yani bu alanlarda Türkiye oldukça yol aldı. Şimdi bu buralarda Avrupa gerekli yatırımları zamanla yapmadığı için yavaş kalıyor. Onlara yatırım yapsa zaman alacak. Hazır Türkiye'ye yatırım yapmış. İşte safe gibi şeylerle Türkiye'yi oyalamak yerine Türkiye'nin potansiyelinden savunma sarayındaki kurduğu ekosistemden Avrupa'nın yararlanması gerekir. Bunun için de NATO uygun bir platform. Yani NATO'nun şöyle bir şeyi var. Mevcut yetenekler varsa tekrarlamaya gerek yok. X, Y, Z ülkesi değil. Mesela Türkiye üretebiliyorsa Türkiye'den satın alınabilir. Tedarik politikası bunun üzerine kurgulanabilir. Yine NATO'da dışlama diye bir şey yok. Yani Avrupa Birliği ile NATO ortak bir şey yapacaksa Avrupa Birliği diğer ülkeleri dışlamaması gerekiyor. Şu anda Türkiye kısmen Norveç, İzlanda, ABD'nin kendisi, İngiltere, Kanada bu SAFE programı kapsamında dışarıda tutuluyor. Çünkü Türkiye'yi dışarıda tutabilmek için Yunanistan ve Meclis Rum yönetimiyle Fransa'yı da sayabiliriz. Onların etkin lobi faaliyetleri Avrupa içerisinde Türkiye'yi dışarıda tutuyor. Şimdi o dışarıda tutmayacak şekilde yani Made in Europe diye ısrar etmeleri yerine NATO standartlarında bir şeyleri üreten hazır Türkiye var. Bundan NATO ülkeleri ve özellikle Avrupa ülkeleri madem 150 milyar dolara bu işleri ayıracaklar, daha da gayri safi milli hasılalarından %5'lik bir dilimi savunmaya ayıracaklar. Türkiye'nin potansiyeline yararlanmaları lazım. Hollanda Genel Başkanı'nın dediği gibi savunma alanında ortak işbirlikleri olabilir. Bazı alanlarda Türk harp silah ve araçları bizim yaptıklarımız da Avrupa'ya bir çare olabilir. Çünkü zaman kısıtlı. Yani 2030'ları hedefleyen Avrupa'nın bunları kendi başına üretmesi mümkün değil. Gidip başka yerlerden alacaklarına müttefikleri Türkiye'den almaları gerekir. Aksi takdirde bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz. 2019 yılından bu yana hem F-35 programında ABD tarafından KATSA'yla, FDA'yla alenen biz yaptırımlara tabi oluruz. İhracat kısıtlamalarına tabi oluruz. Yüksek teknolojinin Türkiye'ye transferinin önünde engeller teşkil ediyorlar. Hatta kendi ürettiğimiz atak helikopterini biz biliyorsunuz şeye satamadık Pakistan'a. Niye? Motor ABD'den geliyor. ABD dedi ki ben izin vermem dedi. Yani bu tür ihracat kısıtlamalarını ABD'nin ve Avrupa'nın kaldırması gerekiyor. Yine Avrupa'daki bu üretim mekanizmasında yine 2019'dan itibaren Avrupa açık beyan etmesi de bize açık yaptırımlar uyguluyor aslında. Yani biz oraya şu şeyde olduğu gibi ürettiklerimizi satamıyoruz veya çok dolaylı yollardan gidiyoruz. Tabii ki Baykar'ın yaptığı gibi işte Leonardo ile Safran'la üretim ortaklıkları kurmak, oradaki işbirlikleri, savunmalardaki işbirlikleri, yani Avrupa'ya dolaylı yollardan girme teşebbüslerini diğer firmalarımızın da düşünmesi gerekiyor. Buna da ihtiyaç var. Yani her şey böyle ikili seviyede olmaz. Şirketler seviyesinde de çözümleri bizim geliştirmemiz gerekir. O nedenle hani çok out of box dediğimiz kutunun dışında savunma sanayinde 3000 civarında firma var. Bizim Avrupa'ya yüklenmemiz lazım. Avrupa'da şu anda para var. Üretimimizi yavaş. Biz onun bir parçası olalım.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Yine arkadaşlarımdan izin isteyeceğim. Kalkayım biraz ayağa. İsrail'den Türkiye'yi kuşatma planı mı? İsrail daha geniş kapsamlı ekonomik ve savunma ittifakı kurmak için harekete geçti. Tabii İsrail onca yazıyı boşuna yazmıyor. NATO ile ilgili de boşuna yazmıyor. Kurulması planlanan yapı Hindistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Yunanistan'dan Güney Kıbrıs'a kadar uzanacak. Kim diyor bunu? Amir Baram, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Direktörü. Bir sayfa daha var. Paylaşalım onu da. İsrail Güney Kıbrıs'a Barak MX hava savunma sistemi konuşlandırdı. Gözetleme sistemleri yerleştirdi. Hangi adımları attı? Yunanistan'a savunma sistemleri, füze bataryaları ve İHA'lar satıldı. Gözetleme sistemleri yerleştirildi. Yunan adalarına İsrail savunma sanayi tarafından üretilen silahlardan bazıları konuşlandırıldı. İsrail Hindistan'a İHA, radar sistemleri ve füze teknolojilerinin transferini yapıyor, kritik silahları tedarik ediyor. İsrail-İran savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe savunma sistemi ve askeri birlik konuşlandırdı. Anar hocam, şimdi bir taraftan İsrail bu adımları atıyor. Türkiye kuşatma altında mı başlığını taşıyor bu analiz? Nasıl değerlendirirsiniz? İsrail'in hamleleri var bize karşı.
2: Evet, yani aslında İsrail'le şu an Türkiye bir soğuk savaş içerisinde. Ya bunun adını koymak lazım. Yani soğuk savaş dediğimiz nedir? Ya bu kavram ilk defa işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler arasındaki mücadele için kullanılan bir kavram. Taraflar direkt karşı karşıya gelmiyorlar ama dolaylı olarak desteklediği vekiller vasıtasıyla farklı cephelerde karşı karşıya geliyorlar. Şu an aslında İsrail'le adı konulmayan bir soğuk savaşın içerisinde Türkiye ve bu İsrail'den kaynaklı. Türkiye'ye, Türkiye'nin varlık gösterdiği, bir de şunun altını çizmek lazım. Şimdi Türkiye'nin varlık gösterdiği sahalara baktığımız zaman Somali, Libya, Sudan buraya dahil edebiliriz. Bu Suriye, buralarda hep dikkat ettiği
1: onlar
2: bir vurgu var.
1: Somaliland'i
2: dahil ediyor. Şimdi ona geleceğim. Şimdi fark şu, Türkiye uluslararası meşruiyet, uluslararası hukuka dayanıyor Türkiye'nin bu coğrafyalardaki varlığı. Şimdi Somali'deki varlığın kaynağı ne? Somali hükümetinin davetiyle, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Suriye, Somali hükümetinin davetiyle Türk askeri ve Türk hükümeti Somali'de varlığını devam ettiriyor.
1: Tamamen hukuki.
2: Hukuki. Libya'da yine Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak desteklediği hükümetin çağrısıyla Türkiye Libya'da varlığını devam ettiriyor. Karabağ için aynı şeyi söyleyebiliriz. Azerbaycan'la ilişkilerden kaynaklı. Suriye sahası için aynı şeyi söyleyebiliriz. İsrail'in hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin farkı şu. Bu bölgelerdeki tamamen ayrılıkçı yapıları destekliyorlar.
1: Bu altıgen ittifak dedikleri değil mi hocam?
2: Altıgen, hatta bunu genişletmek istiyorlar. Şimdi bu tesadüf değil. Ben bunu hep başından beri söylüyorum. İran'ın bölgesel etkinliği Orta Doğu'dan tasfiye edilirken, ki buna büyük oranda elde ettiler bunu, farklı sahalardaki etkinliği ciddi anlamda geriletildi. İran'dan boşalan yeri İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde buna katabiliriz, bay ile doldurmaya çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu anlamda Somaliland'deki varlığı İsrail'le birlikte, Somaliland'in durup dururken İsrail tarafından bağımsızlığının tanınması tesadüf değil. Neden? Çünkü Somaliland'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri üsleri var ve bütün şu an bu askeri üsler İsrail'e tahsis edilmiş durumda. Hatta Somali'de sadece ayrılıkçı yapı Somaliland değil. Biraz aşağı geldiğimizden Puntland var. Yine Baye ve İsrail orayla işbirliği yapıyor. Biraz daha aşağı geldiğimiz zaman Jubaland bölgesi var.

0: nedir? Ben başından beri bunu söylüyorum. İsrail hükümetiyle, hatta toplumu da buna katabiliriz. 7 Ekim'den sonra bir hastalıklı bir ruh hali söz konusu bu toplumda ve devlette. Toplumu ayırt edemeyiz. Çünkü 7 Ekim olaylarını bir kendileri açısından ikinci bir holokost, bir travma olarak değerlendiriyorlar. Ondan sonra iyice zıvanadan çıktılar. Ve ya düşünün, 2 sene boyunca kameraların gözü önünde 90 bin insanı katlettiler. Bunun 20 bini çocuk. Bugün Gazze'de evet Trump bir barış anlaşması imzaladı ama Gazze'nin şu an %70'i İsrail'in işgali altında ve işgal etkisini sarı hattı 70'e çıkarttılar. Anlaşma imzalanırken %48'di, bunu %70'e çıkarttılar. Nereye getireceğim bunu? Şimdi şu an Suriye üzerinden Türkiye'yi provoke etmeye çalışıyorlar. En önemli çatışma potansiyelinin olduğu alan Suriye.
1: Neden? Suriye ve Suveyda.
0: Suveyda. Çünkü bu üç hatta, Suveyda, Küneytra, Dera'da Şam merkezi hükümetinin askeri unsurlarını buraya sokmuyorlar. Buraya diyor ki siz ağır silahlar gönderemezsiniz. Burayı tamamen yerel aşiretlere, yerel gruplara bırakın. Kim bu yerel aşiretler? Durziler. Hikmet Hicri'nin önderliğindeki Hicriler. Şimdi düşünün, bir devlet düşünün ki Şam'da başkent ama Suveyda'ya asker gönderemiyor. Kuneytra'ya asker gönderemiyor. Dera'ya gönderemiyor. Sebebi İsrail müsaade etmiyor. Ve Esad devrildikten günümüze kadar Suriye'nin ihya inşa sürecine Türkiye destek verirken İsrail orada yayılıyor. Bugün, toprak genişletiyor.
1: Bugün hocam Suriye Askeri Üniversitesi isminde bir yapı açıklamış Şara. Yani oraya bir gerçekten bir navhav aktarımı var.
0: Ve bir Trump bir şey daha yapmaya çalışıyor. Ona da dikkat etmek lazım. Diyor ki ben İsraillere şunu söylüyorum. Hizbullah meselesini Ahmet Şara'ya bırakın. Siz oraya karışmayın. Ne demek? Çünkü bu şu anlama geliyor. Hizbullah'la Ahmet Şara ekibiyle, unsurlarıyla, silahlı kuvvetleriyle bir çatışma vardı Suriye iç savaşında. Yani aralarında bir kan davası var aslında. Diyor ki bir de Lübnan ve Suriye arasında Şeba çiftlikleri meselesi var. Yani çözülmeyen sınır meselelerinden biri bu. Şu an dondurulmuş. Her iki taraf onu dile getirmiyor ama bu Şeba çiftlikleri tarihi bir meseledir. Orayı kaşıyarak bir anlamda Hizbullah'la Suriye hükümetini karşı karşıya getirme eğilimi de söz konusu.
1: Şara onun cevabını verdi hocam. Biz Lübnan'la bir tek ekonomik işbirliği ararız. Yani başka bir şey yapmayız diye.
0: Aynen, yani doğru bir yaklaşım. Dolayısıyla yani özetleyecek olursak Sinan Bey, şunu söylemek lazım. Karşımızda zıvanadan çıkmış bir hükümet var. Uluslararası hukuku ihlal eden, tanımayan, arkasına her türlü siyasi, askeri, Amerika'nın desteğini alan bir ülke var. Bunların provokasyonuna aldanmamak lazım. Ama adımlarına da cevabı sert bir şekilde vermek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Kuşatılmıştan kasıt şu. İsrail Lübnan'a, Filistin'e, Suriye'ye, buralara saldırabilir. Toprak da genişletebilir. Çünkü buralar failed state ülkeler. Ordu yok. Ama tek başına, İran'a da tek başına saldıramadı. Amerika'yı arkasından sürükledi. Hele hele Türkiye gibi bir ülke ile teke tek bir karşı karşıya gelmeyi asla göze almaz. Amerikalıları ikna etmesi lazım. Amerika'nın ikna olması demek, Amerika'nın Afrika politikasının, Avrupa politikasının, Kafkas politikasının, Orta Doğu politikasının 180 derece değişmesi anlamına gelir. Bu bir tamamen yeni bir uluslararası düzeni beraberinde getirir.
2: Tabii işte bu ittifaktan bahsediyoruz o yüzden. Tabii ki İsrail tek başına bunu yapamayacak elbette. Bunu hepimiz biliyoruz. İsmail Hocam tabii bir kuşatmadan bahsediyoruz. Acaba kuşatma altında mı? Buna mı çalışılıyor? Ne yapmalı hocam?
3: Evet, aslında daha önceki yayınlarda da bahsettim. Bizim İran vesilesiyle bir yaptığımız kitapta ben üst başlığı sıra Türkiye'de diye atıyorum. Orada da aslında biraz da provoke ediyorum kamuoyundaki tartışmaları. O tartışmanın çoğunluğu buna cüret edemezler. Türkiye yıldırım hanları, motorları üretsin, mühendisleriyle birlikte çok daha yukarı çıksın. %4 olan yüksek teknoloji oranını %14-24'lere çıkarsın. Bu bir hayal değil. 10 sene sonra ölmezsek uzayda da, orada da, burada da başardıklarımızı konuşacağız. Yani bunu biz inşallah da nasip olur. Fakat şunu da ifade etmek lazım. Yani bu kendiliğinden oluşmadı bu mühendis gücü. Ve siz ne kadar güçlü olursanız bu çevrelenmeyi o kadar da bertaraf edersiniz. Şimdi

0: İsrail'in ve Yunanistan'ın ve tabii ki 1 milyonluk oradaki Kıbrıs'ın çeşitli beklentileri olabilir. Karşıda dev bir 90 milyonluk Türkiye var. Şimdi Türkiye kendi eksilerini de minimize ederek bölgede ağırlığını koyabilmesi lazım. Ne yapması lazım sorusuna bence en önemli konu Necmettin Hoca'nın da konuşmasının altında çizdiği, Anar Hoca'nın da çizdiği, Türkiye'de kendine güvenen bir zihniyeti üretmek lazım. Şimdi bu güvenen zihniyet şunu tartışması lazım. Sevr sendromundan kalma korkularla değil, NATO'yu merkezi bir ülke olarak, güçlü orduya sahip bir ülke olarak, az önce diğer hocamız da ifade etti. 10 milyar dolar ne ki? 100 milyar dolar diyerek başka bir tartışmaya evrilmek lazım. Geliyorlar Türkiye'yi tekrardan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi Ruslara karşı savaşa sokacaklar gibi korku dolu tezleri kenara bırakıp NATO Karadeniz, NATO Orta Doğu veya NATO İslam, NATO Doğu Akdeniz veya NATO Doğu Avrupa gibi alt bloklarda Türkiye'yi merkez komutanlığı yükseltecek fikirleri öne çıkarmamız lazım. Adana'da kurulacak, Beykoz'da kurulacak üstlerle. Şimdi biz bunları konuşmazsak ve biz bunu sahada savunma sanayisinde üretmezsek biz karşıdaki tezleri inanırız. Onları dillendiririz. Siz ne kadar güçlü olursanız Galatasaray alırsa Osimhen'i diyeyim hocam başka bir hayale geçer. Ama siz sürekli başka oyuncular alırsanız veya teknik direktör olarak başka bir yere gidersiniz. Yani diyeceğim konu şu. Siz önce gerçekten kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu düşünce önemli. Bir gün gelecekler bizi bertaraf edecekler. Biz niye bertaraf etmeyelim? Hiç ki İsrail biraz da bunu düşünsün. Yunanistan neden bu kadar kafanı çıkarıyorsun? Yani buna gerek yok. Ege'de güzeliz. Ha, tartışmalı alanlar varsa belli alanlarda. İstersen Somaliland'ı tanı, istersen Puntland'a git, istersen oraya. Sonuçta oluşturulan Türkiye'nin dünyada bir etkisi var. Hani buraya gelirken ekstra bir erik şurubu içmedim yani. Hani böyle yüksekten konuşmuyorum Sinan Bey. Yani sadece reel koordinatları birilerinin gerçekten hatırlaması lazım. Türkiye ne yapması lazım sorunun diğer bir tarafı. Gerekirse iç kamuoyunu çok iyi takip etmesi lazım.
1: Hocam.
0: Yani Kürtlerle, muhalefetle, iktidarla bu ülkenin gerçek koordinatlarına erişip bir iç huzuru sağlaması lazım. Bu
1: hocam,
0: çok önemli.
1: Teşekkür ediyorum. 1,5 dakikam kaldı çünkü. Necmettin hocama da söz bırakayım. İttifaka karşı bir ittifak mümkün mü hocam?
2: İttifaka karşı bir ittifak mümkün mü derken biraz da soruyu açmanızı rica ederim.
1: Hocam işte altıgen bir ittifak.
2: Evet, şimdi Türkiye'nin Kazakistan'dan Sırbistan'a, Somali'den Ermenistan'a kadar hangi taşın altını kaldırsanız çıkmaya çalışıyorlar. Fakat bunun tabii bir sürdürülebilirliği var. Şimdi Sayın Bakan'ın sözlerine çok alındılar. Ben birkaç gündür o konuyu özel takip ediyorum. İsrail dünyanın sorunu deyince
1: Hakan Fidan'ın sözlerini.
2: Yine klasik ifadelerle siz antisemitiksiniz, siz dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmeye çalışıyorsunuz filan. Şimdi hangi birini anlatalım ki? Bakın Siyonizme Yahudiler format atacak. Yaşarsak göreceğiz bunu da. Çünkü oradaki o küçücük İsrail'i güvenli hale getirelim derken bütün dünyayı Yahudiler için güvensiz hale getirdiler. Bütün dünyada bir nefret objesi ve paryaya dönüştüler. Daha 4 gün önce Dublin'de Yahudi Anti-Siyonist Kongresi yapılıyordu. Bu konuyu biraz özel takip etmeye çalışıyorum. Amerikan Presbiteryan Kilisesi, bakın dikkat. Trump'ın mensubu olduğu kilise İsrail'i ve Palantir şirketini açıkça kınadı. Yani şöyle dünya coğrafyasından hep söylüyorum Nikaragua'dan Maldivlere kadar. Maldivlere İsrail pasaportu yasaklandı. Şimdi Sayın Bakan gerçekten çok güzel bir projeksiyon yaptı. Neden? Türkiye yeni İran mı diyorlar ya, İsrail dünyada yeni Nazi'ye dönüştü. Ve gün gelecek bunu da Yahudiler formatlayacak. Bunu da hep beraber göreceğiz.
1: Necmettin Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Anar Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İsmail Hocam ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için önemli analizler paylaştınız. Artık bölümü noktalama vakti Gece Ajansı'nı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ama bir...

Analiz haberimiz var, onu paylaşacağız. İHA SİHA teknolojisinde dünya gündemini değiştiren, kendi tankını, gemisini, füze sistemlerini veya hava savunma kalkanını geliştiren Türkiye, NATO ittifakının vazgeçilmez gücü olarak öne çıkıyor. Peki NATO'nun askeri kapasitesi ne kadar? NATO'nun en güçlü orduları hangi ülkeler? Türkiye'nin NATO'da kritik önemi nedir? İzleyelim ve Gece Ajansı'nın noktasını.

0: Güneydoğu kanadında NATO'nun en önemli müttefik olarak Türkiye ön plana çıkıyor.
1: Türkiye artık taktik kabiliyeti, komuta kabiliyeti ve savunma sanayindeki teknolojik atılımlarıyla artık sadece NATO'ya asker veren değil, NATO'ya teknoloji üreten ve teknoloji üretmenin yanında NATO teknolojisine yön veren bir hale geldi.
2: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO, dünya çapındaki en büyük askeri ittifaklardan birisi. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 üye ülkeyi kapsayan ittifakın askeri kapasitesi, önemli bir güç dengesini temsil ediyor. NATO'nun en güçlü ikinci gücü olan Türkiye ise ittifakın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.

0: gibi zaten Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu.
1: Dünyada etki bağlamında kendini süper güçler arasına doğru hızlı bir şekilde ilerletmektedir.
0: Özellikle kara anlamında ve Türkiye'nin jeostratejik konumu anlamında işte NATO'daki ikinci sırasını bu şekilde hak ediyor.
2: Global Power Index'in verilerine göre NATO'nun en güçlü orduları sıralamasına baktığımızda ABD askeri kapasitesi ve aktif personel sayısıyla ilk sırada yer alıyor. ABD'yi sırasıyla Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye takip ediyor.

0: Türkiye küresel çapta 145 ülke arasında 9. NATO'da 32 üye ülke arasında 4. sırada bulunuyor. Peki neden 4. sırada? Aslında Türkiye'nin önünde bulunan Fransa ve Birleşik Krallığa baktığımızda savunma bütçesi ve lojistik imkanları dolayısıyla Türkiye'nin bu ülkelerin geride bulunduğunu söyleyebiliriz. Fakat Türkiye'nin kara, hava ve deniz gücüne bakıldığında askeri kapasitesi bu ülkelerden daha güçlü olarak öne çıkıyor. Bu durumda aslında Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olma özelliğini ortaya koyuyor.
1: Yalnızca askeri anlamda değil, savunma sanayi anlamında da NATO'nun gerçekten ikinci büyük gücü olduğunu bir kez daha kapsıyor ki bu hızla gidecek olursa yavaş yavaş birinciliğe doğru tırmanacak diye söylemek lazım.

0: 40 yıl savunma sanayinde gücüne güç katıyor. Tam bağımsız savunma sanayi atılımları ile birlikte NATO'da da en güçlü ordu olma kararlılığını sürdürüyor. İtalya ve Almanya gibi ülkelere baktığımızda ise hem askeri hem de lojistik açıdan Türkiye'nin oldukça gerisinde kalıyor.
1: Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri kabiliyeti sadece sayılar üzerinden hesaplanamaz. Bu noktada iki önemli nokta ön plana çıkıyor. Birincisi operasyonel kabiliyet. Türkiye'nin operasyonel kabiliyeti Amerika ile beraber NATO'nun en güçlüsü. Bunun yanında ikinci olarak da yumuşak güç. Yumuşak güç bağlamında her ne kadar belli veriler ortaya konulsa da Türkiye'nin yumuşak gücü NATO için en kritik noktada.

0: Yalnızca bu jeostratejik gelişmelerdir. Özellikle savunma sanayi anlamında kendisini çok güçlendiren, bağımsız hale gelen ve muadillerinden çok daha uygun fiyata bir savunma sanayi çeşitlemesi yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu aslında Türkiye'nin kuvvet çarpanını çok daha fazla arttırdığını söylemek gerekiyor.
1: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün askeri kapasitesi milyonlarca aktif askeri birlik, on binlerce muharebe tankı ve zırhlı araç, binlerce savaş uçağı gibi büyük bir güçten oluşuyor. 32 üyeden oluşan ittifakın en zayıf üye ülkeleri arasındaysa İzlanda, Karadağ, Lüksemburg, Estonya, Kuzey Makedonya gibi ülkeler yer alıyor. İttifakta Türkiye'nin kritik önemi ise her geçen gün daha da artıyor.
0: Deniz gücünüz 30-40 tane fırkateyni aynı anda yapabilen, üretebilen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Deniz altlarını kendi yapabilen bir Türkiye, hava savunma sistemini kendisi yapabilen bir Türkiye ve yine benzer biçimde balistik füze teknolojisini kendi geliştiren bir Türkiye var. Böyle bir gücün karşısında kolay kolay hiç kimse duramayacaktır.

0: İşte Türkiye bu güce son 20 yılda Başkan Erdoğan liderliğinde ulaştı. Peki Türkiye'nin envanterinde neler yer alıyor? Bir güç karşılaştırması yapıldığında Türkiye'nin askeri konumu hangi noktada yer alıyor? Mesela Power Index'in verilerine göre ikinci sırada yer alan Fransa'ya baktığımızda özellikle ikinci büyük güç olarak karşımıza çıkıyor. Ama askeri kapasitesi anlamında aslında aktif personel olarak Türkiye 481 bin aktif personele sahipken Fransa'nın 264 bin olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer nokta yine kara muharebesi anlamında 2284 tankla aslında yine Türkiye'nin Fransa karşısında açık ara olduğunu söylemek mümkün. Yani Türkiye hem Fransa'nın hem de Birleşik Krallığın oldukça üzerinde bir kapasiteye sahip envanter konusunda, kaldı ki buna bir de Türk ordusunu eklersek aslında NATO'nun en büyük eksikliğini bu anlamda Türkiye gidermiş oluyor.
1: 74 yıldır biz bir NATO üyesiyiz. Bu süreç içerisinde her zaman yani ordu kabiliyeti bağlamında her zaman ikinci sırada bulunduk. Bu ilerleme sürekli devam ediyor.
2: Son derece deneyimli, kendine güvenen, dünyanın dört bir yanında neredeyse bütün farklı iklim ve mevsimlerde görev yapmış bir Türk ordusundan bahsediyorsunuz. Bu kara kışından tutun, kavurucu çöl sıcaklarından tutun, son derece deneyimli bir ordudan bahsediyorsunuz ki NATO'nun en büyük eksikliği de zaten buydu.

0: Türkiye'nin gücü tüm bunlarla sınırlı değil. İnsansız hava araçlarında da adeta çağ atlatan bir ülke konumuna ulaşmış vaziyette Türkiye. Zira Türkiye İHA ve SİHA teknolojisinde de küresel güç olma özelliğini yukarıya taşıyor.
1: Bugün dünyada üretilen, dünyada kullanılan dronların neredeyse 2/3'ü Türkiye'nin. Yani %65'lik bir oran veriliyor. Bu çok ciddi bir oran.
2: Özellikle İHA SİHA anlamında aslında Türkiye'nin biz bir çağ açıp kapattığını Karabağ Zaferi'nde de gördük, Libya'da da gördük. Yani dronların bu şekilde kullanılmasının başlangıcının Türkiye'den olduğunu söylemek lazım.
0: Savunma sanayi yükseliyor, Türkiye güçleniyor. Bu güç sadece bir ittifakın parçası olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgesel ve küresel dengelerde belirleyici bir aktör haline geliyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Günlerden pazartesi saatler 02 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda yaşlı bir kadın başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
1: Anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu, sandalyeleri fırlatıp ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir plajda kayıtlara geçti. Yaşlı bir kadın henüz bilinmeyen nedenle plajdaki başörtülü anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Öfkesini kontrol edemeyen kadın eline geçirdiği sandalyeyi de yere fırlattı. Sözlü saldırıya uğrayan kız yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yaşlı kadına tepki gösterdi.
0: Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintisi sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Terminallerinde bazı işletmelerde hasar gördü.
2: Sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
3: Kürtüköy, Tepecik Mahallesi'ne geçen tren yolu alt geçti.
2: Kocaeli'yi sağanak vurdu. Cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Aracıyla birikintide mahsur kalan bir kişinin imdadına ambulans yetişti. Gebze ilçesinde meydana gelen sel bir evin içine kadar girdi. Aynı bölgede şehirler arası otobüs terminalinde de su baskını sebebiyle iş yerlerinde hasar oluştu. Ekipler olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Karadeniz'de etkili olan dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Samsun'da ise uyarılara rağmen denize giren 4 kişilik gruptan biri hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
2: Karadeniz'de tehlike büyüyor. Sakarya'nın 3 ilçesinde yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karasu, Kaynarca ve Kocaeli ilçelerinde denize girişler kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Sahillere kırmızı bayrak çekilirken can kurtaran ekipleri vatandaşları denizden uzak durmaları konusunda uyardı. Samsun'da denizde bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren yabancı uyruklu 4 kişilik akraba grubundan 3'ü dalgalara kapıldı. Can kurtaran ekipleri ve vatandaşların desteğiyle dalgalardan kurtarılan 3 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor. Yetkililer bölgede boyu 1,5-2 metreye ulaşan dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 36. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Trump'ın Ankara programının detayları ise belli oldu. Amerikan Başkanı önce Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
4: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan Başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marjında Ankara programı belli oldu. Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. NATO zirvesine Başkan Erdoğan'la olan iyi ilişkileri nedeniyle katılacağını açıklayan Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'da olması bekleniyor. Trump gelmeden önce ise yaklaşık 1000 kişilik ekibi, özel servis ajanları ve lojistik ekibi, ABD Başkanı'nın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Başkan Erdoğan tarafından devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokolle karşılanacak. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının da Ankara semalarında bir gösteri yapması bekleniyor. Trump, Başkan Erdoğan'la baş başa görüşecek. Akabinde heyetler arası görüşme de gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Peki masada hangi dosyalar olacak?
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinde ise masadaki dosyalar oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının İlk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken, Kaan Savaş uçağı için motor tedariki, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
2: Öte yandan Suriye'de Türkiye'nin güvenlik beklentileri, PKK-YPG konusunda Washington'dan beklenen adımlar ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da en kritik gündem maddeleri arasında.
4: Gerçekten öyle. Güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve NATO çerçevesindeki işbirliği başlıklarını da liderlerin masaya yatırması bekleniyor. Ankara'da beklenti ise söz konusu bu görüşmenin yalnızca mevcut sorunların ele alındığı bir temas olmanın ötesine geçerek Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin çerçevesini belirleyecek stratejik kararların alınabileceği bir zirve olması yönünde.
0: Havelsan Milli Savaş Yönetim Sistemi Advent'i ilk kez bir NATO üyesi ülkeye ihraç etti. Romanya'ya teslim edilen sistem NATO envanterine giren ilk Advent oldu.
2: Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine kazandırıldı. Romanya'ya yapılan teslimatla birlikte savaş gemilerinin beyni olarak nitelendirilen sistem NATO kapsamında kullanılmaya başlandı. Havelsan, Cam Roman Korveti kapsamında Romanya'ya yapılan satışla birlikte yeni bir ihracat sürecini tamamladı. Anlaşma çerçevesinde gemiyle birlikte Advent sistemi de Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
6: Topu esayen etmek için hazır ol. Bismillah, ateş serbest.
2: Daha önce farklı coğrafyalarda Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi ülkelere ihraç edilen Advent, bu teslimatla ilk kez bir NATO ülkesinde görev almaya başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla yakın işbirliği içinde geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi, tek bir gemiyi değil birden fazla platformu aynı harekat resmi etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Müttefik kuvvetlerle birlikte çalışılabilirlik sunan Advent, küçük botlardan büyük muharip gemilere, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız sistemlere kadar farklı ölçekteki platformlara uyarlanabiliyor. Su üstü, su altı ve hava harekat ortamlarındaki çok sayıda platformda kullanılıyor. İnsansız deniz araçları için özelleştirilen Advent Rota Görev Yönetim Sistemi ile bu kapsam daha da genişliyor. Türk mühendisler tarafından milyonlarca satır koddan oluşan bir altyapı üzerine inşa edilen Advent, ilk olarak 2019 yılında ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete girmişti. Sonrasında TCG Ufuk, TCG Anadolu ve Cam Roman dahil olmak üzere giderek artan sayıda platforma entegre edildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek Ankara zirvesinde de Türk savunma sanayi yeteneklerinin anlatılacağı toplantılarda Advent'e yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.
0: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Dev organizasyonun Türkiye'ye sağlayacağı reklam değeri ise dudak uçuklattı. Dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelecek basın mensuplarının katılımıyla Türkiye

0: 10 ila 30 milyar liralık reklam değeri elde edecek.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde 3000 gazetecinin takip edeceği Ankara-NATO Liderler Zirvesi Organizasyonu'nun Türkiye'ye sağlayacağı dudak uçuklatan reklam değeri belli oldu. Türkiye yalnızca 2 günlük zirve sayesinde küresel medyada yaklaşık 10 ila 30 milyar liralık tanıtım değerine ulaşma potansiyeline sahip olacak.
2: Ulusal ve uluslararası basının ise zirveye ilgisi oldukça yoğun. Dünyanın dört bir yanından gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabir, dijital medya temsilcisi zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulundu ve akreditasyon yaptıranların 2/3'ü ise yabancı basından oluşuyor.
1: Ayrıca başkentteki 5 ve 4 yıldızlı lüks otel ve restoran işletmelerinde de hazırlıklar tamamlandı. Oteller uluslararası güvenlik standartlarından VIP ağırlama süreçlerine, yabancı dil bilen personel sayısındaki artıştan gastronomiye kadar tüm önlemlerini aldı. Yurt dışından gelecek heyetlerin güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması için Amerika Birleşik Devletleri heyetleri yanlarında askeri çalışma köpeklerini de getirdi. Bazı otellerde söz konusu bu köpekler için özel kafes alanları kuruldu. Ayrıca zirve süresi boyunca koordinasyonu güçlendirmek ve olası ihtiyaçlara hızlı çözüm üretmek amacıyla Ankara Turizm Desteği NATO Zirvesi Destek Masası kuruldu.
0: Savunma sanayinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Milli balistik füze Tayfun, dünyada sayılı örneği bulunan bir kabiliyeti başarıyla sergiledi. Tayfun ilk kez denizde hareket halindeki bir hedefi tam isabetle vurmayı başardı. Hipersonik hızla gerçekleştirilen o kritik testin nefes kesen görüntüleri var sırada.
3: Karadeniz'de nefesler tutuldu, gözler Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'daydı. Balistik füze Tayfun ilk kez arayıcı başlık entegrasyonuyla hareket halindeki su üstü bir hedefe kilitlendi ve hipersonik hızla ilerleyen füze yaklaşık 7 metre uzunluğundaki insansız deniz aracını tam isabetle vurarak saniyeler içinde imha etti. Bu test yalnızca tam isabet bir atış değil, aynı zamanda Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir mühendislik başarısı olarak kayıtlara geçti. Türkiye bu atışla birlikte NATO bünyesinde bir balistik füzeyle su üstü hedefini imha eden ilk üye ülke unvanını da aldı. Hipersonik hızlara ulaşabilen Tayfun Blok 3 yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yüksek hızı sayesinde hava savunma sistemlerine karşı önemli avantaj sağlayan füze, istenmeyen çevresel hasarı en aza indirecek hassasiyetle Roketsan tarafından geliştirildi.

0: Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar şiddetlendi. Rusya, Zaporijya kentini hedef aldı. Ukrayna ise Kırım'da bir askeri havaalanını vurdu. Öte yandan Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde cenaze teslimi için geçici ateşkes teklifi yaptı.
1: Rusya Zaporijya'ya saldırdı. Ukrayna Kırım'ı vurdu. Moskova-Kiev hattında çatışma şiddetlendi. Rus ordusunun hedefinde Zaporijya ve Kramatorsk kentleri vardı. Yerleşim alanları vuruldu. Yangın çıktı. Bölgede hasar meydana geldi. Ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Kiev ise namluyu Kırım'a doğrulttu. Belbek askeri havaalanındaki bir Rus MiG-29 savaş uçağına saldırı düzenlendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı uçağın imha edildiğini duyurdu. 10 milyonlarca dolar hasar verdik mesajı verildi. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka şehrini ele geçirmişti.
2: Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi tamamen tamamlandı.
1: O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Moskova yönetimi Konstantinovka şehrinde Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için geçici ateşkes teklif etti.

0: İsrail'in Gazze'de Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye ağır işkencelere maruz kaldı. Avukatı beni öldürecekler diyen Ebu Safiye'nin hayatından endişe ettiğini açıkladı.
1: İşkence, kötü muamele, aşağılama, tecrit, tedaviden mahrum bırakma. Hiçbir suçlama olmadan tutukladılar. İsrail hapishanesinde ağır işkence uyguladılar. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye'nin hayatından endişe ediliyor.
2: Ben aslen çocuk doktoruyum ve ilk olarak Kemal Advan Hastanesi'nde geçici olarak müdür yardımcılığı yaptım.
1: İşgalci İsrail, Aralık 2024'te Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne Hamas'ın komuta merkezi olarak kullandığı iddiasıyla baskın yaptı. Gazze'li doktor Ebu Safiye de Hamas üyesi olduğu iddiasıyla alıkonuldu. O tarihten bu yana herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluğu devam ediyor. İşkence ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Ebu Safiye sağlık sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde avukatı Ebu Safiye ile görüştü. Ancak avukat Ebu Safiye'nin başı, göz çevresi, kulakları ve boynunda ciddi yaralar olduğunu gördü. Dik durmakta ve nefes almakta zorlanan Ebu Safiye, konuşurken de birkaç kez bilincini kaybetme noktasına geldi. Avukatı Ebu Safiye'nin kendisine, "Bu beni son görüşünüz olacak, beni buraya öldürmek için getirdiler, hayatta kalabileceğimi sanmıyorum, bu son" dediğini aktardı.
0: Maysak tropik fırtınasının etkisi altına giren Çin'de alarm verildi. Fırtınayla gelen şiddetli yağışlar ülkenin kuzeydoğusunda sel felaketine yol açtı. Afette en az 5 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi tahliye edildi. Mahsur kalanlara ulaşmak için kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
3: Yolları, caddeleri sel bastı. Yükselen su seviyesi araçları yuttu. Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı. Güneydoğu Asya bir kez daha afetle sarsıldı. Bu kez adres Çin'di. Ülkenin kuzey ve güneydoğusunu etkisi altına alan Maysak tropik fırtınası, beraberinde hızı saatte 100 kilometreyi bulan yıkıcı rüzgarlar ve aşırı yağışları getirdi. Güçlü sağanağın neden olduğu sel nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin en çok hasar verdiği noktalarsa Liaoning eyaletinin Fushun kenti ve Guangxi'nin Fangchengang şehri oldu. Nehirler taştı, caddeler adeta göle döndü. Bazı noktalarda yükselen su seviyesinin araç boyunu geçmesiyle otomobiller de suya gömüldü. Afet arkasında büyük bir yıkım bıraktı.
4: Dün saat 1 sularında birdenbire şiddetli bir yağmur başladı. Sonra saat 3'ü geçerken suyun yükseldiğini fark ettim. Ben de hemen arabamı geri çekerek kurtardım.
3: Selin etkili olduğu kentlerde ekipler de hızlı bir şekilde alarma geçti. Mahsur kalan binlerce kişi şişme botlarla tahliye edilerek güvenli bölgelere ulaştırıldı.
0: Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı Etna bir kez daha faaliyete geçti. 26 Haziran'daki volkanik hareketliliğin ardından gökyüzüne yeniden kül ve lav püskürten volkan hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'nda uçuşlara kısıtlama getirildi.
3: Avrupa'nın dev volkanı Etna sessiz öfkesini açığa çıkardı. İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı günlerdir faal halde. 26 Haziran'da Etna'nın zirvesindeki Voragine kraterinde oluşan yarıkla başlayan volkanik aktivite son püskürmeyle yoğun bir seviyeye ulaştı. Volkanın zirvesinden yükselen yoğun kül ve duman bulutu gökyüzünde yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe erişti. Kilometrelerce uzaktan görülebilen dev kül bulutu bölge sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Etna'nın yaydığı dumanların yüksek seviyelere ulaşması bölgedeki sivil hava trafiğini de etkiledi. Catania Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı Etna'da süren volkanik aktivite nedeniyle Catania varışlı uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Havalimanında yalnızca sınırlı sayıda kalkış uçuşuna izin veriliyor. Etna'dan püsküren kızgın lav ve kor parçaları yakın çekim kameralarla da saniye saniye kaydedildi. Turuncu ve kızıl tonlarda parlayan lav akışı karanlığı aydınlatarak görsel şölen meydana getirdi. Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yaklaşık 3300 metrelik yüksekliğiyle aynı zamanda kıtanın en büyük volkanı olma özelliğini taşıyor.
0: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak sonrası su baskınları yaşandı. O bölgelerden biri de Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'ydı. Yüzlerce eser zarar gördü. Esnaf sel sonrası çarşıdaki yaraları sarmaya çalışıyor.
5: Hasarımız böyle binin üzerinde bir kitap hasarım var. Onları olduğu gibi attık zaten. Kıymetli eserlerim gitti. Çok kötü durumdayız yani.
6: 1000 adetin üzerinde kitap diyebilirim. Bazı efemera belgeler, değerli Osmanlıca belgeler vesaire vardı. Önemli belgeler kaybedildi. Arşiv niteliğinde olan, tekrardan yerine konulamayacak olan dokümanlar kaybedildi.
7: İstanbul'da sağanak etkili oldu. Birçok yerde su baskınları yaşandı. O bölgelerden biri de Üsküdar'dı.
8: İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler yürek burktu. Şu an Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndayız. Burası yalnızca kitapların satıldığı bir yer değil, aynı zamanda kültürel mirasın ve hafızanın da korunduğu önemli merkezlerden birisi. Esnaf burada dünden bu yana hem maddi zararlarını hesaplamaya çalışıyor hem de kurtarılabilecek nadide eserleri ayrıştırıyor.
5: Kıymetli evraklar, efemera tarzı fotoğraf kartpostalarım vardı. Onlar zarar gördü. Onun dışında bir sıra Osmanlıca kitaplarım vardı. Bir raf, onlar zarar gördü. Onun dışında 400-500 tane plaklarım olduğu gibi su altına kaldı.
6: Şu alttaki iki raf kitapların tamamı maalesef su altında kaldı. Bu değerli Osmanlıca kitapları da kurtarmaya çalışıyorum.
8: Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda bugün sessizliğin yerini hüzün, kitap kokusunun yerini ise selin bıraktığı izler aldı. Kültürel hafızanın önemli duraklarından biri olan bu noktada şimdi tek hedef kurtarılabilecek eserleri yeniden okuyucuyla buluşturmak.
6: Olay yaşanmayabilirdi. Zamanda müdahale olsaydı eğer hiçbir şekilde bu kadar kitap çöpe gitmezdi. Bunun sebebi buraya 1,5 saat sonra müdahale edilmiş olması. Çok üzücü olan burada ciddi bir ihmal var. Ciddi bir geç müdahale var. Bizi en çok üzen şey bu.
0: İstanbul Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen İki ayrı noktada denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Sarıyer'de ise serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki bir çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Neyse ki ekipler küçük çocuğa zamanında ulaştı.
3: Serinlemek için denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Biri hayatını kaybetti. 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Şile Kaymakamlığı sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Ava Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası ve Akçakese Köy Ağzı mevkiinden 3 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Arama çalışmaları sonucu Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. İsa Bodur'la Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor. Sarıyer'de ise serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk marina içerisinde demirli bulunan bir teknenin altında sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.
0: ...62 yaşındaki Meneş Tekin, 26 yıl önce boşandığı eşinin saldırısına uğradı. İddialara göre yüzünü bile hatırlamadığı eski kocası talihsiz kadın ve oğlunu öldürmeye çalıştı. Eski eşinin elinden kurtulan yaşlı kadın o anları bakın nasıl anlattı.
9: Yıllar olmuş yıllar. Unutmuşum, yüzünü unutmuşum, kendini unutmuşum. Allah şahidim olsun ki tanıyamadım.
7: 26 yıl önce boşanmıştı, yüzünü dahi hatırlamıyordu ama yıllar sonra karşısına çıktı. Ekmek bıçağıyla saldırdığı oğlunun gözü önünde öldürmeye çalıştı.
9: 26 sene önce ben boşanıp da gelip de benim boğazıma bıçağı niye çalıyorsun?
7: 62 yaşındaki Meneş Tekin, İstanbul Avcılar'da çalışan oğlunu ziyaret ediyordu. Dükkanın önünde hiç beklemediği biriyle karşılaştı.
9: Kardeşine bakıyorsun, aykırıyorum. Bir bak abi, şimdi mi diyorum? Seni bakıyorum dedi. Benim derdim seninle dedi.
7: Tanıyamadığı o adam aslında tam 26 yıl önce şiddetli geçimsizlikle boşandığı eşi İbrahim Yayla'ydı. Bu kez oğlu devreye girdi.
10: Bakıştık bir an böyle, dedi ki tanıyamadım dedi, tanıyamadım dedi. Ben babam dedi o anda, eli belini al.
7: Ne olduysa bu konuşmadan sonra oldu. Yayla dükkanda gördüğü eski eşine saldırdı.
9: Benim saçımdan tuttu, kafamdan tuttu, böyle geri çekti. Bıçağı böyle çekti, ben böyle kısıldım, böyle dedim, kısıldım.
7: Annesinin yardımına koşan Aytekin Yayla yıllardır görmediği babasını durdurmaya çalıştı.
10: Kepenge bastım, bağırdım, komşulardan yardım istedim.
7: Talihsiz anne oğul neye uğradığını şaşırırken polis saldırgan eski kocayı gözaltına aldı.
10: Ben dedi bomba koyacağım dedi, sizi uçuracağım dedi.
0: Ankara Kahraman Kazan'da 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası ortaya atılan örtbas iddiaları yalanlandı. Sürücünün siyasi kimliğine bakılmaksızın derhal tutuklandığı ve adaletin işlediği belirtildi.
3: 11 yaşındaki Alper Yusuf'un öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada siyasi müdahale iddiası yalanlandı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat elektrikli bisiklette bakkala giderken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyada kazaya sebep olan sürücünün adli makamlar tarafından korunduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada sürücünün siyasi kimliğine bakılmaksızın derhal tutuklandığı ve adaletin işlediği belirtildi. Edinilen bilgiye göre kazanın ardından trafik ekiplerince düzenlenen tutanakta hafif ticari araç sürücüsünün aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmayarak kural ihlali yaptığı tespiti yer aldı. Tutanakta yaşamını yitiren Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurallara aykırı hareket ettiği değerlendirildi. Başsavcılık dosyayı kusur durumunun nihai tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Adli kaynaklardan yapılan açıklamada soruşturmanın olayın meydana geldiği andan itibaren herhangi bir kişi, kurum, siyasi sıfat ya da aidiyet gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda ve yargı makamlarının takdirinde yürütüldüğü belirtildi. Şüphelinin siyasi bir kimliğinin olmasının adli işlemlerde herhangi bir ayrıcalığa, gecikmeye ya da müdahaleye neden olmadığı kaydedildi. Olayın hemen ardından şüpheli gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Bu nedenle olayın örtbas edilmeye çalışıldığı, siyasi nüfuz kullanıldığı, adli sürece müdahale edildiği ya da soruşturmanın taraflı yürütüldüğü yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm deliller çerçevesinde hiçbir müdahale olmaksızın titizlikle sürdürülmektedir.
0: Bir anlık dalgınlık, dakikalar süren panik dolu anlara dönüştü. Antalya'da 1 yaşındaki Firaz, elindeki anahtarın düğmesine basınca kendini arabanın içine kilitledi. Onu kurtarmak da oldukça zor oldu.
11: Firaz!
7: Defalarca seslendiler, dikkatini çekmeye çalıştılar, kapılara ve camlara vurdular ama bir türlü sonuç alamadılar.
11: Çocuk oradaydı.
12: Antalya'da denizden dönen aile otomobilleriyle evlerine gitmek için hazırlanıyordu. O esnada oğlunu arabanın arka koltuğuna oturtan babanın dikkatinden kaçan şey anahtarın çocuğun elinde olduğuydu.
13: Biraz.

0: Baba ön koltuğa geçmeye hazırlanıyordu ki küçük Firas anahtardaki düğmeye basıp aracın kapılarını kilitledi. Bir yandan mahsur kalan 1 yaşındaki çocuğu sakinleştirmek, bir yandan da kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi.
1: Abi onu indirsen var ya, o bütün ipi var ya, indirsen girmiştir.
0: Çevredekilerin ve babanın denemeleri işe yaramayınca itfaiye ekibinin cam kırma müdahalesine sıra geldi.
2: Çocuk havasızlıktan ölecek içeride.
0: 45 dakika boyunca içeride bunalan ve korku dolu anlar yaşayan minik Firas arabadan çıkarılınca babasına kavuştu.
3: Ya.
0: Endişe dolu anların ardından hem baba hem de Firas derin bir nefes aldı.
4: İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre misafirleriyle birlikte oturduğu siteye girmek isteyen bir kişiyle güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralandı. O anlarsa cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.
5: Oturduğu siteye girmek istedi. İçeri alınmayınca tekme, yumruk ve bıçaklar konuştu. İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir site sakini misafirleriyle birlikte içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayınca başlayan tartışma kısa sürede tekmeli bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga büyürken bir kişi eline aldığı ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdü. O anlarsa saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Çıkan kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
4: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Adana'da takı mağazasının camını taşla kırıp içeri giren şüpheli dükkandaki altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı.
6: Standımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
0: İşletmenin kendisine borcu olduğunu iddia eden hırsız kıskıvrak yakalandı. Eskişehir'de define aramak için kazılan tünelde göçük meydana geldi.
7: Üst tarafta sıkıntı, bak orası akacak şimdi. Dikkat edin ha.
0: 12 metrelik tünel bir anda çökünce iki çocuk babası Hakan Çilingir toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Kaçak kazı yapan 6 kişi ise gözaltına alındı. Hatay'da kontrolden çıkıp takla atan otomobil iki gence mezar oldu. 23 yaşındaki Bestami Keleş ve 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe hayatını kaybederken araçtaki diğer 3 kişi de yaralandı. Samsun'da denize giren 4 kişiden ikisi dalgalara kapılıp sürüklendi.
8: Boğuluyoruz diye bağırıyorlardı. İki kişiydi, biri sol taraftaydı, biri sağ taraftaydı.
0: Çevredekiler Suriyeli Muhammed Omar'ı kurtardı ancak 36 yaşındaki Ahmet Omar Alsayet hayatını kaybetti.
9: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
0: Kask kamerasına yansıyan bu görüntülerin adresi Antalya.
10: Kaskın giremesin diyorum sana.
9: Sen kimsin? O elini kolunu çek.
10: Hadi yürü git buradan.
0: Motokurye Zehra Yumakoğulları sipariş getirdiği daireye çıkmak isterken apartman görevlisinin engellemesine maruz kaldı.
11: Asansörün önünü kesiyordu çünkü. Hı-hı. Merdivenle çıktım, paketimi teslim ettim. Oradan da yine aferin işte böyle gidersin tarzında cümleler kurdu. Ben de onu şikayet edeceğimi söyledim.
0: Düzce Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Fatih Cesur, yol kenarında bulduğu 3,5 milyon lira değerindeki altın dolu çantayı polise teslim etti.
12: Eğer ben bunu bulmasaydım belki başka bir vatandaş kötü niyetle bunu kullanabilirdi.
0: Bu görüntülerde Şanlıurfa'da kayda geçti. Emniyet uygulaması sırasında evinin çatısına çıkan Abdullah Emre helikopteri Türk bayrağıyla selamladı. Küçük çocuğa gururlandıran davranışı için Türk bayrağı ve bisiklet hediye edildi.
4: İstanbul'da kira bedelleri oldukça yüksek ama taşınmak zorunda olan kiracıların tek maliyeti kira değil. Komisyon, depozito, nakliye, abonelik bedelleri derken giderler katlanıyor. Mega kentte orta halli bir eve taşınmanın maliyeti 200 bin lirayı aştı.
3: Fazlasıyla maliyetli.
0: Depozitosu, nakliyesi, komisyonu, gider üstüne gider ekleniyor, taşınmak zorunda olanlar işin içinden çıkamıyor.
13: Ortalama kirası 35 bin lira olan işte böyle bir eve taşınacaksanız taşınma maliyeti olarak cebinizden çıkacak rakam 251 bin lira.
3: Gerçekten inanılmaz bir para.
0: İstanbul'da en düşük kira bedeli yaklaşık 30-35 bin lira. Birçok ev sahibi 2 hatta bazen 3 depozito talep ediyor.
14: Depozito bedeli olarak 2 kira depozito verdiniz 70 bin TL. Noterden tahliye taahhütnamesi için ve noterden kontratı tasdik ettirmek için eğer gerekiyorsa 1500 TL oraya verdiniz. Abonelik bedelleri için 9500 lira. Bunun da içinde doğalgaz, su ve elektrik abonelik bedellerinin toplamıdır bu. Emlakçıya da bir kira bedeli komisyon verdiniz 35 bin lira.
0: Bunların üstüne bir de nakliye ekleniyor.
13: En yakın mesafe 0-5 kilometre arasında hesaplanıyor. Bu da aslında bizim listemizin en güçlü gider kalemlerinden biri. Şu anda hesabımıza göre yaklaşık nakliye ücreti 50 bin liraya tekabül ediyor.
15: Ambalajlı mı değil mi? Mobilyalar sökülüyor, takılıyor. Ona göre fiyatlar değişiyor.
16: Gittiğin yerde de elektriğin suyu bile kendi üzerine aldığında çok fazla bir para. Ama nakliye durumu korkunç.
14: Boya, badana ve temizlik için de bir 50 bin TL çıktı kiracıların cebinden. Toplam maliyetini vurduğumuzda 251 bin liralık bir rakam çıkıyor ki bu rakam normal maaşla çalışan bir işçi için gerçekten çok ciddi bir rakam.
13: Biz en düşük maliyetlerle hesapladık.
14: Evet, en düşük ve en alt kademeden bunların hesabını yaptık. 5 yıl önce bu fiyata daire almanız gayet rahattı.
0: Taşımanın maliyeti oldukça yüksek, kiracıların beklentisi ise depozitolara tek kira sınırı getirilmesi.
14: Devlet bir karar çıkarır, der ki depozito bedeli yerine işte banka teminatı ya da farklı bir teminat ya da senet gibi bir evrakla bu iş çözülürse otomatikman şuradaki 70 bin lira kiracının cebinden çıkmamış olur.
4: ...2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan İl sayısı 11'den 27'ye yükselecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye'nin gezilebileceğini açıkladı.
17: 2028 yılına kadar hızlı trenle bağlanan il sayısı artacak. Hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezebilmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu demir yollarında yapılan yatırımların ulaşım ağlarını geliştirmenin ötesinde ekonominin ve şehirlerin ritmini değiştirdiğine de dikkati çekti. Son 24 yılda 355 milyar dolarla ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağının bugün 2251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14.009 kilometreye yaklaştığını açıkladı. Ayrıca ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattı işletildiğinin bilgisini de paylaştı. 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz.
4: Beykoz'da 25 mahallede

0: ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz.
1: 25 mahallede sorun çözüldü, Beykoz'da tapular teslim edildi.
0: Bu karar Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tapu dağıtım töreninde konuştu. 2B düzenlemesi kapsamında 25 mahallede bulunan 1071 hak sahibine tapularının teslim edildiğini açıkladı.
0: Teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşerilerime, Beykozumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Bakan Kurum, Beykoz Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki konut fiyatlarında da indirim yapacaklarının müjdesini verdi.
0: Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımız daha yakın olabilir mi taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.
1: Kurum İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi. Konuyu depreme getirdi.
0: Hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un gerçek gündemi depremdir. Bu gerçekle yüzleşmekten kaçınamayız. Asla erteleyemeyiz. Bu konuda emin olun kaybedecek tek bir günümüz dahi yoktur. İstanbul'un depreme hazırlanması bu ülke için bir beka meselesidir, varlık yokluk meselesidir. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğimizi kararlılıkla yürütüyoruz.
2: Anadolu'da hasat dönemi başladı. Çeşitli memleketlerden getirilen yöresel mahsuller otobüslerle İstanbul'a taşınıyor. Esenler Otogarı'nda şu sıralar kayısı bereketi yaşanıyor. Şimdi hem kayısıların hem de yaz boyunca değişecek mahsullerin yolculuğunu ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Otogarlarda şu günlerde buram buram Anadolu kokusu var. Sebebi ise memleketten getirilen doğal ve taze ürünler. Hem sofraları süslüyor hem de memleket hasretini bir nebze de olsa gideriyor.
3: Kayısı mevsimi valla otobüsçüyüz, kayısı getiriyoruz, teşekkür ederiz.
4: Bol bol kayısı geliyor.
5: Tadı, kokusu, yetiştiği yer, ruhu diyelim daha doğrusu.
6: Tadını tatmak istiyoruz yani sadece bir tadı hissetmek.
7: Yaz geldi, memleketteki mahsullerde İstanbul'da bulunan otogarlara kadar doldu. Taşta işte Iğdır'dan yaklaşık 1000 kilometreyi aşıp gelen kayısılar.
4: ...10-15 gündür her gün en az 3 araba geliyor. 3 arabada 200-300 kasa kayısı geliyor.
8: Var, aşırı bir yoğunluk var.
7: Yani
8: şu sezonda kayısı var. Kayısı çıktı, kayısı geliyor. Başka bir şey gelmiyor zaten. Yoğunluk olarak kayısı. Yani günlük şöyle diyebilirim, bir 10-15 ton geliyor.
9: Malatya'dan geldi kayısı.
7: Evet. Memleket hasretiyle böyle dinlemeyiz.
9: Evet, İstanbul, Kayseri, Başakşehir'de kalıyoruz.
1: Şu aralar başrolde ise yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kayısı var. Otobüslerle kasa kasa getirilen kayısılar hem yoğun ilgi görüyor hem de memleketten gelen en tatlı selamlardan biri oluyor.
6: Kayısı da Iğdır'dan başka yerde yetişse bile aynı tadı ve aynı kokuyu, aynı lezzeti vermiyor. Çok değişik bir iklimi var Iğdır'ın.
10: Malatya'nın altınları, kayısı. Bizim olmazsa olmazımız kayısı.
7: Otogarlarda memleket hasretleri gideriliyor. İşte şimdi kayısı zamanı, yazın ilerleyen dönemlerinde de biber, domates ve kışlık hazırlıkları için yine koliler gelmeye devam edecek.
8: Ki kayısından sonra başlayacak, biber gelecek, işte domates gelecek. Yöresel ürünleri göndermeye başlıyor. Yoğurt, pekmez, bunlarla beraber devam edecek.
11: B Benzer bir tat yok bunda. Şekerparedir bu.
1: İstanbul'a getirilen ürünler dönemine göre yaz boyunca çeşitlilik de gösteriyor.

0: Bugün kasaları dolduran kayısılar önümüzdeki haftalarda yerini biber, domates, patlıcan ve salçalık ürünlere bırakacak.
1: Erik getirdik, kayısı getirdik, işte peynir getirdik, çökeli getirdik bunlar.
2: Malatya kayısı şifadır, güzeldir yani.
3: Güney Kore renkli görüntülere sahne oldu. İnsansı robotlar RoboCup 2026'da mücadele etti. Sendeleyerek mücadele eden robotlar gol peşinde koştu. Turnuvayı ise Çinli bir üniversite takımı kazandı.
4: Futbol heyecanı teknoloji dünyasını sardı. Güney Kore'de insansı robotlar sahaya çıktı. Yeşil saha, meşin yuvarlak kıyasiye mücadele. Ancak bu kez robotlar karşı karşıya geldi. Teknoloji şirketleri RoboCup 2026'da mücadele etti. Dünyanın en büyük robotik ve yapay zeka yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Robotların hareketleri sınırlıydı. Sendeleyerek sahaya çıktılar. Gol peşinde mücadele ettiler. Kimi zaman düştüler ancak kalkıp harekete devam ettiler. Robotlar ülkeleri bir araya getirdi. 45 ülkeden 3000'den fazla yarışmacı vardı.
5: Bugünkü etkinlik anlamlı çünkü Güney Kore'de ilk kez düzenleniyor. Uluslararası bir yarışma olarak dünyanın 45 ülkesinden mühendisleri Güney Kore'de bir araya getirdi.
4: Turnuva ise Çinli bir üniversitenin geliştirdiği robotlardan oluşan takım kazandı.
3: Ankara'nın simgelerinden olan ipeksi uzun tüyleriyle göz kamaştıran endemik Angora tavşanları için yürütülen koruma çalışmaları meyvelerini veriyor. Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan bu özel canlıların sayısı uzman kadronun titiz bakımı sayesinde hızla katlanıyor.
4: Ankara'dan tüm dünyaya yayılan ve dünyanın en eski evcil tavşan ırklarından biri olan Angora tavşanları başkentte koruma altında. Atatürk Orman Çiftliği bünyesindeki Doğal Yaşam Parkı'nda kendilerine ayrılan özel alanda yaşayan bu sevimli dostlarımız, özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş durumda. Ancak burası sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda titiz bir üretim merkezi.
6: Elimizde bulunan Angora tavşan sayımız artmaya başladı. Gayet de güzel oldu. Şu anda 3 tane tavşandan yaklaşık 50'ye yakın tavşan elde etmiş durumdayız.
4: Peki bu başarıya nasıl ulaşıldı? Angora tavşanları yapıları gereği oldukça hassas hayvanlar. Hem beslenme hem de tüy bakımları en üst düzeyde hassasiyet gerektiriyor. Doğru mineral, vitamin ve yüksek lifli diyet programları sayesinde uzman ekipler tavşanların sağlıklı bir şekilde çoğalmasını sağladı. Angora tavşanlarının en büyük özelliği olan o dünyaca ünlü ipeksi tüyleri de burada her gün özel olarak taranıyor ve bakıma alınıyor.
6: Angora tavşanlarının asıl özelliği tüyleridir. Tüyleri sanayide bol kullanılan tavşanlardır. Çin bu konuda şu anda dünya lideri. Avrupa'da bazı ülkelerde de üretimleri devam etmekte. Tüyleri çok değerlidir.
4: Nesli koruma altındaki endemik Angora tavşanları uzmanların şefkatli ellerinde çoğalmaya devam edecek gibi görünüyor.
3: Yaz geldi, tatil planları da yapılmaya başlandı. Birçok kişi köyüne giderken kimi de rotasını tatil köylerine çeviriyor. Peki vatandaş tatilde en çok hangi bölgeleri tercih ediyor? Muhabirimiz Merve İzci Özmen tatil hazırlığı yapan vatandaşa sorduğu bülteni noktalayacağız.

0: Türkiye'de tatil planları yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Kimi memleketinin köyünün yolunu tutarken kimi ise rotasını tatil beldelerine çeviriyor. Tabii herkesin köy ya da memleketi olmayabiliyor. Peki vatandaş tatilini ne yönde yapmayı planlıyor? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz. Söz millette. Yaz geldi biliyorsunuz. Kimi tatil beldelerini tercih ediyor ama memleketi köyü olan da köye gidiyor. Siz hangi kesimdesiniz?
1: Karışık. Çok köycü değiliz. Annemin tarafına olursa gidiyoruz. Onun dışında tatil beldelerini de tercih ediyoruz.
2: Vallahi benim tercihim genelde Alanya'ya gidiyoruz ama bu sene pek bir tatil planımızı yapmadık henüz.
0: Köyünüz var mı peki?
2: Ben aslen

0: Mersin diyeyim, evet.
1: Bunu ben de tatil beldesi. Ya da öyle kafa dinlemek için bungalov tarzı yerler. O tarz tercih ediyoruz genelde.
2: Köye en son ne zaman gittiniz?
1: Ben köye herhalde hiç gitmedim, bilmiyorum.
2: Memleketinize yani gidip vakit geçirmeyi sever misiniz?
1: Severim de köy tarafına hiç çıkmadım. Genelde Mersin'de Merkez Polcu taraflarındaydım. Genelde annemin işte yaşlı akrabalar o tarafta. Hiç de misafirliğe gitmedik.
3: Köyde çok gitmiyorum. Sadece böyle piknik alan için gidiyoruz. Ondan sonra böyle yaylalarımız var. Yaylaya gidiyoruz.
2: Evet, şimdi çoğu kişinin köyü memleketi yok. O yüzden mecburen tatil yerlerine gidiyorlar. Evet. Siz biraz da olsa nefes alıyorsunuzdur köye gidince.
3: Tabii ki de bizim yaylalarımız çok güzel. Böyle yemyeşil, böyle çiçekler. Böyle pancar topluyoruz, madımak topluyoruz.
2: Şanslısınız.
3: Yapıyoruz. Tabii ki bizim yaylamız çok güzel.
2: Memleketiniz, köyünüz var mı?
4: Var. Köyümüz var ama pek gidemiyoruz köyümüze. Uzakta, bir de kurak biraz. Yeşillik bol olmadığı için.
2: Şimdi yaz geldi artık. Memlekete, köye gidenler de var ama tatil beldelerini tercih edenler de var.
4: Aynen öyle. Biz genelde arkadaşımızın yazlığını tercih ediyoruz. Bazen de Çınarcık tarafında kendi yazlığımız var. Oraya da gidebiliyoruz ama bu sene bilmiyorum artık.
5: Köyde kimsem olmadığı için burada kalacağız. Kızım çalışıyor, torun bakıyorum. Nereye gidebiliriz?
2: Yaz tatilinde yani İstanbul'dasınız.
5: İstanbul'dayız.
1: Buraya geldik biz tatile. Dün geldik çocuklarımı gezdirmek için.
2: Memleketiniz neresi?
1: Kayseri.
2: Peki sizce Kayseri mi burası mı?
1: Tabii ki burası.
2: Neden?
1: Gezmesi çok güzel.
6: Köy tercihleriz.
7: Ya tatile mi köye gidiyoruz? İkisini de yapacağız.
2: Peki köyde nasıl zaman geçiriyorsunuz?
6: Köyde nasıl geziyorsun?
7: Geziyorum.
6: Bağ bahçe gidiyoruz işte.
2: Stresten uzak, doğal yaşam.
6: Tabii tabii, rahat yaşam.
2: Şimdi herkesin köyü memleketi olmadığı için şanslı olan kesimdesiniz.
6: Çok teşekkür ederiz. Evet öyle.
2: Başka neler yaparsınız köyde?
6: Başka işte ne yapalım? Konu komşu gezeriz, akrabaları görürüz. Ondan sonra döner geliriz.
2: Yazın yani öncelik köy memleket oluyor galiba. Evet,
6: tabii, ondan sonra tatile gideriz.
8: Şöyle, zaten doğduğumdan beri İstanbul'da olduğum için bu şehir zaten yeterince bana büyük geliyor ve boğuluyorum. Tatil için ihtimalle bir köy tercih ederdim.
9: Köyümüze gidiyoruz, köyde tatil yapıyoruz.
2: Herkesin köyü yok, şanslısınız.
9: Yani aynen.
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz köyü?
9: Ya köyde işte bağ bahçeyle falan uğraşıyoruz böyle. Hayvanlarımız var, onlara gidiyorum ben.
2: Tatil tercihiniz deniz mi oluyor yoksa köy mü?
10: Köy. Memleketin yeşilliği, doğası, suyu.
2: Neler yapıyorsunuz köyde?
10: Köyde tatilimiz ancak fındık toplarken oluyor, başka türlü olmuyor.
2: Yaz tatilinde ilk tercihiniz deniz mi olur yoksa memleket, köy mü?
1: İlk önce memleket, daha sonra deniz olur. Yiğit de zaten benim oğlum, 10 yaşında. O ilk önce tabii ki de Afyonkarahisar, sonra Kuşadası'na gidecek, deniz tercih edecek.
11: Yaz tatilini valla köyümüzdeyiz biz. Hiç yaşamam İstanbul'da. İstanbul yaşanacak yer değil valla.
2: Yaz tatilinde ilk tercihin ne yönde oluyor?
12: Yaz tatilinde ilk tercihim daha çok İstanbul oldu. Çünkü tarihi yerleri ve daha önce hiç İstanbul'a gelmemiştim, merak ettim için İstanbul'u tercih ettim.
2: Peki köy mü, İstanbul mu?
12: Köy daha iyidir tabii ki de ya. İstanbul çok kalabalık.
13: Bence tatil yerleri daha hoş. Ben zaten 13 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama çok gezen bir insanım. Okul ev şeklinde ilerliyor. Yerine göre değişti ama yani.
2: En son ne zaman memlekete gittin?
13: En son 15 tatilde gittik.
14: Köy yönünde olur.
2: Peki nerelisiniz?
14: Ben Kırgızistanlıyım. 16 yıldır Ankara'da yaşıyorum.
2: Deniz tatili mi yoksa köy mü?
14: 50-50 desem.
2: Yarı yarıya.
14: Yarı yarıya aynen. Deniz de lazım çocuklara.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam önemli bir konumuz var. Önemli konuklarımız var. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Türkiye, Ankara, başkent Ankara. Belki de Sovyetler döneminden beri dünya en kırılgan dönemini yaşıyor. İran savaşı halen devam ediyor. Sıcak çatışmalar devam ediyor. Her ne kadar barış görüşmeleri sürse de bölgede hala tansiyon yüksek. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı da bütün bu karmaşanın perde arkasında yine sürüyor. Gazze'de soykırım devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken işte dünyanın gözü kulağı bu hafta Ankara'da olacak. Çünkü hem NATO için, NATO'nun geleceği için çok önemli adımlar atılacak. NATO ile ilgili çok eleştiri vardı. Özellikle Amerikan Başkanı Trump'tan. Bakalım Trump ne diyecek Salı ve Çarşamba günü Türkiye'de. Bunları göreceğiz. Daha

0: birçok konu başlığımız var. Türk-Amerikan ilişkileri belki de bu zirvenin en önemli konu başlıklarından birisi. Önemli konuklarımız var dedim. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Alçar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Akademisyen doktor Canan Tercan, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Ohan
0: Bey. Ve gazeteci Kurtuluş Dayısı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tar, hoş geldiniz diyorum.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Stüdyomuzun yanı sıra sıcak noktalarda Amerika'da, İran'da ve başkent Ankara'da da muhabirlerimiz olacak. Oradaki son durumu kendilerinden alacağız. Çok konu başlığı var. Hemen başlamak istiyorum açıkçası. Neler olacak, ne bekliyor bizi? Kemal Hocam, sizinle başlamak istiyorum isterseniz. Kısa bir burada bir grafiğimiz var. Birlikte bakalım isterseniz.
2: Hocam sopayı
0: istersen. Şimdi 7-8 Temmuz'da Ankara'da tarihi bir zirve var. Yani neden tarihi? Tabii ki işte çevremizde, hemen yani ülkenin çevresinde çok sayıda sıcak gelişmeler oluyor. Kuzeyimizde evet. Rusya, Ukrayna, doğumuzda İran, güneyde Irak, Suriye derken Lübnan'da da halen çatışmalar devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken 32 artı diğer devletlerinde liderleri Ankara'da olacak. Önemli konu başlıkları konuşulacak. Bunun yanı sıra hem NATO üyesi olmayan diğer ülkelerin de liderleri, bazı yan toplantılar da yapılacak. Önemli kararlar alınması bekleniyor. Evet. Sizin beklentiniz nedir efendim?
1: Şimdi tabii bu zirve aslında literatüre girdi, söylemekte beis yok. 3.0 diye ifade evet. ediliyor. Akademik camialar çok kullanıyor bunu. Onu da açıklayabilir isterseniz. Dolayısıyla burada 32 ülkenin liderleri katılacak. Bunun yanında AP4 denen bir grup var. O çok aslında enteresan bir grup. AP4 grubu katılacak. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya. Bunlar burada yer alacaklar. Dolayısıyla mesela 2004'te yine aynı şekilde onun yanında sadece İsveç katılmıştı o toplantıya, üye evet. olmayan ülkeler arasından. Burada da beklenti şu: etraftaki sıcak çatışma noktaları konuşulacak. Yani bir jeopolitik analiz yapılacak. Tüm dünya önemli liderlerin olduğu toplantıda, bu jeopolitik analizden kastettiğimiz kuzeydeki Ukrayna-Rusya savaşı masaya yatırılacak. Çok büyük ihtimalle İran konusu masaya yatırılacak. İsrail'in Gazze ve Batı Şeride yapmış olduğu soykırım ve işgal faaliyetleri konuşulacak. Suriye çok büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirilecek. Gazze ile ilgili şöyle bir şey daha ilave edelim. Bir barış kurulu kurulmuştu biliyorsunuz. Çok çalışmadı o kurul. O belki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tekrar Sayın Trump'a aktarılmak suretiyle tetiklenebilir. Belki pratik hayata geçiş yapılabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla NATO'nun külfet konusu çok önemli. Yani Trump'ın ilk döneminde hatırlayın 2.0'a çıkartılmıştı. %2'ye çıkartılmıştı gayri safi milli hasılaya savunma bütçe oranları. Şimdi onun 3.5'a ve müteakip 2035'te 5.0'a, yani %5'e çıkartılması konuşulacak. Diğer önemli konu, NATO'nun artık Amerika'dan biraz sıyrılıp Avrupalılaşması konusu konuşulacak. Evet. Yani Avrupa artık kendi otonomik güvenlik mimarisini çizmesi istenecek. Bu da külfetten geçiyor. Diğer konu harekatları katkı masada olacak. Harekatları katkımız şu, katkıdan kastımız şu: Amerika gerek alan dışı Afganistan gibi, Libya gibi, kısmen Suriye'de olduğu gibi katılımını biraz daha düşürecek gibi gözüküyor. Yani birlik çekmek suretiyle Avrupalı devletlerin, yani NATO'ya ait olan, dahil olan Avrupalı ülkelerin daha fazla asker katkısı sağlaması konusunda harekat konusunu konuşacaklar. Diğer taraftan komuta kontrol teşkilatlarında bir değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Bu şu demek: mesela bir sivil kanat var, bir askeri kanat var, anlaşılsın diye söylüyorum. Askeri kanatta askeri komite var. Onun altında iki tane ana komutanlık var. Bir tanesi operasyonlar komutanlığı, bir tanesi dönüşüm komutanlığı. İkisinin de başında Amerikalı full star general var. Yani 4 yıldızlı general var ya da amiral var. Şimdi burada operasyonlar komutanlığı içerisinde 3 ana büyük karargah var. Biri Napoli'de, biri Norfolk'ta, Amerika'da. Bir tanesi de Hollanda, Brunson'da. Eskiden Amerikalılar komuta ederdi bu 3 ana gruba. Operasyonlar komutanının altında. Bu teşkilatta Amerikalılar bunu devretti bir kısmını. Mesela İtalyanlara devroldu Napoli'deki komutanlık. Norfolk'taki İngilizlere, Brunson'daki de Almanlara devroldu. Demek ki böyle bir komuta kontrol değişikliği var. Türkiye özelinde bu komuta kontrol değişikliğinden beklentiler var. Belki o da konuşulur. En azından orta ve üst düzey komutanlıklar Türk generallere geçiş yapılabilir, teslim edilebilir. Çok yüksek komutanlıkları ben beklemiyorum. Mesela Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, SOCIR dediğimiz, bu komutanlığı Amerikalılar bırakmıyor.